0: Belki günümüzün bu modern yine bir Ponzi yapısı ya da işte yıllar önce gidin Sülün Osman size köprüyü satıyorum. Hiç bana göre hiçbir farkı yok. Yani kimse durduk yere hiçbir yatırımı böyle o zaman herkes yatırımlarını yapsın. Herkes evini satsın.
1: Ya da şöyle söyleyeyim, biraz önce ekrana getirdiğimiz 5 araç mesela 220 milyon lira. 26 bin liraya alır mısınız? Satın alır mısınız 220 milyonluk aracı?
2: Bunların hepsinin fikiriz. Bunları biz burada görüyorsak.
3: Noter masrafı 26 bin liradan fazla
2: oldu. Çok doğru bak. Bunların hepsini biz burada görüyorsak. Bu devletin kurum ve kurulları, uluslararası endeks yapıcılar, yani kredi derecelendirme kuruluşları, hatta daha net anlatayım, Türkiye'nin kara listeye girme tehlikesi olduğunu söyleyene kadar neden devlet yönetimi buna müdahale etmedi? Bizim burada gördüğümüz, bizim burada konuştuğumuz hususları çok daha iyi bilenler değil mi? Taraflar, zaman, ekonomistler. Bunun işte uyarısı ya da bunun denetimi neden yapılmadı?
0: O zaman arka planda başka planlar da var
3: acaba? İşte orada şöyle bir olay var.
2: İki
3: mesela,
2: şey ya ihmal ya da serbest Yiğit piyasa Bey, ekonomisine feda olmak.
3: Ilgili, o konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı zaten son noktayı koydu. Dedi ki ihmali.
1: Kime uzanırsa uzansın.
3: İşbirliği. Görmezden gelmesi, hı hı, veya basiret bağlaması kim varsa gibi, gidecek. Gibi. Ama bakın bir örnek daha söyleyeyim. Wirecard skandalı Almanya'da yaşandı bu. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? 12 yıl sürdü ve Almanya tarihindeki en büyük skandal olarak kayıtlara geçti. Financial Times gazetesi 2015'ten itibaren bu sahtekarlığı yazıyor. Wirecard'ın içinin boş olduğu ve şirketin suni bir şekilde şiştiği yönünde. Fakat 2015'te Financial Times'ın uyardığı bu şirkete karşı Alman düzenleyici kurum BaFin ne zaman müdahale ediyor biliyor musunuz? Haziran 2020'de ve 1.9 milyar euronun gerçekte var olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla maalesef bu tarz spekülasyonlar dünyanın her yerinde, her serbest ekonomisinin var olduğu ülkede maalesef olabiliyor yani. Ama kimse bunun müsebbibi ve kimlerse yani
2: yapanlar denetlemede eksik bırakanlar gidelim. Bunda da bir de şuradan şey bakalım. Yani. Hadi soruyu
1: yok,
2: da sorayım.
1: Yok rica ederim. Ya Bernie Madoff'u zararı, bize hazırlamıştık bu arada. Ekranlar arkadaşlarımız getirebilir.
2: Bu zararı bu kadar yatırımcının değil mi? Yani iyi kötü bir oraya para koyuldu. 455 bin kişi. Mesela bununla ilgili nasıl bir plan var? Nasıl gidereceğiz? Elbette bir koyup 280 almasın kimse ama güvenip devletin mekanizmasına güvenip legal bir yatırım olduğunu düşünüp parasını bu sisteme sokan 450 bin vatandaşımızın.
3: Hocam orada işte bir ayrım var. Bugün mesela bir vatandaş sosyal medyadan diyor ki benim zararımı giderin. Yaklaşık diyor 1,5 yıl önce 150 bin lira yatırdım. Şu anda benim 8 milyon olmam lazımdı. Bana diyor 8 milyonumu verin. Şimdi 8 milyon mu verilecek?
2: İşte bunların hepsinin,
3: 150 bin lira mı verilecek?
2: Hani bunların hepsinin bir açıklanmaya da muhtaç durum olduğu ortada.
3: Veya kimin parası kime verilecek?
2: Evet.
1: Bu konuyla ilgili şimdi ekranlara mesela o araçları, lüks araçları da getiriyoruz. Ya vatandaş bu meseleyi nasıl okuyor özellikle bu lüks araçları da görünce? Ya birileri hakikaten milyonlarca liralık servet edinmiş bu meselenin sonunda. Bu fon dolandırıcılığı neticesinde görünen o ki.
4: Evet, yani şöyle bakmak lazım. Yani sonucunda bu resmi platformda TEFAS üzerinden devletin de kontrolünde, denetiminde olan bir sürecinde paylaşılan bir tablodan bu buraya kadar gelmiş gözüküyor ama normal şartlarda bu 455 bin küsur insanımız da sonucunda az önce Taha Bey'in de ifade ettiği gibi yani 150 bin lira yatırmış 8 milyon olması, yani 8 milyonun verin. Yani bizim biraz da buna bakmamız lazım. Yani toplumsal anlamda şimdi parası olan adam daha fazla para kazanma, daha fazla katlamayı hissiyatıyla bu sürece girmiş olabilir. Ama şu gördüğümüz araçların işte 26 bin lira değerinde olması, yani 200-250 milyonluk araçların 26 bin değer olması toplum tarafından zaten normal karşılanmaz. Onun için şu an için toplumun da bakışı bence adalet tarafına bakacaktır. Ama burada ben az önce ifade ettiğim gibi Yiğit Bey fazla üzerine durdu. Evet, SPK'dır, denetim mekanizmalarının eksikliğiyle alakalı üzerinde durdu. Zaten aynı şekilde ben de aynı şekilde öngörüyorum açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu ifadeleri zaten ifade etmiş. Sayın Akın Gülek de bunları ifade etmiş. Bundan sonraki süreçte toplumda bence Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Sayın Yiğit Acar'dan da farklı düşündüğünü ben görmüyorum açıkçası. Bunun sonuna kadar ben üzerine gidileceğini öngörüyorum. Yani onun için toplum

0: Buna işte çalmışlar da işte biz buna bakmayalım. Burada bir siyasi, bir ideolojik bir davranış biçim vardır şeklinde gitmez. Nasıl işte Ahbap'a gidildiyse, nasıl Süleymancıların üzerine gidildiyse, nasıl diğer konularda işte
1: Karapara.
0: Muhsin Yazıcıoğlu davasına, işte kara para aklama süreçlerine girildiyse bu
1: Kılıç Dövücü,
0: davalarda,
1: Kuruş hepsi.
0: bunda da gidecektir. Toplum, bence toplum
1: Hiç o
0: genel
1: konuda bir
0: anlamda
1: araştırmanız var
0: bu
1: mı? Bu
0: konuya
1: bahsi geçen
0: olumsuzluk yok.
1: soruşturmaları mesela hiç vatandaşa sordunuz mu? Ne cevapları
0: Hayır.
1: alıyorsunuz
0: Tabii, ben
1: sorduğunuzda?
0: size birkaç madde isterseniz ifade edeyim. Yani şöyle hemen.
1: Onlar çünkü geçmişte olduğu için belki sorma fırsatınız olmuştur. Bu fon soruşturmasını sormasanız
0: Tabii
1: bile
0: tabii.
1: benzer
0: Mesela
1: meseleler aslında. Vatandaş nasıl gözlemliyor bu olayı?
0: et piyasasına yapılandan bahsedeyim. Bu operasyonun nasıl olduğu ile ilgili et piyasasına %56,7'si et piyasasına yapılan operasyonun doğru bulduğunu ifade ediyor. Mesela yine aynı şekilde bu Süleymancılara yapılan
1: Alyan
0: operasyonla
1: Turiş suç
0: ilgili de
1: örgütü operasyonu.
0: %54'ü, evet, %54'ü olumlu, yani yapılmasına olumlu bakıyor. Kısmenle beraber oradaki oran biraz daha %75'leri, %80'lere vuruyor. Çünkü biraz da orada özellikle bu tür dini değerler üzerinden süreç yönetenlerle ilgili toplumun ciddi bir tepkisi olduğunu ifade etmek lazım. Bunun özellikle dini değerler eğitimi noktasında avantaj sağladığını düşünen sadece %4'lük, %5'lik kesimi olduğunu ifade etmek lazım. Ama Adalet Bakanlığı'nın yaptığı tanımlamada %80'lere kadar bunun doğru olduğunu ifade eden var. Yine bir ifade, Haluk Levent ve 14 kişinin Ahbap'la ilgili soruşturması ile ilgili, iddia ile ilgili ne düşünüyorsunuz bu durumun oluşması ile ilgili? %57,7'si iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. %18'i mesela iddiaların sadece doğru olmadığını ifade ediyor. Yine aynı şekilde Ahbap'tan sonra bu stand-up sanatçısıyla alakalı, biliyorsunuz, bir hakaret ve dini değerler aşağılama söz konusuydu. Orada da yaklaşık %50'si tutuklanmayı doğru bulduğunu ifade ediyor. Genel manada baktığınız zaman toplum eğriyle ya doğruyu ayırt edebiliyor. Yani burada siyasi ideolojik noktada bakmıyor. Yani CHP'li seçmende, AK Partili seçmende buna ideolojik bakmıyor. Özellikle adalet noktasında. Onun için biz zaten ifade ediyoruz.
1: O
0: Son
1: halde
0: dönemdeki bu
1: değerlendirmeniz şu mu? Fon
0: yaklaşımların,
1: soruşturmasına da mı böyle bakar seçmen? Henüz bilmesek de mesela bu konuda bir değerlendirmeniz
0: benim
1: olmasa da.
0: düşüncem açıkçası bu. Evet. Yani evet, eksiklik olduğunu ifade edecektir mutlaka ki. Ama genel manada bu fon soruşturmasının Adalet Bakanlığı tarafından açılması ve bunun devam edilmesini bir olumlu yaklaşım olarak bakacaktır. Ama diğer tarafta da muhalefet tarafında, yani muhalif bakış noktasında da, yani SPK gibi, Maliye Bakanlığı gibi, işte Banka Denetleme Kurulu gibi kurumların da görevini tam anlamıyla yerine getirmediğiyle ilgili endişeleri ve kurguları olacaktır. Orada tahminim, benim %40-45 civarında bununla ilgili bir tepki olacağını açıkçası ben düşünüyorum.
2: Fakat
1: Buyurun Aytunç
2: sadece
1: Bey.
2: muhalefetin SPK'yı eleştirmesi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi
0: Yok,
2: ekonomi
0: tabii.
2: işleri, ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı bir sosyal medya
1: Bir
2: paylaşımı
1: paylaşım
2: yaptı.
1: yaptı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerini saydı 21 Eylül'de. Bu olaylar başladıktan
3: Evet,
2: sonra
3: çok doğru bir hatırlatma.
2: tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını desteklemek, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ile yararlarını korumak amacıyla kurulmuş idari ve mali özelliklerine sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur diyor Nihat Zeybekçi'nin başında bulunduğu Adalet ve
1: Neden
2: Kalkınma
1: böyle bir şey
2: Partisi.
1: dedi o halde?
2: SPK diyor, buradaki esas ana damar SPK diyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığının sosyal medya paylaşımında SPK'nın görevlerini hatırlatması 21 Eylül'de manidar değil midir?
4: Daha ne olabilir?
2: Çok önemlidir. Yani bu sadece
3: gerekli mesajı çok net bir
2: gündeme
3: şekilde
2: getirdiği
1: bu arada
2: bir şey
1: Akın
2: değil.
1: Gürlek de soruşturma genişleyebilir diyor ya. Hani belki bunu da mı kastediyor olabilir bilemiyorum. Yani soruşturmanın genişleyeceğini aslında o da söylüyor. Yani bir, daha da devamı gelecek bu meselenin. Habertürk'ten Ora Yayın, Habertürk yazarı an itibariyle orada tam da takip ediyor süreci. Neler görüyorsun Ora Yayın?
5: Ben de şu anda genel kurul salonundayım. Şimdi normal şartlarda ikinci ve üçüncü günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda zaten bütün liderler boş salonlara hitap ederdi. Fakat az önce Kolombiya Devlet Başkanı konuşurken bütün sıraların dolu olduğunu gördüm ben. Yani bu alışılmadık bir durumda. Belli ki protesto etmek için bütün sıraları doldurmuş pek çok millet. Başta Türk heyeti olmak üzere epey kalabalık bir şekilde

0: Türkleri ayrı ambasada otururlar. Yani Netanyahu gelir gelmez önce kendi tabii destekçileri alkışlarken başta Türk heyeti de olmak üzere herkes ayağa kalktı. Ciddi bir yuvarlama oluştu. Şimdi daha konuşması işte ıslıklar, alkışlar ve yuvarlamaların ardından Netanyahu başlıyor. Bir de tabii şunu da aktarmamız lazım. Geçtiğimiz yıllara kıyasla Netanyahu New York'ta çok el üstünde tutulmadan ayarlanıyordu. Hatta birkaç saat kaldıktan sonra İsrail'e geri dönecek. Trump'la özel bir görüşme yok. New York'a uzarak inmedi. Belediye başkanı Zohran Mamdani'ye tepki olmak üzere. Dolayısıyla biraz gözden düştüm. Ve belki de bundan sonra belki de son kez başbakanken konuşma yapan bir Netanyahu var karşımda. Çünkü önümüzdeki ay İsrail'de çok kritik seçimler var.
1: Oray çok teşekkür ederiz. Zaman zaman sana tekrar bağlanalım efendim. Oray Erin şu an işte gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz salonda. Onun için böyle sessiz sessiz bize aktardı. Netanyahu'nun konuşması başladı şu sıralarda ve onun da söylediği gibi pek çok kişi aslında salondaydı ve salonu terk etti. Oray elinde mesela materyaller var mı? Geçen yıldan hatırlıyorum Netanyahu tabiri yerindeyse böyle bir şov yapmaya çalışmıştı. Hatta o şov da eleştirilmişti. Kendi İsrail basınında da eleştirilere neden olmuştu. Haaretz gazetesinin yazdığını hatırlıyorum. Neler söylüyor şu an, duyabiliyor musun Netanyahu'yu?
0: Kübra'nın şu anda daha yeni başladı konuşmasına ama şimdi Birleşmiş Milletler Kürsüsü Netanyahu'nun çok rahat hareket ettiği bir alan. Çok seviyor burayı kullanmayı. Burada ciddi anlamda propaganda yapmayı da çok seviyor. Rahat ettiği bir kürsü burası. Daha evvel işte geçtiğimiz yıllarda 15 sene önce de konuşmuştum. Sürekli bir takım hayal gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunuyor. Mesela 15 sene önce ben bunu genel kurulda izlerken Filistin'e hadi gelin hemen buluşalım, konuyu şimdi çözelim gibi çağrılarda bulunmuştu. Hiçbir zaman kendisi masaya oturmuyor. Dolayısıyla şimdi de burada gene bir manşet yapacak, herhalde kendisini atlayacak bir konuşma yapması muhtemelen ama şunu unutmayalım. Bu genel kurula, 81. genel kurula İsrail eleştirileri damga vurdu ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin konuşması değil, pek çok başka devlet ve başta Macron olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Netanyahu ona çok kızdı biliyorsunuz. Onlar da İsrail eleştirdi. Yani bu rüzgarın da batıda nasıl döndüğünün görüşmesi. Şimdi ben takip ettikten sonra seninle tekrar konuşuruz bu konuşmayı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk yazarı Oray'ın efendim tam da salondan aktarıyor bize. O şimdi biraz dinlesin. Ardından tekrar Oray'la konuşmaya da devam edelim. Şimdi önemli bir şey hatırlattı. Efendim tutuklama korkusu var Netanyahu'da. Çünkü Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı demişti ki eğer Netanyahu New York'a gelirse onu tutuklamamız gerekir. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir kararı var. Netanyahu savaş suçlusudur ve dolayısıyla biz de bu ceza mahkemesinin kararına uyuyorsak tutuklamalıyız demişti. Fakat Mamdani'nin de böyle bir tutuklama yetkisi yoktu. Hocam sizinle devam edelim ya. Hukuki olarak da bu meseleyi bir değerlendirelim. Şimdi bir savaş suçlusu diyor Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'ya. İşte ama New York'a gelebiliyor. Orada konuşma da yapabiliyor bir yandan. Bu arada şunu da hatırlatayım. Uçağa mesela New York'a inmedi.
2: İnmedi.
1: Yine o korkusundan New Jersey'ye indi. Aynen. New Jersey'den buraya New York'a gelmiş oldu.
3: Ya burada aslında bir yanlış bir bilgi dolanıyor.
1: Buyurun hocam.
3: Yani eğer öyle bir sorundan dolayı New York'a inmemiş olsa karayoluyla da gelmez.
1: Hocam oradaki şimdi mesele şu, Mamdani ister istemez belediyede istemedim. Hani ona bir engel olur. Daha doğrusu şöyle engel olur. Elbette geçişine izin verecekti fakat şöyle engel olabilirdi. İşte meseleyi uzatabilirdi orada. Hı-hı. Biraz zaman kaybedebilirdi. Onun için New York'a özellikle inmek istemedi deniliyor.
3: Şimdi şöyle hukuki olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünde taraf olan devletler var. Taraf olmayan devletler var. Taraf olan devletler uymak zorundalar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri taraf değil. Türkiye de taraf değil bu arada Roma statüsüne. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu o tutuklama kararını Amerika Birleşik Devletleri uygulamak zorunda değil. Ama işin üzücü tarafı şurada. Normalde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanıyıp bu statüye taraf olan bazı devletler Netanyahu'yu ağırladılar mesela ve açık açık hukuka aykırı davrandılar ve bu statüyü taraf olmalarının gerektirdiği şeyi de çiğnediler. Mesela Avrupa'da ben şeyi hatırlıyorum. Hollanda mesela çok netti. Diyordu ki biz bu statüye tarafız. Bizim topraklarımıza gelirse biz bu kararı uygularız diyordu Hollanda. Amerika Birleşik Devletleri taraf değil ve diyor ki normalde esas kural devlet başkanlarının dokunulmazlığının olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ben zaten taraf değilim. Tutuklamayacağım da işte istediği gibi de ülkeme gelebilir şeklinde. Dolayısıyla hani burada Netanyahu'nun bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir eyaletinde tutuklanması mümkün değil. Çünkü buradaki yetki de federal bir yetki. Yani New York

0: Texas veya başka bir eyaletin veya şehrin yöneticisinin ben seni tutukluyorum gibi bir yetkisi yok. Burada uluslararası hukuk kuralları gereğince hani ne kadar uyuluyor o ayrı mesele
1: hocam,
0: ama...
1: Hocam o zaman ne işe yarıyor bu karar? Yani 2024'te Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla tutuklama kararı çıkarılmıştı.
0: Ya yine işe yarıyor. Yani şöyle bakın, bazı ülkelere Hollanda'ya gidemiyor. Mesela ya ki Hollanda da önemli bir devlet.
2: İspanya'ya gidemiyor.
0: İspanya'ya gidemiyor mesela. Norveç'e gidemiyor bildiğim kadarıyla.
1: Hava sağlığı. Bazen evet ben onu diyecektim. Hava rotayı değiştiriyor mesela.
0: Tabii,
1: hava sahasından dahi geçemiyor.
0: Bizim
1: hava
0: sahasından izin vermiyor tabii ki. Yani yine sonuçları var. Ama şunu belirtmek lazım. Yani bu Roma statüsüne taraf, biz de taraf değiliz bu arada. Yani Türkiye'de...
3: Bu önemli bir şey mi hocam? Yani bilmediğim için soruyorum.
0: Evet. Yok şöyle, taraf Roma olduğunuz zaman olması, hukuki olarak tanımak, kararlarını uygulamak zorundasınız. Mesela örnek veriyorum. Normalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birisi diyelim ki uluslararası bir savaş suçu işlese Türkiye vatandaşını iade etmez. Ama anayasada bile bunun istisnası vardır. Hani birçok devletin anayasasında da vardır. Roma statüsüne taraf olmanın gerekleri hariçtir gibi. Böyle bir durumda mesela devletler kendi vatandaşlarını bile iade ederler. Dolayısıyla siz böyle bir şeye taraf olduğunuz zaman onun kararlarını uygulamayı yükümlülüğü altına giriyorsunuz. Ama Türkiye'nin böyle bir hükümlü yok. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Zamanında mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı verdiği başka bir devlet başkanını biz Türkiye'de de ağırladık. Evet. Tutuklamadık da. Ama Türkiye'nin zaten bu kararı uygulama yükümlülüğü yok. Çünkü Türkiye taraf değil. Ama yani burada şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Peki çok özür dilerim. Biraz... Ben de anlamak adına bütün konu başlıkları, yani soykırım mesela insanlık suçu işliyor. Bütün maddeler için mi geçerli, yoksa yani hiçbir şekilde muaf mıyız yani o suçu?
0: Yok şöyle, zaten soykırım suçunu biz kendi ceza kanunumuzda da suç olarak
1: tabii
0: düzenliyoruz. Yani biz Roma statüsüne taraf olmasak da dünyanın neresinde bu suç işlenirse işlensin Türk mahkemeleri yetkili bizim kanunlarımıza göre. Hani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki az önce örneğini verdiğim o kişi, yani Sudan devlet başkanıydı diye hatırlıyorum. Evet, yanlış hatırlamıyorsam ama. Tabii ki Netanyahu ile kıyaslanabilir
1: tabii,
0: bir şey değil. Yani
1: elbette,
0: hani bu
1: bir savaş
0: çok
1: suçlusu
0: tabii, tabii
1: olduğunu artık tüm dünya kabul ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, kimse Netanyahu ile yan yana dahi gelmek istemiyor. Bakın Elon Musk'la mesela bir randevusu normalde olacaktı.
3: Trump ile görüşmedi.
1: İptal edildi. Trump görüşmedi ve denilen o ki bir gün bile kalmayacak. Yani bu konuşmayı
3: evet,
1: yapıp hemen dönecek. İşte inemedi bir yandan da. Yiğit Bey ne dersin? Sizin bir hukuki yorumunuz var mı? İşte an itibariyle mesela protesto ediliyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan efendim canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Netanyahu kürsüye çıkar çıkmaz yine pek çok ülkenin yetkilisi salonu terk etti.
4: Hocama tabii katılmakla birlikte New York'a inememe meselesini şöyle yorumluyorum ben. Neticede yani ABD sisteminde federal devlet yapısının yanında bir de federe devlet dediğimiz işte New York City eyaletinde belediye başkanı ve oradaki valinin şöyle etkileri var. Örneğin JF Kennedy dediğiniz havaalanına her ne kadar bir devlet başkanı statüsünde olsa da iniş izni vermeyebilirdi. Böyle gelişmelerde öncesinde aslında konuşulur. Ve Mamdani'nin yani belediye başkanı olarak ve aslında şu anda Amerikan siyasetinde de yeni parlayan bir isim, önde gelen bir isim, bence en azından protesto olarak bunu sağladı ve o yüzden Hudson Nehri dediğimiz diğer tarafı, New Jersey tarafına inmek zorunda kaldı. Oradan da bir askeri güzergah izleyerek geldi. Yani New York Polis Departmanı'na verilecek bir talimatla elbet tutuklanamaz böyle bir organizasyonun içinde ama bir nevi tepkisel ve etkisel olarak bunu ortaya koydular. Bunun da işte teknik olarak yapılması zaten mümkündü bence o havaalanı meselesinde. Bunun önünü kestiler ama daha vahim nokta, yani kanlı canlı şekilde yıllardır bir savaş suçlusun, bir katilin, bir dünya tarihinde belki İlk akla gelecek isimlerden birinin hala BM'de konuşabiliyor olması. Hani bununla ilgili Birleşmiş Milletler statüsünde de bir açık oldu. Hani bugün hep açıkları konuşuyoruz ve protesto dışında da bir şey yapamıyoruz baktığımızda.
1: Bu arada belki seneye konuşamayacak. Çünkü seçim var. Biraz önce orayı da vurguladı. En son mesela anketlere şöyle bir baktım seçimde neler söylüyor diye. Kaybetme korkusu sarıyor diyor mesela İsrail basında Netanyahu'yu. Sadece 18 milletvekili şu an çıkarabilir şeklinde anketler bu yönde. Dolayısıyla belki de seneye gerçekten konuşamayacak.
4: Yani
1: çünkü burada olmayacak.
4: Bir halkın feraset testi gibi bir şey olacak, o seçim olacak ama yani buradaki vahim tablo sadece protesto ile geçilmemesi gereken tüm ülke liderlerinin

0: daha net bir şekilde nasıl İspanya örneğinde, Hollanda örneğinde az önce andığımız gibi ya da Macron'un dün yüksek perdeden konuştuğu gibi bu bağlamda Türkiye'de de aslında tüm siyasi liderler, yani Erdoğan'ın dışında da Cumhurbaşkanı'na aynı noktada buluştuğu bir yerde bu insanlık suçlarını işleyen failin artık dünya siyasetinden ya da gündemimizden bir suçlu olarak çekilmesi gerektiği gerçeğidir.
1: Bu arada hatırlattığınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, o da Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Geniş bir konuşma yapmıştı Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Aytunç Bey, şunu da belki hatırlatmak mı gerekir? Filistin devlet başkanı mesela Mahmud Abbas yine gelemedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Uzaktan bağlantıyla mesela Birleşmiş Milletler'e seslendi. Yani düşünsenize, işte Netanyahu geliyor, bir savaş suçlusu diyor Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ama mesela Mahmud Abbas'a 2 senedir Amerika Birleşik Devletleri vize vermiyor.
2: Ya vize vermiyor da Mahmut Abbas'ın Filistin politikasındaki rolü tartışmalıdır. O yüzden...
3: Yani Gazze'nin sesi o mudur tartışmalı?
2: Yani evet, o çok tartışmalı bir isim. Maalesef. Olduğu için ben çok onu önemsemiyorum ama sonuçta baktığımızda İsrail İran'a saldırırken Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yaptı bu operasyonu ve vahşi saldırıyı. Ve İran halkına büyük bir kan, gözyaşı getirdi. Çocukları öldürdüler. 160 kızın, kız çocuğunun okulunu bombalayan Amerika yanlışlıkla olmuştur gibi açıklamalar yaparak bu işi kapattı. Yani baktığımızda burada Netanyahu'nun konuşması değil, Trump da konuştuğu zaman aynı görüntüdür. Birleşmiş Milletler zaten şu anda, yani Birleşmiş Milletler diye bir şey yok. Yani baktığımızda kağıt üzerinde Birleşmiş Milletler var. Şu anda o protesto edenler çıkıyorlar, gidiyorlar. Ama kimler kalıyor? Silahlanmayı daha da arttıran Almanya oradadır büyük ihtimalle. İngiltere oradadır şeyde. Amerikalılar yine oradadır. Ne kadar Netanyahu'ya karşı şey de olsa. Yani o yüzden bu emperyalizm dediğimiz güçle ya net bir şekilde kavga edeceksin ya da teslim olacaksın. Bunun başka bir açıklaması yok.
1: Bu arada dış haberlerden arkadaşlarımız yazıyorlar. Şimdi biz mesela böyle eleştiriyoruz ya, şu an Amerikan basınında pek çok kanalda, o bildiğimiz ünlü kanallar mesela, Netanyahu'yu vermiyorlarmış. Verenler de üzerine konuşuyorlarmış. Bizim gibi hiç kimse sesini vermiyor. Ve kanal ismi vermeyeyim bence. Ama yani bu kanallarda da an itibarıyla mesela eleştiriler var. Aslında pek çok dünya basını da şu an protesto ediyor bir yandan Netanyahu'yu. Hiç kimse sesini açmıyor diye arkadaşlarımıza not düşüyor yani.
2: Bu Filistin ve İran meselesinin altından tek kazanç şu oldu. İsrail Devleti'nin, Netanyahu'dur, diğerleridir, neyse, İsrail Devleti'nin çizgisinin ne olduğu ve artık Almanya'ya da gitse, İspanya'ya da gitse, orada artık bir İsrail'li bile gitse protesto edilebilecek noktaya geldi. Bu değerli bir şey. En azından yönetimler değil ama halklar bazında İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, İsrail'e karşı çok çıkan,
4: İtalya'da
2: zaten evet, büyük eylemler oldu. O anlamda baktığımız zaman halkların çok ciddi bir şekilde bu yönetim ve yönetim tarzlarına karşı büyük bir tepkisi var. Umarım o halkların yönetim şekli de o halkların
0: eder.
2: İstediği gibi yönetimler doğar.
0: Tam tesir eder.
1: Evet. Evet. Taha Bey, sizin yorumunuz nedir bu protestolara ilişkin? Bu arada biraz önce Aytunç Bey dedi ya, güven kaybından söz etti Birleşmiş Milletler'e ilişkin. Mesela bu yılki teması öyleydi Aytunç Bey, Birleşmiş Milletler'in. Yani sanki bütün bu eleştirileri biliyormuşçasına güveni yeniden tazelemek üzerine aslında toplanıyor.
4: Yeniden tesis etmek sloganıyla beraber girdiler. Şöyle salona bakınca bir grup İşbirlikçi yahut korkak haricinde küresel vicdanın bir haykırışını görüyoruz yani. Salonun bomboş olması. Netanyahu zaten bu senaryoyu öngördüğü için dün bir video yayınladı, görmüşsünüzdür, yapay zeka ürünü. Papağanlar. Gördünüz mü? İşte sandalyelerin üstünden İsrail'i eleştiriyorlar. Bir papağanın üzerinde işte Arap kıyafeti var. Bir papağanın işte üzerinde Avrupa, işte İspanyol esintileri var. Bir papağanın başında da Türk fesi var mesela yani. Öylesine bir hakaretle beraber giriş yaptı. Geçtiğimiz yılda rezil rüsva olmuştu. Şimdi bir tekrarını yaşıyor Netanyahu ve burada yaptığı bir konuşma dünyaya seslenme falan değil. Bir avuç azınlığa sesleniyor, işbirlikçiye sesleniyor maalesef. Bu salonda kimler kalmış, kimler terk etmiş, bunu tarih yazacak. Yani dünyada devletler tarihinde onlar 20 yıllar, 30 yıllar çok kısa sürelerdir efendim. Bundan 10 yıl sonra...

0: sonra, 15 yıl sonra bu salonda Netanyahu'nun safsatalarını dinlemek zorunda kalan ülkeler bunları izah edecekleri günler çok uzak değil yani. Biz aslında orada olmak istemedik de o zaman konjektür ona gerektirdi de bizim halkımız böyle düşünüyordu ama yönetimimiz şöyle düşünüyordu gibi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bir hafızamıza getirelim. Dünya beşten büyüktür sloganını ortaya koyduğu ve Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesini gerektirdiği kampanyasını düşünelim. Ve gelinen noktada bunun ne kadar gerekli bir düzenleme olduğunu da görelim. Sayın Cumhurbaşkanı son cümle artık sadece Türkiye içerisinde kampanya yapmıyor. Uluslararası örgütlerle ilgili de çok ciddi kampanyalar yürütüyor. Birileri işte efendim küresel lider denildiği zaman abartmayın canım falan diyor da Sayın Cumhurbaşkanı artık Türkiye'de kampanya yürütmeye geçtim. Birleşmiş Milletler'in yapısını değiştirmeye yönelik çok ciddi bir gücü.
1: Birazdan detaylıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de bakalım efendim. Oraya in hazır. Şimdi biraz önce Oray içerideydin öyle değil mi? Salondaydın, dinledin Netanyahu'yu. Neler yaşandı o salonda?
2: Kübra Nur, bugün genel kurul görüşmelerinin 3. günü ve normal şartlarda işte basında dahil olsun ya da delegeler genellikle boş, genellikle sakin olurdu bu salonlar. Fakat hem güvenlik epey yoğundu hem de işte o çekim yaptığımız ya da görüşmeleri izlediğimiz odalar tıkım tıkım doluydu. Çünkü neden? Herkes Netanyahu'yu bekliyordu. Ve genel kurul salonunda delegelerin oturduğu o koltuklar da alışılmadık derecede doluydu 3. gün olduğu için. Yani bunu kıyaslayabiliriz başka işte başka devlet başkanlarının konuşmalarıyla. Genellikle işte orada ayıp olması diye bir temsilci oturur. Fakat bu sefer hemen hemen genel kuruldaki bütün koltuklar doluydu. Başta Türkiye epey kalabalık bir şekilde katılmıştı. Çünkü bunun amacı Netanyahu gelir gelmez onu protesto etmekti. Delegelerin bu gibi durumlarda yapabilecekleri çok sınırlı. Sadece ayağa kalkıp yürüyüp çıkıyorlar işte Amerika'nın yaptığı gibi ya da Küba'nın yaptığı gibi. Şimdi de bu sefer yalnız alışılmadık derecede çok fazla ülke hem yuvalamalar hem alkışlama hem ıslıklar eşliğinde Netanyahu daha kürsüye çıkar çıkmaz onu protesto ettiler. O kadar ki konuşmasına yani Kolombiya Devlet Başkanı kürsüden indi. Hemen yerine Netanyahu geldi. Normalde bu gibi geçişler birkaç saniye sürer. Yani mikrofonu devredersin konuşur. Netanyahu epey bir süre orada sessiz kalmak zorunda kaldı. Protestonun dinmesi için. Ve konuşmasına da böyle biraz daha hamasi, biraz daha masalsı bir konuşmayla başladı. Tabii Netanyahu New York'a protestonun eşliğinde geldi. Bu konuşmasını protestonun eşliğinde yaptı. Dün Brooklyn Köprüsü'ne bir projeksiyonla Netanyahu tutuklanmalı diye bir protesto afişi yansıtılmıştı. Bugün burada Bryant Park yani 5 blok ötede diyebileceğimiz bir parkta bir protesto gösterisi düzenlendi ve Birleşmiş Milletler'e doğru yürüdüler. 3 ayrı noktada Filistin yanlısı gösteriler var ve Netanyahu da belki de ilk defa kendi siyasi tarihinde bu kadar rahat kullandığı, bu kadar işte tabiri caizse at koşturduğu Birleşmiş Milletler kürsüsünde biraz gözden düşmüş bir lider olarak karşılandı. Sadece Türkiye değil, bütün pek çok devletin hedefindeydi İsrail'in yaptıkları. Afrika ülkelerinden işte Avrupa ülkelerine kadar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması epey sertti. İsrail'i eleştiren bir konuşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınki de keza öyle. Daha da önemlisi Netanyahu burada her geldiğinde el üstünde tutulmaya, Amerikan yönetimleri tarafından el üstünde tutulmaya hazırken Beyaz Saray'la görüşmüyor, Trump'la görüşmüyor. Zaten Trump New York'ta değil, Washington'a geçti Xi Jinping'le buluşmak için. Ona özel bir davet bulunmuyor, diplomatik temaslar bulunmuyor. New Jersey'ye indi, buradan birkaç saat sonra tekrar İsrail'e gitmesi bekleniyor. Çünkü belki de son kez burada başbakan olarak konuşma yapıyor Kübra Nur.
1: Çünkü belki de Ekim'deki seçimlerde kaybedecek. Artık son konuşmasıydı öyle değil mi? Aslında kastettiğim biraz da o. O halde şöyle diyebilir miyiz Oray? Yani kimse yan yana durmak istemedi mi Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu ile o fotoğrafı vermek istemedi mi? Onun için mi mesela randevu alamadı? Hatta Elon Musk'la görüşecekti onunla da görüşemedi şeklinde iddialar vardı.
2: İptal oldum. Evet, Elon Musk'ın görüşmesi de iptal oldu. Ya biraz dokunan yanar bir tarafı var Netanyahu'nun Amerikan siyasette bu aşamada. O da neden? Çünkü Kasım ayında seçimler var. Ve her iki parti içinde bu ara seçim çok kritik önem taşıyor. Ve 2023 7 Ekim'inden beri İsrail yani öyle kötü yönetti ki bu Gazze'de yaşananları. Amerikan siyasetinde işte APEC, İsrail'in en önemli lobisi. Ona dokunan siyasetçiler, onunla teması olan siyasetçiler, oralardan bağış alanlar mesafe koymak zorunda kaldılar. Pek çok siyasetçi

0: İsrail karşıtı, İsrail eleştiren söylemleri yüzünden Amerikan siyasette yükseldi. İşte Müslüman adayların ön plana çıktığını, Michigan gibi eyaletlerde seçim kazanabilme ihtimalinin çok kuvvetli bir şekilde arttığını biliyoruz. İsrail'e soykırım demek, yaptıklarına soykırım demek Amerikan siyasette çok ciddi bir tabuydu. Pek çok kişi bunu artık siyasi hem Cumhuriyetçi Parti'de hem demokratlar arasında bunu net bir şekilde dillendiriyorlar. Dolayısıyla Netanyahu'nun yan yana fotoğraf vermenin, İsrail'le yakın temas kalmanın seçmen nezdinde bir bedeli var ve tam da seçim öncesi kimse bu bedeli ödemek istemiyor Kübra Hanım.
1: Hatta şöyle değil mi, yani normalde orada demokratlar da mesela cumhuriyetçiler de lobilerden destek alır, para alır. Yani bu aslında legal de bir şeydir. Artık ilk mesela şu sorulmaya başlandı aday olanlara, sen acaba işte Netanyahu'dan, İsrail lobisinden destek alıyor musun sorusu sorulmaya başlandı. Kimse yan yana durmak istemiyor denilirdi mesela. Hakikaten öyle bir durum var mı kongrede de?
0: Şimdi kongrede ilk defa ciddi anlamda bir değişiklik olacak ve bu hem yaş anlamında bir değişiklik olacak, hem koltuk sayısı anlamında değişik olacak. Yeni bir kuşak geliyor ve bu yeni kuşağın gelmesi aynı zamanda Amerikan siyasette bazı ezberlerinde değiştiği anlamına geliyor. Artık eskiden olduğu gibi İsrail kesinlikle dokunulmaz. İsrail hiçbir şekilde Amerika eleştirmez. Amerikan siyasetçileri İsrail aleyhinde bir laf söylemez, ezberler bozuluyor. Bunu görmeye başladık. İşte Zohra Mamdani, New York'un belediye başkanı, çok ciddi bir İsrail karşıtı, İsrail'i eleştiriyor, soykırım diyor. Netanyahu'nun uluslararası mahkemeden dolayı tutuklanma kararı olduğunu söyledi. Hatta bundan dolayı benim yetkim olsa Amerika bu kararları uygulamıyor. Evet. Dolayısıyla yetkisi yok ama yetkim olsa Netanyahu'yu tutuklarım dedi. Şimdi bunlar eskiden 5 sene öncesine kadar bile çok rahat konuşulmazdı Amerika'da. Bu bir rüzgarın değiştiğinin işareti. İşte benzer şekilde Abdul Al-Sayed, Michigan'da senatör adayı, Türk asıllı streamci Hasan Piker. Bunlar çok etkili işte medya figürleri olmaya başladı. Çok net artık İsrail hem medyada hem siyasette eleştiriliyor. Çünkü gençler, yeni kuşak İsrail'e çok daha mesafeli, işte 70 yaşındaki, 80 yaşındaki senatörlere kıyasla Kübra Nur.
1: Mesela şu an ekrana biz senin de bulunduğun salonun görüntülerini veriyoruz bir yandan da Oray. İkiye ayırdık ekranı. Hem seni görüyoruz hem de o görüntüleri. Sen de o sırada tam oradaydın. İşte o protestonun yaşandığı sırada. Doğru, sen de görüyorsun. Şimdi o protestonun yaşandığı sırada sen de tam oradaydın. Dedin ya, bir takım böyle sesler vardı aslında protestolarda. Duyabildin mi mesela? Bazı cümlelerde kullandı mı orada bulunanlar? Ya da hiç görüşme fırsatın oldu mu o salonda bulunanlarda? Neler söylendi, neler duydun?
0: Şimdi teknik
1: çok
0: olarak
1: özür dilerim. Oray, benim hemen bir virgül koyalım. Tabii. Arkadaşlarım sesi açıyorlar. Tabii. Arkadaşlar sesi var mı bu videonun?
0: Tabii.
1: Dinleyelim. Alkışlar duyuyorum ben, ıslıklar duyuyorum. Sen orada ne duydun? Bir takım cümlelerde var mıydı?
0: Kübra Hanım, alkışların nereden geldiğini hemen tarif edeyim sana. Şimdi salonun en uç sağ üst tarafında, böyle en arkalara doğru İsrail'in masası var. Bunlar genellikle kura ile belirleniyor bu masalar. Sonra da alfabetik sırayla oluşturuluyor. Orada o delegasyon doluydu. Bir de işte yakınlarının, daha evvel Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na oturumu açılmış olan eski başkanlar vesaire, VIP üyeler, devlet başkanının eşlerinin olduğu böyle balkon diyebileceğimiz kürsüye yakın bir yer var. Kürsüye yakın bir yer olduğu için orası mikrofona da daha yakın ister istemez. Orada 5-6 kişinin alkışlaması ya da 10 kişinin alkışlayıp işte İsrail sonsuza kadar ayakta kalacak diye İbranice slogan atmaları çok daha biraz gür sesli çıkıyor. Onlar daha net bir şekilde duyulabiliyor. Fakat öte yandan da işte salonun geri kalanında tam ortaya gelecek şekilde 6. sırada Türkiye heyeti oturuyor. Başta onlar olmak üzere yuhalamalar, ıslıklamalar ve protestolar o alkışları da bastırdı. Dolayısıyla pek çok ülke kalktı. Ama tabii bu şu demek anlamında değil. Şimdi 100 küsur 190 zannedersem ülke temsil ediyor Birleşmiş evet. Milletler'de. Nitekim Netanyahu mesela Uganda'ya selam çaktı konuşmasında. Bazı ülke bazı Afrika ülkeleriyle çok yakın ilişkiler var. Onlar da Netanyahu'nun bu sözlerini alkışladılar ama genel olarak bunlar daha marjinal diyebileceğimiz tepkilerdi. Burada çünkü zaten bu alkışı ya da terk etmeye gerek yok. İşte dediğim gibi yani Macron'un konuşmasından evet. Artık tutarak yani birinci dünya ülkeleri dahi kürsüden İsrail'i eleştirmeye başladılar. Evet. Ben yıllardır genel kurulu takip ediyorum. Bu alışılmadık bir durum. Bu kadar eleştiri gelmezdi İsrail'e.
1: Bu kadar eleştirdiğin olması. Oray, sen orada kalmaya devam et. Bir de konuklarımızdan hemen ben yorum alayım bu görüntülere ilişkin bir kez daha. Çünkü sesi de duyduk efendim. İşte o ıslıkları, o sesi de duyduk. Oray'ın dediğine göre yıllardır takip ediyorum. Böylesini görmedim. Böyle bir protesto görmedim diyor. Ne dersiniz? Gürkan Bey, sizden de bir Ankara'dan da yorum alalım bu görüntülere.
2: Evet.

0: Yani görüntüler genel manada baktığınız zaman çok güzel görüntü gibi gözükse de Aytunç Bey aslında çok güzel tanımladı. Ya yani ben de açıkçası katılıyorum. Yani orada kalanların buna ne dediği aslında önemli. Yani Sayın Erdoğan'ın da aslında ifade ettiği dünya beşten büyüktür ifadesi aslında bu tanımı da söylüyor. Biz Türkiye tarafına baktığımız zaman mesela İsrail Türkiye'nin dostluk ve müttefiki midir sorduğumuz zaman %5'i dost olarak görüyor. %90'ı dost olarak görmüyor. ABD'yi de dost olarak gören %10 var. İngiltere'yi gören de yaklaşık %19,3'ü var. Yani bu tanımlamalar aslında Aytunç Bey'in de bugün ifade ettiğinde tanımlıyor aslında baktığınız zaman. Silah satmak isteyen, işte dünyayı yaşanmaz hale getirmek isteyen bir çıkarım üzerine bir süreç kuran bir toplumun görüşünü aslında burası yansıtıyor. Tabii ki buradaki diğer Kolombiya Devlet Başkanı'ndan sonra tamamen boşalması bizim açımızdan insanlık açısından olumlu görüntüler. Fakat benim gördüğüm tablo şu. İsrail adı Netanyahu olur ya da başka biri olur. Onların ana amacı, ana hedefi vaat edilmiş topraklarına ulaşmak. Biz onların suyunu, biz onların toprağını, biz onların hayatlarının anlamı olan yaşam koşullarını elinden alıyoruz ifadeleri var. Onun için onların ana noktası vaat edilmiş topraklar. Amerika ile de böyle kötü gözükmeleri ya da işte Amerika'daki işte ifade ettiğiniz gibi basın argümanlarının da bunları kötü görmesi ya da göstermesi, sesini kısmasının hiçbir bir anlamı yok. Bunun göstergesine baktığınız zaman bugün İran'da da bir sonuçta İsrail'in bir zulmü var. Diğer ülkelerde de sonucunda elini kolunu sallayaraktan Libya'ya giriyor, Ürdün'e giriyor, birçok ülkeye giriyor. Ve bunun yanında en ana müttefiki kim diye baktığınız zaman yanında Amerika'yı görüyorsunuz. Onun için ben bu sürecin Netanyahu seçimleri kaybetmiş, kaybetmemişin çok önemli
1: Evet.
0: olduğunu açıkçası çok görmüyorum. İnşallah umarım yani inşallah umarım insanlık için yeni gelen yönetim diyelim inşallah. Bu insanlık açısından buna bakar. Filistin'de sahil bölgelerinde bölgelerin paylaşımını kimlerin yaptığını, hangi devletlerin yaptığını da zaten biliyoruz. Umarım ki
1: Evet.
0: Amerika bu yanlışından döner.
1: Evet.
0: İnsanlık için bir doğru yola
1: Evet.
0: bir gelişim sağlar diye düşünüyorum açıkçası.
1: Oray, bir tekrar oraya dönelim. Oray, çıktın. Yani şu an bitti mi Netanyahu'nun konuşması?
2: Benim
1: Takip
2: önümde
1: edebiliyor musun?
2: hala konuşuyor. Ha, evet,
1: Hala
2: benim önümde
1: konuşması
2: hala
1: devam
2: konuşuyor
1: ediyor yani.
2: gözüküyor. Evet, hala konuşuyor gözüküyor. 15 dakikayla sınırlı Birleşmiş Milletler'de bu konuşmalar normalde ama Oscar törenlerinde olduğu gibi hani ışıklar ya da orkestra çalmıyor tabii. Pek çok kişi süreyi aşıyor. Donald Trump gibi işte genellikle yarım saate yakın konuşuyorlar. Küba lideri Castro son konuşmasını burada yaptı. 4,5 saat kapitalizmi eleştirmişti burada kürsüden. Dolayısıyla böyle bir süre kısıtlaması kağıt üstünde var. Ve Netanyahu şimdi konuşması da aslında ilk başta Uganda'da kardeşinin o İsrail'in tutsak kalmış kardeşin kurtarılma misyonundan bahsetti. Konuyu şimdi getirdi. Trump'a getirdi. Trump'ı artık bütün dünya liderleri Trump'la nasıl ilişki kuracağını bildiği gibi Netanyahu da biliyor. Onu göklere çıkartıyor. İsrail'in dünyada Trump'tan daha büyük bir ortağı yoktur diyor savaşla ilgili. Ancak Trump da evet şu anda pardon bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı konuşmasında. Netanyahu şu anda Trump'ı yüceltirken
1: şaşırtıcı
2: ama
1: değil herhalde, öyle değil mi?
2: evet
1: Mesela
2: hiç şaşırtıcı
1: Pakistan'da
2: değil tabii
1: bugün
2: ki çünkü
1: haberler
2: evet.
1: gelmişti. O da eleştirmişti. Hemen not düşeyim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da AK Parti sözcüsü Ömer Çek de çok sert bir biçimde aslında yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkin sözlerine, onlar da bu seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtmediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanına ve tarih önündeki soykırımcı siciline de görünmez hale getirmiyor diye Türkiye tarafından da çok sert eleştiriler gelmişti. O halde şimdi Netanyahu hem Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cümleler kurdu. Hem de bir yandan da işte senin de söylediğin gibi Trump övülmeyi pek seviyor. Trump'ı da kürsüden övmeyi sürdürüyor.
2: Netanyahu eğer kendisi eleştiren bütün ülke liderlerine yanıt verirse zaten bugünü çıkartamaz. Herhalde bütün sabaha kadar burada oturmak zorunda kalırız. Onları teker teker laf yetiştireceği için. Ama ilginç olan şey şu. Yani evet İran savaşında İsrail ile Amerika bu savaşı birlikte girdiler. Ve İsrail bu savaşın uzatması ama Trump her gün bir çıkış yolu arıyor bu savaştan. Çünkü

0: Bu savaşın Amerika'ya ciddi bir bedeli var. Ve Netanyahu'nun burada kürsüden de yapmak istediği şey Trump'ı bu savaşta tutmak. Trump nasıl çıkış yolu arıyor? Daha önceki gece İran Dışişleri Bakanı ile Jared Kushner ve Steve Witkoff, Orta Doğu özel temsilcisi Trump'ın ve damadı Donald Trump'ın Jared Kushner, Katar aracılığıyla buluştular. Belli heyetler hala görüşüyor. Hatta Trump'ın da bu görüşmelere katılma ihtimali olup olmadığı konuşuluyordu. Yani bir şekilde bir barış konuşmaları tekrar yapılabilir mi diye Trump arıyor Netanyahu'nun isteklerinin aksine. Ve şimdi de Netanyahu kürsüden işte Trump'tan daha büyük bir İsrail destekçisi yok, bizim en büyük müttefikimiz o derken, Trump'ı Amerikalılara bedeli hem siyaseten hem ekonomik olarak çok ağır olan bu savaşta tutmak istiyor Kübra Hanım.
1: Taha Bey, tam da oraya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden söz ediyordunuz. Oradaki cümlenizi de tamamlamanızı rica edeyim. Çünkü hakikaten önemli mesajlar verdi. Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Beş ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Yine nitekim bugün de mesela tüm o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına işte katsan tepki gelmişti. Netanyahu da çıkmış şimdi tekrar eleştiriyor Erdoğan'ı. Türkiye tarafından da tepkiler var. Ne dersiniz bu tüm yaşananlara?
2: Salona bakıyorum da maalesef üzücü bir tablo var. Tarih boyunca sömürülen, Avrupa tarafından katliamlardan geçen, en değerli madenleri çalınan pek çok Afrika ülkesinin Netanyahu'nun konuşmasını dinlerken baktım da biraz fotoğraflara. Fotoğrafları var. Objektiflere yakalanmışlar. Yani dünya üzerinde bazı sahneler vardır biliyorsunuz. O sahneler utanç sahneleridir. Hiç yaşanmamış olsun istersiniz. Ve oradaki figürler kamu vicdanında, dünya vicdanında her zaman böyle mahkumdur yani. Bugün ortaya çıkan tablolardan bir tanesi de o. Maalesef Körfez'den bazı ülkelerin de sıralarının dolu olduğunu görmek utanç verici bir sahne. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı, az önce ifade ettiğim şey, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir propaganda. Efendim söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı biz burada övelim, yüceltelim, onun reklamını yapalım değil. Bu bir gerçek. Sayın Cumhurbaşkanı, dünya beşten büyüktür sloganını ortaya koyduğu günden bu yana bu pek çok ülke tarafından evet ya biz bunu artık başarabiliriz kabulünü almış bir kampanyaya dönüştü. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, yani burada Gürkan abi var, sosyolojik araştırmalar yapıyor ama sadece Türkiye'de kampanya yapan bir lider olmaktan öteye geçti. Yani Karabağ'ın özgürleştirilmesi ve oradaki demografik yapının olgunlaşması, Ermenistan ve Türkiye arasındaki sosyolojik sorunların çözülmesine kadar, Orta Doğu'daki barış düzeninin sadece silahla değil, aynı zamanda başka bir sosyolojik kampanyayla beraber tesis edilmesine varan bir ölçüde artık bir etkisinden bahsetmek mümkün. Neden mümkün? Bugün 198 ülke mi var şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil edilebilen? Bu ülkelerin neredeyse %80'i, 85'i salonu terk ettiği bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bahsediyoruz. %80'i diyor ki bir katliamcıyı ben dinlemem. Peki %80'i, 85'i ne yapabiliyor? Bir şey yapmak istedikleri zaman %80'i ya biz bu Gazze'deki soykırıma müdahale edelim, Birleşmiş Milletler barış gücü gitsin en azından, oradaki insanlara bir güvenli alan sağlasın ve oraya yiyecek, temiz su, hijyen malzemesi,
3: temel insani ihtiyaçların tamamı, insani ihtiyaçların
2: evet,
3: tamamı.
2: Çocuklara bez, hastalara ilaç götürelim, %85 desin, 5 daimi üye var. Bunlardan birisi hayır dediği zaman dünyanın geri kalanının, milyonlarca insanın vicdani ortaya koyduğu tepkinin hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllardır dile getirdiği ki bu tablo henüz ortaya çıkmadan ifade etti. Şunu da söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanı 16. kez hitap etti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde hitap eden kişi Ürdün Kralı Abdullah. O da demokratik yollardan seçilmedi. Yani monarşi var. Kendi ülkelerindeki sistem bu. Dolayısıyla ortaya koyduğu tecrübesi ve bugüne kadar getirdiği birikimiyle beraber bu kampanya artık dünya tarafından ve küresel sistem tarafından bugün satın alınamayan fakat yakın tarihte veya yarın değilse elbet bir gün gerçekleşecek bir hedef olarak karşımızda duruyor. Çünkü salonun %80'i 85'i boş
1: evet.
2: Fakat bütün dünya 5 daimi temsilcinin ağzına bakıyor. Maalesef durum böyle yani.
1: Oray, biraz önce Taha Bey de söyledi. Birkaç ülkeyi görebiliyorum ben aslında. Hatta birkaç Afrika ülkesi.

0: maalesef Sırbistan'ı falan gördüm ya.
1: Sen hangi ülkeleri gördün? Kimler Netanyahu'yu dinledi? Hangi ülkeler dinledi?
0: Gerçi onların da tarihinde... Yani...
2: Kübra'nın genel olarak Afrika ülkeleri Netanyahu'yu dinliyor. Tabii Orta Doğu ülkeleri toplu halde yerinden kalktılar. Salonda benim olduğum yerden doğrudan kürsüye baktığım için tam olarak... Masa masa bilmiyorum. Şimdi önümde harita var ama birazdan daha net inceleyip söyleyebilirim.
0: Oray Bey bir ekleme fakat yapayım mı?
1: Buyurun. Bir
2: şey daha söyleyeyim. Bazı Karayip ülkeleri de Netanyahu'yu terk ettiler ayağa kalkınca.
1: Karayip evet. ülkeleri. Ya bu arada aklıma Somaliland geldi Oray sen söyleyince. Hani oradaki aslında İsrail'in de ne kadar önemli emellerinin olduğunu da farkındayız. Bir yandan da Türkiye ile İsrail mesela o coğrafyada da çok defa karşı
0: ama
1: karşıya
0: Somaliland
1: geldi.
0: Şu anda
1: Somaliland'de
0: tanınmıyor.
1: Bir tek Netanyahu tanıdı zaten. Tanınmıyor. İsrail tanıdı.
0: Birleşmiş
1: Milletler'de
0: yani de
1: Afrika
0: yoklar.
1: Üzerindeki etkisi deyince evet. mesela
0: İran İslam Cumhuriyeti Kasım Süleymani'nin posterini bırakıp gitmiş sıralarında. Katar yok, Suudi Arabistan yok ama Birleşik Arap Emirlikleri bir hanımefendi tarafından şu anda orada temsil ediliyor. Sırbistan'ı görüyorum. Onun yanı sıra maalesef başka ülkeler de var. Paraguay orada. Yeni Zelanda'yı görüyorum maalesef. Papua Yeni Gine var mesela.
1: Kalan ülkelerden bunlar.
0: Maalesef böyle.
3: Güney Amerika'nın bir kısmı Kübra'nın, orada yani.
1: Buyur. Sen son değerlendirmeni alalım Oray.
2: Tabii. Netanyahu konuşması da beklendiği üzere hem İsrail'e soykırım yapıyor diyenlere çok karşı çıktı gibi. Bir de alışıldık bir hedef seçti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani. Zohran Mamdani'yi Hamas destekçisi bir antisemit olmakla suçladı. Ama bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlamadan hemen önce Trump'la Mamdani burada buluşmuşlardı ve kameralara poz verdiler. Belediye konutunda buluştular ve çok da iyi geçiniyorlar. Biliyorsun senle defalarca da bunu konuştuk. İlk defa da bir yere gelmiyorlar. İki siyasi spektrumun iki farklı ucundan birbirlerine çok ağır laflar etmesine rağmen bu da sanırım Netanyahu'nun hiç hoşuna gitmemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü Mamdani hakikaten Netanyahu ne derse desin popülerliğin doğrunda ve Trump'ın da gözüne girmeyi başardı. Şundan dolayı vurguluyorum yani Trump'la Netanyahu buluşmadı ama Mamdani ile Netanyahu uzun uzun buluştular. Hatta birlikte basın toplantısını da yaptılar. Evet Mamdani ile Trump ise pek çok başka devlet başkanı da başbakan da Mamdani ile buluştu. İşte İrlanda Başbakanı metroya bindiler ama Mamdani ile Trump buluşması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hemen başlamadan önce pazartesi akşamının en önemli gündemiydi. Hatta o sırada biliyorsun Trump'ı takip eden basın havuzu protesto ediyordu. Trump'ı belediye muhabirlerinin önünde bir basın toplantısı yaptı Trump.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüştü. Körfez'deki pek çok ülkede görüştü. Fakat yine Netanyahu da görüşemedi Trump'la birlikte.
0: Netanyahu'nun bir cümlesi var. Neden dinlenilmeye değer olmadığını, neden bomboş bir propaganda metninden, neden seçimlere yönelik bir seçim konuşmasına ibaret olduğunu ve neden bir katilin sözlerinin dinlenemeyeceğini ifade ediyor. Cümlesi tam olarak şu: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur.
1: Çok özür dilerim cümlenizi tekrar edeyim.
0: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur demiş Netanyahu. Bunun nesini dinleyeceksin?
1: Oray Yayın aktardı. Habertürk yazarı Oray Yayın tam da o salondan aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Oray kıymetli katkıların için. Dediği gibi Oray'ın Mamdani ile ilgili de bir takım eleştirileri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yine hedef alan ifadeleri oldu Netanyahu'nun. Tam da böyle bir soykırımcı edasıyla çıktı. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Pek çok farklı ifadeleri de oldu. Yine bizler de ekranlarınıza getirdik. Ona ilişkin protestoları da ve Oray Yayın'da, Habertürk yazarı Oray Yayın'da tam da salondaydı. Aktardı efendim bizim için orada yaşananları. Şimdi dönelim arkadaşlar tekrar, öyle değil mi? Türkiye'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Sıcak bir gelişme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama, diyor ki şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Mehmet Şimşek devamında da ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir ifadelerini kullanmış. Aytunç Bey, böyle bir iddia dolaşıyordu öyle değil mi? Mehmet Şimşek yarın istifa edebilir şeklinde.
4: Cuma günü istifa edecek diye Hazine Maliye Bakanı'nın istifa edeceği konuşuluyordu. Hatta görevinden işte affını istemiş gibi yazılar sosyal medyada ısrarla yazıldı. Hazine Bakanı da bunu istifa iddiaları yalandır

0: diyerek bu spekülasyona bir son vermiş oldu. Ya tabii bu sonuçta baktığımız zaman hani Sayın Mehmet Şimşek'in, SPK'nın hani bu 10 ay önce biz bu fonlardaki hareketlikleri, spekülasyonları, manipülasyonları görüyoruz dediği için zaten esas olarak Mehmet Şimşek hedef tahtasına oturtulmuştu. Görüyorsan niye müdahale etmedin?
1: İşin gerçeği bu.

0: Şunu da belirtmek istiyorum. Devlet kurumu olan MKK'nın yönetim kurulu üyesiyim. Bu pozisyonum sebebiyle hisse alımı bir kenara, içerisinde hisse bulunan fon dahi alımım tamamen yasaktır diyor Emre Tezmen. Zaten kamu kurumlarında buna ilişkin olarak tüm bilgi ve belge talep edildiğinde de bu ortaya çıkacaktır diyor. Şimdi MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye'deki sermaye piyasası araçlarını elektronik ortamda güvenle saklayan bir kurum olarak biliniyor.
1: Kimi kime neyi emanet etmişlerin en iyi kitap şeyi bu.
0: Evet,
1: ben kime neyi emanet etmişler?
0: Hisse senetleri ve yatırım fonları gibi dijital evrakları saklar, değerli dijital evrakları dijital olarak saklar. Hı-hı. Yatırımcıların hangi menkul kıymete ne kadar sahip olduğunu tapu gibi kaydeder. Yatırımcıların haklarını korur ve piyasada şeffaflık sağlar. Emre Tezmen, MKK üyesiymiş. Yani başka söylenecek bir şey var mı şu anda? Yani ben şu anda söz hakkımı avukatlarıma bırakıyorum. Avukatlarıma bırakıyorum.
1: Hadi ben el arttıramam ama el arttıramayacağım ama bir bilgi daha vereyim. TERA'nın gene yönetim kurulu üyelerinden biri Erkan Kilimci 3 yıl boyunca Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Şimdi düşünün, Merkez Bankası gibi piyasanın neredeyse en dominant kurumudur yani, değil mi? Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Para politikasına dair tepkisi ne olacak? Faiz dengesini nasıl ortaya koyacak? Bas puanı neyle değiştirecek? Piyasa yapıcı neredeyse. Orada iki numaralı yükselmiş bir insan geliyor, burada yönetim kurulu üyesi oluyor. Sonra vatandaş da o zaman güven telkin ediyor. Anlatmak istediğim evet, bu. Evet. Kimseyi devletten ayrıldıktan sonra aman özel sektörde çalışmasın gibi bir ilke koymuyoruz. Ama bunun bir, hani programın başından beri konuştuğumuz, bir hukuki niteliği var. Bir de piyasa yapıcılara izin verme durumu var. MKK'nın içinde bir fon sahibi bulunursa ve o zaman tüm veriler böyle şeffaf bir şekilde o fona akıtılırsa, burada tekrar dönüyoruz. Devletin denge ve denetleme mekanizmasındaki kurulları ne yapıyor diye sormak gerekir. O zaman işte Hazine Bakanı ile ilgili istifa beklentisi doğar ve piyasada güven kalmaz. Yarın sabah kim nereye hamle yapacağını düşünemez.
0: Ama Devlet Denetleme Kurulu i̇şte Başkanı, belki Borsa İstanbul Yönetim
2: Ucu
0: Kurulu Başkan Vekili.
1: Daha beter değil mi? Buyurun, Devlet Denetleme, bak bunu atlamıştım abi.
2: Duyamadım.
0: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
1: Dünyanın yani neresinde görülür bu?
2: Bunun için herhalde işte ucu nereye dokunursa dokunsun gidilecektir ifadesi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Akın Gürlek'ten gelen bu ifade önemli. Ya ucu nereye dokunursa dokunsun, tabii, müdahale tabii, edilsin. Tabii. Şuna ne dersiniz? Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu istifa iddiaları asılsızdır diyor ve ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. Spekülasyon ciddi bir suç, öyle değil mi Volkan Hocam?
3: Ya tabii ki bazı alanlarla
2: ekonomi alakalı, deyince.
3: Ekonomide özellikle manipülasyon, spekülasyon özel olarak suç olarak düzenlenmiş ama burada tabii şunu da belirtmek lazım. Az önce düzenleyici kurumların sorunlarından bahsettik ama mesela şu yaşanan sorundan Hazine ve Maliye Bakanlığı ne kadar sorumlu ben emin değilim açıkçası. Hani o açıdan ben Sayın Bakan'a bir şey diyemiyorum. Çünkü burada esas yetkili aslında Sermaye Piyasası Kurulu. Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun hani diğer bankacılık düzenleme denetleme kurulu gibi ya veya işte Merkez Bankası gibi, bunlar aslında tarafsız, objektif, siyaset dışı kurumlar olması özel lazım ve özel kurumlar olması lazım ama hani Merkez Bankası'nda bile böyle sorunlar yaşıyoruz. Hani bağımsızlıkla alakalı çok ciddi sorunlar var. Bu dönüp dolaşıp aynı yere geleceğiz ama biraz başkanlık sisteminden sonra aslında yaşadığımız da bir sorun. Yani Türkiye'de düzenleyici, denetleyici kurumlar dahi aslında şu an hem teşkilat yapıları itibariyle hem buna izin veren mevzuat itibariyle çok özerk olamıyorlar aslında. Ama dediğim gibi yani bunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne kadar kusuru vardır ben bilemiyorum. Bu arada size ilginç, az önce değinildiği için onu da söyleyeyim. Akademik bir çalışmam da var benim bu konuda. Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri görevden ayrılan bakanlar için hiçbirisinde istifa terimi kullanılmadı. Çoğunlukla görevden af talebinde bulunma ve bunun kabul edilmesi şeklinde resmi gazetedeki yayınlanan versiyonu. Birkaç bakanın sadece görevden alındığına ilişkin işte ibare hatırlıyorum ben ama istifa zaten yeni sistemimizde hani bakanların görevden ayrılmasında hiç kullanılmadı şimdiye kadar resmi olarak. Hani onu da bir not almak isterim. Bu hukuki olarak çok bir şey yaratmaz ama bunun siyasi olarak belki bazı şeyleri olabilir. Hani istifa etmek değil de görevden af talep etmek şeklinde. Bu Cumhurbaşkanı'nın pekişen gücünü bence siyasi olarak daha da vurgulayabilir.

0: tam bir terim seçimi gibi geliyor bana. Yani hukuki olarak bir fark yok. Az önce fon mevzusuna gelmiştik. Bir şey söyleyecektim ama sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitti. Müsaadeniz olursa o konuda lütfen bir şey söylemek isterim. Şimdi Gürkan Bey bazı kamuoyu desteklerinden bahsetmişti soruşturmalara yönelik. Şimdi bence orada şöyle bir ayrım yapmakta fayda var. Yani genel sadece somut kişileri hedef almayan problemlerin üzerine eğilen soruşturmalara yönelik halkın desteğinin olması ve bunun bu şekilde yansıtılması bence güzel. Ama bireysel vakalarla alakalı, mesela şu kişiyle alakalı yürütülen soruşturma sizce haklı mıdır denildiğinde bence burada bir sorun var. Mesela Deniz Göktaş'tan bahsedildi.
1: %50'den fazlası destek veriyor dedi mesela.
0: Bir bu konuyla ilgili komedyenin söylediklerinden dolayı tutuklanması hukuki olarak yanlıştır. Bunun hiç şeyi yok. Yani hukuki olarak bir kimsenin söylediği şeyler suç olabilir, bunun sonucunda yargılanabilir, beraat edebilir, mahkum olabilir. Bu ayrı. Ama biliyorsunuz çünkü tutuklama bir koruma tedbiridir. Yani çok istisnai durumlarda başvurulması gereken bir şeydir. Sadece bir komedyenin beyanları dolayısıyla değil, herhangi bir kişinin ifadesi sebebiyle tutuklanması baştan yanlıştır zaten. Ha dediğim gibi ifadesi suç oluşturur, oluşturmaz, borsada manipülasyon oluşturur, oluşturmaz, ondan dolayı yargılanır, ceza alır, beraat eder, bu ayrı. Hani az önce söyleyecektim ama çok farklı bir konu açıldığı için şey yaptım. Hani bence burada bir sınır çizmemiz lazım. Dediğim gibi toplu olarak olan bir şeye karşı toplumun bu şekilde reaksiyonunu ölçmek güzel ama bireysel vakalarla alakalı, hele ki henüz yargılama devam ederken bu doğru mu, bu yanlış mı, bu şey mi diye bence şey yapmak burada yargılama makamını da etkiler bireyler özelinde ve çok ciddi sorunlara yol açar. Çünkü hani tabii ki topluma şu şekilde sorarsanız dini değerleri aşağılamak cezalandırılmalı mı derseniz tabii ki çoğunluk cezalandırılmalı der. Ama o somut olayda böyle bir şey var mı yok mu, buna ilişkin karar verme yetkisi yargı organındadır ki bakıldığı zaman aslında bu konuda da hani o somut olay üzerinde söylüyorum, bunun suç olmadığına ilişkin de çok ciddi argümanlar var. Suç olup olmadığına yargı belki karar verecek ama tutuklama kararı baştan yanlış. Hani az önce mevzusu geçtiği için bunu söyleme gereği duydum. Çünkü şimdi bunun şeyi de yok. Topluma her şeyi sorabiliriz. İşte Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesi gerekir mi gerekmez mi de sorarız. Evet. İşte şu açılan soruşturmaları da sorarız. Evet. Her şeyi sorabiliriz. Bence bunda burada böyle bir şey var. Farklılık var. Buna değinmek lazım. Dediğim gibi hani bu fon olayı daha çok şey getirir. Evet. Az önce o lüks araçlara
1: konuşmaya yine devam edebiliriz ama Gürkan Bey galiba bir şey ekleyecek.
0: Tabii tabii. Hemen. Sadece şunu da söyleyeyim. Buyurun. Mesela az önce o lüks araçlarla alakalıydı. Şu an tedbir verildi o araçlarla ilgili ama yargılamanın sonucunda eğer suç sonucu elde edildiği ortaya konulursa o araçlar müsaade edilip hazineye geçecek. Yani şu an o araçlar aslında tedbiren el konulan araçlar. Yoksa mülkiyetinde bir değişiklik de yok. Az önce arada
1: geçmişin.
0: Tabii tabii.
1: El konuldu. Tabii, şu an, o beş lüks araca tabii, yatağı jeti.
0: Devlet şu an onlara bir de el koydu ve şu an mesela bakmak da
2: tedbiren.
0: Tabii tedbiren. Yani mülkiyeti el değiştirmedi henüz. Yani, müsaade edilmedi.
1: Bu arada 2.8 milyar liradan bahsediyoruz aslında. Devletin şu anda el koyduğu para dahil, işte bu değerler dahil olmak üzere.
2: Yine tedbiren.
0: Yine tedbiren. Tabii. El koydu. Henüz bir yargılama olacak, şey olacak. Hani
1: Gürkan Bey bir şey ekleyecektiniz. Buyurun.
3: Aslında itirazım yok. Yani şöyle ifade ediyorum. Yani Volkan Bey'in dedikleri önemli ama biz araştırmacı olarak toplumun bakışını, toplumun iletişimine bakıyoruz aslında baktığımız zaman. Yani ne düşündüğün diye alakalı baktığımız şey. Tabii ki yargının ya da işte devam eden bir hukuki bir sürece bizim müdahale etme ya da onu yönlendirme gibi bir düşüncemiz zaten yok. Ama araştırmacı o anki, o aitki yaptığı çalışmalarda bunları sorar. Yani bugün siz Mehmet Şimşek konusu istifa etmeli midir, etmemeli midir ya da bununla ilgili de açıklama yaptı. Biz bakanlarla ilgili de yapıyoruz. Şimdi biz
1: bu açıklamaya sizin yorumunuz nedir bu arada? Ziyade, Mehmet Şimşek'in şahsımla ilgili dolaşması okulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasına.
3: Beyanını Sayın Bakan ifade etmiş ama benim toplum tarafından baktığım zaman toplumun %65'inin bugün ekonomiyle ilgili bir ciddi sıkıntısı var ise az önce tabii ki SPK süreçleri ya da Merkez Bankası Başkan Yardımcısının bu süreçte dahil olduğu bir tablo var ise ve toplum da bundan rahatsız ise bazen bazı kararların alınması gerekiyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda şu an için toplumun sadece %16'sı yapılan bu ekonomi sürecinden

0: yönetilen tablodan memnun olduğunu ifade ediyor. Ama bu devletin ve hükümetin yaptığı politikaların işleyişiyle işte bireysel ilişki anlamında bakmıyoruz. Yani biz
1: Gürkan Bey,
0: az
1: çok
0: önce
1: özür
0: ifade ettiğim
1: dilerim.
0: gibi
1: Daha uzun
0: toplumun
1: konuşalım
0: bakışını
1: ama
0: yansıtıyoruz.
1: çok acil reklama gitmemiz
0: Tamam.
1: gerekiyormuş. Hemen kısa bir ara verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Çok kısa efendim.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Türkiye'nin nabzı devam ediyor. Efendim fon soruşturmasını konuşuyoruz. Günün en çok konuşulan görüntüleri de işte şimdi ekranlarınızda. Gördüğünüz gibi bu araçlar toplam değeri 220 milyon lirayı bulan bu araçları tam da bu olay patlak vermeden çok kısa bir süre önce satmışlar. Hem de ne kadara? 26.820 liraya satmışlar efendim. El değiştirmişler aslında. Şimdi Taha Hüseyin Karagöz'le konuşalım isterim. Çünkü Taha Bey sadece aslında bu araçlar değil. Bugün yeni bir haber daha geldi. İki jet bir de bir yattan da söz ediliyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Sizin elinizdeki bilgiler nelerdir? Yani bunların fiyatı o kadar yüksek ki işte efendim toplam fiyatı 2,5 milyar liralık bir işlemede el konuldu deniliyor. Nedir sizdeki bilgiler?
1: Şimdi biliyorsunuz bakanlık burada, Adalet Bakanlığı bu servet kaçırma ve bunların bir şekilde el değiştirmesi, farklı kişilerin üstüne yapılmasıyla ilgili baştan bir tedbir koydu ve bu paranın hem yurt dışına kaçışı hem de üçüncülük kişilere devredilmek suretiyle yarın öbür gün, az önce hocam önemli bir şey ifade etti. Bunlar şu anda hani bağlanmış, efendim söyleyeyim, müsaade edilecek, önümüzdeki hafta satılacak şeyler değil, mal varlıkları değil. Bunlar ne? Şu anda dondurulmuş ve devlet tarafından denetim altına alınmış mal varlık, taşınır taşımazlıklardan bahsediyoruz. Şimdi bunların arasında jetler çok dikkat çekici. Bu jetler...
0: Kimlere ait bu jetler? Yani kimlere aitmiş bu yatlar, jetler, oradaki işte araçlar?
2: Hep fon yöneticileri.
1: Evet, fon yöneticileri tarafından. Hep işte fon, içerisinde yarız var, içerisinde tezmenler var vesaire var. Tabii kimler tarafından kullanıldı? Bunun kayıtları devlet arşivinde vardır. Çünkü sadece bu jetlerin sahipliği değil, bu jetlerin kimlere tahsis edildiği, sık sık kimler tarafından nereye götürüldüğü, ne taşındığı, sonuçta nakit, likiditeden de bahsediliyor. Dosyanın bir yerine şey yazıyor, bazı fon tarafından alım yapılacak hisse senedine sahip şirketlerden likit para, keş para çıkartıldığından da bahsediliyor. Şimdi aynı zamanda yurt dışında otel yatırımları, lüks villa inşaatları vesaire bunlardan da bahsedildiği için bu jetler normalde hani dünyanın çok az sayıda insanının sahip olduğu şu solda gördüğünüz bir jet. Şimdi onunla ilgili ben notlarımı isterseniz sizinle paylaşayım.
0: Siz de buraya hatta alabiliriz.
1: Evet.
0: Nedir özellikleri?
1: Şimdi bunlar
0: diye.
1: Çok uzun.
0: Ben şöyle bir şey okudum. Bu yatlardan dünyada 15 tane varmış galiba. 15 tane yattan biri de
1: şöyle,
0: işte buymuş.
1: Bu yatlar seri üretim yatlar değildir. Bunlar imzalı yatlar. Dolayısıyla kişiye özel üretildiği için seri üretimden bahsedemiyoruz. Hani bunlardan 300 tane,
2: sipariş
1: 500
2: usulü.
1: Tane.
2: Efendim? Sipariş
1: özel.
2: Usulü.
1: Sipariş usulü oluyormuş ve arkasındaki bu yüzme alanı dünyada nadir örneklerden bir tanesine sahip olan mekanizma ile beraber deniz seviyesine kadar inebilen, dolayısıyla siz denizden çıkarken çok daha az işte merdiven kullanmak suretiyle çıkabildiğiniz falan, böyle çok özel donanımlara sahip. Yukarıda

0: 10 kişinin birbirini görmeden konaklayabildiği, ortak alanlarının olduğu falan böyle çok ciddi bir şeye sahip. Kendi stabilizatörünün olduğu, mesela diyelim ki Marmara'da çok dalgalı bir şeyde hava koşulları altında hiç böyle çay bardağınız titremeden hiç seyredebilirsiniz.
1: Masraftan kaçınmamış yani.
0: Evet.
1: Öyle
0: ama
1: yani, yatlarla ilgili bilgi bir sahibi de oldu.
0: Tabii tabii. Ben de şimdi detayları araştırdım gelmeden önce. Ama kilometrede yaktığıyla yani muhtemelen büyük bir şirketin geliri kadar bir masrafı var yani. Diğer taraftan şu jetler çok ilginç. Bu jetler dünyada yine bu 15 tane kadar olmasa bile yüzlerle, 200'lerle ifade edilen satış rakamları var bu jetlerin. Ve dünyaca ünlü sanatçılar, dünyaca ünlü iş adamlarının kullandığı jetler. Öyle kafanıza göre gidip sipariş veremeyeceğiniz, aylarca sıra olan, ikinci el piyasasında bile çok iyi aracılar ve komisyoncularla hareket etmeniz sonucunda satın alabileceğiniz, satın aldıktan sonra da yerde bakım maliyetleri, pilot maliyetleri, uçuş görevlisi maliyetleri, bakım maliyetlerinin dudak uçuklatıcı seviyede olan jetlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ama yüksek kabiliyetler her ikisi de. Hiç yakıt ikmali yapmadan buradan Amerika'ya, buradan Japonya'ya uçma yeteneğine sahip olan ve kendi alanında kendisini kanıtlamış şeylerden bahsediyoruz.
1: Şimdi biraz
0: uçaklardan,
1: önce araçlardan da bahsettik ya, Nurtuba'nın da hatta böyle eklemelerde bulundu. Şu yani önemli değil midir? 7 Eylül'de zannediyorum mesela bu araçlar elden çıkarılıyor. Yani hep en başından beri konuştuk ya, Aytunç Bey de söyledi, işte Yiğit Bey de söyledi. Ya zaten bir şeylerin olacağı belli, bir şeyler geliyor. Bunun da herhalde farkında oldukları için mi mesela o araçları elden çıkarıyorlar bu isimler?
2: Ya elbette. Yani ben olayın hep yine büyük resimden bakıyorum. Meselenin özünde yani burası resmi, kurumsal, suç sayılmayan yatırımların olduğu bir platform. Hani işin özüyle yani Ayşe teyze Ali Rıza Bey amcanın anlayacağı tarzdaydı. Bizim gibi okur yazarlı biraz daha en azından bu kadar hakim olmadığım için. Şimdi ortada bir net bir şekilde o az önce söylediğimiz Ponzi ya da işte o geçmiş yıllarda karşılaştığımız hadiselerin belki de dijital platformlarla işte uluslararası kuruluşlar üzerinden, ki bence bunu meselenin biraz daha diğerlerinden ayıran unsuru, birçok ülkede yine fon satışlarını yapıyorlar. Bir merkez kuruyorlar. Yani call center'lar kuruluyor. Yani bildiğiniz büyük kurumsal ve yatırımcı da yatırım yaparken tabii ki eleştiriyoruz ama bilemez yani bunu. Hani buradaki mağduriyeti tırnak içinde biraz sanırım bu taraftan bakmamız gerekiyor. SPK tarafına denetlenen, işte devletimizin kurumlarının olduğu bir yapıda yatırımlarını yapıyor. Ve yatırımları yaparken bu şahıslar da eğer olası bir, işte Sayın Bakan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı hatırlatmayla, yine Aytunç Bey'in söylediği gibi Şubat 2025 yılında bir başsavcılığın başlattığı meselenin bu kadar ciddi olması ve bunun üzerinden gelen bu şahısların böylesine mal varlığının bir anda yükselmesi. Şimdi biz bu araçları konuşuyoruz. Elbette insanlar istediği araca binebilir, jetine de binebilir. Bunlar kazançları herkesin ilgili. Ama siz bir mağduriyet hikayesi üzerinden insanları, işte evini satan, arabasını satan, zor durumda kalmış, bilemeyiz tabii ki insanları bu anlamda çok yargılamayı doğru bulmuyorum. Doğrudur, yanlıştır. Ama siz o insanları mağdur ederek işte bu jetlerle ne kaçırdınız? Yani paraları mı kaçırdınız? Nereye ne yaptınız?
1: İsviçre Bankası'nda da bu arada bir
2: dolayısıyla sadece
1: de yine ortaya çıktı.
2: Sadece ekonomi ya da işte SPK ya da diğer denetleme mekanizmaları değil. Aslında bence topyekün genel olarak aslında çerçevelenmesi gereken bu denetleme mekanizmasının sadece bu konu özelinde değil, dikkatlice, özenle içinde kim dahilse, yine altını çiziyorum, hangi siyasi parti olursa olsun, AK Parti'nin var içinde, zaten onlar tespit edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı zaten çok tutarlılıkla, çok net bir şekilde karşısında durmuş. Buradan yani özellikle sosyal medya tarafına baktığımızda, yorumlarımızı bakarken kimseyi koruma altına almıyoruz, altını çizelim. Kimsenin hamisi de değiliz. Ve bu sorumluluğun, çünkü buradaki en ufak bir şey elbette ülkenin ekonomisine, yatırımına, uluslararası yatırımına da maalesef sekteye uğratacak ve güvenilirliğine sekteye uğratacak adımlar. O yüzden belki de ben mesele sadece içeride bir fon ya da işte bir manipülasyondan öteye, belki uluslararası tarafa baktığımızda Türkiye üzerinden oynanılmaya çalışan belki farklı bir şebeke de var. Bilemeyiz. Bu da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Yani bu hadiseyi ben sadece işte iki tane genç çocuğun bir merkezi açmış. Bunları kim yönetiyor? Bunların uzaktan kumandasını yapanlar kimler?

0: bunlar da soruşturmanın, Interpol'ün de zaten bu hadiseye dahil olmasıyla beraber bu mesele açıklığa kavuşacaktır. Yine tabii ki yorumlarımızı yaparken el kondu, tedbiren olduğunu yine dile getiriyoruz. Ama az önce sizin söylediğiniz gibi milyonluk araçların işte 26 bin gibi küçük rakamlarla aktarılması onların önden bunun aslında belki de önlemini almaya başladığını bize duyuracaktır. Ama hep diyoruz ya bakın uzunca bir zamandır belki de 2 senedir neredeyse işte kara para, işte uyuşturucu, fuhuş, bununla toplumsal şiddetle mücadele ve işte birçok konunun artık ardı sıra açıldığı süreçte bu mesele de önemli bir şekilde önümüzdeki zamanlarda bu hadiseye ya da bunun gibi konulara yine Ponzi yapılarının oluşmaması için belki caydırıcı unsurları barındırır ama ben hep yine meselenin sosyolojik tarafını hep önceleyen taraftanım. Birazcık toplumsal sosyolojinin de sanıyorum içine inilmesi ve bu anlamda da sosyologları ve davranış bilimcilerin bu hadise hakkında yorum yapması önemli bence.
1: Ya da ekonomik okuryazarlığa da herkesin erişmesi de önemli. Bu arada fon soruşturmasında efendim tutuklu sayısı da 34'e yükseldi. Bu da yeni sıcak gelişme. Şimdi Taha Bey siz hep mesela diğer dünyadan örnekler verdiniz ya. Ben de size Bernie Madoff dosyasını hatırlatmıştım. Bir ona da hemen hızlıca bakalım mı?
2: Evet.
1: 8 numaralı dediğimiz arkadaşlar bir alabilir miyiz? Çünkü o da Wall Street tarihinin en büyük aslında saadet zinciriydi. Hatta dediğim gibi filmi bile var. Belki izleyen seyircilerimiz de vardır. 65 milyar dolar mesela orada da sahte hesaplarda görünen değerdi. 2008'de sistemin çöktüğünü biliyoruz. Hatta 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı bu isim, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Bir sonraki dediğimize de bakalım mı arkadaşlar? Yine onunla ilgili o suç dosyasında mesela neler vardı diye toplamda işte gördüğünüz gibi 150 yıl cezaya çarptırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani bizim yaşadığımız olayın benzeri yaşanmıştı. Bu arada bu kişi de 2021 yılında cezaevindeyken hayatını kaybediyor. Hatta böyle ailesiyle ilgili de hakikaten yani çok çocukları... Büyük. Dan biri yine intihar ediyor, bir diğeri hastalığa yakalanıyor. Yani ailecek bu işin dramatik. Sonu da dramatik bir son bir şekilde sonlanıyor aslında. Yani dolayısıyla devlet sonunu bırakmıyor mu diyelim? Devlet vatandaşının dolandırılmasına her nerede olursa olsun müsaade etmiyor ve sonunda cezasını alıyor mu diyelim? Ne dersiniz?
2: Evet, yani
1: Türkiye'de de benzer
2: zaman...
1: örneğini mi göreceğiz?
2: İlla ki yani şöyle devletten büyük bir organizasyon yok. Bu Amerika'da da böyle, Almanya'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla bütün bu süreçler maalesef hani yolun olduğu yerde trafik kazası oluyor. Yani herkese şey diyemiyorsunuz yani her sürücünün başına bir trafik polisi dikemiyorsunuz. Arada hız sınırını aşanlar oluyor, arada makas atanlar oluyor, arada durduk yere masum insanlara çarpmak suretiyle onlara zarar verenler oluyor. Piyasa ekonomisi de böyle bir şey. Piyasa ekonomisinde de evet bazı kurallar var ve o kuralların içerisinde belki açık noktaları kullanarak, belki bazı kaidelerin etrafından dolanarak, belki şimdi savcılık soruşturması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla beraber bu iş nereye giderse gitsin denilerek, belki bazı kişi ve kişilerle beraber hareket etmek suretiyle nasıl trafikte olduğu gibi, nasıl sosyal hayatımızda olduğu gibi, ekonomi dünyasında da sadece bizde değil, dünyada da yaşandığı gibi pek çok örnek vermek mümkün. Bunun az önce ifade ettiğim Almanya'da 10 yıl boyunca, 12 yıl boyunca süren Financial Times'ın 2015 yılında dikkat çektiği bir fon dolandırıcılığının 2020 yılında Alman Denetim Kurulu tarafından tespit edilmesi ve ortaya milyarlarca euroluk zarar çıkması gibi... Amerika'daki bu Ponzi şeması gibi işte Barney Madoff ki filmi var değil mi?
1: Evet filmi
2: yanlış
1: var.
2: Hatırlamıyorum.
1: Aynen
2: öyle. Dolayısıyla filmlere, belgesellere konu olmuş. Pek çok olay insanların hafızalarında taze. Türkiye'de de var. Biliyorsunuz ki işte bir Fadıl'ımız vardı yani bizim. Hadi hatırlıyor musunuz? Ben bir
0: daha
2: şeyini hatırlıyorum.
0: Tosuncuk.
2: Efendim Tosuncuk ayrı yani. Var.
3: Sevgili ben, üstadım ama aynı şeyler
2: ben,
3: değil.
2: Ben bak, şeyi hatırlıyorum.
3: Gerçekten
2: hocam şu,
3: farklı konular.
2: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama genelde temelde şu var. Siz bir verin.
3: Doğru.
2: Siz bir verin.
3: İnsani davranış aynı.
2: Biz size on verelim. Ben şunu hatırlıyorum hocam. Jet Fadıl'ın en son yaptığı bir otel projesiyle ilgili bir muhabir arkadaş bir mağdur vatandaşa mikrofon uzatıyor. Diyor ki siz ne kadar kaptırdınız? Benim diyor bu projeden diyor atıyorum işte 10 bin eurom var diyor. Bir de diyor daha önceden diyor bir 5 bin eurom daha vardı diyor. O diyor ki nasıl oluyor? Ben diyor bu proje

0: önce yaptığını duyduğum zaman daha önceki 5000 marklık veya euroluk beni dolandırdığı parayı almak için gittim. Dedim ki sen madem böyle bir otel yapıyorsun ver benim paramı. O da bana dedi ki ablacığım burada 20 bin euroluk bir yer var. Ben senin zararını şöyle tazmin edeyim. Sen 10 bin euro daha ver. Ben sana buradan 20 bin euroluk vereyim. Öylece de diyor. Bir 10 bin euro daha verdim. Efendim?
1: Buradaki de benzer hikaye işte vergi vesaire.
2: Veya, ikisi şöyle farklı.
0: Veya hayır, çiftlik bank olayında da.
1: Ben anladım
2: biri,
1: sizi.
2: Biri serbest irade ile insanların
0: hocam,
2: birbirini
0: çiftlik bank olayında da. Çiftlik bank olayında da benzer bir ama diğeri, durumdan bakın, bahsediyoruz.
2: Ya bunu şu örneği hayır, versek biz burada daha iyi olur. 90'lı yıllarda bankalar hortumlandı ya.
0: Evet.
2: Bankalar soyuldu ya sahipleri tarafından. Orada nasıl devlet müdahalesi eksikti dedik ve 90'lı yılların siyasetçilerinin hemen hepsi cezalandırıldı bu halk tarafından. Bu örnek ona
1: buradaki
2: daha yakın.
1: Buradaki değerlendirme sosyoloji ve davranış bak, açısından.
2: Davranış
1: tabii
2: öyle
1: ki şey
2: ama
1: değil.
2: Devlet yönetimi burada kesin.
0: Hocam ama burada aykırı olan mevzu şu. O banka sahiplerinin hepsi bir şekilde yargılamanın etrafından dolanmak suretiyle büyük bir kısmı ya yurt dışına kaçtı ya da farklı bir şekilde aralarında devlet görevlilerinin de olduğu, imza yetkililerinin sahiplerinin de olduğu af çerçevesinde bir şekilde yakayı kurtardı. Ama bahsettiğimiz hiçbir isim.
3: Tosuncu, bu arada biz bankacılık sistemimiz onun için çok kuvvetli hale
0: evet,
3: geldi.
0: Evet,
2: ama
0: evet.
2: Şimdi mesela Tosuncu ki borsacılık sistemimiz çökmüş.
0: Tosuncu işte oraya geliyor. Tosuncu biz Nijer'den mi aldık? Nijerya'dan mı getirdik?
2: Hayır. O
0: yurt dışı ülkesinden
2: örneği,
0: tuttuk getirdik. Az önce bahsettiğimiz bu Jet Fadıl dediğimiz arkadaş şu anda cezaevinde. Buna da devlet vaziyet etmiş durumda. Erkeni geçi ayrıca tartışılabilir. Ben bu işin uzmanı değilim. Fakat şunu görmek gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir olay değil. Keşke yaşanmasaydı. Fakat dünyada yaşanıyor böyle şeyler.
3: Şimdi son olarak efendim müsaadenizle sizi böyle alayım. Şimdi 455 bin insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizi ekranlarında izleyenler de vardır. Bu mesele nasıl çözülecek diye. Şimdi devletin açıklaması üzerinden devam edelim. 131 fon için ödeme planı masada. 6 numaralı dediğimiz arkadaşlar bir ekrana getirir misiniz? Onunla birlikte artık bu konuyu da kapatalım. Şöyle ki yatırımcıya ödeme nasıl yapılacak? Tasfiye ve ödeme süreçlerinin esasları değerlendirilecek. Mehmet Şimşek aslında bugün de bir toplantı vardı. Yarın da olacak deniliyor. Hak ve menfaatlerin korunması temel öncelik olacak. Dolayısıyla kim hangi tarihte girmiş buna göre de bir ayrım yapılacağı da belirtiliyor. Sürecin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesi de hedeflenecek. İzlenecek yol haritası ve kurumlar arası koordinasyon da yine bu toplantılarda görüşülecek. Biraz önce de aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla aslında programın açılışını yapmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuyla ilgili konuştu ve finansal sistemimizde yönelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yoktur. Sorumluluğu olan kim varsa da bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır ifadelerini kullandı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kozinoğlu soruşturmasına geçmek isterim. Buyurun.
4: İngiltere'de ve Fransa'da da bu şekilde bir takım sorunlar yaşandığında İngiltere'de Londra finans piyasasında Neil Woodford'un fonlarında aynı bu şekilde büyüme, şişme ve ondan sonra da ödeyememe, temerrüde düşme durumu yaşandıktan sonra İngiltere parlamentosu, hazine komitesi karar aldı. Ve oradaki finansal davranış otoritesi denilen FCA, yani bu finansı denetleyen yapının sorumlularını, yöneticilerini sorguladı. Milletvekilleri onlara sorular sordu. Yani masaya yatırdı. Yani buradaki SPK gibi.
2: Aynen öyle.
4: Yani baktığımızda. Aynı şekilde Fransa'da H2O fonu üzerinden yaşanan sorun üzerine orada da Fransız Senatosu, Fransız Komisyonu'nda sadece fon yöneticilerini değil, Finansal Piyasalar Otoritesi AMF Başkanı'nı ve yardımcısını da sorguladı. Yani biz burada sadece fon yöneticilerinin üzerinde tepinirsek, 2 yıl sonra başka bir şey yaşanacak. Çünkü biz bu araçları şeyde de gördük. Dilan Polatlar'ın araçları da sergilenmişti, alınmıştı. Sonra ne oldu? Dilan Polatlar vesaire. Yani mesele bu sisteme kim izin verdi? Kim yönetti? Ayrıca son sözüm çizgi siyasal olarak kapitalizm budur.
3: Bu arada hakikaten biraz önce mesela bankacılık sistemimizin o krizlerin ardından nasıl düzene sokulduğunu ve şu anda da örnek gösterilen bir sistem olduğuna dair mesela hep ekonomi

0: Mister böyle de ifade ederler. Belki bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediği gibi benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız. Demek ki böyle bir şey hakikaten gerekli. Bir daha başımıza böyle bir şeyin gelmemesi için onu da vurgulamak gerekiyor.
1: Son ben de söyleyeyim. İçinden geçtiğimiz kriz zannedilenden çok daha derin, çok daha korkutucu ve etkisi belki uzun yıllara tesir edecek oranda yüksek. Bence şu anda sorunun derinliğini tam anlayamıyoruz. Sorun çok derin.
0: Bu şu mu demek? 455 bin kişi onun aileleri ya, borç aldılar, borç verdiler. Zincirleme olarak kaç kişi etkiliyor?
2: Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir ülke paradan para kazanmayla hayatı döndüremez. Hı hı. Fabrika kurar.
3: Hele burası Türkiye ise.
2: Üretim ekonomisine geçer tam anlamıyla. İşçisine aklı iyi para verir. Çiftçisini kurtarır, tarımına sahip çıkar ve bu fon, mon gibi aynen, olaylardan uzak tutar.
3: İhtiyaç kendisine kalmaz.
2: Yani biz parayı, daha çok paradan para kazanan bir sistem kurmaya çalıştığımız için sıkıntı var. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili sorun aslında bu. Yani yoksa fon, serbest piyasa, Amerika'da da, İngiltere, her yerde var vesaire. Ama siz bir karar vereceksiniz, tercih yapacaksınız. Üretim ekonomisi mi?
1: Aynen.
2: Tarım mı? Modern tarım mı, kooperatifçilik mi, yoksa bu mu?
1: Bu.
2: Bunlar zaten yaşanacak. İkisi
3: bu da ama toplumu da yozlaştırmaz mı böyle bir yöntemle? Giderek de daha da yozlaşmadan ve yani derinliği kayıt önüne açıyor.
1: Tunç abim de değil, üretime mi geçeceğiz, fabrikaya mı geçeceğiz, tarımı mı geçeceğiz?
3: Bu bize yakışan bir yöntem
1: yoksa
3: değil yani.
1: Yoksa biz Avrupa'da çok iyi fon şirketlerinin geldiği, elbette, çok iyi borsalar kuran ülke
3: kötü
1: olacağız?
3: Bir şey değil aslında. Belki bunun hayır, da topyekun işte niye, hepsine de hedef koymak da doğru değil.
1: Yani kötü bir şey olmaması için iyi denetlenmesi lazım. Baştan beri
3: yani
1: dedi.
3: Şu an
1: o olmamış.
3: Bu sistemi bozan
1: ben o şey hatırlıyorum. Borsa İstanbul'u kurduk, gong çaldı. Hı hı. Hatırlıyorsun değil mi abi? Çalmamış gong işte. Yani oraya dönüyoruz. 131 fonun dondurulduğu yer sıkıntılıdır. Bakın örnekler tekil örnekler. Biz tekil örnekte değiliz. Terada değiliz sadece.
3: Evet ya yani bu sadece
1: 131
3: başlangıç.
1: Ve kesinlikle, burada az önce dedili bir borsa çetesi kurulmuş. Bu da hepimizin göz önünde olmuş. Az önce söylediğim sosyolojik tespitler sebebiyle de alıcı bulmuş. Alıcı bulmasının sebebinde Aytun Çağrı'nın dediği gibi üretim ekonomisi yerine paradan para kazanmayı
0: yani
1: propagandasını
0: bu arada
1: bulunan
0: bu eleştiri yapılırdı. Yani bakın, parasını mesela yatırıma koymak yerine işte faize koyuyor vatandaş. Ya,
2: Tera
0: çünkü
2: ne
0: daha
2: iş
0: kolay.
2: Yapıyor? Tera ne iş yapıyor mesela?
1: Tera
2: bu topluma bu üretim olarak ne katma değeri
3: İnşaat
2: var? Ne
3: mı, getirmiş? Tarım mı?
2: İkincisi ya bir de bir şey şöyle bir durum var. Biraz sonra Kaşif Koznoğlu olayını da konuşacağız kısmen. Ya bundan 2 ay, 5 ay önce Tera birçok gazetede yatırım yapıyor, Amerika ile anlaşıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, ajanslar çekiyor.
1: Türkiye'nin en köklü bankasının birebir rakibiydi ya. Evet, söylüyorum yani, bak, anlatıyorum size. O toplantıda alanı kaplamıştı. Hı hı. Banka, en köklü bankalardan biri yer bulamadı kendini, onun yanında sığıntı gibi kaldı.
3: Bu kim tanıyor mesela?
1: Bu atmosferin...
3: Ya sadece finansal
1: bak,
3: gücü mü?
1: Bu atmosferin sağlanması benim için mesele. Bu atmosferi yaratanlardı bir sorun. Havacılık dediler, bir tane uçağı var ya, bir tane havacılık sektörüne girdim diyen Tera'nın bir tane uçağı var. Ama bakın geriye, şu anda hepiniz Google'a yazın. Tera havacılıkta büyük atılım yapıyor. Yeni havacılık şirketi geldi. Dominasyon zannedersin Türk Hava Yolları. Yani bu hepimizin olduğu gibi medyanın da bir sorunu. Özellikle ekonomi gazeteciliği, okur yazarlığında da...
3: Koskoca profesörler...
1: Oraya geliyoruz. Yani program arkadaşlığı yaptık. Kötü konuşmak istemiyorum da... Oralarda bunu öv. YouTube'larda orada vatandaşı bir nevi işte... O balina yöntemi dediğimiz yönlendirme oluyor. Bunların hepsi bir bütün olarak konuşulmazsa... O yüzden son cümle onu söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz derin sorunu anlayamayız.
0: Peki. Çok daha derin diyor Yiğit Acar da. Daha önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz efendim bu fon soruşturmasını. Şimdi bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'yla soruşturmasıyla ilgili de hemen aktarayım. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumuna efendim bir hırsız giriyor. Hırsız hatta şöyle giriyor, su sebili varmış. Su sebilini değiştireceğim diye giriyor adli tıp kurumuna. Fakat girdikten sonra orada hırsızlık yapıyor. O dönemin adli tıp kurumu açıklama yapmış. Demiş ki orada ofis vardı, ofise girdi. Ofisteki işte efendim cüzdanı, anahtarı bir şeyleri çaldı. Laboratuvara dokunmadı. O dönem öyle bir açıklama yapılmış. Şimdi bugünkü şüphelerde şunlar yer alıyor. Tam da ölümünden 10 gün sonra adli tıpa giren bu hırsız

0: acaba o laboratuvara girdi mi? Kozinoğlu'nun doku ve saç örnekleri vardı o laboratuvarda. Onları çaldı mı? Soru bu. Öyle değil mi Aytun Çerk?
1: Evet.
0: Ne cevap alınır sizce? Çok şüpheli yani şöyle, değil mi yani bu hırsızlık?
1: Hayır, şimdi
0: bir insan
1: şöyle.
0: Adli tıp kurumuna niye hırsızlık yapmaya gider? Yani her yerde ofis var. Gidip başka yerdeki herhalde cüzdanı başka bir şeyi de çalabilirdi.
1: Tabii tabii yani bu olayda büyük bir sıkıntı olduğu çok net. Zaten biz önümüzdeki bir 15-20 günlük süreçte adli tıptan çıkacak bir ön rapor ve birkaç ay sonra da esas raporla bu konuda bir zehirlenme veya o kalp krizini tetikleyen bir etken var mı? Bunları öğreneceğiz. Yani esas olarak. Şimdi bu hırsızlık izinde aslında şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle oranın kamera kayıtları incelenmiştir. Ve o kamera kayıtlarının içeriye girdiğinde hangi odalara girdiği tespit edilmiştir.
0: Yani laboratuvara girdi mi girmedi mi o da herhalde biliniyor.
1: Büyük ihtimalle de laboratuvara girdiği tespit edilmiştir. Bu çıkacaktır yakın zamanda. Ve ondan sonrasına bir bakacağız. Yani çünkü soruşturma gerçekten ciddi bir şekilde ilerliyor, derinleşiyor. Yani bu soruşturmanın açılması da hayırlı bir durumdur. Ve üzerine gidilmesi de. Umarım gidebileceği yere kadar da gider diye düşünüyorum.
0: Volkan Hocam sizin yorumunuz nedir bu adli tıptaki hırsızlıkla ilgili?
2: Valla adli tıp aslında eğer belli bir amaca yönelirseniz hani girmek isteyeceğiniz, hırsızlık yapabileceğiniz en önemli kurumlardan biri. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'deki birçok özellikle ceza dosyasıyla alakalı olarak adli tıpa sorulan şeyler var. Ve adli tıpın bu konudaki kararları insanların cezai sorumluluğuyla alakalı belirleyici oluyor. Yeri geliyor işte adli tıp raporuyla katil belirleniyor. Veya işte bir trafik kazası oluyor. Trafik kazasındaki kusur durumuna göre insanların alacağı ceza belirleniyor. Yani aslında çok önemli bir kurum adli tıp kurumu. Dolayısıyla tabii ki bu bahsetmiş olduğunuz şey o işte mevcut delilleri karartmaya yönelik bir sorun olabilir. Ama belki birazdan daha geniş konuşuruz ama ya şey de ilginç. Hani bunlar zaten ilerletilmesi gereken, açıklığa kavuşturulması gereken şeyler ama mesela dosya kapsamında bazı gazeteciler de tutuklandı diye biliyorum.
0: Evet. Gazeteciler
2: ve hani ben mesela bazı tutuklanan gazeteciler niye tutuklandı anlayamadım açıkçası bir hukukçu olarak.
1: Selahattin Günday diyorsun.
3: Süreçteki evet. En büyük yani hata, yanlışlık bu sürecin sağlıklı araştırılmasını gölgeleyecek durumdur.
0: Neden? Evet. Açabilirsiniz bu arada.
3: Tabii. Hemen hocam
2: yok, tabii,
3: böyle.
2: Tabii. Yani ben zaten bu şeyden çünkü az önce bahsettiğimiz hususta burada ben kimsenin aksini savunacağını düşünmüyorum. Yani kimse efendim bu olay aydınlanmasın demez tabii ki. Herkes aydınlanmasını ister ama hani bir yandan da bu tarz garip şeyler oluyor. Hani 14-15 sene önce yaşanmış bir olay. Mesela bir gazeteci tutuklanıyor. Hani şimdi şu soruşturma aşamasında olduğu için belki henüz tabii ki gizli olan şeyler vardır. Henüz açıklanmayan şeyler vardır. Biz sadece kamuoyuna yansıyan şeylerden bazı yorumlar yapabiliyoruz ama belki bu davaya dönüşse, kovuşturma aşamasına dönse daha aleni olacak. Daha bir şey yapabileceğiz ama yani onları da konuşmakta fayda var bence. Bazı gazeteciler tutuklandı, işte konuyla alakalı ne kadar ilgili, bu ortaya konulamadı. Belki bunları konuşmakta da bir fayda olabilir.
0: Bu hani arada bugün yine yeni bir gelişme. Eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'te Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna da dahil olduğu belirtiliyor. Yine o da tutuklandı. Bu ismin de mesela özellikle Kurtlar Vadisi dizisine destek sağladığı FETÖ'cü bir isimden bahsediyoruz. Eski bir emniyet müdürü. Yani bir yandan Kurtlar Vadisi dizisine ilişkin inceleme devam ediyor malumunuz. Aslında bilirkişi tek tek o dizinin bölümlerini de izliyor.
2: Hayır, ilginç olan şey şu. Kimse yani Kozinoğlu soruşturması dışında hani o dizi üzerinden o zamanki verdiği mesajlar veya işte olaylar örgüsüne bakılarak birçok farklı soruşturma da açılabilir yakın zamanda.
0: Evet, muhtemelen. Çünkü bizim sadece görebildiğimiz diziden o videolarda aslında kim bilir tek tek o bölümleri izlenince neler çıkacak, öyle değil
3: vallahi
0: mi?
3: Valla ben hepsini izledim.
0: İzlediniz mi?
3: Hiç bilir kişiye ya da tamamını izledim yani. Hatta birkaç kere izlemiş olabilirim. Türkiye'de çok uzun süre yayınlandığı için.
0: Dolayısıyla o bölümlerden
3: Melih
0: de mesela başka
3: sahip olduğu kanalı açtığınızda hafta içi her gün saat 16.30'da yayınlanıyordu.
1: Bir de Melih Gökçek vardı değil mi?
3: Tabii.
1: Ha, evet.
3: O yüzden unutuyoruz, gündem değişiyor. Melih Gökçek'in kanalında uzun yıllar bir yani dizi bittikten hatta dizi devam ederken de eski bölümleri yayınlanıyordu. YouTube'da 24 saat yayınlanıyor. Bilir kişiden işi bence kolay, çok fazla

0: İzleyecekler
1: tabii, onun bölümünü. Hayır, şu anlamda diyorum. Bakın bu dizi gerçekten siyasi gündemle paralel gidiyordu. Başta öyle değildi. Sonrasında o evreye geçildi. Defalarca konuştuk. Tekrarlamayayım ama Kozinoğlu cinayeti programın başında dediğim Kırmızı Pazartesi örneği burada da geçerliydi. Ve yani sonuna kadar da o dönem tabii biz söylediğimizde ben o davaların avukatlığıyla başladım mesleğime. Ergenekon, Balyoz'da birçok bugün konuştuğumuz insanla da o zaman tanışmıştık. Ve feveran ederken Fethullahçı terör örgütünün üyesi hakim savcılar tarafından susturuluyorduk. Şimdi bugün konuşabilmemiz bir kere Türkiye için büyük bir kazanım. Birincisi bu. Ama bunu yaparken yine gazeteci arkadaşımız Selahattin gibi o zaman sadece gazetecilik yaptığını hepimizin kefil olduğu bir insanı o dönemde olmayan bir kanunla, yani iddia edilen suç tarihinde MİT mensubunun kimliğini ifşa etmeye yönelik bir kanun düzenlemesi yok. İleride yapılan bir kanunu düzenlemeyle geçmişteki bir eylemi cezalandırdığınızı düşünmek insanlık tarihindeki ceza hukuku birikimini tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bunu bilmeyecek hakim savcı olduğunu da düşünmüyorum şu anda. Bu bir hata. Bu yanlıştan dönülmeli. Yani zaten içeriğine baktığımızda Volkan hocamın dediği gibi bir yargılama olabilir, beraat edilir, ceza alınır ayrı ama tutuklama tedbirinin bu kadar ağır uygulanması bir gazeteciye ilişkin burada çok büyük bir sıkıntı var. Ama geri kalan herkes soruşturulmasında, yani taraf olan ve bilgi sahibi olarak başvuran herkesle ilgili bu konu dibine kadar araştırılmalı. Ben bu stüdyoda tekrarlamış olayım. İnandığım da bir husus, şehit edildiğini düşünüyorum rahmetli Kozinoğlu'nun. Görevinin başındayken buraya getirip bu çete tarafından da bugünlere gitmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Ama bunun, bu düşüncemin somut delillerle ispatlanmasını bekliyorum. Devlet kudretinin de buna yapabileceğine inanıyorum.
0: Orada Kurtlar Vadisi için MİT raporu başlığını arkadaşlarımız atıyor.
1: Evet, ya zaten çünkü yazan kişi olarak.
0: Daha önce de bu konuyla ilgili hazırladığı
1: ondan
0: bir rapor
1: sonra da, hatta da şöyle diyeyim. Bakın Kurtlar Vadisi'nde birçok karakter akla gelir. Birçok karakter o muydu bu muydu diye hayatta düşünür ama en net olan, en somut, yani neredeyse rahmetlinin adıyla aynı olan kişi buydu ve en kötü karakter olarak göstermişti. Devlet sırlarını satan, işte uyuşturucu baronlarıyla çalışan, sokak çetelerini besleyen ve çok hızlı girmişti diziye.
0: Evet.
1: Ve neredeyse ölüm tarihiyle birlikte çok yakınsak bir şekilde dizideki rolünde bitirilmesi buradaki hayatın olağan akışına aykırı bir tablonun varlığını ortaya koyuyor. Hani bu yüzden bu soruşturmanın ben öneminin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradan Kurtlar Vadisi'nin tamamına yönelik bir şey beklemiyorum. Çünkü o, yani ben
2: zaten
1: bu
2: 2007
0: değişiyor bir de, evet, 2027'ye kadar başlıyor.
2: 300 bölümlük dizi.
0: Tabii. İlk 97 bölümden sonrası.
1: Ama özellikle yani şeyler çok bir tartışmaya açık. FETÖ'nün egemen olduğu dönemde, yani 2009-11 arasındaki bölümlerdeki tartışmalar, orada ulusalcılık fikrini sanki bir suç örgütü mantığıyla ortaya koyan yaklaşımlar.
2: Canım, Ali Fuat Yılmazer C5'te
1: en yakını,
2: başında tabii, ulusalcılığı terör örgütü
1: listesine koydu. Bu hükümetin önüne geldi. Aytunç abi çok güzel programlarda da vurguluyor. Neredeyse şöyle düşünün, Hakan Fidan'a yönelik 7 Şubat MİT krizinin dizide son 3 ayını izleyin, o operasyondan önce bağıra bağıra geldiğini görüyordunuz. Oradaki aslında yine unutuluyor, hedef sadece Hakan Fidan değildi, hedef çözüm sürecini yürüten Başbakan Erdoğan'dı o dönem. Evet. Ve bunun bir nevi ısıtıldığı tartışmaları da biz izliyorduk. Sadece de Kurtlar Vadisi için değil, o örgütün diğer yayın organlarında da yapılan dizilerde öyle bir atmosferdeydik. Bunun derinlemesine araştırılmasında hiç sakınca yok, mutlu oluruz.
2: Fakat şöyle bir durum var tabii, çok özür dilerim. 2011'de Kaşif Kozinoğlu gözaltına alınıp 3 Mart'ta tutuklandıktan sonra ve o süreçte birçok medyada, medyanın işte gazeteleri ve televizyonlarının büyük bir bölümü Kozinoğlu'nun hain olduğuna,
0: dizide de öyle işliyorlardı zaten, yani hain olduğu işleniyor.
2: Tabii Kozinoğlu'nun darbeci olduğunu, Kozinoğlu'nun Oda TV'ye bilgiler sızdırdığını ve belgelerin çıktığını hepsi yazdı. Ve Kozinoğlu'na bir itibar suikastı zaten birçok medya kuruluşunda yapıldı. Yani şimdi sadece Kurtlar Vadisi pusu üzerinden yürümek değil mesele. Yani baktığı zaman bir iklim var ortada ve o iklimde

0: Ergenekon, Balyoz, işte Oda TV, Fenerbahçe, Kumpas vesaire, işte bunların hepsini bir arada tuttuğun zaman bir düşman yaratılmıştı. Ve o düşman üzerinden yürüyen bir operasyonlar vardı. Şimdi burada ben şunu hep söylüyorum. Kaşif Kozuloğlu'nun adli tıpta zehirlenmediğine dair bir rapor bile çıksa, hı hı, bence Kozuloğlu'nun ölümü şüphelidir.
1: Net.
0: Kozuloğlu'nun içeride 7 dakika gardiyanlar tarafından gelmemesi, radyonun sesinin açılması, acil butonuna basılmasına rağmen ambulansın beklemesi, ambulansın ikinci ambulansa
2: yani
0: bindirilmesi,
2: olmasa
0: bile zaten şüphelidir.
2: Gibi
0: çünkü
2: şey
0: bakın
2: dediniz,
0: şunu unutmayın. Kaşif Kozuloğlu operasyonu MİT'e giden operasyonların çok önemli bir ayağıydı.
1: Ana hat.
0: Yani şimdi 3 Eylül'de...
2: FETÖ'nün MİT'i ele geçirme hamlesi
0: yani,
2: gibi bir şey.
0: Tabii
1: ele geçiremedi sayılı kurumların başında MİT, özel harekat gelirdi.
0: Emre Taner 15 Temmuz komisyonuna verdiği ifadede, tanıklık olarak yaptığı ifadede Fethullahçıların giremediği nadir kurumlardan biri olarak değerlendirdi Milli İstihbarat Teşkilatı.
1: Başta geldi.
0: Şimdi o yüzden... bu 3 Eylül'de Oslo sızıntısı, o çözüm, ilk birinci çözüm sürecindeki Oslo sızıntısıyla başlayan süreç, arkasından 10 Kasım, 12 Kasım'da Kaşif Kozuloğlu'nun ölümü, 87 gün sonra Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ve arkasından Tayyip Erdoğan'ın hedef alınması, bu arada KCK operasyonları yapılması ve arkasından baktığımız zaman MİT'in KCK içine yerleştirdiği isimlerin deşifre edilmesi süreçleri yaşandı bu ülkede. Şimdi baktığın zaman Kozuloğlu'nu sadece bir bağlamından koparıp sadece bir Kozuloğlu varmış gibi değerlendirmek de
3: tutuklu
0: doğru.
3: Bir MİT mensubu gibi.
1: Tabii, hatta
3: çok daha büyük.
1: Kara propagandayla.
2: Bu arada
1: yapayım.
2: Kozuloğlu'nun Kurtlar Vadisi ile ilgili yazdığı bir MİT raporu da var. Yani bu da mesela dikkat çekici
1: zaten
2: değil mi? Yani
1: aslında...
2: Yıllar öncesinde Kurtlar Vadisi dizisine ilişkin bir rapor da yazdı ortaya çıkıyor.
1: Yani benim açımdan soruşturmada daha dikkatli olunması gereken noktalardan biri, Kurtlar Vadisi ile olası temasta dikkate alınmasında başlayan noktalardan biri de budur. Kurtlar Vadisi'nin eğer bugün örgüte yardım gibi bir soruşturmaya dahil olma ihtimalinde örgütün Kozuloğlu'nu hedef aldığı, görev yaptığı bölge ve örgütün propaganda aygıtı ile ilgili de kendi kurumuna verdiği rapor. Bu ikisi sahik unsurunu oluşturur. Aytunç abinin az önce anlattığı sürecin de aslında dizisi yapıldı, unutuluyor. Reaksiyon diye bir dizi vardı. Erdal Beşikçioğlu'nu oynadı ve kaldırıldı. Çünkü tam bu süreci anlatıyordu. Mesela o dönemde de hani yapımlara da bakalım. Hep konuşuyoruz ya. Ve o senaryonun aslında yaşadığımız o tabloyu çok yakın tarihte anlatmıştı. Bir de şöyle örnek vermek istiyorum. Hani Fethullahçı terör örgütünün MİT'e sızamaması, MİT'te etkin olamaması gibi polis teşkilatında da polis özel harekata sızamamıştı. Orada bulunamamıştı. Öcünü nasıl aldı o hain terör örgütü? 15 Temmuz'da ilk orayı vurdu.
2: Aynen
1: Gölbaşı.
2: Öyle.
1: Gölbaşı'nda
2: şehit verdik ki orada.
1: 100'e yakın şehidimizin olduğu yerde. Yani bunları şöyle hatırlatmak istiyorum halkımızın nezdinde. Öyle bir terör örgütüyle karşı karşıyayız ki her şeyi denedi ve olmadığı yerde can almaktan, öldürmekten geri durmadı. Böyle insanların ya da böyle bir istihbarat yapısının yönettiği yapıda çok zor kavramlar değil bunlar.
2: Ki Gölbaşı'ndaki ben o derin çukuru hiç unutamam mesela. Hatırlarsınız Gölbaşı'ndaki özel harekatın
4: beyitlerimizin naaşları.
1: Öncesinde yargılatmaya da çalıştılar.
2: Ailenin konuşmaları var hakikaten.
4: Beden bütünlüğü bile maalesef yoktu. Yani çok acı.
2: Çok çok acı. Yani çok Gölbaşı'ndaki acı. Şehitleri
4: pırıl
2: hatırlayınca.
4: Pırıl pırıl.
2: Evet.
1: Kahraman polisler.
4: Kahramanları, o yiğitleri, o kadınları, aralarında özel harekatçı kadınlar vardı.
2: Yakın zamanda malum bir belgesel de yapıldı.
4: F-16.
2: Gece muhtemelen izlemişsinizdir.
1: Onun da dizisi vardı.
2: Böyle dizisi
0: de
2: yani
0: bir de,
2: Boğaz,
0: Boğaz Köprüsü, o zamanki adıyla 15 Temmuz Köprüsü'ndeki direnişi unutmamak. Hı hı. O dönemki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın verdiği mücadele. Bugün itibariyle 4 görev daha bağlandı kendisine ve çok önemli.
4: Narkotik
0: kovma, hayırlı olsun diyelim şimdiden. Terörle mücadele. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı kendisi. Yani o yüzden bence hafıza 10 yıl bile olsa
3: hafızayı
0: onu unutmamak gerekiyor.
2: Bir kez daha rahmetle minnette yad edelim.
0: Hala o kripto yapının devam ettiğini ve Türkiye'de özellikle iktidar değil ama ben muhalefete buradan bir çağrı yapacağım. Hı hı. Muhalefet bizim işte arkadaşlarımıza. Yurt dışında YouTube yayını yapan bir takım muhalifmiş gibi gözüken Fethullahçı unsurların videolarını izlemesin.
4: Hay Allah razı olsun.

0: olsun
1: öyle.
0: Ya.
2: Kafaların aynen, oradan
1: bir de onların paylaşımlarını yapıyorlar daha da kötü.
2: Onların paylaşımı. Biz bu topraklarda kavga ederiz. Aynen. Bu topraklarda kavga tartışırız.
1: O zaman burada mücadele edeceklerdi.
2: Mücadele ederiz. Varsa. Sandıkta hesaplaşırız. Olur mu? Onlar her şey yaşanabilir.
3: Onlar fare
2: ama
3: gibi kaçar.
2: Onların yarattığı iklimle muhalefet olmaz. Öyle bir şey yok.
1: Defolup bunu gidiyorlar ama lazım. Hala oradan ülkenin iç karışıklığı sebebiyet vermesine tabii gereken her konuda ve Türkiye'de işte iktidar, muhalefet ve devletin bütün âli menfaatlerini ilgilendiren bütün konularda farkındaysanız muhalefeti tarafı destekleyen çok fazlaca ortaya şey atılıyor. Ve yine hala bu meselelerde de işte farkındaysanız yine fon meselelerinde de bir de bu insanları kahramanlaştıran bir kitle de var. Çok tehlikeli. Yani tabii. O yüzden hatırlatmanız çok önemli. Hafızayı tutmamız gerekiyor. O Gölbaşı örneğini ben bizzat yaşadım. Ben o dönem Ankara'da yaşadığımda Oran'da oturuyorum evimde. Kızım hatta kucağımda, üstümüze o jetler geçerken o düşen bomba yer inledi. Ben hayatımda böyle bir ses. O yüzden çok duygulandım ve bir şehidimizin annesi de hatta geçtiğimiz evet hafta yine bir şehidimizin annesiyle konuşurken demiş ki anneci o kızımızın sen dua et. Evladını gördün. Evladımı göremedim. Yani şehitlik de büyük bir mertebe ama bunları ben özellikle hatırlatıp bu hafızayı diri tutmak gerekiyor. Mesela bu hadiseler olur ama içeriden hep diyoruz ya iç cephenin tutuşması ve birlikte olmamız. Bu ajan ve bu casus şebekesi, bu yapı hala bana göre dipdiri içeride. Ve bu yüzden siyasal işte o beşinci kol faaliyeti dediğiniz medya, siyaset, işte devletin, bürokrasi, işte belki de mecliste bile hala olabileceğini düşünenlerdenim. O yüzden bu meseleye karşı sıfır toleransla beraber hiçbir ideolojik eksende olmadan ülkemizi merkeze koyarak bu gerçekleri hala yaşatmamız gerekiyor. Bu meselelerde bile yani bu meselelerin bu kadar uzamasında kimin ihmali var dediği zaman ya ben şu partiliyim deyince koruma altına almayalım. Belki aynen kime hizmet ediyor? Evet. Yani bir siyasi partinin ya da bir ideolojinin koruma altında olması o kişiyi aklamasın. Çok tehlikeli işte. O yüzden geldiğimiz noktada meseleleri değerlendirirken acı hadiseler yaşadık. Ve geldiğimiz noktada rahmetli Kozinoğlu'nun da işte hatırlayın o dönemde 2009'da Enver Altaylı mektubu yazıyor. Yani direkt tehdit ediyor. Şimdi bu adamlar bunların yeğenleri nerede? Siyasi parti genel başkan yardımcılıkları yapıyor. Hı-hı. Ne diyeyim ben daha? Nereye gireyim? Sanki bu insanlar mecliste yer alıyorlar. Ve ne zaman bakın terörsüz Türkiye ile ilgili konuşuldu mecliste bir siyasi parti katılmadı ve sürekli meseleyi egzajere ederek ve bunu da yine sokağa dökme çabası çalışan yine o siyasi partinin bu bahsi geçinen insanların hı-hı akrabaları. Yani bunları böyle hani kimse koruma kalkanı altına almayalım. Bu ülke bizim ülkemiz. Bütün koltuklar, bütün makamlar gelip geçici. Hepimiz için geçerli. O yüzden bunun üstesinden gelecek tek şey, tek irade ülkemize, vatanımıza, milletimize ideolojik bir eksenden uzaklaşıp körü körüne bağlanmak bence.
4: Peki. Taha Bey buyurun.
5: Ya adil olmak gerekirse hocamın dediklerine büyük ölçüde katılıyorum ama bir amcanın yaptığı yeğeni ne kadar bağlar? Ben kesinlikle aynı siyasi görüşte değilim. Aynı şeyleri paylaşmıyorum. Ama hani adil olmak adına bu çizgiyi koymak bence önemli. Yoksa babamın oğlu olsa, en yakınım olsa bile bu ülkeye hani bir FETÖ'cünün verebileceği zararın ne boyutlara çıkabildiğini hepimiz gördük yani. O yüzden az önce Aytunç abinin de yaptığı çağrı çok önemliydi. Biz Türkiye içerisinde o kavga ederiz. Fransızların bir sözü var. Diyor ki 400 çeşit peynir türünün olduğu bir ülkede ulusal birlikten bahsedemezsiniz diyor. Birbirlerini yiyorlar ama günün sonunda Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden birisi.
3: Aslında en milliyetçi ülkelerinden birisi.
5: En milliyetçi
3: yani
5: ülkelerinden birisi ama içeride çok büyük tabii bir didişme var yani. Şey. Baktığınız
3: beş
5: zaman
3: kere cumhuriyet devirip kuruyorsun evet düşünsene.
5: Baktığınız zaman Le Pen siyasi yasak aldı ama Fransa karışmadı yani. Dolayısıyla böyle şeyler Türkiye'de demokratik ortamın gerekliliğidir. Biz birbirimize hakarete varmadan, tehdide varmadan, birbirimizi kırıp dökmeden, fiziki saldırıya dönüşmeden en ağır tartışmaları yapabilmeli ve günün sonunda doğruyu bulabilmeliyiz. Fakat bu yolda ister iktidar tarafından olsun, ister muhalefet tarafından olsun, bize argümantasyon üreten odak, eğer üzerimize bomba yağdıran, eğer polislerimizi şehit eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ya ben anlatırken bile insanın boğazı düğümleniyor. Asırlık geceyi ben hayatımda en son ne kadar ağladım diye düşünüyorum. Bu kadar yutkunarak izlediğim, bu kadar ağlayarak izlediğim bir yapım daha olmadı. Evet. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi meclis bombalanırken orada AK Partililer de vardı. Cumhuriyet evet Halk Partililer de vardı. Bütün siyasi partiler vardı. O yüzden Ben yeniden Aytunç abinin yaptığı

0: çağrıyı yenileyim. İşimize geldiği için dahi olsa asla bir FETÖ'cünün argümantasyonun peşinden gitmeyelim. Bütün şehitlerimize de Allah rahmet eylesin önlerinde, anılarının önünde saygıyla eğiliyorum.
1: Bu vesileyle almış olduk efendim. Şimdi Gürkan Bey'e dönmek isterim. Sizi de çok beklettik. Ne olur kusurumuza da bakmayın. Aslında Kozinoğlu soruşturmasından buraya geldik. Biraz önce adli tıp hırsızlığından bahsettik Gürkan Bey. Yani muhtemelen o adli tıptaki laboratuvara bir hırsızın girip Kozinoğlu'nun saç ve kan örneğini almış olma ihtimali var mı? Nasıl değerlendirirsiniz bu hadiseyi?
2: Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum ben de. Yani o gece bizim açımızdan çok kötü bir süreçti Türkiye açısından. Bir bakıma da bakıldığı zaman devlet olduğumuzun, Türk milletinin bir birlik olduğu, beraberlik olduğunda o gece aslında gördük. Sadece belli bir zaman sonraki, nasıl anlatayım, yani bazı süreci sözde darbe ilişkilendirmeleriyle olmadığını bu süreçte zaten gösterdi. Onu özellikle ifade etmek lazım. Diğer tarafta da adli tıp kurumunda, girip bu saç örneklerinin vesaire çalınması veya hırsızlık, bu malum yapının hala dinamik olduğunu da aslında bize bir gösteriyor. Bunu özellikle ifade etmek lazım. Bunun için ciddi önlemlerin tekrar detaylı şekilde bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Diğer tarafta da bu Kozinoğlu dava sürecinin bir şekilde adaletin ve hukukun tecelli etme noktasında tekrar açılmasının da bizim açımızdan olumlu bir tablo olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü bu sürecin aslında geçmişle bağlantılarının tamamen bağlı olduğu, bunu görmemiz lazım. Onun için adalete güvenmemiz gerekiyor. Bu adalet ve hukuk noktasında az önce sayın arkadaşlarımız da ifade ettiler. Yiğit Beyler de ifade ettiler. Burada bir partisel noktada bakılmaması lazım. Bu aynı şekilde bu FETÖ süreci de bu partisel noktada bakılmaması gereken süreçlerden bir tanesi. Kozinoğlu süreci de bunlardan bir tanesi. Bir filmin ne kadar hayatımızda nereye getirilebileceğini, ne yapılabileceğini gösteren bir tablo. Onun için bunun bir şekilde tamamlanması lazım diye düşünenlerden açıkçası.
1: Umarız öyle olur. Bu arada soruşturma bu konuda da derinleşiyor herhalde, öyle değil mi? Yani Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin de yeni bilgiler geldikçe.
3: Dün Doğu Perinçek'in, Sayın Doğu Perinçek'in ifadesinin
1: bilgisine neler söyledi Doğu Perinçek ifadesinde?
3: Söylemiyor.
4: Zaten mesele orada.
1: Evet, hayır, onun için aslında bu soruyu
3: soruyorum. Doğu Bey şundan dolayı söylemiyor. Savcıyla konuşması, başsavcılıkla konuşması... Dosyada gizlilik kararı var. Dışarıya yansıtmayalım.
4: Ama daha önce çok konuştu bu konuda. Daha önce çok konuştu yani, yıllar önce.
3: Zaten ama şunu
4: hep sürekli
3: söyledi,
4: konuşanlardan
3: kitabını yazdı yani. Kitabın ön sözündeki yazdıklarımı oraya bilgi olarak verdim dedi. Bilgi sahibi olarak zaten.
4: Oradaki anlatılanlar kendisini. Gerçek mi? Manipülasyon
3: evet,
4: mu?
3: Evet.
4: Hedef şaşırtma, bunlar da
3: evet,
4: önemli.
3: Yani sonuçta Kozinoğlu'nun Sayın Perinçek'e yolladığı mektuplardan oluşan kitap zaten. Hı. Ve ön sözünü okuyun zaten yeter dedi. Ben de aradım kendisini, ne konuştunuz diye.
1: Ön sözünde Aytuç Bey, o kitabın ön sözünde?
3: Ya sonuçta şöyle, yani Fethullahçılarla yapılan o, aslında Fethullahçılarla değil. Yani Fethullahçılık bir simge burada. Yani aslında CIA ile yapılan, Mossad'la yapılan bir kavga
1: yani
3: var ortada.
1: Bu mesele casusluk
3: kavgadan
1: meselesi.
3: Bahsediyoruz. Yani ya biz FETÖ demek değil artık mesela. Evet. FETÖ. Hani insanlar da biraz yıprandı o konuda. Bıktı biraz da. Hani her şeye FETÖ mü diyorsunuz diyorlar ya.
4: Bir de bu toprakların kaç binlerce yıldır aslında imtihanı casusluk.
3: Sonuçta bir gladyo yapılanmasından bahsediyoruz baktığımızda. Biz suç örgütünden bahsediyoruz. Ve bu suç örgütünün kollarından bahsediyoruz. Başka renklendirme ile başka yapılar içinde olabileceğini, kripto anlamında da olabileceğini biliyoruz. Sayın Doğu Perinçek de sonuçta elindeki Sayın Kozinoğlu'ndan, rahmetli Kozinoğlu'ndan gelen mektupları anlatmıştır. İşte o kaybolan bazı mektuplar var, onlar sorulmuş galiba veya kayıp olan. Burada Hasan Ataman Yıldırım, Koğuş arkadaşı zaten şöyle bir ifadesi var Hasan Ataman Yıldırım'ın. Savunması, Kaşif Kozinoğlu'nun savunmasını jandarmayı çağırıyor oraya ve jandarmaya kayıt aldırtıyor. Komutan da burayı çekin diyor, bu savunmasıdır diyor. Yani şimdi o savunmada neler var onları görmemiz lazım ayrıntılı bir şekilde. O yüzden bu soruşturma derinleşecek. Ben Doğu Perinçek'e de sorduğumda bunu siz nasıl görüyorsunuz dedim. Tabii ki dedi, ben dedi kesinlikle derinleşeceğini görüyorum ve düşünüyorum dedi.

0: Pekala. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Nur Tuğba Aktay, Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çerkin, Avukat Yiğit Acar, Doktor Volkan Aslan ve Gürkan Duman bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor.

0: deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Türkiye'nin nabzının artık sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gerçekleştiği New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır dedi. Hürmüz Boğazı, F-35 süreci ve Yunanistan'la ilişkilere dair de mesajlar verdi.
1: Mekke Savunma Anlaşması'nın önemine değindi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi.
2: Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türk evinde

0: De gazetecilerin sorularının yanıtları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kurdukları ikili ilişkiye işaret etti. F-35 konusuna dair mesajlar verdi.
1: Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum. Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki işbirliği bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda. İnanıyorum ki burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız.
0: Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Bir an evvel müzakere zeminine dönülmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi. Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemli mesajı verdi. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor dedi. Karadeniz'de tehdit altındaki seyri sefer güvenliği de gündemdeydi. Erdoğan, Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan'la son dönemde artan gerilime dairse, Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhu sükunun korunmasıdır dedi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha boş salona konuştu. Netanyahu'nun kürsüye ilerlemesiyle heyetler salonu terk etti. BM dışında da Netanyahu karşıtı protestolar vardı.
0: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Duran, soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması BM'nin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor dedi. Netanyahu'nun Erdoğan'a hedef alan sözlerinin onun katliamlarını görünmez hale getirmeyeceğini vurguladı. Netanyahu'nun hiç olmadığı kadar izole hale geldiğini belirten Duran, Türkiye'nin başta Filistinliler olmak üzere mazlumların haklarını ve barışı savunmaya devam edeceğini söyledi. Netanyahu'nun sözlerine bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi. BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi

0: alanlarla hedef alarak örtbas edemez ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir eleştiri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 5 ülkenin NATO yetkisini eleştirerek mevcut yapı sürdürülemez, reform zorunluluktur dedi. MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya 5'ten büyüktür çağrısı nedeniyle teşekkür de etti.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla daimi üyelerin veto etkisini eleştirdi, yapının değişmesi gerektiğini vurguladı.
2: Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığı açıktır. Değer ve kurumlarının referansıyla şekillendirilen mevcut uluslararası sistem, geldiğimiz aşamada kendi kuruluş değerleriyle de bağdaşmayan bir hal almıştır. Dünya barışını korumakla görevli bir mekanizmanın barışın tesisi konusunda karar alamaz hale gelmesi kabul edilebilir değildir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür çağrısını da hatırlattı.
3: Dünya 5'ten büyüktür çağrısı, Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik bir eleştiri yanında, dünya nüfusunun, farklı coğrafyaların ve farklı medeniyetlerin küresel karar alma süreçlerinde daha adil biçimde temsil edilmesi gerektiğine yönelik kapsamlı bir reform çağrısıdır. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
1: Bahçeli mesajında Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Veto imtiyazının kaldırılması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuyla çerçeve yasanın uygulanmasının takip edileceğini belirtti. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır dedi.
4: Kabul 468, red 88.
1: Kanun kapıyı açmıştır dedi. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşamada meclise düşen sorumluluklara dikkati çekti.
5: Yeni safhada meclise 3 mesuliyet düşüyor. İlki kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir. İkincisi güvenlik kurumlarının terör örgütünün fesi ve silahsızlanmasına ilişkin yapacağı tespitlerle yürütmenin dosya bazındaki kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için çalışmaktır. Kanun kapıyı açmıştır. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı Orta Doğu Analiz Dergisi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Örgütün bütün unsurlarıyla feshedildiği tespit edilmeden kanuni sürecin işlemeyeceğini belirtti.
5: Meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir. Türkiye modeli dışarıdan ithal edilmiş hazır bir reçete değildir. Kendi tarihi müktesebatımızdan, anayasal nizamımızdan ve maşeri vicdanımızdan doğan bir usul siyasetinin yansımasıdır. Yaklaşık yarım asır boyunca canlarımızı alan, kaynaklarımızı tüketen ve aramıza tefrikanın girmesini amaçlayan terör örgütleri hukuk ve demokratik siyaset içinde tasfiye edilmiş olacaktır.
1: Kurtulmuş, terörsüz bölge hedefimiz egemen devletlerin adalet, karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde kuvvetlenmesini esas alır ifadelerini de kullandı.
5: Bölgemizde atılacak ilk kritik adım devlet dışı silahlı yapıların meşru siyasal aktör muamelesi görmesine son verilmesidir. Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin ve Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yurttaşların eşitliği ortak ilke sayılmalıdır. Bundan sonra öncelikle kullanılan dil düzeltilmeli, ne ayrımcılığa ne de ayrılıkçılığa zemin hazırlanmalıdır.
0: Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesini kazanan CHP'de belediye sayısı 2'ye düştü. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha istifa etti. İşte yerel seçimlerden bugüne CHP'li belediyelerde yaşanan ayrılıklar, istifalar.
1: Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi. Ankara'da CHP

0: Ve 8 belediye başkanı istifa etti. Böylece yerel seçimlerde Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanan CHP'nin elinde sadece 2 ilçe kaldı. Mansur Yavaş 2024'teki yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP 2024'te tarihindeki en büyük yüksek belediye başkanı sayısına ulaştı. Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazandı.
1: Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin aramızda.
0: Ancak zaman içerisinde bazı ilçelerde istifalar yaşandı. Gölbaşı, Haymanak, Kahraman Kazan ve Keçiören Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Mutlak mutlak kararı sonrası iki belediye de yeni partiye geçti. Yavaş'ın istifa kararının ardından da ayrılıklar yaşandı. 8 ilçe başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Ayaş, Polatlı, Nallıhan, Şerefli Koçhisar, Kalecik, Beypazarı, Elmadağ ve Güdül belediye başkanları CHP'den istifa etti. Böylece Ankara'da CHP'nin elinde Etimesgut'la yeni mahalle belediyeleri kaldı.
2: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, normal şartlarda istifayı düşünmediğini ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararını aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgisi olmadığını da belirtti. Independent Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. Yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele alacak.
3: Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
4: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
3: Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
2: Fon soruşturması genişliyor. Soruşturmada şu ana kadar 34 şüpheli tutuklanırken milyonluk para trafiği de mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu pusula portföy yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var.
3: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finansal kuruluşların görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takibe alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 300

0: 187 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks araçlarla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Ve ifadeler. Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde liman başkanlığında rüşvet alındığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Liman başkanı ve bir kişi gözaltına alındı. Bir acente sahibi Rus bir iş insanına ait yatın limana her girişinde liman başkanının 2000 euro rüşvet talep ettiğini öne sürdü. Bu ihbar üzerine polis çalışma başlattı. Liman başkanı Tuncer Aydın takibi alındı. Şikayetçi olan acente sahibi seri numaraları alınan parayı liman başkanına teslim ederken polis de takipteydi. Para tesliminin ardından polis liman başkanını suçüstü yakaladı. Rüşvet olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir personel de gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, ruhsatsız silah ve dijital materyale el konuldu. Hakim karşısına çıkan liman başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 20 Eylül'de gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 101'e yükseldi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değerler transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırı okulda olmadı, okulun önünde oldu dedi. Okullarda tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Bakan Tekin, ailelere çocukların sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri çağrısında bulundu.
2: Manisa'daki silahlı saldırının okulda değil, okul önünde olduğunu söyledi. Saldırının sadece okul güvenliği olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
3: Turgutlu'da okula saldırı olmadı. Saldırı okulun önünde oldu. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte toplam 7 bakanlık, her bakanlığın görev alanına tanımladığımız yaz boyunca yaptığımız başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin NTV televizyonuna açıkladı.

0: Açıklamalarda bulundu. Gündeminde Manisa Turgutlu'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırı vardı. Tedbirler silsilesi başlattık dedi.
1: Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık.
0: Milli Eğitim Bakanı toplumsal olarak da tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ailelere çağrıda bulundu. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerde olması gerekiyor dedi. Ailelerin oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrim içi yazışmaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
2: Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Neyse ki önemli bir hasar olmadı.
0: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler can havliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesiydi. Saat 10.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
3: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü deprem de bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kapıldı, dışarı kaçtı. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu.
0: Okullarda da paniğe neden olan depremin ardından Şanlıurfa Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Aileler çocuklarını okuldan aldı.
4: Çok şükür bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Allah bu günlerin daha fazlasını göstermesin.
0: Depremin ardından AFAD ekipleri saha tarama çalışması yaptı. Neyse ki herhangi bir yıkım olmadı. Olumsuz bir durum yaşanmadı.
2: Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin can verdiği o facianın izleri büyük ölçüde silinse de o acı günleri hatırlatan yapılar da hala duruyor. O binalardan birini ekrana getireceğiz. Selden önce 3 katlı olan bir binadan geriye sadece çatı kaldı.
5: Burası 6 dükkan gibi üstünde 2 daire olan 3 katlı bir binaydı.
0: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi ne altındaki dükkan ne de daireler var. 3 katlı binanın sadece çatısı kaldı.
6: Her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Bir çatısı görünüyor şu anda.
0: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 2021 yılında felaketi yaşadı. 65 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasında 7 kişi ise kayboldu. Yıkımın izleri büyük ölçüde silinse de hala o günü hatırlatan binalar da var. Onlardan biri işte 3 katlı bu bina.
5: Buralarda biz mera olarak çocukluğumda hayvan otlatıyorduk. Bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe evin yeri sele gitti.
0: 3 katlı bina selle gelen toprak yığını nedeniyle adeta gömüldü. Geriye görünen sadece çatısı kaldı.
5: Buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı.
2: Lavabo açıcı, lavabolar için kurtarıcı ama kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Ersan Akçil de lavabo açıcının mağdurlarından biri oldu. Vücudunda ileri derece yanıklar oluştu.
7: Otoparktan 5. kata çıkana kadar benim kot şortum erimişti.
0: Her şey saniyeler içinde oldu. Elinde tuttuğu lavabo açıcı döküldü, vücudunu yaktı.
8: Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini deri altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar.
0: İstanbul'da yaşayan Ersan Akçil, Nalbur'dan lavabo açıcı aldı. Otomobilden inerken üründen sızıntı oldu. Akçil vücuduna temas eden lavabo açıcıyla acılar içinde kaldı.
7: Aşırı sızıyı hafifletmek adına hızlı bir şekilde duşa girdim.
0: Akçil sonra hastaneye başvurdu.
8: Vücudunun %15'ini etkileyen bir derin yanıkları söz konusuydu.
0: Uzmanlar güç

0: Güçlü asit içeren ürünlerle ilgili önemli uyarıda bulunuyor.
1: Üzerinde kireç sökücü, beton sökücü diyor ise bilin ki çok güçlü bir üründür. Suyla direkt temasında patlamalara yol açabiliyor. Göz körlüğüne, uzuv kayıplarına, ölümcül hasarlara bırakabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Peki istenmeyen bir durumda ne yapmalı?
1: Öncelikle bir normal çeşme suyuyla yıkanması, elbise varsa mutlaka uzaklaştırılması, en az 15 dakika çeşme suyuyla o enerjinin alınması ve bir an evvel de sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz.
2: 8 yaşındaki Dolunay Elçi 10 gün önce İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yürek yakan o kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
3: Çocuğum kenarda dururken servis şoförü hızlıca gelip çocuğuma çarpıyor. Çocuğum havaya uçuyor zaten.
0: Servis aracıyla küçük Dolunay'a çarptı. 8 yaşındaki kızı hayattan kopardı. 8 yaşındaki Dolunay Elçi, kardeşiyle birlikte İstanbul Esenyurt'taki evlerinin önünde oynuyordu. Hüseyin Bey'in kullandığı servis minibüsü 15 Eylül günü 3. sınıf öğrencisi Dolunay'a çarptı.
3: Ön tekere düşüyor çocuk, arka tekere düşüyor, yine göremiyor. Kardeşi de görüyor zaten, olay canlı şahit. Komşular da görüyor, bağırarak o şekilde durduruyor şoförü.
0: Servisin altında kalan Dolunay Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti. O anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Servis şoförü küçük Dolunay'a çarptıktan sonra araçtan iniyor, sonra da telefona sarılıyor.
3: Şoför engelli, bir ayağı aksak, yürüyemiyor. Şahıs ambulansı aramıyor, polisleri arıyor beni koruyun diye.
0: Dolunay'ın ailesi engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförüyle firma sahibinden şikayetçi oldu. Servis şoförü tutuklandı ancak acılı baba firma sahibinin de ihmali var diyor.
3: Şimdi sen para kazanacaksın diye biz ölecek miyiz? Benim çocuğum ölecek mi? Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. O zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok.
2: Adalet Bakanlığı dijital ortamda işlenen suçlar ve dezenformasyonla mücadele için yeni bir adım attı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Buna göre adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacak. Yeni bürolarda görevlendirilecek uzman savcılar dijital mecralardaki suç içeriklerini yakından takip edecek.
0: Dijital mecralardaki suç içerikleri uzman savcılar tarafından yakından izlenecek. Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacak. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla adliyelerimizde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarını kuruyoruz.
0: Bakan Gürlek, dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının işleyişini de anlattı.
4: Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
0: Bakan Gürlek, siber vatanda suçla mücadelenin daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getirileceğini ifade etti. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Sosyal medyada yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'te ilişkili olduğu izlenimini oluşturan kişi tutuklandı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre şüpheli MÇ'nin paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğuna ve bu kişiler nezdinde hatrının sayıldığına yönelik izlenim oluşturduğu tespit edildi. Nüfus ticareti ve halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma suçlarını işlediği belirtildi. Daha önce 4 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen MÇ, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara

0: Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetleri ve Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesi hakkında net mesajlar verdi. Hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaya devam edeceğiz vurgusu yapıldı.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma faaliyetlerine dikkat çekildi. Kıbrıs adasındaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
2: Son olarak gündeme gelen Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Ülkemiz, garantör ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da yapıldı. Gündemde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması da vardı.
3: Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine ilişkin de açıklama yaptı. Ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır denildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü. Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Mekke Anlaşması toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la bir araya geldi. Toplantıda Mekke Anlaşması kapsamında 3 ülke arasındaki teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta masaya yatırıldı. Üçlü görüşmede Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bir sonraki toplantısının da hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na da başkanlık etti. Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıda Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve güvenliğine aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Güç'ten sorumlu üyesi Banner ve ABD Yüksek Temsilcisi Kallas'la da bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya Savaşı'nı değerlendirdi. Kış aylarının yaklaştığını hatırlatan Zelenski, "Kış bizim için zor geçerse biz de Rusya için zor hale getiririz," dedi. Ukrayna lideri, Rusya ile barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasını desteklediklerini de dile getirdi.
1: Kış aylarının yaklaştığını hatırlattı. Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin gündeminde 4,5 yıldır devam eden savaş vardı.
4: Ukraynalılar bu kışın bizim için çok zorlu geçebileceğinin farkında. Ancak buna karşılık durumu Rusya için de sancılı hale getirmekten başka çaremiz kalmayacak. İşte tam da bu nedenle gerilimi düşürmeye yönelik adımların kış gelmeden, yani hemen şimdi atılmasının önemli ve gerekli olduğunu söylüyoruz.
1: Zelenski konuşmasının ardından Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de ticari gemilere saldırının izahı olamayacağını vurguladı. Seyir-i sefer güvenliği konusunda adım atılmasının gerekli olduğunu belirtti. Savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi. Zelenski ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada savaşın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini desteklediklerini belirtti. Böyle bir zirve

0: faydalı olabilirse barış getirebilir dedi. Zelenski bir Rus gazetecinin Moskova'ya ne zaman gideceksiniz sorusuna ise roketle diye yanıt verdi. Kremlin daha önce Zelenski ile Putin arasındaki olası bir görüşmenin yalnızca Moskova'da gerçekleşebileceğini savunmuş, müzakereler için alternatif tüm mekanları reddetmişti.
1: Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'deki G20 zirvesine davet edilmesine ilişkin açıklama geldi. Sözcü Peskov daveti takdir ettiklerini ancak henüz bir karar verilmediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 zirvesine katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Kremlin sözcüsü Peskov konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bu nazik daveti takdir ediyoruz. Henüz bir karar verilmedi. Konu gözden geçirilip koordine edilecek, ardından uygun bir karar alınacak dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada Putin'in zirveye davet edildiğini söylemişti. G20 Liderler Zirvesi 14 ve 15 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da görüştü. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
2: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
3: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
2: Xi'yle dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Trump, Xi'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
4: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
2: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
1: Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesine dair açıklama yaptı. İki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesi konusunda uzlaştığı belirtildi. İki lider Tayvan'daki gerilim, İran'da süren savaş ve yapay zeka olmak üzere çok sayıda konu başlığını masaya yatırdı. Çin Devlet Başkanı Xi, ekonomi ve ticaret heyetlerinin yeni bir ortak düzenleme konusunda anlaştığını söyledi. Uzlaşının küresel ekonomi için iyi haber olduğunun altını çizdi. Xi, yapay zeka alanında ülkelerin savunmacı davranmak yerine karşılıklı güçlü oldukları yönleri öne çıkararak işbirliği yapabileceğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı ABD'li muhataplarına Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda doğru duruşa sahip olma, stratejik işbirliği ve ikili ilişkilerin gelişiminin temelini koruma çağrısında bulundu. Xi, İran konusundaysa Washington yönetimine müzakereye dönülmesi konusunda telkinde bulundu. Gerilimi azaltmak adına yapıcı rol oynamayı sürdüreceklerini ifade etti. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis soruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırdı. %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edildi. Olayın ardından ülke çapında gösteriler düzenlendi.
2: 87 yaşında 70 yıldır yaşadığı evinden sedye ile çıkarıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Mari Carmen'in evinden tahliye edildiği anlar ülkedeki konut krizinin sembolüne dönüştü. Marie Carmen'in hikayesi 1956'da babasının imzaladığı kira sözleşmesiyle başladı.

0: Carmen yıllarca aynı evde yaşadı. Kirasını eski sözleşmesine göre ödedi. Ancak 2018'de evi bir gayrimenkul yatırım şirketi satın aldı. Kira artışı %250'ye kadar ulaştı. Carmen bu tutarı karşılayamadı ve tahliye davasını kaybetti. %50 engeli bulunan yaşlı kadını evinde tutabilmek için kiracı örgütleri ve gönüllüler günlerce nöbet tuttu. Ancak polis barikatları kaldırdı. Carmen polis eşliğinde sedye ile evinden tahliye edildi. Görüntülerin ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi. Madrid'den Barcelona'ya, Valencia'dan Sevilla'ya halk sokağa çıktı. Eylemciler bugün Marie Carmen, yarın biz sloganıyla tahliyelerin durdurulmasını istedi. Marie Carmen olayı siyasi tartışmaları da tetikledi. Merkezi hükümet Madrid yönetimini suçlarken kiracı örgütleri tahliyeleri durduracak düzenlemenin yürürlüğe girmesini istedi. İspanya'da konut krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
1: ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İddia ABD Deniz Kuvvetleri Vekili'nin Demokrat Senatör'e gönderdiği mektupta yer aldı. Aylarca uzatılan görev süresi ve gemideki yaşam koşulları da yeniden tartışma konusu oldu.
2: ABD donanmasında uzun görev süreleri ve personelin ruh sağlığı yeniden gündemde. Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. The Hill gazetesi ABD Donanma Sekreter Vekili Hank Cowan'ın Demokrat Senatör Kristen Gillibrand'e gönderdiği 4 sayfalık mektuba ulaştı. Buna göre Kao, mektupta İran'a karşı yaklaşık 9 ay görev yapan USS Abraham Lincoln gemisindeki denizcilerin görev süresinin uzunluğu sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirtti. 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti. Kao, 8 denizcinin tamamının uçak gemisinde değil, taarruz grubunun farklı unsurlarında görev yaptığını belirtti. USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmış, ancak geminin rotası Orta Doğu'ya çevrilmişti. Şubat ayında ABD ile İran arasında çıkan savaşta geminin Orta Doğu'daki görev süresinin 270 günü aşmasına neden olmuştu. Gemide uzun görev süresi nedeniyle bazı teknik sorunlar olduğu öne sürülmüş, mürettebatın ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Kao'nun mektubunun da, geminin bazı bölümlerinde boru arızaları ve su arıtma sorunları yaşandığı, yemek seçeneklerinin de geçici olarak azaltıldığı belirtildi. USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından USS Abraham Lincoln bölgeden ayrılmıştı.
1: Adana'da ev sahibiyle kiracı tartışması kavgaya döndü. Öğretmen kiracı Fırat Kalkanı Harekatı gazisi olan ev sahibine tornavida ile saldırmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Ver oğlum paramı. Benim sabrım taştı. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı. Sokarım sana bu tornavida.
4: Bak sokarsan sen bedelini ödersin.
0: Elindeki tornavida ile tehdit etti. Boğazına sarıldı. Ev sahibiyle kiracının kavgasında gergin anlar yaşandı.
4: Sen bana bu şekilde vurama.
3: Paramı ver.
4: Elini buraya bu şekilde paramı. Bana darbeli vuramazsın.
3: Paramı ver.
4: Ben sana ne bağırıyorsun?
3: Ver hocam? Paramı. Ver paramı.
4: Biz seninle bir anlaşma
3: yaptık. Benim sabrım taştı. Oğlum ver paramı. Paramı ver.
4: Hoca.
3: Gönder hesabımı.
0: Uzman çavuş Erdem Durna 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak gazi oldu. Ardından Adana'ya yerleşen Durna evini kiraya verdi. Kiracısı sınıf öğretmeni ÜD ile iddiaya göre 5. yıl için yıllık 180 bin liraya anlaştı.
5: 100 bin TL'sini ödedi. Geri kalan 80 bin TL'sini de bir ay sonra ödeyeceğini söyledi. Bu ödemeler gerçekleştikten sonra ev alacağını programlamış.
0: Ev satın aldığını söyleyen kiracı ev sahibinden ödediği parayı geri istedi. Taraflar arasında evdeki masraflar nedeniyle tartışma çıktı. Eline tornavida alan ÜD'ye ev sahibine saldırmaya kalktı.
3: Benim paramı ver yeter oğlum. Ver oğlum paramı. Hocam, benim hocam, sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı. Sokarım sana bu tornavida.
4: Bak sokarsan oğlum. Sen bedelini ödersin hocam.
5: Beni balkona sıkıştırdı, tornavidayı çıkardı elinden, tehdit etmeye başladı. Boynuma sarıldı.
0: Şimdi Erdem Durna olayın ardından kiracısından şikayetçi oldu.
4: Bak. Ne yapam?
3: Lan yapsam ne olur lan?
4: Kendine o-

0: Tamam bak.
1: Kayseri'de işlenen bir cinayetten dolayı hapis cezasına çarptırılan hükümlü Antalya'da trafik kontrolünde yakalandı. Otel servisinin şoförlüğünü yapan katil zanlısını bakın ne ele verdi.
2: Kasten öldürme suçundan hüküm giydi. Kaçtığı Antalya'da servis şoförlüğü yapmaya başladı. Trafik denetiminde polise verdiği ehliyet onu yakalattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. Bir otel servisini durduran polis, şoförden sürücü belgesini istedi. Sürücünün verdiği ehliyetin ölmüş bir kişiye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü araçtan inip kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçek adının Mehmet Ünal olduğu belirlendi. Kayseri'de kasten öldürme suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Mehmet Ünal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin çalışanları iddiaya göre aylardır maaşlarını alamıyor. Bu nedenle otel önünde toplanıp eylem yapınca ortam gerildi. Gerginliğe polis müdahale etti.
3: Yaz sıcağında haftalarca çalıştılar. İddiaya göre emeklerinin karşılığı olan ücreti alamadılar. Otel çalışanları eylem yapınca ortam gerildi. Onlar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin çalışanları. İddiaya göre aylardır çalıştıkları otelden emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadılar. Sezonun kapanmasına birkaç gün kala otelin önünde eylem kararı aldılar.
4: Hem Bodrum'daki iki otelimizde hem de bununla birlikte Kuşadası'ndaki otelimizde arkadaşlarımızın ücret alacakları, fazla mesaileri, besleri, bütün alacakları kalmış durumda.
3: Çalışanlar alacakları için eylem yapınca otelde konaklayan yaklaşık 400 müşteri içeride mahsur kaldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Gerginlik bitti. Otelin müşterileri tahliye edildi.
4: Patron bize diyor ki konkordato sürecindeyiz, zor durumdayız. Biz de diyoruz ki buraya gelen paralar belki de acentelerden 7-8 ay önce, 1 yıl önce gelinen paralardı. İşçilerin ücret alacaklarının hepsi belliydi. Bu otel günün sonunda milyarlarca lira kar ettiğinde siz bu kardan ortak oluyor musunuz?
5: Hayır.
4: Bu kardan para kazanıyor musunuz?
5: Hayır.
3: Çalışanlar haklarını alana kadar otelden ayrılmamakta kararlı.
6: Kim gelecek?
7: Umut gelecek. Gel. Ben de geleyim.
1: UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden Türkiye bugün saat 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek.
8: Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadında oynanacak olan müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Ay Yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası'nı 4. olarak tamamlayan Fransa'da teknik direktör Deschamps'la yollar ayrılmış, takımın başına Zidane getirilmişti. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. A Milli Futbol Takımımız grubun ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
1: Tütün ürünleri kanun teklifi önümüzdeki ay meclise sunulacak. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak. Ayrıntılarına bakalım.
9: Bu Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni bir kanun teklifi geliyor.
2: Tütün ürünleriyle mücadelede tarihi bir düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir yıldır üzerinde çalıştığı kanun teklifi meclise sunulacak.
9: Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.
2: Teklife göre standart paket uygulamasına da geçilecek.
9: Bizim ince sigara dediğimiz, slim sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürülür. Ve bunları da kadınlara yönelik sürdüler. İşte eğer bu standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık daha tüm sigaralar tek standart satılacaklar. Bu ince sigaralar, slim sigaralar ortadan kalkacak.
2: Çocuk ve gençlere sigara satışını önlemek amacıyla kimlik doğrulama sistemi hayata geçirilecek.
9: Orada işte kişilerin günde kaç tane sigara alacakları görünecek. Eğer zaten kimlik kartlarında ya da bu verecekleri kartlarda kişilerin yaşları...

0: da olacak. O yüzden de artık özellikle 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek.
1: Sigara paketlerine sağlık vergisi eklenmesi de gündemde. Sağlık vergisinden alınacak para koruyucu ve geliştirici hizmetlere aktarılacak. Lokantalarda, kapalı ve açık alanlarda tütün kullanımı tamamen yasaklanacak. 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin satışı kaldırılacak.
0: Belki bu 2040 tarihi bu meclisteki görüşmeler sırasında belki 2033'e, 35'e de çekilebilir diye umuyoruz.
2: Koronavirüs aşısıyla dünya çapında adını duyuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı belli oldu. İki bilim insanı Arife adını verdikleri şirkette yeni nesil ilaçlar geliştirecek.
1: Koronavirüs aşısıyla dünya çapında öne kavuşan iki bilim insanı yeni bir sayfa açıyor. BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı Arife. Almanya'nın Mainz kentinde kurulan şirket, yeni nesil ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanacak. İki bilim insanının önceliği mRNA tabanlı yeni tedaviler geliştirmek. Bu teknoloji, hücrelere belirli proteinleri üretmeleri için talimat veren haberci RNA'ya dayanıyor. Şahin ve Türeci aynı teknolojiyi koronavirüs aşısında da kullanmıştı. İkili Mart ayında yaptıkları açıklamada kurucusu oldukları BioNTech'teki görevlerinden en geç 2026 sonunda ayrılacaklarını duyurmuştu. Ancak şirketteki hissedarlıklarını sürdürmeyi planlıyorlar. BioNTech'in yönetimini ise Guido Oelkers'in devralması bekleniyor. Oelkers'in 1 Şubat 2027'de göreve başlaması planlanıyor. Şahin ve Türeci'nin kurduğu BioNTech, ABD'li Pfizer'la geliştirdiği COVID-19 aşısıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Pandemi döneminde milyarlarca euro gelir elde eden şirket, bugün kanser tedavilerine yönelik yeni ürünler geliştiriyor.
2: Habertürk sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralıyor. Öyle ki sanal dünyada artık neredeyse her şey parayla satın alınabiliyor. Bu bazen bir banka hesabı ya da sahte kimlik oluyor, bazen de doğrudan algı satın alınıyor. Yanlış duymadınız, müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var. Arzu Kaya 3 bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde kiralık hesap arayan bir şüpheliyle konuştu. Bakın ortaya nasıl akıl almaz diyaloglar çıktı. Bu diyaloglara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: İBAN kiralama ilanı verdi, günlük 60 bin lira vereceğim dedi. Banka hesabının tüm kontrolünü istedi. Habertürk, sosyal medyadaki karanlık İBAN pazarının izini sürdü.
4: Diyorlar ki komisyon karşılığı hesap kiralanır. Bu bir sektör oluşturmaya başladı ve çok yaygın bir durum.
5: Nitelikli dolandırıcılık suçuyla da, yasa dışı bahiste, para nakli aracılık suçuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.
6: Sosyal medya artık sadece iletişim için değil, derya deniz olarak kullanılan bir mecra haline dönüştü. Öyle ki burada suçlar büyüdü, derin bir pazar haline geldi. Bunun ilk halkası İBAN kiralama. Biz de Instagram üzerinden bir adresle konuştuk. Kendisi İBAN kiralamak istediğini belirtti ve ortaya akıl almaz diyaloglar çıktı.
5: Kişi hesabını başkasına kullandırıyor ve bu hesapta yasa dışı bahis parasının aktarılmasında kullanılıyorsa kişi ciddi bir ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
3: Kiralık hesap adı altında bir sayfaya gelen yorum dikkatimizi çekti. O yorumun altında 60 bin liraya kiralama yapıyoruz yazıyordu. Ev hanımı olduğumuzu söyleyip konuşmaya başladık.
4: Öğrenciler arasında, ev hanımları arasında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
5: Gelen paraların miktarının kişinin gelir düzeyiyle uyumlu olup olmadığı, hemen başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı ayrıca değerlendirilir.
6: Önce hangi bankayı kullandığım soruldu, ardından kişisel bilgilere geçildi. Yaşım, medeni halim ve hangi şehirde yaşadığım. Sonrasında ise daha kritik sorular geldi. Banka hesabında bloke bulunup bulunmadığı, bahisten herhangi bir para gelip gelmediği sorular arasındaydı.
3: Hesabımıza 960 bin liralık yasa dışı bahis parası gelecekti. 3 parçada gelen para karşılığı 60 bin lira ödeme yapılacaktı. Ama hesap kontrolü istendi. Önce internet bankacılığına giriş, sonra da daha fazlası.
4: İBAN, banka hesabı.

0: hesabı sizin kimliğinizdir. Kimliğinizi nasıl başkasına kullandırmıyorsanız banka hesabınızı da başkasına kullandırmamanız gerekir.
1: TC kimlik numaram ve bankacılık şifrem istendi. Gerekçe ise sözde hesap kontrolü. Sonrasında telefonuma gelen SMS kodunu da onunla paylaşmamı talep etti.
2: Öyle ki en ufak bir tedirginlikte rahatlatmaya da çalıştılar. Bir şey olmaz, kimseye olmadı, sıkıntı yaşamazsın.
1: Ama bizi rahatlatmak istediğinde bile

0: kontrol etmeye amaçlı olduğunu söyleyerek sürekli kişisel bilgilerimizi talep etmeye devam etti. Aslında amaç belliydi. Telefonla konuşmak istediğimizde ise mesajla yetinmemizi istedi.
1: Sadece ben bilmiyordum demek kişiyi otomatik olarak sorumluluktan kurtarmaz.
2: İllegal işlerden elde edilmiş paraların hepsi bu havuz hesaplarda toplanıyor. Çok büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha boş salona konuştu. Netanyahu'nun kürsüye ilerlemesiyle heyetler salonu terk etti. BM dışında da Netanyahu karşıtı protestolar vardı.
1: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak, Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi.

0: şişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya Ankara'dan sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak suçlarını perdelediğini söyledi. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikalarıyla bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Netanyahu'nun provokatif açıklamalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Çelik, BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail Başbakanı'nın açıklamalarını kınadı. Duran açıklamasında soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'na mesnetsiz suçlamalarla kullanmasını BM'nin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nın hedef alan açıklamalarını hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansıması olarak niteledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu yılda kendisine vize verilmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Konuşmasında halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulunuyoruz dedi.
0: Filistin halkı işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı dedi. Yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya video mesajla seslendi.
2: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil, Filistinlilerin vatanlarındaki yaşamını zorlaştıran ve topraklarını terk etmeye zorlayan sömürgeci bir plandır. Bugün sizi uyarıyoruz. Yeni bir nekbenin yaşanmasına izin vermeyin.
0: Abbas, kendisine ve Filistin heyetine vize verilmemesi nedeniyle hitabını ikinci kez video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin ölüm, yıkım, açlık ve yerinden edilme girişimleriyle soykırıma maruz bırakıldığını kaydetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgale de dikkati çekti.
2: Batı Şeria parçalara bölünürken Kudüs tecrit edilmekte ve Yahudileştirilmektedir. İşgal güçlerinin koruması altında yerleşimci terörü tırmanmaktadır.
0: Mahmut Abbas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze için barış planından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ne yazık ki bunların sahada hayata geçirildiğini görmedik dedi.
2: Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek ve yok olmayacaktır.
0: Vize engeli sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına dair mesajlar veren Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Fon soruşturması için sorumlular hukuk önünde hesap verecekleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur mesajı verdi.
3: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
0: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin finansal sisteminde ve ekonomisinde bir risk olmadığını

0: adını söyledi.
1: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. Takoz koymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye bizim için malum, günübirlik bir mesele değil. Yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreç, ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye inşallah birlik beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
0: Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını belirtti. Erdoğan, komşumuz Irak'la artık terör konularında değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor ifadelerini kullandı.
2: Fon soruşturması genişliyor. Soruşturmada şu ana kadar 34 şüpheli tutuklanırken milyonluk para trafiği de mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var.
0: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finansal kuruluşların görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takibe alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks araçlarla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Ve ifadeler, Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e, fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisi hakkında ortaya atılan istifa iddialarına asılsız dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomi

0: istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir ifadelerini kullandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Asılsız içerikleri yayanlar hakkında adli süreçler yürütüldüğü belirtildi.
1: Onlara bakarsanız vatandaş sizler biliyorsunuz ama.
0: Yeni parti tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. Teklife dair detayları da Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale açıkladı.
2: Tasfiye süreci şöyle işleyecek. Her bir mağdurun ayrı bir hesabı oluşturulacak. Kim geçmişte ne yatırdı, ne çekti, ilk önce onun bir bakiyesi oluşturulacak. Yani kağıt üzerindeki getiriye değil, gerçek para hareketlerine bakarak bir fon mağduriyeti tablosu oluşturacağız. Bir tasfiye kurulu oluşturuyoruz. Fonun kuruluşundan itibaren ilk yatırımcılar, ilişkili kişiler ve olağan dışı para çıkışları bu tasfiye kurulu tarafından incelenecek. Hukuka aykırı kazançlar fona iade ettirilecek. Haksız kazancı belirledikten sonra oluşturacağımız tasfiye kurulu Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracak. Bu kişinin mal varlığının dondurulmasını talep ediyorum. Daha sonrasında bu mal varlığı dondurulacak. Haksız kazanç sağladığı düşünülen kişi haksız bulunursa onun mal varlığına el konulacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan ve tutuklu bulunan bir hükümlü şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Kasım 2011'de Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan hırsızlığı mercek altına aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Kozinoğlu'nun otopsi işlemlerinin ve doku işlemlerinin yapıldığı kata girip hırsızlık yapan şahıs, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Iğdır cezaevinden İstanbul'a getirildi. 25 ayrı suç kaydı bulunan şahıs o dönem verdiği ifadede su sebili takma bahanesiyle içeri girdiğini, sadece kredi kartı ve ziynet eşyaları çaldığını söylemişti. Kozinoğlu'ndan alınan kan, doku ve saç örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak ifadesi alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde liman başkanlığında rüşvet alındığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Liman başkanı ve bir kişi gözaltına alındı. Bir acente sahibi Rus bir iş insanına ait yatın limana her girişinde liman başkanının 2000 euro rüşvet talep ettiğini öne sürdü. Bu ihbar üzerine polis çalışma başlattı. Liman başkanı Tuncer Aydın takibi alındı. Şikayetçi olan acente sahibi seri numaraları alınan parayı liman başkanına teslim ederken polis de takipteydi. Para tesliminin ardından polis liman başkanını suçüstü yakaladı. Rüşvet olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir personel de gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, ruhsatsız silah ve dijital materyale el konuldu. Hakim karşısına çıkan liman başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'de Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Şüpheliler arasında eski belediye başkanları da var. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 36 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz da var. Şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon yapıldı. 31 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi, diğer şüphelilerse aranıyor. AK Parti'de yeni anayasa çalışmalarında önemli bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki Anayasa Komisyonu'nun gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması bekleniyor. Sunumda ortaya çıkan metin ele alınacak.
3: 20'den fazla toplantı yapıldı. Dünyadaki anayasa örnekleri incelendi. Yeni anayasa için ortaya çıkan metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu 20'den fazla toplantıda yasama, yürütme ve yargı başlıklarında değerlendirmeler yaptı. Mevcut eksiklikler ve Türkiye'nin

0: Metnin ihtiyaçları mercek altına alındı.
1: Türkiye coğrafi
0: metnin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Sunumun Ekim ayına yetişmezse en geç Kasım'da yapılması planlanıyor. AK Parti kaynakları anayasa siyaset belgesi olarak tanımlanan metinde yeni anayasada yer alması gereken ilkelerin çerçevesinin belirlendiğine işaret etti.
2: Çağıracağım arkadaşlar. Tamam.
0: Peki yeni anayasa için diğer partilerle uzlaşı zemini var mı? Beklenti geçmiş dönemdeki denemelerden farklı olarak siyasi iklimin daha uygun olduğu yönünde. AK Parti kaynakları diğer partilerin de olumlu yanıt vermesi halinde bir hafta içerisinde dahi temel ve nihai metnin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizeye ihtiyaç duyulan maddelerin de yeniden gözden geçirilebileceği belirtiliyor. Kaynaklar mecliste 400 vekil rakamı sağlansa dahi yeni anayasanın referanduma götürüleceğine işaret ediyor. Kaynaklar son dönemde gündeme gelen siyasi partiler yasasında değişimin ise anayasa çalışmalarının ardından gündeme geleceğini ifade ediyor. Yeni anayasanın oluşturacağı çatıyla seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda da ilerleme sağlanabileceği belirtiliyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD programında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Adan, yeni dönemde önce Türkiye demeyenler kaybedecek dedi.
4: Türk siyaseti yeni dönemde önce Türkiye demeyenlerin kaybettiğine hep birlikte şahit olacağız.
5: Siyasetteki yeni döneme işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.
6: Terör örgütü silahı bırakmıştır. Kendisini feshetmiştir. Ve Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmüş, iradeyi ortaya koymuştur. Ve Türkiye çok büyük mesafe kat ederek dün bize silahlı mücadelelerine silah veren bazı ülkeler bugün yanımızda yer almaktadır.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MÜSİAD Ticaret Fuarı'nın gala yemeğine katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı.
6: Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, ölüm saçan silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demektir.
5: Adan, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile olan görüşmesini değerlendirdi. Destek mesajı verdi.
4: Adalet Bakanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun. Türkiye'de hem yolsuzlukların hem çetelerin üzerine çok güçlü bir şekilde gidiyorlar. Buna da ihtiyacımız var. Arkalarındayız, destekçileriyiz kendilerine.
3: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Konunun MYK'da gündeme gelmediğini belirten parti sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceğini söyledi.
7: MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama zaten böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
5: İstanbul İl Başkanlığı'na atama Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme gelmedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda dedi.
7: Sayın Genel Başkan MYK'da konunun gündemine getirmek isterse getirirdi, getirmedi. Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
5: Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına hiç değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
7: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir, evet yani. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın gündeminde Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nde yeni partiyle işbirliği tartışması da vardı. Yeni Parti lideri Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'dan da tepki geldi.
8: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
7: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
5: Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına

0: oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
1: 3 tane belediye meclis üyemizin AKP'nin adayına oy vermesi sebebiyle biz bu 3 belediye meclis üyemizi de bugün itibariyle disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Biz seçime katılmama kararı aldık ama bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Bu arkadaşlarımızı biz disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, normal şartlarda istifayı düşünmediğini ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararı aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgisi olmadığını da belirtti. Independent Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Neyse ki önemli bir hasar yok.
3: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler canavliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesiydi. Saat 10.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
4: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü depremde bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kapıldı, dışarı kaçtık. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu.
3: Okullarda da paniğe neden olan depremin ardından Şanlıurfa Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Aileler çocuklarını okuldan aldı.
5: Çok şükür bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Allah bir günler daha bizi göstermesin.
3: Depremin ardından AFAD ekipleri saha tarama çalışması yaptı. Neyse ki herhangi bir yıkım olmadı. Olumsuz bir durum yaşanmadı.
2: Trabzon'da bir evin arka kısmında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
3: Evin arka kısmında kazı yapıyordu. Yağmurla yumuşayan toprak kaydı. Çalışma yapan işçi hayata veda etti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinin arka kısmında kazı yapması için Ali Turhal'la anlaştı. 51 yaşındaki Turhal kazıyı yaparken bir anda yamaçtaki toprak kaydı. Tonlarca toprağın altında kalan Ali Turhal için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine iş makineleri de getirildi. Ekipler zor da olsa Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaştı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Can alan toprak kayması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Sonbaharla birlikte sağanak Karadeniz bölgesinde etkisini gösterdi. Zonguldak'ta şiddetli yağmur nedeniyle dere taştı. Taşkın sonucu sanayi sitesini su bastı.
3: Gece bastıran yağmur sabah sele dönüştü. Dereden taşan su sanayi sitesini bastı. Zonguldak'ta yağmur gece yarısı başladı. Sabah olduğunda sağanağa dönüştü. Çaydamar mahallesindeki Kokak Su Deresi taştı.
6: Ağaca bak ağaca.
3: Dereden taşan su bölgedeki küçük sanayi sitesine ulaştı. Sitedeki atölye ve bazı işyerlerine su bastı.
7: Dere taştı yukarıdan aşağı.
8: Korkuluk bütün gitti.
3: Bir tesisin korkulukları yıkılarak dereye düştü.
6: Ağaca bak ağaca.
3: Kozlu sahil yolundaki rögarlar tıkanınca 4 şeritli yolu da su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ekiplerin bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.
2: İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Polis ekipleri peş peşe yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine adeta geçit vermiyor. Narkotik polisleri bu defa 34 saatte 6 farklı operasyona

0: Üreticisinden sokakta satıcısına polis adım adım takip etti. Şok baskınlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.
1: İstanbul'da uyuşturucuyla mücadelede hemen hemen her gün operasyon yapılıyor. Ancak bu defa uyuşturucu tacirleri adeta operasyon yağmuruna tutuldu. Tam 34 saatte 6 farklı operasyon peş peşe yapıldı.
0: İlk operasyon adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Tır dorsesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik polisi tırın önünü kesti. Hassas burunlu köpekler mazot deposunda tam 224 kilo uyuşturucu buldu. 6 saat sonra Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerini mesken tutan sokak satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanları ve vale noktalarında kendi aralarında oluşturdukları şifre yöntemlerini ve zulo noktalarını tespit eden polis ekipleri 176 şüpheliyi gözaltına aldı. Vale noktalarında satış yapan zehir tacirlerinin polis takibinden kaçmak için uyguladığı yöntemler de açığa çıktı.
1: Valelik yapan uyuşturucu satıcısıyla alıcı otoparkta bir araya geliyordu. Alıcı arabasını park ettirmek üzere anahtarı sözde valeye, yani uyuşturucu satıcısına veriyordu. Satıcı ise araba koltuğuna geçtiği anda uyuşturucu maddeleri anlaştıkları yerlere, gizli bölmelere yerleştiriyordu. Uyuşturucu parasını da vale ücretiymiş gibi göstererek uyuşturucu ticaretini bu şekilde yapıyordu.
2: Açamayın polis!
0: Uluslararası zehir tacirleri de polis takibinden kaçamadı. Üçüncü dalga operasyonda 3 İranlı takibe alındı. Şüpheliler dikkat çekmemek için farklı günlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye giriş yaptı. Sözde turistler uyuşturucu üretimine geçtikleri an operasyonun düğmesine basıldı. Kaldıkları evden 272 kilo sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 saate sığdırılan operasyonların en önemli halkalarından biri Bağcılar'dı. Şüpheliler teknik takipten kaçmak için telefon kullanmadı. Yarım saatlik mesafeye sürekli güzergah değiştirerek 8 saatte ulaştı.
1: Şüpheliler matbaa görünümlü dekoratif kutu üreten bir ofis kiralamışlardı. Bu ofisin ikinci katında zehir üretiyorlardı. Ofisin ilk katındaysa gerçekten kutular vardı, ancak üst kat adeta bir zehir imalathanesiydi. Yapılan operasyonla 40,5 kilo ham madde ele geçirildi. Bu ham maddeler eğer uyuşturucuya dönüştürülseydi 4,5 ton uyuşturucu piyasaya sürülecekti.
0: 34 saate peş peşe 6 operasyon yapan narkotik polisleri 187 zehir tacirini yakaladı. Operasyonların ardından açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
4: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili hazırlanan yeni iddianame acılı aile için umut oldu. Baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık daha yolun yarısında olduklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını bir kez daha vurguladı. Büyükışık Adli Tıp Kurumu raporlarında imzası olanların da yargılanmasını talep ediyor.
5: Biz oğlumuzun ilk andan itibaren intihar etmediğini zaten biliyorduk. Zaten 8,5 senedir biz bundan son derece emindik.
6: 26 yaşındaki oğlu Dorukhan'ı kaybeden emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Oğlum yüksekten düşmedi diyen acılı babanın şüpheleri yeni iddianamede ortaya konuldu.
5: Bu iddianamede de Dorukhan'ın demir bir çubukla sırtına vurulmak suretiyle darp edilmek üzere katledildiğini çok açık bir şekilde beyan etmiş. Dolayısıyla kasten öldürme davasını tamamlayıcı mahiyette delilli

0: karartanlar hakkında da yeni bir iddianame hazırlama lüzumunu hissetmiş.
1: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir şantiyede ölü bulundu. İnter denilen o ölümdeki cinayet şüphesi yıllar sonra ortaya çıktı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis merkezi ve olay yeri inceleme amirleri, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 kişi yeni iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Acılı babanın tek tesellisi adalet arayışının yerini bulması.
0: Bizi teselli eden bir nokta var. O da devletin içine çöreklenmiş olan bu organize suç örgütlerinin birer birer yaptıkları kötülüklerin ve işledikleri suçların ortaya çıkarak toplumun arınmasına vesile olunması bizi ferahlatıyor.
1: İddianamede dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk, sevk ve idaresine dahil olduğu belirtildi. İnşaat şirketi yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan emniyet müdürü, daha önce tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu.
0: Şu anda yolun tam yarısındayız. Tırmanma bölümünün bitmesine çok az kaldı. Bu davanın en önemli bacağı olan tam 5 defa sahte adli tıp raporu hazırlayarak bu olayı çıkmaza soktular ve katilleri korudular. 62 adli tıp uzmanından müteşekkil bu heyet yargılanmadan ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
2: Karaman'da yaşayan Özcan çiftinden haber alamayan çocukları polise ihbarda bulundu. Evlerinde ölü bulunan çiftin yaşadığı apartman tahliye edildi. Peki neden? Detayları haberimizden izleyelim.
1: Kapıda siyanür var girmeyin yazılı kağıt vardı. Ekipler eve özel kıyafetle girdi. Haber alınamayan çiftin cansız bedeni bulundu. Karaman'da yaşayan Namık ve Fatma Özcan'ın çocukları anne babalarından haber alamayınca telaşlandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler daireye ulaştığında kapıda siyanür var girmeyin yazılı kağıtla karşılaştı. Adrese hemen AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler özel kıyafetle eve girdi. 53 yaşındaki Namık ve 45 yaşındaki Fatma Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalarda evde kimyasal maddeye de rastlandı. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Özcan çiftinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Adana'da silahlı bir kavga olayla hiç ilgisi olmayan 9 yaşında bir çocuğu hayattan kopardı. Otomobildeyken başına kurşun isabet eden çocuğun ölümü yakınlarının yüreğini yaktı.
3: Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor.
1: Oğlu hiçbir ilgisinin olmadığı silahlı kavganın ortasına kaldı. Otomobilin camından giren mermi 9 yaşındaki Muhammed Emir'i hayattan kopardı.
3: Şu anda benim ailem perişan durumda. Hanımım, kızlarım hepsi perişandır.
1: Muhammed Emir çalışan Adana'da abisiyle beraber hastaneden dönüyordu. İkilinin içinde olduğu otomobil silahlı kavganın ortasında kaldı.
4: Kavga olduğunu fark ettim. Tam geri gelirken işte bizi ateş ettiler. Ondan sonra şoka girdim. Kendimi düzelttim. Apar topar hastaneye bastım.
1: Otomobilin camından giren kurşun 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Abisi tarafından hastaneye yetiştirilen çocuk 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
3: Katiller yakalandıysa en ağır ceza almalarını istiyorum.
2: Mersin'de bir güzellik merkezinde botoks yaptıranlar kabusu yaşadı. 3 kişi hastanelik oldu.
1: 2000'in göz kapağı düştü, kimi solunum, kimi ise görme zorluğu yaşadı. Botoks uygulaması kabusa döndü. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kardeş ve bir arkadaşları botoks için bir güzellik merkeziyle anlaştı. Uygulama planlandığı gibi başladı. Ancak daha sonra beklenmedik şeyler oldu.
5: Migrene iyi gelecek diye bir botoks uygulaması yaptırdık. 15 günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi.
1: Belirtiler bunlarla da sınırlı kaldı.

0: Olmadı.
1: Solunum güçlü, konuşma güçlü, yutkunma güçlü. Kız kardeşimde görme bozukluğu, çift görme, bu şekil belirtiler meydana geldi.
0: 3 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz. Bizimle hiçbir türlü iletişime geçmiyor.
0: Güzellik merkezinden ve botoksu yapan uzmandan şikayetçi oldular. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Adana'da hakkında silahlı saldırı nedeniyle yakalama kararı bulunan şüpheli yakalanacağını anlayınca kendini eve kilitledi. Elinde el bombası ve silahla polise direnen şüpheli gözaltına alındı.
3: Elinde silah ve el bombasıyla polise direndi. Firari hükümlü herkese ecel terleri döktürdü. Mehmet Şirin Doğan hakkında kurşunlama ve başka bir suçtan daha kesinleşmiş hapis cezası vardı. Polis ekipleri firari hükümlünün yakalanması için Adana'nın Yüreğir ilçesindeki adrese baskın düzenledi. Firari Doğan polisleri fark edince kendini eve kilitledi. El bombası ve tabancayla direnmeye başladı. Güvenlik güçleri takviye ekip talep etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Namlular firari mahkuma çevrildi. Ekipler eve girerek Mehmet Şirin Doğan'ı etkisiz hale getirdi. El bombası bomba imha ekipleri tarafından muhafazaya alındı. Gözaltına alınan mahkum geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 denizde caydırıcılığını gözler önüne serdiği Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Tatbikatta pek çok deniz ve hava unsuru belirlenen hedefleri tam isabet vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de tatbikatı yerinde takip etti.
3: Helikopterler ve İHA'lar havadan, fırkateynler ve hücum botları denizden. Tüm hedefler tam isabet vuruldu. Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Akdeniz açıklarında yapılan tatbikatın seçkin gözlemci gününe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.
4: Deniz Kurdu tatbikatı top atışlarıyla başladı ve TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla TCG Anadolu'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu selamlandı.
5: Tatbikat süresince kahraman personelimizin üstün eğitim seviyesi ve disipliniyle kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duydum.
3: 100 gemi ve 50 hava aracının katıldığı tatbikatta 14 bin personel görev aldı. Çeşitli senaryolar üzerinden Türk donanmasının caydırıcılığı gözler önüne serildi.
4: Tatbikat kapsamında senaryo gereği Yılancık Adası'na çıkarma harekatı yapıldı. Önce SAT komandoları paraşütle indi, ardındansa zırhlı araçlarla adaya amfibi çıkarma harekatı yapıldı.
3: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı ilklere de sahne oldu. Kalkan insansız hava aracı ilk kez bir gemiden dikey iniş kalkış yaptı. Ayrıca Piranha Kamikaze insansız deniz aracı su üstü hedefi vurdu.
5: Deniz unsurlarımız mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz'de, Somali açıklarında, Libya'da, Katar'da ve Senegal'da her türlü deniz faaliyetlerinde beraber yürütülmesinin bilinmesini istiyorum. İcra eden faaliyetler kapsamında Piranha Kamikaze insansız deniz aracı tarafından hedefe yönelik yüksek hassasiyetle saldırı faaliyeti icra edilmiş ve hedef imha edilmiş.
4: Denizde denetim harekatı da tatbikattaki senaryolar arasında yer aldı. Bu kapsamda TCG Anadolu gemisine SAT komandoları tarafından PESROP tekniğiyle iniş yapıldı.
3: 20 Eylül'de başlayan tatbikat 25 Eylül'de sona erecek.
2: Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesine dair açıklama yaptı. İki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesi konusunda uzlaştığı belirtildi. İki lider Tayvan'daki gerilim, İran'da süren savaş ve yapay zeka olmak üzere çok sayıda konu başlığını masaya yatırdı. Çin Devlet Başkanı Xi, ekonomi ve ticaret heyetlerinin yeni bir ortak düzenleme konusunda anlaştığını söyledi. Uzlaşının küresel ekonomi için iyi haber olduğunun altını çizdi. Xi, yapay zeka alanında ülkelerin savunmacı davranmak yerine karşılıklı güç

0: güçlü oldukları yönleri öne çıkararak işbirliği yapabileceğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı ABD'li muhataplarına Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda doğru duruşa sahip olma, stratejik işbirliği ve ikili ilişkilerin gelişiminin temelini koruma çağrısında bulundu. Xi, İran konusunda ise Washington yönetimine müzakereye dönülmesi konusunda telkinde bulundu. Gerilimi azaltmak adına yapıcı rol oynamayı sürdüreceklerini ifade etti. Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik saldırıya hazırlandığına dair iddialara bir yenisi daha eklendi. ABD istihbaratı Rusya'nın gemi konteynerlerine gizlenecek ve denizden fırlatılacak Gerbera tipi dronlarla NATO ülkelerini hedef alabileceğini öne sürdü. Risk altındaki ülkelerin Fransa, İspanya ve İtalya olduğu belirtiliyor.
1: Rusya'nın Avrupa'ya saldırabileceğine ilişkin uyarılar artıyor. Bu kez Amerikan istihbaratı Moskova'nın 3 Avrupa ülkesine saldırı planladığını öne sürüyor. İspanyol basınında Rusya'nın Avrupa'da yeni drone saldırıları hazırladığı iddia edildi. Bu kez hedefin Akdeniz ülkeleri olabileceği belirtilen haberde Amerikan istihbarat servislerinin de Kremlin'in planlarına ilişkin bilgi topladığı ve bu bilgileri Avrupa hükümetleriyle paylaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Litvanya Savunma Bakanlığı'na yakın bir kaynak, dronları bir geminin konteynerine izleyerek denizden fırlatacaklar değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın İspanya, Fransa veya İtalya'ya yönelik olası saldırısında Gerbera tipi drone kullanılabileceği, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki drone'un bir ticari gemiden fırlatılabileceği belirtildi. Bu drone'un yıkım yaratmak amacıyla değil, yangın çıkarmak, askeri bir tesisin üzerinden uçmak veya Rusya'nın Avrupa'nın gerisindeki hedeflere ulaşabileceğini göstermek için kullanılabileceği öne sürüldü. İddialar gündemdeyken Danimarka istihbaratı da Rusya'nın hibrit savaş faaliyetlerini artırması bekleniyor açıklaması yaptı. Rusya'nın önümüzdeki aylarda Batı ve NATO'ya yönelik savaş faaliyetlerini artırabileceği belirtildi. Polonya Başbakanı Tusk da geçtiğimiz hafta Rusya'nın ittifak topraklarına saldırabileceğini söylemiş. Almanya ise Rusya'nın 2029'a kadar NATO ile savaşa hazır hale gelebileceği uyarısı yapmıştı. Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
0: İngiltere, uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracağını duyurdu. Filonun uyduları koruyacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanı, filoya Uzay Yolu dizisinden etkilenerek Yıldız Filosu ismi vermeyi önerdiğini söyledi.
2: İngiltere, uzaydaki çıkarlarını ve uydularını korumak için askeri uzay filosu kuracağını açıkladı. We announced the formation of the UK's first ever squadron. Açıklama İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapıldı. 3 numara uzay etkileri filosu adı verilen filonun içinde İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak. Filonun asıl görevi uzaydaki uyduların korunması ve uzaydan gelebilecek tehditlerin engellenmesi olacak. 3 numaralı filo uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten 1 ve 2 numaralı filoların oluşturduğu ailenin parçası olacak. Saldırı ve savunma görevlerini yürütecek olan filo, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacak. Uzay Gücü Konferansı'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı da 21. yüzyılda uzay kontrolünün önemini vurguladı. Büyük bir uzay yolu hayranı olduğunu ifade eden bakan, filoyu diziden ilhamla Yıldız Filosu olarak adlandırılması önerisi yaptığını ifade etti. Despite my best
3: efforts, the chief of the air staff declined. Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm çabalarıma rağmen filoyu Yıldız Filosu Komutanlığı olarak adlandırma önerimi reddetti. Böylece geriye 3 numaralı uzay etkileri filosu kaldı. Bu isim de kulağa oldukça havalı geliyor.
2: ...2019'da Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kuran ABD, geçtiğimiz haftalarda dünya yörüngesinde kullanılabilecek bir silaha sahip olduğunu ilk kez açıklamıştı.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen İklim Uygulama Köprüsü tanıtımı oturumunda konuştu. Hedefleri uygulamaya dönüştürmenin öneminden bahsetti.
4: Son 10 yılda uluslararası toplum iklim hedeflerini güçlendirmek için çok önemli bir çaba gösterdi. Ülkeler ulusal katkı beyanlarını hazırladı ve güncelledi. Uyum planları, uzun vadeli düşük emisyonlu kalkınma stratejileri ve yine sektörel dönüşüm hedeflerini ortaya koydu.

0: Şimdi önümüzde başka bir sorumluluk var, uygulama. Artık yalnızca hangi hedefleri belirlediğimizi değil, bu hedefleri sahada nasıl hayata geçirebileceğimizi de hep birlikte konuşmalıyız. Bond'da da ifade ettiğim üzere COP31 eylem gündemini oluştururken dünyanın en acil ihtiyaçlarına, ülkelerin sahada karşılaştıkları uygulama sorunlarına ve COP31'in kalıcı katkı sunabileceği alanlara hep birlikte odaklandık. Çünkü dünya yeni bir taahhütler listesinden çok mevcut taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesini bekliyor.
1: İstanbul'un uzun yıllardır çözüm bekleyen çok büyük bir sorunu var. Sorun çözülemediği gibi daha da büyüyor. İstanbul'un trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik var. Tam da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların bakın yılda kaç günü trafikte geçiyor. Detayları Emine Derya ve Okan Bıdıklı'nın haberinden izleyelim.
2: ...15 saatim yolda geçiyor.
3: Bir günde?
2: Evet.
3: İstanbul trafiği desek?
2: Berbat.
4: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri onlar.
3: Bir yanda bitmeyen korna sesleri... ...diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de... ...yakıt maliyetleri de katlanıyor. Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
4: 8 saate yakın geçiyor yolda.
3: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı. Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde. Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok. Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
5: Evet, kendi aracımla
3: yolculuk. Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
5: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
3: Aylık ne kadar depo masrafınız?
5: En kötü bir 5000'i vardır.
3: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil, en büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor. Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
6: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
3: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
6: Araç fazlalığı.
3: Ve otopark problemi. Mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
7: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım, 3 kere dönmek zorunda kaldım.
8: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Yani Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten yani. Yollar bile dolu.
3: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
2: Daha fazla denetim olsa. Hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
9: Günah keçisi bizi seçmişler. Başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
1: 1 Ocak itibarıyla ilaç kutularının içine konulan yazılı kullanma talimatları artık kare kodla okunacak. İlaç firmaları için kutunun üzerine kare kod basmak zorunlu. Yazılı prospektüs koymaksa tercihlerine bırakılacak.
10: İlacı aldığınızda şöyle bir içini açıp bakar mısınız? Kullanma talimatını okur musunuz kağıtta?
11: Benim eşim hamileydi mesela, yeni doğum yaptı. Bir ilaç aldığımızda direkt hamileler kullanabilir mi, kullanamaz mı, bazen bakabiliyoruz.
12: Prospektüsler bildiğiniz gibi çok küçük yazılar olduğu için özellikle yaşlı kesim tarafından okunması bayağı zordu.
10: Yaşlı kesim kare kod okutabilecek mi?
12: İşte o sorun, evet. Yaşlı kesim o kare kod okutabilecek mi? Bilenler okutabilecek, bilmeyenler de herhalde çevresinden yardım alarak okutacak.
10: Yeni yılla birlikte ilaç kutularının içerisindeki yazılı kullanma talimatına alternatif geliyor. Bir ilacın yan etkilerinin ya da nasıl kullanılacağının yazdığı prospektüsler 1 Ocak 2027 itibariyle değişiyor. Nasıl bir değişiklik olacak? İlaç firmaları isterse bu tarih itibariyle bu şekilde yazılı olan prospektüsleri kutuların içerisine koymak zorunda kalmayacak. Ancak

0: olacak. Kutuların üzerine kare kodları basmak zorunda olacak.
1: Hastalar o kutunun üstündeki kare kodu okuttuğunda kullanma talimatını görüntüleyebilecekler. Prospektüs de içinde firmanın tercihine göre ayrıca yine olabilir.
0: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun düzenlemesi olan ilaçlarda elektronik kullanma talimatı sistemi yeni yılla birlikte zorunlu olacak.
1: Doğaya katkı anlamında evet, olumlu tarafı elbette var. Çünkü yani binlerce kutu, milyonlarca kutu demek lazım. Her birinin içerisinde işte küçücük katlanmış kağıtlar.
0: İlaç firmaları bazı ilaçlarda kutu üzerine kare kod basmaya başladı.
2: İlaç firmaları basacak ama yine de mutlaka QR kod olacak yine. Bununla hem bir okunması daha rahat olsun diye düşünülmüş olabilir. Bazı hastalarımız çok dikkatlice okuyor. Yani en küçük bir, yani her şeyde görülebilecek bir yeni etkiden dahi etkilenebiliyor.
0: İlaç kutularının üzerine artık basılması gereken kare kodlar eczanelere gelen ilaçlar için zorunlu olacak. Ama bazı grup ilaçlarda yine kağıt şeklinde kullanma talimatı uygulanmaya devam edecek.
1: Aşılar, radyofarmasötik ürünler dediğimiz, hastane ürünleri dediğimiz ürünlerde fiziken kağıt olarak olmak durumunda.
0: İlaç kutusunda yazılı kullanma talimatı firma isteğiyle kaldırılmışsa ve kare kodda anlık sorun oluşursa da hastanın firmayı araması gerekecek.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ülkemizin önemli değerlerinden Kapadokya'da peri bacalarının restorasyonu sürüyor. 5 peri bacasında bakım onarım çalışmalarında sona gelindi.
4: Kapadokya çok önemli bir turizm destinasyonu. Şu anda 4,5 milyon ziyaretçisi, 2,5 milyar dolar geliri olan bir coğrafyadan bahsediyoruz.
5: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya için ekipler harekete geçti. Riskli peri bacaları demir iskelelerle çevrildi. Asırlar boyunca oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Nevşehir'in Göreme Beldesi'nde 2 yıl önce başlattığı çalışmalar titizlikle devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın koordinesinde süren çalışmada İklim, zaman, insan etkisi ve çevresel koşullardan etkilenen peri bacaları restore ediliyor.
4: Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale ettik ve bunların birçoğu bitti şu anda. Yakında o Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri de söküp diğer tehlike arz ettiğini düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz.
5: 5 peri bacasında restorasyonda son aşamaya gelindi. Daha önce de iki peri bacasında bakım onarım çalışması yapılmıştı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın gelecek nesillere miras bırakılması için çalışmalar sürecek.
3: Bursa'da son yıllarda düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde sıkça yapılan bir dans dikkat çekiyor. Halk arasında salla dansı olarak bilinen oyun sosyal medyayla milyonlara ulaştı. Dansı yerinde görüp eğlenceye katılmak isteyenlerse Bursa'ya geliyor. Bu eğlenceli haberin detaylarına bakacağız ve sonrasında haber bültenini noktalamış olacağız. Yayınımız gün başlıyorla devam edecek ve Tuğba Södekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: İnternetten gördüm, bayıldım zaten şarkıyı, rapi çok seviyorum. Dedim gelip katılmam lazım.
5: Zaman içinde kendiliğinden oluştu. Düğün, sünnet ve asker eğlencelerinin vazgeçilmezi oldu. Salla dansının ünü sosyal medyayla Türkiye'ye yayıldı. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi. Mahallede yıllardır yapılan bir dans var. Halk arasında adına salla dansı deniyor. Hareketli dans özellikle sokak eğlencelerinin olmazsa olmazı.
7: Bizim mahallemize gelenek oldu artık. Gelenek haline geldi büyüklerimizden dolayı. Büyüklerimiz daha öncesinde böyle kafe danslarda, dans edilen yerlerde böyle oynaya oynaya mahallemize getirdi bu dansı.
5: Salla dansının ünü sosyal medyayla Bursa'daki küçük mahallenin dışına taştı. Beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler Bursa'ya geliyor.
7: İzmir'den gelen var şu an, İstanbul'dan gelen var, Ankara'dan gelen var, karı koca beraber gelenler var. Dansı dışarıdan bayağı merak edildi. Yani bayağı ilgi topladık.

0: dışında çok büyük akım oldu. Yani bu sesi kullanıp insanlar kendi danslarını falan yapıyorlar. Görmemek imkansız. Ben de gördüm, bayıldım. Dedim ki buna acil gelmem lazım. Hop İzmir, Bursa, direkt otobüs.
1: Dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de yok. Figürleri izleyerek öğrenilen dans, mahallenin gençleri tarafından büyük bir coşkuyla oynanıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Gün başlıyor oradasınız. Güzel bir gün olsun, mutlu bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun diyelim. Bugün 25 Eylül Cuma günü. Haftanın son iş günü. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu 3 saat boyunca gün başlıyor da beraber olacağız. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, memlekette neler oluyor, dünyada son durum ne? Hepsini bir bir sizlerle paylaşacağız. Gazete haberlerine bakacağız ve yine canlı bağlantılarımız olacak. Devam eden soruşturmalar var. Hepsini detaylıca aktaracağız. Önce hızlıca şöyle bir gündemi özetleyeyim. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yankıları hala sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi ve ziyarete ve diplomatik temaslara ilişkin yine değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan aynı zamanda ilk kez fon soruşturması hakkında da konuştu. Sorumlulardan hesap sorulacak dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm açıklamalarını detaylıca ekrana getireceğiz. Devam edelim. Fon soruşturması demişken soruşturma giderek derinleşiyor ve şu ana kadar 34 şüpheli tutuklandı. Milyonluk para trafiği de bir yandan mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini de tek tek inceliyor. Burası çok önemli. Yine canlı

0: Bağlantımız olacak. Adliyeden sahadan en son gelişmeleri alacağız. Dönelim tekrar Birleşmiş Milletler'e. Orada dev bir protesto vardı. Malumunuz Gazze soykırımının faili Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı ve hitabı sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi, yetkilileri protesto amacıyla topluca salonu terk etti. Yani Netanyahu neredeyse boş salona konuştu. Boş koltuklara hitap etti. Dışarıda da protesto vardı. Hem içeriye hem dışarıya hepsine bakacağız birazdan ve spor diyelim. Bugün Cuma. Amirlerimiz bugün UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç Kocaeli'de. Tüm detaylarını konuşacağız. Habertürk spor spikeri Selen Yüldayoğlu da bizimle olacak bugün. Yani kısacası dolu dolu son dakika gelişmelerini de tabii aktardığımız 3 saat bizi bekliyor. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. New York'taki Türk evinde ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini belirtti Erdoğan. Yine Mekke savunma anlaşmasına ilişkin de mesajlar verdi. İzleyelim hepsini.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti çerçevesinde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve Türkiye-ABD ilişkileri gibi pek çok konuya değindi.
2: Bölgemizde barış, istikrar.
1: New York'taki Türk evinde yapılan toplantı, İletişim Başkanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı eş güdümünde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın bölgeye istikrar getirmesini amaçladıklarını kaydetti.
2: Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestesinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesinin zaruri olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriye'deki önceliklerini de sıraladı.
2: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm bölge için katma değer üreteceğine inandığını da vurguladı.
2: Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü. Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Mekke Anlaşması toplantısına katıldı. Bakalım o toplantının detaylarına. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la bir araya geldi. Toplantıda Mekke Anlaşması kapsamında 3 ülke arasındaki teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta yine masaya yatırıldı. Üçlü görüşmede Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bir sonraki toplantısında hazırlıkları yine ele alındı. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına da başkanlık etti. Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıda Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve güvenliğine aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Branner ve AB Yüksek Temsilcisi Kalas'la da yine bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir eleştiri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 5 ülkenin veto yetkisini eleştirdi. Mevcut yapı sürdürülemez, reform zorunluluktur dedi. MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür çağrısı nedeniyle de teşekkür etti.
3: Evet.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla daimi üyelerin veto etkisini eleştirdi, yapının değişmesi gerektiğini vurguladı.
3: Birleşmiş Milletler başta

0: olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığı açıktır. Değer ve kurumlarının referansıyla şekillendirilen mevcut uluslararası sistem, geldiğimiz aşamada kendi kuruluş değerleriyle de bağdaşmayan bir hal almıştır. Dünya barışını korumakla görevli bir mekanizmanın, barışın tesisi konusunda karar alamaz hale gelmesi kabul edilebilir değildir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür çağrısını da hatırlattı.
2: Dünya beşten büyüktür çağrısı, Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik bir eleştiri yanında, dünya nüfusunun, farklı coğrafyaların ve farklı medeniyetlerin küresel karar alma süreçlerinde daha adil biçimde temsil edilmesi gerektiğine yönelik kapsamlı bir reform çağrısıdır. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
1: Bahçeli mesajında Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Veto imtiyazının kaldırılması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha boş salona konuştu. Netanyahu'nun kürsüye ilerlemesiyle heyetler salonu terk etti protesto amacıyla. Birleşmiş Milletler dışında da Netanyahu karşıtı yine protestolar vardı. İzleyelim bakalım detayları.
4: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
3: Bakın şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bir an paylaşacağız. Tansiyonun yükseldiği bir an, diplomatik bir nezaketsizlik, bir provokasyon da diyebiliriz açık açık. Sadece İsrail Başbakanı Netanyahu kışkırtıcı konuşma yapmadı. Bakın İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Deli Denon Genel Kurul'da doğrudan İranlı bir diplomatı hedef aldı ve ona yaklaşarak elindeki Starlink uydu internet cihazını uzattı. Faydalı olur dedi. Böyle dalga geçercesine o cihazı uzattı. İzleyelim bir yandan da görüntüleri. Bakın İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Deni Denon görüntülerdeki kibarlık arayıp bulamadığımız bir özellik bu görüntülerde. Diplomatik sınırları bir kenara bırakarak doğrudan İran masasına yürüdü. Tahrik edici tavırlarla hedefinde İranlı bir diplomat vardı. Elindeki Starlink uydu internet cihazını İranlı diplomata uzatarak bunu alın Tahran'a götürün. İran'da çok işinize yarar dedi. Dalga geçti. Yani İranlı diplomat bu provokasyonu görmezden geldi. Aslında gerilimin fitili tabii Başbakan Netanyahu'nun Birleşmiş

0: Marionetler Kürsüsü'nden yaptığı o şovla ateşlenmişti. Netanyahu konuşması sırasında havaya kaldırdığı Starlink cihazını taraf değiştiren İranlı diplomatlara bırakacağını söylemişti. Öyle başladı tansiyonun yükselişi. Birleşmiş Milletler salonlarında yankı uyandıran bu anlar tabii sosyal medyada da hızla yayıldı. Tabii İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisinin mesajı şu. Daha önce biliyorsunuz pek çok suikast düzenlediler. İran'ın üst düzey isimlerini hedef aldılar. Ona gönderme yapıyorlar. Binlerce sosyal medyada binlerce kişi İsrail'i temsilcinin bu hamlesini gereksiz, açık bir kışkırtma olarak yorumladı. Yine şaşırtmadı bizi diyebiliriz İsrail tarafı. Temanın yeniden güven inşası olduğu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bırakın güveni, bırakın barışı, tam tersi yangına körükle giden tavırlar, kışkırtıcılık hepsi bir aradaydı. Hem Netanyahu'nun konuşmasında hem de işte bu İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisinin yaptığı bu tavırda. Bunu da paylaştıktan sonra devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmaya Ankara'dan da sert tepkiler geldi. Hemen onlara bakalım. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak suçlarını perdelediğini söyledi. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikalarıyla bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Yine Netanyahu'nun provokatif açıklamalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine İsrail Başbakanı'nın açıklamalarını kınadı. Duran açıklamasında soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'na mesnetsiz suçlamalarla kullanması Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmadığının altını çizdi. Ve son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamalarını hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansıması olarak niteledi.
1: Üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan.
0: Ve gelelim günün gazetelerine, bakalım hangi gazete hangi manşetle çıktı, hangi haberler dikkat çekiyor. Hızlıca Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bakın Hürriyet gazetesinin manşetinde kim sorumluysa hesabını verecek başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez fon soruşturması ile ilgili konuştu. Onun detaylarına yer veriliyor haberde. Hızlıca şöyle göz gezdirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasıyla fon depremine yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Soruşturmayla ilgili konuştu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi diyor haberin detaylarında. Hemen alt tarafta Türkiye tuzağa düşmez başlığını da görüyoruz. Mekke Anlaşması ile ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazetecilerin Mekke Anlaşması ve Yunanistan'la ilgili sorularına da yanıt verdi. Bazı sınamalarla karşılaşmamız sürpriz değildir. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz dedi. Yunanistan'la ilgili ise şunu çok net söylemek isterim. Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur ifadelerini kullandı. Hemen sol tarafa bakalım. Gündemi kalkınma, iklim ve çocuktu. Emine Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan. New York'ta çocuklar, iklim ve kalkınma üzerine programlara katıldı detaylarına yer verilmiş. Hemen üst tarafa bakalım. Kontrolden çıkarsa tehlikeli başlığını görüyoruz. Yapay zeka Birleşmiş Milletler'in de gündeminden düşmedi. Bakın ünlü CEO'ların demeçleri var. Anthropic CEO'su yapay zekanın insanlık için risk olabileceğini söyledi. Yine OpenAI CEO'su bu konudaki kararların laboratuvarlarda alınamayacağını belirtti. Şirketler yapay zeka ile ilgili kararları hükümetlerin almasını istiyor. Biliyorsunuz son dönemde çok tartışıldı. Yapay zekanın riskleri, önü alınamaz gelişmesinin yavaşlatılması mı gerekiyor yoksa yavaşlatılmaması mı? Bu çok konuşuldu ve

Bu tehlike bu kez dünya liderlerinin de bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler çatısı altında da gündeme geldi. Bakalım özellikle Trump-Xi görüşmesinden bu konuyla ilgili bir mesaj çıkacak mı? Bir adım gelecek mi? Onu da ilgiyle takip edeceğiz. Hemen şöyle alt tarafa dönelim. 5 lüks araca 26.280 lira. İlerleyen dakikalarda detaylarını paylaşacağız bu haberin ama hızlıca göz gezdirelim. Fon soruşturmasından tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın operasyondan hemen önce 26.280 liraya devredildiği belirlendi. Rolls Royce için sadece 6.256 lira ödenmiş. Usulsüz bir satış var, değerinden kat be kat düşük bir meblağlara. Araçların devri 7-8 Eylül'de yapılıyor ve 14 Eylül'de de zaten Yarız tutuklanıyor. Hemen sağ tarafa bakalım. Eski danışmana Türk damat başlığı var. Birkaç gündür sosyal medyada da çok konuşuluyor bu haber. Alina Haba, Trump'ın 2021-2024 yılları arasında avukatlığını üstlenmişti. Alina Haba, Kongo ve Venezuela'da inşaat şirketleri olan Türk iş insanı Turhan Mildin'le evlilik hazırlığında New York'ta evleniyorlar. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış çift ve düğüne Trump'ın da katılabileceği öne sürülmüş. Mildin evliliğinin siyasi motivasyon taşımadığını da söylemiş. Bu haberi de paylaşmış olalım. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yerini almış. Hemen sol tarafa bakalım. Mehmetçik Başika üssünü boşaltıyor. Bu da önemli bir haber. Biliyorsunuz New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi bir araya gelmişti. Ve Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Türkiye'nin Başika Zilkan yerleşkesini Irak'a kademeli olarak teslim edeceğini bildirdi. Türkiye terörle mücadele kapsamında oradaydı. Asker bulunduruyordu ve bu anlaşma sonrasında kademeli olarak askerlerimiz çekilecek. Bu habere de baktık. Son olarak şu en alttaki habere bakalım. Gerçekten zor bir an yaşamış işitme engelli bir çift. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği engelsiz sağlık iletişim merkezinin telefonu gece 3'te acı acı çaldı. Arayan Samsun'da kendisi de eşi de işitme engelli olan bir anne adayıydı. Bebeğim hareket etmiyor dedi. İşaret diliyle görüntülü bir konuşma yapmışlar. Hemen ambulans yönlendirilmiş bu sayede ve neyse ki bebeğin kalp sesini duymuş ekipler, derin bir oh çekmişler. İşte bir annenin, işitme engelli bir annenin kendisini çaresiz hissettiği o anda hazır gibi yetişmiş neyse ki ekipler ve bebekte sorun olmadığı için de derin bir nefes almışlar. Dedikten sonra devam edelim. Akşam gazetesinin ilk sayfasında şöyle bir göz gezdirelim hızlıca. Manşetinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturması ile ilgili açıklamaları var. Fonun hesabı sorulacak başlığını atmış Akşam gazetesi. Hızlıca göz gezdirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin finans sistemine yönelik risk taşımadığını belirtti. Sorumlu olanlardan hesap sorulacak. Kimse insanımızı tedirgin edemez dedi diyor detaylarda. Hemen yan tarafta 2,75 milyarlık servete tedbir başlığını görüyoruz. Yine fon soruşturması ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin mal varlıklarına tedbir getirildi. Büyük bir servet dondurulmuş durumda. Ve yukarıda da Şanlıurfa Korkuttu başlığı var. Dün bir deprem meydana geldi 5,4 büyüklüğünde ve pek çok ilde hissedildi. 9 ila 12 ilde hissedildiği konuşuluyor. Uzmanlar sarsıntının 6 Şubat depremlerinden sonra Bozova fayında biriken sıkışmadan kaynaklandığını belirtiyor haberin detaylarında. Ve hemen sol tarafta küçük ama ilginç bir başlık var. Ne izlesek gerçek oldu biliyorsunuz. Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosu da çok konuşuldu. Kurtlar Vadisi'nde rol alan Abidin Yere Bakan. Dizide ne izliyorsak 3 gün sonra yaşıyorduk. O zaman büyük resmi görmüyorduk. Osman Sınav'ın bırakması aklımızı karıştırdı ifadelerini kullanmış bu soruşturmayla ilgili biliyorsunuz çok tartışılıyordu bazı sahneler canlandı.

kaldırılan bazı karakterler, işte onlar da zaten soruşturma kapsamında, mercek altında. Hemen alt tarafa bakalım. Çete savaşları İspanya'ya sıçradı. Çete lideri Ümit Yalçın Malaga'da restoranda vuruldu. Saldırının aynı kentte öldürülen Daltonlar yöneticisinin intikamı için düzenlendiği düşünülüyor, diyor haberin detaylarında. Ümit Yalçın'ı vuran 3 saldırgan kaçtı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı, diyor yine detaylarda. Genç Fenerbahçeliler grubunun kurucularından Çingene Ümit lakaplı 44 yaşındaki Ümit Yalçın Malaga'da silahlı saldırıya uğramış. Yeni nesil suç örgütlerinin o kanlı hesaplaşmaları sınırları aşmış durumda. Haberde de bu detaylara yer verilmiş. Hemen sağ tarafta son olarak köşedeki habere bakalım. İmam başkanına rüşvet baskını. Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklandı, diyor. Bu haberin de detaylarını yine ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Gelelim şimdi Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde "Terör yerine huzur geliyor" başlığı var. New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajlardan bir kısmı da yine Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması için "komşumuzla artık terörü değil huzuru konuşmak istiyoruz" açıklamaları oldu. Bu konuya değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer haberleri de şöyle hızlıca bakalım. Bakalım Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında neler var. Hemen sağ tarafta "milyonların sesi oldu" başlığını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla ilgili konuşmuş Bahçeli. "Milyonların sesi" olduğunu belirtmiş. "Türkiye'nin daha adil, daha kapsayıcı ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan yeni bir uluslararası düzenin inşasına yönelik iradesini kararlılıkla destekliyoruz" dedi, diyor yine detaylarda. Alta bakalım, Yunanistan ve İsrail'e uyarı. Önemli bir haber. Bunun da detaylarını konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok net mesajlar geldi. Başta Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler olmak üzere gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı. Ve İsrail ve Yunanistan uyarılarak Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini korumaya, gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecek denildi. Ve siyasetin gündeminden şu sıralar düşmeyen mesele Mansur Yavaş'ın istifası. Bu istifanın ardından gerçekleşebilecek senaryolar da konuşuluyor. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından yola bağımsız devam edeceğini açıklamasıyla muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tabii merak ediliyor. Muhalefet Yavaş'ın kararının ve tavrının bundan sonra belirleyici olacağını ifade ediyor. Kulislere göre de Yavaş adaylığın konuşulmasının çok erken olduğu görüşünde. Hemen alt tarafa bakalım. Soykırımcıya şok başlığını görüyoruz. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması başlamadan birçok katılımcı tepki olarak salonu boşalttı. Temsilciler ayağa kalkarak genel kurulu terk etti. Salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhlandı, yuhalandı, diyor detaylarda. Aslında şok mu? Bence değil. O da bekliyordu. Çünkü gelişi de gerginliği fitilini ateşledi. İnce Havalimanı'nın değişmesinden tutun orada kısa süre kalacağı bilgilerinin yayılmasına kadar. O da bekliyordu, bu protestolara hazırlıklıydı ama tabii açıklamalarında bunu göremedik. Yine kışkırtıcı, tahrik edici açıklamalar yaptı. Bunu da paylaştıktan sonra geçelim Analiz Gazetesi'ne. Analiz Gazetesi'nin manşetinde "Bakan Şimşek'ten 131 fon için kritik zirve" başlığını görüyoruz. Dün paylaşmıştık bir toplantı yapılacağını. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak kritik zirvede 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri masaya yatırılarak yatırımcı haklarının korunmasına yönelik yol haritası belirlenecek. Bu zaten en çok merak edilen konu. Yatırımcı hakkını nasıl alacak, paraları nasıl ödenecek yatırımcıya diye. İşte bu toplantıda da bu konuyu masaya yatıracak. O yüzden oldukça kritik bir toplantı. Yan tarafa bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile ticarette hedef büyüdü başlığını görüyoruz. Yine BM'nin
gündeminde.

Bu da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ticaret Bakanı Bolat da eşlik etti ve Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğu belirtildi. 2028 sonunda da hedef 50 milyar dolarlık bir hacim. Nihai hedefse 100 milyar dolar. Bunu da açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Hemen altta yine kritik bir başlık var. El Nino küresel gıda fiyatlarına vuracak. Türkiye'nin avantajı Ukrayna buğdayı diyor başlıkta. Biliyorsunuz süper El Nino'nun etkilerinin bu kışı hatta gelecek yazı dahi etkilemesi konuşuluyor. Tabii bu da doğrudan bu iklim değişikliği de küresel gıda piyasasını yakından etkileyecek. Yeni bir fiyat şoku yaratma riskini büyütüyor bu durum. Türkiye'nin Karadeniz'de devreye soktuğu tahıl koridoru diplomasisi hem dünya hem de iç piyasa için en büyük güvence haline geldi. El Nino küresel tarım piyasalarında yeni bir arz şoku riskini gündeme getirse de işte bu tahıl koridoru sayesinde etkisi azalacak. El Nino çünkü en çok buğday, mısır, pirinç, kahve, kakao, şeker ve palm yağı gibi temel gıda maddelerinde rekor fiyat artışlarına yol açabilecek. Bu çok konuşuluyor. O yüzden önemli. Ankara'da küresel gıda arzı üzerindeki riskleri ve fiyat baskısını azaltmak amacıyla Karadeniz tahıl koridorunun yeniden canlandırılması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırmış durumda. Bu önemli haberi de paylaştıktan sonra geçelim Sabah gazetesine. Hızlıca hemen ilk sayfasında manşetinde ne var ne yok hepsine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor başlığını atmışlar. 16 kez çıktığı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenebilirdi diye açıklamalarının devamını getirmiş. Şöyle hızlıca detaylara göz gezdirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının savaşlar önlenebilirdi, bunca can kaybedilmezdi, dünya ilk kez söylediğimiz yere geliyor diye devam etmiş açıklamalarına. Hemen sol tarafa bakalım. Siyonist katile küresel tecrit. Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de yapılan o protestoyu taşımış ilk sayfasına Sabah gazetesi de. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı diyor detaylarda. Bu da önemli. Hemen sol tarafta üste bakalım. Hemen üstündeki habere bakalım. Bayraktar kalkan tespit etti, pirana vurdu. Bunun detaylarını, görüntüsünü ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Çünkü deniz kurdu tatbikatında hakikaten savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak, gurur duyacağımız gelişmeler oluyor gün be gün. Yine var ve ilerleyen dakikalarda görüntüleriyle özel olarak sizlerle paylaşacağız. Bunu şimdiden söyleyelim. Hemen alt tarafa bakalım. Nefret grupları Telegram bataklığında örgütleniyor. O kadar önemli bir haber ki gençlere hedef alıyor çünkü çoğu. Yine Manisa'daki okul saldırısının ardından sanal tehditler tekrar gündeme geldi. Emniyet Telegram'da örgütlenip bu tarz saldırıları özendiren nefret gruplarını yakın takibe aldı. Hatırlayacaksınız, ilan çıkarıyorlardı. İş yeri kurşunlamak isteyene şu kadar meblağlar yazıp, iş yerinin boyutuna göre de fiyatlar değişiyor. Küçük, orta, büyük diye. İnanılır gibi değiller tarafından böyle yorumlanmış. Bakalım ilerleyen günlerde hangi gelişmeler yaşanacak bu konuyla ilgili. Hemen sağ tarafta fonda sorumlular hesap verecek başlığını görüyoruz. Bakmıştık diğer gazetelerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Üst tarafa geçelim. Yanan alan %75 azaldı başlığını görüyoruz. Bu yıl orman yangını sayısı 1900'lere, yanan alansa 24 bin hektara geriledi. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türk Yılmaz, bunda terörsüz Türkiye'nin etkisi var diyor detaylarda. Solda yine ilgi çeken bir başlık var ekonomiyle ilgili. Yemek de aynı para, kıyafet de. Lokanta fiyatları uçtu diyor detaylarda. Hakikaten öyle. 4 kişilik bir aile bir restorana giderse faturası 2-3 bin lirayı buluyor ortalama bir yerde.

0: yani öyle çok kalbur üstü bir restoran olmasına gerek yok. Artık esnaf lokantaları da bu fiyatlardan etkileniyor. Onların da giderleri arttı. Ayda iki defa lokantaya giden bir aile yemekler için ödeyeceği parayla bot, kazak, pantolon ve bere gibi kışlık ihtiyaçlarını alabiliyor diyor. Haberin detaylarında böyle bir kıyaslama yapmışlar. Ortaya çıkan tablo bu. Ve hemen alt tarafta üzücü bir haber var. Adana'da iki grup arasında silahlı bir kavga çıkmıştı. İşte o kavgada ateşlenen mermilerden biri hastaneden dönen aracın arka koltuğunda oturan 9 yaşındaki Emir'in başına isabet etti. Küçük çocuk ne yazık ki kurtarılamadı. Onlar çatıştı, Emir vuruldu. Düşünsenize ne büyük bir acı. O ailenin yaşadığı acının tarifi bile olamaz bir maganda kurşunu. Alakası bile yok. En günahsıza isabet ediyor bir çocuğa. Umarız buna sebep olanlar en ağır cezayı alır diyelim. Ve kaldığımız yerden gün başlığına devam edeceğiz efendim. Şimdi sırada 16 milyonluk şehir mega kent İstanbul'un yol durumu var. Önemli, biz her saat paylaşıyoruz. Çünkü gerçekten İstanbullular için trafik bir sorun. Özellikle işe giderken, okula giderken yol durumuna bakmadan kimse çıkmıyor. Bakalım anlık duruma. %49 olarak gösteriliyor şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında anlık olarak trafik yoğunluğu. Hızlıca köprüleri gözden geçireceğiz. Köprüler malumunuz en önemlisi. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çağlayan'da yoğun akıcı durum. Hürriyet Tepesi epey yoğun. Mecidiyeköy yoğun. Zincirlikuyu şimdilik açık ama köprü üzerinde bir yoğunluk var. Anadolu yakasına geçişte Altunizade'den sonra ise açılıyor. Dönelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, orada da Hastal yine her zamanki gibi kilit. Seyrantepe yoğun akıcı. Onun dışında diğer yerler açık görünüyor bu sabah Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için. Hemen Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişe bakalım. Orası genelde daha çok yoğun oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergah, Küçükyalı yoğun akıcı, Bostancı kilit, Çamlıca kilit, Altunizade kilit ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de yine yoğun. Bunu belirtmekte fayda var. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Oraya giden güzergahta da Çakmak Köprüsü yoğun akıcı. Tem Ümraniye epey yoğun. Elmalı yoğun. Köprü üzerinde de bir yoğunluk var belirtelim. Kavacık nispeten daha açık. Avrasya Tüneli'nin de sadece tünel kısmında bir yoğunluk görünüyor an itibarıyla. Yine de kontrol etmeden çıkmamak lazım yola. Her iki kıtada da yoğunluk şu an eşit görünüyor. Şöyle bir Avrupa yakasının kilit noktalarına da bir bakalım. Her sabah olduğu gibi Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece yönü orası kilit. Yine Haliç Köprüsü'ne giden yolda da bir yoğunluk var. Yine Ok Meydanı Çağlayan, Mecidiyeköy dolayları da yoğun bu sabah. Mahmut Bey gişeler ve Basın Ekspres yolunda da yine yoğunluk gözlemliyoruz. Hep diyorum, İstanbul'un trafiğini gösterirken yurdun geri kalanında yaşayanlar belki de bir nebze olsun haline şükrediyordur. Gerçekten kolay değil İstanbul trafiğiyle baş etmek. Bir haber de çıkmıştı. Bir İstanbullunun bir yılda 12 gününü feda ettiği bir şey düşünün. İşte onun adı İstanbul trafiği diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim fon soruşturmasının detaylarına. Soruşturma giderek genişliyor, derinleşiyor ve şu ana kadar 34 şüpheli tutuklandı. Bir yandan da milyonluk para trafiği mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini de tek tek inceliyor. Burası önemli. Bu arada bir yandan da tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var. İşte hepsi haberimizde, izleyelim.
1: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım

0: fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finansal kuruluşların görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takibe alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks araçlarla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Ve ifadeler. Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi.
1: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın adaları silahlandırmasından Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetlerine ve Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesine kadar pek çok konuda net mesajlar verdi. Hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaya devam edeceğiz vurgusu yapıldı.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma faaliyetlerine dikkat çekildi. Kıbrıs adasındaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
3: Son olarak gündeme gelen Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Ülkemiz, garantör ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da yapıldı. Gündemde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması da vardı.
4: Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine ilişkin de açıklama yaptı. Ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır denildi.
1: Deniz Kurdu 2026 tatbikatında her geçen gün bir ilk yaşanıyor. Yine bir ilk yaşandı. Bunun da videosunu izleyeceğiz şimdi. Özetle Mavi Vatan'da oyunun kuralı yeniden yazılıyor diyebiliriz. Türk savunma sanayinin gururu, makine kimya endüstrisi, deniz savaşlarında çığır açacak yeni nesil bir gücü sahaya indirdi. Bu kez de bu yeni nesil bir gücü sahaya indirdi. Pirana adı insansız deniz aracı ve ilk kez 100 kiloluk gerçek savaş başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu. İşte görüntüleri geliyor şu anda ekranlara. Korkusuz, hızlı ve durdurulamaz. MK mühendisliğinin şaheseri diyebiliriz. Bu kamikaze insansız deniz aracı Piranha hakkında Mavi Vatan'daki gücümüzü bir üst seviyeye taşıdı. Biz her gün savunma sanayindeki gelişmeleri, bu deniz kurdu tatbikatındaki gelişmeleri paylaşmaya çok özen gösteriyoruz. Gün başlıyor orada. Bunu da mutlaka sizinle paylaşmalıyız diye düşündük. Bu akıllı mühimmatın gövde gösterisi işte böyle görüntülendi. Piranha tarihindeki ilk gerçek harp başlığı atışında tam 100 kilogramlık güçlü savaş başlığıyla açık denizdeki yüzey hedefini nişan aldı ve kusursuz bir isabetle hedefi ortadan kaldırdı. Türk donanması artık deniz harbini değiştirecek, ezber bozan bir silaha sahip. Adı da Piranha diyebiliriz. Bunu da paylaştıktan sonra devam edelim haberlerimizle. Dün bir deprem meydana geldi. Korkutan bir sarsıntıydı. Şanlıurfa'da meydana geldi bu deprem. 5,4 büyüklüğünde sabah saatleriydi. Çevre illerden de tabii kentlerden de hissedildi. Paniğe de neden oldu. Neyse ki önemli bir hasar yok. İzleyelim detayları haberimizde.
2: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler can havliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesiydi. Saat 10.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
5: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü depremde bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kapı dışarı kaçtık. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu.
2: Okullarda da paniğe neden olan depremin ardından Şanlıurfa Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Aileler çocuklarını okuldan aldı.
6: Çok şükür bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Allah bu günlerde hafızasını göstermesin.
2: Depremin ardından AFAD ekipleri saha tarama çalışması yaptı. Neyse ki herhangi bir yıkım olmadı. Olumsuz bir durum yaşanmadı.
1: Tabii bu depremle ilgili uzmanların pek çok yorumu var. O yorumlardan biri de Hürriyet gazetesinde okuyalım hemen. Bu suskun ve diri bir fay uyarısında bulunmuş uzmanlar. Bakın Şanlıurfa 5,4 ile sallandı. Deprem 12 kentte hissedildi. Tabii yankıları da oldu. Uzmanlar 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir'in açıklaması. Bu Karaköprü ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında stresin biriktiği yerlerden biri burası diye uyarıyor ve bu bağlamda Şanlıurfa depremini tetiklemiş deprem olarak kabul edebiliriz. 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal bir doğrultu ve diri bir fay olarak tanımlanmış durumda diye de eklemiş. Bozova fayının 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli olduğunun da altını çizmiş. Bozova fayı 7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir. Aman dikkat diye uyarıyor uzmanlar. Hep konuşuluyor bu farkındalıkla yaşanması gerektiği, ona göre önlemler alınması gerektiği. Tabii bireysel önlemlerin dışında alınması gereken daha büyük önlemler de var. Kentsel dönüşümde onlardan biri her ilde, özellikle kalabalık büyük şehirlerde, eski binaların yoğun olduğu şehirlerde bu çok çok daha önemli. Bu haberi de paylaştıktan sonra devam edelim. Alihan Kuriş soruşturmasına bir bakalım. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 20 Eylül'de gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 5 kişi hakkında da adli kontrol kararı çıktı. Bakalım.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 101'e yükseldi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değerler transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Evet, Mansur Yavaş'ın istifası siyasetin gündeminden düşmüyor dedik. Nefes gazetesindeki şu habere de bakalım. Başlıktaki soru şu: çatı aday mı olacak? İşte istifanın ardından gelecek senaryolar da çok konuşuluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olma yolunda diyor detaylarda. CHP'den istifa edip bağımsız kalmayı tercih eden Yavaş, 1,5 yıl önce seçim yaklaştığı zaman isminin anketlerde üst sırada çıkması halinde aday olacağını dile getirmişti. Bu sözünün arkasında durduğu belirtiliyor. Yavaş'ın bağımsız cumhurbaşkanı adaylığına DEM Parti hariç tüm muhalefetin destek vereceği öngörülüyor diyor yine detaylarda. Bekleyip göreceğiz, en çok merak edilen konulardan biri. Dedikten sonra sıradaki haberimize bakalım. İlgi çekici bir haber, aman dikkat diyeceğimiz bir haber. Lavabo açıcılar, bilirsiniz, iş görüyor ancak kullanırken aşırı derecede dikkat etmek gerekiyor. Bakın, Ersan Akçil'de yine bir lavabo açıcı mağdurlarından biri oldu ne yazık ki. Vücudunda ileri derece yanıklar oluştu. Nasıl oldu izleyelim.
7: Otoparktan 5. kata çıkana kadar benim kot şortum erimişti.
2: Her şey saniyeler içinde oldu. Elinde tuttuğu lavabo açıcı döküldü, vücudunu yaktı.
8: Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini, deri altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar.
2: İstanbul'da yaşayan Ersan Akçil, nalburdan lavabo açıcı aldı. Otomobilden inerken üründen sızıntı oldu. Akçil, vücuduna temas eden lavabo açıcıyla acılar içinde kaldı.
7: Aşırı sızıyı hafifletmek adına hızlı bir şekilde duşa girdim.
2: Akçil sonra hastaneye başvurdu.
8: Vücudunun %15'ini etkileyen bir derin yanıkları söz konusuydu.
2: Uzmanlar güçlü asit içeren ürünlerle ilgili önemli uyarıda bulunuyor.
8: Üzerinde kireç sökücü, beton sökücü diyor ise bilin ki çok güçlü bir üründür. Suyla direkt temasında patlamalara yol açabiliyor. Göz körlüğüne, uzuv kayıplarına, ölümcül hasarlara bırakabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
2: Peki istenmeyen bir durumda ne yapmalı?
8: Öncelikle bir normal çeşme suyuyla yıkanması, elbise varsa mutlaka uzaklaştırılması. En az 15 dakika çeşme suyuyla o enerjinin alınması ve bir an evvel de sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz.
1: Habertürk sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralıyor. Önemli bir haber. Öyle ki, çünkü sanal dünyada artık neredeyse her şey parayla satın alınabilir hale geldi. Bu bazen bir banka hesabı ya da sahte kimlik dahi olabiliyor. Bazen de doğrudan algı satın alınıyor. Yanlış duymadınız. Müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yaptırıp 5 yıldız verdiren bazı tarifeler bile var. Arzu Kaya bu konuyu enine boyuna işledi. 3 bölümlük bir dosya haber hazırladı. İlk bölümünde de kiralık hesap arayan bir şüpheliyle konuştu. Bakın ortaya nasıl akıl almaz diyaloglar çıktı. İzleyelim.
9: İBAN kiralama ilanı verdi. Günlük 60 bin lira vereceğim dedi. Banka hesabının tüm kontrolünü istedi. Habertürk, sosyal medyadaki karanlık IBAN pazarının izini sürdü.
10: Diyorlar ki komisyon karşılığı hesap kiralanır. Bu bir sektör. oluşturmaya başladı ve çok yaygın bir durum.
11: Nitelikli dolandırıcılık suçuyla da yasa dışı bahiste para nakli aracılık suçuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.
12: Sosyal medya artık sadece iletişim için değil, derya deniz olarak kullanılan bir mecra haline dönüştü. Öyle ki burada suçlar büyüdü, derin bir pazar haline geldi. Bunun ilk halkası IBAN kiralama. Biz de Instagram üzerinden bir adresle konuştuk. Kendisi IBAN kiralamak istediğini belirtti ve ortaya akıl almaz diyaloglar çıktı.
11: Kişi hesabını başkasına kullandırıyor ve bu hesapta yasa dışı bahis parasının aktarılmasında kullanılıyorsa kişi ciddi bir ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
9: Kiralık hesap adı altında bir sayfaya gelen yorum dikkatimizi çekti. O yorumun altında 60 bin liraya kiralama yapıyoruz yazıyordu. Ev hanımı olduğumuzu söyleyip konuşmaya başladık.
10: Öğrenciler arasında, ev hanımları arasında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
11: Gelen paraların miktarının kişinin gelir düzeyiyle uyumlu olup olmadığı, hemen başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı ayrıca değerlendirilir.
12: Önce hangi bankayı kullandığım soruldu, ardından kişisel bilgilere geçildi. Yaşım, medeni halim ve hangi şehirde yaşadığım. Sonrasında ise daha kritik sorular geldi. Banka hesabında bloke bulunup bulunmadığı, bahisten herhangi bir para gelip gelmediği sorular arasındaydı.
9: Hesabımıza 960 bin liralık yasa dışı bahis parası gelecekti. 3 parçada gelen para karşılığı 60 bin lira ödeme yapılacaktı. Ama hesap kontrolü istendi. Önce internet bankacılığına giriş, sonra da daha fazlası.
10: IBAN, banka hesabı sizin kimliğinizdir. Kimliğinizi nasıl başkasına kullandırmıyorsanız, banka hesabınızı da başkasına kullandırmamanız gerekir.
12: TC kimlik numaram ve bankacılık şifrem istendi. Gerekçe ise sözde hesap kontrolü. Sonrasında telefonuma gelen SMS kodunu da onunla paylaşmamı talep etti.
9: Öyle ki en ufak bir tedirginlikte rahatlatmaya da çalıştılar. Bir şey olmaz, kimseye olmadı, sıkıntı yaşamazsın.
12: Ama bizi rahatlatmak istediğinde bile arka planda kontrol etmeye amaçlı olduğunu söyleyerek sürekli kişisel bilgilerimizi talep etmeye devam etti. Aslında amaç belliydi. Telefonla konuşmak istediğimizde ise mesajla yetinmemizi istedi.
11: Sadece ben bilmiyordum demek kişiyi otomatik olarak sorumluluktan kurtarmaz.
10: İllegal işlerden elde edilmiş paraların hepsi bu havuz hesaplarda toplanıyor. Çok büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız.
1: Şimdi kısacık bir araya gidiyoruz ama döndüğümüzde buradayız. Gün başlıyor, kaldığı yerden dolu dolu devam edecek. Birleşmiş Milletler'de neler oldu, kim ne dedi? Detaylıca bakacağız, yol durumuna bakacağız, hava durumuna bakacağız. Daha pek çok haberimiz var. Bizden ayrılmayın. Bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Tekrar günaydın. Gün başlıyor. Hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül Cuma. Saatler artık 8'e geliyor. Haftanın son iş gününde. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Hepsine tek tek bakacağız. Soruşturmalar var devam eden. Onların detaylarını gözden geçireceğiz. Ve tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yankıları devam ediyor. Onunla başlayalım hızlıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bir bakalım. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gerçekleştiği New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır dedi. Ve Hürmüz Boğazı'na da getirdi konuyu. F-35 süreci ve Yunanistan da yine gündemindeydi. İşte tüm mesajları geliyor şimdi.
1: Mekke Savunma Anlaşması'nın önemine değindi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi.
2: Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kurdukları ikili ilişkiye işaret etti. F-35 konusuna dair mesajlar verdi.
2: Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum. Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki işbirliği bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda.

0: İnanıyorum ki burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Bir an evvel müzakere zeminine dönülmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi. Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemli mesajı verdi. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor dedi. Karadeniz'de tehdit altındaki seyri sefer güvenliği de gündemdeydi. Erdoğan, Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan'la son dönemde artan gerilime dair ise Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhu sükunun korunmasıdır dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan önemli açıklamalar var. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın arasında çok iyi ve etkili bir iletişim olduğunu altını çizdi Barak. Ardından Türkiye'yi ABD'nin zor zamanlardaki dostu olarak nitelendirdi. Ve Barak S-400 ve F-35 konularıyla yine İran'la yürütülen barış görüşmelerine de değindi. İşte tüm o açıklamanın detayları.
3: Liderler olarak birbirlerine inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Bundan da öte aralarında bir kimya var. Kültürel bir farklılık olsa bile birbirlerine çok benziyorlar.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir uyum olduğunu söyledi. Çok iyi ve etkili bir iletişim kuruyorlar dedi. Barak, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkiye ve önünde açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye harika bir dost oldu. Çok zor anlarda, bazı şeylerin gergin olduğu anlarda kimin dostunuz olduğunu anlarsınız. Ve Türkiye, Amerika için harika bir dost olmuştur.
4: Barak, Erdoğan ve Trump'ın sık sık görüştüğünü, bu nedenle BM haftasında ayrı bir ikili görüşme yapmadıklarını belirtti. S-400 ve F-35 konularında kongredeki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Barak, KATSA ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası düzenlemelerinin zaman aldığını dile getirdi. İran Savaşı'na da değinen Barak, barıştan başka seçenek olmadığını söyledi. Türkiye bu süreçte çok etkili oldu. Her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler. Bu yüzden umutluyuz dedi. Barak, barış görüşmeleri konusunda her fırsatta iletişime doğru adım attıklarını söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililer BM Genel Kurul marşında bir araya gelmiş, 3 saat süren bir görüşme gerçekleşmişti.
2: Ve İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistin'in devlet başkanı Mahmut Abbas bu yılda kendisine vize verilmediği için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidemedi. Video yoluyla hitabını gerçekleştirdi. Video mesaj gönderdi. Konuşmasında halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulunuyoruz dedi.
1: Filistin halkı işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı dedi. Yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya video mesajla seslendi.
5: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil, Filistinlilerin vatanlarındaki yaşamını zorlaştıran ve topraklarını terk etmeye zorlayan sömürgeci bir plandır. Bugün sizi uyarıyoruz. Yeni bir nekbenin yaşanmasına izin vermeyin.
1: Abbas, kendisine ve Filistin heyetine vize verilmemesi nedeniyle hitabını ikinci kez video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin ölüm, yıkım, açlık ve yerinden edilme girişimleriyle soykırıma maruz bırakıldığını kaydetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgale de dikkati çekti.
5: Batı Şeria parçalara bölünürken Kudüs tecrit edilmekte ve Yahudileştirilmektedir. İşgal güçlerinin koruması altında yerleşimci terörü tırmanmaktadır.
1: Mahmut Abbas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze için barış planından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ne yazık ki bunların sahada hayata geçirildiğini görmedik dedi.
5: Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek ve yok olmayacaktır.
1: Vize engeli sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören karar

0: 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.
1: Abbas'a vize çıkmadı, o kürsüye çıkamadı. Ama eli kanlı soykırımcı Netanyahu o kürsüdeydi. Ama belki de o kürsüye çıktığına çıkacağına pişman oldu. Bakın iki görüntü izleteceğiz. Biri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan, yine salonun içinden görüntü. Diğeri de dışından. İçi de dışı da Netanyahu'yu yaktı diyebiliriz. Çünkü Netanyahu kürsüye çıktığı anda küresel bir öfke dalgasıyla karşılaştı. Alkışlarla yuhalandı, protesto edildi. Konuşmaya başladığı anda heyetler bir bir salonu terk etti. Karşısında boş sandalyeler kaldı. Aynı tepki Birleşmiş Milletler binasının dışında da vardı. Orada da protestocular sokaklarda ellerinde savaş karşıtı pankartlarla oturma eylemi yaptılar ve Netanyahu'ya eleştiri oklarını yönelttiler. İsrail'in Gazze'deki soykırımına, ateşkese rağmen sürdürdüğü o kanlı saldırılarına, Batı Şeria'daki toprak gasplarına, yine Lübnan ve Suriye'ye yönelik ihlallerine pek çok tepki geldi. Hem diplomatik seviyede hem de halk nezdinde. Netanyahu her şeye rağmen o kürsüye çıkıp yine tahrik edici, kışkırtıcı konuşmasına devam etti. Yine üst perdeden açıklamalar yaptı. Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması yeniden güven inşasıydı. Ama bununla hiç bağdaşmadı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar. İşte uluslararası toplumun İsrail'e karşı gösterdiği tepkinin de en net fotoğraflarından biri bu boş salon oldu. Bakın büyük bir kalabalık adım adım konuşmaya başladığı andan itibaren pek çok ülkenin heyeti, üst düzey yetkilileri bir bir salonu terk ettiler ve yine geçen yıl olduğu gibi bu yılda boş salona konuştu. Ayrıca İran'ın Birleşmiş Milletler heyeti Netanyahu'nun konuşma yapacağı salona Kasım Süleymani'nin bir fotoğrafını da koydu. Bir mesaj verdiler böylelikle. Sadece dediğim gibi salonda değil, dışarıda da isyan vardı. Artık gerçekten dünya seyirci kalmıyor Netanyahu'nun bu zulmüne. Önünde kendi ülkesinde İsrail'de bir seçim var. Son anket durumuna göre işler onun için de pek iyi gitmiyor ama Netanyahu'nun çıkış noktası kendine bir düşman edinip onun üzerinden halkın gözünü boyamak, oy devşirmek. İşte yine bu yaptığı konuşmada da buna değindi. Dışarıdaki protestolarda da yine soykırıma son verin yazılı pankartlar vardı. İnsanları finanse edin, savaşı değil yazılı pankartlar vardı. Kalabalık tavrını koydu. Zaten gelmeden önce başına gelecekleri de biliyordu İsrail Başbakanı Netanyahu. Önce ineceği havalimanı değişti. Sonra çok kalmayacağı, konuşmasının ardından hemen ayrılacağı bilgisi yayıldı. Ve işte ortaya da bu manzara çıktı diyebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler'in içi de dışı da Netanyahu'yu yaktı. Bunu da paylaştıktan sonra şöyle bir sıradaki haberimize bakalım. Filistin yanlısı tutumuyla bilinen New York Belediye Başkanı Mamdani'yi hatırlayacaksınız. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin devam ettiği sıralarda Gazze'li ailelerle bir araya geldi Mamdani. Bakın işte o görüntüler hep verdiği mesajlarla gündeme geliyor. New York'un genç belediye başkanı Mamdani. Müzik de var paylaşılan videoda. Şöyle bir kulak verelim bir yandan. İşte Filistinli bir ailenin sofrasına konuk olmuş. Onlarla sohbet ediyor. Bakalım detaylarına. New York Belediye Başkanı Mamdani, Gazze'den gelen Filistinli ailelerle buluştu dediğimiz gibi. Belediye binası olarak bilinen Gracie Mansion'da yine Gazze'li Filistinliler onuruna yemek verdi. O yemeğe ev sahipliği yaptı ve New York Belediye Başkanı Mamdani o anları paylaştı sosyal medya hesabından. Samimi bir yemekti. Birlikte bir araya geldiler. Geleneksel bir sofra kuruldu. Belediye binasının balkon kısmına zeytin ağacı dikti bir de Mamdani. Böyle bir mesaj verdi. Barış mesajı verdi. Paylaşımında da zaten barış geleceğimiz olsun ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı da sizlere aktarmış olduk. İşte o görüntüler.

0: Ve New York Belediye Başkanı Mamdani'nin paylaştığı bu görüntüleri de sizlere aktardıktan sonra bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Geliyor şimdi. O gazete haberinde de bakın yine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde yaptığı konuşmanın bir detayı var. Pezeşkian elinde iki farklı kare, pek çok kare gösterdi ama bu çarpıcı kareleri gösterdi. Bu fotoğraflara bakın. Terörist kimmiş görün başlığıyla paylaşmış Karar Gazetesi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Trump'ın terörist sözüne suikastle öldürülen dini lider Hamaney'in ve füzeyle katledilen Minap'taki kız öğrencilerin fotoğraflarıyla cevap verdi. Dün Trump bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörün mağduru olduk. İran savaşı başlatmadı. Savaş bize dayatıldı. Atom bombası İsrail'de ama denetçiler İran'da. İsrail öldürüyor ama yaptırım İran'a uygulanıyor dedi. Ve Pezeşkian'ın konuşması sürerken ABD temsilcisi genel kuruldan ayrıldı. İşte o temsilcinin fotoğrafı da burada dosyalarını koltuğunun altına sıkıştırıp ayrılıyor. Halbuki herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir durum. Pezeşkian da elindeki fotoğrafla sivillerin özellikle katledildiği, o öğrencilerin, kız öğrencilerin katledildiği saldırıya dair fotoğrafları paylaşıp gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiş. Dedikten sonra önemli bir görüşme daha oldu Birleşmiş Milletler kapsamında. Ona bir bakalım. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi. Bu çok önemli bir görüşme. Trump Xi'yi askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da görüştü ve Trump Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Acaba ikili neler konuştu? Yapay zeka konusu da gündemlerinde olacaktı. Bu da çok konuşuluyordu. Orası merak konusu. İzleyelim haberimizi.
1: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
2: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
1: Xi ile dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Trump, Xi'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
3: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
1: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
0: Ve sırada İstanbul'u yol durumu var. Hadi gelin bakalım mega kent İstanbul, bakalım nasıl bir cuma sabahına uyandı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık verileri paylaştığı trafik yoğunluk haritası. Şu anda %53 görünüyor İstanbul'da trafik yoğunluğu. Ve yine pek çok detay var haritada. Kırmızı yollar göze çarpıyor. Önce hızlıca her zamanki gibi köprülere bakalım. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergahta Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da ve köprünün üzerinde yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

0: sonrasında ise Hastal yoğun, Seyrantepe yoğun akıcı. Köprüyü geçtikten sonra da Kavacık'ta trafik yeniden kendini gösteriyor diyelim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere bakalım. Her sabah daha sıkıntılı olan kısım işte tam olarak bu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Küçükyalı-Bostancı hattı epey yoğun. Çamlıca-Altunizade ve yine köprü üstünde kırmızılıklar var. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada bakalım durum ne? Ataşehir katılımı epey yoğun. Tem Ümraniye Elmalı kısmı da yine kıpkırmızı. Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzeri ise yoğun akıcı diyebiliriz. Tabii E5 hattına baktığımızda Avrupa yakasında özellikle yine yoğunluklar göze çarpıyor. Özellikle Haliç Köprüsü'ne giden güzergahta epey bir yoğunluk var. Orayı geçince Mecidiyeköy Şişli katılımı da yine her zamanki yoğunluğunu koruyor. Beylikdüzü Avcılar attıysa yine kıpkırmızı. Bazı kaza bildirimleri var haritada, onları da paylaşayım. Basın Ekspres iki telli Başakşehir yönü. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk bir yandan devam ediyor. Yine bazı bölgelerde araç arızası da var. Tem Mahmut Bey iki telli Masko yönü. Bakın önemli, hep işe gidenlerin yoğunlukla kullandığı güzergah. Arızalanan araç yine emniyet şeridine alınmış ama yine yoğunluğun devam ettiği bildirimi yapılmış haritada. Tabii bu haritaları detaylıca incelemekte fayda var. Yine Basın Ekspres iki telli Başakşehir yönünde kaza bilgisi de var. Onu da paylaşmış olduk. Arızalanan araçlar, ufak tefek kazalar İstanbul trafiğinin tuzu biberi oluyor. Bir de bir iki damla yağmur düşseydi durum daha da fena olurdu. Neyse ki bugün öyle değil. İstanbul'da ilerleyen dakikalarda havanın notlarını da aktaracağız dedikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz gün başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisi hakkında ortaya atılan istifa iddialarına asılsız dedi. Özellikle sosyal medyada son dönemde konuşuluyordu bu iddialar. Ve açıklama geldi Bakan Şimşek'ten. Sosyal medya hesabından yaptı yine o açıklamayı da. Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir ifadelerini kullandı. Hemen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Asılsız içerikleri yayanlar hakkında adli süreçler yürütüldüğünün de yine altı çizildi. Dönelim CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kim atanacak? Hangi isim olacak? Bu konuşuluyor bir süredir. Yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda ama henüz bir isim çıkmadı. Konunun MYK'da gündeme gelmediği belirtildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı ise Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceğini söyledi. İzleyelim.
1: MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama zaten böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
2: İstanbul İl Başkanlığı'na atama Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme gelmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda dedi.
1: Sayın Genel Başkan MYK'da konunun gündemine getirmek isterse getirirdi, getirmedi. Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
2: Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına hiç değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Evet, yani hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halkı'mız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nde yeni partiyle işbirliği tartışması da vardı. Yeni parti lideri Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'dan da tepki geldi.
3: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
1: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel, ya

0: yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
1: Sarı Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
0: 3 tane belediye meclis üyemizin AKP'nin adayına oy vermesi sebebiyle biz bu 3 belediye meclis üyemizi de bugün itibariyle disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Biz seçime katılmama kararı aldık ama bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Bu arkadaşlarımızı biz disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, normal şartlarda istifayı düşünmediğini ama parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararı aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla da ilgisi olmadığını belirtti. Independent Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika bile duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. Toplumun hem adayların birbirinin enerjisini Yeni Parti'de de isim konusu devam ediyor. Yeni Parti'nin isim ve rumuzuna yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele alacak.
1: Yeni Parti'nin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri, karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
3: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
1: Yüksek Mahkemenin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse Yeni Parti'nin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
2: Adalet Bakanlığı dijital ortamda işlenen suçlar ve dezenformasyonla mücadele için yeni bir adım attı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bu yeni adıma göre adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacak. Yeni bürolarda görevlendirilecek uzman savcılar dijital mecralardaki suç içeriklerini yakından takip edecekler.
4: Dijital mecralardaki suç içerikleri uzman savcılar tarafından yakından izlenecek. Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacak. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla adliyelerimizde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarını kuruyoruz.
4: Bakan Gürlek, dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının işleyişini de anlattı.
5: Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele

0: mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
1: Bakan Gülek, siber vatanda suçla mücadelenin daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getirileceğini ifade etti. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
2: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Block 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Önce izleyelim bu görüntüleri, üzerine konuşacağız. Sınır ötesinden gelecek her türlü tehdide karşı Türkiye'nin çelikten kalkanı güçleniyor. Her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Biz de sıklıkla paylaşıyoruz gün başlıyor da savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli vuruş kabiliyetinde kilit rol oynayan muhtelif miktarda Tayfun Block 2 füzesinin kabul işlemleri tamamlandı bilgisini paylaştı bakanlık ve yüzlerce kilometrelik menzili olan yüksek isabet hassasiyetli ve mobile lancer kabiliyetiyle stratejik dengeleri değiştiren Tayfun ailesinden bir parça. Sağdaki gücünü de perçinliyor. Bu sayede yine GPS karıştırmalarına karşı üstün bir özelliği var. Elektronik harp dayanımına sahip ve Block 2 ve bu sayede de gece gündüz demeden her türlü zorlu hava koşulunda da hedefini şaşırmıyor, hedef hiç şaşmıyor. Bu önemli gelişmeyi de, önemli bilgiyi de paylaşmak istedik. Bu görüntüler eşliğinde, etkileyici görüntüler eşliğinde. Şimdi döneceğiz Adana'ya. Adana'da olur mu böyle iş dedirten bir görüntü? Olacak iş değil dedirten bir görüntü. Kapısı açık ilerledi bir halk otobüsü ve az kalsın can alacaktı. Açık kapıyla yolda ilerlerken o otobüs bir bisikletliye çarptı. Bakın izleyelim haberimizde görüntüler.
1: Kapısı açık ilerledi. Bisikletliye çarpıp yere savurdu. Neye uğradığını şaşıran adam ölümden döndü.
3: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve ardına bakmadan devam etti.
1: Adana'da yaşayan 42 yaşındaki Mustafa Tiken çocuklarına hediye aldığı bisikleti sürerek eve götürüyordu. O sırada kapısı açık halde ilerleyen halk otobüsünün arka kapısı Tiken'e çarptı.
3: Ön kapıda çarpsaydı beni direktmen altına alabilirdi. Klimaları açmama için kapılar açık gidiyorlar.
1: Yere düşen adam yaralandı. Neyse ki arkadan gelen sürücüler onu fark etti.
3: Allah korusun diğer arabanın altında da kalabilirdim. Arkasından hemen bir araba geldi. Allah'tan o durdu.
1: Mustafa Tiken otobüs sürücüsünden şikayetçi oldu.
2: Özellikle ebeveynleri ilgilendiren bir haber. Bakın Manisa'daki o okul yakınlarındaki saldırının ardından tekrar gündeme geldi dijital tehditler. Çünkü çocuklar belli platformlarda nefret grupları tarafından örgütleniyor. O platformlardan biri de işte Telegram. Sabah gazetesinden okuyalım bu haberi. Nefret grupları Telegram'da örgütleniyor başlığını atmışlar. Telegram grupları suç ve suçluya karargah olmaya devam ediyor. Daha önce de paylaşmıştık bu haberleri. Emniyet aralıksız bir şekilde sanal devriyelerini sürdürse de yeni kurulan nefret ve şantaj grupları Telegram üzerinden bir araya gelerek saldırı tehditleri savuruyor diyor detaylarda. Bakın bazı mesajlaşmanın fotoğrafları da var. Yakından bakacağım. Orada mekan kurşunlama, küçük mekanlar 100 bin lira, orta ölçekli mekanlar, kafe, ofis, showroom 150 bin liraya. Düşünebiliyor musunuz böyle bir tarife olabilir mi? Ve burada çok genç 14-15 yaşında lise çağındaki çocukları ağlarına düşürüyorlar. Tabii emniyet kuş uçurtmamaya çalışıyor ama o kadar derya deniz bir ortam ki gerçekten her türlü illegal iş burada dönebiliyor. O yüzden sık sık kontrol edilse de kolay değil. Suç yuvası olduğu alt başlığı da var. 15-20 yaş arasında yoğunlaşan Daltonlar adlı suç örgütünün Telegram'da üye kazanmak ve iş yaptırmak

için kullandığı hesaplarda okul saldırısı düzenlemek için 300 bin lira talep edildiği görüldü diyor. Bakın, Daltonlar Ticaret adlı bir kanal varmış. Mersin'de okul basacak var mı? Mesajlara bakın. Okul kurşunlama 300 bin lira. Okul işi var. İşte böyle mesajlar atıyorlarmış. Daha önce de yine Telegram gruplarında öğrencilere indirimli okul taranır. Fiyat bilgisi için DM gibi mesajlar yer aldığı tespit edilmişti. Bu grupların ne yazık ki varlığının hala tehdidini sürdürdüğü de bu haberde yer bulmuş Sabah gazetesinde. O kadar önemli ki uzmanlar uyarıyor. Çocuklar ne yapıyor? Telefonunda, bilgisayarından nerelere giriyor? Kimlerle sohbet ediyor? Hangi oyunu oynuyor? Hangi filmi, diziyi izliyor? Bunlara kadar takip edilmesi gerektiğinin altını özellikle çiziyor. Çok zor. Belki bilinçlendik ama bir o kadar da teknoloji gelişti. Çocukların elinin altında olan her imkan bazen ne yazık ki kötülüklere kapı aralayabiliyor diyelim. Devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Bir diğer dert de biliyorsunuz uyuşturucu. İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Polis ekipleri peş peşe operasyonlar düzenledi ve zehir tacirlerine geçit vermedi. Narkotik polisleri bu defa 34 saatte 6 farklı operasyona imza attı ve sokak satıcısından üreticisine kadar tam 187 kişi bu operasyonlarda gözaltına alındı. Aç kapıyı!

0: Üreticisinden sokakta satıcısına polis adım adım takip etti. Şok baskınlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.
1: İstanbul'da uyuşturucuyla mücadelede hemen hemen her gün operasyon yapılıyor. Ancak bu defa uyuşturucu tacirleri adeta operasyon yağmuruna tutuldu. Tam 34 saatte 6 farklı operasyon peş peşe yapıldı.
0: İlk operasyon adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Tır dorsesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik polisi tırın önünü kesti. Hassas burunlu köpekler mazot deposunda tam 224 kilo uyuşturucu buldu. 6 saat sonra Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerini mesken tutan sokak satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanları ve vale noktalarında kendi aralarında oluşturdukları şifre yöntemlerini ve zulo noktalarını tespit eden polis ekipleri 176 şüpheliyi gözaltına aldı. Vale noktalarında satış yapan zehir tacirlerinin polis takibinden kaçmak için uyguladığı yöntemler de açığa çıktı.
1: Valelik yapan uyuşturucu satıcısıyla alıcı otoparkta bir araya geliyordu. Alıcı arabasını park ettirmek üzere anahtarı sözde valeye, yani uyuşturucu satıcısına veriyordu. Satıcı ise araba koltuğuna geçtiği anda uyuşturucu maddeleri anlaştıkları yerlere, gizli bölmelere yerleştiriyordu. Uyuşturucu parasını da vale ücretiymiş gibi göstererek uyuşturucu ticaretini bu şekilde yapıyordu.
2: Aç kapıyı polis!
0: Uluslararası zehir tacirleri de polis takibinden kaçamadı. Üçüncü dalga operasyonda 3 İranlı takibe alındı. Şüpheliler dikkat çekmemek için farklı günlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye giriş yaptı. Sözde turistler uyuşturucu üretimine geçtikleri an operasyonun düğmesine basıldı. Kaldıkları evden 272 kilo sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 saate sığdırılan operasyonların en önemli halkalarından biri Bağcılar'dı. Şüpheliler teknik takipten kaçmak için telefon kullanmadı. Yarım saatlik mesafeye sürekli güzergah değiştirerek 8 saatte ulaştı.
1: Şüpheliler matbaa görünümlü dekoratif kutu üreten bir ofis kiralamışlardı. Bu ofisin ikinci katında zehir üretiyorlardı. Ofisin ilk katındaysa gerçekten kutular vardı, ancak üst kat adeta bir zehir imalathanesiydi. Yapılan operasyonla 40,5 kilo ham madde ele geçirildi. Bu ham maddeler eğer uyuşturucuya dönüştürülseydi 4,5 ton uyuşturucu piyasaya sürülecekti.
0: 34 saatte peş peşe 6 operasyon yapan narkotik polisleri 187 zehir tacirini yakaladı. Operasyonların ardından açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Sadece sokak satıcılara yönelik değil,

0: baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
1: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat çantiyesinde ölümüyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı ve bu iddianamede acılı aile için umut oldu. Baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık başından beri çok mücadele ediyor ve dedi ki daha yolun yarısındayız ve davanın peşini bırakmayacağız. Bunu bir kez daha vurguladı. Büyükışık Adli Tıp Kurumu raporlarında imzası olanların da yargılanmasını talep ediyor.
2: Biz oğlumuzun ilk andan itibaren intihar etmediğini zaten biliyorduk. Zaten 8,5 senedir biz bundan son derece emindik.
3: 26 yaşındaki oğlu Dorukhan'ı kaybeden emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Oğlum yüksekten düşmedi diyen acılı babanın şüpheleri yeni iddianamede ortaya konuldu.
2: Bu iddianamede de Dorukhan'ın demir bir çubukla sırtına vurulmak suretiyle darp edilmek üzere katledildiğini çok açık bir şekilde beyan etmiş. Dolayısıyla kasten öldürme davasını tamamlayıcı mahiyette delilleri karartanlar hakkında da yeni bir iddianame hazırlama lüzumunu hissetmiş.
3: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir şantiyede ölü bulundu. İntihar denilen o ölümdeki cinayet şüphesi yıllar sonra ortaya çıktı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis merkezi ve olay yeri inceleme amirleri, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 kişi yeni iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Acılı babanın tek tesellisi adalet arayışının yerini bulması.
2: Bizi teselli eden bir nokta var. O da devletin içine çöreklenmiş olan bu organize suç örgütlerinin birer birer yaptıkları kötülüklerin ve işledikleri suçların ortaya çıkarak toplumun arınmasına vesile olunması bizi ferahlatıyor.
3: İddianamede dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil olduğu belirtildi. İnşaat şirketi yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan emniyet müdürü daha önce tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu.
2: Şu anda yolun tam yarısındayız. Tırmanma bölümünün bitmesine çok az kaldı. Bu davanın en önemli bacağı olan tam 5 defa sahte adli tıp raporu hazırlayarak bu olayı çıkmaza soktular ve katilleri korudular. 62 adli tıp uzmanından müteşekkil bu heyet yargılanmadan ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
1: Az önce de bahsetmiştik, dijital tehdit yakından mercek altında diye gençler kimlerin ağına düşüyor, nasıl suça sürükleniyor diye. İşte bakın, Milli Eğitim Bakanı Tekin'den de bir açıklama var. Akşam gazetesinden okuyalım bu açıklamayı. Bakan Tekin de ebeveynleri uyardı. Dedi ki çocuğunuzun kimlerle yazıştığını takip edin. Tabii Manisa Turgutlu'daki o saldırının ardından daha da özen gösterilmesi gereken bir konu bu. Ebeveynler ve çocukları arasındaki iletişim. İşte Bakan, Milli Eğitim Bakanı Tekin de çocukların sosyal medyada kurduğu iletişim takip edilmeli dedi. Önemli. Bu mesele önemli çünkü çocuklar o derya deniz olan platformlarda kimlerle konuşuyor, kimden etkileniyor? Bu çok önemli. Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir dedi diyor Tekin. İşte evet, soruşturmada böyle ilginç detaylar var. Çocuk kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki o saldırganın resmini kendi resmi yapıyor. Yani ondan etkilenmiş, tırnak içinde kötü bir yönden örnek almış gibi bir şey, bir durum söz konusu. İşte tüm bunların da altını çizmiş Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamalarda. Tabii o kadar...

0: Zor ki bu iletişimi kurmak bir yandan da ebeveynlere de hak vermek lazım. Belki de profesyonel bir destek gerekiyor düzenli olarak. Çünkü ergenlik döneminde o baskıyı hissettiğinde gençler, çocuklar ters tepebiliyor. Yani ip üstünde yürüyen cambaz gibi o kadar bıçak sırtı bir denge kurmak lazım. Çünkü hem çocukları uzaklaştırıp korkutmamak gerekiyor, soğutmamak gerekiyor. Daha çok strese sürüklememek gerekiyor. Bunu da paylaştıktan sonra sıradaki haberimize devam edelim. Bodrum'da liman başkanlığına rüşvet alındığı iddiası üzerine bir operasyon düzenlendi Muğla Bodrum'da. Ve liman başkanı bir kişiyle birlikte gözaltına alındı. Bakalım bu olayın detaylarını. Suçüstü yapıldı çünkü. Bir acente sahibi Rus bir iş insanına ait yatın limana her girişinde liman başkanının 2000 euro rüşvet talep ettiğini öne sürdü. Bu ihbar üzerine polis çalışma başlattı ve liman başkanı Tuncer Aydın takibi alındı. Şikayetçi olan acente sahibi seri numaraları alınan parayı liman başkanına teslim ederken polis de takipteydi ve para tesliminin ardından polis liman başkanını suçüstü yakaladı. Rüşvet olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir personel de yine gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, ruhsatsız silah ve dijital materyale el konuldu. Hakim karşısına çıkan liman başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev sahibi kiracı tartışmalarının sonu gelmiyor ama Adana'da ev sahibiyle kiracı tartışması kavgaya döndü. Öğretmen kiracı, Fırat Kalkanı Harekatı gazisi olan ev sahibine tornavidayla saldırmaya kalkıştı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. İzleyelim o görüntüleri.
1: Lan benim paramı ver getir oğlum. Ver oğlum paramı.
2: Hocam,
1: benim hocam, sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı. Hocam. Sokarım sana bu tornavidayı.
2: Bak sokarsan sen bedelini ödersin.
3: Elindeki tornavida ile tehdit etti. Boğazına sarıldı. Ev sahibiyle kiracının kavgasında gergin anlar yaşandı.
2: Sen bana bu şekilde vurama.
1: Paramı ver.
2: Elini buraya bu şekilde paramı. Bana darbeli vuramazsın.
1: Paramı ver.
2: Gel sana ne bağırıyorsun?
1: Ver paramı. Ver paramı.
2: Biz seninle bir anlaşma yaptık.
1: Benim sabrım taştı. Oğlum ver paramı. Paramı ver.
2: Hoca.
1: Gönder hesabımı.
3: Uzman çavuş Erdem Durna 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak gazi oldu. Ardından Adana'ya yerleşen Durna evini kiraya verdi. Kiracısı sınıf öğretmeni ÜD ile iddiaya göre 5. yıl için yıllık 180 bin liraya anlaştı.
4: 100 bin TL'sini ödedi. Geri kalan 80 bin TL'sini de bir ay sonra ödeyeceğini söyledi. Bu ödemeler gerçekleştikten sonra ev alacağını programlamış.
3: Ev satın aldığını söyleyen kiracı ev sahibinden ödediği parayı geri istedi. Taraflar arasında evdeki masraflar nedeniyle tartışma çıktı. Eline tornavida alan ÜD ev sahibine saldırmaya kalktı.
1: Benim paramı ver getir oğlum. Ver oğlum paramı.
2: Hocam,
1: benim sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı. Sokarım sana bu tornavidayı.
2: Bak sokarsan oğlum. Sen bedelini ödersin hocam.
4: Beni balkona sıkıştırdı, tornavidayı çıkardı elinden, tehdit etmeye başladı. Boynuma sarıldı.
3: Şimdi Erdem Durna olayın ardından kiracısından bak, şikayetçi oldu.
2: Bak. Ne yapam?
1: Lan yapsam ne olur lan?
2: Kendine
1: oğlum
2: yapan.
1: Bak.
0: Şimdi bir grafik getireceğiz ekrana. Biliyorsunuz ki internet alışverişi artık çok yaygın. Tek tıkla her şey hemen kapımıza geliyor. Dijital dünyada tabii ama bu bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor o kargolarla birlikte. Dolandırıcılık gibi. Avrupa Birliği'nden gelen son veriler var şu anda. Burada hemen arkamda. Yani online alışveriş, çevrim içi alışverişinin o karanlık yüzüne bakacağız biraz. O dolandırıcılık riskine. Bakın hangi ülkede ne kadar yüzdede dolandırılma payı var. Eurostat'ın bilgileri bunlar. Gelin bakalım listenin başında Macaristan var. %9,13 oranında online alışverişte dolandırılma payı varmış. Arkadan Norveç geliyor %7'lerde. Hemen onu İspanya takip ediyor. Peki bizde durum ne? Türkiye'ye bakalım. Şöyle Türkiye'de online alışverişte dolandırılma oranı %4,79, %5'e dayanmış. Şimdi çok o kadar çok alışveriş yapılıyor ki onu düşündüğümüzde neredeyse her 3 alışverişten biri internetten yapılıyor artık. Ya da her 3 kişiden biri her şeyini internetten alıyor. Onu düşündüğümüzde aslında bu oran belki de biraz az gibi. İnsan da düşünmeden

0: Ne demiyor bu fiyatlar açık açık etiketlere yazılıyor. Bazı fırsatçılar bazı şeyler alenen yapıyor. Bazen yüz yüze bile cebimizden haksız kazanç elde edenler var. Onun yanında bu internet alışverişinden dolandırılma yüzdesi epey düşük. Aman diyelim hiç olmasın, bu da olmasın. Çok tercih edilen bir şey çünkü artık internet alışverişi bir o kadar da güvenli olması gerekiyor. Bunu da dedikten sonra havanın notlarıyla devam edeceğiz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikte. Hüseyin hoş
1: Günaydın.
0: geldin,
1: Hoş buldum
0: günaydın.
1: Tuba.
0: Haftanın
1: Herkese
0: son
1: iyi
0: iş
1: sabahlar.
0: günü. Sağ
1: Evet,
0: ol. Cuma
1: biraz
0: günü.
1: serinlemişti hatırlarsan.
0: Evet.
1: Üşütüyordu hatta.
0: Şimdi herkes hafta sonunu merak ediyor.
1: Evet.
0: O yüzden ben sözü
1: Teşekkür
0: bırakıyorum
1: ederim. Hemen
0: sana.
1: tahminlere geçelim. Hava
0: Teşekkürler.
1: durumuna hoş geldiniz efendim. Hızlıca bakalım tahminlerde neler var. Aslında hava üşütmeye devam edecek. Önce onu söyleyeyim. Gelecek hafta da sıcaklıklarımız mevsim normallerinin de birkaç derece altında seyredecek. Ne demek bu? İstanbul örneğin 22-22,5 derece olursa bu tarih için mevsim normalleri en yüksek sıcaklığı diyoruz. 21 derece, 22 derece. Ancak gelecek hafta 17-18 derecelere kadar azalıyoruz. Bu hafta sonu ise bakın şu mavi alanlar üzerimizde yine mevsim normallerinden birkaç derece aşağıdayız ama yine de 20-21 derecelerdeyiz İstanbul'da. İstanbul'da cumartesi ve pazar günü fazla bir yağmur ihtimali yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Plan programınız varsa şu anda medyada yine İstanbul'a kesintisiz yağışlar geliyor, sürekli yağmur yağacak gibi bir iki habere denk gelmiş olabilirsiniz. Ben son tahminleri size aktarayım. İstanbul çevresinde ancak pazar gününün öğleden sonrası kuzey ilçelerde daha çok ve Arnavutköy gibi Avrupa yakasının kuzeyinde bu alanda şöyle bir yağış geçişi görülebilir. O da pazar günü. Cumartesi şimdilik yağmura denk gelme olasılığınız oldukça düşük ama Arnavutköy çevresinde yine cumartesi öğlen kısa süreli bir yağış görülebilir. Şehir genelinde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli kalacak. Son tahminimiz bu. Özetle İstanbul'da hafta sonu ciddi bir yağış yok. Bursa etrafında da yok. Tekirdağ, Çanakkale çevresi de çoğunlukla parçalı bulutlu, güneşli kalacak bu hafta sonu. Renkler bakın şu alanda mavi ama doğuda ve güneydoğuda halen kırmızı. Basra sıcaklarının etkisi nasıl hissediliyor? Ekim ayı gelecek neredeyse hala. Yani aslında Kerkük'ten itibaren, Halep çevresine itibaren bütün Türkiye'de, doğu bölgelerde daha doğrusu sıcak hava bu hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Ciddi bir değişim yok. Diyarbakır 32-33 derece, Ankara 17-18 dereceyken. Oldukça farklı bir iki mevsim yaşatıyor bize bu hava. Ancak mavi renkler tarih şurada ilerliyor. Tarih ilerledikçe Türkiye geneline yayılacak bakın. Doğu Anadolu, Güneydoğu değil ama Doğu Anadolu'da haftaya salıdan itibaren serinliyor. Karadeniz'de de yer yer sıcaklıklar artacak. Ardından azalacak. Önce bir artış sonra azalış bekliyoruz. Bu kesim iç kesimlerinde Ege'nin gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşıyor. Hatta bakınca Bursa'nın yükseklerinde kar yağmıştı hatırlarsınız iki gece önce. Haberlerde görmüşsünüzdür belki. Bu yüksek kesimlere kar yağışı olayı haftaya da bizimle olacak. Gelecek hafta özellikle hava durumunu yakından takip etmenizi öneririz. Pazartesi, salı, çarşamba İstanbul'da yağmur ihtimali var. Bursa'da da hatta Bandırma, Balıkesir gibi şöyle geniş bir alanda. Karadeniz'in batısı, orta ve doğu kesimleriyle tamamen yağışlı ama bu yağışlar yani günün 24 saatinde değil ya da çok şiddetli bir sağanak halinde değil. Bakın 5 gün içerisinde şuradaki şiddet skalasından göstereceğim size 50 ila 80 milimetre arasında yağış bekliyoruz. Yani çarşamba gününe kadar, gelecek hafta çarşambaya kadar İstanbul çevresinde. Bu yağışların büyük kısmı pazartesi, salı, çarşamba düşecek zaten. Ve renklerin koyu olduğu şu alanlara bakın kuzey ilçeler. Güneyde veya işte Küçükçekmece, Bakırköy yönünden Tekirdağ yönüne herhangi bir yerde fazla bir yağmura denk gelmezsiniz. Parçalı bulutlu, rüzgarlı ve soğuk bir havaya denk gelirsiniz. Ama şehrin kuzeyinde ve iç kesimlerinde bu yağmurlar aralıklı olarak 4-5 gün sürecek. Ama bu 4-5 gün kesintisiz yağmur var demek değil. Pazartesi, salı, çarşamba İstanbul'a gün başına 4 ila 6 saat yağmasını bekliyoruz. Gün yani bir günde 3-4 saat, ikinci gün 5-6 saat gibi. Hani gün 24 saatse bunun 18 saati, 19 saati yağmasını beklemiyoruz. Ne olur şu haberleri medyada verirken çok büyük bir felaket geliyor. Sular seller olacak her yerde demeyelim. Meteorolojinin ciddiyetini, uyarı kültürünü ortadan kaldırıyorsunuz. İstanbul ve çevresindeki yağışlı hava sonbahar mevsimine uygun. Burada bir alçak var. Yine saat yönünün tersine dönüp duran şu şekilde Karadeniz üzerinde geziniyor. Bir de aslında Akdeniz'de var. Yani şu şekilde hava batıdan doğuya kuzeye çıkıyor ve buradaki döngüsünü de bu alçak yaptıracak. Yani Karadeniz üzerinden bize çarpacak yani ara ara yağmur gelecek bu şekilde. Döne döne ardından doğuya doğru ilerleyecek o. Haftaya perşembe etkisini yitirecek. Bu sırada da bazı noktalarda işte hani su baskınları durumu, caddelerde gölleşme, suların yükselmesi hadisesi gerçekleşebilir. Ama bu da bizim şehirlerdeki altyapıyla ilgili bir problem aslında. Yani şu yağış, 80 milimetre yağış 5 günde İstanbul'a düştüğünde bir problem, çok büyük bir problem olmamalı. O ilk sağanak düştüğü zamanlarda bazı sıkıntılar çekebiliriz. Ancak yol çökmesi, büyük istinat duvarlarının yıkılması, şiddetli fırtına, hortum, yani böyle olaylar şimdilik hayal etmeyelim. Hayır, şunu düşünüyoruz, şunun olmasını bekliyoruz. Her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gelecek hafta bir parça yağmur var, soğuk bir hava var. Ama bu yağmur şehir genelinde değil ve çok da uzun sürmüyor. Kesip tekrar 5-6 saat sonra tekrar başlıyor. Aralıklı bir yağmurdan söz ediyoruz. Yani bunu tarif etmeye çalıştım size. Çünkü çoğu insan hala açık hava etkinliği yapıyor bu saatler, bu tarihlerde de olsa. Veya gelecek hafta planları var, işleri güçleri var dışarıda. Yağmurlu saatlere denk gelme olasılığınız yüksek. Bursa'da da, İstanbul'da da, Batı Karadeniz'de herhangi bir yerde yaşıyorsanız. Ancak kesintisiz bir yağış yok. Tekrarlıyorum, aralıklı bir yağmur hali var. Ama bu hava bize biraz kuzeyden, Ukrayna ve Romanya üstünden şu şekilde indiği için serin, yani soğuk artık. Gelecek hafta 17-16 derece şu alan. Batı Karadeniz, Marmara ve çevresi. İç Anadolu, Ankara 15-16 derece. Fazla bir yağış kaydedemeyeceğiz başkentte maalesef. Kıyı Ege, İzmir şimdi bu hafta sonu 23-24 derece. Üstelik de güneşli, yaz tadı verir. Ama gelecek hafta 19-20 derece, 21 derece civarında yağışsız. Yani bu soğuk ve yağışlı hava biraz kuzeyde sınırlı kalıyor. Güneye doğru indikçe serin ve güneşli bir hava var. Antalya'nın batı ilçelerinde, Adana çevresinde, Kahramanmaraş, Hatay'da özellikle pazartesi, salı biraz yağabilir. Doğu Anadolu'da da en sonunda yağışlar tekrar başlıyor. Erzincan, Sivas, Erzurum yağmuru biraz unutmuştu. Gelecek günlerde oralarda yağış var. Güneydoğu Anadolu'da ise günler çoğunlukla güneşli geçecek diye toplamak isterim. Özetle sonbaharın biraz da yağmurlarıyla, rüzgarlarıyla geldiği bir 5 gün bekliyoruz.
0: Bari sonbahar hakkını versin değil mi Hüseyin? Yani kesinlikle. Artık aslında mevsimleri özellikleriyle yaşamayı unuttuk gibi kesinlikle. Bir şey. Yazın başka oluyor.
1: İşte yaz hakkını tam verirse yanıyoruz. Ama kışla sonbaharda bir problem var. Geçtiğimiz yıllarda da öyleydi. Kar yağmıyordu, işte yağmurlar kısa kalıyordu. Bakın şimdi bir sezon başladı, yağışlı günler başladı. Umarım sağlıkla geçer.
0: Evet, o çok önemli. Sesle çatallaşmalar biraz, bende de oluyor bazen.
1: Oluyor. Ona uygun davranacağız. Tabii bir de kapalı alanlarda durunca toz etkisi var falan. Hava kalitesi. Sağlıklı geçsin.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel. Ağzına sağlık. Havanın notlarını Habertürk Meteoroloji Mühendisi'nden dinledik. Şimdilik kısacık bir ara vakti gün başlıyor ha. Ama döndüğümüzde devam edeceğiz. Daha bir saatimiz var. Canlı bağlantılarımız olacak. Özellikle fon soruşturması ile ilgili gelişmeler var. Tutuklama sayısı arttı. Son bilgileri sahadan alacağız. Muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız haber nöbetinde. O yüzden lütfen bizden ayrılmayın. Bekliyoruz saat başında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Saatler artık 9'a geliyor. 25 Eylül Cuma bugün. Haftanın son iş günü. Yine memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz. Son saatimize gün başlıyor orada. Hızlı bir giriş yapacağız. Çünkü fon soruşturmasında gelişmeler var. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Ben sözü uzatmadan detaylar için Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e dönüyorum. Gizem, günaydın, söz sende.
1: Günaydınlar Tuğba. Fon soruşturması derinleşiyor. Peş peşe tutuklamalar gelmeye devam ediyor. Senin de belirttiğin gibi artık soruşturmada tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. Dün akşam saatlerinde biz aslında son tutuklamaları görmüştük. 21 şüpheli tutuklama talebiyle savcılıktan hakimliğe sevk edilmişti. Dün akşam 10 şüpheli yönünden karar çıktı. 8 şüphelinin tutuklanmasını, 2 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti sulh ceza hakimliği. Geriye kalan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyordu. Sabah saatlerinde de diğer tutuklamaları gördük. Bu sabah saatlerinde yaşadığımız son dakika gelişmesi ise 11 şüpheli için de tamamı hakkında tutuklama kararı çıktı. Peki ne oldu? Dosyadaki tutuklu sayısı 45'e yükselmiş oldu. Bu sabah saatlerinde tutuklanan 11 şüpheli de aralarında kimler var diyecek olursanız da finans sektöründe portföy yöneticileri ve portföy yönetici yardımcılarının da bulunduğu şüpheliler tutuklandı. Dosyadaki son durum, şimdiye dek 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklu sayısı 45, bunu söyledik. 5 şüpheliye şimdiye kadar adli kontrol kararı verildi. 18 şüpheli hala gözaltında, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Onların da aslında bugün adliye sevkleri bekleniyor. 11 şüpheli firari durumda, yakalanması için çalışmalar bir taraftan sürüyor. 3 şüphelinin de yurt dışında olduğuna dair adli kaynaklardan elimize gelen bilgiler var. Peki bu soruşturmada biz neyle karşılaştık? Özellikle son yaşanan gelişmeler, peş peşe alınan tedbir ve el koyma kararları oldu. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, ki iki isim de tutuklu bu dosyada, onlara ait iki özel jete ve Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait lüks yata el konuldu. El konulan bu yat ve özel jetlerin piyasa değerinin 1.8 milyar lira olduğu değerlendiriliyor. Bir diğer el konulma tedbir kararı lüks araçlar üzerineydi. Muhammed Yarız'a ait yine piyasa değeri 220 milyona varan 5 lüks aracın bu soruşturmaya günler kala toplamda 4 farklı kişiye ve toplam bedel olarak da 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. Bunun elbette gerçek bir

0: satış değil, mal varlığını kaçırma yönünde kuvvetli şüphe olduğu değerlendirildi ve 5 lüks araca da el konuldu. 4'ü muhafaza altına alındı. Birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ve dün yine biz nakit paralarda da dondurulma, el koyma işlemlerini gördük. 750 milyon liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Fon hesaplarında bulunan 387 milyon liraya. Bunun dışında tutuklu pusula portföy yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'a ait yine 105 milyon liraya ve Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konulduğu bilgisi paylaşıldı. 3 işlemde de 750 milyon liralık bir el koyma var. Peki bu dev mal varlığı tedbirleri ne kadara ulaşıyor derseniz de ya toplamda 2,8 milyar liraya ulaşan araçlara, jetlere, yatlara ve paralara el konulmuş durumda. Soruşturma bu aşamada devam ediyor. Masak zaten 21 Eylül itibariyle 2,5 milyar lira teşebbüsü de durdurduklarını açıkladı. Bugün hareketli bir gün olacak. Tıpkı dün de olduğu gibi bugün gözaltında olan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Onların savcılığın talebiyle hakimliğe sevk edilmesi durumunda tutuklu sayısı da bu dosyada yükselebilir. Takip edeceğiz, aktaracağız Habertürk'ten.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Gizem Türemen'e ve kameraman arkadaşımıza. Adliyedeki nöbetleri sürüyor. Fon soruşturmasını yakından takip ediyoruz. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu fon soruşturması ile ilgili ilk kez konuştu. New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve mesajlar verdi bu soruşturmaya dair. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. Konuyu terörist Türkiye sürecine de getirdi. Onunla ilgili de takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Bunlarla bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Fon soruşturması için sorumlular hukuk önünde hesap verecekleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur mesajı verdi.
3: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin finansal sisteminde ve ekonomisinde bir risk olmadığını söyledi.
3: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor.
2: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. Takos koymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
3: Terörsüz Türkiye bizim için malum, günübirlik bir mesele değil. Yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreç, ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye inşallah birlik beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
2: Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını belirtti. Erdoğan, komşumuz Irak'la artık terör konularında değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor ifadelerini kullandı.
1: Gelelim ABD'nin Ankara

0: Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında çok iyi ve etkili bir iletişim olduğunu söyledi Barak. Ve Türkiye'yi ABD'nin zor zamanlardaki dostu olarak nitelendirdi. Barak S-400 ve F-35 konularıyla yine İran'la yürütülen barış görüşmeleri hakkında da konuştu.
1: Liderler olarak birbirlerine inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Bundan da öte aralarında bir kimya var. Kültürel bir farklılık olsa bile birbirlerine çok benziyorlar.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir uyum olduğunu söyledi. Çok iyi ve etkili bir iletişim kuruyorlar dedi. Barak, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkiye'vi önünde açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye harika bir dost oldu. Çok zor anlarda, bazı şeylerin gergin olduğu anlarda kimin dostunuz olduğunu anlarsınız. Ve Türkiye, Amerika için harika bir dost olmuştur.
2: Barak, Erdoğan ve Trump'ın sık sık görüştüğünü, bu nedenle BM haftasında ayrı bir ikili görüşme yapmadıklarını belirtti. S-400 ve F-35 konularında kongredeki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Barak, KATSA ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası düzenlemelerinin zaman aldığını dile getirdi. İran Savaşı'na da değinen Barak, barıştan başka seçenek olmadığını söyledi. Türkiye bu süreçte çok etkili oldu. Her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler. Bu yüzden umutluyuz dedi. Barak, barış görüşmeleri konusunda her fırsatta iletişime doğru adım attıklarını söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililer BM Genel Kurul marşında bir araya gelmiş, 3 saat süren bir görüşme gerçekleşmişti.
0: Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir eleştiri de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 5 ülkenin veto etkisini eleştirerek mevcut yapı sürdürülemez, reform zorunluluktur dedi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Dünya 5'ten Büyüktür çağrısı nedeniyle teşekkür etti.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla daimi üyelerin veto etkisini eleştirdi, yapının değişmesi gerektiğini vurguladı.
3: Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığı açıktır. Değer ve kurumlarının referansıyla şekillendirilen mevcut uluslararası sistem, geldiğimiz aşamada kendi kuruluş değerleriyle de bağdaşmayan bir hal almıştır. Dünya barışını korumakla görevli bir mekanizmanın barışın tesisi konusunda karar alamaz hale gelmesi kabul edilebilir değildir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya 5'ten Büyüktür çağrısını da hatırlattı.
4: Dünya 5'ten Büyüktür çağrısı, Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik bir eleştiri yanında, dünya nüfusunun, farklı coğrafyaların ve farklı medeniyetlerin küresel karar alma süreçlerinde daha adil biçimde temsil edilmesi gerektiğine yönelik kapsamlı bir reform çağrısıdır. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
2: Bahçeli mesajında Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Veto imtiyazının kaldırılması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
0: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu yılda vize çıkmadığı için gidemedi New York'a ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir video mesajla hitap etti. Konuşmasında halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulunuyoruz dedi.
5: Filistin halkı işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı dedi. Yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya video mesajla seslendi.
6: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil, Filistinlilerin vatanlarındaki yaşamını zorlaştıran ve topraklarını terk etmeye zorlayan sömürgeci bir plandır. Bugün sizi uyarıyoruz. Yeni bir nekbenin yaşanmasına izin vermeyin.
5: Abbas, kendisine ve Filistin heyetine vize verilmemesi nedeniyle hitabını ikinci kez video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin ölüm, yıkım, açlık ve yerinden edilme girişimleriyle soykırıma maruz bırakıldığını kaydetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgale de dikkat

0: çekti.
1: Batı Şeria parçalara bölünürken Kudüs tecrit edilmekte ve Yahudileştirilmektedir. İşgal güçlerinin koruması altında yerleşimci terörü tırmanmaktadır.
0: Mahmud Abbas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze için barış planından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ne yazık ki bunların sahada hayata geçirildiğini görmedikleri.
1: Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek ve yok olmayacaktır.
0: Vize engeli sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin mali istihbarat ağına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bir son dakika gelişmesi olarak aktarıyoruz. Detaylar için de Ankara'ya döneceğiz. Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre, günaydın, söz sende. Nedir Bakan Gürlek'in açıklamalarının detayı?
3: Günaydın Tuğba. Şu ana kadar 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı bu soruşturma kapsamında ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Yine yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında ve şüpheli hakkında da siyasi ve askeri casusluk suçundan da yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda bu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını ifade etti. Bu kapsamda başlatılan soruşturma neticesinde 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PYD'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair tespitlere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde EMIS yazılımının 2012 yılından itibaren AGM Lab AŞ tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD AŞ ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata AŞ arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ-PYD'nin askeri ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluklar üstlendiklerine dair önemli bulgulara ulaşıldı. Yine bu kişiler arasında da örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğu, bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında da yurt dışına çıktığı belirlendi. Yine bu soruşturmada önemli bir tespit daha var. Onu da hemen aktarayım. EMIS üzerinden yapılan teknik incelemelerde ise siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminde devre dışı bırakıldığı ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınları ile bazı bakanlara ilişkin de sorgulamaların gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu tespitlerin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Şu ana kadar da 22 kişi hakkında bir gözaltı kararı var. Soruşturmaya ilişkin de bir mesaj verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Devletimizin kurumlarına sızan kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve milli güvenliğimizi hedef alan FETÖ-PYD'ye yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz dedi. Casusluk operasyonuna ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin bize detaylıca aktardı. Önemli bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. 5 gözaltı var. 5'i gözaltına alındı 22 şüpheliden ve 3 eski MASAK başkanı da ifade verecek. Bu da önemli bir detay. Bunu aktardıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim haberlerimizle. Dönelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. İsrail Başbakanı Netanyahu çıktı kürsüye. Boş salona konuştu ama yine geçen yıl olduğu gibi. Protestoların ardı arkası kesilmedi. Kürsüye çıktığı anda Netanyahu heyetler bir bir salonu terk etti ve boş sandalyeleri buldu karşısında. Birleşmiş Milletler'in dışında da durum farklı değildi. Netanyahu karşıtı protestolar sokakta da devam etti.
0: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti.

0: Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok lider bu yıl Birleşmiş Milletler'de dile getirdi bunu. Gazze çağrısı yaptı. Acımasız İsrail soykırımının altı çizildi ama sonuç değişiyor mu? O konuşmalar yapıldığı sırada dahi Gazze bombardımanı altındaydı. Bakın şimdi Türk Gün Gazetesi'nden bir haber okuyacağız. Önümüz kış, Gazze'yi zor günler bekliyor. Eğer bir an önce insani yardım ulaşmazsa. Başlık şu: Gazze'de kış öncesi İnsani felaket uyarısı. İşte durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor bu durum. Saldırılar sonucu evlerini terk eden, çadırlara sığınan yüz binlerce Filistinli yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla tamamen yıpranmış çadırlarda ne yazık ki ölümü bekliyor diyor haberde. Bu açıklama Gazze'deki hükümet medya ofisinden geldi. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde sığınacak sağlam bina dahi kalmadığını da konuşmuştuk. Yıkık dökük binalara sığınmak durumunda kalıyorlardı saldırılardan oradaki Filistinliler. Çoğu çocuk, pek çok kişi enkaz altında kalmıştı. Şimdi de önümüz kış ve derme çatma, maalesef çok kötü durumdaki işte bu çadırlara sığınmak durumundalar. Hemen haberin detaylarında bazı rakamlar da var. 275 bin çadırdan 162 bininin tamamen yıprandığı belirtiliyor. Ve bir an önce kışlık malzeme, yardım malzemesi, çadır, giyecek, başta çadır, başlarını sokacak bir çadır. Düşünsenize durumu. Başlarını sokacak bir ev de değil beklenti, artık çadır. Bir an önce harekete geçilmeli uyarısını da yapıyor yine oradaki yetkililer. Umarız dünya kayıtsız kalmaz bu çağrıya. Diyelim ve devam edelim Ankara'dan gelen sert tepkilerle. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmaya Ankara'dan sert tepki geldi. Peş peşe açıklamalar geldi. Bakacağız şimdi onlara. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak suçlarını perdelediğini söyledi. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikalarıyla bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Ve Netanyahu'nun bu provokatif açıklamalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki gecikmedi. Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. Bir diğer açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İsrail Başbakanı'nın açıklamalarını kınadı Duran ve yine açıklamasında soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'na mesnetsiz suçlamalarla kullanması Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor dedi. Ve son olarak AK Parti

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nın hedef alan sözlerine hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansıması olarak nitelendirdi. Bu açıklamaları böyle yorumladı. Devam ediyoruz. Sırada İstanbul'un yol durumu var. Her saat bakıyoruz şöyle bir gün başlıyor orada. Mega kent, 16 milyonluk şehir. Sabah saatlerinde de trafik eksik olmuyor. Bakalım son durum ne? Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık yol durumu haritasına göre %51 yoğunluk. Bakalım köprülerde durum ne? Şöyle önceki saatlere nazaran sanki bir parça azalma var gibi görünüyor. Hızlıca Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlere bakalım. Nitekim öyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden tüm katılım yolları, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlik Kuyu ve köprü üstü dair her yer yemyeşil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Hastal'da bir yoğunluk var. Geri kalan yerler açık. Dönelim Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlere. Küçük Yalı-Bostancı hattı hala tıkalı. Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yollarda ise Ataşehir tıkalı, Elmalı tıkalı ve köprü üstünde yine bir yoğunluk gözlemleniyor. Şöyle bir genel hatlarıyla Avrupa yakasının E5 hattına bakalım. Özellikle Beylikdüzü'nden başlayan Avcılar, Küçükçekmece, Florya'ya kadar yoğunlaşan, hatta o kısmı dahi geçen bir trafik var. Neden? Çünkü Florya Sefaköy yönünde sağ şeritte hasarlı bir kaza meydana gelmiş. Bir şerit trafiğe kapalıymış. Ekipler sevk edilmiş. Bunun bilgisini aktarmış olalım. Bir başka kaza bildirimi de şurada görüyorum. Basın Ekspres iki telli Güneşli yönünde. Orada da trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış, ancak bölgedeki yoğunluk devam ediyormuş. Her sabah bakmadan geçmemek gerekiyor işte bu haritaya. Bazen arızalanan araçlar, bazen ufak tefek hasarlı kazalar trafik katıyor diyebiliriz sabah saatlerinde. Neyse ki bu sabah yağmurlu bir güne uyanmadı İstanbul. Yağmur yağınca malumunuz daha da trafik artıyor diyelim ve kaldığımız yerden gün başlıyor da devam edelim. Ve sırada piyasalar var. Bakalım haftanın son iş gününe, cuma gününe, cuma sabahına piyasalar nasıl başlayacak? Bunun sinyallerini en azından bu saatten itibaren görebiliyoruz. Daha gong sesi duyulmadı. Henüz vakit var ama Borsa İstanbul'la başlayalım. 12.888 puan seviyelerinde önceki günlere nazaran belirgin bir düşüş var diyebiliriz. Dolar TL paritesinde durum İbre yukarı yönlü, 48 lira 96 kuruş, Euro TL 55 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesinde ise durum 1,13. Devam edelim, faize bir bakalım. Faiz %40 bandındaki seyrini koruyor. Altının onsuna bakalım. İbre yukarı yönlü ama geçtiğimiz günlere nazaran seviye düşük. 4.278 dolar seviyelerinden işlem görmesi bekleniyor. Gelelim Brent petrole. Savaşlardan en çok etkilenen petrol ve varil başına 105 dolar seviyelerinde, hala 100 dolar bandının üzerinde. ABD ham petrolünde ise varil başına 92,95 dolar seviyelerini görüyoruz. Bu önemli. Küresel ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Gelelim iç piyasada altının durumuna. İbreler düne nazaran bugün yeşil ve yukarı yönlü. Gram altın 6.719 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında durum şu: 10.990 lira seviyelerinde. Yarım altına bakalım, 21.973 liradan işlem görmesi bekleniyor. Tam altınsa 43.822 lira seviyelerinde. Takip edeceğiz gün boyu. Bugün artık haftayı kapatacak piyasalar ama haftanın son iş gününe bu seviyelerde başlaması öngörülüyor. Anlık durum bu yönde. Dedikten sonra ekonominin gündemiyle devam edelim. Son günlerde istifa söylentileri vardı Bakan Şimşek hakkında. Bakın Milliyet Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek bu iddialara yanıt verdi. Bakan Şimşek istifa iddialarını yalanladı. Haberin başlığı da bu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğu, bu yönde bir talebi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmıştı.

0: yansıtmadığı bildirildi ki Bakan Şimşek de yine sosyal medya hesabından ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir paylaşımı yaptı. Bu konuda açıklığa kavuşmuş oldu böylelikle birinci ağızdan. Dedikten sonra bakalım sıradaki haberimize. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında 174 milyar 405 milyon dolara düştü. Ne demek bu? Daha ayrıntılı bakalım. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 18 Eylül itibarıyla brüt döviz rezervleri 62 milyar 808 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 111 milyar 597 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolara düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre ise bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 18 Eylül itibariyle 28 trilyon 237 virgül 6 milyar liraya geriledi. Tüketici kredilerinin tutarı ise bu dönemde yine 3 trilyon 451 virgül 2 milyar liraya indi. Aynı dönemde sektördeki toplam mevduat bankalar arası dahil 32 trilyon 553 virgül 2 milyar liraya yükseldi. Şimdi herkesin cebini ilgilendiren bir haberle devam edelim. Ekonominin nabzını tutmaya. Türkiye Gazetesi'nden okuyacağım bu haberi. Bakın önemli bir kıyaslama yapılmış. Kışlık kıyafet mi, ailecek yemek mi? Tüketici iki arada bir derede kaldı diyor Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Bir kişinin temel kışlık ihtiyacı yaklaşık 6 ila 8 bin lirayı bulurken buna karşılık 4 kişilik bir ailenin yemek faturası 2-3 bin liraya ulaşıyor. Ayda 2 defa dışarı çıkıp yemek yerse bunun maliyeti ise yani yaklaşık bir kışlık kıyafet alışverişi fiyatına denk geliyor diyor haberde. Düşünsenize bu da bu fiyatlarda ortalama bir restoran fiyatları. 4 kişilik bir aile, anne baba 2 çocuk gittiniz yemek yiyeceksiniz. Fiyatlar o kadar arttı ki gelen hesap 2-3 bin liraya buluyor. Bir yandan o kıyafet fiyatları da az değil bu arada ama arada kampanyalar mevsim öncesi, mevsim değişikliklerinde yapıldığında ortaya böyle bir kıyas çıkıyor. Harcama alışkanlıkları yeniden şekilleniyor. İnsanlar ister istemez önceden 3 kere 5 kere dışarıda plan yapıyorsa artık o sayı giderek düştü diyebiliriz ve bunu da aktardıktan sonra gün başlıyor kaldığımız yerden devam edelim. Önemli bir görüşme daha var. Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile buluştu. Xi'yi askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da görüştüler. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
1: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
2: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
1: Xi ile dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti.
3: Trump,
1: İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonra

0: Trump Şii'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
1: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
0: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
2: İsrail'de Ekim ayında seçim var. Seçim yaklaşıyor ama işler Başbakan Netanyahu için pek iyi gitmiyor. Partisi anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. Son anketlere göre Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yalnızca 18 milletvekili çıkarabiliyor. Eizenkot liderliğindeki Yasar Partisi ise 22 milletvekiline ulaşıyor. Bakalım.
3: Lum. Seçim yarışında geri düşüyor. Kaybetme korkusu sarıyor. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne destek giderek azalıyor. İsrail'de seçimler yaklaşırken Kanal 13 televizyonu son anket sonuçlarını yayınladı. Buna göre seçimlerin bugün yapılması halinde Eizenkot liderliğindeki Yasar Partisi 22 milletvekiline ulaşırken Likud yalnızca 18 milletvekili çıkarabiliyor. Yasar'la Likud partilerini 11'er milletvekiliyle Bennett liderliğindeki Beyahat ve Golan liderliğindeki Demokratlar takip ediyor. Ankete göre aşırı sağcı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi ise 7 sandalyeye sahip olabiliyor. Katılımcılara yöneltilen başbakanlık için hangi isim daha uygun sorusunda ise muhalefet lideri Eizenkot %48 destek görüyor. Mevcut Başbakan Netanyahu %36'da kalırken katılımcıların %16'sı iki isim arasında kararsız kaldığını belirtiyor. Seçimlere geri sayım sürerken İsrail Merkez Seçim Komitesi ise İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi ve ortak listenin seçimlere katılımının yasaklanması yönünde karar aldı. Ancak kararın yüksek mahkeme tarafından bozulmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsrail seçim sistemine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Abraham Lincoln uçak gemisiyle ilgili uzun süredir ileri sürülen bazı iddialar var. O gemide görev yapan 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu da ortaya çıktı. İddia ABD Deniz Kuvvetleri Vekili'nin Demokrat Senatör'e gönderdiği mektupta yer aldı. Aylarca uzatılan görev süresi ve gemideki yaşam koşulları çok konuşulmuştu. İşte yeniden tartışma konusu oldu. Detayları izleyelim haberimizde.
3: ABD donanmasında uzun görev süreleri ve personelin ruh sağlığı yeniden gündemde. Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. The Hill gazetesi ABD donanma sekreter vekili Hank Cowan'ın Demokrat Senatör Kristen Gillibrand'e gönderdiği 4 sayfalık mektuba ulaştı. Buna göre Kao, mektupta İran'a karşı yaklaşık 9 ay görev yapan USS Abraham Lincoln gemisindeki denizcilerin görev süresinin uzunluğu sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirtti. 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti. Kao, 8 denizcinin tamamının uçak gemisinde değil, taarruz grubunun farklı unsurlarında görev yaptığını belirtti. USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmış, ancak geminin rotası Orta Doğu'ya çevrilmişti. Şubat ayında ABD ile İran arasında çıkan savaşta geminin Orta Doğu'daki görev süresinin 270 günü aşmasına neden olmuştu. Gemide uzun görev süresi nedeniyle bazı teknik sorunlar olduğu öne sürülmüş, mürettebatın ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Kao'nun mektubunun da, geminin bazı bölümlerinde boru arızaları ve su arıtma sorunları yaşandığı, yemek seçeneklerinin de geçici olarak azaltıldığı belirtildi. USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından USS Abraham Lincoln bölgeden ayrılmıştı.
2: ABD Başkanı Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri basınına karşı aldığı karar bir kez daha mahkemeden döndü. Bölge mahkemesi CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray akreditasyonlarının geri verilmesine hükmetti ve basın kuruluşlarına benzer bir yasak getirilmesini de 14 gün boyunca engelledi.
3: ABD Başkanı Trump'ın CNN, MS Now ve

0: Politico'yu Beyaz Saray'dan men etme kararı yargı engeline takıldı. Basın kuruluşlarının başvurusunu değerlendiren mahkeme yasağın kaldırılmasına karar verdi.
1: And we do have something that I'm very proud of.
0: Bölge Mahkemesi yargıcı CNN, MS Now ve Politico'nun mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Beyaz Saray'ın aldığı kararın anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Bununla birlikte Trump yönetiminin gazetecilerin basın kartlarını ve akreditasyonlarını acilen geri vermesi gerektiğine hükmetti. Benzer bir yasağın 14 gün boyunca getirilemeyeceğine karar verildi. Yargıç Trump yönetiminin yasağın ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığı argümanını da reddetti. Bu argümanın olgusal gerçeklerle desteklenmediğinin altını çizdi. Bölge Mahkemesi yargıcı basın kuruluşlarına yönetimin aldığı karara itiraz etmeleri için yeterli sürenin verilmediğini de ifade etti. Geçtiğimiz hafta ABD'li 3 basın kuruluşu muhabirlerinin akreditasyonları iptal edilmiş ve Beyaz Saray'a girişleri engellenmişti. ABD Başkanı Trump 3 basın kuruluşunu sürekli yalan haber yapmakla suçlamıştı. CNN'in Beyaz Saray'dan atılması üzerine Trump'ın programlarını dönüşümlü olarak takip eden ABC, CBS, Fox ve NBC de Trump'ın basına açık etkinliklerini takip etmeyeceklerini duyurmuştu.
2: İngiltere uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracağını duyurdu. Filonun uyduları koruyacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanı filoya Uzay Yolu dizisinden etkilenerek Yıldız Filosu ismi vermeyi önerdiğini söyledi. Yakın zamanda hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri de uzayda silah bulundurduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine İngiltere'den de bu bilgi geldi. İzleyelim.
0: İngiltere uzaydaki çıkarlarını ve uydularını korumak için askeri uzay filosu kuracağını açıkladı.
3: We announced the formation of the UK's first ever squadron.
0: Açıklama İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapıldı. 3 numara uzay etkileri filosu adı verilen filonun içinde İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak. Filonun asıl görevi uzaydaki uyduların korunması ve uzaydan gelebilecek tehditlerin engellenmesi olacak. 3 numaralı filo uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten 1 ve 2 numaralı filoların oluşturduğu ailenin parçası olacak. Saldırı ve savunma görevlerini yürütecek olan filo, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacak. Uzay Gücü Konferansı'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı da 21. yüzyılda uzay kontrolünün önemini vurguladı. Büyük bir uzay yolu hayranı olduğunu ifade eden bakan, filoyu diziden ilhamla Yıldız Filosu olarak adlandırılması önerisi yaptığını ifade etti.
3: Despite my best efforts, the chief of the air staff declined.
4: Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm çabalarıma rağmen filoyu Yıldız Filosu Komutanlığı olarak adlandırma önerimi reddetti. Böylece geriye 3 numaralı uzay etkileri filosu kaldı. Bu isim de kulağa oldukça havalı geliyor.
0: ...2019'da Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kuran ABD, geçtiğimiz haftalarda dünya yörüngesinde kullanılabilecek bir silaha sahip olduğunu ilk kez açıklamıştı.
2: Ve Cuma sabahında spor konuşacağız şimdi de. Spordaki gelişmelerde sıra konuğum Habertürk spor spikeri Selen Güldayoğlu. Selen, günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın, hoş bulduk Tuğba'cığım.
2: Artık her pazartesi ve cuma günü seninleyiz. Bütün gelişmeleri de senden alıyoruz. Bu hafta sonu milli heyecan var değil
5: evet.
2: mi? Bizim çocuklar bugün hatta maç bugün.
5: Evet.
2: Kocaeli'de Fransa ile oynayacağız diyeyim. Ben senden alayım detayları.
5: Evet, çok zorlu bir karşılaşma açıkçası. Hepimiz çok heyecanlıyız. Dünya Kupası'ndaki heyecanımızı Uluslar Ligi'nde A grubunda güçlü bir grupta tekrar yaşıyoruz diyebiliriz. Böyle biraz hevesimiz kursağımızda kalmıştı. Gruplarda elenmiştik ama yeni bir sayfa bizim için. Yeniden toplandılar. Pazartesi günü Riva'da Süper Lig'e ara verildi ve pazartesi günü Riva'da tüm takım toplandı. Montella da çok heyecanlı. Hem İtalyan basınına hem Türk basınına yaptığı açıklamalar var. Birazdan da ona tabii ki değineceğiz ama bizim çocuklara bakmak gerekirse rakibiyle 7. kez karşı karşıya gelecekler. Fransa şimdi Dünya Kupası'nın 4.sü. Çok güçlü bir ekip tabii
2: evet.
5: ki. Didier Deschamps'un ardından Zinedine Zidane şu anda öğrencileriyle hazırlandı bu maça. Çok
2: İlk
5: iyi
2: maçı
5: hazır.
2: Değil mi onun da
5: evet,
2: Zidane'ın?
5: Evet, Zidane'ın ilk maçı, maçı Türkiye'ye karşı tabii ki kazanmak istediğini söyledi. Hazır oyuncuları tercih ettiğini

0: Söyledi ki hiçbir şekilde risk almadı. Hazır oyuncuları tercih etti. Hatta bazılarının kalbinin kırılacağı mesajını verdi ama şu anda önemli olan benim için tamamen Türkiye karşısında kazanmak diyor. İstersen detaylı...
1: Bizde durum ne? Evet. Eksik yani, dedik var mı kadroda?
0: Tabii ki, tabii ki. Eksikler var. Maalesef Orkun ayak parmağındaki bir sakatlık nedeniyle maalesef milli takımın kadrosunda yer almıyor. Kadroya alınmayan diğer sakatlıkları bulunan oyuncular aslında milli takımın en önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız da bunlardan biri ve Mert Müldür de sakatlıkları sebebiyle maalesef kadroya alınmayan diğer isimler. Tabii ki durumu düzelenler de var. Bunlar sevindirici bilgiler. Kampın ilk günlerinde hafif sakatlıkları vardı çünkü bu isimlerin. Muhammed, Yunus ve Deniz sakatlıklarını atlatarak takımla idmanlara başladılar. İdmanlara katılmaya başladılar. İstanbul'da gerçekleştirdiler. Riva'da tüm antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Basına yansıyan fotoğraflarda ve görüntülerde aslında hepsinin çok mutlu olduğu ve morallerin yerinde olduğu görüldü. En iyi şekilde hazırlandılar. Fransa'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Hazır eksiklerden bahsederken ona da değineyim. Konate'nin sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkartıldığı bilgisi hafta içi bize ulaştı. Konate'nin yerine Manchester United'ın formasını giyen yine iyi bir oyuncu Yoro kadroya dahil edildi. Yani muhtemel 11'den de bahsedelim istersen. Milli futbol takımımızın evet. Fransa karşısında beklenen muhtemel 11'i şu şekilde. Uğurcan'ın kalede olmasını bekliyoruz. Uğurcan'ın şans verilmesi gereken ilk isim olduğunu düşünüyoruz. Savunma dörtlüsünde Zeki, Merih, Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi'yi göreceğimizi düşünüyoruz. Yani savunma dörtlüsünü bunlardan kurmasını bekliyoruz Montella'nın açıkçası. Orta sahada da savunmaya dönük ikili olarak İsmail ve Salih Özcan'ın görev yapmasını bekliyoruz. Bu ikilinin önünde de hücumu yönlendirme görevi Arda Güler'e verilecek.
1: Arda da formda.
0: Arda formda çok mutlu. Hem evet. kendi takımında hem ülkesinde zaten mücadele vermekten çok keyif alan, gurur duyan bir genç
1: ki,
0: oyuncu.
1: Dünya Kupası'nda da maçlardan sonra yaptığı açıklamalar ne kadar olgundu değil mi?
0: Hani, çok.
1: Gerçekten yaşına göre de genç bir yetenek. Hep böyle şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini milli takımın işte.
0: Yani ben herhalde Arda'yı tanıdığımda, programa konuk ettiğimde Arda'nın yaşı 15'ti.
1: Ya,
0: yani şunu hep aramızda açıkçası konuşuyorduk. Acaba değişir mi? Hani bu karakter, bu profil değişir mi? Ama gerçekten o kadar iyi bir ailenin, o kadar güzel yetiştirilmiş bir evladı ki Arda nasıl Fenerbahçe formasıyla sonuna kadar %100'ünü verdiyse şu an Real Madrid'de de aynısını yapmaya devam ediyor. Kendini geliştirmeye de devam ediyor. Fırsat buldukça zaten Türkiye'ye tatile geliyor. Evet. Hep Antalya'da ve tabii ki milli arada da Ay Yıldız'la forma için mücadele vermeye evet. devam ediyor. Arda da tabii ki şimdi 10 numaralı formayı giyecek.
1: Evet öyle bir Hakan, gelişme de var.
0: Evet, Hakan çünkü
1: olmayınca.
0: Sakat şu anda 10 numara görevi Arda Güler'de. Tabii ki omzunda daha büyük bir sorumluluk var ama Arda senin de söylediğin gibi o olgunlukla bunun da üstesinden gelecektir.
1: Umarız, hakikaten.
0: Umarız güzel bir karşılaşma olur gerçekten.
1: Bu moralle başlayalım. Bir yandan da Seren sözünü bölüyorum.
0: Rica ederim.
1: Fikstür burada bir yandan.
0: Evet.
1: Şimdi Fransa sınavından sonra İtalya sınavı var. Sonra devam ediyor öyle. Gidiyoruz bir yurt dışına değil mi?
0: Yani şimdi evet yurt dışına gidiyoruz, Belçika ile oynayacağız, sonra tekrardan İtalya ile oynayacağız. Aslında Montella'nın evet. Hem Fransa ile ilgili zor olduğunu söylediği bir karşılaşma var ama arkasından hemen İtalya'yı da ekliyor. Yani Belçika'yı hiç sözünü bile etmeden hemen tekrardan İtalya maçına geçiyor ve çok kısa bir sürede tekrardan İtalya ile karşılaşmamızın çok zor olduğunu ve aslında keşke olmaması gereken bir şey olsa dediğini anlıyoruz cümlelerinden
1: olmasa
0: açıkçası.
1: Olmasa
0: daha iyi ama tekrardan bir Fransa deplasmanı olacak tabii ki 6 maçın sonunda. Biz böyle arkamızın dönüp bakıyoruz ama monitörde de ben şu taraftan şimdi görünce baktım. Yani şimdi İtalyan basınla konuştuğunda da aslında ortaya da şu çıkıyor. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra maalesef beklenmeyen sonuçlar alındı. Hem İtalya basını hem dün akşam da Türk basınından şöyle sorular oldu. Hani biliyorsun gündeme geldi. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz ya da neden istifa etmediniz? Hani görevinize devam ediyorsunuz şeklinde sorular yöneltildiğinde Montella büyük bir aslında açık yüreklilikle bana direkt bu soruyu sorabilirsiniz dedi. Çünkü ben burada görevimin devam ettiğini düşünüyorum. Halen daha yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.

0: düşünüyorum dedi. Belki de Uluslararası Ligi'nde gördüğümüz gibi gerçekten çok zorlu bir fikstür. Evet, ilk 6 maç gerçekten çok zorlayacak. Bu akşam da tabii ki göreceğiz. Umarız güzel bir galibiyetle.
1: Umarız moralli başlarız.
0: Maçtan evet ayrılırız ve her şey güzel olur ama yani Fransa'ya baktığımızda diğer takımların gerçekten ulaşamayacağı bir kaliteye sahip. Evet. İtalya da aynen o şekilde ama yani 5 yıldır Türkiye'de olan bir teknik direktör, takımla bağlarının iyi olduğu görülen bir teknik direktör. Yani umarız bu kadroyla bizim de çok iyi oyuncularımız var. Aynı kadroyu görüyoruz. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularımızı görüyoruz. Artık kemikleşmiş bir kadroyla karşılaşmalardan biz artık galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Güzel sonuçlar almak istiyoruz.
1: Yürekten başarılar dileyelim. Bizim çocuklara ve sözü bence biraz da basketbola getirelim. Çünkü Euroleague heyecanı da var. Bir yandan Anadolu Efes Barcelona'ya mağlup oldu.
0: Evet, maalesef.
1: 89-82 bitmiş maç.
0: Evet.
1: Diğer detayları senden dinleyelim. Nasıl bir maçtı? Ne oldu? Ne bitti? Bir yandan yine Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı vardı basketbolda.
0: Evet,
1: Salı günü müydü maç?
0: Fenerbahçe-Beşiktaş.
1: Fenerbahçe'nin ne oldu kupa? Onu da konuşalım. Sözü sana
0: ya aslında şimdi kupadan bahsetmek gerekirse, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan bahsetmek gerekirse Fenerbahçe ile Beşiktaş daha önce bu kupada iki kez karşılaştı. Ligde de karşılaşmış isimler yine aynı takım, iki takımda. Hem Duşan hem Sarunas birbirlerini gerçekten çok iyi tanıyan iki koç. Ama hani kadro kalitesi, o rotasyonun genişliği her anlamda maça yansıdı. Beşiktaş'ın direnerek oyun oynaması, hiçbir zaman pes etmemesi, Duşan'ın takımına olan güvenci ve son aslında periyoda kadar
1: Arada Selen özür dileyerek bölüyorum. Güzel bir son dakika bilgisi aktaracağız. Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor. Genelkurmay Başkanı Mekke İttifakı toplantısına katılacak. Hattımızda muhabir arkadaşımız Serkan Şimşek var sanırım. Ankara'dan. Sözü Serkan'a bırakıyorum.
2: Evet Tuğba, Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Mekke Savunma İttifakı'nın bugün Suudi Arabistan'da önemli bir toplantısı yapılacak. O toplantıya katılmak üzere de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Tabii dün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan özellikle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik kapsamlı bir açıklama yapılmıştı ve üye ülkeler arasındaki bu savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik yeni bir çerçeve sunduğunu ifade etmişti. Bu anlaşmanın ve anlaşma kapsamındaki faaliyetlerinde üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda da yürütüldüğü belirtilmişti. İşte o faaliyetlerden biri bugün gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanları düzeyinde Mekke Savunma İttifakı toplantısı yapılacak ve o toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Özellikle Suudi Arabistan'a Husilerin saldırısının ardından sıkça gündeme gelen anlaşmalardan, toplantılardan bir tanesiydi Mekke Savunma İttifakı. Tabii bu konuda da aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın sık sık yaptığı açıklamalarda bu ittifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, bir savunma ittifakı olduğunu vurgulamışlardı. Zira Dışişleri Bakanları düzeyinde de yine önemli toplantılar gerçekleştirildi. İşte bugün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanları düzeyindeki toplantı için Suudi Arabistan'a gidecek.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Bu son dakika bilgisini bize detaylarıyla aktardı. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan yolunda. Önemli. Gün içinde de Habertürk ekranlarında takip edebilirsiniz detayları. Selen, sana döneyim. 2 dakikamız kaldı, hatta belki biraz daha az ama evet. Hangi notlarla bitirelim basketbolu?
0: Euroleague sezonu maalesef mağlubiyetle açtı. Önümüzdeki Süper Lig maçında Beşiktaş karşılaşacaklar. Sonra bir yine Euroleague'de Real Madrid karşılaşmaları olacak. Tabii ki ilk maç her zaman Euroleague'de zordur. Anadolu Efes'te gerçekten iyi mücadele etti ama maalesef 89-82 mağlup oldu Barcelona'ya. Bu akşamki karşılaşmalara baktığımızda Beşiktaş Valencia ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de Virtus Bologna karşılaşmasına çıkacak. Tabii ki Beşiktaş Euro Cup 3'ü şampiyon olarak tamamlamış. Yine Euro Cup'ta da güzel mücadelelere, başarılı kararı imza atmış bir takım. Virtus Bologna karşısına çıkacak. Fenerbahçe'de tabii

0: Peki bu kupayı iki kez müzesine götürmüş. Çok aslında tecrübeli bir ekip. İki ekipten de ben gerçekten galibiyet bekliyorum. Valencia Basket tabii ki Beşiktaş'ın rakibi. Yine çok tecrübeli bir ekip. Aynı şekilde Virtus Bologna'da bazen inip bazen çıkan takımlardan. Yani Euroleague'e tekrar yükselen, sonra Euroleague'de maalesef mücadele edemeyen senelerinin olduğu bir takım ama ben iki takımdan da bu akşam gerçekten bir galibiyet bekliyorum. Geçmiş sezon performanslarını bakarak tabii ki Fenerbahçe'nin galibiyet alma oranı çok yüksek. Ama Beşiktaş'a da hoş geldin diyorum Euroleague'e. 8 sene sonra 3 Türk takımıyla mücadele etmek Euroleague'de gerçekten muhteşem bir heyecan. Hep birlikte güzel bir basketbol sezonu geçireceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Selen. Güzelce derlemiş olduk hem futboldaki millilerimizle ilgili bu akşamki o heyecanlı maç hakkında.
0: Evet, bizim çocuklara da başarılar,
1: evet, başarılar
0: diyelim.
1: Yürekten umarız Fransa'yı yeneriz. Bir yandan da tabii Euroleague'de heyecanımız sürüyor. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: haftayı
0: ederim.
1: Böyle kapatmış oluyoruz seninle birlikte spordaki gelişmelerle. Efendim gün başlıyorum. Sonuna geldik. Bu haftayı böyle kapatalım. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemde konuklarıyla birlikte. Hafta başında pazartesi günü yine kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle gün başlıyor. Sabah 7'de görüşmek dileğiyle şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şeyden önce sağlıklı, güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Akyol İnşaat.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri. 25 Eylül Cuma bugün günlerden haftanın son iş ve işlem gününde beraberiz. Ben Sena Alkan. Gelin şöyle sıcak gelişmelerle başlayalım Para Gündemi. Fon soruşturması genişliyor. 11 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısının 45'e yükseldiğini görüyoruz. Ve toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 yat, 5 araçla nakit varlıklara el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Gizem Türemen takip ediyor, bize detayları aktaracak. Gizem, günaydın, nedir notların?
1: Sena Alkan, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Tutuklama kararlarının peş peşe geldiğini görüyoruz. Dün 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve savcılık tarafından da tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini gördük. İlk tutuklamalar dün gece geldi. İlk etapta 10 şüphelinin 8'i tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye 11 şüphelinin işlemleri devam ediyordu. Sabah saatlerinde yine sulh ceza hakimliğinden karar çıktı ve 11 şüphelinin tamamının tutuklanması yönünde bir karar verildi ve böylece aslında dün adliye sevk edilen 21 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 2 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını görüyoruz. Şu anda soruşturmada gelinen nokta, tutuklu sayısı artık 45'e yükselmiş durumda. 69 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını biliyoruz. 45 şüpheli tutuklandı demiştik. 5 şüpheliye şu ana kadar soruşturmada adli kontrol tedbirleri uygulandı. 18 şüpheli hala gözaltında ve bugün emniyetten artık çıkıp adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İlerleyen dakikalarda bu anlamda bir gelişme bekliyoruz. 11 şüpheli firari durumda, onların yakalanmasına yönelik çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Yurt dışında olan 3 şüpheli var ve sizin de başta değindiğiniz gibi mal varlıklarına el koyma tedbirleri uygulanıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren bugüne kadar zaten pek çok fon yöneticisinin mal varlığına el koyulmuştu, ancak dün gelen açıklama artık 2,8 milyar liraya ulaşan dondurma tedbirleri ve el koyma tedbirleri uygulandığı yönünde. Burada ön plana çıkan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Batera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olan 2 özel jete en son el koyuldu. Ve yine Pusula'nın başkanı dediğimiz Serdar Turan'a ait lüks yata el konuldu. Sadece bunların piyasa değeri 1.8 milyon lira. Yine bildiğimiz gibi Yarız'a ait olan 5 lüks araç vardı. Onlar da 220 milyon lira piyasa değerinde olmasına rağmen soruşturmaya günler kala 26 bin lira değerinde bir düşük bir bedelle, çok göstermelik bir bedelle satıldığı tespit edilmişti, devredildiği tespit edilmişti. Onlara da el koyma tedbiri uygulandı ve nakit parayla beraber artık 2,8 milyar liraya ulaşan bir dondurma ve el koyma tedbirleri olduğunu biliyoruz. Bir yandan bu yayınları izleyen yatırımcılar ve mağdurlar var. Onların da elbette merak ettiği konu bu tasfiye edilen fonlarla alakalı. 7 portföy yönetimine ait 131 fon tasfiye edildi. Oradaki mağdur, yani daha doğrusu yatırımcı sayısı 455.758 olarak açıklandı resmi anlamda. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir toplantıya dün başladığını ve bugün devam edeceğini biliyoruz. Gözümüz kulağımız oradan gelecek kararlarda olacak.
0: Gizem Türemen aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi yeni bir soruşturmanın haberiyle devam edeceğiz. Yapılan incelemelerde MASAK'ın kullandığı yazılım sistemini geliştiren şirketlerin FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi ve bunun üzerine başlatılan soruşturmada

0: 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Emine Derya takip ediyor ve detayları aktaracak. Günaydın Emine, nedir notların?
1: Evet Sena Alkan, siyasal veya askeri casusluk soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 5 tanesi senin de söylediğin gibi gözaltına alındı. 16 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Onlarla ilgili bir yakalama kararı var ve bir şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilere dair önemli notlardan bir tanesi de şu, bu 22 kişinin önemli bir bölümünün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişiminin hemen öncesinde ya da sonrasına yurt dışına çıktığı tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında eski MASAK başkan yardımcısı da var ve 3 eski MASAK başkanının da ifadesine soruşturma kapsamında başvurulacak. Şimdi bu operasyon neden düzenlendi? Yani operasyonun temelini ne oluşturuyor? MASAK hepimizin yakından bildiği mali bir kurum ve MASAK'ın kullandığı EMIS isimli mali istihbarat sistemi var. İşte bu EMIS isimli sisteme geçmişte yetkisiz müdahale yapıldı ve sistemin güvenliğinin ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle bu soruşturma yürütülüyor. Ama Sena Alkan, burada asıl mesele sadece sisteme izinsiz olarak girmiş olmak değil. O dönem, yani 2012-2018 yıllarında FETÖ ve PD'ye bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ya da kurumlar bu bilişim altyapısının geliştirilmesinde rol oynadılar ve o dönemde, şimdi birazdan bazı örnekler, bazı tespitler vereceğim size. İşte aslında o tespitler neticesinde aslında bu soruşturma yürütülüyor. Örneğin siyasi nüfus sahibi kişilerin, yani o dönemde siyasi devlet adamları olabilir, görev yapan ya da eski devlet adamları olabilir ama siyasi olarak önemli nüfus sahibi kişilerin listesini koruyan bir güvenlik mekanizması var. İşte bu güvenlik mekanizmasının devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Bu ne demek? Bu saydığımız siyasi isimlerin veri ya da bilgilerinin güvenlik ihlaline uğramış olma ihtimali artıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar hakkında MASAK üzerinden bazı sorgulamalar yapıldığı tespit edildi. Sadece bununla da sınırlı değil tespitler. Bazı sistem kayıtlarının o dönemde bozulduğu ve hatta bazı verilerin silindiği tespit edildi. İşte bu tespitler üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi veya askeri casusluk soruşturması başlattı. Ama soruşturmada ana soru şu: devletin mali istihbarat sistemine kimler erişti veya bu sistemin verilerini nasıl kullandılar? En önemli soruysa şu: elde edilen mali bilgiler casusluk amacıyla mı kullanıldı? İşte az önce sormuş olduğum bu soruların yanıtını bulabilmek, bu sorulara cevap bulabilmek için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Toplamda 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını söyleyelim. Son olarak 5 şüpheli gözaltında, 16 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir kişi içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Biz de soruşturmayı takip ediyoruz. Aktarmaya Habertürk ekranlarından devam edeceğiz.
0: Emine Derya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir bağlantı daha yapacağız. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Husilerden Suudi Arabistan'a yan buya Aramco'ya Riyad'a dönük saldırılar, balistik füzelerle saldırılar olduğu haberi düşmüştü. Bir Mekke İttifakı var biliyorsunuz. Bu kapsamda İlk atılan önemli adımlardan biri bu. Ne çıkar acaba bu toplantıdan? Sıcak bir gelişme, Emre Aytekin bize aktaracak. Emre, söz sende.
2: Sena Alkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nda askeri düzeyde temaslar sürüyor. Bugün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. 3 ülke 7 Ağustos tarihinde imzalamıştı. Mekke'de imzalar atıldı bu anlaşmaya. Mekke Ortak Anlaşması ismiyle ilk imzalar atıldı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya giderek bu anlaşmaya imza attı. İmzanın ardından da yine aynı ay içerisinde ilk toplantısı gerçekleştirildi. Anlaşmanın 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi olarak ilk toplantısını

0: gerçekleştirdi. Yine bu toplantıya 3 ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları katıldı. İstanbul'daki toplantının ardından bu anlaşmanın ismi resmi olarak şöyle anlaşıldı. Mekke Savunma İttifakı adında da görüş birliğine varıldı ve ittifakın sekreteryasının Riyad'da kurulması, ilk genel sekreterinin ise Pakistanlı olması konusunda da genel mutabakat sağlandı. Peki bu anlaşmanın içeriği neydi? Kısaca onu da hatırlatalım. Anlaşmayla bölgede yeni bir güvenlik ve savunma işbirliği mekanizması oluşturulması hedeflendi. Yine bu anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığının da altı çizilmiş oldu. Şimdi ise gözler tabii ki Suudi Arabistan'da olacak. Bölgesel gelişmeler sürerken bugün Suudi Arabistan'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Mekke Savunma İttifakı toplantısı kapsamında Genelkurmay Başkanları bir araya gelecek ki Türkiye'den de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bugün Suudi Arabistan'a gidecek.
1: Emre Aytekin'den aldık bu sıcak gelişmenin detaylarını, takip edeceğiz. Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gerçekleştiği New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adım dedi. Hürmüz Boğazı F-35 süreci ve Yunanistan'la ilişkilere dair de mesajları vardı. Bir bakalım o açıklamalara.
2: Mekke Savunma Anlaşması'nın önemine değindi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi.
3: Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kurdukları ikili ilişkiye işaret etti. F-35 konusuna dair mesajlar verdi.
3: Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum. Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki işbirliği bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda. İnanıyorum ki burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız.
2: Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Bir an evvel müzakere zeminine dönülmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi. Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemli mesajı verdi. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor dedi. Karadeniz'de tehdit altındaki seyri sefer güvenliği de gündemdeydi. Erdoğan, Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir. Asla olmamalı. Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan'la son dönemde artan gerilime dairse, Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhu sükunun korunmasıdır dedi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha boş bir salona konuştu. Netanyahu kürsüye ilerledi. O esnada heyetler de bir bir salondan ayrıldı. Birleşmiş Milletler dışında da Netanyahu karşıtı protestolar vardı. Gelin o tarihe geçen görüntülere bir bakalım.
2: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir

0: kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmaya Ankara'dan sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak suçlarını perdelediğini söyledi. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikalarıyla bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Netanyahu'nun provokatif açıklamalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki var. Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail Başbakanı'nın açıklamalarını kınadı. Duran açıklamasında soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye Cumhurbaşkanı'na mesnetsiz suçlamalarla kullanması BM'nin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'na hedef alan açıklamalarını hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansıması olarak niteledi. Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Katılım evim ve bir evim için bir açıklama var. Emlak katılımdan kapağa yapılan açıklamada katılım evim ve bir evimin devri için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruluyor. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'de daha fazla detay var. Aykut, söz sende.
2: Sena, malum katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. 18 Eylül tarihinde de Emlak Katılım Bankası katılım evim ve bir evimin satışı için masaya oturmuş, görüşmelere başlanmıştı. Dakikalar önce de yeni bir açıklama geldi Emlak Katılım'dan. Hemen o açıklamanın detaylarını paylaşayım. Özetle şu söyleniyor: devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu Emlak Katılım. Açıklamada bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır denildi Emlak Katılım'dan yapılan açıklamada. Bir kez daha hatırlatalım, dakikalar önce yapıldı o açıklama Emlak Katılım'dan. Katılım evim ve bir evim ile ilgili devir işlemleri için gerekli resmi izin ve onay başvuruları yapıldı Sena.
1: Aykut Türel aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Birazdan hem bu sıcak gelişmeyi hem de ekonomideki fon soruşturmasına dair tüm gelişmeleri konuşacağız. Ekonomiye geniş bir pencere açacağız. Ama Amerikan Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i de askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da görüştü dün. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. O da dünya ekonomisi için kritik bir gelişme oldu. Bakalım.

0: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
1: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
0: Xi ile dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Trump, Xi'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
2: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
0: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
3: Yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele alacak.
0: Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
4: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
0: Yüksek Mahkemenin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
3: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Konunun MYK'da gündeme gelmediğini belirten parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceğini söyledi.
5: MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama zaten böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
0: İstanbul İl Başkanlığı'na atama Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme gelmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda dedi.
5: Sayın Genel Başkan MYK'da konunun gündemine getirmek isterse getirirdi, getirmedi. Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
0: Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına hiç değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
5: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Evet yani hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nde yeni partiyle işbirliği tartışması da vardı. Yeni parti lideri Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'dan da tepki geldi.
6: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılan

0: Özel işbirliğimiz yok.
1: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
2: Sarı Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
1: 3 tane belediye meclis üyemizin AKP'nin adayına oy vermesi sebebiyle biz bu 3 belediye meclis üyemizi de bugün itibariyle disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Biz seçime katılmama kararı aldık ama bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Bu arkadaşlarımızı biz disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Şimdi ekonomiye geniş bir pencere açalım. Yavuz Barlas benimle beraber. Hoş geldin. Hoş Yavuz. Günaydın. Şöyle piyasaları bir görelim. Sonra birkaç sıcak gelişme var. Hızlıca onlarla başlarız. Emlak katılımından gelen bir açıklama var. BIST endeksi 12.983 puan seviyelerinde başladı. Haftanın son işlem gününe. Dolar TL'de 48,96 seviyeleri var. Artık 49 bandına dayanmış halde dolar TL. Yine euro TL'de 55,77 seviyelerini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1,13 seviyelerinde görünüyor. Şöylece bir bakacağız. Şimdi altının onsu da gelecek. Onu da göreceğiz. 4273 dolarda altının onsu. Brent petrol, Husilerin saldırıları var. Dün 103 dolar seviyelerindeydi. 106 dolar bandına dayanmış halde 105 dolar 91 sent. Amerikan ham petrolü 93 dolar 43 sentte. Konuşuruz bunu da. Bunun etkileri var neticede. Gram altın 6735 lira seviyelerinde içeride ve çeyrek altında 11.000 lira seviyelerinden işlem geliyor. Şimdi evet. Sen gelin gelirken aslında bir son dakikada geldi, onu da aktardık. Detayları bir nasıl değerlendirdin senden duyayım. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimle ilgili bir açıklama yaptı. Ve diyor ki biz mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve ona ilişkin başvuruları yaptık. Bir bildirim yapılmış, süreçte başlamış oldu pay devir işlemleri için.
4: Evet. Aslında biliyorsun yani bu pusula portföyün iştirakleriydi bunlar. Dolayısıyla onlarla alakalı çıkan konulardan hemen sonra aslında bu kamuoyuna duyurulmuştu. Fakat tabii hani süreci merak ediyor insanlar.
3: Tabii.
4: Gün sonunda hem buradan konut veya işte otomobil almak için müşteri olarak olanlar hem de bu katılım evim halka açık, o şirketin yatırımcıları vesaire herkes tabii merakla bekliyor. Dolayısıyla emlak katılımda aslında hani kamuoyunu bilgilendirmiş. Burada bir detay çok fazla yok. Yani zaten aslında ilk gün bu karar alınarak çok hızlı karar alınmıştı ve doğru bir karar alınmıştı. En azından bunun müşterileri vesaire açısından, onun panikleri açısından, ortadan kaldırılması açısından çok doğru bir karardı biliyorsun. Ama şunu söylemek gerekir. Burada hangi değerden alınacak bilinmiyor. Nasıl yani sermayesi üzerinden mi alınacak, defter değerinden mi, piyasa halka açıklık değerinden mi? O bir sonradan anlaşılır.
3: Ne öğrenir. Zaman ortaya çıkalım? Yani ne zaman öğreniriz onu?
4: Ya muhtemelen ön onaylar çıktıktan sonra bununla ilgili kamuoyuna açıklamalar yapılacaktır. Ama zaten bir evim aslında biliyorsun ki katılım evinin iştirakiydi. O bağlı bir ortaklığına satmıştı burayı geçen sene. Dolayısıyla yani bunlar iç içe girmiş şirketler. Yani çok kolay değil yani devirlerde. Onu demek istiyorum aslında. Bir de emlak katılım açısından bakılırsa emlak katılım da aslında halka arz hazırlanan, halka arz planlayan bir devlet kurumu. Çok güçlü bir kurum. Yani kaynakları da çok güçlü. Fakat hani bu alanda kası belki çok güçlü değildi. Yani evet tasarruf finansmanı yapıyordu. Ama kendi daha çok kendi ürettiği, emlak konutun ürettiği ya da konutlar için yapıyordu. Burada aslında biraz serbest piyasaya daha fazla açılmış olacak aslında. Yani gün sonunda bu iki firmanın deneyimleri katkı sağlayacaktır ben emlak katılıma. Onun tasarruf finansmanı şirketine daha doğrusu öyle söyleyelim. Yanılmıyorsam çünkü o şirketle devralacaklar bunu. Bu ikisini.
3: Evet öyle görünüyor. Yani şöyle söylüyor. Katılım evim tasarruf finansman Ayşe.
4: Evet bu yani emlak katılım değil emlak katılımın iştirak olan
3: şirketler
4: bu.
3: Açıklama emlak katılımdan yapılmış ama tasarruf finansman her şey için.
4: Evet, dolayısıyla yani ben açıkçası hani bu sürecin yani diğer süreçten ayrılıp bunun kendi takvimi olacaktır. Önümüzdeki günlerde duyarız zaten nasıl oldu, ne yapılacak, isimler tutulacak mı, birleştirilecek mi? Çünkü halk açıklık falan da olduğu için yani onlara karar vereceklerdir.
3: Bakalım oradan da sıcak bilgiler geldikçe aktarırız zaten. Evet. Şimdi bu fon soruşturması.
4: Evet.
3: Tutuklu sayısı 45'e yükseldi Yavuz.
4: Adli fon soruşturması diyorum
3: artık. Adli fon soruşturması belki önüne adli fon soruşturmasını eklemek lazım.

0: hakikaten.
1: Neden dediğimi de söyleyeceğim bu arada.
0: Tamam, hemen alacağım ama şurada yine kritik bak. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan iki özel jet, bir yat, 5 araç ve nakit varlıklara el koyma ve dondurma tedbirleri geldi.
1: Evet.
0: Dün akşam.
1: Yani henüz tabii yeterli miktarlar değil bunlar. Daha devamı da gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu bir karar gerektiriyor. Olağanüstü bir karar gerektiriyor aynı zamanda. Yani bu fon sahiplerinin, kurucularının işte mal varlıklarına dönük bir yaptırım olup olmayacağını daha ileri dönemde göreceğiz. Suçun yapısına göre yani Adalet Bakanlığı'nın soruşturması genişledikçe anlayacağız bunu. Masanın soruşturması da genişledikçe anlayacağız bunu. Ama ben neden adli diyorum? Çünkü bak gördüğünüz üzere şu son Eylül ayı başından beri tabii Fed faiz artışının falan etkisi var ama ya borsa endeksi nereden baksan %10'un üzerinde, %10'a yakın bir değer kaybetti sene. Ve ben şu sabah bir rakamlara baktım. 23 trilyondan 19.8 trilyona inmiş dün itibariyle. Yani 3.2 trilyon lira buhar olmuş.
0: 3.2 trilyon
1: yani bu para,
0: lira.
1: Sonuçta gün sonunda bu şirketlerin değerinden eridi. Yatırımcının cebinden gitmiş oldu.
0: Tabii.
1: Biz oysaki hani böyle tam bir yılbaşından bu yana zaten hani performansı gittili geldili olan endeksin yani böyle bir patikaya girdiğini düşünüyorduk. Ve yani genel ekonomiye büyük bir hasar vermese de şu an itibariyle yaşananlar bana kalırsa hani boyutunun farkında olmalı insanlar yani kaybın farkında olmalı. Buna bu sorumlulukta hareket edilmeli. O yüzden de adli tarafı önemli ve adli tarafının hızlıca çözümlenip bunun piyasadan ayrıştırılması gerekiyor.
0: 3.2 trilyon hakikaten
1: evet,
0: çok yüksek.
1: Çok
0: bunun
1: yüksek.
0: Böyle süreceğini mi düşünüyorsun? Biraz toparlama olur mu? Bu kan
1: yani,
0: kaybı devam eder mi?
1: Ya maalesef şimdi çok kolay değil. Yani hasta ayağa kalkması biraz zaman alacak. Yani bu elbette iyileşecek ama işte fonların tasfiye süreci falan olacağı için o süreçte oradaki yani satışlar da eklendiğinde endekste tabii ki daha pozitif seyir görmemiz biraz güç olabilir. Ama şunu söyleyelim, endekste ağırlığı olan hisseler açısından yani bu iş ayrıştırılmalı. Zaten bu fonların yatırım yaptığı hisse senetleri endekste ağırlığı olan İMKB 30, BIST 30 hisseleri gibi hisseler değil zaten. Yani oralarda büyük payları yok. Var orada hisse senetleri ama büyük değil. Dolayısıyla yani endeksin yönünü belirleyecek olan bir hareket olmamasını ummak istiyorum ben. O nedenle de yani diğer şirketleri de pozitif ayrıştırmak gerekiyor bu işten. Yani şunu da fon piyasasını da ayrıştırmak gerekiyor. Onu da söylüyorum. Fon piyasası öyle 6.2 milyar liralık bir serbest fondan
0: sence?
1: İbaret
0: ayrıştırabiliyor
1: değil.
0: Muyuz sence?
1: Yani şöyle
0: bu hep bahsettiğin işte bulaşma riski bu
1: yani
0: risk ortadan
1: şöyle,
0: kalktı mı? Ayrışabiliyor
1: ilk
0: mu?
1: İlk haftanın paniğini aslında rakamlara yansıdı. Yani orada işte özellikle hani hisse senedi fonları değil ama para piyasası fonlarındaki çıkış aşağı yukarı belli oldu. Dolayısıyla hani o da bizim gündemimizde var diye anlıyorsam.
0: Geldi
1: evet,
0: şimdi
1: tam
0: bak.
1: O haber.
0: 11-18 Eylül evet. haftasında para piyasası fonlarındaki para miktarı 2 trilyon 135 milyar liradan 1 trilyon 679 evet. milyar liraya iniyor. Yani 456 milyar liralık bir azalma var.
1: Evet. Bunun ne kadarının bu fonlarla alakalı olduğunu yani çeşitli hesaplamalar var. Yani yarısından bir parça fazlasının oradaki durumla alakalı oldu. Yani kısmen durduruldu ya işlemler. Dolayısıyla oradaki bakiye sıfır göründüğü için bu rakamın bu şekilde olduğu ifade ediliyor. Ama dün hep söylüyordum ya işte haftalık verileri gelecek Merkez Bankası'nın oradan daha net göreceğiz diye. Ben şunu da gözlemlemiş oldum orada. Yani 11 Eylül'de toplam vadesiz TL mevduat piyasada 2.7 trilyonken 2.9 trilyon gibi bir rakama çıkmış. Demek ki bir kısmı TL mevduata gitmiş.
0: Geçmiş. Zaten o konuşuluyordu.
1: Evet,
0: yani
1: onu zaten söylüyorduk hatırlarsan.
0: TL mevduata
1: kesinlikle
0: geçer
1: öyle.
0: Diye.
1: Vadeli mevduatta ise böyle inanılmaz bir hareket yok. Yani 20-25 milyar dolar gibi, gibi bir rakam böyle bir kaymış. Dolayısıyla hani oraya doğru döviz mevduatı için söylüyorum bunu. Döviz mevduatına bir hareket yok. Bu da çok hani pozitif bir gelişme olarak görebileceğimiz bir şey. Yani biz genel ekonominin, genel piyasanın dinamikleri nasıl etkiledi diye baktığımızda evet buradaki para bir kısmı TL'ye park etmiş, mevduata park etmiş. Zaten bu arada hani çok üzücü de olan şu yani çok adı çok sıkça geçen ve binlerce mağdur yaratan fonlardan para piyasası üzerine yani faiz enstrümanları üzerine yatırım yapan fonun getirisi zaten şurada tekrar bugün sabah baktım en son neymiş bunun getirisi diye. Zaten yani 40'ların bir tık üzerinde. Yani 45, 46, 47 gibi rakamlar yani içinde zaten ağırlık

0: olarak repo ve mevduat var. Yani bakıldığı zaman hani böyle muazzam bir getirisi de onun öyle yok aslında.
1: Yokmuş.
0: Yok yani, dolayısıyla onun yarattığı bir efekt o parayı çekmiş. Ama gün sonunda bankalardan daha yüksek vermiş tabii ki. Ama böyle 10 puan falan yani maksimum farkı. 10 puanlık fark içinde belki girilmezdi bu işlere. Ama yine de tabii yatırımcıyı suçlayacak değilim şu an. Yani
1: Tabii.
0: onların da bu konuda yani yeteri kadar bilgili olmadığını düşünüyorum.
1: Bir bakalım bu ekonomistin bu konuyla ilgili yazdığı, yaptığı habere. Şöyle söylüyor, yani Türkiye'de fon balonu patladı diyor. Bazı yatırım fonları ve hisselerdeki olağan dışı yükselişlerin ardından sistemin çöktüğünü yazıyor. Dergiye göre çalkantının ilk 2 gününde Borsa İstanbul'dan yaklaşık 30 milyar dolar silinmiş. En az 450 bin yatırımcının parasına erişimde gecikme ve kayıp riskiyle karşı karşıya olduğunu yazıyor. Yine bir uyarı vardı ya MSCI'dan. Gelişmekte olan piyasa statüsünü Türkiye'nin kaybedebileceği uyarısını bir kez daha yazmış. Böyle bir
0: Yani
1: risk var mı?
0: yok canım ya, böyle bir risk yok. Yani sonuçta bir kere ekonomistin genel Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı tüm değerlendirmelerde yani pembe gözlük takması beklemem ama hep ben art niyetli davrandığını düşünüyorum bir parça oradaki editör arkadaşların değerlendirirken ve çok hani sert eleştirdiklerini ve eleştiri de olmadığını, hatta yani hangi bilgiye dayanarak bunu söyleyebilirsiniz ki siz bir ülkenin gelişmekte olan ülke
1: Ya o daha
0: statüsünden
1: çok bu uyarıyı, daha
0: çıkarılacağını
1: önceki uyarıyı
0: yani
1: hatırlatarak bunu da
0: anladım, ama
1: dile
0: yani o uyarı
1: getirmiş.
0: yapıldı. Onun gerekleri yapıldı. Zaten bu fon operasyonu da bu
1: Bu
0: zaten.
1: nedenle
0: Tabii ki yani
1: yapılmış.
0: bu yapılmışken neden bu olsun ki? Yani bir kere bu değerlendirme gecikmiş. Siz dünyanın
1: Ha
0: her yerine
1: şöyle
0: yapan bir
1: deseydi, bu operasyon
0: dergisiniz.
1: yapılmasaydı, bu soruşturma
0: Tabii.
1: açılmasaydı böyle bir risk doğuyordu dese
0: Evet.
1: anlarım
0: Yani
1: diyorsun.
0: tabii ki artı burada hani 30 milyar dolar silindi, eridi. Ya yani bunlar zaten hani fact'ler. Bunlar bildiğimiz gerçekler. Ama burada iki tane laf var ki yani sistem çöktü. Neden çöksün sistem? Yani borsada işlem yapılamıyor mu? Ya yabancı yatırımcı ülkeyi mi terk etti? Ne oldu? Öyle bir durum söz konusu değil ki. Zaten bunu söylemiyor muyuz? Fon piyasasının %7'sine ilgilendiren bir konu bu diye. %7 ya. Yani 93 ayakta durmuş
1: Ama
0: ve
1: sen diyorsun ki sistem çöktü.
0: Yani 7 ile sistem çöküyorsa geçmiş olsun yani İngiltere'de. Yani bu bakılmaz. Bu
1: Abici böyle
0: değerlendirmeler art
1: yazınca da
0: niyetli.
1: yabancı
0: Hayır.
1: yatırımcı için
0: Ya
1: neticede buna
0: elbette
1: bakan, bunu
0: etkili,
1: okuyan
0: elbette etkili.
1: etkili
0: Etkili,
1: oluyor.
0: etkili ve
1: Bir
0: art
1: negatif
0: niyetli.
1: etkisi ve
0: Etkili
1: çarpan
0: ve art
1: etkisi oluyor.
0: niyetli. Yani ben çünkü bunu bugünkü değerim için söylemiyorum sana. Yıllardır ekonomi gazetesi yapıyoruz.
1: Çok özür dilemiyoruz. Devam edeceğiz. Yine bir son dakika var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen bir açıklama. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınmıştır diyor. İkinci dalga operasyon gerçekleşti bu konu, soruşturma kapsamında. Emre Aytekin karşımızda. Emre, nedir notların?
2: Sena Alkan, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. Bugün sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 10 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Soruşturmaya ilişkin yeni detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti. Bakan Gürlek, Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda da şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Yine 47 şüpheliden 10 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalarında devam ettiğini ifade etti. Bakan Gürlek mesajında soruşturma kapsamında arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notlarının hazırlanması ve tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik tüm eylemlerin araştırıldığının altını çizdi. Bu soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da paylaşımında bir teşekkür mesajına yer verdi. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir kez daha altını çizelim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. Bu sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana

0: kadar 33 şüpheli yakalandı.
1: Emre Aytekin'den aldık bu son dakika gelişmesinin detaylarını. Teşekkürler Emre, kolaylıklar. Şimdi devam edelim ekonomideki gündeme. Dün de bir iddia çıktı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa edecek diye bir iddia. Çok konuşuldu, dolaştı. Böyle sosyal medyada bu iddialar dolaşınca Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsız. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemeli. Nereden çıkıyor bu haberler ve bu kadar dolaşıp yayılabiliyor?
2: Yani artık ben ciddiye almak istiyorum. Çünkü yani Sayın Şimşek'i de tanıyanlar bilirler. Yani böyle hani bir şey yapacaksa yapar zaten. Yani dolayısıyla bunu sosyal medyadan öğrenmeyiz diye tahmin ediyorum. Ama ben burada hani artık art niyet, yani piyasa o kadar, özellikle sosyal X medyası o kadar şey hale geldi ki, karmaşık hale geldi ki, yani kötü niyet, iyi niyet ölçemeyiz yani. O hale geldi. Burada bir art niyet var tabii ki. Çünkü birileri gün sonunda işte bir kaos ortamından besleniyor. Yani o yüzden de bana kalırsa ben yatırımcılarım ve yani genel ekonomik durumu izleyenlerin çok itibar etmesini istemem yani bu şeylere.
1: Mesela Birleşmiş Milletler'deydi, New York'taydı. Evet. Mehmet Şimşek hatta gelir gelmez bir toplantıya da katılacağını ifade ettik. Tabii. Yazdık, çizdik, konuştuk. O toplantıdan çıkan ne olacak şimdi?
2: Yani ben hayır, o toplantı teknik bir düzeyde bir toplantı. Hı hı. O toplantı eminim ki yani koordinasyonu sağlamak için de aslında, yani çünkü ortada bir durum var.
1: Tamam. Var.
2: İlk adım doğru atıldı. Fakat bundan sonrası önemli. Şimdi bir de şunları bilmiyoruz Sena. Biz acaba hani işte burada bir dolandırıcılık var diyoruz. İşte bir zaten hani bunun bir tarafı var. Bir de acaba gerçekten işte şey de sorgulanacak. Yani bu fonlar ödemeleri sırasında nereye gelecek? Şimdi ana paralara kadar düşecek mi bu? Ana paranın da altına inecek mi? Ne kadar erime olacak? Bunların testlerini yapacaklardır. Ve bunların yöntemleri belirlenecektir. Burada şimdi tamam bir hani kangren kestik kolu ama ortada ciddi bir kayıp var. Bu kayıp nasıl azaltılacak? Bunun için gayret gösteriyor
1: gayret
2: şu an.
1: Gayret gösteriliyor. Peki, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısına konuşuyor.
3: Yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Hali hazırda karma komisyonda bekleyen 1096 fezlekenin olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii bu dönemin en önemli çalışmalarından birisi, geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde başladığımız, bu salonda toplantılarını sürdürdüğümüz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları. Çalışmalar bugüne kadar devam etti ve en son yasanın kabul edilmesiyle birlikte yeni bir döneme geçmiş olduk. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin müzakereci demokrasi bakımından en olgun örneklerinin başlıcaları bunlardır. Bu komisyonda, burada, bu salonda 21 toplantı gerçekleşti. Bu komisyonu oluşturan 51 üye 5 siyasi parti grubundan ve 6 partinin üyelerinden oluşuyor. Toplam meclisteki 11 siyasi partinin katıldığı bir komisyon oluştu. Ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı politik oryantasyonlara sahip olan çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kitle örgütü, akademisyenler, eski meclis başkanları, siyasiler gelerek fikirlerini bu toplantılarda çok açıkça, hiçbir kısıtlamaya maruz bırakılmadan dile getirme imkanı buldular. Bu toplantılarda toplam 90 saat, sizlerin de çok yoğun takip ettiğiniz gibi, fevkalade ciddi bir müzakere ortamı oluşturuldu ve 4318 sayfa tutanak tutuldu. Bu komisyon çalışmalarının sona erdiğinde, yine bu salonda bütün Türkiye'nin de izlediği gibi, Türkiye demokrasisinin ender görülen ittifaklarından birisi gerçekleşti. Ve 50 kişilik komisyonda 47 milletvekili arkadaşımızın kabul oyuyla birlikte komisyon raporu kabul edildi. 18 Şubat 2026 tarihindeki bu kabulle birlikte de aslında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kapı aralanmış oldu. Başından beri söylediğimiz gibi bu oluşturulan rapor demokrasimiz bakımından fevkalade önemli bir belgedir. Son derece kapsamlı bir rapordur. Son derece titiz bir şekilde her cümlesi üzerinde tartışılma partilerin temsilcileri tarafından yapılmıştır. Ve tabii ki her şey değildir ama bir yol haritasıdır, bir çalışma perspektifidir. Ve o açılan kapıdan sonra da

arkasından 10 Ağustos 2026 tarihinde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdiye kadar herhangi bir yasa teklifi üzerinde oluşmuş olan en yüksek ittifak, en yüksek konsensüstür. Rapor kapının aralanması, bu yasanın bu kadar büyük bir oyla kabul edilmesi de kapının sonuna kadar açılmasıdır. Bu kapı yeni bir yola çıkmıştır, yeni bir yol karşımızdadır. Bu yol başından beri iddia ile söylediğimiz gibi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin inşa edilmesi yoludur. Bundan sonra bu ülkede birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik standartları yüksek bir ülke içerisinde terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin inşallah kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Komisyon çalışmaları başladığı tarihten bugüne kadar gelişen bölgedeki gelişmelerde terörsüz Türkiye meselesinin sadece bir temenni olmadığı, sadece siyasi bir retorik olmadığı, yavaş yavaş ete kemiğe büründüğünü de ortaya koymaktadır. Öncelikle Suriye'de yeni Suriye yönetiminin içerisinde PYD unsurlarının entegrasyonunun hızlı ve başarılı bir şekilde sürdürülüyor olması terörsüz bölgeye ulaşmak bakımından önemli bir adımdı. Aynı şekilde bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bize de ziyarete gelen Irak Meclis Başkanı değerli dostum Halbusi ile yaptığımız görüşmelerde de dile getirilen ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantısı marjında Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesinde de gündeme gelen Irak'taki silahlı milislerin elindeki silahların alınması ve Irak'ta devlet otoritesinden başka hiçbir gücün elinde silah kalmaması süreci de bu ayın sonu itibariyle başlayacak ya da Ekim'in başında başlayacak ve böylece Irak içinde devletten başka kimse de silahın olmadığı meşru tek otoritenin silahları da elinde bulunan güç olduğu bir Irak'a inşallah en kısa süre içerisinde geçilecektir. 10 Ağustos'ta kabul edilen bu yasa çerçevesinde hepimizin takip ettiği gibi bu sürece ilişkin örgütün silahlarını bıraktığı ve kendini feshettiğinin tespit ve tayiniyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında üst düzey bir takip, koordinasyon ve uygulama kurulu yine yasanın 7. maddesi gereği olarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Şimdi meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bundan sonraki süreçte meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun takibini, sonuna kadar takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanma fesi ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi, üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması, gerçekleştirilmesi. Değerli arkadaşlar, bu yasayla ilgili şunu memnuniyetle görüyoruz. Büyük bir titizlikle çalışıldı. Değil her cümlesi, her kelimesi bile çalışılarak bu yasa mecliste büyük bir destekle ortaya konuldu, gerçekleştirildi. Ve bu yasanın içerisinde 3 tane emniyet sübubu konuldu. Bunlardan birisi örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta yine yasanın 7. maddesi gereğince oluşturulan bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan

bu kurulda gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu. Yani bu üç önemli sigorta bu sürecin fevkalade ciddi bir şekilde garantisidir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa, bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izleme de aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir. Yine bu dönemde meclisimizin gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerden birisi de soru önergeleridir. Bu soru önergeleri toplam 4. yasama yılında 14.354'tür. Bunun 6.720'si cevaplandırılmıştır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak düzenli olarak her yıl Aralık ve Haziran ayında Bakanlar Kurulu'na, ilgili bakan arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza tek tek yazarak kendilerine iletilmiş olan bu milletvekillerimizin sorularına vaktinde ve etkili cevap verilmesiyle ilgili tavsiyelerimizi tekrarlıyoruz. Yine bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanına sorulan 133 yazılı soru önergesi var. Bu 133 yazılı soru önergesinden 125 tanesi vaktinde cevaplandırılmıştır. Kalanlar da cevaplandırılma süreci içerisindedirler. Bu cevaplandırma giden yazıları ise kağıtsız parlamento anlayışımız çerçevesinde milletvekillerine e-posta ve SMS yoluyla, parti gruplarına da e-posta aracılığıyla gönderiyoruz. Bu dönemde meclis araştırma önergeleri bakımından da 1403 meclis araştırma önergesi verilmiş ve bunların içerisinde ittifakla kabul edilen 12 önergenin sonucu olarak 2 meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bildiğiniz gibi bu komisyonlardan birisi suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon, diğeri de okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonudur. Ayrıca yine meclisin önemli bir yasama faaliyeti olan, yasama ve denetleme faaliyeti olan genel görüşme önergeleri, 59 genel görüşme önergesi bu dönem içerisinde meclis başkanlığına sunulmuştur. İkinci önemli alanımız ise parlamenter diplomasi ve temsil açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Bildiğiniz gibi artık parlamenter diplomasi, klasik uluslararası ilişkilerin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Çünkü parlamentolar, yürütmenin dışında doğrudan doğruya halkın temsilcilerinin barındırıldığı karar merkezi olarak doğrudan doğruya halkın temsilcileri ve bu çerçevede de parlamentolar arasındaki ilişkiler ya da çok taraflı asamblelerde oluşan parlamenter irade dünyadaki siyasete de yön veren önemli bir gelişme merkezi haline gelmiştir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak parlamenter diplomasiyi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada en etkin kullanan parlamentoların başlıcalarından birisiyiz. Bu çerçevede uluslararası parlamenter asamblelerce toplam 191 toplantı ya da karşılıklı ziyaret yapılmış. İhtisas komisyonlarınca 105 faaliyette bulunulmuş. Seçim gözlem heyeti olarak 10 seçim gözlemine iştirak edilmiş. Parlamentolar arası dostluk grupları tarafından ise 52 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda meclisimizden yurt dışına 209 heyet resmi ziyaretlere gitmiş. Yabancı parlamenterlerden de 36 heyet ülkemizde ağırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendenizin gerçekleştirdiğim parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde 8'i Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da Devlet Başkan Yardımcısı, 52'si Meclis ve Senato Başkanı olmak üzere çeşitli düzeylerde 95 ikili görüşmeyi gerçekleştirdim. Ayrıca bu dönem içerisinde yani geçtiğimiz sene 1 Ekim'den bu yana 5 ülkeye ikili çerçevede resmi ziyarette bulundum. 10 ülkeden de meclis ve senato başkanları ile ikili temaslar kapsamında ülkemizi ziyaret ettiler. Onları ağırladık ve ülkelerimizin karşılıklı meselelerini, dünyanın meselelerini, bir kısmıyla da bölge meselelerini

konuşma imkanını bulduk. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak tertip edilen 11 uluslararası toplantıya katıldım. Bunların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da yurt dışında olmak üzere. Bunların detayını siz elinizdeki rapordan edineceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fevkalade önemli uluslararası toplantılara bu yıl ev sahipliği yaptık. Bunlardan özellikle 3 tanesini sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bunlardan ilki 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'dur. Katılanların hemen tamamından aldığımız geri beslemeden edindiğimiz intiba şu: uzun yıllardır PAB'ın en yüksek katılımlı ve en etkin genel kurul çalışması oldu. Burada 80'i meclis başkanı olmak üzere yaklaşık 2420 delege, 157 ülkeden 2420 delege bu toplantılara katıldı ve onlara fevkalade güzel bir ev sahipliği gerçekleştirmiş olduk. Bu genel kurul çerçevesinde 15 Nisan'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu olarak İstanbul'da ilkini yaptığımız toplantının ikincisini bu toplantı marjında gerçekleştirdik. Ayrıca Türk-PA parlamento başkanlarının birinci gayri resmi toplantısını bu toplantı marjında gerçekleştirdik. Yine kadın parlamenterler formunun, genç parlamenterler formunun ve bağımsızlar hareketi parlamenter ağının toplantılarını da bu İstanbul'daki toplantılarımız çerçevesinde gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bu toplantının genelinde yaptığımız görüşmeler meclis başkanları ve uluslararası kuruluşların başkanlarından 41 kişiyle de ikili görüşme yapma imkanını buldum. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ev sahipliği yaptığımız bir diğer önemli uluslararası toplantıda 29 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz NATO parlamenter zirvesidir. Bu parlamenter zirve Washington ve Brüksel'den sonra üçüncüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nden bir hafta önce İstanbul'da gerçekleştirildi. Fevkalade etkin bir toplantı olarak sonuçlandı. 20 meclis başkanı ve 4 meclis başkan vekili bu toplantıya katıldı. Böylece sadece liderler düzeyinde değil, parlamentolar düzeyinde de NATO üyesi ülkelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve parlamentolar arasında diyaloğun da kuvvetlendirilmesi için son derece kıymetli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olduk. Bir üçüncü önemli toplantımız bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'daki AGİTPA'nın 23. sonbahar toplantısıydı. Bu da 56 ülkeden 53'ünün katılımıyla gerçekleşti ve işbirliği ortaklarımızın ve Filistin'den temsilcilerin de katıldığı son derece etkili bir uluslararası toplantı olarak gerçekleşti. Bu toplantının bir önemi de şuydu: Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna vesile olan Helsinki nihai senedinin 50. yıl dönümünün idrak edildiği bir senede yapılmış olması fevkalade önemli ve değerliydi. Ayrıca 3-6 Temmuz 2026 tarihlerinde Kahire'de yapılan Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak seçilmiş olduk ve önümüzdeki 4 yılın bir yılı başkanlık olmak üzere 4 yılda Türkiye bu birliğin başkanlık divanında yer alacaktır. Şimdi önümüzde yine bütün Türkiye'nin beklediği, bütün dünyanın beklediği fevkalade önemli bir uluslararası toplantı daha var. O toplantıda bu yıl 31.'si gerçekleştirilecek olan COP31 toplantısıdır. Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının Türkiye için fevkalade önemli bir etkinlik ve prestij olduğunu altını çizmek isterim. 16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının parlamenter ağını da parlamenterler arası birlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirecek, bu toplantının organizasyonunu yapacaktır. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin ve Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek

ve ilan etmek bakımından da iftiharla ifade etmek isterim ki dünyanın en etkin parlamentosudur. Bu çerçevede şimdiye kadar 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi kabul edilmiş ve ittifakla bu kabul edilen tezkereler resmi gazetede yayınlanarak

Başkanlık tezkeresi olarak iki tezkere meclisimizin genel kurulunda kabul edildi. Bunlardan birisi 8 Ekim 2025 tarihinde İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar. İkincisi de 30 Nisan 2026 tarihinde küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından yapılan silahlı müdahaleyi kınayan karar. Bunlar da ifade ettiğim gibi ittifakla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderildi. Değerli arkadaşlar, ayrıca yine bizim meclis olarak inisiyatif aldığımız alanlardan birisi de Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu. İfade ettiğim gibi 14 Nisan 2025'te ilk toplantısını yaptık. Buraya 14 ülke katılmıştı. PAP toplantısı çerçevesinde bu toplantının ikincisini gerçekleştirdik. Ve çok şükür bu toplantıya 30 ülke ya meclis başkanı düzeyinde ya da çeşitli düzeylerde katılımla katıldılar. Şunu ifade etmek isterim ki Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu önümüzdeki dönemde genişleyerek dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerinde katıldığı bir vicdani platform, İsrail'e karşı insanlık vicdanının dile getirildiği, Gazze'de ve Batı Şeria'da yapılan suçlar, işlenen suçların parlamentolar nezdinde dile getirildiği bir uluslararası platform haline dönüştürülecektir. Değerli arkadaşlarım, üçüncü alanda söyleyeceğimiz şey tanıtım ve organizasyonlardır. Bu yıl yine çok etkili faaliyetler oldu. Bunları çok kısaca vaktinizi almamak için ifade etmek isterim. Bunların en başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesindeki etkinlikler, Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi sloganıyla başlattığımız bu etkinliklerde bu yıl 65 bin kişi meclisin bahçesinde düzenlediğimiz faaliyetlerde yer aldı. Bunların hepsi çocuklarımız, evlatlarımız ve 29 kamu kurum ve kuruluşu ile STK da bu çalışmalarda bize destek oldu. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl 81 ilden gelen 350 öğrencinin katılımıyla çocuk forumunu gerçekleştirdik. Yine Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in de katılımıyla Başkanlık Divanı'nda bir evladımızı, 6. sınıf öğrencisini temsilen yarını, geleceği onlara teslim etmek adına temsilen onları meclis başkanı olarak oturtturduk ve o töreni gerçekleştirdik. Ayrıca çocuk özel oturumu, 23 TRT'nin gerçekleştirdiği 48. Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülkeden gençlerin katılımıyla burada fevkalade ciddi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca bu yıl artık geleneksel hale getirmiş olduğumuz bir kısmı spor alanında, diğeri de resim, şiir, kompozisyon gibi alanlarda olmak üzere Türkiye'nin bütün öğrencilerine açılan yarışmaların ödül törenleri ve kupalarının tevdi edildiği bir merasimi de gerçekleştirdik. Yine bu çerçevede yaptığımız önemli çalışmalardan birisi de Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Forumu'ydu. Bir başka etkinlik 15 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğiydi. Bu sene bildiğiniz gibi 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Bu tür 10, 20, 30'lu rakamlar önemlidir. Bunun biraz daha farklı bir şekilde kutlanması, hatırlanması için çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Bu salonda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle de İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirdiğimiz bir oturum oldu. Ayrıca 15 Temmuz'da şehit düşen insanlarımızı, emniyet mensuplarımızı, askerlerimizi ve sivilleri anmak üzere meclis çatısı altında dualarla kendilerini yad ettiğimiz programları icra ettik. Yine 15 Temmuz anıtının çevresinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Ve milli irade, sizlerin de takip ettiği gibi milli iradenin zaferini dijital resim sergisiyle hatırladığımız faaliyetleri ve diğer başka faaliyetleri devam ettirdik. Son bölümde gerçekleştirilen projeler ve sunulan hizmetlerin bir kısmını hatırlatmak isterim. Epey bir süredir bekleyen Florya Milletvekili misafirhanesi, sosyal tesisleri olarak bilinen yapı, tarihi yapılarda restore edilerek geçtiğimiz yıl 20 Temmuz 2025 tarihinde açılışını gerçekleştirdik ve fevkalade

0: doluluk olanları da yüksek bir şekilde kullanıma devam ediliyor. Ayrıca Florya'da var olan Atatürk Deniz Köşkü'nün güçlendirilmesi ve restorasyon çalışması ile ilgili proje revizyon süreci tamamlandı ve önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde, oranın işi biraz daha uzun sürecek, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yine kurulun verdiği ruhsat çerçevesinde güçlendirme ve restorasyon işlemleri başlayacak. Bir başka önemli faaliyetimiz, restorasyon işimiz ise Yıldız'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın olduğu yerleşkede ileri karakol binası restorasyon işi. Onun da projeleri çizildi. Ben de geçtiğimiz cuma günü ziyaret ettim. Hızlı bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor ve inşallah 2027 yılının başında hizmete alınacaktır. Ankara, İstanbul ve Yalova'daki tesislerimizde de eksiksiz şekilde hizmetlerimiz sürdürülmeye devam ediyor. Yine eğitim faaliyetlerimizi de son derece etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Meclis çatısı bünyesinde 68 farklı eğitimde 19.305 eğitim verilmiştir. Tasarrufa yönelik tedbirlerimizi tek tek söylemek istemiyorum ama toplam bir rakam olarak vermek gerekirse, Haziran 2023'ten bu yana yaptığımız tasarruf tedbirleri sonucu 2.500.000 kilowatt saat elektrik, 300.000 metreküp doğalgaz ve 20.000 ton su tasarrufu sağlanmıştır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ekranlarınızdaydı. Böylece para gündemde ikinci saat dilimine de başlamış olduk. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı ve 33 şüpheli gözaltına alındı. Aktaralım detayları. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltında. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakan Gürlek açıklamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturma kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde sızıldığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. EMIS sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Katılım evinden de devir işlemlerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Ayrıntılar Gizem Türemen'de. Gizem, söz sende.
2: Sena Alkan, emlak katılımdan bir kap açıklaması var. Onu anlatarak başlayalım. Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda ilerleme kaydedildi diye duyurdu emlak katılım. Ve şunu söyledi: katılım evim ve bir evim tasarruf finansman şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın pay

0: Devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, SPK ve BDDK nezdinde resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapıldı. Yani bu ne demek? Emlak Katılım'ın Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Bankası'nı, İktisat Katılım Bankası'nı devralması yönünde artık başvuruların resmi olarak yapıldığını biliyoruz ve bu sürecin de en kısa sürede tamamlanacağı yönünde bir açıklama geldi. Fon soruşturmasında şu dakikalarda yeni bir gelişme yaşandı, onu da ifade edelim. Toplamda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hala emniyette 11 şüpheli gözaltında, onların işlemleri devam ediyor. Tutuklama sayısı artmıştı yine sermaye piyasasında yapılan işlemler nedeniyle yürütülen fon soruşturmasında. Toplam 45 tutukluya çıktı. Dün gece ve sabah saatlerinde toplamda 21 şüpheli adliyeye sevk edilmiş. Onların 19'una tutuklama kararı çıkmıştı. İkisi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 45 tutuklu var ama bu sayı ilerleyen dakikalarda artabilir. Çünkü adliyeye sevk edilen 13 şüpheli savcılık huzuruna çıkacak ve savcının kararı doğrultusunda bir tutuklama talebi ya da adli kontrolle hakimliğe sevk edilme ihtimalleri yüksek. Onu takip ediyor ve aktarıyor olacağız. Şu anda soruşturmadaki son durumda 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 11 şüpheli gözaltında, 45 tutuklu var. 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanıyor ve hala 11 şüpheli var bu dosya kapsamında firari olan. Onların yakalanmasına yönelik de çalışmalar bir yandan devam ediyor.
1: Gizem Türemen aktardı, ekranlarınıza getirdik tüm detayları. Teşekkürler ve kolaylıklar Gizem. Şimdi devam edelim. Yine sıcak bir gelişme. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek dendi. Toplantı Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a Genelkurmay Başkanlarının bir araya gelmesi yönünde yaptığı çağrının ardından geldi. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya geldi ve görüşmede üç ülkenin Genelkurmay Başkanlarının katılacağı bir toplantının hazırlıkları da ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Fon soruşturması için sorumlular hukuk önünde hesap verecekleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur mesajı verdi.
3: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin finansal sisteminde ve ekonomisinde bir risk olmadığını söyledi.
3: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor.
2: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. Takoz koymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
3: Terörsüz Türkiye bizim için malum, günübirlik bir mesele değil. Yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreç, ilgili birimlerimizin kontrolünde.

0: de adım adım ilerliyor. Meclisimizde yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye inşallah birlik beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
1: Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını belirtti. Erdoğan, komşumuz Irak'la artık terör konularında değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor ifadelerini kullandı.
2: Şimdi biraz siyasetin gündemine bakalım. Konuklarımız var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, günaydın.
4: Merhabalar.
5: Merhabalar.
2: Günaydın. Çok teşekkürler. Çok sağ oldunuz. Hızlıca yeni partinin isim ve rumuzuyla başlayalım. Şimdi bu rumuza ve isme dönük itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve 29 Eylül'de Yüksek Mahkeme bu itirazı genel kurul toplantısında ele alacak. Selami Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Bir hukukçu gözüyle nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
6: Tabii şimdi yeni partide bir isim krizi söz konusu oldu. Daha önce kurulan bir Yenilik Partisi vardı. Yine kendisi de Yenilik Partisi'nin genel başkanı da sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış ve daha sonra ayrılmış bir siyasetçiydi. Yeni parti isminin kullanılmasıyla birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvurusu oldu. Özellikle siyasi partiler kanunumuzun 96. maddesinde aykırı bir kullanım söz konusu olduğunu iddia etti. Bilindiği gibi 2820 sayılı siyasi partiler kanunumuzun 96. maddesi özellikle siyasi partilerin isim, amblemi, rumuzu ve benzeri işaretlerinin bir başka parti tarafından kullanılmasına müsaade etmiyor. Bu anlamda da iltibas iddiası söz konusu olduğu için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel merkezine bir uyarı yazısı gönderdi. Ya ismin değiştirilmesi veya kaldırılması yönünde. Yeni parti merkez yönetimi, Sayın Genel Başkanı bunu bekleyeceklerini, konunun AYM'ye götürülmesi sonucunu bekleyeceklerini ifade etti. Herhangi bir adım atılmadı. Yine bizim siyasi partiler kanunumuza göre zaten siyasi partilerin sicilini ve denetimini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı için dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu uyarıya yönelik bir adım atılmayınca yeni parti tarafından konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de yine değerlendirmesini yapacaktır. Sanıyorum önümüzdeki günlerde 29 Eylül'de bu konuyla ilgili bir değerlendirme, bir görüşme yapılacaktır. Orada vereceği karar tabii iki yönlü olabilir. Ya talebin reddine, yani Yenilik Partisi'nin talebinin reddine herhangi bir iltibas söz konusu, bir karışıklık söz konusu olmayacağı iki partinin ismi arasında ya da kabulüne ve bu kabulü anlamı da şu anlama gelir. Yeni partiye ya bir ek sözcük eklenmesi ve yeni veya yeni parti isminin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması söz konusu olabilir. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyip görmemiz lazım. Tabii ki hukuki boyutu, hukuki süreci bu. Siyasi boyutu itibariyle Yenilik Partisi ile yeni parti arasında bir karışıklık söz konusu olabilir mi seçmen açısından? İltibas kanun metninin kullandığı kelime itibariyle bir karışıklık söz konusu olabilir mi? Yani çok kesin bir şekilde olmaz veya olur demek de zor açıkçası. Anadolu'da kırsal kesimde biliyorsunuz seçmenlerimiz daha çok parti isminden ziyade partinin kullandığı ambleme, rumuza göre bir karar verme veya oyunu o yönde kullanma yönünde de gidebiliyor. Bekleyip göreceğiz ama dışarıdan bakıldığı zaman yenilikle yeni parti bir çağrıştırıyor. Ama tam anlamıyla yeni parti, Yenilik Partisi anlamını çıkartır mı denir? denebilir mi? İşte dediğim gibi orada farklı görüşler olabilir.

0: olabilir. Ama sonuç itibariyle siyasi partiler kanunun istediği 96. maddesindeki düzenleme herhangi bir karışıklığa yol açmasını önüne geçmektir. Bekleyip göreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin verileceği karar burada belirleyici olacaktır şüphesiz.
1: Nasuh
0: Bir de
1: Güngör,
0: herhalde
1: buyurun hocam.
0: bir ek sözcükle belki bu yeni parti yeni ismini, yeni kelimesini muhafaza ederek belki başına işte Türkiye Yeni Partisi veya Millet Yeni Partisi gibi
1: Şey
0: ek bir
1: demişti Özgür
0: sözcüğün de
1: Özel, Türkiye'nin
0: kullanılması.
1: yeni partisi ya da yeni başlangıç partisi, bunlar olabilir, böyle alternatifler de olabilir gibi bir ifadesi oldu.
0: Evet, yani bunlar da mümkündür diye düşünebiliriz
1: Ama
0: aslında.
1: siz de bir parça karışabileceğine dönük sanki bir izlenim var gibi, öyle
0: Ya özellikle
1: hissettim.
0: kırsal kesimde ben o açıdan düşünüyorum. Anadolu'nun farklı bölgelerindeki seçmen profiline baktığımız zaman mümkün olma ihtimali de göz ardı edilemez. Öyle
1: Peki.
0: diyelim. Yani öyle çok kesin bir hüküm şeklinde söylemem ben ama o ihtimal de vardır. Onu yok sayamayız açıkçası.
1: Pekala. Bir yandan da Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bir açıklama yaptı. Nasuh Güngör, 5 Ekim'e kadar kararınızı verin dedi. Bir birleşme çağrısı. Her şey üzerinde anlaşana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmaz ifadesini İngilizce dile getirdi. O basın toplantısında çok konuşuldu. Bilmiyorum ki ne diyorsunuz. Niye
0: Ya
1: güldünüz? Siz gülünce ben de
0: şimdi
1: güldüm.
0: ben aslında şu anda yurt dışındayım. Almanya'dan katılıyorum. Öyle de ifade etmiş olayım.
1: Selamlar.
0: Ya bir eyvallah. Şimdi bir dostumu aramak geldi aklıma. İsim tescilleriyle yıllardır uğraşmış bir arkadaşım. Özellikle biliyorsun hani firmalar isim ararken şirketler vesaire herkes bu isim konusunda biraz sıkıntı yaşar. Ya dedi ki bizim açımızdan en önemli problem mesela adam hayatı boyunca kullanmayacağı bir ismi alır. Üstelik bayağı da para harcar gider. Kapsamlı bir şekilde tescil ettirir onu. Bir daha o isim üzerinde hareket etme şansınız kalmaz. Hani siyasete bir perspektif açamaz ama dedi en azından sizin işinize yarayabilir. Diğer yandan ben tabii ki mesela şunları düşünüyorum bunca seçim izlemiş olarak. Sevgili hocam da sevgili Balbay da elbette çok seçim takip etti. Balbay bizatihi seçildi. Ya mesela seçmenlerin o oy vereceği pusulada bir an için bunların yan yana geldiğini düşünelim mesela. Bu iki partinin. Yani dolayısıyla hani buralara bakıldığında bu aslında bu yaklaşım seçmen iradesini, seçmen tercihini korumaya dönük bir adım olabilir mi? Bence ben burada şöyle bir şeyin çıkmasını çok arzu ederim. Bununla ilgili karar, başvuru ve alınacak kararın gerekçeleri konusunda bence çok kapsamlı bir çalışma yapılması Türkiye için hayırlı olur. Çünkü çok sayıda siyasi parti var Türkiye'de. Henüz gövde olarak partileşmemiş olsa bile isim hakkı satın alınmış şeyler var, partiler var. Yani yine işte o tescil hikayesinde olduğu gibi adam çok hoşuna giden bir ismi diyor ki bir gün bunu parti kurabilir. Onu tescil ettiriyor, alıyor, koyuyor bir kenara. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte henüz kuruluşundan önce bu konuyla ilgili bir mutabakat sağlamadan harekete geçmesi eleştiriliyor. Bu bence haklı da bir eleştiri. Fakat dünkü manzara yani her konuda anlaşmadıkça hiçbir konuda anlaşmış sayılmayız meselesi üstelik bunu yabancı bir dille de ifade ediliyor olması siyasi tarihimizin latifeler olarak bir kenarda durabilir ama burada da şöyle bir durum var. Yani bir ismi elinizde tutuyorsunuz ve bunu siyasi pazarlık unsuru haline getiriyorsunuz. Bir siyasi parti etkinliğiyle, sahadaki karşılığıyla, ideolojisiyle, söylemleriyle, mesajlarıyla bunu yapabilmeli. Yani bunun pazarlık konusu olması kulağa hoş gelmiyor. Yani ben bunu da söylemiş olayım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi galiba bu konuda bir iptalin mümkün olabileceği saygıyla hareket ediyor. O nedenle de ben bugün de artık bir daha isim önerisinde bulunmayacağım ama yeninin sağına ya da soluna bir takım şeyler, kavramlar koyarak yola çıkabilir. Ama bunlara da iyi bakmak lazım, iyi taramak lazım. Yani ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Bir anda geldi aklıma. Mustafa Balbay da hocam da hatırlayabilir. Bir Yeni Türkiye Partisi, Büyük Türkiye Partisi. Mesela Büyük Türkiye Partisi galiba 12 Eylül'den sonra
1: Kapandı.
0: Süleyman Demirel'in arkadaşlarının kurduğu ilk partiydi. Ve iptal edildi Milli Mehmet Güvenlik Konseyi Yazar ve tarafından. arkadaşlar hocam. Evet, evet bravo.
2: İsmail
0: Mehmet
2: Cem
0: Yazar
2: kurmuştu
0: almış.
2: ayrıca
0: Evet.
2: sonra. İsmail
0: Şimdi
2: Cem
0: o
2: kurdu.
0: yüzden
2: Kapandı. Evet.
0: buralara
2: Doğru.
0: takılmamak lazım, iyi bir tarama lazım. Mümkünse de yeni bir şey bulmak lazım. Bizim de artık bunu yani hakikaten illallah diyorum tartışmamamız lazım. Çünkü yani bence çok büyük bir gündem değil ama sonuç itibariyle ana muhalefet partisinin de isminden bahsediyoruz bir anda. Yani o tarafıyla da bir gündem elbette.
1: Şöyle demiş Öztürk Yılmaz, gazeteciler soruyor, sorunun çözümü

0: için yeni partiyle Yenilik Partisi'nin birleşmesi şart mı? Diyor ki bence birleşme olduğu zaman 15 gün içerisinde hepsi bitiyor. İsim sorunu en kolay konu. Değiştirebilirler ama bu defa yeterlilik var. Şimdi hem isim konusunu değiştiriyorsun hem de yeterlilikten diyor. Biz 15 Kasım'da büyük kurultayımızı yapacağız. Kurultay yapınca yeterlilik kazanılıyor. Yani birleşelim me getirdiği bir açıklaması oldu.
1: Mustafa, pazarlık.
0: Pazarlık diyorsun.
1: Pazarlık.
0: Bir siyasi pazarlık.
1: Pazarlık başka bir şey değil. Tamam, ben Balbay'ın süresini almayayım.
0: Yok,
1: tamamdır.
0: Estağfurullah. Pazarlık mı? Pazarlıksa yeni parti buna ne der? Bir de böyle bilmiyorum, var mı kulis acaba? Türkiye'nin yeni partisi, yeni başlangıç partisi. Onlar benim hatırımda kalmış ama başka bir şey konuşuluyor mu? Yani AYM ne karar verir? Bunun üzerine yeni partinin yol haritası ne olur sizce?
2: Şimdi aramızda hukukçu bir hocamız da var. Şimdi Sena Hanım, ben yani 2 yıldır bu temel konular konuşuldukça arada bir yargıyı eleştirdiğimde şöyle bir karşı argüman da geliyor. Haklı yönleri de olabilir. Ya işte başvuran sizin arkadaşlarınız, mağdur olan sizin arkadaşlarınız, şikayet eden sizler gibi. Şimdi yargı kaos yaratmaz. Yargı sorun çözer ve en kısa sürede çözer. Bir şeyi uzatmaz genel anlamda. Yani arkadaşlardan ayrı, yani onlardan özür dileyerek, tabii ki siz de Türkiye'nin gündemine geldiyse böyle bir konu elbette tartışacağız, elbette konuşacağız. Ama bence siyasi tarihimizin en absürt gündemi. Ben iki amblemi yan yana koyuyorum, tarafsız gözle de koyuyorum. Günlük gazetecilerle, gazetecilikle ilgilenmiş olanlar hani ne söyle, şimdi söyleyeceğimi hani hemen anımsayacaktır. Yeni adı gazetecilik değil, 80 punto. Nasıl gün görde bilir, 80 punto o yeni lafı neredeyse. Yenilik sözcüğü 12 punto. Yani bir defa büyüklükle arada bir fark var. İki, renkler çok farklı. Birinde güvercin amblem var, ötekinde sadece yazının kendisi amblem. Bu halk Sena Hanım, yani okuma yazma bilmeyen kişilerin cebine ip verilmiş, o ipin uzunluğu verilmiş ve denmiş ki sen al bu ipi, tut buradan, işte en baştan getir, o ipin bittiği yere mühür bas denilmiş. Yani hiçbir şey bilmeyen insana bile nasıl oy kullanıcı öğretilmiş. Daha doğrusu o insanlar bunu öğrenmek istemiş. Bu toplumu da bu kadar anlamaz, karıştırabilir yerine de koymamak gerekiyor. Ben iddia ediyorum, ilkokul 1'den 95 yaşına kadar 100 kişi getirelim. Yani hiçbir, yani 1-2 tane belki istisna olabilir ama karışacak bir şey yok bunda.
0: Öztürk yani Yılmaz bir defa, üyeliklerde bile karışıyor diye açıklama yaptı dün.
2: Yani sevgili Öztürk Yılmaz, partiyi kurma sürecinde de baş başa bir oturduk, birkaç saatini ayırdı. Hani ben de karşılıklı konuştuk hedeflerini ve izlerlerini. Ben başarılar diledim ama tuttuğu yolun, hani Türkiye'de böyle bir yeni partiye ihtiyaç olmadığını, olsa bile benim yeni bir parti kuracaksanız tezim 1, 4, 40 ve 1000 üzerinedir. Bir lider, 4 tane onun ayarına yakın yardımcı, 40 tane onu anlatabilecek alan uzmanı, 2 hukukçu, 2 diplomat, 1000 tane de Anadolu'da anlatacak kişi. Sonra da 10, 15, 20, 10 belediye başkanı, 15 il başkanı, 20 tane de milletvekili gerekir. Yani tulumbayı su dökmek için. Öztürk Yılmaz'la da bunları paylaştık, devam etti. Ama şimdi tamam, benzerlik de olabilir ama bunun böyle birleşirsek olur, tez vakte gelin, 3 Ekim'e kadar süre veriyorum. Yani Öztürk Yılmaz bir tek Birleşmiş Milletler Barış Gücü çağırmadı. Yani ya da Güvenlik Konseyi'ne de başvurabilirdi, bilmiyorum. Avrupa Konseyi ilgilenir miydi? Belki daha iyi Adalet Divanı belki bu konuda daha adil bir karar verebilir. Artık konunun inanın, yani bu ne olur yanlış da anlamayın. Hani her konuyu konuşacağız tabii ki. Ama elbette konu tartışılır hale de geldi. Onu da yadırgamıyorum Öztürk Yılmaz'ın bu tutumuyla beraber. Ama sözü bağlayayım, çok da uzatmayayım. Belki başka konular da vardır. Şimdi iki yerden bağlayacağım. Bir, Zeynel Emre ile hafta ortasında 1 saatlik bir yolculukta beraberdik. Bu konu işte 3 tane başlık önerdi. Bunlardan birini koyarız dedi. Hani yeni kalacak Türkiye'nin yeni partisi, hı hı. Türkiye'de yeni parti, yeni değişim partisi gibi. Böyle hani böyle bir 3 tane hani var elimizde, bunları koyarız dedi. Ama bu artık şöyle, yeni partiye şu hakkı da tanıdı. Yani biz ne yapsak bir şey bulmak isteyecekler. Biz ne yapsak yargı orada kamuoyunun tartışacağı bir karar verecek noktasına geliyor. Yani

0: İşi biraz da kara mizah sürükledik ama hani çok meşhur bir anlatım vardır. Üç kişi işte sözlüden geçecek. Birine Japonya'ya atom bombasını kim atmıştır diyorlar. O Amerika diyor, biliyor hemen. İkinciye Japonya'ya bombası kaç yılında atılmıştır diyor. 1945 diyor, o da biliyor. Üçüncüye diyorlar ki Japonya'ya atom bombası atılınca Hiroşima'da ölenlerin adlarını sayın diyor. Şimdi bu yeni partiyi böyle bir sınavdan geçirmek gibi bir hava da oluşuyor. Yani bu ne yapsa uğraşırlar, yargıdan bir şey çıkar, oradan çıkmazsa buradan bir şey çıkar. Ama şu bir kesin, eğer bir partinin toplumda bir karşılığı varsa o gelir. Yani o karıştırılmaz. Bu AKP için de böyle olmuştur 3 Kasım 2002'de. Yani bu yargı yoluyla değişik hani engeller çıkmasının toplumda bir karşılığı olmadığını en iyi yaşayan partidir AKP. DEM Parti şu
1: Evet.
0: anda yani 10. parti Sena Hanım. 9'u kapatılmış. DEM niye 10. parti? 9. Anayasa Mahkemesi'nde. Onu Anayasa Mahkemesi'ne kim gönderilmesini istemiş? Devlet Bahçeli. Ne zaman istemiş? 2021 yılında MHP Kongresi'nden 3 gün önce Sayın Bahçeli HDP kapatılmalı dediği için Anayasa Mahkemesi'ne dava
1: Evet.
0: açılmış. Ne oldu? Bir hafta sonra DEM açıldı. Yani bunlar da siyasi birikimimiz, yani neyin neyle sonuçlandığını da gösteren bir
1: Evet.
0: şey. Tekrar altını çiziyorum. Gündemdir. Yani neyi tartışıyorsunuz demeye hakkım da yok. Çünkü tartışmanın büyüyeceği argümanlar oluştu. Ama bence hakikaten hani onca gündem fonumuz varken terörsüz Türkiye'den fona kadar parti, evet, meclis açılıyor, Numan Kurtulmuş'u ben de dinledim, yeni yasama yılından beklentimize kadar Öztürk Yılmaz'ı da bir nebze yadırgadığımı altını çizmek isterim.
1: Pekala.
0: Yargının da işi en kısa sürede sorunları çözüme bağlamaktır. Kaos ortamına izin vermemek de yargının sorumluluklarından biridir diyorum.
1: Evet, eğer isim değişirse o zaman o amblem de değişecek, öyle anlıyorum. O tek orada yeni olarak kalamaz herhalde. Ona ilişkin de demek ki bir düzenleme yapılacak gibi
0: Şöyle Sena
1: geldi.
0: Hanım,
1: Bir
0: onu
1: cümle
0: da vurguluyorum.
1: olsun
0: Zeynel
1: diyorum.
0: Emre bahsetti. Bir şey de hani bir logo, bir rumuz, hani denir ya, hani böyle ampule oy ver, altı oku oy ver, hilale oy ver gibi. Hani
1: Öyle bir
0: böyle
1: şey.
0: akılda kalacak bir rumuz da düşünüyormuş. Kasım ayı ortasında zaten partinin programında kamuoyuna aktarma. Hani bu parti 24, bugün tam, evet, tam ikinci ayı. 24 Temmuz'da kuruldu. 24 Ağustos ve 25 Eylül'deyiz şu anda. 2 ay iyi bir süre ama bir partinin sıfırdan böyle tüm kurumlarını oluşturabilmesi için de hayli zaman
1: Peki.
0: isteyen, daha doğrusu çok da uzun bir süre değil. Hepsi, yeni partidekilerin hepsi Kasım ortasındaki kurultaya işaret ediyorlar. Bütün bu
1: Pekala.
0: soru işaretlerin gideceği, kadro soru işareti, belki şimdi gene şey adına diğer arkadaşlar da hani yeni partinin yerini bilelim, nerede duruyor vesaire gibi. Evet, herkes kamuoyu tartışıyor. Selam Hoca da belki oradan hani kafasında nerede olduğunu bilelim
1: Pekala.
0: diyecektir. Bu tür eleştirilerin hepsinin yanıt verebilecekleri bir kurultaya hazırlandıklarını söylediler. Onu da
1: Teşekkür
0: paylaşmış
1: ediyorum.
0: olayım.
1: Çok sağ olun. Hızlıca diğer başlığa da geçelim. Gürsel Tekin'in, yani CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak çok konuşuyoruz. Gürsel Tekin'in mahkemenin Gürsel Tekin'e verdiği süre sona erdi ve ihtiyati tedbir kararını da kaldırdı mahkeme. Şimdi böyle olunca dün bu parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya da sorulmuş. MYK'da gündeme gelmedi diyor Müslüm Sarı ama henüz bir isim de görmedik. Selami Hocam, çok konuştuk o dönem sizinle de, hukuki olarak da çok konuştuk bunu, siyasi olarak da öyle. Şimdi Gürsel Tekin bir süre daha benim görevim devam ediyor minvalinde açıklamalar yaptı ama kim olacak İstanbul İl Başkanlığı'na, kim atanacak sizce? Gürsel Tekin mi devam eder, başka bir isim mi görürüz yakında?
2: Tabii o siyasetin karar verecek bir mesele. Sanıyorum CHP Genel Merkezi o kararı verecektir. Ama az önceki isim meselesiyle ilgili bir hususun da altını çizeyim.
1: Buyur.
2: Belki özellikle siyasi partiler kanunu söz konusu olduğu için. Şimdi bizim siyasi partiler kanunumuz 12 Eylül sonrası kaleme alınmış. Bazı değişiklikler yapılmakla birlikte günümüze kadar cari olan normatif düzenlemeleri içeriyor. Ama şunu altını çizelim. Bakın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kayıtlı şu anda 189 siyasi parti var. Siyasi parti kurmak biliyorsunuz Türkiye'de izne tabi değil. Yani 30 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir araya gelmesi ve hukuken herhangi bir engelin olmaması, yani bir suç söz konusu değilse, kesinleşmiş bir mahkumiyet vesaire kurabiliyorlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bunları tescil ediyor ve denetliyor TÜZÜ program bazında, isim olarak da zaten

0: Zaten yeni parti şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tescil edilmiş bir siyasi parti. Bir itiraz vaki olunca yani Yenilik Partisi tarafından dolayısıyla dosya yargının önüne geldi. Az önce değerli Mustafa Bey ifade etti. Yani Yargıtay durup dururken reysel müdahale etmedi. Orada bir talep oldu ve talebi de tabii ki hukukun, yargının görevi bu. Bir talep gelince görevini yerine getirmektir, yapmaktır. Ama ben de katılıyorum yani Türkiye'nin o kadar devasa meseleleri gündemi varken bu mesele belki bir ek sözcük eklenmek suretiyle bu mesele
1: Çözülür diyorsunuz.
0: siyaseten de
1: Peki.
0: çözülebilirdi. Ama Cumhuriyet Yeni Parti bunu görmedi. Bekleyip göreceğiz. Ve seçime yeterlilik partisi, yeterlilik açısından da bakın 41 tane Türkiye'de seçime yeterliliğe sahip siyasi parti var. Ve 2023 seçimde 24 parti seçimlere girdi. Bunların 14 tanesi binde bir, binde iki oranında oy aldı. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yani 189 siyasi parti içinde 100, 200, 300 tane üyesi olmayan
1: Mekan.
0: siyasi partiler var. Bu nedenle az önce ifade ettim. Yani Türkiye'de gerçekten çok ciddi meseleler var. Ciddi sorunların gündeme gelmesi söz konusu olacak. Ama bu siyasi partiler kanununda bence elden geçirilmesi bir zaruret olarak karşımızda çıkıyor. Yani 200
1: Teşekkür
0: tane,
1: ederim.
0: 200'e yakın siyasi parti ne demek? Az önce de ifade edilen hususu akla getiriyor. Pazarlık meselesi, belirli isimler tutularak elde yedek anlamında herhangi bir siyasi koz olarak kullanılabilir mi seçim arifesinde? Özellikle de başkanlık sisteminin olduğu sistemlerde bu gibi %1'in, %0.5'ın çok önemli olduğu durumlarda bu gündeme gelebilir.
1: Teşekkür ederim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Başkanlığı ile ilgili olarak yönelttiği soru ile ilgili olarak tabii Gürsel Tekin deneyimli bir siyasetçi. Daha önce İstanbul İl Başkanlığı da yapmış. Orada da zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dönem sanıyorum 2011'di. 2011'di galiba. 2010 muydu veya 2011'di. Sayın merhum Baykal'ın görevden çekilmesiyle istifa etmesinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte genel merkezde görevlendirilmiş. Daha genel başkan yardımcılığı yapmış milletvekili ve dolayısıyla deneyimli bir
1: Evet.
0: siyasetçi. Ama hukuken mahkemenin tedbir kararını bitirmesi kaldırmasıyla birlikte Gürsel Tekin ve arkadaşlarını zaten 3 tane arkadaşı görev yapıyorlardı. Yani şey olarak kayım heyeti
1: Çağrı heyeti.
0: olarak, çağrı heyeti olarak onların da görev süresi bitmiş
1: Görünüyor.
0: oluyor.
1: Pekala.
0: Dolayısıyla siyaseten şimdi genel merkezin ki bu konuda da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir yetki verildiği söylediği yönetim kurulu tarafından bekleyip göreceğiz kimi görevlendireceğini göreceğiz tabii.
1: Nasuhi Bey, var mı konuşulan bir isim CHP içerisinde? Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihninde kim var? Hızlıca buyurun.
2: İlginç, evet ilginç bir durumla karşı karşıyayız şu açıdan. Ya şimdi Gürsel Tekin hocam da ifade etti. Hepimiz de biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde diyelim öteden beri çok tecrübeli bir isim. Ama İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan hikayenin mutlak butlan kararının bir fragmanı olabileceğini aslında o günlerde herkes konuştu. Yani İstanbul'da başlayan bu çağrı heyeti, Gürsel Tekin'in ilk gün il başkanlığına giderken son hatta birkaç gün boyunca yani uğradığı tepki, daha sonra kamuoyunda uğradığı tepki. Şimdi ben bunları bir yandan düşününce yani bu karar ortadan kalktığında kendisini yeniden il başkanı olarak atanacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Yani Müslüm Sarı'da atamamaya kadar gündeme gelmedi dedi, yetki Kılıçdaroğlu'nda dedi. Fakat herhangi bir isim de yok Sena Alkan. Bu kısmı da önemli. Yani geçen herhangi bir isim yok. Ben hala Gürsel Tekin'in yani yetki Kılıçdaroğlu'nda deniliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atanacağını düşünüyorum. Sürecin neden uzadığını tam olarak bilmiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Mutlak butlan kararının meşruiyeti, siyasal meşruiyeti bunların her biri ayrıca tartışılabilir. Ama İstanbul İl Başkanlığı da bu işin ilk ceremesini, çilesini de Gürsel Tekin çekmişti. O da sessizliğini koruyor görebildiğim kadarıyla bu konuda. Ve tekrar söylüyorum. Ben şu dakikaya kadar Ankara'da İstanbul İl Başkanlığı için şu isim düşünülüyor diye bir kulis bilgisi duymadım.
1: Duymadınız.
2: Kulağıma gelmedi. Evet.
1: Bunun ne anlamı vardır? Yani neden hiçbir isim konuşulmuyor? Gürsel Tekin de atanmıyor. Karar Kılıçdaroğlu'nda deniyor. Kılıçdaroğlu'ndan da bir atama görmüyoruz. Gürsel Tekin'le mi devam edilir sizce Mustafa Bey, yoksa başka bir isim gelecek gibi de bu onun ayak sesi mi?
3: Şimdi Sena Hanım tabii İstanbul İl Başkanlığı çok önemli. Örneğin AKP'de ölçtü biçti ve Bağcılar Belediye Başkanlığı öyle tahmin ediyorum ki yani AKP cenahında çok başarılı bulunan bir belediye başkanını istifa ettirtti ve il başkanı yaptı. Yani şu anda da 2025 yılında %50'nin üzerinde oy almış Gençlik Kolları

0: gelen bir kişi. Yani o hani İstanbul İl Başkanlığı önemli. Şu anda yeni partide de Özgür Çelik bu görevi yani yerine göre militanca, yerine göre İstanbul valisiyle de diyalog kurma hatlarını açık tutarak sürdürmeye çalışıyor. Gürsel Tekin de arkadaşlar söyledi çok deneyimli bir siyasetçi ve hani Selam Hoca son dönemde görevlerinden söyledi. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı, Kadıköy'de esnaflık, meclis üyeliği bütün o sıralardan genel sekreterliğe kadar gelmiş bir siyasetçi ve 2 Eylül 2025'te Gürsel Tekin İstanbul'a böyle atandığında, kayyum olarak atandığında büyük gürültü kopmuştu. Ancak 8 Eylül'de 5.000 polis eşliğinde girebilmişti. Ve bu 8. yargı kararından sonra olmuştu. İlk 7 mahkeme böyle bir şey olmaz demişti. İstanbul Kongresi iptal edilemez demişti. Bunu böyle vurgulamamın nedeni işte Sena Hanım birinci bölümde vurguladığım gibi yani yargı
1: Buyurun Hüsnü abi.
0: siyasetin biçimlendiricisi oldu mu? Yani biçimlendirilmesinde yargı kararları etkin oldu mu? Böyle oluyor. Yani olabilir. Bu da hani her konuyu ona bağlayacaksınız demeyin lütfen. İnanın. Yani girince böyle oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi son zamanımız da az kaldı belki.
1: Buyurun sözümü
0: Şimdi
1: kapatacağım, evet.
0: ben hani Butlan yönetiminin yani Butlan'ın da böyle olduğunu düşünüyorum. Yargının siyasete bir müdahalesi. O nedenle de ben kimseye karşı değilim ama Butlan anlayışına karşıyım. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlar bu konuda çok alınganlar. Şu nedenle söylüyorum bunun. 2-3 ekip olduğunu görüyorum İstanbul CHP'den.
1: Peki.
0: Yani direkt isimlendirirsem bir polemik konusu olabilir girmeyeceğim ama eski belediye başkanlarının devrede olduğu bir yapı var. Yapı var. Gürsel Tekin bırakmak istemiyor. Bir de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'le de mücadele etmiş isimlerini kamuoyu bilecektir. O arkadaşlar İstanbul İl Yönetimi'nde etkin olmak istiyor.
1: Ya bu
0: Benim anladığım Kemal Bey orada bir denge kurmaya
1: burada bir
0: çalışıyor.
1: denge kurulma çabası var. Bu yüzden
0: Evet.
1: bu süre uzadı diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, Cumhuriyet Gazetesi yazarı
0: Teşekkürler.
1: Mustafa Balbay ve hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an. Çok sağ olunuz bana Para Gündem'de eşlik ettiniz. Haftanın son iş gününde böylece Para Gündem'in sonuna geldik. Pazartesi 10'da görüşmek üzere. Ben Sena Alkan. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Amili futbol takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile oynayacak. Ay Yıldızlar rakibiyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Stüdyomuzda HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik var. Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız gerçekten. Dünya Kupası'nın ardından böyle hevesler tam kursakta kalmıştı ki.
1: Kesinlikle.
0: Uluslar Ligi'ndeyiz, A grubundayız, çok güçlü bir gruptayız. İlk kez de bu grupta mücadele edeceğiz. Bu akşam öncesi, karşılaşma öncesi sen hangi detayları bizlere aktaracaksın?
1: Selen, aslında sen çok güzel açılışı yaptın. Dünya Kupası'nda yaşadığımız o kötü hatıraları silmek için önemli bir maça çıkacağız. Tabii hem sağ içi var hem sağ dışı var. İkisini bir arada değerlendirmek isterim. Psikolojik olarak öncelikle bu maçın önemi çok yüksek. Çünkü neden? Senin de belirttiğin gibi Dünya Kupası'nda aldığımız sonuçlar, oradaki performansımız biraz o moralleri bozdu. Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmak için, o psikolojiyi düzeltmek için aslında bugünkü maç önemli. Ama ne yazık ki rakip Fransa. Çok kolay bir maç değil. Sonuç ne olursa olsun bir anda da o enseyi karartmamak lazım. Bunu belirterek başlamak istiyorum. Tarihimizde ilk kez A Ligi'ndeyiz. Bunu heyecanlı yaşıyoruz. Bu akşam A Milli Futbol takımımız sahaya çıkacak. Tabii kadroda eksiklerimiz var. Orta sahada hem Orkun'un sakatlığı var hem Hakan'ın sakatlığı var. Orta sahada gücümüz nasıl olacak? O merak konusu. Orada sıkıntılarımız var. Tabii ki Vincenzo Montella için de önemli bir maç. Hem İtalya basınına hem ülkemizde yaptığı açıklamalarda sık sık Dünya Kupası'na da biraz atıfta bulunuyor ama yeni bir sayfa açılacağını ifade ediyor. Peki bu akşam nasıl bir kadro olabilir? Aslında bazı sürprizler bekliyoruz kadro ile ilgili. Onu da aktarmak istiyorum. Üçlü bir savunma olmasını bekliyoruz biz. Ama savunmaya geçtiğimizde de beşli bir düzene kavuşacağız. Nasıl olacak? Üçlü savunmada Abdülkerim Zeki ve Merih üçlüsünü, ama kanat beklerde hemen bek kısımlarında Oğuz ve Ferdi'yi bekliyoruz. Yani beşli bir düzen olacak. Önlerinde Salih ve İsmail, kanatlarda yine Arda, Can ve ileri uçta ise Barış'ın olmasını bekliyoruz. Rakip Fransa, Deschamps sonrası Zidane geldi. Zidane'ın ilk maçı. O da heyecanlı. İyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ve kadroda da tabii ki değişiklikler var. Ama bugün ne olursa olsun Mbappe'li bir Fransa'ya karşı oynayacağız. Mbappe'nin genellikle forvet hattında görüyoruz ama bugün sol kanatta görmeyi bekliyoruz kendisini. Ve aynı şekilde Dembele sahte 9 olacak. Büyük ihtimalle Fransa basınında yer alan haberlere dayanarak bunları söylüyoruz. Olise de sağ kanatta olacak. Böyle bir hücum hattı bizleri bekliyor bugün Fransa karşısında. Kolay bir maç değil.
0: Kesinlikle.
1: Bunun altını çizelim. Beklentilerimiz tabii ki galibiyetten yana ama olası bir kötü sonuçta da. Çünkü daha önümüz uzun. İtalya maçı var, Belçika maçı var, tekrar bir Fransa maçı var. Daha uzun bir süreç. Bu nedenle de bir anda da bizim ülkemizde biraz öyledir. Sen de spor camiasının içindesin. Bir anda ense karartılır. Hemen Vincenzo Italiano eleştirileri, Vincenzo Montella eleştirileri başlar. Ve ardından da o sıkıntılı süreç daha da sıkıntılı hale gelir. Ne olursa olsun rakip Fransa olduğunu altını çizerek, kötü bir sonuçta olsa bugün enseyi karartmayalım. Uzun bir periyot var önümüzde. Telafi edebileceğimiz maçlar var. Hemen ardından bir İtalya maçımız var. Bursa'da oynayacağız. Ona da odaklanmamız lazım. Bizim kalbimiz, gönlümüz amili futbol takımımızla.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bugünkü karşılaşmada güzel de bir taraftar desteği bekliyoruz. Hazır maçlar ülkemizdeyken Kocaeli ve Bursa'da olanlar, maçı da izleyecek olanlar, senin de biraz önce söylediğin gibi Mbappe'yi izleyecekler. Arda da tabii ki bizim yıldızımız. Hakan'ın yokluğunda bugün Arda da 10 numaralı formayı giyecek. Bunlar gerçekten çok önemli detaylar. Bizim teknik direktörümüze değindiğinde gerçekten Montella hem İtalya basınına hem Türk basınına dün akşamki basın toplantısında da verdiğim mesajlarda bana rahatlıkla şunu sorabilirsiniz. Gidecek misiniz? Gitmeyi düşünüyor musunuz? Yapacak daha çok işim var dedi. Yani bu yeni bir sayfa açılmışken, hazır yeni bir organizasyon, yeni bir platform. Bu güçlü kadrosuyla birlikte de biz farklı bir belki de amili takımı göreceğiz. Gerçekten de Montella bugün Zidane gibi kendini gösterecek.
1: Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Çünkü Yani Dünya Kupası çok iyi geçmedi bizim için. Evet, gitmemiz bir başarıydı ama orada beklentiler çok yüksekti. Sadece biz bu beklentiyi yaratmadık. Yurt dışında, dünya futbolunda da amili futbol takımımızdan beklentiler çok yüksekti ama buna yanıt veremediler. Hı hı. Bugün takımın vereceği reaksiyon da çok önemli. Nasıl döndüler, o psikolojiden nasıl çıktılar, hepsini sahada göreceğiz. Montella'ya gelen teklifler olduğunu söyledi. Bana teklifler geldi,
0: evet, ama
1: gitmeyi
0: kabul etmedim,
1: aklımın
0: dedi.
1: Ucundan bile geçirmedim dedi. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti çünkü geleceği gördüler, benimle yola devam ettiler. İsteseler yolları ayırabilirlerdi.
0: Teknik direktörlerin arkasında,
1: evet,
0: durdular.
1: Arkamda durdular ve yola devam ediyoruz dedi. Bu da ona bir moral kazandırdı.
0: Evet.
1: O morali şimdi takımda da göreceğiz. Ya ben umutluyum bu akşamdan.
0: Kesinlikle.
1: Her ne kadar olumsuzu da düşünsem, rakip Fransa, ama ben umutluyum. Bugün bence amili futbol takımımız sahadan istediğimiz sonucu alacaktır. Daha önce yaptık bunu. Fransa'yı,
0: evet,
1: yendik.
0: Yine yaparız.
1: Yeniden de yapabiliriz.
0: Deniz, çok teşekkür ediyoruz. Umarız dediğin gibi olur. Düşündüğümüz, hayal ettiğimiz,
1: evet,
0: gibi olur. Güzel bir başlangıç
1: bakalım.
0: Yaparız.
1: Evet.
0: Evet, umutlu bakıyoruz. Enseyi karartmak yok.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: çok
0: Deniz Biricik. Evet, spor bültenimizi noktaladık. HT Spor Programlar Müdürü Deniz Biricik bizimle birlikteydi. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm...

0: Tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Ve bağlantılar var. Matak sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi ve olay tarihinde Matak başkan yardımcısı olarak görev yapan kişi de aralarında. Adli işlem başlatılan şüphelilerin Alihan Tok'tan öğrenelim şimdi. Operasyonun kapsamı tam olarak ne, iddialar ne, kaç şüpheli, gözaltı kararı var mı Alihan?

0: 2012-2018 yılları arasında burada yetkisiz sorgulamalar yapıldığı, buraya aslında FETÖ bağlantılı şirketlerin sızdığı ve buradaki kritik verileri elde ettiğine dair, sorgulamalar yaptığına dair ciddi şüpheler ve bulgular vardı. Bu bulgular üzerine de operasyon yapıldı. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Burada neyden bahsediyoruz? Aslında 10 Eylül 2019 tarihinde ilk olarak bu emareler bulunmuş, tespit edilmiş ve incelemeler başlatılmıştı. Şimdi bu bahsettiğimiz sistem üzerinde nelere ulaşılabiliyor? Yani bir kişinin TC kimlik numaraları, veri analizleri, aynı zamanda mali istihbarat değerlendirmeleri, yani tüm kimliği, tüm özel verileri hepsine ulaşılabiliyor. İşte bununla alakalı da devletin mali istihbarat kapasitesi, kritik ekonomik eğilimleri hepsini tespit edilebiliyor. Ve bunun da aslında hangi firmalar, hangi şirketler geliştirildi? Bu denetlemeleri, bu sorgulamaları kimler yaptı? Bir de özellikle bankacılık sisteminde kullanılan bir uygulama var. Bu uygulamada siyasi etki sahibi kişileri sorgulanabiliyor. Şimdi burada bu belirttiğimiz tarihler arasında bu siyasi etki listesi kullanıma kapatıldı, güncelleme oluyor diye. Ancak kullanıma kapatılmadığı, burada sorgulamaların yapılmaya devam edildiği, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları, bakanlar, kritik isimlerin sorgulandığı tespit edildi. Şimdi bu sorgulamaları kimler yaptı, neden yaptı, bu veriler nereye sızdırıldı ki tespit edilen kişilerin de aslında FETÖ bağlantılı olduğu da tespit edildi. Birçoğu darbe girişiminden, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce ya da hemen sonra yurt dışına firar eden kişiler ve özellikle FETÖ'nün mahrem yapılanmaları içerisinde hem jandarmada hem deniz kuvvetlerinde hem de bilişim içerisinde yer almış örgüt üyeleri olduğu da tespit edildi. Burada bu tespit edilen kişiler arasında da hatta kimliksiz sorgulamalar yapıldı. Bu sorgulamaların da aslında hiçbir şekilde geçmişinin tutulmadığı da tespit edildi. Yani sorgulamayı yapan kişiler kendisini gizliyor ve geçmişleri de tamamen kayıt dışı tutuyorlar. Dolayısıyla bu kişiler arasında da birçoğu da işte kod ismi kullanan FETÖ'cü yapılanma, bu yapılanmaya dair operasyon yapıldı. Aralarında 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı üssünde bulunan Hakan Çiçek dahi var. Ve toplamda 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev alan kişiler de var. Şimdilik 22 kişi hakkında adli işlem kararı verildi ve 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de rastlandı. Tabii onlar da üzerinde adli incelemeler yapılacak ve 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına dair çalışmalar da devam ediyor.
1: Alihan, çok teşekkürler. Evet, ilginç bir operasyon ve çok ciddi iddialar var. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında da yeni bir operasyon, yeni bir dalga yapıldı, operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeyi de Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. FETÖ, PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirildi. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara merkezli 16 ilde yapıldı operasyon. 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin hali hazırda cezaevinde olduğu belirlendi. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bakan Gürlek bir açıklama yaptı buna ilişkin. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığının altını çizdi. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Fon soruşturmasında da tutuklu sayısı artıyor. 11 kişi daha tutuklandı. 45'e yükseldi tutukluların sayısı ve buradaki gelişmeleri de Gizem Türemen takip ediyor. Ayrıca el konulan varlıklar var, maddi varlıklar, araçlar, başka yeni gelişmeler. Tutuklananlar kimler? Onlarla ilgili iddialar, son açıklamalar nedir Gizem?
2: Serap Belet, fon soruşturmasının derinleştiğini görüyoruz. Çünkü hem bir yandan tutuklama sayısı artıyor, bir yandan emniyetteki gözaltılarda adliyeye sevkler var. Hemen başlayalım anlatmaya. Şu an itibariyle dosyadaki tutuklu sayısı 45. Dün 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Onların 19'u tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda.

0: iki şüpheliye de adli kontrol şartıyla serbest bırakma yönünde bir karara hükmetti mahkeme. Bu vesileyle de artık tutuklu sayısının 45'e yükseldiğini biliyoruz. Son tutuklananlar arasında finans sektöründe portföy yöneticileri, portföy yönetici yardımcıları da var. Zaten ama biliyorsunuz Pusula Holding, Tere Holding, Destek gibi portföy ve holding başkanlarının tamamı tutuklu, hatta mal varlıklarına da el konulmuş durumda. Bir diğer gelişme bugün emniyette olan şüphelilere ilişkin, emniyette 24 şüpheli gözaltındaydı. Onlardan 13'ü adliyeye sevk edildi. Bugün savcı huzuruna çıkacaklar, savunmalarını yapacaklar. O savunmanın ardından savcılık serbest de bırakabilir ama tutuklama talebi ya da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmelerini de bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerdeki tecrübelere dayanarak bu da şu anlama geliyor: dosyadaki 45 olan tutuklu sayısı ilerleyen dakikalarda yükselebilir. Bir diğer yandan emniyette gözaltılar da devam ediyor. 11 şüphelinin hala emniyetteki işlemleri sürüyor. 11 gözaltı orada. 5 şüpheli şimdiye dek adli kontrol kararı uygulandı. 11 şüpheli var bu dosyada firari yurt dışında, onların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yani genel olarak 69 şüpheli hakkında fon soruşturması kapsamında adli işlem yapıldı şimdiye dek, ama soruşturmanın genişlediğini artan gözaltı ve tutuklu sayısından da anlıyoruz. Bir diğer yandan size söylediğiniz gibi mal varlıklarına el koyma ve dondurma kararları da peş peşe geldi. Nedir onlar? Toplam değeri 2,8 milyon lira olan 2 özel jet, 1 yat ve 5 lüks araç ve elbette nakit varlıklara da el kondu. Dün hatırlayacaksınız Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hem 220 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin lira gibi bir tutara 4 farklı kişiye hem de soruşturmaya günler kala devrettiği tespit edilmişti. Orada el koyma tedbirleri var. Özel jetler, yatlar aynı şekilde 750 milyon liralık bir nakit için durdurma kararı olduğunu biliyoruz. Son olarak şunu hatırlatalım. Fonlarda 455.758 kişi var. 131 fon tasfiye edildi. Bugün emlak katılımdan bir açıklama geldi. Katılım evin, bir evin ve İktisat Bankası'nın pay devir işlemleri için gerekli resmi başvuruları yaptıklarını açıkladılar. Bu sürecin de en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
1: Gizem Türemen, çok teşekkür ediyoruz. Tam da Gizem'in bıraktığı yerden emlak katılımın yaptığı açıklamayla devam edelim. Ankara'ya gidelim. Habertürk editörü Arzu Türküçar şimdi orada bizi bekliyor. Ne söyledi emlak katılım? Çünkü katılım evim, bir evim, buraya yatırım yapanlar da merakla takip ediyorlar bu süreci. Ki birazdan da, yani bir sonraki saatte de bunu konuşacağız konuğumla. Aktarır mısın açıklamayı? Nasıl bir yol izlenecek Arzu?
2: Serap, bugün katılım evim ve bir evimin satış süreci için önemli bir gelişme daha yaşandı ve devir işlemleri için süreç resmen başladı. Buna ilişkin de Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair bir yazılı açıklama saatler öncesinden geldi. Açıklamada denildi ki bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup katılım evim tasarruf finansman, bir evim tasarruf finansman ve iktisat katılım bankası pay devir işlemleri için başvuru yapıldı, ifade edildi. Peki bu başvuru nereye yapıldı? O da açıklamada yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır denildi. Emlak Katılım Bankası'ndan bu yönde bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere başlatılan bir soruşturma vardı ve bu kapsamda katılım evim ve bir evimin satışı için Emlak Katılım Bankası devreye girmişti ve görüşmeler yapıldığı da yine banka tarafından duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada bir açıklama daha yapıldı ve devir işlemleri için sürecin başlatıldığı ifade edildi. Peki bundan sonra ne olacak? İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan onay ve izin belgeleri alınacak. Bunlar tamamlanacak ve tamamlandıktan sonra da pay devir işlemlerine geçilecek. Bu sürecin de en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arzu Türküçar'a. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Elbette meclisin açılmasını bekliyoruz. Bu arada bir son dakika var. Hemen önce son dakikayı görelim ve seslendirelim. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon, fonun kapalı olduğu dönemde işlem yapan 12 kişi...

0: kişi belli oldu. Bu çok önemli, günlerdir konuşuyoruz. Fon kapalıyken de oradaki 12 kişi kimdi? Onlarla ilgili işlem yapılacak mı? Günlerdir üzerine konuşulan bir konu. Son dakika gelişmesine göre fon soruşturmasında 3. dalgada pusula kapalı fonda hesabı bulunan 7 kişi için adli işlem başlatılmış. Soruşturma kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi de tespit edilmiştir deniyor. Aralarında ya da bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammed Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı, Mehmet Salih Turhan hakkındaysa daha önce adli işlem başlatıldığı ve şahsın aranmasına devam edildiği belirlenmiştir. Bu nedenle kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi 3. dalga operasyonun hedefi olmuştur deniyor. Yani 12 kişiden 5'inden 4'ü zaten tutuklandı, biri firari ve aranıyor. O nedenle şimdiki operasyon tespit edilen 7 kişiye yönelik deniyor. Ve 25 Eylül yani bugün 2026'da operasyon yapıldı. 6'sı bu kişilerden yakalanmış, gözaltına alınmış. Bir şüpheli firari. Yani bu durumda tabii 4'ü tutuklu, 6'sı şimdi gözaltına alındı. Bir firari vardı, bir firari daha var bu durumda. Gözaltına alınan şüpheliler Fatma Gül Lafçı, Necmettin Enes, bakalım hemen, Engin Ceylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf. Tabii ayrıntıları aktaracağız. Sıcağı sıcağına gelmişken hemen özetle ana başlığı size paylaştık. Öncesinde de başkente gidiyorduk. Meclis açılacak. Meclis açıldığında da birçok önemli konu var ama özellikle kapanmadan önce geçen çerçeve yasayla ilgili de merak edilenler var sürecin seyrine ilişkin. Bugün Numan Kurtulmuş açıklamalar yaptı. Buse Gençtürk'ten dinleyelim, nedir açıklamalar?
1: Serap Beret, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Ve Kurtulmuş o toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Meclisin açılmasıyla birlikte meclisteki izleme komisyonunun hızlı ve süratli bir şekilde kurulacağını ve meclisin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinin altını çizdi Kurtulmuş ve çerçeve yasaya titizlikle çalışıldığını, yasada 3 tane emniyet SİBOP'una yer verildiğini ifade etti ve onları şu şekilde açıkladı. Örgütün silahlısızlanmasının yolunda gittiğinin MGK tarafından ifade edilmesiyle beraber bu yasamanın uygulamaya konulacağını söyledi Kurtulmuş. Örgütün fesli sanmadan da çerçeve yasanın uygulanmayacağının altını çizdi. Borsada yaşanan gelişmeler ve 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin de bir soru soruldu ve şu yanıtı verdi. Vahim boyutlarda olduğunu görüyoruz. Çok sayıda insanın hakkını yendiğinden bahsediyor diyerek yaklaşık 500.000 kişinin bahsetti ve çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisinin derinden sarsacak bir boyuta gelmeden tespit edilmiştir. Bu meselenin üzerine de eninde sonuna kadar gidilmelidir ve kimsenin noksanı varsa ortaya çıkarılmadır. Kimsenin gözüne yaşına bakılmadan hesap vermeleri lazım ifadelerini kullandı Meclis Başkanı. Yeni anayasa konusu yine Meclis Başkanı'nın gündem başlıkları arasındaydı. Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyledi Kurtulmuş ve darbe anayasası izlerinden Türkiye'nin kurtulması gerektiğini söyleyerek yeni kuşatıcı yeni bir anayasa ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Hiçbir partinin tek başına anayasa yapamayacağını da söyledi ve partilerin bir araya gelerek bu anayasayı oluşturması gerektiğini ifade etti. Erken seçim tartışmaları da soruldu. Şu anda ne yerine de zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisi yer ve zamanda bir seçim hazırlanıyor ve burada da irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir diyerek 360 rakamının bulunduğunda 360 milletvekilinin oyuyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme kararı alabileceğinin altını çizdi. Burada iradenin mecliste olduğunu ifade etti. Bir yandan da Mekke Anlaşması, bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman geleceğine ilişkin takvim de soruldu Kurtulmuş'a. Henüz meclise iletilmiş bir teklifin olmadığını belirtti ve meclisin açılmasıyla beraber en kısa sürede bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini de belirtti Kurtulmuş ve Mekke Anlaşması çerçevesinde çalışmaların hazırlık mahiyetinde olduğunu da ifade etti. Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar bu yöndeydi Serap Beret.
0: Buse Gençtürk, çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yasama yılı için 3 gün sürecek milletvekili kampı bugün Bolu'da başlıyor. Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi masaya yatırılacak. Kılıçdaroğlu vekilleri dinleyecek.

0: meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi CHP Bolu Abant'ta kampa girecek.
1: Hoş geldiniz başkanım.
0: Kampın açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitap edecek. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüteceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Milletvekillerinin Türkiye'nin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Yeni yasama döneminde atılacak somut adımlar belirlenecek. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde gerçekleştireceği sağ çalışmaları ve vatandaşlarla kuracağı iletişimin güçlendirilmesine yönelik detaylar kampın konu başlıklarından birisi olacak. Seçim bölgelerinden vatandaşların taleplerinin siyasi gündeme yansıtılması için yeni çalışma yöntemleri ele alınacak. Kamp süresince genel merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi üzerine de değerlendirmeler yapılacak. Ekonomideki gelişmelerin ana gündem maddelerinden birisi olacağı kampta emekliler, asgari ücretlilerle esnaf ve gençlerin sorunları ele alınacak. Kamp, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve kapanış bildirgesinin paylaşılmasıyla sona erecek.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptı açıklamayı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek ifadesi kullanıldı açıklamada. Toplantı Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a Genelkurmay Başkanlarının bir araya gelmesi yönünde yaptığı çağrının ardından geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya gelmiş ve görüşmede üç ülkenin genelkurmay başkanlarının katılacağı bir toplantının hazırlıkları ele alınmıştı. Bunun üzerine toplantı gerçekleşecek. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Mekke'ye gidiyor. Bu karar üzerine bu toplantı için Suudi Arabistan'a gidiyor. Evet, Mekke dedik çünkü Mekke İttifakı toplantısı o nedenle de önemli. Şimdi konuklarım var: emekli kurmay albay Ünal Atabay ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan konuğum. Ünal Bey hoş geldiniz, Merve Hanım hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk.
4: Merhabalar Serap Hanım. İyi yayınlar. Hocama selamlar.
2: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merve Hanım, bu Husilerin saldırıları üzerine ne yapılacağının görüşüleceği, nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği bir toplantı olacak zannediyorum. Suudi Arabistan'ın da talebi üzerine yapıldığına göre ne dersiniz?
4: Kesinlikle haklısınız. Hatta şunu hatırlatmak gerekiyor esasında. Mekke Anlaşması'nın ilk kurumsallaşma aşaması imzaların atılmasıyla birlikte sağlanmıştı. Dolayısıyla teknik müzakerelerle alakalı diğer görüşmeler önem arz etmeye başladı. Ve burada özellikle İstanbul'da kurumsallaşma, New York'ta kriz yönetimi ve an itibariyle de belki operasyonel planlama dediğimiz aşamaya geçilecek şekilde adımların atıldığını görüyoruz. Bu son derece değerli. Çünkü buradaki sürece baktığımız zaman bu bir savaş kararı değil ya da kolektif savunma taahhüdüyle alakalı olarak karşımıza çıkan çerçeveyi bence yine Birleşmiş Milletler 51. madde kapsamında yorumlanabilecek bir başlıkla ele almak gerekiyor. Çünkü hep NATO benzeri bir aşamadan yola çıkıyoruz da 5. madde diyoruz ama 5. maddeye gelene kadar istişare dediğimiz orada da belli mekanizmalar
2: 51.
4: var.
2: 51. madde nedir? Yani istişareye işaret eden madde midir?
4: Hayır, Birleşmiş Milletler Anlaşması 51. madde meşru müdafaadan bahseder. Evet. Suudi Arabistan ekseninde belki meşru müdafaa ile ilgili olarak buradaki Kızıldeniz ulaşımının güvenliği ya da eş zamanlı olarak kriz yönetimi nasıl yapılacağına dair taraflar istişare edecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama NATO'vari bir 5. madde için Serap Hanım, karşımızdaki temel tablo tıpkı NATO'nun kendi içerisinde olduğu gibi 4. maddedeki istişare görüşmelerden geçer. Yani buradaki karşımızdaki tablonun ben şu şekilde formalize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunma ihtiyacı ile bölgesel gerilimi tırmandırmama yaklaşımı arasında hassas bir denge kurulacak ve bence bu son derece önemli. Çünkü siyasi askeri toplantılar, kurumsallaşma adımları derken bizim karşımızda çok büyük sınavlar var bölgesel olarak. Ve Husiyelilerin özellikle başlatmış olduğu bu çatışma süreci içerisinde de Mekke Anlaşması'nın caydırıcılığı, operasyonel kapsamı, eş zamanlı olarak da istihbarati, askeri ve savunma sanayi noktasında nasıl adımlar atılacağı da aslında bu görüşmelerle daha somut hale gelecek. Ve bölgesel sahiplenme dediğimiz süreç içerisinde de bence bölgenin geleceğine dair de çok net bir harita çizilmiş olacak.
2: Evet. Ünal Bey, siz ne dersiniz? Emekli bir asker olarak elbette burada askeri konular ele alınacak muhtemelen. Husilerin saldırılarına karşı Merve Hanım'ın dediği gibi nasıl bir yol izlenmeli? Hatta görmüşsünüzdür, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın buna ilişkin bir açıklaması var. Bu 5. madde üzerinden dile getirilen yorumlara. Hatta katıldığı programda eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey'e soruyor. Diyor ki kaç yıl önce başladın diyor. Yani kaç yıllık askersin? 50 yıl oldu diyor. Bu 50 yılda kaç kere 5. maddenin NATO'da işletildiğini gördün diyor. O da diyor ki bir kere biz daha yeni başladık diyor burada diyor. Hani bu, işte bu ortaya koyuyor orada bile bunca yıldır bir kere biz yeni başladık. Yani o yüzden siz bu 5. madde yorumlarına nasıl bakıyorsunuz ve bu toplantıdan beklentiniz nedir?
5: Şimdi Serap Hanım, tabii elbette bu Mekke Anlaşması henüz imzası kurumamış çok yeni bir anlaşma. Yani 7 Ağustos'tan bahsediyoruz. Bir ayı henüz yeni geçtik. Yani NATO ile mukayese edildiği zaman tabii ki çok fark var. NATO'nun kurumsallaşmış yapısı, yıllarca elde edilmiş deneyimler ama Orta Doğu'nun kendine has bir yapısı da var. Kaynayan bir cadı kazanı. Doğru. Şimdi siz bunun böyle bir bölge içerisinde bir Mekke Anlaşması'na ortağıyız. Şimdi dolayısıyla bu savunma ittifakı anlaşması aslında bir barış kuşağını da işaret ediyor. Yani Orta Doğu'daki o canlı rekabetin tam göbeğinde ve ortasında bir denge rekabeti de yaratacak şekilde bir barışa da kendisini devamlı gösteren bir anlaşma. Hı hı. Şimdi tabii bu yönüyle de bakmak gerekiyor. Yani bir savunma anlaşması ama öte yandan işte bu müşterek kolektif dayanışmanın getirdiği bir saldırganlık gibi bir okuma yanlış olur.
2: Evet.
5: Şimdi o açıdan, yani cadı kazanından kastım da buydu.
2: Yani çok zor bir coğrafya elbette, ve son bir yıldır orada yaşananlar zor. Daha da tırmandı son 1-2 yıldır. En son bu savaşla işte Husi sorunu, Husilerin oradaki saldırıları, bu güzergahtaki durum zaten yıllardır konuştuğumuz bir durum ama şimdi Suudi Arabistan böyle bir ittifakta diyor ki gelin buna bir çözüm bulalım. Ne yapılabilir?
5: Şimdi tabii anlaşma henüz tarafların parlamentolarında onaylanmış değil. Hı hı. Ama aslında bu üç ülke arasında ikili anlaşmalar şeklinde savunma işbirliği noktasında zaten geçmişten beri işbirliği var. Savunma sanayi anlamında da var. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman hem bunun üzerinde inşa hem de zaten bu Mekke Savunma Anlaşması çerçevesi üzerinde bu ilerliyor, ilerletilecek. Tabii Mekke Anlaşması'nın kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Evet, Merve Hocam da altını çizdi. 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılan toplantıda ilk kurumsallaşmanın adımı atıldı. Yani orada stratejik siyasi savunma komitesinin toplantısı yapılmıştı. Şimdi New York'taki toplantıda bir karar alındı. Genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya gelecekler Mekke'de. Hangi noktada karar alacaklar? Askeri anlamda teçhizat, efendim belki istihbarat desteği veya ekipman desteği anlamında nasıl bir destek, teknik destek olarak nasıl bir destek sunulabilir? Bunu hem Pakistan hem Türkiye Arabistan'a ne yapabileceğini ele alacak. Şimdi bu doğrudan bir çatışmaya Husilerle girmek anlamında değil, sıcak çatışmaya girmek anlamında değil, doğrudan ekipman desteği, nasıl destek sunulabilir noktasındaki bir toplantı olacağı anlaşılıyor. Şimdi Serap Hanım, Orta Doğu cadı kazanı dedim. Bakın az evvel Şimdi Fransa ve İngiltere doğrudan Arabistan'a şu anda destek vermek üzere harekete geçti. Ve Arabistan buradan da bu desteği biliyorsunuz talep etti.

0: Hatta İsrail'de hatırlarsanız ben de destek sunmaya hazırım gibi bir konu da gündeme geldi. İstihbarat desteği noktasında Amerika'nın üzerinden aktarıldığına dair de bilgiler var. O ayrı bir konu. Yani şunu demek istiyorum. Bizim bu kolektif savunma işbirliği Mekke İttifakı'nın ne kadar önemli olduğunu Orta Doğu denklemi üzerinde bir dengenin, bir terazinin yaratılması açısından kıymetinin öne çıkıyor.
1: O terazinin diğer tarafında kim ya da ne var Ünal Bey?
0: İşte o çok güzel. Yani kim ne olmaya çalışıyor? Bakın Fransa asker göndermeyi, tabii çatışma ortamında değil, radar, ekipman, askeri teçhizat açısından destek vereceğini ifade etti.
1: Kime destek
0: İngiltere'de
1: verecek?
0: iki gün önce de
1: Kime destek
0: Arabistan'a.
1: veriyor? Arabistan'a. Husiler konusunda, evet, New York'ta da Trump'la da konuştu bunu çözmemiz lazım diye, özellikle Kızıldeniz konusunu Macron.
0: Tabii iki gün önce de İngiltere havada yakıt ikmali sunmaya başladı. Şimdi Arabistan'a, bakın Arabistan noktasında bizim bölge denklemi dışında, yani bölgesel sorunu bölge ülkelerinin kendi arasında halletmesi meselesinin dışında bir üçüncü ülkelerin halen bu denklem üzerinde varlıklarını göstermeye çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi zaten sorun burada başlıyor. Yani Arabistan aynı zamanda tabii ki kendi savunması açısından elbette ki Mekke İttifakı'nın dışında başka çeşitlendirmesini düşünecektir. Kendi ulusal çıkarları açısından buna bir şey dememiz mümkün değil. Ama dış odakların, dış güçlerin de dışarıdan diğer üçüncü ülkelerinde ne kadar buralara yönelik heyecanlı olduklarını, istekli
1: görmek
0: olduklarını
1: lazım.
0: Da görüyorum.
1: Peki,
0: görmek lazım.
1: Buradan hemen tekrar Merve Hanım'a getireyim sözü. Husiler deyince söz konusu olan İran. Bu Mekke İttifakı ilk başladığında tabii hemen akla İran geldi. Bu 5. madde İran üzerinden eleştirildi de acaba işte Türkiye ile İran'ın komşuluk ilişkilerini ya da buradaki dengeleri nasıl etkiler? Buna nasıl bakıyorsunuz? Burada Kızıldeniz sorunu İran'la devam eden bu süreçte nasıl çözülecek? Yani Husilerle tırmanabilecek bu gerilim nasıl kontrol altına alınacak? Nedir yorumunuz?
2: Şimdi Serap Hanım, aslında şuna bakmak gerekiyor. İran konusu son derece hassas. Ama bir yandan da biz hep Amerika-İsrail-İran savaşı başlamadan önce vekil unsurlardan bahsediyorduk. Husilerle olan ilişkisi de bu bağlamda önem kazanıyor. Suudi Arabistan'la zaten Husiler arasındaki süreç ya da Yemen ekseninde başlanılan süreç 2015 itibariyle başlayıp 2022'ye kadar devam etmişti. Dolayısıyla burada sadece işte Husiler, İran dediğimiz denklem içerisinde bir yandan da güç mücadelesini çok net olarak görüyoruz Orta Doğu coğrafyasında. Az önce kıymetli hocam da bahsetti. Şimdi dış aktörlerin her birinin buraya dahil olması İran Savaşı'ndan çok daha farklı. Bugün özellikle Türkiye'ye gelmeden önce şuna bir yer vermek istiyorum. Fransa'nın, İngiltere'nin bu açıklamaları yapıyor olması son derece dikkat çekici.
1: Neden?
2: Çünkü her iki aktörün açıklamalarında da özellikle enerji odaklı olduğunu görüyoruz. Yan bu petrol terminallerini korumak için askeri personel ya da radar sistemine odaklandıklarını görüyoruz. Peki aynı teklifi ya da benzer bir teklifi Hürmüz için vermişler miydi? Sanırım bunu biraz daha düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla İran'ı doğrudan hedef alacakları bir sürece dahil olmayan Avrupalı aktörler, Suudi Arabistan konusunda özellikle enerji odağı üzerinden tarihsel arka planlarını da hatırlayacak olursak, özellikle Orta Doğu coğrafyasında İngiltere ve Fransa'nın ne yapıyorlar? Bir şekilde İran'ın özellikle vekil unsur ya da vekil aktörü olarak konumlandırdığı Husiler üzerinde baskıyı arttırabilecekleri bir arka plan ortaya koymaya çalışıyorlar. Ve dolayısıyla da Suudi Arabistan'ın savunma desteğini farklı ortaklıklar üzerinden çeşitlendirmeye çalışacağı bir arka plan oluşturuyorlar. Çünkü buradaki denklem sadece artık bölgesel güvenliği sağlamak konusunda değil, enerji akışının ve uluslararası ticaretin güvenliğiyle bağlantılı olarak Avrupa'nın kendini konumlandırması ve eş zamanlı olarak İran Savaşı'na da dolaylı olarak belki dahil olabilecekleri bir arka planla okunması gerekiyor. Yani iki çatışma alanı, iki savaş alanı birbiriyle içkin hale getirilebilecek bir noktaya gelmeye başladı. Denklemin tam bu noktasında da Türkiye-İran ilişkileri son derece önemli. Çünkü İran Husilere kapasite sağlıyor. Bunu net olarak biliyoruz. Fakat burada bütünüyle Tahran'ın da Husileri kontrol ettiğini söylemek bence çok zor bir başlık haline geliyor. Bunun yanı sıra şunu görmek gerekiyor. Türkiye, İran, Amerika, İsrail savaşının en başından bu yana, yani daha savaş başlamadan proaktif bir arabuluculukla dedi ki gelin dedi İstanbul'da masa kuralım. Çünkü biz şunu biliyoruz ki burada ortaya çıkan hiçbir çatışma çıktığı alanla, çıktığı aktörle sınırlı kalmıyor. Çeşitleniyor, genişletiliyor ve Benzer bir durum Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da geçerli.
1: Evet.
2: Teknoloji anlamında, finansman anlamında, askeri anlamda hangi başlığı alırsak alalım. Bu nedenle de Türkiye burada inanılmaz derecede dengeli, istikrar sağlamaya yönelik adımlar atıyor ve en önemli konu Mekke Anlaşması ekseninde bölgedeki yeni güvenlik merkezinin oluşması. Yani bugün Türkiye, Pakistan ya da Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayla oluşturmaya çalıştığı alanda hiçbir öteki ya da hiçbir düşman aktör yok. İsrail'i belki dipnotta vererek farklı şekilde açıklamak gerekecektir diye düşünüyorum ama onun haricinde İran'la alakalı zaten devam eden bölgesel güvenlik ve çatışma süreci içerisinde kodları çok farklı okumak
1: gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada gazetecilere verdiği röportajda dedi ki elbette bundan rahatsız olanlar olacaktır. Elbette her ittifaktan rahatsız olanlar olur bu tür savunma ittifaklarından. Yani en başta kim rahatsız oluyordur? Sizce?
2: En başta İsrail rahatsız oldu. Yunanistan'ın açıklamalarına bakalım. Güney Kıbrıs Rum kesiminin durumuna bakalım. Son dönemdeki enerji başta olmak üzere yine askeri anlamdaki güvenlik ittifakvari durumlara bakalım. Ama İran'ın da bu süreç içerisinde endişeleri olduğunu unutmamak gerekiyor.
1: Tabii.
2: Çünkü Suudi Arabistan ve İran arasında bir güç yarışı her daim söz konusuydu bölge içerisinde. Ama burada şunu söylemek gerekiyor. Suudi Arabistan'ın güvenlik endişelerinin özellikle hangi çözüm noktaları üzerinden bir alternatif ya da sonuca ulaşacağı konusunda İran'a karşı bir savaş anlamına gelmiyor bu. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Hakan Fidan'ın daha öncesinde Mekke Anlaşması ile yapmış olduğu açıklamalar son derece yol göstericiydi. Dediler ki bizim için bölgede hiçbir aktör öteki değil. Bu her aktörün katılımına açık bir anlaşma ve merkez haline gelecek dediler. Bence bu çok hassas bir dengeyi beraberinde getirdi Serap Hanım.
1: Peki Ünal Bey, son olarak bir tatbikat sizce olur mu böyle bir süreçte Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye bu toplantı sonrasında? Ayrıca İran konusunda, yani Mekke İttifakı'nın Türkiye-İran ilişkilerine ve bölgedeki duruma etkisine de ne yorum yaparsınız?
0: Serap Hanım, tatbikat mı dediniz?
1: Evet, tatbikat dedim en başta.
0: Yani şimdi şöyle, artık fiilen uygulama olur sahada bu. Yani az evvel söylediğim gibi teknik anlamda destek olur. Onun öteye diğer taraftan önemli bir husus. İran savaşı aslında Yemen sahasına ve Afrika boynuzuna doğru kayıyor. Şimdi buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ittifakın bu sorumluluğunun çerçevesi de daha sonraki katılımcıların da tanımlanması açısından bir anlam ifade ediyor. Bu yönüyle de bakmamız gerekiyor. Çünkü Etiyopya'da çok ciddi bir karışıklık var. Etiyopya'da yeni bir tezgah var. Çünkü ayrı bir başlık bu. Cibuti meselesi var. Şimdi dolayısıyla bu yani Orta Doğu'yu Afrika boynuzundan ayrı mütalaa edemeyiz. Oraya yansımaları var, olacak. Şu anda oralarda konumlanmalar var. Dolayısıyla bu çatışmanın boyutu sanki İran sahasının da ötesinde artık Yemen'e doğru Babül Mendeb ve Afrika boynuzunu da kavrayacak ve kapsayacak şekilde bir çatışma alanı gelişecek gibi görünüyor. Bu açıdan bu Mekke Savunma Anlaşması daha kendisini gösterecek, tanımlayacak ve katılımcıları da farklı olmaya aday bir anlaşma olarak da, ittifak olarak da görmek gerekiyor. Son olarak belki şunu söyleyebilirim, zamanımız da daraldı herhalde.
1: Tabii, son cümlelerinizi.
0: Şimdi Birleşik Arap Emirliği İsrail'le bir ilişkileri var. Bu Husiler üzerinden bazı orada alan geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun yansıması Etiyopya'da var. Etiyopya'daki kamplaşmalar var. Etiyopya'nın Eritre'ye saldırısı onu düzenleyip tezgahlayabilirler. Bakın Cibuti'de bir kaos oluşturulma ihtimali var. Somaliland üzerinden İsrail'in bir denklemi var. Yani Kızıldeniz, Babül Mendeb ve Yemen bölgesi ve Arabistan üçgeni
1: daha da ısınacak gibi görünüyor.
0: İran'ın, evet, İran'dan daha çatışmanın önüne çıkacak bir şu anda aday gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum emekli kurmay albay Ünal Atabay, doçent doktor Merve Suna Özcan, sağ olun katkınız için. Evet, Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor, gelişmeleri aktaracağız. Ve ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi'yi askeri törenle karşılaması, bu protokolü dün konuştuk, iki liderin birbirini karşılama ritüellerine baktık. Ardından iki lider Beyaz Saray'da görüştü. Trump Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onu

0: duyduğunu söyledi.
1: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
2: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
1: Xi ile dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Trump, Xi'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
3: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
1: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu protestolara sahne olan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'nun skandal sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki mesajları geldi.
4: Was killed while clearing a booby trap building in Gaza.
5: Netanyahu'nun protestolar gölgesinde yaptığı BM konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almasına Ankara'dan peş peşe tepki açıklamaları geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sarf ettiği ezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikar dedi.
6: Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikalarıyla bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu'ya tepki gösterenler arasındaydı. İsrail'in barbar zihniyeti insanlık vicdanına ve uluslararası hukuk önünde suçludur dedi.
7: Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez.
5: Netanyahu'nun provokatif sözlerine bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
8: Soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir.
5: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da tepki gösterdi. Bir soykırım şebekesinin başı olarak uluslararası yargı önünde hesap veren bir katilin, insanlık vicdanında çoktan mahkum olan bir savaş suçlusunun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alması, işlediği soykırımı gizleme telaşından başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Netanyahu'nun sözlerini hakikat karşısındaki öfke yansıması olarak niteledi.
0: En uzun menzilli yerli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Tayfun Blok 2'nin muayene ve kabul faaliyeti de tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren balistik füzeyle Türkiye'nin fiili ateş gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Sıradaysa 1000 kilometrenin üzerinde menzil hedeflenen Tayfun Blok 4 var.
9: Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin Muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.
5: Türkiye'nin fiili ateş gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında bir adım daha atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Tayfun Blok 2'nin kabul faaliyetinin tamamlandığı duyuruldu. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Ateş. Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Kısa sürede atışa hazır hale gelebilen füze, GPS karıştırmasına karşı yüksek elektronik harp dayanımıyla gece gündüz ve farklı hava koşullarında kullanılabiliyor. Roketsan üretimi Tayfun, Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Blok 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan, yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken, halihazırda testleri tamamlanan füzelerinde seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: İstanbul'da polis son 34 saatte 6 uyuşturucu operasyonu yaptı. Kimler neler ele geçirildi bakalım.
10: Bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş.
5: Üreticisinden sokak satıcısına polis adım adım takip etti. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.
10: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
5: İlk operasyonun adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Tır dorsesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik polisi tırın önünü kesti. Hassas burunlu köpekler mazot deposunda tam 224 kilo uyuşturucu buldu. 6 saat sonra Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerini mesken tutan sokak satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanları ve vale noktalarında kendi aralarında oluşturdukları şifre yöntemlerini ve zula noktalarını tespit eden polis 176 şüpheliyi gözaltına aldı. Vale noktalarında satış yapan zehir tacirlerinin polis takibinden kaçmak için uyguladığı yöntemler de açığa çıktı.
11: Valelik yapan uyuşturucu satıcısıyla alıcı otoparkta bir araya geliyordu. Alıcı arabasını park ettirmek üzere anahtarı sözde valeye, yani uyuşturucu satıcısına veriyordu. Satıcı ise araba koltuğuna geçtiği anda uyuşturucu maddeleri anlaştıkları yerlere, gizli bölmelere yerleştiriyordu. Uyuşturucu parasını da vale ücretiymiş gibi göstererek uyuşturucu ticaretini bu şekilde yapıyordu.
5: Uluslararası zehir tacirleri de polisin takibinden kaçamadı. 3 İranlı takibe alındı. Şüpheliler dikkat çekmemek için farklı günlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye giriş yapmıştı. Sözde turistler uyuşturucu üretimine geçtikleri an operasyonun düğmesine basıldı. Kaldıkları evden 272 kilo sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 saate sığdırılan operasyonların en önemli halkalarından biri Bağcılar'dı. Şüpheliler teknik takipten kaçmak için telefon kullanmadı. Yarım saatlik mesafeye sürekli güzergah değiştirerek 8 saatte ulaştı.
11: Şüpheliler matbaa görünümlü dekoratif kutu üreten bir ofis kiralamışlardı. Bu ofisin ikinci katında zehir üretiyorlardı. Ofisin ilk katındaysa gerçekten kutular vardı, ancak üst kat adeta bir zehir imalathanesiydi. Yapılan operasyonla 40,5 kilo ham madde ele geçirildi. Bu ham maddeler eğer uyuşturucuya dönüştürülseydi 4,5 ton uyuşturucu piyasaya sürülecekti.
5: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonların devam edeceğini belirtti.
10: Sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
0: Evet Elif Yavuz'un haberini izledik. Şimdi bu fotoğraftaki kişi Kayseri'de işlenen bir cinayetten, yani birini öldürdüğü için hapis cezasına çarptırılmış bir hükümlü. Fakat Antalya'da trafik kontrolünde yakalandı. Cinayetin ardından bir otelin servis şoförlüğünü yaptı, ortaya çıktı.
5: Kasten öldürme suçundan hüküm giydi. Kaçtığı Antalya'da servis şoförlüğü yapmaya başladı. Trafik denetiminde polise verdiği ehliyet onu yakalattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. Bir otel servisini durduran polis, şoförden sürücü belgesini istedi. Sürücünün verdiği ehliyetin ölmüş bir kişiye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü araçtan inip kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçek adının Mehmet Ünal olduğu belirlendi. Kayseri'de kasten öldürme suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Mehmet Ünal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Adana'da kapısı açık ilerleyen halk otobüsü az kalsın can alacaktı. Açık kapı yolda ilerleyen otobüs bisikletliye çarptı.
5: Kapısı açık ilerledi. Bisikletliye çarpıp yere savurdu. Neye uğradığını şaşıran adam ölümden döndü.
12: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve ardına bakmadan devam etti.
5: Adana'da yaşayan 42 yaşındaki Mustafa Tiken çocuklarına hediye aldığı bisikleti sürerek eve götürüyordu. O sırada kapısı açık halde ilerleyen halk otobüsünün arka kapısı Tiken'e çarptı.
12: Ön kapıda çarpsaydı beni direktmen altına alabilirdi. Klimaları açmama için kapılar açık gidiyorlar.
5: Yere düşen adam yaralandı. Neyse ki arkadan gelen sürücüler onu fark etti.
12: Allah korusun, diğer arabanın altında da kalabilirdim. Arkasından hemen bir araba geldi. Allah'tan o durdu.
5: Mustafa Tiken otobüs sürücüsünden şikayetçi oldu.
0: Tam da dediği gibi arkadan gelen aracın altında da kalabilirdi. Hep bir sorumsuzluk ve sonuçlarını da sürekli size haber olarak aktarıyoruz ne yazık ki. Şimdi özel haber dosyamız var. Dün birinci bölümünü verdik. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralıyor Habertürk. 3 bölümlük bir haber dosyası. Bu kez parayla itibar satanları mercek altına aldı Habertürk. Sanal mecralarda müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler var. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Özgür Balaban bazı işletmelerin başvurduğu satılık yorumların peşine düştü.
13: Bir yorum 150 lira, bin yorum 63 bin lira. İnternette itibarda satılıyor. Peki bir mekana gitmeden, ürünü denemeden yazılan o 5 yıldızların kaçı gerçek?
14: Şu an kuafördesiniz. Buraya gelirken Google yorumlara bakıyor musunuz?
15: Tabii ki de onları referans alarak geliyoruz. Kaç puan almış, yorumlar ne?
16: İnternet ortamında çok ciddi karanlık dehlizler var.
17: Yorum satın almak gerçekten yani çok çirkin.
14: Sosyal medyanın karanlık pazarında ikinci durak itibar. Bir yere giderken ya da bir şey satın alırken Google yorumlara bakıyoruz. Böylelikle güven kazanmış oluyoruz. Ancak o yıldızların, o yorumların satın alınıp alınmadığını hiç düşünmüyoruz.
18: Hangisi daha fazla yıldız aldıysa veya yorumları en güzel olanları tercih ediyor.
13: Ticaret Bakanlığı daha önce Google haritalardaki yorum ve yıldız satışlarını inceledi. Hizmet deneyimlememiş kişilerin yorum yaptığını belirledi. Tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan işletmelere ceza kesti.
16: 99 bin liradan 39 milyon liraya varan idari para cezası uygulanır.
13: Ancak cezalar da işletmeleri durdurmuyor. Bazı işletmeler olumlu yorum yazılsın diye ilan veriyor. Karşımıza çıkan fiyatlar ise dikkat çekici. Bir ilanda bir yorum 150 lirayken bin yorum 63 bin lira.
16: Şu kadar fiyat diye bir de piyasa oluşturmuşlar.
19: Aynı zamanda ücret karşılığında kötü yorumları sildiriyorlar.
5: Hatta yorumun içeriğini bile siz belirliyorsunuz.
16: Yorum yapacak olanların alışveriş yapmış olma zorunluluğu var.
20: Sahtekarlık mı diyelim? O yollara hiç girmedik.
21: Fake kullanıcılarla da yorum da yazdırabiliyorlar.
14: Müşteriler kaçıyor mu?
21: Kaçıyor.
14: Peki işletmeler neden yıldız ve yorum satın alıyor? Çünkü internette sadece bir yıldız, yıldız demek değil. Müşteri demek, para demek, itibar demek. Ancak işini gerçekten yapan işletmeler için bu durum büyük bir haksız rekabet.
17: Tabii ki haksız rekabettir. Karalama olarak da bunu yapıyorlar.
22: Bizim işimizin hakkına giriyorlar bu şekilde.
14: Google yorumlara bakar mısınız?
23: Evet, ben de bakıyorum çoğunlukla. Olumsuzsa farklı arayışlara giriyorum.
14: Bazı olumlu yorumları da işletmeler satın alıyormuş.
23: O zaman nasıl güveneceğiz?
13: Üstelik sahte yorumlar sadece tüketiciyi değil, rakip işletmeleri de ilgilendiriyor. Bir işletme para verip puanını yükseltirken diğeri gerçek yorumu bekliyor.
17: Çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum.
18: Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Nasıl fark edeceğiz?
16: Çok fazla övgü var ise ve sürekli benzer şeyler yazılıyor ise burada bir Çapanoğlu olduğunu değerlendirip Ticaret Bakanlığı ihbar etsin.
24: İyi bir yorum görmedik ama dışarıdan hoş bir yere benziyordu.
14: İyi yorum görmediniz, yine de gittiniz.
24: Evet.
1: delikleri gibi varmış.
13: Bir yıldız, bir yorum. Ama o yıldızın arkasında gerçek bir müşteri mi var, yoksa satın alınmış bir itibar mı? Bilmek çok da kolay değil.
2: Güveniniz kırıldı mı şu an?
3: Tabii ki de. Kırıldı bayağı.
0: Emniyet kemeri binlerce hayat kurtarıyor her sene. Takmayanların nasıl yaşamını kaybettiğini de yine haber olarak veriyoruz. Ancak bir kaza anında gebeler için de bir risk oluşturabiliyor. Şırnak'ta böyle bir kaza yaşandı ne yazık ki. Anne adayı ölümden döndü ama karnındaki bebeğini kaybetti. Hamile kadınları trafikte bu riskten koruyacak bir aparat var aslında. Pek bilinmiyor. Öznur Karsı Çetiner'in haberinde görelim.
4: Olacak. 3 yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik. Ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
24: Doğsa yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
25: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
26: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri.
27: Türkan Altürk Şırnak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
24: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
27: Emniyet kemerine bağlı olarak.
24: Emniyet kemerinin yanlış pozisyonuna ilintili olarak.
25: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.
24: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini sağlayacak.
27: Bebeği de koruyor.
24: Tabii ki. En önce buradaki amaç bebeği korumak.
25: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
26: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
24: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var. Koltuğun bu eğimine, koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatını geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
26: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
28: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak şekilde olan bir kemer. Şimdi bu şu anda da çok fazla ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
0: Çok önemli, yaygınlaşması lazım hamileler için. Bunu aktarmakta iyi oldu. Ve bu saati noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz gün ortasında. Bizden ayrılmayın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

İyi günler, gün ortasından tekrar merhaba. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. O nedenle hemen bu konuyla başlayalım. Önemli çünkü 12 kişiden biliyorsunuz fon kapalıyken orada var olan 12 kişiden hep bahsediyoruz.

0: diyordu. İçlerinden tutuklananlar olmuştu. Ona ilişkin yeni açıklamalar var Gizem.
1: Serap Belet, sıcak son dakikayla başlayalım. Üçüncü dalga operasyon geldi. Fon soruşturması kapsamında 12 şüpheli tespiti var. İsimlerini tek tek aktaracağım ama şunu biliyoruz. 7 şüpheliye daha adli işlem başlatıldı bu operasyon kapsamında ve 6 şüpheli de gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında yapılan bu incelemede Pusula Holding kapalı fonunda işlem gerçekleştiren 12 şüpheli isim tespit edildi. Bu kişilerden 5'i hakkında daha önceden adli işlem yapıldığı belirlendi. Kim onlar? Tanıdık isimler elbette. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Mehmet Salih Turan. 5

0: şüpheli bu fon kapalıyken işlem yaptığı tespit edildi. Bu 5 şüpheliden sadece Mehmet Salih Turan şu an için firari. Onun dışındaki 4 şüpheli için de tutuklu olduklarını biliyoruz. Şimdi şunu biliyoruz. 12 isim açıklandı. Bunun 5'i hakkında adli işlem yapıldı. O zaman 7 şüpheli daha var ki daha önce haklarında adli işlem yapılmayan, başlatılmayan o şüpheliler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul'da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında da 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir firari var. Onun yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Peki haklarında adli işlem daha önce başlatılmayan ve bu yeni tespit edilen isimler kim? Bu 7 şüpheli kim? Kale Taahhüt İnşaat İdari İşler Müdürü Fatma Güllafçı, Pusula Otomotiv Filop Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılım Evim Tasarruf Finansman Satın Alma Müdürü Engin Geylan, Katılım Evim Tasarruf Finansman İç Denetçisi Niyazi Derindağ, yine Katılım Evim Tasarruf Finansman Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman ve MİEM Yapı İnşaat Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf. Toplamda bu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu fon kapalıyken, yani Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan bu şüpheliler operasyonu İstanbul'daki eş zamanlı operasyonda yakalandılar ve gözaltına alındılar. Bir şüpheli firari Katılım Evim Tasarruf Finansman İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'yi de yakalama yönünde çalışmalar devam ediyor. O da firari. Bu soruşturmanın devam ettiği yönünde elbette açıklamalar var. Pusula kapalı fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve SPK kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemlerin incelemeye devam edildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdüğü yönünde açıklamalar geldi. Bu üçüncü dalga operasyon kapsamında son olarak dosyadaki son durum ne oldu? 45 tutuklu var. 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şu an savcı huzuruna çıkmak için bekliyorlar. Adliyedeler. 6 yeni gözaltı olduğunu biliyoruz. Üçüncü dalga operasyonla ve firari sayısı da 12'ye yükselmiş durumda.
1: Gizem, çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen'den aldık son bilgileri. Orada vurguladığı başlıklardan biri katılım evim konusu, bir evim. Bununla ilgili emlak katılımdan bugün bir açıklama geldi. Ve iktisat katılımla ilgili aynı zamanda bir açıklama yaptı. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımla ilgili devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığı duyuruldu. Haberi izleyelim, ardından bu konuda konuğumla konuşacağız üzerine.
2: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
3: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İkisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
1: Tabii yine on binlerce, belki yüz binlerce insanı ilgilendiriyor bu konu. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi şimdi konuğum. Onunla konuşacağız. Olcay Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
4: Serap Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi fon krizindeki yatırımcılarla tasarruf finansman sistemi katılımcılarının pozisyonu tamamen aynı değil. Burada tasarruf finansman sistemi diyebiliriz değil mi? Bu katılım evim, bir evim. Bunun katılımcıları paralarını yatırdılar ve o sistem içinde de zamanlı ev araba sahibi olmayı hedefliyorlar. Onlar şimdi bu kriz patlayınca nasıl etkilendiler? Bu devir süreci onların etkilenmesini ne yönde değiştirecek?
4: Evet, aslında baktığınızda bu ikisini kesinlikle birbiriyle aynı tutmamalıyız. Ama tabii ki katılım evin, bir evin tarafının çatı kuruluşu Pusula Portföy bu işin içinde olunca, tabii, yani fon krizinin içinde olunca otomatikman orada da bir tedirginlik oldu. Ama

0: Bunlar tabii bambaşka konular aslında baktığınız zaman. Çünkü katılım finansman modeli BDDK tarafından ve SPK tarafından çok titizlikle incelenen ve denetlenen, aynı zamanda da ciddi manada özellikle gayrimenkul tarafında son yıllarda çok tercih edilen bir model, biliyorsunuz. Yani faizlerin özellikle çok yüksek seyri döneminde 2024 ile 2025 arasında katılım tarafında %268 civarında bir artış olmuş durumda. Yani bu yıl bu artışın daha da fazla olmasını bekliyoruz. Buradaki çünkü yapı aslında bambaşka bir imece usulü bir olay var. Yani sizler vatandaş nezdinde söyleyelim, vatandaşlar bununla alakalı bir para yatırıyorlar. Burada birikim oluyor. Tabii katılımcı adetiyle, katılımcı sayısıyla bu birikim imece usulü bir organizasyon yönetme şeklinde. Ve burada toplanan para işte iflasa konu edilemiyor. Şimdi onun tabii kanunları çok daha farklı, veya bir yere yatırım şeklinde değerlendirilemiyor. Vatandaşın parası bu. Tabii ki orada özellikle faizsiz finansman olduğu için de ülkemiz tarafından çok da tercih ediliyor. Özellikle baktığınız zaman son yıllarda konut satışlarının çok ciddi tarafta, ipotekli konut satışlarının içinde değerlendiriliyor ve o tarafta da ciddi rakamlar var.
1: Peki,
0: Yani
1: ama şu anki durumu ben merak ediyorum. Yani borsa
0: Buyurun.
1: Etkilendi, bu fondaki insanlar şu anda belli bir takvim içinde paralarını almayı bekliyorlar. Ne kadarını alacağını henüz bilmiyorlar. Bir 6 aylık vade var fona parasını yatıranlar için. Burada da atıyorum 500 bin lira yatırdı. Bir süre sonra onu 2 milyon olarak almak ya da ev almak, araba almak vesaire. O yatırdıkları para orada mı? Ona ilişkin mesela, ya da belki önümüzdeki ay artık oradan alacağını alma vadesi gelmişti. Bugün belki gelmişti, değil mi? Orada öyle bir işleyiş var. Beklenilen sonuçta. Şimdi o takvimde bazı gecikmeler ya da sözleşmeden çıkmak isterse orada iki işlemlerde bir gecikme ya da bir aksaklık olabilir mi? Şimdi ekran başında izleyip de acaba ben hiçbir şey bu fon soruşturması başlamadan önce yapmak istediğim gibi hareket edersem aynı sürede aynı sonucu alacak mıyım diye soranlara bir yanıt verebilir miyiz?
0: Bence mutlaka ufak tefek bir gecikme olacaktır. Çünkü emlak katılımın bu taraftaki devri söz konusu, devralması söz konusu. Zaten emlak katılımın devralma sürecinde de aslında yapının hiç bozulmaması amaçlanıyor. Çünkü siz de hak vereceksiniz. Bu tarafta yapı bozulursa bu sadece bir evim, katılım evim müşterilerini değil, bu taraftaki bütün markaların müşterilerini
1: Tabii.
0: etkileyecek. Yani dolayısıyla burada zaten süreç aslında şöyle işliyor. Siz de bilirsiniz, bankacılıkta da böyledir bu, burada da böyle. Bir likidite krizi yaşanırsa, yani müşteriler bir anda parasını geri çekmek isterse, sektör komple bundan etkilenir ve ciddi etkilenir.
1: Tabii.
0: Çünkü bu paraların vadeleri var, yatırılan yerleri var, işte kesintiler dahi olsa bu parada. Bu sefer buradaki güven ortamı sarsılırsa gerçekten asıl kriz orada başlar. O yüzden de emlak katılım tarafı zaten bu 2-3 daha doğrusu kuruluşu kendi bünyesine katacak. Evet, o bünyeye katma sürecinde belki böyle ufak tefek bir aksam
1: Ne
0: olacak
1: kadar
0: ama
1: zamana
0: bildiğim
1: yayılabilir
0: kadarıyla
1: sizce? Yani belki de bu işlemler o devir işlemi tamamlanana kadar askıya mı alınacak, yoksa yine de devam eder mi? Ona ilişkin sizin bir bilginiz var mı, gözleminiz var mı?
0: şöyle, tabii ki buradaki süreçler biliyorsunuz, adli süreçler var. Adli süreçler esnasında buraya bir kayyum atanması, bu kayyumun yönetmesi, ki işte bu devirleri de onların yapması gündemde. BDDK'nın tabii buradaki zaten şartları çok ağır ve sert zaten. Yani burada bu likidite krizi olmaması adına da bir an önce bunun emlak katılım tarafına devri yapılacak. Bence yılbaşını bulmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu piyasa açısından da önemli. Gayrimenkul sadece kendi açısından değil, yani bankacılık tarafı veya finansman tarafı değil, gayrimenkul sektörü açısından da önemli. Çünkü biliyorsunuz şu anda piyasada bir fon krizi var. Fondan çıkan, oradaki o kriz ortamından korkan veya oradan bir şekilde parasını çekmek isteyen insanların iki tercihi olacak. Ya menkul kıymetlerde altın ve döviz tarafını, ya da gayrimenkulü tercih edecekler. Bu tarafta gayrimenkulün etkilenmesi vatandaşı da, piyasayı da sıkıştıracağı için ben yılbaşından önce bunun
1: Çözüleceğini.
0: çözüleceğini düşünüyorum.
1: Size en çok ne soruyorlar şu yani 17 Eylül'den beri? Sizi arayıp telaşlanan katılımcılar en çok ne soruyor? Neyi bilmek istiyor? Söyler misiniz lütfen?
0: Evet, genelde bizim aldığımız mesajlar veya işte telefonlar şu yönde aslında. Ya ben bu modelle girecektim, gireyim mi? Bence girmeye devam etsinler. Çünkü burada zaten BDDK üzerinden bir garanti var. İşte bu modelden çıkayım mı? Hayır, çıkmayın. Ben yani samimiyetimle söylüyorum. Çünkü belli bir seviyeye getirmişsiniz. Şu anda gayrimenkulde de arabada da

0: Özellikle piyasa biraz daha böyle pazarlığa açık bir piyasa. Alım dönemi dediğimiz dönemlerdeyiz şu anda. Dolayısıyla bu taraftaki benim tavsiyem bu tarafı asla ve asla terk etmeme yönünde. Özellikle yüksek faizli ortamda piyasanın hareketliliği adına da BDDK ve SPK güvencesiyle burada hareket etmeye devam etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Olcay Bey, teşekkür ederim. Olcay Selvi, katkınız için sağ
0: İyi
1: olun.
0: yayınlar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Gelişmeleri tabii gün gün aktaracağız. Son açıklama bu yönde. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki affedersiniz 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde yapıldı operasyon. 33 kişi gözaltına alındı. Aralarında ihraç polis var, askeri personel var, dönemin Göksu Kaymakamı'nın da bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
2: O Türk dünyasının lideri!
3: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gülek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
4: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
3: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
1: MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli operasyon yapıldı. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde sızıldığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi veya askeri casusluk soruşturması başlattı. Siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Darbe girişimin öncesinde ve sonrasında ülkeden çıktıkları, gittikleri belirlendi. Bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak. Şimdi Atina'ya dönelim. Yunanistan'da son günlerde 100 binden fazla kişiye askeri makamlardan bir özel sevk belgesi gönderildi. ve paniğe yol açtı bu belge acaba nedir diye. Biz de hemen öğrenelim. Habertürk Atina muhabiri Takip Erberakis'i gördünüz.

0: Zaten Taki merhaba. Neymiş bu belge?
1: Merhabalar Atina'dan. Gerçekten Yunan ordusu bir kez de bir aşamada toptan 100 bin kişiye özel sef belgesi gönderdi. Bu halkta büyük endişe yarattı diye belgeleri teslim alanlarda da panik yarattı diyebiliriz. Savaş yakında mı şeklinde düşünceler ortaya çıktı. Niye? Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında son dönem yine bir gerilim yaşanıyor.
0: Evet.
1: Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama gereğini duydu ve bu SMS yani cep telefon mesajıyla gönderdiği sef belgelerinin aslında güncelleme amaçlı olduğunu söyledi ama yine de pek yatıştıramadı. Biliyorsunuz Serap, sosyal medya bu böyle konularda hemen yangına körükle gidiyor.
0: Doğru.
1: Çok büyüttü sosyal medya
0: ama
1: bu konuyu.
0: Ama ne yazıyormuş sevkte? Yani bir çağrı mı var, bir uyarı mı? Yani ne yazıyor da bu kadar paniğe yol açtı?
1: Güncelleme amaçlı. Bilgi istiyor. Yani yedek askerlerden adres bilgilerinin yeni güncellenmesi, sağlık bilgilerinin güncellenmesi. Tabii bunun amacı ne? Esas amacını değinelim. Yunanistan'da nüfus erozyonu yaşanıyor. Yani nüfus devamlı azalıyor. Diğer yandan askeri okullara da rağbet yok. Kontenjan eksikliği var orada. Dolayısıyla yedek askerlerle bu açığı kapatma girişimi var. 2030 yılına kadar 150 bin yedek asker eğitim kademeli olarak düzenli aralıkla eğitim alacak. Drone eğitimi alacak. Başka ileri teknolojilerde eğitim alacak. Yani yedek askerlerin biraz daha hazırlıklı olması ve orduya daha fazla katkı sağlaması şeklinde bir amaç var. Bakalım bu nasıl gelişecek. Ama şu veya bu şekilde büyük bir açık var Yunan ordusunda ve bu kapatılmaya çalışılıyor.
0: Yani bir nebze belki ileriye dönük bir kaygı anlamında haklılık payı olabilir tabii insanların. Çünkü nüfusa oranla da 100 bin kişi öyle küçük bir sayı da değil ama biraz da şey gösteriyor şimdi senin anlattığın. Gerçekten böyle bir savaşın eli kulağında gibi bir ruh hali mi var? Böyle bir dil mi hakim Yunanistan'da da? Hemen insanlar ne oluyor, bizi cepheye mi çağırıyorlar duygusuyla böyle hareket etti, endişelendi.
1: Serap, çok güzel değindin. Ruh hali. Çünkü bu onu gösteriyor. Yunan kamuoyunda bir ruh hali var. Savaş mı olacak, olmayacak mı? Devamlı çünkü bu söylemler Yunan tarafının özellikle Türkiye'ye karşı söylemleri gerilim bazı noktalarda Yunan kamuoyunda çok etkili olduğu biliniyordu. Şimdi tamamen ortaya çıktı. Yani Yunan halkının psikolojisi Türkiye ile savaş olacak mı olmayacak mı konusunda çok duyarlı ve hemen her gün gündeminde olan bir konu. Asker kontenjanının daha fazla doldurulması için Yunan ordusu bir hamle daha yapmıştı. Ona da değinelim.
0: Tabii.
1: Gönüllü kadın askerler almaya başlamıştı Yunan ordusuna. Ama bu da kadınlar arasında fazla rağbet görmedi diyebiliriz.
0: Peki Taki Berberakis, çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğin için. Enteresan bir durum. Bir sek mesajı bakın nelere yol açmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrailli ve İranlı diplomat arasında dikkat çekici anlar yaşandı. Şimdi ekrana getireceğiz. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Danny Danon, İranlı diplomata gitti. Starlink cihazı uzattı ve Tahran'a götürmesini istedi. İranlı diplomat ise bu provokatif teklife karşılık vermedi.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kez kürsüde değil, diplomatların oturduğu sıralarda gerginlik yaşandı. İsrail'in BM daimi temsilcisi Danny Danon, eline Starlink uydu internet cihazını aldı, İran heyetinin masasına gitti. Danon, cihazı Tahran'a götürmesini istediği İranlı diplomata İran halkının özgürlüğü üzerinden seslendi. Ancak İranlı diplomat ne cihazı aldı ne de yanıt verdi. İsrail'i temsilcinin uzattığı Starlink'i de reddetti.
3: We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
2: Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Danon'un hareketi tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı İsrail'i temsilcinin davranışını provokatif ve gereksiz olarak nitelendirdi. Starlink cihazı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun BM konuşmasında

0: basında da gündeme gelmiş, Netanyahu kürsüden gösterdiği cihazı taraf değiştiren İranlı diplomatlara bırakmayı teklif etmişti. This is a communications device.
1: Tam bir küstahlık gerçekten. Filistin yanlısı tutumuyla bilinen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, BM zirvesinin devam ettiği sıralarda Gazze'li ailelerle bir araya geldi. New York Belediye Başkanı Mamdani, Gazze'den gelen Filistinli ailelerle buluştu. Belediye binası olarak bilinen Gracie Mansion'da Gazze'li Filistinliler onuruna bir yemek verdi. New York Belediye Başkanı bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Belediye binasının balkon kısmına bir zeytin ağacı dikti aynı zamanda ve paylaşımında barış geleceğimiz olsun ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na gelirse tutuklanması gerektiğini de söylediğini hatırlıyoruz tabii Mamdani'nin. Trump da Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Samimi bir ortamda geçti görüşme. Gösterişli bir karşılama oldu. İki lider işbirliği mesajı verirken Trump Biden hakkında yaptığı bir espriyle Xi'yi güldürdü.
0: Xi ile harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. Çin'le ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Xi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD ve Çin'in birlikte çalışacağını söyledi. Trump, daha dengeli bir ticaret ilişkisi üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Xi ise görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada ABD ile diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu. Çinli şirketlere ABD'de adil davranılmasını umduğunu dile getirdi. Trump'la Xi'nin görüşmesi sırasında dikkat çeken bir anda yaşandı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu Xi'ye göstererek "Bu da Biden" diye espri yaptı. Xi ise Trump'ın sözlerine kahkahalarla karşılık verdi. İki lider teknoloji ve yapay zeka sektörü yöneticilerinin de katıldığı akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi. Trump yemek sırasında Xi'ye bir kel kartal heykeli armağan etti ve ikilinin arasının hiç bu kadar iyi olmadığını ifade etti. Yemeğe Tesla'dan Musk, Apple'dan Cook, OpenAI'dan Altman ve Nvidia'dan Huang gibi teknoloji dünyasının önde gelen liderleri de katıldı. Xi'nin ABD ziyareti Trump'ın Mayıs ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşiyor.
1: Milli İstihbarat Akademisi Almanya'daki aşırı sağın yükselişini analiz etti. Aşırı sağın yükselişinin bir sebep değil bir sonuç olduğuna dikkat çekildi ve bu durumun biriken yapısal sorunların görünür hale gelmesiyle ortaya çıktığı vurgulandı.
0: Almanya'da aşırı sağın yükselişi, derinleşen yapısal dönüşüm ve liberal demokratik düzenin uzun süredir biriken yapısal sorunlarının görünür hale gelmesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Almanya'da aşırı sağ ve liberal demokrasinin temsil krizi analizinden. Analizde Almanya'da aşırı sağın yükselişinin nedenleri incelendi. Bu durumun belirli kriz dönemlerinde verilen geçici bir tepkinin ötesinde olduğu kaydedildi. Batı dünyasında uzun süredir devam eden ve giderek derinleşen yapısal dönüşümün Almanya'daki yansıması olarak ele alındı. Analizde aşırı sağın yükselişinin bir sebep değil, sonuç olduğuna dikkat çekildi. Liberal demokrasilerle geleneksel siyasi aktörlerin temsil ve meşruiyet üretme kapasitesindeki zayıflamanın bir sonucu olduğu vurgulandı. AfD'nin siyasi başarısı aşırı sağın yalnızca yükselişi değil, aynı zamanda biçim değiştirmesi üzerinden değerlendirildi. Analizde Almanya'da aşırı sağın güçlenmesinin etkilerinin ülke sınırlarının ötesine taşındığına dikkat çekildi. AfD'nin Türkiye'ye yaklaşımındaki ikili yapıda analizde ele alınan başlıklardan biri oldu. Partinin genel söyleminde Türkiye'nin kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığı belirtilirken, aynı zamanda Türkiye'nin önemli bir stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlandığına dikkat çekildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yargının etkinliğini izleme ve değerlendirme toplantısına katıldı. Gürlek, yargılamanın gecikmesini önlemek için atılan adımlara değindi.
2: Vatandaşlarımızın adalete olan Makul süre

0: de ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz.
1: Adalete hızlı erişim için yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Gereksiz yere beklenmeyecek dedi.
0: Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyada gereken özeni gösterecek fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından düzenlenen yargının etkinliğini izleme ve değerlendirme toplantısında konuştu. Yargılamanın gecikmesini önlemek için kurulan Alo Adalet hattına değindi.
0: Pilot uygulamanın ardından hattı Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz. Burada amaç hakime ve Cumhuriyet Savcısına dosyanın nasıl sonuçlanacağını söylemek değildir. Vatandaşın gecikmeye dair başvurusunu alıp idari ya da teknik bir çözüm mümkünse ilgili birimleri harekete geçirmektir.
1: Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi.
0: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan vardır. Kendimizi onun yerine koyalım.
2: Sahte belgelerle yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelilere operasyon yapıldı ve gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. Yüzlerce gayrimenkule de el konuldu.
1: Sahte belgeler, usulsüz işlemler, devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca lira dolandırıcıların hesabına gitti. Yüzlerce kişiye usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldı. O soruşturmada 33 kişi için tutuklama kararı çıktı. Gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşlığı kazanan bazı yabancı uyrukluların usulsüzlük yaptığı tespit edildi. 21 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu belirlendi. Aileler de işin içine girince 1000'i aşkın yabancı uyruklu kişiye sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle vatandaşlık kazandırılmıştı. 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ve yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ortaya çıktı. Devlet bu şekilde zarara uğratıldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda el konulan 32 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 2000'in üzerinde gayrimenkul, 1 otel, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
2: Diğer yanda bir de hala kendini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına para kaptıranlar var. Bu kez dolandırıcılar altınları kontrol etme bahanesiyle bir eve girdi ve 750 bin liralık ziynet eşyası içinde bulunan kasayı çaldı. Dolandırıcılık olayının adresi bu kez Ankara.
1: Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Adına kredi çekilip altın alındığını öne sürerek evindeki 750 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı aldılar. Olayın adresi Ankara. A.Y. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. Dolandırıcılardan biri eve giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y. polise haber verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler eve gelen dolandırıcının ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. Düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Evden çalışmayla ilgili bir gelişme var. Artık yönetmelik, bu konuya ilişkin yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Çalışma saatleri, günleri artık sözleşmede belirlenecek. SGK uzmanı Murat Balda konuğum. Hoş geldiniz Murat Bey, merhabalar.
3: Hoş bulduk, ben de iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Ne değişiyor bu yönetmelikle, anlatır mısınız lütfen?
3: Evet, uzaktan çalışma yönetmeliğinde sizin de söylediğiniz gibi

0: Resmi gazetede bir değişiklik yayınlandı. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesine bir ekleme yapıldı. Buna göre artık iki taraf, yani işçi ve işveren tarafı, karşılıklı olarak anlaşıp bunu iş sözleşmesine bağlayarak uzaktan çalışmaya, esnek çalışma modeline geçebilirler. Dünyada da pek çok örneği var. Dünya başka bir yere gidiyor. Özellikle pandemiden sonra çalışma modellerimizin değiştiğini hepimiz biliyoruz. Evden çalışma olsun, esnek çalışma olsun veya hibrit çalışma, hem evden hem iş yerine giderek çalışma gibi pek çok model hayatımıza girdi ve bunun ne kadar önemli olduğunu da hepimiz yaşadık ve
1: Neden
0: gördük.
1: ihtiyaç duyuldu
0: Buna
1: buna?
0: göre
1: Yani bir takım ihtiyaçlar, eksikler, sorunlar mı yaşanıyordu da buna bir yasal çerçeve konulmasına ihtiyaç duydu, eklenilmesine ihtiyaç duyuldu?
0: aynen öyle. Aynen sizin söylediğiniz gibi dünyadaki gelişmelere, çalışma hayatındaki gelişmelere göre kanunlarımızda bir değişiklik yapıldı. Burada en önemli nokta, yeni yapılan değişiklikte aslında ne geldi, hani ne değişti diye vatandaşlarımız merak edebilir. Burada en önemli konu işçi ve işveren tarafı karşılıklı olarak anlaşarak ve bunu iş sözleşmesine bağlayarak esnek çalışmaya geçebilirler. Bir iş sözleşmesi olması mutlaka gerekiyor. Bunun altını çizelim. Buna göre eskisi gibi 9-5 dediğimiz sabah işe gidip akşam geri gelmek şeklinde bir uygulama illaki olmak zorunda değil. İşçi ve işveren karşılıklı olarak anlaşabilir. Tabii bunun kamu yansıması da var. Yani bu özel sektördeki çalışmalarla alakalı. Kamuda da bu şekilde düzenlemelerin devam edeceğini Mehmet Şimşek'ten öğreniyoruz. Özellikle orta vadeli programın yayınlanmasıyla birlikte, 6 Eylül'de yayınlanmasıyla birlikte de bu tür durumları tekrar hayatımızdaki değişiklikler halinde göreceğimizi söyleyelim.
1: Özelde dediniz, hangi sektörler? Bir de mesela bir minimum gün sayısı var mı? Yoksa işte 5 gün çalışan bir kişi 5 günde uzaktan çalışabilir mi? Burada bir çerçeve var mı? Yoksa tamamen işverenle çalışan arasındaki anlaşmaya mı bağlı bunu belirlemek?
0: İş kanunlarımızdaki üst sınırlar geçerli olmak üzere biliyorsunuz ki haftalık 45 saatlik çalışma iş kanunumuzda zaten belirli. Burada önemli olan şey 45 saatin tamamı da uzaktan çalışma ve esnek çalışma modeliyle olabilir. Bir kısmı da olabilir veya eski çalışma sistemi de olabilir. Yani aslında bu 45 saati doldurmak, ama bu doldururken de hibrit de olabilir. Hibritten kastımız bir kısmı iş yerinde, bir kısmı yine uzaktan çalışma modeliyle veyahut da tamamen uzaktan çalışmada olabilir. Ama iş kanunlarımız bu konuda geçerli. 45 saat hala daha burada meri kanun olarak geçerli.
1: Şimdi ben evden çalışıyorum. Evden çalıştığım günlerde de işte interneti kullanıyorum, elektrik kullanıyorum. Bunu kim ödeyecek? Ben mi ödeyeceğim? Siz mi ödeyeceksiniz? Bu sorular sorulabilir mi? Soruluyor mu?
0: Yani şu anda bu sorularla alakalı bu yönetmelik değişikliğinde bir ekleme yok.
1: Ama
0: Ama biraz
1: yani
0: önce
1: bireysel
0: bahsettiğim...
1: deneyimlerde soruluyor mu, çalışanlar tarafından dile getirilen konular mı zaman zaman?
0: Evet, dile getirilen konular özellikle mesela uzaktan çalışma olduğunda öğle yemeğini kim sağlayacak gibi onlara ekleme yapayım. Bunlar söz konusu oluyor. Biraz önce bahsettik. Yani iş sözleşmesinde bunların tamamının yer alması gerekiyor. İşçi ve işveren tarafı karşılıklı olarak bunu bir hükme bağlayabilirler ve iş sözleşmesine bence mutlaka yazılmalı. Bunu buradan bir kere daha hatırlatalım. Eğer esnek çalışma modeli uygulanacaksa, işçi ve işverenle birlikte anlaşmışlarsa, bu tür ek harcamalar, işte elektriği olsun, telefonu olsun, interneti olsun, öğle yemeği olsun, bunların tamamının iş sözleşmesinde yer alması her iki taraf açısından da ilerideki ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda belirleyici rol.
1: Atlamamak lazım. Nasıl sahada çalışıyorsanız ulaşım gideriniz vesaire, aracınız ya da diğer ihtiyaçlar konuşuluyorsa en başta onun çerçevesini koymak lazım. O giderlerin yükü bu maaş anlaşmasına, çalışma anlaşmasına nasıl yansıyacak diye. Öne çıkan sektörler var mı? Yoksa zaten yani bazı sektörlerde uzaktan çalışmayı uyarlamak çok kolay olmuyor.
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi her sektörde uzaktan çalışma modeli uygun olmayabilir. Yani burada tamamen biraz önce de en önemli konu altını çizdiğimiz işçi ve işverenin karşılıklı olarak buna karar vermeleri. Yani siz örnek veriyorum bir designersınızdır. Belli bir kısmını iş yerinde, belli bir kısmını evinizde veyahut da uzaktan çalışma modeliyle herhangi bir yerden

0: yapabilirsiniz. Ama
1: Hı.
0: daha farklı bir sektördür. Siz bir tornacısınızdır. Tornacılığı uzaktan yapmak çok mümkün olmayabilir. Çünkü fiili olarak orada bedenen çalışmayı gerektiren bir konu. Genel olarak söylemek gerekirse uzaktan çalışma modelinde aslında fikir yapısı uygun olan iş konuları uygun.
1: Evet.
0: Mesela biraz önce söylediğimiz gibi işte designerlık gibi veyahut da buna yakın sektörler, yazılımcılık gibi diğer sektörler bu çok daha uygun.
1: Evet.
0: Ama fiili olarak bedenen çalışmayı gerektiren sektörlerde uzaktan çalışma çok mümkün olmayabilir. Örnek veriyorum. Sizi örnek verelim. Siz bir spiker olarak bu yayını bu stüdyo ortamında fiili olarak yapmak zorundasınız nihayetinde.
1: Evet.
0: Bunu uzaktan çalışmada yapmak çok mümkün değil. Ha, işinizin belli bir kısmını haber yazmak veya diğer kısımlarını ama tekrar uzaktan çalışma modeliyle
1: Doğru.
0: yapabilirsiniz.
1: Doğru. Sahadaki arkadaşlarımıza da ki pandemi döneminde belki de uzaktan çalışmanın en sınırlı uygulandığı sektörlerden biriydi bu. Bu arada tabii trafik için büyük şehirlerde ayrıca bazı işverenlerin kira giderleri için böyle ekonomik başka sonuçları da var. O yüzden de önemli bu. Çok kısa süremizi açtık ama sizce 4 gün çalışmaya da Türkiye yavaş yavaş geçecek mi? Dünyada artık pek çok ülke uygulamaya başladı haftada 4 gün çalışmayı. Ne diyorsunuz?
0: Şu anda ben yakın bir gelecekte bunu çok öngörmüyorum açıkçası.
1: Hı.
0: Ancak tabii ki dünyadaki gelişmelere uygun olarak gördüğünüz gibi kanunlarımızda zaten gerekli düzenlemeler yapılıyor.
1: Peki.
0: Biz hala da 45 saatlik çalışma haftalık 45 saatlik çalışma sistemindeyiz ve
1: Hı.
0: 5 gün çalışma sistemindeyiz. Ama ilerleyen zamanda bunun tekrar gündeme gelmesi mümkün olabilir. Şimdi şöyle bir durum var.
1: Çok
0: Bakın
1: kısa
0: orta vadeli
1: tamamlarsanız memnun
0: program 3
1: olurum Murat Bey
0: yıllık.
1: hızlıca.
0: Orta vadeli program 3 yıllık bir perspektif koydu. 3 yıllık perspektifte bu tür bir düzenlemenin olacağına dair işaret göremedik.
1: Evet, 45 saatte çalışan kaç kişi var bu arada bizim ülkemizde bu çalışma saatleri. Zaten 45 saati bile bulsa insanlar şükredecek bazı sektörlerde. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. İnşallah yavaş yavaş böyle çalışan haklarının ve konforunun daha gözetildiği uygulamalarda gelir aynı zamanda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama sistemlerinin önünü açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle özellikle otoyollar, dinlenme tesisleri ve yoğun kullanılan noktalarda yeni trafo ve şebeke yatırımı beklenmeden yüksek güçlü şarj üniteleri kurulabilecek. Şarj talebinin arttığı anlarda depolama sistemleri ilave güç sağlayacak. Aynı anda birden fazla aracın yüksek güçte şarj edilebilmesi de kolaylaşacak. Karadeniz'de fındık üreticisi dertli çünkü binbir emekle yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri görmüyor. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor.
2: Binbir emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
3: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası. Patros parası verdik 6 bin lira. Araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
2: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
3: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
4: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
3: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
5: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Temo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
3: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
1: Fındıkta durum böyle. Acaba zeytinde nasıl? Önemli üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı ve İzmir temsil

0: Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe de oradan canlı yayına karşımızda. Bu sene rekolte nasıl? Üretici neler söylüyor Gülçin?
1: Bu sene tarihi bir rekolte bekleniyor. Tabii hasat da çok az bir süre önce başladı. 2-3 gün ve bu 3 günlük süre içerisinde biz de onlarla birlikte zeytinliklere girdik. Bakın şimdi kasalar önümüzde. Görüyorsunuz bereketini zeytinin. Yani sabahtan bu yana buradan binlerce kasa buradan çıktı ve artık işlenecekleri noktalara gidiyor. Zeytin bahçesindeyiz ama zeytin denilince de Akhisar diyoruz. Neden Akhisar? Çünkü bu elimdeki domat türü ilk olarak Türkiye'de burada yetişiyor. O yüzden zeytin denilince Akhisar diyoruz. Tabii rekolteyi ben söyledim, biraz ipucu verdim. Tarihi bir rekolte bekleniyor ama bir de işin uzmanına soralım. Alper Alhat'a soralım. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı. Şimdi
2: hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk. Yüzünüz gülüyor. Emekçinin de yüzü gülecek mi bu yıl?
2: Tabii ki. Sonuçta tarihi bir rekoltemiz var. Öncelikle şöyle bir konuyu anlatmak isteriz. Zeytin bir sene çok veriyor, bir sene az veriyor. Bu sene hem üretici hem tüketicinin çok şanslı olacağı bir yıla girdik. Rekoltenin dışında muhteşem bir kalitemiz var. Akhisar'da bu sene zeytinler çok kaliteli. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yıl.
1: İklimin etkisi oldu mu buna? Yağışlar yaradı mı?
2: Yağışlardan dolayı Rabbimin bereketiyle çok muhteşem bir yıl yaşayacağız. En şanslılar da tüketiciler. Öncelikle bu sene tüketicimizin üreticimizi destekleyeceği bir yıl olması lazım.
1: Nasıl çünkü, destekleyecekler?
2: Çünkü 2 yıldan beri rafta fiyatı hiç değişmemiş bir ürünü konuşuyoruz. Her gün kanallarda zam haberi varken zeytin ve zeytinyağı fiyatları 2 yıldan beri hiç değişmedi. Gördüğünüz gibi Akhisar'ın farklılığını da görüyorsunuz. Biz esas tütün şehriydik eskiden. Tütünden zeytine geçtik. O tütündeki yoğun emeklik emeği zeytinde kullandığımızda böyle bir başarıyı elde ettik. Bizim zeytin emekçilerimizin özenle çalışmaları bugün Akhisar'ı Türkiye'nin en iyi zeytini haline getirdi.
1: Maliyetler peki sizi nasıl etkiledi? Zeytin emekçisini nasıl etkiledi
2: bu yıl? İşte maliyetler hepimiz için aynı. Maliyetler hep artıyor. O yüzden bu kadar emeğin karşılığında biz de tüketicimize sığınıyoruz ve diyoruz ki bu sene zeytin ve zeytinyağı kullanmak zorundasınız. Hı hı. Çünkü bizim yerli ve milli üretimimiz. Bu arada şifa kaynağımız. Zeytin fiyatları ve zeytinyağı fiyatları 2 yıldan beri rafta hiç değişmemiş. O yüzden tüketici için de bir fırsat yılı. Sonra seneye zeytinyağı, zeytin fiyatları el yakıyor diye haberler çıktığında bize bir şey söylemeyin. Bu yıl 2 yıllık ürün.
1: Ürünü yani alıp da kenara mı koysun üretici tüketici? Ne öneriyorsunuz?
2: Tüketici de bu seneden ürününü almak zorunda. Üreticimiz depoladığı malı birazcık da tüketicinin depolamasını sağlamak zorundayız. O yüzden buradan tüketiciye tüyoyu veriyoruz. Fiyatlarımız çok ucuz.
1: Nedir fiyatlar? Ne olacak? Beklenti
2: yani,
1: nedir?
2: 2 seneden beri aynı fiyatta. Yani bir fiyatın yükselmemesi bile bugün Türkiye'de tüketilebilir bir hale getirdi bizi. Eskiden biliyorsunuz bizim sürekli haberlerimiz çıkardı. Zeytinyağı el yakıyor, zeytinyağı el yakıyor. Hayır, zeytinyağı fiyatları ve zeytin fiyatları şu anda en uygun rakamlarda, raflarda gördüğünüz gibi 300 lirayı geçmeyen raf fiyatları var. 250 ile 300 arası bugün üretici fiyatlarının olduğu bir dönemde raflarda da bu fiyatlara zeytin ve zeytinyağı aldıkları için tüketiciyi de buradan şanslı görüyoruz.
1: Peki şimdi tabii şifa kaynağı, ölmez ağacın aslında ölümsüz meyvesi. Bu meyvenin aslında bir de tahşiş değil mi? En büyük sıkıntı bu. Biraz da aslında tüketiciyi buna karşı uyaralım. Neye dikkat etsinler? Gerçi rafta aslında kontrollü satılan yerler değil mi?
2: Üzerinde TR45 ve Akhisar yazan hiçbir yerde tahşiş olmadığı için yani bizi tercih edecekler. Çünkü Akhisar'ın tahşişle ilgili hiçbir sorunu yok. O yüzden ben olumsuz haberleri çok sevmiyorum. Biz bölgede bunu yıllar önce kapattık. Bu tip kötü niyetli olan dışarıdan gelen insanların da önünü tıkadığımız için Akhisar'da ve bizim etrafımızdaki TR45'te üretim yapan arkadaşların hiçbirinde böyle bir sorun olmadığı için biz çok rahatız. Güvenli ürünlerini tüketebilirler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Bakalım gerçekten de o tarihi rekolteyi aslında soframızda zengin bir şekilde görebilecek miyiz? Görüyorsunuz işte bu elimizdeki domat zeytinler gerçekten çok kıymetli ve her biri de tek tek zeytin emekçisi tarafından toplanıyor.
2: Bunlar boylanıp yağı da çıkacak. Öyle bu mi? Arada. Bunların irilerinden zeytin yapacağız, küçüklerinden de zeytinyağı yapacağız. O yüzden Türkiye'deki domat zeytinyağı Türkiye'nin ve dünyanın en çok sevilen zeytinyağı, en kaliteli yağı. Çünkü bu işçilikle hem sofralık zeytin çıkarıyoruz hem de muhteşem bir domates.

0: yağı çıkartıyoruz. Domat yağı Türkiye'nin en iyi zeytinyağı. Bu arada dünyada da aynı şekilde en iyi zeytinyağı da bu emekten dolayı çıkartmış oluyoruz.
1: Peki bu ustalıkla hem zeytin hem de zeytinyağı çıkarken arkamızda da zeytin emekçileri var. Kimi merdivenin üstünde tek tek elleriyle sıyırıyorlar. Yani el emeği göz nuru. Bütün yılın emeği de o kasalara doluyor. Neye dikkat ediyorlar? Böyle bir darbe olmasın değil mi? O örtüye düşüyor her biri ama.
0: Burada sofralık zeytin yetiştirir gibi bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. İçinden çıkan yağlık da sofralık zeytinden çıkmış bir yağ. O yüzden Akhisar'ın kalitesi burada çok öne geçiyor. İkinci konumuz, bir tek siz şu anda o toplamayı görüyorsunuz. Bu zeytin emekçilerimiz yıl boyunca tarlada. Akhisar'ın başarısının sırrı bizim bir yıl boyunca tarladan hiç çıkmamamız. Biz hasattan hasata tarlaya gelmiyoruz ha.
1: Evet.
0: Biz sürekli arazideyiz. Sabah kalktığında arazisi olan sabahleyin ilk önce bahçesine gelir. Bu başarıyı getiriyor. Türk halkının çalışkanlığını temsili Akhisar'dır. Biz Akhisar'da bu işi çok iyi beceriyoruz.
1: Peki. Bereketli olsun diyelim. Sofradaki bereket, o emeğin aslında tüm karşılığı sofrada da yerini bulsun. Sofralarımızın vazgeçilmezi, tabii sonrasında da o zeytinyağına giden yolculuk önce bu zeytinliklerden başlıyor. Onda da en büyük iş zeytinin emekçisine düşüyor. Bu yıl haberler güzel. Bakalım o güzel haberleri aktarmaya nasıl devam edeceğiz?
2: Evet, herkes hak ettiği kazancı da alır inşallah. Gülçin, çok teşekkürler. Senin de dediğin gibi zeytin şifadır. Keşke her sofraya da bol bol gelebilse. Habertürk ana haber spikeri ve programcısı Faruk Aksoy, Osmanlı-Alman İmparatorluğu döneminde yaşanan imkansız bir aşkın hikayesini konu alan romanı Batya'yı okuyucuyla buluşturdu. Tarihsel gelişmelerle yarım kalan bir aşkın harmanlandığı romanın çıkış hikayesi geliyor ekrana.
3: Bu benim ilk romanım. Mesele şöyle, çok eskiye gidiyor. 1990 yılında Suudi Arabistan'a gittim. Medine'de bir istasyona uğradık. İlgimi çekmişti. Terk edilmiş raylar, böyle mahzun yıkılmış bir ev gibi ama çok derin arka planı olan, tarihi dokusu olan muazzam bir fotoğraftı karşımdaki. Ve sonra Hicaz Demiryolu'nun baş mühendisini, yolun yapılma hikayesini, devletler arası ilişkileri ve başladım üzerine çalışmaya. Bütün bu hikaye içinde burada gördüğünüz Henry August Meissner'i, yani bu Alman mühendisi, Batya'yla, yani şu Yahudi kadınla bir özel hayatın içine de akıttım.
4: Osmanlı'nın demir yollarını örmek için, insanları birbirine kavuşturmak için uğraş veren o baş mühendis, nereden bilebilirdi ki inşa ettiği rayların kendisini imkansız aşkından ayıracağını? Gazeteci Faruk Aksoy'un tarihi gerçek kişilerden yola çıkarak kaleme aldığı ilk romanı Batya, raflardaki yerini aldı. Roman, yasak aşkın gölgesinde akıp giden bir tarihsel süreci de işliyor.
3: Hikayemiz 1899 yılında Heidelberg'de, Almanya'da, üniversitenin konferans salonunda oraya davet edilen Henry August Meissner'in konuşmasıyla başladı. Çok enteresan bir karakter. Hicaz Demiryolu'na baş mühendis olması ve 24-25 yaşında İstanbul'a geliyor. Yani genç bir mühendis. Ve Sultan Abdülhamit, burada gördüğünüz Henry August Meissner'e paşalık ünvanı verdi. Atatürk'ün direkt muhatap olduğu, kendisine görev tevdi ettiği bir adam. İkinci bölüme şöyle başladım. Bu terzi Batya, Alman ordusunda askerlerin böyle söküklerini, yırtıklarını dikiyor. Eşi var, Zadok Fingerhut. Aralarında Henry ile Batya'nın arasında bir yasak ilişki, aşk yaşanıyor.
4: Destek Yayınlarından çıkan roman, Osmanlı demir yollarının baş mühendisi Henry ile Almanya'da tanıştığı, terzilik yapan Batya'nın imkansız aşkını konu alıyor. Romanın kadın kahramanı Batya, iki imparatorluğun şahitliğinde yaşanmış, birbirine kavuşamayan iki aşıktan en yalnız olanı.
3: Ne Batya'nın Alman ordusuna diktiği üniformalar, ne de Henry'in çöllere döşediği raylar Alman İmparatorluğunu ve Osmanlı İmparatorluğunu kurtarabildi. Ben biraz yapılanların ötesinde Henry'in ve Batya'nın kalbinin içine baktım. Dışarıda kızıl kıyamet koparken böyle içeride sessizce atan pıt pıt pıt iki kalp var.
4: Batya sadece tamamlanmamış bir aşkın hikayesini anlatmıyor. Sınırların ortadan nasıl kalktığına, savaşlara da ayna tutuyor.
2: Bursa'da son yıllarda düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde sıkça yapılan bir

0: Dans dikkat çekiyor. Halk arasında salla dansı olarak biliniyor bu oyun. Sosyal medyada medyayla milyonlara ulaştı.
1: İnternetten gördüm, bayıldım zaten şarkıyı, rapi çok seviyorum. Dedim gelip katılmam lazım.
2: Zaman içinde kendiliğinden oluştu. Düğün, sünnet ve asker eğlencelerinin vazgeçilmezi oldu. Salla dansının ünü sosyal medyayla Türkiye'ye yayıldı. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi. Mahallede yıllardır yapılan bir dans var. Halk arasında adına salla dansı deniyor. Hareketli dans özellikle sokak eğlencelerinin olmazsa olmazı.
3: Bizim mahallemizde gelenek oldu artık. Gelenek haline geldi büyüklerimizden dolayı. Büyüklerimiz daha öncesinde böyle kafe danslarda, dans edilen yerlerde böyle oynaya oynaya mahallemize getirdi bu dansı.
2: Salla dansının ünü sosyal medyayla Bursa'daki küçük mahallenin dışına taştı. Beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler Bursa'ya geliyor.
3: İzmir'den gelen var şu an, İstanbul'dan gelen var, Ankara'dan gelen var, karı koca beraber gelenler var. Dansı dışarıdan bayağı merak edildi. Yani bayağı ilgi topladık.
1: Yurt dışında çok büyük akım oldu. Yani bu sesi kullanıp insanlar kendi danslarını falan yapıyorlar. Görmemek imkansız. Ben de gördüm, bayıldım. Dedim ki buna acil gelmem lazım. Hop İzmir, Bursa, direkt otobüs.
2: Dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de yok. Figürleri izleyerek öğrenilen dans mahallenin gençleri tarafından büyük bir coşkuyla oynanıyor.
0: Ve gün ortası bitti bu haberle. Saat başında Ayşe Süberker burada olacak. Haber hattıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 25 Eylül Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve Türkiye'yi sarsan fon soruşturması devam ediyor. Son durumu alacağız. Kaç kişi daha bu sabah itibariyle gözaltına alındı? İfadeler veriliyor mu? Adliyede bizi Gizem Türemen bekliyor. Seni dinleyelim Gizem.
1: Ayşe Süberker, fon soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 12 şüpheli isim tespit edildi. Bu isimlerden 5'inin zaten daha önce haklarında adli işlem başlatıldığı, bu nedenle daha önce işlem başlatılmayan 7 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendiği açıklandı. İstanbul merkezli bir operasyon.

operasyon eş zamanlı olarak gerçekleşti. 7 şüpheliden de 6'sı gözaltına alındı. Bu bilgiler yeni, 3. dalga operasyon kapsamında adli kaynaklardan yeni gelen bilgiler. Peki kimdir 12 şüpheli? Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler. Bu kişilerden 5'i hakkında daha önce işlem yapılmış dedik. Onlar kim peki? Bildiğimiz isimler Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında.

0: tutuklu. Bu 12'den 5'i adli işlem yapıldı ama daha önce hakkında hiç işlem başlatılmayan 7 yeni isim tespit edildi. O şüphelilere yönelik düzenlendi bu 3. dalga operasyonda. Onlar kim diye bakacak olursanız tek tek isim saymayayım ama aralarında katılım evim, tasarruf, finansman, satın alma müdürü, iç denetçisi, finansman uzmanı gibi isimler de var. Bugün gerçekleşen 7 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda müdürü, iç denetçisi, finansman uzmanı gibi isimler de var. Bugün gerçekleşen 7 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Orada da bir firari olduğunu görüyoruz. Katılım evim, tasarruf, finansman, insan kaynakları müdürü firari, onun yakalanması yönünde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kapalı fon sisteminde, pusuladan bahsediyorum. Pusula kapalı fon sisteminde hesap ve işlem hareketleri bir yandan inceleniyor. Fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler yine inceleme altında. Şirket bağlantıları ve SPK kapsamında suç teşkil eden ya da etmeyen tüm işlemler inceleme altına alındığı duyuruldu. Dosyadaki son durum ne diyecek olursanız da şu ana dek fon soruşturması kapsamında 45 şüpheli tutuklandı. 3. dalga operasyonla beraber 6 yeni gözaltı var. Bir firari yine orada devam ediyor. 11 firari vardı. Firari sayısı son dalga operasyonla 12'ye yükseldi ve bugün 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Onların da savcılık huzurunda işlem başlamasını bekliyoruz.
1: Pekala, teşekkür ederiz Gizem Türemen, son durumu aktardı. Bu arada emlak katılımdan katılım evim, bir evim ve iktisat katılımla ilgili bir açıklama geldi. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi onay ve başvuruların yapıldığını duyurdu.
2: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
3: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
1: Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasına bugün yeni bir gelişme yaşandı. Çok sayıda isim de gözaltına alındı. Kim onlar? Detayları, bu soruşturmanın detaylarını aktaracak Emre Aytekin. Seni dinleyelim.
4: Ayşe Süberker, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayı genişletti. Sabah saatlerinde de 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 47 şüpheli hakkında bir adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. 47 şüpheliden 10 kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi ve 4 şüphelinin ise firari olduğu ve bu firari şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor. Peki bu 47 şüphelinin profili nasıl? Hemen onu anlatmak istiyorum. Şüphelilerden 14'ü askeri personel, 9'u emniyet ve istihbarat görevlisi. Yine şüpheliler arasında 3 savcı, 3 adli tıp görevlisi, 2 avukat, 2 medya çalışanı ve dönemin Göksun Kaymakamı bulunuyor. Avukat var dedik şüpheliler arasında. Burada dikkat çeken bir isim de gözaltına alındı. O isim de şu: avukat Mustafa Selami Ekici. Ekici bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını üstlendi ve yine yakın dönemde de Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkinde kamuoyunda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Peki bu soruşturmada, ikinci dalga operasyonda şüpheliler hakkındaki iddialar neler? Ona da kısaca bir bakalım. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi iddiası yer alıyor şüpheliler hakkında. Gerçeğe aykırı bilgi notlarının hazırlanması ve yayılmasına ilişkin bir tespit var. Tanık ve gizli tanıkların yönlendirilmesine ilişkin de yine savcılığın tespiti bulunuyor. Son olarak ise soruşturmanın maddi gerçeğe ulaşmasının engellenmesine yönelik

0: birlikte eylemler mercek altına alındı. Bu eylemlerin incelenmesiyle birlikte başsavcılık sabah saatlerinde harekete geçti ve 16 ilde MİT destekli bir operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu soruşturma ne zaman başlatıldı? Kısaca onu hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz aylarda bu dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından devralındı ve 13 Temmuz'da ilk operasyon gerçekleştirildi. O operasyon sonucunda da 19 şüpheli bu dosyada tutuklu hale geldi. Bugün de ikinci dalga operasyon yapıldı. Şu ana kadar da bu operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalandı.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin soruşturmaya dair son notları o da aktardı. İkinci dilimde konuşacağız, onu da hatırlatmak isterim. Bu arada 28 ilde DH terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı operasyonlara dair bir açıklama yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlıkları'nca 28 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin DH terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DH terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek ifadesi kullanıldı. Toplantı Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a Genelkurmay Başkanlarının bir araya gelmesi yönünde yaptığı çağrının ardından geldi. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta da bir araya gelmiş. Görüşmede üç ülkenin genelkurmay başkanlarının katılacağı toplantının hazırlıkları ele alınmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu yılda kendisine vize verilmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını video mesaj yoluyla yaptı. Konuşmasında halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısına bulunuyoruz dedi.
2: Filistin halkı işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı dedi. Yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya video mesajla seslendi.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil, Filistinlilerin vatanlarındaki yaşamını zorlaştıran ve topraklarını terk etmeye zorlayan sömürgeci bir plandır. Bugün sizi uyarıyoruz. Yeni bir nekbenin yaşanmasına izin vermeyin.
2: Abbas, kendisine ve Filistin heyetine vize verilmemesi nedeniyle hitabını ikinci kez video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin ölüm, yıkım, açlık ve yerinden edilme girişimleriyle soykırıma maruz bırakıldığını kaydetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgale de dikkati çekti.
3: Batı Şeria parçalara bölünürken Kudüs tecrit edilmekte ve Yahudileştirilmektedir. İşgal güçlerinin koruması altında yerleşimci terörü tırmanmaktadır.
2: Mahmut Abbas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze için barış planından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ne yazık ki bunların sahada hayata geçirildiğini görmedik dedi.
3: Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek ve yok olmayacaktır.
2: Vize engeli sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.
1: Evet, Abbas'ın ABD'nin vize engeli nedeniyle BM kürsüsünde konuşamadığını gördük. Geçen sene de aynı şey olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da dün o kürsüdeydi ama konuşması pek de umduğu gibi başlamadı. Pek de öyle sürmedi aslında. Gelin bir bakalım onlarca ülkenin Birleşmiş Milletler heyeti üyeleri Netanyahu konuşmaya başladığı zaman salonu terk etmeye başladı. Siz, işte bu görüntüde tam o anların görüntüsü, beklediler gelmesini. Gelip kürsüye çıktıktan sonra da böyle salonu terk ettiler.

0: Netanyahu kendisine tepki gösteren Birleşmiş Milletler temsilcilerine de diplomatlara karşı daha doğrusu hakarete varan ifadeler kullandı. Onları bir anlamda da suçladı diyebiliriz. Tabii bunu yaparken de konuşmasında böyle çok da umursamaz tavırlar, hatta kibirli diyebileceğimiz tavırlarla da konuşmasını sürdürdü. Ama işin aslı öyle değil. İsrail bunu gerçekten ciddiye aldı. Çünkü göreceksiniz şimdi İsrail delegasyonundan bir yetkili de orada elindeki kağıtla böyle not aldı. Kimler terk etti kurulu, hangi ülkelerin temsilcileri, kimler terk etmedi. Dolayısıyla notu aldı. Şimdi burada da 70 ülkeden bazılarını göreceğiz. Protesto gösterisi yaptılar. Yani 70 ülkede aslında hani yeterli mi değil mi onu da belki bir tartışmak gerekiyor ama işte Türkiye, Filistin, Tunus, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Katar, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Malawi, Madagaskar, Kırgızistan, Kuveyt, Endonezya, Ghana, Küba, Butan, Sudan, İspanya, İrlanda, Cabo Verde Cumhuriyeti, Mauritius, Nijer, Nijerya, Libya, Gambiya, Sri Lanka, Bangladeş, Komorlar, Afganistan, Umman, Moldova, Brezilya, Peru, Nikaragua, Özbekistan, Malawi, Antigua, Barbuda, Botswana, Bahamalar ve Monaco. Bunların içinden diğerlerini çıkartırsanız aslında kimlerin de Netanyahu'nun konuşmasını izlemeye devam ettiğini de söyleyebilirsiniz. Çok fazla Avrupalı ülke görmüyoruz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle salonu terk etmemesi bir dikkat çekti. Bütün dünya basını da bunu konuştu. Şimdi tekrar Netanyahu ile bir devam edelim. Çünkü elinde bir çağrı cihazı da var yaptığı konuşmada. Görebiliyor muyuz? Bu çağrı cihazını evet alıyor şimdi gösteriyor. Burada ne yapıyor aslında? Hizbullah üyelerine yönelik düzenlenen İsrail saldırılarını hatırlatıyor. Bu çağrı cihazları saldırıları olmuştu hatırlayacaksınız 2 yıl önce. Ve o saldırılarda da en az 37 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı. Ve sonra gelelim Danny Danon, kendisi İsrail'in, burada görüyorsunuz, Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi. O da gidiyor bir İranlı yetkilinin karşısına ve elinde bir Starlink var, ona taciz ediyor İranlı yetkiliyi. Aslında al diyor, işte bunu ülkene götür diyor, ülkende özgürlük isteyenler için bunu kullanabilirsiniz diyor. İranlı diplomat da gayet sakin, pek de oralı olmuyor. İlgilenmiyor bile, bakmıyor bile yani. Peki Netanyahu sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda mı protesto edildi? Hayır, New York sokaklarında da protestolar vardı. Binlerce kişi aslında bir araya geldi ve onları protesto etti. Hatta o protestolarda iki önemli isim de vardı. Susan Sarandon ve Hannah Einbinder. Einbinder bir Yahudi aktris aslında. Hatta geçen yıl Emmy ödülü almış ve bu ödülü aldığı zaman yaptığı teşekkür konuşmasında Filistin'e de özgürlük çağrısı yapmıştı. Sadece o değil. Bir de tabii şöyle bir şey de belki söylemek lazım. Bu isimler İsrail'in Gazze katliamına karşı duran isimler çok zor zamanlardan da geçtiler. Birçoğunun projeleri iptal oldu, kontratları iptal oldu. Hollywood'dan adeta sürülmeye çalışıldılar ama işte oldukları yerde durmakta böyle bir şey değil. Filistin'in bu arada, bu da sokaktaki görüntüler. Yine burada Gazze'yi İsrail'i protesto eden Filistinliler ve Filistin'i destekleyen insanları da hep birlikte görüyoruz. Hatta Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad da kısa bir süreliğine onların yanına gitti ve onlarla konuştu. Bu sene biraz daha etkili gibiydi. En azından Netanyahu'nun artık gerçekten ciddi anlamda izole edildiğini bir anlamda da tescil ettik ama 70 küsur ülkeye sadece terk etti BM Genel Kurulu'nu. Etmeyen de bir sürü ülke var. Bunu da bir not düşelim. Şimdi konuşacağız. Konuklarım var. İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin konuğum. Merhabalar.
1: Merhabalar. İyi günler, merhabalar. İyi yayınlar.
0: Evet, yani şimdi bir Netanyahu ile başlayalım. Pek beklediği gibi gitmedi işler anlaşılan. Yani cılız demek doğru değil ama hak ettiği ölçüde de tepki gördüğünü ben en azından düşünmüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz Serhan Bey, sizinle başlayalım.
1: Kesinlikle düşünmüyorum. Hak ettiği tepkiyi gördüğünü siz de zaten anlattınız. Evet, oraya katılmayan işte salonu terk ederek tavrını ortaya koyan devletler var ama önemli bölümü devam etti. Ve daha nüfus sahibi olan bu işlerle alakalı Batı devletleri neredeyse parmağını oynatmamış gibi görünüyor. Dolayısıyla zaten Netanyahu'nun hak ettiğini konuşursak, işte Uluslararası Adalet Divanı Ceza Mahkemesi neyi öngörüyorsa tutuklanıp, ensesinden tutulup hapse atılması gereken, daha sonra daha önce Bosna Hersek katliamında sorumluları ne yapıldıysa bunu yapılması gerekiyor normalde Netanyahu'ya ve Netanyahu'nun şebekesine. Ama kesinlikle bunu ben gördüğünü düşünmüyorum. Yani hak ettiği muameleyi gördüğünü düşünmüyorum. Ve şöyle de bir şey var, haberinizde de aktardınız. Filistin Devlet Başkanı vize dahi alamıyor ve buraya gelmiş. Tevrat'tan referanslar da bulunarak Netanyahu Batı Şeria'nın Golan Tepeleri'nin ne kadar kendine ait olduğunu söylüyor. Gazze'de ne kadar tırnak içinde iyi bir operasyon yaptıklarını söylüyor. İran'a saldırıda müdafaa ediyor ve dediğiniz gibi o tabir mazur görün, ciddiyetsiz, böyle şaklaban gibi o daimi temsilcilere Danon'da gidiyor. İran temsilcisini taciz ediyor kendince vesaire falan. Bir tanesi de tutuyor orada not alıyor. Dolayısıyla tam anlamıyla İsraillerin böyle son derece ciddiyetsiz biçimde uluslararası toplum gözünün içine baka baka ne kadar aşağılık bir yerden meseleye baktıklarını tekrar gösterdikleri bir Birleşmiş Milletler oturumuna tanıklık ettik. Dolayısıyla sorunuza cevap vermem gerekirse kısaca Ayşe Hanım, ben kesinlikle hak ettiği muameleyi gördüklerini düşünmüyorum.
0: Evet. Siz nasıl değerlendirdiniz Yusuf Bey konuşmasını? Şimdi artık dünyada mı sıkıldı bilmiyorum. Yani bir Hamas tutturuyor, işte İran diyordu yıllardır, saldırı yaptı, başarısız oldular, geri döndüler. Hala Trump'ı zorlamaya çalışıyor. Trump'la görüşememesi de ayrı bir parantez olarak aklımızda tutalım, konuşalım. Dolayısıyla Hamas diyor, Hizbullah diyor, işte bize saldırıldı diyor, nasıl bizim karşımızda olursunuz diyor. Resmen insanları aslında orada biraz da azarlıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz durumunu?
2: Dediğiniz gibi üstelci bir dille, hatta ekibiyle birlikte benzer bir tavır sergileyip varlık gösterdiler. Seren Hocam çok güzel söyledi. Hak ettiği yer aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsü değil, bir sanık sandalyesi. Elleri ayakları bağlı şekilde getirilip yargılanıp hapse atılması gereken bir kişiden bahsediyoruz ama hala bütün dünyayı bir nevi meydan okuyabiliyor, tehdit edebiliyor. Bu cesareti de uluslararası sistemdeki boşluklardan aldığını biliyoruz, uluslararası hukukun işlemeyişinden. Klasik daha önce duymuş olduğumuz bazı yalanları tekrarlayarak, konuyu bağlamından saptırarak bir aslında retorik geliştirdi kendince. İnkar et, seni eleştiren, en ağır eleştirenleri hedef al, onların meşruiyetini hedef al. Hani vada bizim derler ya, işte ben yapıyorum ama sen de bunu yaptın diyerek karşı tarafı hedefleyen bir saldırıydı. Bakıldığı zaman tabii birazcık da böyle verileri istediği bağlamda konuşarak belki de kendi yaptığı soykırımı aklamaya çalıştı. İşte ay soykırım yüzyılın en büyük yalanıdır, aslında biz oraya işte aşı yardımı gönderdik, gıda yardımı gönderdik vesaire. Benzer bir savunmayı Adolf Hitler de belki yapmıştır, yani evet öldürdük ama biz de onlara yemek verdik falan diyebilirdi o zaman, Holokost bağlamına indirgersek. Yani bu soykırım suçunun önüne geçen bir ifadeleri değil. Tabii burada tepki gösterilmesi önemliydi. 77 ülke salonu terk etmiş olması bu İsrail'in diplomatik alanda nasıl yalnızlaştığını, ne kadar mevzi kaybettiğini gösteriyor. Hatta bunun öncesi de var. Bir askeri havalimanına uçağın inmesi, sadece iki tane subay tarafından karşılanması Netanyahu'nun, hiçbir hükümet yetkilinin oraya gelmemesi. Hatta tam yine aşağı yukarı birkaç saat aralıkla Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump yönetiminin Xi Jinping'e ihtişamlı bir karşılama, misafir etme seremonisi düzenlemesi. Bunlar ister istemez dikkat çekiyor tabii ki. Hatta Gallant da bir tweet atmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail tarihi boyunca hiçbir zaman bu kadar aşağılanmamıştı, tek bir yetkili bile Netanyahu'yu karşılamadı diye bir eleştiri geliştirmiş. Bunlar ister istemez tabii hem Netanyahu'nun bütün bu ziyareti, hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsündeki konuşmasını biraz iç siyaset bağlamında da belki okumak lazım. Kendi toplumuna bazı mesajlar vermeye çalıştı. Diplomaside kaybettiği alanı belki biraz üzerine örtmeye çalıştı. Hatta genel kurulu terk eden kişilere hani soykırıma tepki gösterdikleri için değil de korkaklıkla eleştirdi.
0: Evet.
2: Konuşurken mümkün olduğu kadar soykırım kavramının aslında hukuki olarak içinin boşaltılmaya çalışıldığını gördük. Hal böyle olduğunda aslında konuşma büyük ölçüde içi boş bir konuşma.
0: Fiyasko.
2: kendisini eleştirenlere hedef alan bir konuşmaydı. Muhtemelen İsrail iç siyasetinde bir süre daha bu konu tartışılır.
0: Şimdi iç siyasete döneceğim ama Serhan Bey sizinle devam edelim. Bir de New York Belediye Başkanı Mamdani'ye de yüklendi. Senin yüzünden dedi. Yahudiler New York sokaklarında rahat yürüyemiyordu dedi. Ben baktım aslında yani orada işte yayın yapan ya da orada gezen hani Yahudilere yönelik işte bu Gazze konusunda ne düşündükleri sorulduğu zaman pekala Amerikan polisi hemen gelip onları koruyor. Dolayısıyla bu aslında bir anlamda büyük ölçüde Netanyahu'nun yürüttüğü bu katliam politikaları sonucunda eğer gerçekten öyleyse Yahudiler rahat yürüyemiyor. Bu da tepki çekti, ne dersiniz?
1: Şimdi Ayşe Hanım, Netanyahu Yahudilerin New York'ta ya da dünyanın başka yerlerinde rahat yürüyememesini istiyor. Neden? Bunu söylüyorlar. Çünkü İsrail'de bir nüfus sorunu var. Nüfusları artmıyor. Nüfusları nasıl artacak İsrail'in? Dışarıdan yeni aliyaları ya da Yahudi göçlerini teşvik edecek. Bunu söylüyorlar bu arada. Bu bir çıkarımda değil. Evet. Daha fazla nüfusa ihtiyaçları var. İşte batıdaki biliyorsunuz zaten doğal olarak Yahudiliğini kanıtlayan herkes doğal olarak İsrail Devleti'nin vatandaşı oluyor. Bir şekilde belli prosedürlerin ardından. Dolayısıyla Netanyahu ister ki işte Yahudiler pogromlara maruz kalsın. Eskiden olduğu gibi bir şekilde git dolaşmak durumunda olsun. İsrail'e gelsinler falan. Dolayısıyla esasen bunu kışkırtan bizatihi kendisi. Hatta ben Gazze'deki bu katliamı ve ortaya konan bu İsrail üzerinden, İsrail Siyonizmi devleti üzerinden oluşan nefreti bu amaçla da kullandığını düşünüyorum. Güvenlik amacıyla güya kullanıyor. İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla bunu biliyoruz. Bu amaçla da kullandığını düşünüyorum. Ve bir taraftan eminim, bunu tabii ki uzmanları daha yakından takip ediyordur. Bu Yahudi gençler arasında batıdaki ya da işte muhatap kitleler arasında güvenli değilsiniz, buraya gelin, İsrail'de fırsatlar var falan gibi. Çünkü bir taraftan devamlı yeni topraklarını çalıyor Filistinlilerin.
0: Tabii.
1: Golan bizim diyor. Beti Şeria'da biliyorsunuz bir projesini sürdürüyor. İşte Doğu bir projesini vesaire. Şimdi vaka ne? Vaka şu ki kimse hani diyor ya Ziya Paşa, sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Kimse şimdi sersem değil. Herkes dünyadaki Yahudilerin, aklı başında insanların ki az önce aktardınız, bunlara sanatçılar dahil, akademisyenler dahil, sıradan insanlar dahil, onların meseleye nasıl baktığını görüyoruz, vicdanı olanların. Onlar da Netanyahu'ya diyorlar ki sen menfur bir adamsın, sen katliam işliyorsun. Bu yaptığın iş Yahudileri temsil eden bir iş değil. Zaten antisyonist Yahudilerden bahsetmiyorum. Alelade ve büyük oranda hayatını seküler değerler üzerine yaşayan insanlar bile.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla Netanyahu şunu çok iyi biliyor. Asıl kendisinden nefret ediliyor. Asıl az bir şey vicdanlı olan herkes Netanyahu'dan tiksiniyor. Dolayısıyla bugün Yahudiler evet tabii ki rahat yürüyemeyenler var. Eğer biri İsrail'in katliamlarını savunuyorsa ve bu kadar pervasızlaşmışsa bence zaten rahat yürüyememesinde
0: evet.
1: fayda var. Çünkü gözümüzün önünde oluyor. Dolayısıyla ben Netanyahu'nun bunu kışkırtmaktan keyif aldığını düşünüyorum. Çünkü zaten siz çok iyi ifade ettiniz. Kürsüye çıktığında umursamaz tavırları falan var ya, korkak, ahlaksız korkaklar falan diyor. İfadelere bakın yani ne kadar
0: evet.
1: ahlaksız, ne kadar
0: biz
1: değerden
0: onları
1: yoksun.
0: Söylemedik evet.
1: Evet evet ne kadar değerden yoksun bir adam var karşımızda, inanılır gibi değil. Ama biliyoruz ki bu tarz narsist, megaloman karakterler çok incinirler. Ondan da incinmiş doğal olarak o egosu. Bununla her yere saldırıyor. Mamdani'ye de saldırıyor. Mamdani'nin hareketini ben çok şık buldum açıkçası.
0: Evet.
1: O Filistinlilerle verdiği görüntüyü. Bu arada hani konuştuk
0: bu arada
1: ya.
0: Protesto eden
1: Milletler.
0: Yahudiler de şu an ekranda.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Orada hani
1: tabii,
0: o Ortodoks
1: tabii.
0: Yahudiler diyoruz ya yani.
1: Tabii, tabii.
0: Tabii bütün bir millete mal etmek doğru değil ama kendisi dünya üzerindeki milyonlarca diyebilir miyim bilmiyorum ama Yahudinin başını öneydi yani. Eğdiren de odur. Şimdi nefret objesi haline geldi. Çok umursamıyor. Kişisel özelliklerinden bahsettiniz Serhan Bey ama şunu da soracağım. Şimdi bir dedi ki Golan bizim dedi. Yusuf Bey bu soru size. El Şara da diyor ki Golan'ı alacağız diyor. Öyle bir şey yok diyor. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerekse Türkiye'ye yönelik kendince o eleştirilerini dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı böyle had aşan bir ne denir mesaj paylaştı. Dolayısıyla tam da seçimlere giderken kendisi için iyi bir malzeme olduğunu düşünüyor ama Türk tarafı pek de muhatap almadı gibi ben anlıyorum. İçerideki durumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ciddi bir tazyik başlamış gibi mi Netanyahu'ya?
2: Öncelikle Özellikle bu kürsüde yapacağı konuşmalarda içerideki dengeleri gözeteceği Netanyahu henüz oraya çıkmadan tahmin ediliyor. Keza muhalefetin pozisyonu

0: televizyonda hem konuşması hem buradaki ziyaret bağlamında Netanyahu'ya yönelik eleştirileri şekillendirecek, dahası konuşulacaktır muhtemelen.
1: Tamam.
0: Bu noktada tabii öncelikle işgali soykırımı meşrulaştırmaya çalıştıkları gibi işgali de meşrulaştırmaya çalıştığını gördük. Golan'ın işte Sayın Şah'a aç İncil'i oku falan gibi bir çağrıda bulundu. Orada işte Golan Tepeleri bizim olduğundan bahsediyor falan diye Mesnet, uluslararası hukukla hiç yine bağdaşmayan bir başka mesaj vermeye çalıştı. Tabii burada sürecin devamında Şara'dan gelen yanıt önemliydi. İsrail'le barış yapmaya çalışıyoruz ama işte İsrail tarafının politikalarını eleştirdi. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde sürecin devamında konuşmasının yine somut bir kısmını biraz daha hedef gösterdiği isimlere ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırdı, Katar'a ayırdı. Hamas'a finansal yardımlarda bulunmakla suçlamıştı Katar yönetimi. Ama şöyle bir gerçeklik var Ayşe Hanım. Savaş önce, 7 Ekim önce süreçte Katar Gazze'ye en ciddi finansal yardımları yapan aktördü. Ama bu
1: Evet.
0: yardımlar İsrail üzerinden yürütülüyordu. Şimdi İsrail burada devreye girip kendisinin bu olayla hiç dahli yokmuş. Para doğrudan sanki Gazze'deki gruplarla Katar arasında akıyormuş gibi bir mesaj vermesiyle işin aslında doğruyla alakası olmadığını gösteriyor bu sürecin. Hani konuşmayı nereden tutsak aslında elimizde kalıyor. Dünyanın en ahlaklı ordusu falan diyor. Soykırımı önlediğini iddia ediyor. Hani onlar bizi yok edeceklerdi ama bakın biz onları yok etmiyoruz falan gibi bir kendince ne yapıyor? Tehdit algısı oluşturmaya çalışıyor. Yani retorik yapıyı tamamen işte inkar et, tersine çevirmeye çalış. Bunu birazcık böyle fiiller üzerinden hareket ediyor. İşte operasyon yaptık ama yardımda soktuk diyerek anlamı değiştirmeye çalışıyor. Yani soykırımın zıttıymış gibi anlatmaya çalışıyor. Bir diğer taraftan da işte kendisini eleştirenin eleştirerek onun ahlaki işte siyasi olarak bozukluğuna kaydırmaya çalışıyor. Salonu terk edenlere işte ahlaki korkaklar diyor. Mamdani eleştiriyor. Antisemit belediye başkanı diyor. Kendisine tepki gösteren Avrupalı liderlere, antisemit kalabalıklara boyun eğen Avrupalılar falan diyor. Bu bağlamda bakıldığında tabii tamamen bir seçim mitingi retoriği
1: Evet.
0: geliştirmiş kendince. Hani bir belediye başkanını antisemit ilan etmek ya da işte gördüğü bir tiran diye listelemek. Bunun için kurulmuş bir forum değil aslında bu ama Netanyahu biraz daha o ikigüzelli oyun dediğimiz kavramla bunu okumaya çalıştı. Dış politikada bazı mesajlar vermek. Bir de
1: Evet.
0: işte içerideki seçmene güç gösterisini üretmek için bunu denedi. Bu tabii konuşmanın ne bir meşruiyeti var ne de hiçbir somut dayanağı aslında olmadığını
1: Evet.
0: görüyoruz.
1: Şimdi Macron da çıktı dedi ki yani o da aslında ikiyüzlülüğe biraz vurgu yaptı. Yani ne oldu dedi, Gazze'de barış ilan edildi. Bu arada ne oldu hakikaten herkes unuttu. Fakat hala Gazze'ye insani yardım, tıbbi yardımlar gidemiyor. Bir diğer dikkat çeken noktada Yunanistan Başbakanı'yla yaptığı görüşmedeydi. Şimdi ben her iki lidere de Türk ve Yunan liderlere baktığım zaman evet sorunların varlığını kabul ediyorlar ama hassas bir ilişkiye sahip olduğumuzu da söylüyor hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Mitsotakis. Fakat diğer yandan da İsrail'le çok ciddi angajmanlara girdi Atina. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor Serhan Bey ve sizden böyle çok kısaca alayım, 3 dakikam kaldı.
2: Şimdi öncelikle bu birkaçtır ekranda paylaşıyorsunuz, görüyorum. Bu pager saldırıları vurgunuzu da çok yerinde buluyorum. Ekranda şu anda da gösteriyorsunuz. Çünkü orada çoluk çocuk dahil bir sürü insan öldü,
1: Tabii.
2: sakatlandı vesaire. Bu kadar arsızca bunu paylaşabilmesi sanki büyük bir devlet operasyonuymuş gibi. Halbuki bence Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tam bir örgüt faaliyetiydi. Bunu öncelikle hatırlatmakta fayda var. Diğer taraftan şimdi Mitsotakis işte bu biliyorsunuz aşil efendime söyleyeyim neyi diyorlardı?
1: Tendonu mu?
2: Shield, yok aşil shield, kalkanı,
0: Kalkadı.
2: aşil evet. Aşil kalkanı üzerinden yapılan işbirlikleri biliyorsunuz 3 milyar euroluk bir askeri anlaşma ki bu Yunanistan'da çok kötü, çok sert tartışılıyor.
1: Evet.
2: Çünkü bu fiilen Yunanistan'ın güvenliğini bir manada İsrail'e teslim etmek, belki peşkeş çekmek anlamına da geliyor elbette. Şimdi Mitsotakis oldukça yanlış bir yolda. Yani bu zaten çok tartışılıyor. Avrupa'da da tartışılıyor. Gerek Kıbrıs üzerinden yapmaya çalıştıkları Kuzey Kıbrıs
1: Güney
2: karşısında gerek
1: Kıbrıs.
2: zaten Türkiye'ye, evet Kuzey Kıbrıs'ı tamamen dışlama Güney Kıbrıs üzerinden, gerek Türkiye'yi bu adalar üzerinden sıkıştırmaya çalışması, Doğu Akdeniz'de hak iddia ederek bir takım işlere girişmeye çalışması ki bunun geçmişi de var. Vaktimiz yok. İsmet projesi falan vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Netanyahu da elbette onun sırtını sıvazlıyor ama

0: Bu Avrupa açısından büyük bir problem Ayşe Hanım, onu söyleyeyim. Şu manada yani Türkiye S-400 falan üzerinden yıllarca eleştirenler şu an Yunanistan'ın ne yaptığı belli olmayan bir güvenlik politikası, İsrail'e girdiği ilişki üzerinden şu an itibariyle iki yüzlü bir şekilde susuyorlar. Bu bence Avrupa'nın güvenliğini de tehdit altına alan bir şey. Çünkü bunun ne olduğu belli değil. Biliyorsunuz kontrol mekanizmaları tamamen İsrail'in elinde olacak. Orada çok büyük tartışmalar var. Bizatihi Yunanlar bunu tartışıyorlar. Türkiye bunu çok yakından, çok dikkatli bir şekilde inceliyor. Çünkü evet, İsrail'le çatışmak istemiyor Türkiye. Trump da bunu söyledi. Elinden geleni Trump da yaptı. Suriye özelinde özellikle, ama iş biraz artık sınırın ötesine doğru giderse, İsrail hattı fazla aşmaya başlarsa elbette Türkiye savaş taraftarı değil. Bunu yetkililerimiz söyledi. Ama bir noktada İsrail'i tehdit ve tenkil etmek kaçınılmaz bir vazife haline gelebilir, öyle söyleyeyim. Çünkü İsrail ısrarla bunu yapıyor, ama tabii Türkiye'nin de bunu engelleyecek, bu gidişatı kontrol altında alacak diplomatik mekanizmaları var. Değilse de iş başka bir noktaya taşınır elbette.
1: Sizden de Yusuf Bey çok kısaca alayım. Bu göstermelik bir stratejik birliktelik midir? Yoksa altı doldurulabilir mi? İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini kastederek söylüyorum.
2: Göstermelik diyebilir miyiz? Ondan emin değilim ama organik olmadığını söyleyebilirim. Yani bu ittifakın İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimini de katabiliriz. Organik bir ittifak değil. Aslında bu tarafları bir araya getiren doğrudan Türkiye korkusu. Bilhassa Yunanistan'ı çaresizce İsrail'in kucağına iten. Şöyle bir gerçeklik var. Aslında Yunanistan sokaklarında birçok, Atina başta olmak üzere birçok şehirde İsrail'in Gazze'deki soykırımına çok sert tepkiler olduğunu görebiliyorsunuz. Gerek insanlarla görüştüğünüzde, gerek Atina'da en büyük meydanlarda duvarlardaki o grafitilerde çok net bunlar
1: Yani şunu da eklemek istiyorum aslında. Mümkün. Bundan 2 sene önce İsrail'i turistleri taşıyan cruise'lar, o şey gemileri, turist gemileri neyse, limana yanaştırmadı Yunanlar. Onu da bir not olarak düşmek
2: Kesinlikle.
1: İsterim.
2: Yunan toplumunun aslında bu ittifaktan, bu askeri ve siyasi yakınlaşmadan çok hoşnut olmadığını da belki söylemek mümkün. Ama ister istemez topluma o geleneksel korkular yeniden hatırlatılıp Türkiye korkusu, bunun üzerinden ittifakı belki de çok da zedelememe, meşruiyetini çok da sarsmama arayışına gidiliyor. Burada işte Kıbrıs söylemi üzerinden belki Netanyahu da kürsüde ona değindi. Türkiye işte Kuzey Kıbrıs'ı işgal ediyor falan diyerek bir suçlamada, haklı bir suçlamada bulundu. Burada birazcık belki ittifakı güçlendirme arayışını eklemek lazım. Yunanistan boyutunda bir daha işe alayım. Şunu da görmezden gelmemek lazım ki işin mali boyutu. Yani bu kadar yoğun silahlanma ister istemez Yunanistan ekonomisi içinde ağır bir yük ortaya çıkartıyor.
1: Evet.
2: Bunu da geçtim. Adaların hukuki statüsünün bozulması ilerleyen dönemlerde, hatta bugünden itibaren belki de Türkiye'ye olası bir gerilimin yükseldiği, sıcak çatışmanın başladığı dönemde bu adaların statüsünü yeniden düzenleme konusunda belki hukuki meşruiyet de sağlayacak ki bu yönde benzer eleştiriler de söz konusu. Bu süreç ilerledikçe Yunanistan'ın bu stratejisine devam etmesi, özellikle Türkiye'ye karşı politikasını tamamen İsrail'in güdümünde ilerletmesi, iki taraf içinde, ne Türkiye için ne Yunanistan için, hatta İsrail içinde baktığında çok hesaplı kitaplı yapılan bir hareket değilmiş gibi geliyor. Yani İsrail açısından bakıldığında Türkiye'ye karşı cepheyi genişletme arayışı da var. Evet, Suriye'de halihazırda bir cephe var. İsrail'in aslında rahatsız olduğu noktalardan bir tanesi bu. Ama Türkiye'yi biraz daha sıkıştırma arayışıyla belki Yunanistan cephesinde de birlikte hareket etmeye amaçlıyor. Ne sonuç verir? Bu Miçotakis'in de siyasi geleceğini nasıl etkiler? Veya işte İsrail'deki seçimlerden sonra yeni bir yönetim bu politikayı sürdürür mü? Bunları ilerleyen aylarda daha net görürüz.
1: Pekala. Evet, bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da böylece geride kalmak üzere diyelim, ama hani Netanyahu'nun işte ekrana getirdik. Sizler de katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum Serhan Afacan ve Yusuf Bahadır Keskin. Devam edeceğiz. Geçen yıl Mersin'de plajda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüyle ilgili dava sürüyor. Sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada adli tıp raporu da dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın basınç uygulanarak yüksekten düştüğü belirtildi.
3: Sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor.
4: O kovalamacanın ardından Eyüp Can'ın cansız bedeni pasajda bulundu. Adli tıp raporu 12 yaşındaki çocuğun yüksekten düşmediğini, itildiğini ortaya koydu.
3: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüp Can 25 yaşındaki sanık tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
4: Eyüp Can, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. 29 Temmuz 2025 gecesi dükkana gelen N.U. isimli müşteriyle Eyüp Can arasında tartışma çıktı. Müşteri kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüp Can kurtulmak için bir pasaja girdi. Daha sonra çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık, Eyüp Can'ı pasajda görmediğini iddia etti.
5: Eyüp Can'ın boyu 1.50, oradaki korkuluk 90 santim. Bilirkişi raporuna göre Eyüp Can'ın basınç olmadan oradan düşmesinin imkansız olduğu zaten biz de bunu dile getirmiştik.
4: Beklenen bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Eyüp Can'ın ölüm nedeni yüksekten düşme. Ama o düşme kendiliğinden olmadı. Raporda düşmenin önden alacağı basınçla olabileceği yazıldı. Yani itilme sonucu olduğu değerlendirmesi var. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Acılı aile davanın sonucunu bekliyor.
3: Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
1: Sıcak bir gelişme, sıcak bir açıklama. Girne'den malumunuz Mersin'e giden feribotta 30 Ağustos'ta batmıştı. Facia yaşanmıştı. O günden beri de arama çalışmaları devam ediyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel bir açıklama yaptı. Gemi enkazında ulaşılmamış alan kalmadı. Enkaz alanında başka naaşa rastlanmadı dedi. Üstel geminin kara kutusunun yani seyir veri kaydedicisinin de polise teslim edildiğini söyledi. Kazanın ardından 15 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 kişi ise hala kayıp ve tüm alanda arama yapıldığını söyledi ama başka naaşa da rastlanılmadı dedi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den bu açıklama geldi. 8 yaşındaki Dolunay Elçi 10 gün önce İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
6: Çocuğum kenarda dururken servis şoförü hızlıca gelip çocuğuma çarpıyor. Çocuğum havaya uçuyor zaten.
4: Servis aracıyla küçük Dolunay'a çarptı. 8 yaşındaki kızı hayattan kopardı. 8 yaşındaki Dolunay Elçi kardeşiyle birlikte İstanbul Esenyurt'taki evlerinin önünde oynuyordu. Hüseyin Bey'in kullandığı servis minibüsü 15 Eylül günü 3. sınıf öğrencisi Dolunay'a çarptı.
6: Ön tekere düşüyor çocuk. Arka tekere düşüyor yine göremiyor. Kardeşi de görüyor zaten orayı canlı şahit. Komşular da görüyor. Bağırarak o şekilde durduruyor şoförü.
4: Servisin altında kalan Dolunay Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. O anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Servis şoförü küçük Dolunay'a çarptıktan sonra araçtan iniyor. Sonra da telefona sarılıyor.
6: Şoför engelli. Bir ayağı aksak, yürüyemiyor. Şahıs ambulansı aramıyor. Polisleri arıyor beni koruyun diye.
4: Dolunay'ın ailesi engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförüyle firma sahibinden şikayetçi oldu. Servis şoförü tutuklandı ancak acılı baba firma sahibinin de ihmali var diyor.
6: Şimdi sen para kazanacaksın diye biz ölecek miyiz? Benim çocuğum ölecek mi? Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. O zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok.
1: Kocaeli'de 3 yaşındaki bir çocuk 25 parça mıknatıs yuttu. Neyse ki doktorların hızlı müdahalesiyle mıknatıslar çıkarıldı.
7: O kadar kuvvetli.
4: Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Hem de tam 25 parça.
8: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eks olabilirdi.
4: Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evde aniden öksürmeye başladı. Durumdan şüphelenen aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemede çocuğun mıknatıs yuttuğu belirlendi. Doktorlar acil olarak ameliyat kararı aldı.
8: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık.
4: 25 parça mıknatıs yutan çocuk doktorların hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.
9: Kesinlikle bu oyuncakların yasaklanması gerekiyor. Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor.
10: Günaydın. Geçmiş olsun.
1: Kayseri'de işlenen bir cinayetten dolayı hapis cezasına çarptırılan hükümlü Antalya'da trafik kontrolünde yakalandı. Otel servisinin şoförlüğünü yapan katil zanlısı bakın nasıl kendini ele vermiş.

0: kasten öldürme suçundan hüküm giydi. Kaçtığı Antalya'da servis şoförlüğü yapmaya başladı. Trafik denetiminde polise verdiği ehliyet onu yakalattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. Bir otel servisini durduran polis, şoförden sürücü belgesini istedi. Sürücünün verdiği ehliyetin ölmüş bir kişiye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü araçtan inip kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçek adının Mehmet Ünal olduğu belirlendi. Kayseri'de kasten öldürme suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Mehmet Ünal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da ise uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Polis ekipleri peş peşe yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik polisleri bu kez 34 saatte 6 farklı operasyona imza attı. Sokak satıcısından üreticisine kadar 187 kişi bu operasyonlarda gözaltına alındı.
2: Bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş.
0: Üreticisinden sokak satıcısına polis adım adım takip etti. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.
3: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: İlk operasyonun adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Tır dorsesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik polisi tırın önünü kesti. Hassas burunlu köpekler mazot deposunda tam 224 kilo uyuşturucu buldu. 6 saat sonra Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerini mesken tutan sokak satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanları ve vale noktalarında kendi aralarında oluşturdukları şifre yöntemlerini ve zula noktalarını tespit eden polis 176 şüpheliyi gözaltına aldı. Vale noktalarında satış yapan zehir tacirlerinin polis takibinden kaçmak için uyguladığı yöntemler de açığa çıktı.
4: Valelik yapan uyuşturucu satıcısıyla alıcı otoparkta bir araya geliyordu. Alıcı arabasını park ettirmek üzere anahtarı sözde valeye, yani uyuşturucu satıcısına veriyordu. Satıcı ise araba koltuğuna geçtiği anda uyuşturucu maddeleri anlaştıkları yerlere, gizli bölmelere yerleştiriyordu. Uyuşturucu parasını da vale ücretiymiş gibi göstererek uyuşturucu ticaretini bu şekilde yapıyordu.
0: Uluslararası zehir tacirleri de polisin takibinden kaçamadı. 3 İranlı takibe alındı. Şüpheliler dikkat çekmemek için farklı günlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye giriş yapmıştı. Sözde turistler uyuşturucu üretimine geçtikleri an operasyonun düğmesine basıldı. Kaldıkları evden 272 kilo sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 saate sığdırılan operasyonların en önemli halkalarından biri Bağcılar'dı. Şüpheliler teknik takipten kaçmak için telefon kullanmadı. Yarım saatlik mesafeye sürekli güzergah değiştirerek 8 saatte ulaştı.
4: Şüpheliler matbaa görünümlü dekoratif kutu üreten bir ofis kiralamışlardı. Bu ofisin ikinci katında zehir üretiyorlardı. Ofisin ilk katındaysa gerçekten kutular vardı, ancak üst kat adeta bir zehir imalathanesiydi. Yapılan operasyonla 40,5 kilo ham madde ele geçirildi. Bu ham maddeler eğer uyuşturucuya dönüştürülseydi 4,5 ton uyuşturucu piyasaya sürülecekti.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonların devam edeceğini belirtti.
2: Sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
1: İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hibrit çalışma ilk kez mevzuata girmiş oldu. Peki düzenlemede başka hangi detaylar var? Gelin bir bakalım.
0: İş yerlerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmede yer alacak. Uzaktan çalışmada çalışma saatleri de sözleşmeyle belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili açıklama yapmıştı. Eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusu hedefleyen çalışma modelini içeren yeni reform programlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Önemli bir adım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle hibrit çalışma modeli ilk kez mevzuata girdi.

0: Çalışmanın bir kısmı iş yerinde, bir kısmı ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilecek. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer verildi. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor.
1: Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralayan Habertürk 3 bölümlük dosya haberin ikinci bölümünde bu kez de parayla itibar satanları mercek altına aldı. Sanal mecralarda müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler var. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Özgür Balaban bazı işletmelerin başvurduğu satılık yorumların peşine düştü.
2: Bir yorum 150 lira, 1000 yorum 63 bin lira. İnternette itibarda satılıyor. Peki bir mekana gitmeden, ürünü denemeden yazılan o 5 yıldızların kaçı gerçek?
3: Şu an kuafördesiniz. Buraya gelirken Google yorumlara bakıyor musunuz?
4: Tabii ki de onları referans alarak geliyoruz. Kaç puan almış, yorumlar ne?
5: İnternet ortamında çok ciddi karanlık dehlizler var.
6: Yorum satın almak gerçekten yani çok çirkin.
3: Sosyal medyanın karanlık pazarında ikinci durak itibar. Bir yere giderken ya da bir şey satın alırken Google yorumlara bakıyoruz. Böylelikle güven kazanmış oluyoruz. Ancak o yıldızların, o yorumların satın alınıp alınmadığını hiç düşünmüyoruz.
7: Hangisi daha fazla yıldız aldıysa veya yorumları en güzel olanları tercih ediyor.
2: Ticaret Bakanlığı daha önce Google haritalardaki yorum ve yıldız satışlarını inceledi. Hizmet deneyimlememiş kişilerin yorum yaptığını belirledi. Tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan işletmelere ceza kesti.
5: 99 bin liradan 39 milyon liraya varan idari para cezası uygulanır.
2: Ancak cezalar da işletmeleri durdurmuyor. Bazı işletmeler olumlu yorum yazılsın diye ilan veriyor. Karşımıza çıkan fiyatlar ise dikkat çekici. Bir ilanda bir yorum 150 lirayken 1000 yorum 63 bin lira.
5: Şu kadar fiyat diye bir de piyasa oluşturmuşlar.
8: Aynı zamanda ücret karşılığında kötü yorumları sildiriyorlar.
0: Hatta yorumun içeriğini bile siz belirliyorsunuz.
5: Yorum yapacak olanların alışveriş yapmış olma zorunluluğu var.
9: Sahtekarlık mı diyelim? O yollara hiç girmedik.
10: Fake kullanıcılarla da yorum da yazdırabiliyorlar.
3: Müşteriler kaçıyor mu?
10: Kaçıyor.
3: Peki işletmeler neden yıldız ve yorum satın alıyor? Çünkü internette sadece bir yıldız, yıldız demek değil. Müşteri demek, para demek, itibar demek. Ancak işini gerçekten yapan işletmeler için bu durum büyük bir haksız rekabet.
6: Tabii ki haksız rekabettir. Karalama olarak da bunu yapıyorlar.
11: Bizim işimizin hakkına giriyorlar bu şekilde.
3: Google yorumlara bakar mısınız?
12: Evet, ben de bakıyorum çoğunlukla. Olumsuzsa farklı arayışlara giriyorum.
3: Bazı olumlu yorumları da işletmeler satın alıyormuş.
12: O zaman nasıl güveneceğiz?
2: Üstelik sahte yorumlar sadece tüketiciyi değil, rakip işletmeleri de ilgilendiriyor. Bir işletme para verip puanını yükseltirken diğeri gerçek yorumu bekliyor.
6: Çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum.
7: Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Yani nasıl fark edeceğiz?
5: Çok fazla övgü var ise ve sürekli benzer şeyler yazılıyor ise burada bir Çapanoğlu olduğunu değerlendirip Ticaret Bakanlığı ihbar etsin.
13: İyi bir yorum görmedik ama dışarıdan hoş bir yere benziyordu.
3: İyi yorum görmediniz, yine de gittiniz.
13: Evet, delikleri gibi varmış.
2: Bir yıldız, bir yorum. Ama o yıldızın arkasında gerçek bir müşteri mi var, yoksa satın alınmış bir itibar mı? Bilmek çok da kolay değil.
3: Güveniniz kırıldı mı şu an?
12: Tabii ki de. Kırıldı bayağı.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezde 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor.
1: Türk dünyasının lideri.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezde 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma

0: kapsamında ekicinin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
1: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosya

0: ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
1: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
2: Ve konuşacağız. Konuğum avukat Şükrü Aksu. Merhaba Şükrü Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ayşen.
2: Evet, bugün tutuklandı. Ve konuşacağız. Konuğum avukat Şükrü Aksu. Merhaba Şükrü Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ayşen.
2: Evet, bugün ikinci dalgayı gördük. Genişleyecek gibi gözüküyor. Siz bir hukukçu olarak bugünkü dalgayı nasıl değerlendiriyorsunuz soruşturmanın genişlemesi açısından?
3: Öncelikle Muhsin Yazıcıoğlu hem Türk ve İslam coğrafyasının birliğini ve bunun da bir medeniyet tasavvuru ülküsü içerisinde birleşmesini düşünen çok kıymetli bir siyasetçiydi ve Türk neferiydi. Dolayısıyla ceza hukukunda aslında bir ölümle ilgili dosyaya baktığınızda kim, neden, nasıl, ne zaman ve nerede öldürüldü sorularını hep hem savcılık makamları hem de emniyet mensupları bu soruları sorarlar. Bu kapsamda Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ciddi bir takım şüpheler söz konusuydu. Bugün itibariyle aslında savcılık makamı şunu araştırıyor. Bu helikopterin acaba herhangi bir şekilde düşmesine birileri sebebiyet vermiş midir? Helikoptere binmeden önce kanlarında çıkan karbonmonoksitin acaba bir zehirlenme sebebiyle, yedikleri bir şey sebebiyle ki o dönemde bir tavuk döner yedikleri söyleniyor. Bundan mı kaynaklanmıştır? Olay sonrasında arama kurtarma çalışmaları sırasında Kayseri valisinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ olarak ele geçirildi, bulundu ve şu anda Kayseri Devlet Hastanesi'ne getiriliyor beyanına rağmen sonra o beyanın değiştirilmesine sebebiyet veren kişi ya da kurumlar kimlerdi? Ve bu ölüm yaklaşık 30 dakika boyunca gazeteci arkadaşınız İsmail Bey, Allah rahmet eylesin, beyanlarında tespit edilebilecek bir noktada bulunmasına rağmen neden tespit edilemedi? Bunların hepsini araştırıyor. Tabii daha önce bir takipsiz kararı aslında verilmişti. Şu anda Sayın Adalet Bakanlığı faali meçhul suçlar bürosu kapsamında gerçekleştirmiş olduğu bu çalışma doğrultusunda bu takipsiz kararı suç ceza hakimliği kararıyla kaldırıldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyor. Yürütürken bir, Türk Ceza Kanunu 114. maddesindeki silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma kapsamında bir eylem söz konusu mu? Burada FETÖ o paralel devlet yapılanması kapsamında bir soruşturma yürüdüğünü söylemek lazım. Evet. Tasarlayarak öldürme Türk Ceza Kanunu 82. maddesindeki suçun hangi koşullarda işlenip işlenmediği bu araştırılıyor. Özellikle suç delillerin gizlenmesi ve suçluyu kayırmak. Türk Ceza Kanunu 281 ve 283. maddelerindeki suçlar acaba burada işlenmiş mi? Bu değerlendiriliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu söylemek lazım. Ceza hukukunda şu husus çok önemlidir. Cezanın ağırlığı değildir önemli olan. Önemli olan suç işleyen kişinin devletin, adaletin elinden kaçamayacağı olgusunu tüm insanlara yerleştirirseniz bir daha devletimizin en önemli pozisyonunda bulunan kişilerin Kozinoğlu cinayetinde olduğu gibi devletin el emek yetiştirdiği, vatandaşımızın, insanımızın el emek yetiştirdiği Türk'ün, İslam coğrafyasının değerlerini bir daha el uzatılmamasını sağlamış olursunuz. Ben bu noktada bir hukukçu olarak çok kıymetli buluyorum ve bu sürecin çok sağlıklı şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Bunun siyasi sayıkları da çıkar mı ortaya?
3: Kuvvetle muhtemel çıkar çünkü Sayın Muhsin Yazıcıoğlu bir güzel sözü var, onu hatırlatmak istiyorum. Bir saniyesine dahi hüküm süremediğiniz bu dünyada fırıldak olmaya değmez. İşte o fırıldak,
2: ne doğru söylemiş.
3: Evet, fırıldak olmayan mertliğiyle, yiğitliğiyle hem Türklere hem de İslam coğrafyasının birleşmesine imkan sağlamak için elinden geleni yapan, gecesini gündüzüne katan bir neferdi. Biliyorsunuz aslında helikopter faciasından önce 1,5 yıl boyunca neredeyse 6-7 tane trafik kazası geçiriyor. Eşine ve ailesine yönelik ciddi saldırılar söz konusu. Burada o dönem Fethullahçı terör örgütü liderinin de bir açıklaması var. O da manidar. Bundan önce birkaç kaza geçirmiş. Sonrasında da bu şekilde ölmüş. Allah affetsin, şehit olmuştur diye böyle biraz da küçümseyici tarzda bir beyanı söz konusuydu. Ki o dönemde Kemal Batmaz örgüt kapsamında tutuklanmış olan kişilerin de beyanlarını birlikte değerlendirdiğinizde hiç de azımsanmayacak ve siyasi sahiplerin ön planda olduğu bir süreci görüyoruz. Tabii burada savcılık makamı şuna bakmıyor, onu söyleyelim. Sadece FETÖ değil. Acaba burada başka odaklarda, yani Amerika'sından, CIA'den tutun da Türkiye'de Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir rakip olarak gören, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye İslam coğrafyasındaki ülküsünü kendi ülküsüne, kendi idealine aykırı gören kişiler ya da gruplar da acaba bu cinayetin içerisinde bulunmuş mudur?
2: Hı hı. Örneğin, zaten FETÖ dediğiniz zaman işte evet. İsrail, Amerika, CIA yani.
3: Kesinlikle öyle.
2: Zaten biliyoruz değil mi?
3: Doğru, doğru. Burada işte bunun da daha ötesine giden acaba bir durum söz konusu mudur? Buna bakıyor. Hı. Başka örgütler de bu işin içerisinde var mıdır? Bunu da değerlendiriyorlar. Çok kıymetli bir çalışma. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bakın 30 dakika boyunca siz telefonla görüşüyorsunuz. Görüşen kişi uzman olmamasına rağmen bu tespit uzman olması gerekir. Değil ve tespit yapılamıyor. Aramaların 2 gün, 3 gün sonra bulunuyor. Aramaların 100 kilometre ötede yapıldığını, arada bu kadar ciddi fark olduğunu görüyorsunuz.
2: Şimdi İsmail Güneş, tekrar Allah rahmet eylesin, yani 112 acil servisiyle konuşuyor ve saatlere yakın konuşuyor. Yani düştük, buradayız diyor, donuyorum diyor.
3: Üşüyorum diyor.
2: Üşüyorum diyor. Sonra hatta onlarla temas etmeye çalışan gazeteciler bile bu işin içine dahil edilmeye çalışıldı. Bakalım bundan sonraki süreç. Çünkü onlar da ulaşmaya çalışıyorlar. Evet. Onlar da habercilik yapıyorlar. Bir de bu bir F-4 uçakları.
3: Savaş F-16 ve F-4.
2: Helikopteri rahatsız ettiği, hı-hı, ya da işte çok yakınında uçuş yaptığı iddiaları da var. Dolayısıyla bunun çok birçok ayağı var. Yani askeri ayağı var değil mi?
3: Kesinlikle.
2: İşte kaymakam. Var işte, oradaki acil servis var herhalde, yani arama kurtarma ekipleri var. Dolayısıyla biz böyle çok ciddi bir organizasyondan
3: bahsediyoruz.
2: Bahsediyoruz galiba.
3: Şimdi evet, gerçekten öyle ve burada aslında helikopter neden düştü sorusunun iki ayrı cevabı var. Birincisi, helikopterde bulunan 6 kişiden 3 tanesinde, bunun başında Sayın Muhsin Yazıcıoğlu geliyor, kanında karbonmonoksit bulunuyor.
2: Evet.
3: Bunun bir gıda zehirlenmesi sonucunda meydana gelebileceği noktasında iddiaları da Sayın Savcılık Makamı değerlendiriyor ki helikopterin de acaba bu sebeple mi düştüğünü...
2: Yani pilotta belki.
3: Pilotta. Pilotta da zaten karbonmonoksit var.
2: Tabii.
3: İkinci iddia, F-14 ve F-16 uçaklarının o tarihte kalkarak helikopteri etkilemeye çalıştığı ve böylelikle bir düşüşün meydana gelmediği noktasında ciddi bir araştırma söz konusu. Hı. Ki burada FETÖ, o şeyleri kullanan kişilerin FETÖ'den dolayı yargılanıp ceza aldıklarını hep beraber görüyoruz. Devamında helikopter düştükten sonra İsmail Bey'in telefonla 27 dakika boyunca konuşmuş olmasına rağmen HTS bas kayıtlarının ve yer tespitinin yapılamamış olması, kaymakamın ve valiliğin yapmış olduğu açıklamalar neticesinde aslında bulunduğunu, tespit edildiğini, hastaneye getirildiği beyanın sonrasında değiştiğine dair neden değişti, suç delillerini kimler gizledi, suçluları kimler kayırıyor noktasında ciddi bir araştırma var. Bunun da bir örgüt çatısı altında yapıldığı noktasında bir iddia söz konusu. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinizde bu soruşturmanın aslında sıradan bir kaza olayı değil, aslında bir suikast niteliğinde, evet, olduğunu çok açık net olarak bize anlatıyor. Ben bu soruşturmanın bir şekilde bu aşamalar sonrasında subuta ereceğini ve iddianamenin düzenlenince bu öldürme eylemine gerçekleştiren kişilerin tespit edileceği noktasında bir kanaate sahibim. Umarım devamında böyle olur. Şüphelerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Kara kutusu bulunamıyor uçağın.
2: Ya.
3: O ELT denilen bir cihaz var. Görüntüleri var daha önce dosya içerisinde. Ama daha sonra olay yerine gittiğinde, gerçek yetkililer gittiğinde orada olmadığını görüyorsunuz. İsmail Bey'in helikopterin içerisinde konuşurken, üşüyorum derken cesedinin neredeyse helikoptere 30 metre ileride bir mesafede koltuğun kaydırılarak olduğu noktada bulunduğunu görüyorsunuz. Yani buraya aslında sadece şunu soruyor. Yetkililer, resim yetkililer oraya gitmeden önce başka birileri oraya gitti de kara kutu çalındı mı? Hmm. İsmail Bey'in yeri değiştirildi mi? Düşünsene, üşüyorsunuz, helikopter var. Niye bir ağacın altına gidersiniz? Ayağım çok kırık, ayağım, evet, çok kötü ayağım kırıldı diyor beyanlarını. Dolayısıyla böyle çok kapsamlı bir soruşturmadan bahsediyoruz. Hmm. Ki bunun da o Türk-İslam coğrafyası medeniyet tasavvuru kapsamında siyasi bir suikast olduğunu da söylemek lazım. Tıpkı Kozinoğlu olayında olduğu gibi.
2: Sizin bir meslektaşınız da dahil edilmiş ilk, evet, dönemlerinde o görevi, hı-hı, alan kişi. O konudaki yorumunuz nedir?
3: Tabii yani hukuk mesleğiyle bunun örtüşen bir tarafı mutlaka yok. Ama siz böyle bir cinayet soruşturması yürütürken kişinin en yakınında bulunan kişileri bir bakarsınız. Acaba Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümün sebebiyle birileri bundan faydalanacak mı? yerine gelebilecek mi? Hı hı. Yerinde söz sahibi olabilecek mi? Bu dönemde kimlerle irtibat haline geçmişler? Telefon kayıtları, HTS kayıtları bize neleri ifade ediyor? Savcılık bu kapsamda geniş bir soruşturma yürütüyor. Tabii bir hukukçu olarak şunu da izah etmek zorundayım.

0: her gözaltına alınan kişinin hukuk karşısında suçlu olduğunu söylememek lazım.
1: Şükrü Bey, bir virgül koyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması var. Bu PKK'nın fesline dair önemli bir eşik diyor. Detayları bize bir Buse Gençtürk anlatacak. Buse, seni dinleyelim.
2: Ayşe Sibel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararların önemli bir eşik olduğunu söyledi. Ancak asıl olanın alınan kararların sahada eksiksiz uygulanması olduğuna da dikkat çekti. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespitle teyit edilmesi gerekiyor dedi. Suriye'deki gelişmelerin de aynı anlayışla takip edildiğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu noktada İran'daki gelişmeler sırasında PKK, PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerinde yakından takip edildiğini ifade etti. Tabii başka açıklamaları da var. Bu açıklamalarına bakacak olursak da Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye konusunda Kürtler, Araplar ve Türkler olarak et ve tırnak gibiyiz. Türk kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz dedi. Ve Türkiye'nin ölçüsünün etnik kimlik değil, terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehditlerdir dedi. Bölgemizin Türk topluluğun başka ülkelerin rektalet savaşlarını kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz da dedi. Ve Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatarak bu noktada mesajları da oldu. Türkiye'nin barışın tesisi için ara buluculuk konusunda halen oynayabileceği bir rol olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna da bu savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskinin göz ardı edilmediğini ifade etti. Tabii devam edecek olursak, önemli açıklamalarına bakacak olursak da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin verdiği mesajlarda bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesinin, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından da zaruri olduğunu belirtti ve bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini, Kürtler dahil bütün Suriye halkının kendisini daha emniyetli, daha özgür ve daha müreffeh hissedeceği bir düzenin kurulmasını Türkiye tarafından desteklendiğini de ifade etti. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir ifadelerini kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek dergisinin sorularını yanıtlamıştı. Bu noktada NATO zirvesine ilişkin de Ankara'daki zirveye de değindi. NATO'daki güçlü konumumuzu takip ederken Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki işbirliğimizi derinleştiriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da aktif sorumluluk üstleniyor ve diyalog ortağı olduğumuz Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerimizi de ilerletiyoruz dedi. Mekke Anlaşması'nın ilişkinse barışçıl bir geleceğin inşası için sorumluluk üstlendik ifadelerinde kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça kritik mesajlar verdi. Bu noktada diyelim satır başları, satır araları bu yöndeydi. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konu üzerine açıklamalar da yaptı. Ama tabii ki bu PKK mevzu çok önemli. Yani fesih kararı alması elbette önemli bir eşiktir. Ama bu silah bırakma mevzunun sahada eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor dendi. Meclise açılacak. Önümüzdeki günlerde az kaldı. 467 oyla kabul edilen bir çerçeve yasa var. Şimdi o değerlendirecek. Diğer yandan işte sahada herhalde hem MİT hem diğer unsurlar gerçekten silah bırakılıyor mu, istenilen seviyeye geliyor mu, onun değerlendirmesi yapılacak. Ondan sonra bir takım gelişmeler olacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir açıklaması varmış. Ona da bir dönelim. Fon soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yapmış. Gizem Türemen anlatacak bize. Gizem, seni dinleyelim. Ne dedi bakan?
3: Ayşe Süberker, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durum hakkında bilgi açıkladı. Tutuklu sayısı, gözaltı sayısı, firariler hakkında hemen onu paylaşalım. Fon soruşturması kapsamında şimdiye dek 76 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı Adalet Bakanı. Tutuklu sayısı 45 olarak açıklandı. 5 şüpheliye adli kontrol tedbirleri uygulandığı bilgisini paylaştı ve hali hazırda 14 şüphelinin gözaltında olduğunu ve gözaltı işlemlerinde hala devam ettiği bilgisini verdi. Firari sayısının da 12 olduğunu açıkladı Adalet.

0: Devlet Bakanı Akın Gürlek ve yaptığı paylaşımda sadece bu sayıları, dosyadaki son duruma dair sayıları paylaşmadı. Şöyle bir açıklama da var kendi ifadeleriyle. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasına, engellenmesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur dedi ve vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir diye açıklama yaptı Adalet Bakanı. Kimse korunmamakta, kimse kayrılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek. Mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek saniyeler önce sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada ve devletimizin kurumları güçlü bir şekilde, koordinasyonlu şekilde çalışmayı sürdürmektedir mesajları da verildi. Burada tabii mağdur sayısı, bu fonlara yatırım yapan sayı 455 binin üzerinde, 131 fonun bu anlamda tasfiye edildiğini biliyoruz. Burada en azından yatırım yapanlar mağdurlar. Buradaki yatırımları nasıl alacaklar, ne zaman alacaklar, ne kadarını alacaklar gibi soru işaretleri var. Tüm bu endişelere karşı Adalet Bakanı'nın X hesabından yaptığı paylaşım, tüm sorumluların yakalanacağı, kayrılmayacağı ve hepsinin mal varlıklarının dondurulduğu, tedbir kararları konulduğu, sadece fon yöneticilerinin değil onların da akrabalarına, birinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir uygulandığı yönünde ve 76 şüpheli hakkında şu an dedik işlem yapıldığı bilgisi de önemli. 45 tutuklu var diyoruz ama bugün 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Onların da savcılık huzurundaki savunmalarının, ifadelerinin ardından hakimliğe tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilme ihtimalleri var. Yani ilerleyen dakikalarda dosyadaki 45 tutuklu sayısı da artabilir gibi duruyor Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklama. Sizin de bir yorumunuzu hukukçu olarak almak isterim. Yani geçen haftadan beri herkes böyle yüreği ağzında, özellikle yatırımcılar oradan gelecek haberleri bekliyor. O soruşturma sürüyor. Ama hani Bakan Gürlek de diyor ki kimsenin hani gözünün yaşına bakmayacağız. Çünkü istenilen de biraz sanki o, değil mi?
2: Devletimiz şu anda tüm kurumlarıyla birlikte BDDK dahil olmak üzere bu sürecin üzerine gidiyor. Bir kere onu çok net olarak söyleyelim. Mağduriyetin tamamıyla sıfıra indirilmesi için bir gayret var. Bugün biliyorsunuz Bir Evim, Katılım Evim ve Katılım Bankası ile ilgili Emlak Katılım Bankası'nın bir açıklaması oldu KAPA ve onların payını devralacağız diye bir açıklama oldu. Bu kapsamda özellikle o fonlara, o grup şirketlere yapılan yatırımlar noktasında devletimiz özellikle kolayca tekrar sisteme sokulabilir. O resolution dediğimiz yeniden yapılandırmanın söz konusu olabileceği şirketlerle ilgili çok ciddi adımlar attığında bu çalışmalarla birlikte görüyoruz. Bugün itibariyle tabii burada hem bir cezai aşama, soruşturma durumu söz konusu, hem de bununla birlikte SPK'nın, BDDK'nın, devletin yetkili kurumuna atacağı adımlar söz konusu. Burada amaç vatandaşın en az mağduriyetle bu süreçten kurtulmasını sağlamak. Tabii bunun da dünya çapında da bir önemi söz konusu. Çünkü bizim borsamız Uluslararası Dünya Borsa Federasyonu'na üye bir borsa ve yıllardır ciddi bir emek sarf ediliyor. Bu ekonomik güvenin ve istikrarın tüm dünyaya anlatılabilmesi noktasında. Bu gerçekleştiren eylem buradaki sistematik olarak çalışmalarda bir zarar verdi. Şimdi bu hasarın indirilmesi noktasında ciddi bir çalışma söz konusu. Tabii ki biliyorsunuz sermaye piyasası kanunu kapsamında hem 1 ve 128. maddeleri kapsamında SPK'nın bir denetim ve gözetim yükümlülüğü söz konusu. Tabii. Bu yapılan çalışmalar işte bu illegal faaliyet fiili dolaşımdaki o küçük fiili dolaşımdaki hisseleri piyasa dolandırıcı yapan kişilerle ilgili ciddi bir araştırma ve soruşturma gerçekleşiyor. Tabii burada şu çok önemli olacak. Burada bir soruşturma sonrasında bir yargılama süreci olacak. Ancak müsadere bundan sonra gerçekleşebilir bizim ceza hukukumuz kapsamında. İşte bu noktada yatırımcının zararını gidermekle ilgili de bu müsadere sonrasında bir kanun çıkarılması gerekir. Bu kanunda buradan elde edilen gelirler, yani bu şüphelilerin eğer sanık pozisyonunda gelirleri ceza alırlarsa buradan müsaade edilen gelirlerin yatırımcılara, zarar eden kişilere ödenmesi noktasında bir kanun düzenleme yapılacak. Bunda zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da gereken neyse hukuki düzenlemeler noktasında yapacağız demişti.
1: Ama o zaman bu şu anlama geliyor. Yani ilk önce 3 ayla başladılar, sonra 6 aya uzattılar.

0: 6 aydan önce de bitebilir dediler ama yani bir yargılama süreci vesaire uzayacak edecek, o kanun, bahsettiğiniz kanun yürürlüğe girecek falan, dolayısıyla bir süreçten bahsediyoruz.
1: Tabii
0: sanırım,
1: hukuki uzunca. Anlamıyla baktığınızda 6 aylık bir süre içerisinde bunun sonuçlanma ihtimalini söyleyebilmek çok doğru evet. olmaz.
0: Şimdi Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına tekrar dönecek olursak, aslında işte karbonmonoksitten başladık. Daha sonra işte helikoptere F-16 ve F-4'lerin müdahalesi değil ama işte sarsmaya yönelik manevralar yaptığından bahsettik. Daha sonra çakıldı helikopter, arama kurtarma başka bir şey oldu. Dolayısıyla çok farklı gidiyor. En son avukatta kalmıştık. Yani tabii ki hani şu anda bir şüpheli değil mi sadece evet, kendisi? Şeyi hem onu bir oradan devam ettirin istiyorum. Bir de yani herhalde aileyi tanıyorsunuz siz. Değil mi?
1: Yani biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Dolayısıyla hani oradan duyduklarınız da var mı? Yani umut var mı onlar açısından bu cinayetin eğer öyleyse hakikaten çözülmesine dair?
1: Tabii şimdi yani bir insanın ateş düştüğü yeri yakar derler ya.
0: Hep öyle.
1: Muhsin Yazıcıoğlu da birçok ülkücü camia olarak tanımlanan kişiler nezdinde çok kıymet verilen bir insandı ve bu ülkenin de bir değeri. Dolayısıyla eşi ve ailesi noktasında ciddi bir üzüntü olduğuna söylemek lazım. Hani bir yakınınızı kaybettiğinizde beklediğiniz şey devletimizin adalet sistemini bir şekilde en hızlı şekilde çalıştırıp suçluları bulmaktır. Ancak öyle bir taraf bir yeriniz bir nebze soğur rahatlar. Evet. Bu nokta ben o dönemde o bölgede bulunan jandarma yanılmıyorsam komutanı olan bir kişi var. Ali Lapata diye ismi geçiyor. Ailenin soruşturma ve yargılamalar sırasında yer tespiti noktasında onun bir zafiyet içerisinde bulunduğuna dair ciddi bir serzenişi olmuş. Hatta bu kişi de yanılmıyorsam 2 yıla yakın bir hapis cezası da bu noktada görevi gereğini yerine getirmeme noktasında bir ceza da almıştı. İşte bu aslında bütün delilleri bir araya getirdiğinizde şunu ortaya koyuyor. Burada organize bir kötülük var.
0: Evet.
1: Yani kendi hükümranlık alanınızda bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın çok güçlü olmasına rağmen, sağlık ekibinin çok güçlü olmasına rağmen aslında bulunabilecek, belki de hayatları kurtarılabilecek olan kişilerin ne yazık ki ihmaller zinciriyle kasıtlı olacak şekilde öldürüp öldürülmediği tespiti yapılmaya çalışılıyor. O yüzden bu soruşturma bu nedenle çok çok kıymetli. Daha önce sizinle Kozindoğlu'nda konuşmuş olduk. Bakın Eşref Bitlis var, Necip Hablemitoğlu var, Aytunç Altındal var. Tüm bunları topladığınız aslında o 2016'daki sürece, yani o darbe sürecine nasıl geldiğimizi de bize gösteriyor. Bunları yapıyorlar ve karşılığında hiçbir ceza almadan, çünkü ellerinde bu mekanizmayı kullanmak için güçler var. En sonunda şu noktaya geldiler. Biz Türkiye'ye karşı darbeyi de yapabiliriz düşüncesine sahip olmuşlardı. Evet. İşte bugün hesaplaşması bu darbeyi yapanların da aslında adalet karşısında hesap verebileceğini ve cezaların alınabileceğini göstergesi
0: İnşallah.
1: Olarak görüyoruz.
0: İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum avukat Şükrü Aksu. Sağolunuz katıldığınız için haber hattına. Evet, değerlendirmeye çalıştık. Bugün ikinci dalga operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bu helikopter kazasına dair dolayısıyla takip edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu arada kişisel veri hırsızlarına yönelik bir operasyona imza attı. 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon telefon numarasının bulunduğu yasa dışı sorgu paneli de deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siber güvenlik kanununa muhalefet suçuna ilişkin çalışma yürüttü. MİT Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli sorgu paneli tespit edildi. Panelin sunucusunda yapılan teknik incelemede 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve kimlik numarası eşleşmesi bulundu. Panelin yasa dışı veri temini, sorgu sistemleri oltalama ve dolandırıcılık faaliyetleri için siber tehdit aktörlerine bir araya getiren bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi. Sistemin kurucusu ve yöneticisi olan Eyüp Can ve panelin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan kişi olduğu tespit edilen Abdullah Kazan için gözaltı kararı verildi. Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü 2026 ortak askeri tatbikatı sürüyor. Hava araçları farklı irtifalarda manevralar gerçekleştirerek çeşitli hedefleri vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan

0: Yapılan açıklamaya göre tatbikat kapsamında hava araçları belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda ustalıkla manevralar gerçekleştirdi. Senaryo gereği temsili düşmanın hava hedefleri, radar ve hava savunma füze sistemleri, askeri araçları ve teröristlerin karadaki mevzileri vuruldu. Tatbikatın amacının pilotların pratik becerilerini geliştirmek, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesini sağlamak ve tatbikatta belirlenen görevlerin zorlu hava ve arazi koşullarında yerine getirilmesine yönelik kabiliyetlerini değerlendirmek olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diyen Mitsotakis, ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair ortak bir anlayış olması gerektiğini de söyledi. Mitsotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme ise tepki çekti.
1: Birleşmiş Milletler kürsüsünden Türkiye ile ilişkilere değindi. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi.
2: As I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. İki ülke arasında hassas bir ilişki olduğunu söyleyen Mitsotakis, nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
2: Over the past three years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust, and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead.
1: İki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri süren Mitsotakis, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu. Mitsotakis'in gündeminde Gazze de vardı. Barış planının uygulanması gerektiğine dikkat çekerek Yunanistan'ın İsrail'le stratejik ortaklık içinde bulunduğunu hatırlattı.
2: Strong strategic partnerships.
1: Mitsotakis'in New York temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi ise tepki topladı. Yunanistan'da muhalefetten Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Sakel Laridis görüşmeyi utanç verici olarak nitelendirdi. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakel Laridis, bu görüşmenin Yunanistan açısından doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
0: Amerikan Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Liderler samimi bir ortamda geçen görüşmede bir dizi konuyu da ele aldı. İki lider işbirliği mesajı verirken Trump, Biden hakkında yaptığı bir espriyle Xi'yi güldürdü.
1: Xi ile harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. Çin'le ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Xi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD ve Çin'in birlikte çalışacağını söyledi. Trump, daha dengeli bir ticaret ilişkisi üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Xi ise görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada ABD ile diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu. Çinli şirketlere ABD'de adil davranılmasını umduğunu dile getirdi. Trump'la Xi'nin görüşmesi sırasında dikkat çeken bir anda yaşandı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu Xi'ye göstererek "Bu da Biden" diye espri yaptı. Xi ise Trump'ın sözlerine kahkahalarla karşılık verdi. İki lider teknoloji ve yapay zeka sektörü yöneticilerinin de katıldığı akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi. Trump yemek sırasında Xi'ye bir kel kartal heykeli armağan etti ve ikilinin arasının hiç bu kadar iyi olmadığını ifade etti. Yemeğe Tesla'dan Musk, Apple'dan Cook, OpenAI'dan Altman ve Nvidia'dan Huang gibi teknoloji dünyasının önde gelen liderleri de katıldı. Xi'nin ABD ziyareti Trump'ın Mayıs ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşiyor.
0: İtalya Başbakanı Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenleme öğrencilerin İtalyanca öğrenmesini destekleyen önlemler ve belirli durumlarda ebeveynlere dil kursuna katılma yükümlülüğü de içeriyor.
1: İtalyan hükümeti okullara yönelik yasak

0: listesi açıkladı. Burka ve peçe kullanımı yasaklanırken dil yeterliliği konusunda da kurallar getirildi. İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenlemede burka ve nikap olarak da adlandırılan peçe gibi yüzün tanınmasını engelleyen örtüler hedef alınıyor. Özel sağlık ve güvenlik gerekçeleri dışında derslere yüzü tanınmayacak biçimde kapatarak katılmak yasaklanıyor. İhlal halinde 200 ila 1000 euro idari para cezası öngörülüyor. Yüzü açık bırakan başörtüsü ise bu kapsamda yer almıyor. Yabancı öğrenciler için öngörülen sınırsa vatandaşlığın yanı sıra öğrencinin doğum yeri ve İtalya'daki eğitim geçmişine göre belirleniyor. İlkokulların birinci sınıflarında İtalyan vatandaşı olmayan ve İtalya'da doğmamış ya da en az 2 yıl okul öncesi eğitime devam etmemiş öğrenciler için %30 sınırı öngörülüyor. İtalyanca yetersizliği nedeniyle okula uyum ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ebeveynleri ise ücretsiz İtalyanca kurslarına katılmakla yükümlü tutuluyor. Kurslara katılmayanlara 200 ila 1000 euro ceza öngörülüyor. Meloni düzenlemeyi öğrencilerin dil öğrenmesini ve okula uyumunu destekleyen bir adım olarak savunuyor. Eğitim sendikaları ise yeni düzenlemelere tepki gösteriyor.
1: Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda ilde hissedilip paniğe neden olan Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar gelen binalarda inceleme yapıyor.
0: İhbarlar bir bir değerlendirildi. Depremin hasarını belirlemek için ekipler sahaya indi. Şanlıurfa'da Perşembe günü meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.
2: Depremde çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu, çok sallandık, korktuk yani.
0: Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüydü. Köyde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
3: Bu depremden dolayı evimiz yıkılmak üzeredir zaten.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri deprem hasarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. 400'e aşkın ihbarı değerlendiren 18 ekip adreslere gidiyor, binaları inceliyor.
4: Korktuk yani, kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimizi AFAD olsun, belediye olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
0: Çalışmalar tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan hanelere konteyner verilecek.
1: Emniyet kemeri her yıl binlerce hayat kurtarsa da bir kaza anında hamileler için de risk oluşturabiliyor. Şırnak'ta da böyle bir vaka yaşandı. Anne adayı ölümden döndü. Karnındaki bebeğini ise kaybetti. Hamile kadınları trafikte bu riskten koruyacak aslında küçük bir aparat var ama pek bilinmiyor. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
5: Üç yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
6: Doğusta yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
7: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
8: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri. Türkan Altürk Şırnak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
6: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
8: Emniyet kemerine bağlı olarak.
6: Emniyet kemeri. kemerinin yanlış pozisyonunu ilintili olarak.
7: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile.

0: hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.
1: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini sağlayacak.
2: Bebeği de koruyor.
1: Tabii ki. En önce buradaki amaç bebeği korumak.
0: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
3: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
1: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var. Koltuğun bu eğimine, koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatını geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
3: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
4: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak şekilde olan bir kemer. Şimdi bu, şu anda da çok fazla ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
5: Habertürk ana haber spikeri ve programcısı meslektaşım Faruk Aksoy, Osmanlı Alman İmparatorluğu döneminde yaşanan imkansız bir aşkın hikayesini konu olan romanı Batia'yı okuyucuyla buluşturdu. Tarihsel gelişmelerle yarım kalan bir aşkın harmanlandığı o romanın çıkış hikayesine gelin bir bakalım.
6: Bu benim ilk romanım. Mesele şöyle, çok eskiye gidiyor. 1990 yılında Suudi Arabistan'a gittim. Medine'de bir istasyona uğradık. İlgimi çekmişti. Terk edilmiş raylar, böyle mahzun yıkılmış bir ev gibi ama çok derin arka planı olan, tarihi dokusu olan muazzam bir fotoğraftı karşımdaki. Ve sonra Hicaz Demiryolu'nun baş mühendisini, yolun yapılma hikayesini, devletler arası ilişkileri ve başladım üzerine çalışmaya. Bütün bu hikaye içinde burada gördüğünüz Henry August Meissner'i, yani bu Alman mühendisi, Batia'yla, yani şu Yahudi kadınla bir özel hayatın içine de akıttım.
0: Osmanlı'nın demir yollarını örmek için, insanları birbirine kavuşturmak için uğraş veren o baş mühendis, nereden bilebilirdi ki inşa ettiği rayların kendisini imkansız aşkından ayıracağını? Gazeteci Faruk Aksoy'un tarihi gerçek kişilerden yola çıkarak kaleme aldığı ilk romanı Batia, raflardaki yerini aldı. Roman, yasak aşkın gölgesinde akıp giden bir tarihsel süreci de işliyor.
6: Hikayemiz 1899 yılında Heidelberg'de, Almanya'da, üniversitenin konferans salonunda oraya davet edilen Henry August Meissner'in konuşmasıyla başladı. Çok enteresan bir karakter. Hicaz Demiryolu'na baş mühendis olması ve 24-25 yaşında İstanbul'a geliyor. Yani genç bir mühendis ve Sultan Abdülhamit burada gördüğünüz Henry August Meissner'e paşalık ünvanı verdi. Atatürk'ün direkt muhatap olduğu, kendisine görev tevdi ettiği bir adam. İkinci bölüme şöyle başladım. Bu terzi Batia, Alman ordusunda askerlerin böyle söküklerini, yırtıklarını dikiyor. Eşi var, Zadok Fingerhut. Aralarında Henry ile Batia'nın arasında bir yasak ilişki, aşk yaşanıyor.
0: Destek Yayınları'ndan çıkan roman, Osmanlı Demir Yolları'nın baş mühendisi Henry ile Almanya'da tanıştığı, terzilik yapan Batia'nın imkansız aşkını konu alıyor. Romanın kadın kahramanı Batia, iki imparatorluğun şahitliğinde yaşanmış, birbirine kavuşamayan iki aşıktan en yalnız olanı.
6: Ne Batia'nın Alman ordusuna diktiği üniformalar, ne de Henry'in çöllere döşediği raylar Alman İmparatorluğunu ve Osmanlı İmparatorluğunu kurtarabildi. Ben biraz yapılanların ötesinde Henry'in ve Batia'nın kalbinin içine baktım. Dışarıda kızıl kıyamet koparken böyle içeride sessizce atan pıt pıt pıt iki kalp var.
0: Batia sadece tamamlanmamış bir aşkın hikayesini anlatmıyor. Sınırların ortadan nasıl kalktığına, savaşlara da ayna tutuyor.
5: Evet, okuyucusu bol olsun diyelim. Bugünlükte haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bu akşam Kocaeli'de Fransa ile oynayacak. Ay Yıldızlar rakibiyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Euroleague'de sezonu açtığını söyleyelim. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikte. Hoş geldin Ata.
1: Selam selam, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, iyi yayınlar diliyoruz sana da. Evet, yoğun bir cuma günü diyebiliriz. Evet. Hem futbolda heyecanımız çok yüksek, hem dün Anadolu Efes açılışı yaptı, mağlup oldu ama Euroleague'de ilk maçlar her zaman zordur. Bugün de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı var. Amillilerimizle başlayalım.
1: Evet, amillilerle başlayalım. Bugün önemli bir maç. Tabii bence ekstra şu an önemli görmemizin sebebi, ekstra bu kadar yoğunlaşmamızın sebebi Dünya Kupası'ndaki yaşadığımız kötü tablo ve onun yaşattığı bir mental burukluk var hepimizin üzerinde. Bir an önce aslında başka bir maç oynayalım da o milli takıma dair duygular tekrar değişsin diye ben insanlar açısından tabii ki söylüyorum. Bizim her zaman inancımız ve güvenimiz çok yüksek ama insanlarda genel olarak bir burukluk var. Sen de fark ediyorsundur. O da özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında yaşananlar, istediğimiz gibi hiçbir şeyin olmaması vesaire. ABD galibiyeti gelse de oraya hedefsiz gitmiştik. Ama bugün yeni bir başlangıç. Bir kere şöyle bir avantajımız var. Ben özellikle yayınlarda hep bunu vurgulamaya çalışıyorum. Zinedine Zidane'ın Fransa'sı yıllardır beklenen bir Fransa. Yıllardır Zinedine Zidane'da Didier Deschamps gitse de ben de Fransa'nın başına geçsem diye bekliyor. Paris'i reddetti, Juventus'u reddetti, Real Madrid'i reddetti. Hep burayı bekliyordu. Burayı bu kadar bekleyen bir isim de buraya çalışmamış olma ihtimali yok. Yani yeni bir teknik direktör gibi bakmamak lazım bence. Zaten oyuncular onu efsanesi olarak görüyor, biliyor ve tanıyor. Kendisi çok özel bir isim, çok özel bir teknik direktör ve efsane bir futbolcu. O yüzden ben farklı dokunuşları olacağını düşünüyorum. Böyle bir avantaj, bu durumu bir avantaja çevirme ihtimali var bizim açımızdan. Bütün dünya bu maçı izleyecek. Zinedine Zidane'ın Fransa'sı nasıl diye. Burada alacağımız bir beraberlik, hatta bir de galibiyet olsa ne güzel olur. Bütün dünya basınının İnşallah bizi konuşmasını sağlayacak. İnşallah öyle olacak tabii ki. İşimiz kolay değil, çok zor. Çünkü Didier Deschamps sonrasını çok bekleyen oyuncu vardı.
0: Evet.
1: Onun performansından memnun olmayan Fransa'da çok oyuncu vardı. Ama Zinedine Zidane bugün çok iddialı bir başlangıç yapmak isteyecek. Bence Vincenzo Montella bunu bir avantaja çevirmek için planlarını yapmıştır. Biz bugün Fransa'dan puan aldığımız takdirde herkes bizi konuşacak ve herkes Dünya Kupası'nı unutacak. Evet. Diyecek ki Kocaeli'de inanılmaz bir şey yaşadık. Tekrar bizim çocuklar geri döndü. Hayalimiz bu. Bugün de üçlü bir savunma hattıyla çıkma ihtimalimiz var. Oğuzhan da ondan bahsediyor. Zeki Çelik'in stoperde olduğu, işte Merih'le, Abdülkerim'le birlikte öyle bir ihtimal konuşuluyor. İşte Oğuz Aydın'ın ve diğer tarafta da Ferdi Kadıoğlu'nun olduğu bir kanat bek ihtimali konuşuluyor. Enteresan çünkü üçlüyü sadece bir kere denedi Montella. O da İspanya deplasmanıydı. Oradan da 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştık. Ya inşallah tabii ki güzel bir sonuç alırız yine. İspanya dünya şampiyonunun beraberliği çok kıymetlidir yani.
0: Kesinlikle.
1: Her ne kadar bir prestij maçıydı o ama yine de yapabilirsek, gerçekten oldurabilirsek inşallah dolduracağız. Çok özel bir hikayeye tanıklık etmiş oluruz. Fransa'yı daha önce çok çok iyi olduğu dönemlerde Konya'da yenmiştik. Deplasmanda işte Kaan Ayhan'ın attığı gollerle son dakikalarda beraberliğimiz vardı. Hiç yenilmediğimiz bir grup aşaması var. O zaman Şenol Güneş vardı takımın başında. Yani bu kadar güzel hikayelere imza
0: neden
1: atmışken Fransa
0: diyorsun
1: karşısında neden olmasın? Ama şunu da hatırlatmak lazım Selen. Futbol bu. Bugün kaybetme olasılığımız çok daha yüksek. Sonuçta bir dünya yıldızı karmasıyla oynayacağız. Bizim de ana hedefimiz Fransa değil. Yani İtalya ve Belçika'dan ne kadar puan alabiliriz üzerinde grup planlamamız.
0: Evet.
1: O yüzden buradan ne alırsak karımız inşallah galibiyet olur.
0: Tabii Montella da kendine ve takımına olan güvenini çok yukarıda tutuyor ama bir yandan da Zidane hazır oyuncuları tercih ettiğini söylüyor. İki tarafta risk almak istemiyor ve ikisinin de tek hedef var, o da galibiyet. Montella burada bir çıkış yakalayabilir. Onun için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Senin de söylediğin gibi buradan alınacak bir galibiyet. Hatta beraberlikte bile çok farklı senaryolar Uluslararası Ligi'nde Türkiye'yi bekliyor olabilir. O yüzden gerçekten Montella açısından ve tabii ki amili takım açısından çok önemli bir karşılaşma.
1: O kırgınlığı atabileceği karşılaşma. Sonuçta Montella da öyle ya da böyle her ne kadar hissettirmese de mahcup. Yani
0: evet.
1: Onu direkt olarak söylemese de o hissediliyor.
0: Gidecek misiniz, kalacak mısınız soruları da artık onu kırmaya da başladı diyebiliriz sanırım.
1: İllaki,
0: çünkü bana artık direkt sorun bu soruları alıştım
1: alınmam
0: artık.
1: Alınmam diyor. Evet.
0: Diyor.
1: Ama
0: tabii
1: alınır. Çünkü onu gördük yani.
0: Çok normal, evet. Umarız bizim
1: İnşallah
0: çocuklar
1: galibiyetle
0: Fransa karşısından ayrılır diyelim. Güzel bir akşam olsun Kocaeli'de.
1: Temennimiz o.
0: Evet, temsilcilerimiz Euroleague'de bu akşam mücadelelere çıkacaklar. Çok önemli gerçekten.

0: hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın biz bu akşam Euroleague'e galibiyetle başlamasını istiyoruz. Fenerbahçe zaten bu platforma alışık bir takım. Sarunas bu kupayı aldı bir kez. Onun öncesinde 2017 senesinde Fenerbahçe ilk defa Türkiye'de alan ilk takım oldu. Beşiktaş'ın Eurocup'ta geçirdiği başarılı sezonları söyleyebiliriz. Eurocup 3'teki şampiyonluğunu söyleyebiliriz. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın tabii ki galibiyet almasını istiyoruz. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani Anadolu Efes'in bu arada hani mağlubiyeti çok yaralamasın taraftarlarını. Çünkü evet Pablo Laso belki geçen yıldan devam ediyor ama çok yeni bir kadro var. Tamamen eski kimliğinden tamamen artık değişmeye, dönüşmeye çalışan bir Anadolu Efes var. Biraz zaman gerekecek. Yani Mike James gibi figürleri alıp onun peşine hemen böyle bir günde takım kuramıyorsunuz. Biraz bir süreç gerekiyor. Kesinlikle. O sürecin de karşılığı olacaktır diye düşünüyorum ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tabii ki şöyle bir durumu olacak bugün. Bir kere bu iki takım zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldiler. Şimdi başlangıcı Fenerbahçe'den yapayım. Hazır bir görüntü verildi. Ama Fenerbahçe'nin bir de biliyorsun Euroleague'in yeni bir organizasyonu var. Süper Kupa. Orada da istediği finali alamadı
0: çünkü
1: aslında.
0: Çünkü rakip Olympiakos'tu
1: evet,
0: aslında.
1: Yine bir önceki Euroleague şampiyonuyla karşı karşıya geldi. Yarı finalde elenmişti orada da. Burada da öyle oldu. Ama bir prestij kupası zaten. Kesinlikle. Yani. Öyle çok önemli bir organizasyon değil. Fenerbahçe'den ben bugün açıkçası dominant bir galibiyet bekliyorum Virtus Bologna karşısında. Diğer tarafta tabii ki asıl Beşiktaş taraftarı bugünü çok bekliyor. Valencia basketle oynayacaklar ki Valencia'da bir koç değişikliğine gitti biliyorsun. Evet. Orada bir değişiklik oldu. Hoca değişikliği oldu.
0: Euroleague'in asansör takımı deniyor aslında.
1: Normalde öyle ama geçen yıl çok acayip bir performans ortaya koydular. Finali bile ucu ucuna kaçırdılar. Final Four'a kaldılar ki Panathinaikos karşısında 2-0'dan döndüklerini hatırlatmam lazım. O yüzden Valencia'da özel bir takım. Beşiktaş için iyi bir sınav olacak. Ben Beşiktaş taraftarını biraz karamsar görüyorum sosyal medyada Selen. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tabii 13 sayılık bir farklı mağlubiyet Fenerbahçe'ye karşı. Ama Fenerbahçe Euroleague'in dominant ekiplerinden birisi. Peki. Fenerbahçe için, Beşiktaş için bir gösterge değil. Beşiktaş asıl Valencia'yı yenerse bir anda hava değişir inşallah.
0: Çok hak ediyor gerçekten bence Duşan Hoca. Sarunas kesinlikle gibi başarılar yaşasın istiyoruz gerçekten İnşallah. Euroleague'de. Çok teşekkür ediyoruz Ata değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Ata Selçuk, HT Spor Haber Müdürü bizlerle birlikteydi. Noktaladık spor bültenini. Az sonra HT 360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Merhabalar Habertürk'ten, HT360'dan herkese. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Bir saat boyunca dünyanın ve Türkiye'nin gündemine birlikte bakacağız. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladık bu bülteni, HT360'ı. Manşetlerle şöyle hızlıca bir başlayalım. İlk üçümüzde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması var. Bu kapsamda bugün 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı da 45'e yükseldi. Aynı zamanda tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Birinci derece yakınlarının yine mal varlıkları da donduruldu. Daha fazlası var. Bu konuya dair aktaracağız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde yapılan bu operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 4 şüphelinin yine yakalanmasına yönelik bir çalışma söz konusu. Bu çalışma da devam ediyor. Bakacağız detaylara. Ve A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bu akşam Fransa ile karşılaşacak. Maç nerede? Kocaeli'de oynanacak ve saat 21.45'te bu maçın düdüğü çalacak efendim. Bunun da detaylarına bakacağız yine HT360'da. Hadi hızlıca başlayalım. Evet, Husilerin Suudi topraklarına saldırıları devam ediyor. Mekke Anlaşması'nın tarafları bu kapsamda bir araya geliyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor efendim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi. Ve toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının hemen sonrasında geldi. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya gelmişti zaten. Hatta burada özellikle Hakan Fidan

0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek dergisine konuştu. Mekke anlaşmasından yine PKK'nın feshedilmesine kadar pek çok konuda değerlendirmeleri vardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üçüncü bir ülkeye karşı olmadığını belirten Erdoğan, bu anlaşma üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir dedi. Terörsüz Türkiye'nin ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, PKK'nın feshi önemli bir eşik, bölgede kalıcı istikrarı istiyoruz ifadelerini kullandı. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilere de değindi Cumhurbaşkanı. Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu ifade etti. İsrail'in ABD üzerindeki etkisine ilişkin soruya ise Türkiye'ye, Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum dedi. Rusya-Ukrayna savaşına dair de açıklamaları vardı. Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı. Şimdi geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlatılan fon soruşturması genişleyerek devam ediyor dedik. Az önce manşetimizde de verdik. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi ama daha fazlası var. Onun için de bu dosyayı takip eden Gizem Türemen'e dönelim. Gizem, gözaltı sayısı yükseliyor, tutuklamalar yükseliyor. Yine mal varlıklarına da el konulma gibi ya da dondurulma gibi işlemler var ama detaylar sende.
1: Dilek Gül, sadece onlar değil, bugün 3. dalga operasyon da gerçekleşti. Orada hem yeni gözaltılar var hem önemli tespitler var. Tek tek aktaracağız ama önce Adalet Bakanı Akın Gürley'in bu dosyaya fon soruşturmasına ilişkin yaptığı son açıklamayla başlayalım. Akın Gürley şimdiye dek toplamda 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Tutuklu sayısı sabah saatlerinde yükseldi. 45 şu anda soruşturma kapsamında tutuklanan isimler. 5 adli kontrol var, 5 şüpheli hakkında verilen karar ve 14 şüpheli gözaltında, onların adli süreci devam ediyor. 14 gözaltı dediğimiz şüphelinin 7'si bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık huzuruna çıkacaklar ve savunma yapacaklar. Ardından belki de ya tutuklama ya da adli kontrol tedbirleriyle hakimliğe sevk edilecekler. Bu nedenle ilerleyen dakikalarda, ilerleyen süreçte tutuklu sayısı artabilir, onu da bekliyoruz. Ve 12 firari var dosyada. Sadece sayıları paylaşmadı Akın Gürlek, şöyle bir paylaşımda, çağrıda da bulundu. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınların mal varlıkları da dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun dedi Adalet Bakanı. Hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayrılmamaktadır dedi. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluklar zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunan da hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır şeklinde bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Bugün yine yeni bir gelişme, fon soruşturmasında 3. dalga operasyonu gördük. 12 şüpheliye yönelik önemli tespitler var. Bu İstanbul'da eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli firari, onların yakalanması yönünde çalışmalar devam ediyor ama buradaki önemli nokta şu: 12 şüpheli yönündeki tespit, Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 şüpheli tespit edildi. Bunların 5'i zaten adli işleme tabi isimlerdi. Daha önce hiç adli işlem uygulanmayan 7 şüpheli hakkında düzenlendi bu 3. dalga operasyon. Orada da gözaltına alınan şüpheliler arasında Katılım Evim Tasarruf Finansman şirketine ait iç denetçisinden tutun da finans uzmanına, destek uzmanına bir sürü isim var. Hatta bir de firari var. O da yine Katılım Evim Tasarruf Finansman insan kaynakları müdürü de firari. Bu anlamda soruşturma, yakalama çalışmalarıyla da devam ediyor. Son olarak da şunu söyleyelim. Dev mal varlığı tedbirleri uygulanıyor. Şimdiye dek lüks araçlar, lüks yatlar, jetler, hepsine el koyma, dondurulma tedbirleri uygulandı. Şimdiye dek 2,8 milyar liraya ulaşan bir tedbir de gündemde.
0: Gizem, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Gizem Türemen fon soruşturmasına dair gelinen son durumu aktardı. Bu arada emlak katılımdan Katılım Ev, Bir Evim ve iktisat katılımla ilgili bir açıklama var. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığı duyuruldu.

0: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
1: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin konuştu. İlk işlemden itibaren herkese bakılmalı dedi. Özel Ankara'daki gar saldırısı davasını takip etti ve davada zaman aşımı tehlikesi olduğuna dikkat çekti.
3: Borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar.
0: Fon soruşturması gündemindeydi. İlk işlemden itibaren araştırılması gerektiğini söyledi.
3: Maliye Bakanı'na ve ona bağlı masaya çok önemli görevler düşüyor. Bu masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. İlk işlemden itibaren bakmak gerekiyor. Kimseleri kenarda tutmak, gizli tutmamak gerekiyor. Ve bir kez daha somut önerimizi tekrarlıyoruz. Nasıl Amerika bu meseleyi, geçmişte bu parayı kazananlardan bu paraları tahsil edip mağdurları dağıttı ve sorunu çözdüyse aynı şekilde bu sorunun Türkiye'de de çözülmesi lazım.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2015'te 104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı terör saldırısına dair davayı takip etti. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur dedi. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu ifade etti.
3: Zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim.
2: Ve MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezi bir operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde sızıldığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. EMİS sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi ve bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin cumartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak efendim. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor.
4: O Türk dünyasının lideri!
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonu.

0: operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezde 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
1: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
0: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
3: İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde bundan böyle belirlenecek. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle hibrit çalışma ilk kez mevzuata girmiş oldu. Tabii düzenlemede başka detaylar da var. Bakalım onlara.
0: İş yerlerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmede yer alacak. Uzaktan çalışmada çalışma saatleri de sözleşmeyle belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili açıklama yapmıştı. Eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusu hedefleyen çalışma modelini içeren yeni reform programlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Önemli bir adım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle hibrit çalışma modeli ilk kez mevzuata girdi. Çalışmanın bir kısmı iş yerinde, bir kısmı ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilecek. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer verildi. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor.
3: Ve ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Herkesin yakından takip ettiği bir görüşme elbette bu. Liderler samimi bir ortamda geçen görüşmede bir dizi konuyu ele aldı. İki lider işbirliği mesajı verirken Trump, Biden hakkında yaptığı bir espriyle Xi'yi güldürdü. Bakalım o onlara.
0: Xi ile harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. Çin'le ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Xi Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD ve Çin'in birlikte çalışacağını söyledi. Trump daha dengeli bir ticaret ilişkisi üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Xi ise görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada ABD ile diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu. Çinli şirketlere ABD'de adil davranılmasını umduğunu dile getirdi. Trump'la Xi'nin görüşmesi sırasında dikkat çeken bir anda yaşandı. Trump kendisinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın

0: yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu Xi'ye göstererek bu da Biden diye espri yaptı. Xi ise Trump'ın sözlerine kahkahalarla karşılık verdi. İki lider teknoloji ve yapay zeka sektörü yöneticilerinin de katıldığı akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi. Trump yemek sırasında Xi'ye bir kel kartal heykeli armağan etti ve ikilinin arasının hiç bu kadar iyi olmadığını ifade etti. Yemeğe Tesla'dan Musk, Apple'dan Cook, OpenAI'dan Altman ve Nvidia'dan Huang gibi teknoloji dünyasının önde gelen liderleri de katıldı. Xi'nin ABD ziyareti Trump'ın Mayıs ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşiyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, görüyorsunuz, BM Genel Kurulu'na hitap etti. O hitap etmeye başlamadan ve hitabı sırasında da işte bu şekilde salondan ayrılanlar oldu. Diplomatlar, temsilciler salonu terk etti. Ve dolayısıyla BM dışında da Netanyahu'ya protestolar söz konusuydu. Ama o konuşmanın içeriği ve protestolar belli ki Netanyahu'yu çok etkilememişe benziyor.
2: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
1: Şimdi haberde verdik, İsrail Başbakanı Netanyahu BM kürsüsündeyken salon boşaldı. Aynı zamanda New York sokaklarında da yüzlerce kişinin katıldığı protestolar vardı. Hem bu protestoları hem de Netanyahu'nun bu kürsüden dünyaya seslenişini, ifadelerini konuşacağız. Gazeteci Gürkan Zengin ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş benimle beraber. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Teşekkür ediyoruz Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gürkan Hocam, beni duyuyor musunuz? Bence duyuyorsunuz gibi ama.
4: Şimdi duyuyorum. Heh,
1: süper, tamam. Hoş geldiniz. Duyuyorum. Selamlar. O zaman sizinle başlayayım. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesine dair ne dersiniz? Tabii bu BM'de ilk değil, onu da biliyoruz. Ama sorum şu, bu İsrail'in şu geçtiğimiz yıllar içerisinde ve geldiğimiz şu aşamada uluslararası diplomatik konumuna dair bize ne söylüyor artık bu saatten sonra?
4: Bir kere yeterince güçlü bir destekki protesto olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle 70 mi? Civarında delegenin dışarı çıktığını söylüyorlar. Ama şunu söyleyelim, yani orada 190 ülkenin temsilcisi var. Çok daha büyük bir tepkisellik olmalıydı. Önce onu söyleyelim. İngiltere, Fransa, Almanya, hani Amerika'yı bir kenara bırakıyorum. Avrupa'dan İngiltere, Fransa, Almanya delegeleri de orada oturmaya devam ettiler. Utanç verici bir durum. İspanya gibi, neredeyse Türkiye gibi tepki gösterebilen, o sertlikte tepki gösteren bir Avrupa ülkesi var. İşte İrlanda, Slovenya gibi küçük ülkelerden de tepkiler var. Genellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerinden bir tepki gördük ama İsrail'in canını yakacak olan Avrupa, Amerika, bunlar katılmamaya devam ediyorlar bu protestolara. Utanç verici bir durum. Mahmut Abbas'ın Filistin temsilcisinin 2 senedir davet edilmediği bir yerde, çıkamadığı bir kürsüde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlusu olarak hüküm verdiği bir kişinin BM kürsüsünü, Birleşmiş Milletler kürsüsünü işgal etmesi, orada konuşabilmesi dünyanın bugün geldiği durumla ilgili bir fikir veriyor. Dün Armağan Hoca, Armağan Öztürk de bir başka kanalda bunun altını çizdi. Evet, Mahmut Abbas konuşamıyor. 70 bin insanı katledilmiş, soykırıma uğramış bir lider konuşamıyor. Ama soykırımı yapanlar konuşabiliyor. Bu bize dünyanın bugünkü haliyle ilgili bir fikir veriyor ve yeterli bir tepkinin de görüldüğünü düşünmüyorum açıkçası.
1: Bu protestolar o zaman sembolik anlam taşıyor diyebiliriz o zaman. Yani somut siyasi bir sonuç doğurabilecek yani, protestolar değil gibi diyebilir miyiz?
4: Siyasi sonuç doğuramayacağı çok açık. Sembolik de demeyelim. Sembolin de ötesine geçer. Nihayet genel kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öyle 5 daimi üye veya konseyin işte 10 geçici üyeleri de var. Onlar gibi değil. Gerçekten bir dünya vicdanını yansıtan bir karakteri var. Bundan önce aldığı kararlarla bunu gösterdi. İşgale karşı aldığı kararlarla, İsrail'in uygulamalarına karşı, dünyanın geneline sunduğunuz zaman İsrail'in uygulamalarına bir vicdan hakim olabilir ama karar verici, sonuç üretici, yaptırımı olan kararlar olmuyor bunlar. Dediğim gibi gösteriler, tepkiler doğrudur. Bunlar da olmalıdır. Nihayetinde bu 7 Ekim Hamas saldırısından sonra yaşanan olaylar ve bölgedeki değişim ve İsrail'in yaptığı bu soykırım hali, İsrail'i 1948'de kurulduğu yıldan bu yana ilk defa bu derece izole etti. Bu kadar çok ülke Filistin'i tanıdı ve İsrail'in ve başta Netanyahu'nun izolasyonu ve ne olduğunun ne olmadığının anlaşıldığı en ileri noktadayız. Bu bakımdan çok iyidir ama Birleşmiş Milletler anlamını ne kadar yitirmiş olsa da öyle bir platformdur ki orada hakikaten çok daha ağır tepkiler gösterilebilmeliydi. Maalesef dünya bunu yapamıyor.
1: Peki şunu sormak isterim Mehmet Bey. Şimdi Netanyahu protestolara rağmen konuşmasına devam etti ve eleştirileri de, hakkındaki eleştirileri de reddetti. Dolayısıyla bu tutumu önümüzdeki dönem için nasıl bir mesaj veriyor? Bir de seçim var. İsrail'de onun da sonucu oldukça önemli. Israrına dair ne söylersiniz?
3: Tabii Netanyahu'nun yanlış hatırlamıyorsam 98 yılından bu yana Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşan bir Siyonist ve soykırımcı liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla son konuşmasına da baktığımız zaman yine kendisine göre bir planlama çerçevesinde askeri, diplomatik ve teolojik olarak bir konuşma içeriğini ortaya koyduğunu ve kendisine göre haklı çeper bir çizmeye gayret içinde olduğunu söylememiz gerekiyor ki daha çok da seçime yönelik bir konuşmayı da burada gündeme getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii özellikle teolojik vurgularla kendisinin tarihsel olarak bölgede varlığını ispatlama gayreti içine girmesi, bu da yeni bir doktrinle, özellikle Netanyahu'nun teolojik, jeopolitik bir doktrin olarak ortaya çıkan yeni bir süreci başlattığını görmekteyiz ki o zaman dünya tamamen birbirine ve kaosa girecek bir süreci de Netanyahu'nun bu teziyle beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gürkan Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşurken, İsrail'i eleştirirken, Filistin'in haklı davasını ön plana çıkartırken geçen sene aşmadığı hava sahasını bu sene açarak zaten Filistin'e savunurken İsrail'e bakış açısında en üst perdeden ortaya koydular. Geçen sene baktığımız zaman 150'ye aşkın bir ülke Filistin devletini siyasal olarak tanıdı. Aha. Ancak bunun hukuksal ve devlet kimliğiyle tanınma noktasına bakıldığında hiç de beklenilen bir süreci karşımıza çıkartılmadığını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki süreçte gördük. Dolayısıyla bu konuşmasına bakarsanız Netanyahu'nun kutsal metin ve tarihi referanslarla güncel jeopolitiği birleştirerek ortaya koyduğu bir nokta var ki Golan Tepelerinden başlayan bir süreci ifade ediyor. Batı Şeria'ya ve Yahudi halkının tarihsel vatanı olarak iddia ettiği yeni bir süreci başlatıyor ki bu da şimdiye kadar Holokost ve antisemitizm üzerinden dünyadaki sömürgeye ve duyguları sömürerek ulaştığı güç noktasına yeni bir boyut ekleme gayreti olarak karşımıza çıkıyor ki bu çok çok daha tehlikeli bir boyut olarak bölgedeki şekillenmenin farklı

0: bir boyutunu önümüzdeki günlerde daha da sert biçimde göreceğiz sonucunu ortaya çıkartıyor Dilek Hanım.
1: Şimdi o zaman şuradan devam edeyim. Golan Tepeleri meselesinden bahsettiniz. Gürkan Hocam size de oradan devam edeyim. Daha önce BM'de Şahra'nın vermiş olduğu bir söyleşide özellikle Golan Tepeleri yine kürsüden de meselesi gündeme geldi. Suriye toprağı olarak kalacağı yönündeki açıklaması vardı. Bunu reddetti Netanyahu ve dedi ki Yahudilerin Golan Tepelerinde Musa'nın döneminden beri bulunduğunu ifade ediyorum dedi ve bunun da İncil'de okunabileceğini söyledi. Şimdi bu Golan Tepesi, Golan Tepeleri meselesi önemli. Her iki ismin de BM'deki konuşmasında bu vurgu vardı. Bir kere neden ve bu önümüzdeki günlerde daha da büyük bir tartışmanın ya da çatışmanın odak noktası mı olacak? Ne dersiniz?
2: Yani sadece Golan Tepeleri olsa neyse, Lübnan'ın güneyinden tutun, İsrail'in işgal ettiği 1948'den bu yana işte 67, 77, 77 bütün bu savaşlarda elde ettiği, işgal ettiği toprakların sonu yok ve bitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç BM konuşmasında dile getirdiği bir gerçek var. Bu İsrail dünyanın tanımadığı bir ülke değil. İsrail tanındı, 1948'de kuruldu, 1949 Türkiye'de ilk tanıyan Müslüman ülke oldu. Başka ülkeler tanıdılar, ettiler. Fakat bu İsrail'in sınırları nerede? Bu İsrail devletinin, her devletin bir sınırı olur. Bunun sınırı nedir? Yani biz bunun sınırlarını Tevrat'tan, İncil'den mi çıkartıp bakacağız buna? Nerelere uzanacak, ne olacak? Yani bu 3000 yıl öncesinden referanslar getirerek yürüttüğü bir iş. Bu olacak bir şey değil. Golan Tepeleri su kaynakları olan yapılar. İsrail'in neye, nerede ihtiyacı varsa, efendim şu coğrafyada güvenlik ihtiyacım var. İşte Tevrat'ta bu yazıyor zaten. Bu noktada su ihtiyacım görülüyor veya su kaynaklarının zenginliği var. Öbürlerinin kaynaklarının kesme ihtimali var. Tevrat'ta da bu var, şurada da bu var. Malum Nil'den Fırat'a gibi hayalleri de var. Dolayısıyla İsrail'in hayallerine yetişmemiz mümkün değil. Gücünün yettiği yere kadar gidiyor. Gücünün yettiği yere kadar gidenin gücünü kesmek gerekir. Bunun belli ki uluslararası düzen, küresel düzen veya düzenin sahipleri üzerinden bir sonuç elde etmek de mümkün değil. Tevrat da geliyor, İncil de geliyor. İşte askeri gücüyle, hava gücüyle, şununla bununla geliyor. Bu bölgesel ittifaklar bu bakımdan son derece önemli. Suriye'yi çok zor bir zamanında yakaladı. Gücü yok, gücü, kuvveti, kudreti kalmamış bir Suriye. Toprak bütünlüğünü zar zor Türkiye'nin desteğiyle temin etmeye çalışan bir Suriye. Siyasi egemenliğini daha kurabilmiş bir yapı değil, onu oluşturmaya çalışıyor. Bu böyle bir iklimde Suriye'nin üzerinde at oynatıyor istediği gibi. Güneyde kışkırtmalar yapıyor, topraklarını işgal ediyor. Daha önce işgal ettiği toprakları ilhak ediyor. Amerika bunu tanıyor. Ama bu işlerin çözümü bölgesel ittifaklar, ama samimi bölgesel ittifaklar. Böyle sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan gibi de değil ki çok önemlidir. Tarihi bölgede bir kırılma anına tekabül eder. Hı hı. Ama bunun dışında bu İran'ın da daha akil, daha aklı başına, daha rasyonel politikalara yönelmesi, bu yapılara destek olması ve bu İsrail'in bu manada, yani bölgenin tamamına tehdit oluşturan bir hastalıklı yapı olarak ancak güçten anladığı gerçeğinin kabullenilmesi ve buna uygun bölgesel ittifakların derinleştirilmesiyle kontrol edilebileceği çok aşikar. Suudi Arabistan'ın bu dönemde içine girdiği yeni yaklaşımlar bu anlamda bir umut veriyor. Ama biz Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin de doğru bir zemine artık oturması gerekiyor. Bunun bedelini herkes ödüyor. Bunu görmeleri lazım. Umarız görürler. Ama bu büyük güçlerle, bakın İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın tavırları ortada, Amerika'nın tavırları ortada. Rusya bile ikircikli tavırlar sergileyebiliyor. Çin şu anda devreye girmek istemiyor bu konularda. Angaje olmak istemiyor. Bu bölge kendi meselelerini kendi kuvvetiyle, kudretiyle çözebilmeyi öğrenmeli. Buna gücü de var, yok değil, ama işte bazı Arap ülkelerinin başındaki İran'ın yaklaşımları bu işlere engel şu anda.
1: Golan Tepelerinde bir çatışma hali ya da bir mücadele hali kendi içlerinde bekliyor musunuz?
2: Ben çatışma riski görmüyorum. Şu anda Suriye'nin kim çatışacak İsrail'le? Suriye mi çatışacak? Suriye'nin çatışacak bir durumu yok. İsrail'in arzuladığı bir durum olabilir. Şu anda diplomatik güçle ne elde edilebilirse elde edilebilir. Hı hı. Türkiye'nin desteğiyle, belki başka bölge ülkelerinin de artık daha somut destekler vermeleriyle, bu Suudi Arabistan'dır, bazı konularda İran'dır, başka desteklerle bu İsrail'in saldırganlığı durdurulabilirse, zaman kazanılabilirse, bu zamana Suriye'nin çok acil ihtiyacı var. Belli başka konularda Türkiye'nin de

0: zamana ihtiyacı var. İran'ın bu saldırılar altında olmaktan kurtulması lazım. O manada onların da zamana ihtiyacı var. Zaten zaman faktörü şu anda bölgedeki jeopolitik denklemi belirliyor. İsrail bu zaman, yani insanları, bölgeleri, aktörleri zayıf yakaladığı bir anda zaman faktörünü devreye sokarak hava gücüyle, Amerikan desteğiyle elde edebileceği her şeyi elde etmeye çalışıyor. Bu bir zamanla ilgili bir mesele, yoksa Suriye ile İsrail'in bir sıcak çatışmaya girme ihtimalini görmüyorum.
1: Görmüyorsunuz. Mehmet Bey, şeyi sormak isterim. Golan Tepelerine dair sizin öngörünüz nedir? Bir de ek olarak BM kürsüsünde hatta görüntüsü varsa arkadaşlarımızdan rica edelim. Bu çağrı cihazını gösterdi. Lübnan'da gerçekleştirdikleri o saldırıyı hatırlattı. Dedi ki, çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor dedi. Ve dolayısıyla sorum şu, bu tüm dünyayı ya da kendisine karşı gelenleri, eleştirenleri bir anlamda tehdit etmek mi? Nasıl yorumlarsınız bu hali?
2: Tabii ki. Önce Golan Tepeleriyle isterseniz başlayalım,
1: Buyurun.
2: Dilek Hanım. Golan Tepeleri biliyorsunuz 1967 yılında işgal edildiğinden bu yana İsrail'in kontrolünde. Ve Golan Tepelerinin stratejik konumu ve zenginlikleri, özellikle tatlı su kaynakları ve petrol kaynaklarının da olduğunu değerlendirdiğimizde ve tarihsel sürece baktığımızda yaklaşık 150 bini aşan Türkmen kardeşimizin de o tarihlerde, o bölgede yaşadığını değerlendirdiğimizde Golan Tepeleri hem stratejik konumuyla hem de zenginlikleriyle beraber önemli bir coğrafi alan. Ama unutmayalım ki Golan Tepelerinde İsrail'e karşı bugün Suriye'nin var olabilmesi için Suriye'nin devletleşme bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Ancak şu konunun Birleşmiş Milletler'de Ahmet Hüseyin El Şara tarafından dile getirmesi çok çok önemli. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır noktası çok çok önemli. Dolayısıyla hem Birleşik Amerika liderine verilmiş bir cevap var, hem de İsrail'e karşı önü güçlenen bir Suriye ile beraber neler olabileceğinin de şimdiden mesajının verildiği bir süreç olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki eğer bu süreç Mekke savunma ittifakıyla bütünleşen bir Suriye'yi, Irak'ı, Filistin'i bir araya getirebilirse, bölge ülkelerinin kendi alacağı bir güvenlik konseptinde, o zaman İsrail'in belirli olmayan sınırları 48'deki belirlenen sınırlarla beraber sınırlandırılma noktasına ancak bölge ülkelerinin oluşturacağı bir yapıyla ulaşabileceğini ifade etmemiz gerekiyor ki bunun için de bölge ülkelerinin artık kendi kararlarını verebilecek bir güç dinamiğini yakalamaları gerekiyor. Diğer bir önemli konu ise bugün konuşmasında Siyonist liderin konuşmasında 7 cepheyi coğrafi olarak ortaya koyarken 8. cepheyi algıyı ve zihinsel alanı hedef alan teknolojik üstünlüğüne vurgu yapan bir İsrail tehdidini dünya gördü. Dolayısıyla buradaki hayatın her alanında teknolojik olarak ve askeri güç olarak var olduğunu iddia eden bir Siyonist anlayışın dünyaya verdiği önemli bir tehdit ve bölgedeki ülkelere de gösterilmiş bir Birleşmiş Milletler kürsüsünden önemli bir tehdit boyutu olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü çağrı cihazlarının ne maksatla kullanıldığını değerlendirdiğimizde giderek sertleşen bir söylemi ortaya çıkartıyor. Eğer savaş seçimleri yaklaşırken İsrail yönetimi hem Lübnan'a daha sert saldırı hem Suriye'ye daha sert bir saldırı girişiminde bulunarak olağanüstü bir durumu planlayan bir Netanyahu gerçeğini görüyorsak bunun da kaçınılmaz olduğu sonucunu bu yaptığı vurgulamalarda görmekteyiz. Ancak giderek yalnızlaşan bir Siyonist lider var. Ve bu yalnızlaşmanın getirdiği sürece baktığımızdan seçimle ve siyasi geleceğiyle kendisine çıkış arayan bir Siyonist devlet liderini gördüğümüzde bu konuşma çok çok tehdit boyutuyla da farklı bir yapılanmayı yeniden bölge için ortaya çıkartıyor ki unutmayalım ki Gürkan Hocam konuşmasının başında 70'e yakın bir ülke protesto ederken bölgenin içinde var olan ülkeler hala konuşmasını kalarak dinlediklerini de hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla çok çok önemli bir risk konjonktürünü ortaya koyarken destek konjonktürünü de bölge ülkelerinden yakaladığını ortaya çıkartan bir sonucu burada konuşmasındaki dinleyenler tarafından görüp değerlendirmemiz gerekiyor. Peki bundan sonra ne olacak sorusu çok çok önemli. Çünkü İran'a yaklaşımını giderek sertleştiren bir konuşma üslubunu gördük burada.
1: Evet.
2: Ve İran'ın savaşının ana sebebini nükleer olarak ortaya koyarken özellikle Pezeşkiyan'ın ortaya koyduğu önemli bir nokta vardı ki verdiği cevaplar. ve verdiği cevaplara, belgelere dayandırarak ortaya koyduğu bir süreçte Netanyahu'nun çağrı cihazlarını göstererek yine aynı tehdit boyutunu ortaya koyması, baktığımız zaman çatışma şiddetinin de yeniden canlanabileceğini ve artacağını gösteriyor. Ama Netanyahu'nun Amerika'daki bu son ziyaretinde baktığımız zaman Amerikan yönetimi tarafından verilmeyen randevularla değerlendirdiğimizde sanki Amerika-İsrail arasında bir kopukluk varmış algısını da yarattığını söylememiz gerekiyor ki şimdiye kadar ki eğer İsrail'e karşı yaptırım gücünü kullanmayan ülkelerin, özellikle batılı ülkelerin bu kürsüden yapılan ve görsel olarak da teknolojik üstünlüğünü ortaya koyduğu yeni süreçte tüm dünya ülkelerine karşı bir tehdit boyutunu da gündeme getirdiğini söylememiz gerekiyor. Peki bundan sonra ne olacak, nasıl bir süreç bizi bekliyor? İşte onu da Netanyahu'nun siyaseten neler göreceğiyle alakalı değerlendirmek gerekiyor.
1: Bir cümle alayım mı Gülkan Hocam? Bu çağrı cihazı ile ilgili fikrinizi merak ediyorum.
0: Ben de Mehmet Hoca'ya katılıyorum. Tehdit ediyor ve eğer seçimi kazanırsa, yani Ekim sonunda İsrail seçimlerini kazanırsa, biz böyle yine saldırı, şiddet, terör, soykırım politikalarının devam edeceğini görüyoruz. Zaten genel kuruldaki konuşması da iç politikaya dönük, kendi kamuoyuna dönük mesajlarla doluydu. Asıl dünyaya seslenmekten ziyade içeriye görüntü vermeye çalışıyordu. Bakın ben İsrail'i şöyle savunuyorum, böyle koruyorum. Böyle bir hani en iyi savunma saldırıdır tavrı var ya, evet, o. Evet. O onun üzerine inşa ettiği bir konuşma. Bu çağrı cihazlarını göstermesi bir mesaj mıydı? Suikast politikalarının devam edeceği anlamına mı geliyor? Önümüzdeki dönemde başka suikastler de yapılacak. Bunu mu gösteriyor? İsrail halkına sizi ben korurum duygusu mu vermeye çalışıyor? Bu, ama işte böyle bir katili, soykırım suçlusunu BM kürsüsünden konuşturursanız, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulamazsanız dünyanın başı beladan kurtulmayacaktır. Ben mesajı böyle okudum, yani tehdit ve bu saldırı politikaları devam edecek. Bunu İsrail halkını ben sizi koruyorum diye paketliyor, ayrı mesele, ama dünyaya verdiği mesaj da ortada.
1: Gülkan Zengin, Doktor Mehmet Bozkuş, çok çok teşekkür ederim katkılarınız için. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Devam edelim gündemin geri kalanına bakmaya. Trabzon'dan maalesef bir heyelan haberi geldi yine. Bu kez heyelanla birlikte yol çöktü. Tam da bu sırada araçla yoldan iki kişi, geçen yoldan iki kişi yaralandı.
3: Bu yolun durumu bayağı bir kötü olmuş yani.
4: Tam araç geçerken toprak kaydı, yol çöktü. Toprakla birlikte sürüklenen araçtaki iki kişi ölümle burun buruna geldi.
5: İşe gidiyorken kendileri, akrabamızdır. Dükkan açmaya gidiyorlardı. O ara yol çöktü zaten.
3: Dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
4: Trabzon'da yaşayan Yalçın Özer ve Kenan Şahin erken saatlerde otomobille yola çıktı. Ortahisar'a bağlı Pelitli Mahallesi'nden geçerken heyelan meydana geldi. Tam geçtikleri yerde yol çöktü. Araç kopan toprak parçasıyla birlikte dereye doğru sürüklendi. Bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İki yaralı kurtarıldıktan sonra hızla hastaneye kaldırıldı. Özer ve Şahin tedavilerinin ardından taburcu edildi.
5: Durumları şu anda iyidir. Bir sıkıntı, problem yok.
3: Geldim araziye, geldim bir bakayım. Fındık bahçelerimiz var yan tarafta. Hayvanlarımız var. Onlara arabayla geliyorken yolun kapalı olduğunu görünce yürümek mecburiyetine geldim.
4: Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Araçla girişler yasaklandı.
1: Şanlıurfa merkezi 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar gelen binalarda inceleme yapıyor.
4: İhbarlar bir bir değerlendirildi. Depremin hasarını belirlemek için ekipler sahaya indi. Şanlıurfa'da perşembe günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.
6: Depremde çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu. Çok sallandık. Korktuk yani.
4: Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüydü. Köyde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
7: Bu depremden dolayı evimiz yıkılmak üzeredir zaten.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri deprem hasarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. 400'e aşkın ihbarı değerlendiren 18 ekip adreslere gidiyor, binaları inceliyor.
8: Korktuk yani, kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimize afet olsun, belediye olsun, çevre şehir bakanlığı olsun.

0: Sonra aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
1: Çalışmalar tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan hanelere konteyner verilecek.
2: Sahte belgelerle yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı ve yüzlerce gayrimenkule el konuldu.
1: Sahte belgeler, usulsüz işlemler, devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca lira dolandırıcıların hesabına gitti. Yüzlerce kişiye usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldı. O soruşturmada 33 kişi için tutuklama kararı çıktı. Gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşlığı kazanan bazı yabancı uyrukluların usulsüzlük yaptığı tespit edildi. 21 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu belirlendi. Aileler de işin içine girince 1000'i aşkın yabancı uyruklu kişiye sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle vatandaşlık kazandırılmıştı. 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ve yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ortaya çıktı. Devlet bu şekilde zarara uğratıldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda el konulan 32 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 2000'in üzerinde gayrimenkul, 1 otel, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
2: Karadeniz'de fındık üreticisi dertli. Çünkü 1001 emekle yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada maalesef hak ettiği değeri görmüyor. Üretici elindeki ürüne ucuza satmak zorunda kalıyor.
1: 1001 emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
3: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası, patros parası verdik 6 bin lira, araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
1: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
4: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
5: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
6: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
7: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Kemo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
4: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
2: Konya başta olmak üzere özellikle İç Anadolu bölgesinde oluşan obruklarla ilgili duyarlılık haritasında saha çalışmaları tamamlandı. 741 obruğun kayıt altına alındığı bu çalışmada yeni obrukların oluşabileceği alanlarla ilgili de tespitler yapıldı.
8: Gerek obrukların harita üzerinde işaretlenmesi gerekse obruk oluşabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapıyoruz. Haritamızın ismi Obruk Duyarlılık Haritası.
1: 5 yıldır çalışmaları süren obruk haritasında sona gelindi. Saha çalışmaları tamamlandı. Obruk sayısı netleşti.
8: Konya Kapalı Havzası'nda Karaman ve Aksaray illerinde dahil ettiğimizde toplamda 741 tespit ettiğimiz obruk var.
1: İklim değişikliği, kuraklık, yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı, Konya Kapalı Havzası'nda tüm bu etkenlerle oluşan obruklarla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılında obruk duyarlılık haritası çalışması başlatılmıştı. Saha çalışması tamamlandı.
8: Şu an 741 obruğun bizim tespit ettiğimiz yaklaşık %50'si Bundan belki de 100 yıl önce oluşan, 500 yıl önce

0: oluşan obruklar içerisinde mevcut. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz.
1: Obrukların 704'ü Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i Aksaray'da yer alıyor. Konya'daki obrukların 390'ı kuyu tipi obruk sınıfında. İlçe bazında bakıldığında Karapınar 572 obrukla ilk sırada. Kentte ilk obruk 1972'de kayıtlara geçti. 2010 yılından sonra obruk oluşumu hızla arttı. Harita çalışmasıyla hem obrukların sayısı ve özellikleri hem de durumu güncellendi.
0: Örneğin çapında ya da derinliğinde herhangi bir genişleme ya da daralma durumu söz konusu mu? Derinlikte herhangi bir güncelleme durumu söz konusu mu?
1: Çalışmayla yeni obrukların oluşma riski bulunan alanlar da tespit edildi.
2: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç de bu karşılaşmayı takip edecek. Önemi nedir? Kaçta başlayacak? Tabii beklentiler de ne Oğuzhan?
3: Teşekkürler Dilek Gül. Kocaeli'den herkese mutlu günler dileyelim. A milli takımımız senin de söylediğin gibi Uluslar A Ligi 1. grupta ilk karşılaşmasına çıkıyor. Rakip Fransa, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ve hakem Felix Zweier bu karşılaşmada düdük çalacak olan isim. A milli takımımız Dünya Kupası macerasından ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Tarihimizde ilk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele edeceğiz. Geçtiğimiz sezon B liginden A ligine yükselmeyi başarmıştık. Hedef burada kalıcı olmak. Tabii zorlu bir gruptayız. Bu seviyede artık güçlü rakipler bizleri bekliyordu zaten. Fransa, İtalya ve Belçika bu gruptaki rakiplerimiz ve son sırayı alan takım B ligine geri düşecek. Burada hedefimiz ilk etapta ligde kalmak olacak ve tabii Dünya Kupası sonrasındaki dönemde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Rakibimiz Fransa, dünya futbolu en önemli futbol ülkelerinden birisi ve onlar da yeni bir başlangıç peşinde. Teknik direktör Zinedine Zidane göreve getirildi. Deschamps'ın ayrılığının ardından Fransa'nın efsane futbolcusu Zidane artık milli takımın başında ve onlar da burada iyi bir başlangıç yapmanın peşinde. Zidane ilk karşılaşmasına Kocaeli'de çıkacak milli takımın başında. A milli takımımızda önemli eksikler var. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız zaten sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmemişlerdi. Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları devam ediyor. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek ve pazartesi günü oynanacak, Bursa'da oynanacak olan İtalya karşılaşmasında da oynayıp oynamayacağı belirsiz, bunu ifade edelim. Bunun yanı sıra milli takımda herhangi bir eksik bulunmuyor. İlk kez davet edilen İlhan Fakılı Ümit milli takıma geçiş yaptı. Oradaki Ukrayna karşılaşması için Ümit milli takıma gönderildi. Ancak o karşılaşmanın ardından A milli takıma geri dönüş yapacak. Bunu da aktaralım. Fransızlara gelecek olursak Konate kadrodan çıkarıldı ve Yoro Fransa Ümit milli takımından kadroya dahil edildi. Fransızlarda da herhangi bir eksik bulunmuyor. Mbappe'nin bir hastalığı olsa da son idmanlarda takımla çalıştı ve şu anda da Kocaeli'de takımla birlikte yer alıyor. Hemen muhtemel 11'leri aktaralım. A milli takımda kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. Savunmada Merih Zeki Abdülkerim üçlüsüyle üçlü bir stoper anlayışında çıkmasını bekliyoruz Ay Yıldızlıların. Sağda Oğuz, solda Ferdi, orta alanda Salih ve İsmail ikilisi. Hücuma gelecek olursak sağda Arda Güler, solda Can Uzun ve ileri uçta da Barış Alper Yılmaz Fransa karşısında en büyük gol umudumuz olacak. Fransa'nın da 11'ini aktaralım. Kalede Menyan, savunmada Kunde, Upamecano, Jacky, Truffe, orta alanda Cherki, Kone, Rabiot üçlüsü. Hücuma gelecek olursak Fransızlarda Olise, Dembele ve Mbappe Fransa'nın A milli takım karşısındaki gol kozları olacak. Karşılaşmaya Kocaeli'de ilginin yüksek olduğunu belirtelim. Yaklaşık 35 bin taraftarın Kocaeli Stadyumunda yerini alması bekleniyor. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve biz o saate kadar Kocaeli'den yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer sorularınız yoksa sözü tekrar size bırakalım Dilek Gül.
2: Oğuzhan, çok teşekkür ederiz. Detaylıca tüm bilgiyi aldık senden. Sağ olasın. Amililer Fransa'yı Kocaeli'nde karşılayacak bugün. 21.45'te maç. İlgililerine duyurular efendim. O zaman ben de artık kapatıyorum. Sürem doldu, gidiyorum. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın Manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Siyasette isim tartışması. Yeni parti için Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Fon krizinde tablo netleşiyor mu? Ödeme planı açıklanacak mı? Tartışmalarla, protestolarla akıllarda kalan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Bugün yıllara yayılmış bir casusluk faaliyetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye'nin tüm devlet kurumları ile entegre mali istihbarat sistemini 2012 ile 2018 yılları arasında, yani tam 6 yıl ele geçirip kullananlara operasyon düzenlendi. 22 şüpheli var. Siyasi ve askeri casusluk suçlaması var. Cumhurbaşkanı ve bakanlar dahil birçok siyasetçinin bilgilerini sorgulayıp ele geçirmişler. Tespitler öyle söylüyor. Bu tespitlere göre şunu da söyleyelim. 15 Temmuz darbe girişimi püskürtüldükten sonra bile bu sistemin içinde kalmaya devam etmişler. Öyle görünüyor. O isimlere operasyon düzenlendi. Mahrem bilgileri, mahrem casuslar, FETÖ'nün mahrem casusları nasıl ele geçirdiği önemli bilgiler var. Hepsine bakacağız, operasyonun ayrıntılarına bakacağız. Türkiye'yi sarsan şişirilmiş şirket fonlarıyla yapılan büyük dolandırıcılık vakasına da bakacağız. 76 gözaltı, 45 tutuklama ve yakalama kararları var. Fonların tamamının yöneticilerinin mal varlıklarına el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez bu konuda konuştu. Hesap verecekler dedi. Bu konuda manşetin gündeminde olacak yine. Dün İstanbul'da, geçtiğimiz haftada Karabük'te iki trafik kazası yaşandı. İkisinin ortak noktası var. İlk kazada 4 lise öğrencisi ölümden döndü. Diğer kazada araç yayaların arasına daldı. İkisinin ortak noktası ne? Yaş almış iki sürücü. Yaş almış sürücülere ehliyet kriterine de bakacağız. Gündemin öne çıkan başlıkları da manşette olacak. Manşet başlıyor. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü günün öne çıkan başlıklarından birisi bu. 5 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında, şüpheli bir kazada hayatını kaybetmişti. O soruşturmada da yeni bir dalga var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 33 şüpheliyi gözaltına alındı. Aldı. Toplam 47 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Çok ilginç bir bilgi var bu soruşturmada. Gözaltına alınan isimler arasında bir dönem Muhsin Yazıcıoğlu ve ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
1: Türk dünyasının lideri!
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma.

soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezde 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitler

medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor.

0: Evet, manşet devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarının entegre edilmiş bir mali istihbarat sistemi var. Adı EMIS ve biz bugün buna sızan bir casusluk, siyasal ve askeri casusluk amacıyla sızan bir şebeke olduğunu öğrendik ve buna bir operasyon düzenlendi. 2012 ile 2018 yılları arasındaki sızma faaliyetini, oradan elde edilmiş bilgileri kapsayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu sistemin içine nasıl sızdılar, Cumhurbaşkanı dahil, siyasette etkili olan isimlerin mali verileri dahil bunları nasıl baktılar ve bununla ne yaptılar? Tabii ki savcılığın odaklandığı en kritik noktalardan bir tanesi de bu. Üç masak başkanı dönemin ifade verecek, bir tanesi gözaltına alındı. Çok çarpıcı, önemli bilgilerin yer aldığı bir soruşturma. Konuklarımız hukukçu Hadi Dündar ve Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen. Hadi Dündar, hoş geldiniz. Uzay, hoş geldin. Şimdi çok bu yönleriyle, yani içerdiği bu bilgiler ve tespitler yönüyle çok alışıldığımız casusluk soruşturmalarını biraz üstüne çıkan bir soruşturmadan bahsediyoruz profil olarak. Ve çok ciddi veriler var. Nasıl değerlendirmek lazım Hadi Dündar?
1: Şöyle, yani biz basit bir soruşturmayla karşı karşıya değiliz. Ya da işte basit bir bilişim suçu soruşturması değil en azından. Burada askeri veya işte siyasal casusluk denilmesindeki ana kısım işte o dosya içerisindeki delillerin ne olduğunu bize gösteriyor. Evet. Çünkü bu dosyanın sadece ismi casusluk değil. Dosya içerisindeki veriler, dosya içerisindeki bilgiler, dosya içerisinde araştırılması gereken konular ve o araştırma sonucunda ortaya çıkan teknik raporlar sonucunda burada bir casusluğun olup olmadığı konusunu daha netlik kazanacaktır. Biz de birazdan zaten bunun detaylarını konuşacağız.
0: Şimdi siyasi nüfus sahibi kişiler, işte bakanlar, koruma ve bu tabii ki kritik, hassas bir sistem olduğu için buna herkesin erişimi yok. Ama belli ki bir erişim olmuş, sızma olmuş. Nasıl olduğunu teknik ayrıntılarıyla anlatacağız. Bu koruma sistemi nasıl devre dışı bırakılmış? Bu işlem sonrası kayıtlar değiştirilmiş mi? Log kayıtları, bilenler için söylüyorum, log kayıtlarının bile değiştirilmiş olma ihtimali var. O yüzden Uzay bize detaylandırırken soruşturmanın ayrıntıları ile ilgili bir resmi yazışma var Uzay. Onunla başlıyor.
2: Evet.
0: 10 Eylül 2019 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu Vergi Denetim Kurulu'na bir yazı yazıyor. Diyor ki bizim için şüpheli bazı emareler var. Sonrasını senden dinleyelim.
3: Şimdi bu yazı yazılıyor. Daha sonra bir soruşturma süreci başlıyor. Tabii bahsettiğiniz gibi şimdi bu MASAK'ın bahsettiğiniz mali istihbarat sistemi çok gizli bir sistem ve herkesin erişimi yok. Yani belli başlı yetki sahibi olan kişiler buraya girebiliyor. Ancak burada yapılan incelemede kayıt dışı, yani yetki sahibi olmadan başka kişilerin bu sisteme girdiği belirleniyor.
0: Evet.
3: Şimdi bununla ilgili tabii ki şimdi kapalı devre sistem. Dolayısıyla herkesin erişemediği bir platform. Nasıl girdiler, ne şekilde girdiler, kimler girdiler, bu incelenmeye başlanıyor. Şimdi burada bahsettiğiniz çok önemli detaylar var. Nedir bunlar? Bir, evet, buraya bir şekilde girilmiş ve aynı zamanda girmekle kalınmamış. 2012 ile 2018 arasında burada bir süreçten bahsediyoruz, 6 yıllık. Neden bu tarih aralığı baz alınıyor? Çünkü 2012 yılında bu platformla ilgili bir geliştirme süreci başlıyor. Bununla ilgili bir ihale veriliyor bir firmaya.
0: Ve uluslararası işte, bir firmanın altında iki tane firma.
3: İki firma var. Çok önemli, kritik iki firma var. Oraya geleceğiz.
0: İki firma alt yüklenici olarak bu işin içine giriyorlar. Ama çok enteresan bir şey, devam edeceğiz. Uzay, o sözü unutma, oradan Hadi Bey'e söz vereceğim. Onların yöneticilerinin FETÖ iltisakı var.
1: Evet, çok önemli.
0: Ve buna rağmen devam etmiş. Nasıl olmuş?
1: Zaten az önce bahsetmek istediğimiz şey de bu. Şimdi dosyanın içerisine girdiğinizde oradaki casusluk kısmını görebiliyorsunuz. Fakat az önce Uzay'ın da anlattığı şekliyle dışarıdan birilerinin işte sisteme dahil olması, sisteme işte bir hacker yöntemiyle sisteme dahil olma durumu söz konusu değil. İçeriden birilerinin, kesinlikle içeriden birilerinin işte bu sistemi geliştirmek mi dersiniz? Sisteme yetkilendirme mi dersiniz? Sisteme yetkisiz olan şahısların yetkisiz olduğu yerlere dahil olmasıyla ilgili birilerinin özel iznini mi dersiniz? Bunların hepsi

0: dosya kapsamında araştırılacak ve ona göre bir rapor çıkacak. Zaten dikkat ederseniz 3 farklı MASAK başkanı, daha doğrusu 3 farklı dönemde başkanların ifadeye çağrıldığı ve uzayın da bahsettiği şekilde bir tane o dönemin MASAK başkanının gözaltında olduğunu biliyoruz bu dosya kapsamında. Bu da içeriden bu şirketlere kimler izin verdi? Kimler bu şirketleri getirdi? Kimler bu şirketlerle bağlantılı? Neden bir sürü şirket varken bu şirketler, neden bu şirketler yurt dışı şirketleriyle bağlantılı? Buradaki hangi bilgi nereye aktarıldı? Hangi bilgi yetkisiz bir şekilde alındı mı, alınmadı mı? Az önce sizin bahsettiğiniz o log kayıtları var ya, aslında bu dosyanın en önemli kısmını oluşturuyor. Evet. Çünkü biz bu dosyada neyi göreceğiz? Bilirkişi rapor çıkartacak, log kayıtlarına bakacak, şunu söyleyecek, diyecek ki hangi kullanıcı, hangi yetkiyle hangi alana girdi, o alanda hangi veriye ulaştı, o veriyi sildi mi, o veriyi aktardı mı, o veriyi depoladı mı, o veriyi kopyaladı mı? Bunların hepsini siz nereden görebilirsiniz? O log kayıtlarından görebilirsiniz.
1: Çünkü arka planda da kaydı. Evet. Yani kopyalı işlem gibi düşünmesi lazım izleyiciler, belki bilmeyenler için söyleyelim. Yani siz bir tuşa bastığınızda onun arka planda bir kaydını tutan sistem var.
0: Dijital iz dediğimiz bir şey var. Bu bir tuşa bastığınızda o tuşun bir izi kalıyor. Ne işlem yaparsanız yapın bilgisayar ortamında istediğiniz kadar silebilirsiniz. Fakat orada her zaman bir izinin kaldığını unutmamak gerekiyor. Onun için onlar log kayıtları silinse dahi silindiğine dair bu sefer veri ortaya çıkacaktı.
1: Evet.
0: Ve oradaki bütün o dijital izlerin hepsini tek tek geride getirebiliyorsunuz, onlara ulaşabiliyorsunuz. Onlardan da kimin hangi bilgiye, hangi zamanda, ne zaman ulaştığına dair de veriyi ortaya koyabilirsiniz. Zaten buradaki mali istihbarat ağına sızma dediğimiz şey, az önce arkadaşlar ekranlarda verdi ya, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mali hesaplarına bakmışlar. Yine aynı zamanda bakanların hesaplarını kontrol etmişler.
1: Siyasi etkili burada kişiler olarak bir bölüm var. Oradan sistemin içinde doğal olarak, yani resmi görevli olan kişiler belli ki o sistemin içinde öyle bir sekme var. Oraya girip resmi kamu kurumlarında devlet görevi yapan ne kadar insan varsa hepsinin bilgilerine bakmışlar.
0: Buradaki temel amaca bakar soruşturma dosyası. Evet. Sen neden bunu soruşturdun? Neden bu bilgilere ulaştın? Bu bilgileri aldığında ne yapacaktın? Çünkü niye bu bilgiler çok önemli? Normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın işte mali hesabının İşte bilinip bilinmemesi konusunda herhangi bir zararı, ziyanı yoktur. Ya da Cumhurbaşkanı çıkıp bütün bilgilerini her türlü şekilde paylaşabilir. Herhangi bir sorun yok. Fakat eğer birileri hükümeti devirmek için, hükümeti zora düşürmek için ya da siyaseti dizayn etmek açısından siz bazı bilgilere ulaşırsanız, o bilgileri bazı istihbarat örgütleriyle paylaşırsanız, örgütlü bir şekilde bu bilgilere erişip bir şantaj şeklinde bunu kullanmaya çalışırsanız, o zaman ciddi anlamda bir sorun vardır.
1: Bu son
0: ve TCK 328 kapsamında değerlendirilir.
1: Bu son söylediğinizi biz daha önce yakın dönemde gördük zaten. FETÖ üzerinden ve dışarıdan yönetilen bir casusluk ağı üzerinden siyasete dizayn etmeye dönük faaliyetler, işte yıpratmaya dönük faaliyetler çerçevesinde
0: Zülfikar
1: de gördük.
0: Zülfikar Bey, 17-25 Aralık'ta bunu yapmak istemedi mi?
1: Evet.
0: Peki MİT tırlarına bakalım. Yine aynı şeyi yapmadılar mı?
1: Evet.
0: Tahşiye dosyasına bakalım. Bir dosya oluşturdu. Orada işte hükümetten bazı insanları, özellikle hükümet yetkililerini oranın içerisine dahil edip hükümeti yaptılar, değiştirmek için plan yaptılar.
1: Evet.
0: Şimdi defalarca bunu gördük. 15 Temmuz'u bakıyorsunuz ki kim geldi 15 Temmuz'u gerçekleştirdi? Kendi vatandaşımız, kendi Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan Türk vatandaşı olan şahsın ikna edildiği ve o ikna sonucunda senin verginle alınan silahın yine sana doğrulttuğu bir durumu yaşadı. Tek amaç neydi? Hükümeti değiştirmek gibi bir niyetleri vardı. Evet. Yani milletin iradesine kasteden bu yapılar her fırsatta, yani her alanda fırsat buldukça aynı yönteme yeltendiğini görüyoruz. Burada da bu FETÖ casuslarına operasyon kısmı da bu konuda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İleriki günlerde çok konuşacağız belli ki.
1: Şimdi entegre mali istihbarat sistemi, uzayın kaldığı yerden devam edelim. İzleyiciler bu dosyadaki detaylara da daha iyi vakıf olsunlar diye. Şimdi bu sistem sınırsız aslında olanaklar içeriyor. Evet. Çok teferruatına girmeye gerek yok. Uluslararası bir firmaya veriliyor. Onun alt yüklenici iki tane firma var. O firmalar ne yapıyorlar? Nasıl bir işlem yapıyorlar? Arka planda aslında ne yapıyorlar?
2: Şimdi önce ne tür bir işlem yaptıklarından başlayalım. Şimdi bu soruşturma başlıyor. Daha sonra geriye dönük yapılan taramalarda bahsettiğimiz, şimdi log kayıtlarından bahsettik. Aslında burada hem bu sisteme kayıt dışı olarak girip aynı zamanda bakın burada izi yani dijital iz takibini zorlaştırmak için log kayıtlarının da buradaki yazılım güncellemesi yapılırken çünkü burada 3 şirket var. Bu şirketlerle bir anlaşma yapılıyor. Daha sonra da işte bu MAFAK sisteminin güncellenme sürecine giriliyor. Hı-hı. Şimdi burada yazılımsal bazı işlemler yapmak gerekiyor. Bu işlemleri yapılırken şimdi savcının üzerinde durduğu şüphe şu. Log kayıtlarının da silindiği yani geçmişe dönük olarak da takibin yapılmaması için hem silindiği hem de aynı zamanda burada bu takibin zorlaşması için yazılımda bir müdahale yapıldığı şüphesi de var. Yani şöyle geçmişe dönük olarak bu kayıtlara kim bakmış? İşte birazdan geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının bakanların kayıtlarına erişildiği bilgisi var. Buna kimin baktığını da geçmişe dönük olarak takibini zorlaştırmak için yazılımda bir müdahale yapıldığını da anlıyoruz burada okuduğumuz evraklardan.
1: Evet.
2: Şimdi buraya geldiğimizde iki tane firma özellikle dikkati çekiyor. Şimdi soruşturma başlıyor, genişletiliyor, inceleniyor ve ortaya çıkıyor ki buradaki o iki alt yüklenici firmalardan biri zaten daha önce kapatılan bir firma kanun hükmünde kararnameyle. Yıl kaç? 2016. Darbe girişiminden evet. Hemen sonra.
1: Şöyle 2010-2014 tarihleri arasında sadece MASA değil başka devlet kurum ve kuruluşlarına evet. Da hizmet veren, tırnak içinde hizmet hı-hı. Veren şirketler bunlar. Bu tabii bu yönüyle de aslında vahim bir tablo oluşturuyor. Evet.
2: Şimdi burada tabii çok önemli tespitler var. Birazdan isimlere de geliriz muhtemelen. Birkaç kişi var burada dosyada hakkında gözaltı kararı verilen, gözaltına alınan ve firari olan. Yani yurt dışında ya da firari olan. Şimdi bunların büyük bir çoğunluğuna baktığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bir kere Baylog kullanıcısı oldukları tespiti evet. Var. Bu çok önemli. Birçoğu ile ilgili kod adı kullandıkları, evet. Örgütün mahrem askeri yapılanmasında görev yaptıkları ki farklı birimlerde. İşte örnek veriyorum burada FETÖ'nün işte sözde Deniz Kuvvetleri imamı, işte başka türlü askeri faaliyetlerde bulunan bölümde görev yapan imamlar, sözde imamlar.
1: O dönem
2: imamlar.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki evet. Subaylardan sorumlu evet. Kantinci var. Kantinci birazdan hikayesini var. Anlatacağız. O da çok önemli tespitlerden bir tanesi. Bu İsmail Kokuroğlu'ndan evet. Belki biraz bahsedelim.
2: Şimdi İsmail...
1: Onun hemen arka planda da şöyle ben bizim işaret çubuğumuzu da alayım Uzay sen devam et.
2: Şimdi İsmail Kokuroğlu ile ilgili baktığımız zaman...
1: Hareketli kameramızdan da rica edelim. Şöyle gelsin sen. İsmail Kokuroğlu burada. Bu öne çıkan isimlerden birisi evet. Ama da başka isimler de var. Onunla birlikte de devam edelim. Evet sen devam et lütfen.
2: Şimdi FETÖ-PDE kapsamında mal varlığının dondurulduğu isimlerden biri. Aynı zamanda Sezai Kod adını kullandığına ilişkin de bilgiler bulunuyor. Evet. Örgütün az önce bahsettik mahrem askeri yapılanmasında görev yaptığına ilişkin de yine burada istihbari bilgiler var. Ve yine çok önemli Baylog kullanıcısı olduğu ile ilgili daha önceden bir tespit var. Ve yine örgütün de üst düzey yöneticileriyle irtibat kayıtları var. Evet. Pek çok kez var hem de. Şimdi bunun gibi ve son yurt dışı çıkış tarihi de 11 Ağustos 2014. Şimdi bu dosyada belki dikkat çekmemiz gereken nokta şu. Bugün 5 şüpheli gözaltına alındı ama 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 15'i yurt dışında firari. Yani evet. Ve darbe girişiminden sonra pek çoğunun yurt dışına çıktığı tespiti var ve bir daha dönmemişler. Ve birçoğu ile ilgili de FETÖ iltifaklı yine burada bazı hem istihbari hem de savcılığın tespitleri var. Başka isimler de var Hakan Çiçek gibi. Onun evet. Da bu da çok önemli.
1: Şimdi Hakan Çiçek'ten bahsedeceğiz. Bu yapılanmanın sistemin şifrelerini nasıl ele geçirdiğini, hangi yazılım şirketleri üzerinden yaptığını hatırlatalım. Hadi Dündar'a söz vereceğiz. Sistemin şifrelerini ele geçiren şirketleri bir hatırlatmak isterim. AGMM Lab AŞ, MRD AŞ ve Barış Ata AŞ. Bunların bir tanesi kapatılmış. İşlem tarihlerini görüyorsunuz. Hakan Çiçek'i görüyorsunuz. Hemen şurada solda gördüğünüz 15 Temmuz darbe girişimini planlayan, Amerika'ya gidip darbe talimatlarını alan, nasıl darbenin hangi süreçte gerçekleştirileceğine dair planları yapan sivil isimlerden bahsediyoruz. Kemal Batmaz, Harun Biniş, Akıncı Üssü'ndeki koridordalar. Bugün yapılan operasyonda onlarla bağlantılı, Baylog bağlantılı, işte onlarla doğrudan telefon irtibatlı, mesajlaşmış isimlere yönelik yapılan operasyon. Hakan Çiçek, geldik Hakan Çiçek'e. Hakan Çiçek bu. 15 Temmuz yine darbe girişimi davasında, çatı davasının en önemli isimlerinden birisi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subaylardan sorumlu imam.
0: Sivil imam.
1: Sivil
0: bunun
1: imam
0: altını çizmek

0: lazım. Mesleği kantincilik. Nerede evet. kantincilik yapıyor? Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğunda Altunizade'de kullandığı hem ev hem ofis olarak kullandığı dershanenin kantincisi.
1: Evet.
0: Ya, o yanıyla çok önemli bir profil. Bu şirketlerden birinin de ortağı evet. bugün operasyon yapılan. Evet.
2: Barış Ata AŞ KYK ile kapatılan şirketin ortağı kendisi. Ve dikkat ederseniz bir sivilden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Askeri bir birimin koridorlarında gezen bir şahıs. Ve 15 Temmuz'dan sonra bu şahsın sivil bir imam olduğu ve bütün subaylardan sorumlu olan bir sivil olduğu ortaya çıkıyor. Peki yargılamanın sonucunda dosya içerisindeki delillere göre kendisiyle ilgili nasıl bir hüküm kuruluyor? 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriliyor kendisine.
0: Evet, ayrıca diğer suçlardan 3901 yıl ceza verilmiş.
2: Ve bakın 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir şahıs. FETÖ'nün tamamen kalbinde yer alan, FETÖ'den emir ve talimat alan, ona göre hareket eden bir şahsın kurduğu bir şirketin devletin en güvenli kurumu olan MASAK'ta ne yazık ki bir şirket sahibi ve bunun sahibi olduğu şirket bazı iş ve işlemlere ya da bazı yetkilere sahip olabiliyor. Evet. O kadar devletin işte bütün kılcal damarlarına sızmış diye bir tabir kullanılıyor ya FETÖ'cüler için. Evet. Ve halen de temizlenmemiş ki kendilerini o kadar gizlemeye çalışıyorlar. Aradan bakın yıllar geçiyor, yeni veriler ortaya çıkıyor ve yeni verilerle bir bakıyorsunuz ki şirketlerin gizli ortaklarının kimler olduğu ortaya çıkıyor. Ve evet. FETÖ ile bağlantısı ve yine aynı şekilde aynı yöntemlerle aynı amaçla hükümeti değiştirmek için girilen girişimlere
0: zaten
2: şahit olabiliyoruz.
0: Zaten yapının kendisi aslında uluslararası casusluk şebekesi olarak tanımlanıyor. Yani bir örgüt ya da cemaatten çok bir casusluk şebekesi olarak tanımlanıyor. Şimdi bunu neden hatırlattım? İddianamelerde de var bu tespit. Bu kişi kantinci dedik ya, kantinciliğinden sonraki dönemde de yine bir koleji satın alıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz sonra? Bu o da çok enteresandır yani. Nasıl casusluk şebekesi hareket tarzı olduğunu söylemek için anlatıyorum bunu. Bir kolej alıyor. Sonra yine FETÖ gözetiminde organize edilen balyoz davasında işte yanlış hatırlamıyorsam 367 subay, çoğunluğu subay isim yargılanıyordu. O davada FETÖ kumpasıyla yargılanan bazı askerlerin çocuklarını da burs vererek okutuyor. Yani para almadan okutuyor. Öyle söyleyeyim. Bakın, yani kendini saklamak için yapıyor.
2: Evet. Bakın biz Kozinoğlu dosyasında en fazla Kozinoğlu'nun niçin öldürüldüğü konusu konuşulurken neyi konuştuk? FETÖ'nün sadece bir örgüt olmadı. FETÖ'nün dünyadaki en iyi, en önemli istihbarat örgütlerinden emir ve talimat alan bir örgüt yapısının olduğunu gördük. Ve Kozinoğlu'nun hatırlarsanız hazırladığı raporlarda neyi söylüyordu? SİHA'nın, Mossad'ın elemanlarının bu okullarda yetiştirildiğine dair zaten verileri açıkladığından dolayı kendisi hedefe konulmuştu. E bakıyorsunuz ki ülke içerisinde de, ülke dışında da hangi ülkelerde bunlar aktifse zaten o istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ediyor. Bu istihbarat örgütleriyle birlikte hareket eden bu yapılar çok ciddi akıllar alıyorlar. O akıllardan bir tanesi ne? Az önce siz söylediniz. Orada kullanacak adamların çocuklarını eğitimi. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki 15 Temmuz'dan sonra Arnavutköy'de villa kiralıyorlar. Evet. O villalarda cezaevinde olanların aileleri her hafta biri tatil yapacak şekilde bir ayarlama yapıyorlar. Orada tatil yaptırıyorlar. Bakıyorsunuz ki İzmir'de bir operasyon oluyor. Operasyonda yine istihbarat aklıyla AVM'de bulunan emanet kutularının içerisinde biri gidiyor bir şey bırakıyor. Orada işte para bırakıyor, emir evet. talimat bırakıyor,
0: kaçan,
2: not bırakıyor.
0: Aranan kişi gelip oradan diğeri parayı
2: de,
0: alıyor.
2: Diğeri de gidiyor o kutudan, aynı numaradan o bilgileri alıyor. Ve birbirlerini görmeden, birbirlerini tanımadan bir irtibat haline geçme durumu söz konusu oluyor. Bakın eğer Milli İstihbarat Teşkilatımız bu kadar güçlü olmasaydı, bu kadar iyi çalışmalar yürütmemiş olsaydı, düşünsenize irtibatları bile olmayan şahısların nasıl mesajlaştıkları, nasıl irtibat kurduklarını nereden çözebilirdiniz? Hele ki bu kadar işte teknoloji geliştiği bir alanda, teknolojiden dahi uzakta, teknoloji kullanmayan bir yapı. Bu da istihbarat örgütlerinin tamamen aklıyla hareket eden, onların kontrolünde halen olan bir yapıyı bize göstermektir.
0: Evet. Şimdi bu tabii 15 Temmuz gecesi yaptıklarının sonu iki jandarma personeli arasında mahkeme salonuna giderken Hakan Çiçek'in yine bugünkü operasyonda da hakkında tutuklama, yakalama kararı düzeltiyorum verilen cezaevinde olduğu için tekrar işlem yapılan kişi Kemal Batmaz'la Harun Biniş'e bakıyorsunuz.

0: Yine bir başka isim de hemen şurada. Bu isimler darbe girişimi başarısız olup püskürtülünce Akıncı Üssü'nün dışında kaçarken yakalanan isimler bir tarlada yakalandı. Bu isim de Hakan Çiçek'te. Onu da hatırlatmış olalım bu vesileyle. Şimdi bunların bir de ankesörlü arama kayıtları var.
1: Evet.
0: Yani bugünkü yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerin FETÖ üyesi olduğuna, iltisaklı olduğuna dair istihbarat raporları var. Ek olarak da ankesörlü telefondan FETÖ talimatıyla işte o hücrenin aradığı isimler arasında olduklarına dair bilgiler de var. O da önemli bilgilerden bir tanesi Uzay. Üç Masak Başkanı evet. Kim? Neden ifadeleri alınacak? Onları da bir özetleyelim istersen.
1: Şimdi Üç Masak Başkanı bir kere o dönem görev yapmış başkanlar. Şimdi burada bir hiyerarşi var, bir silsile var. Şimdi burada o dönem hangi başkanlar işte görev yapıyorsa onlar da ayrı ayrı gelecekler, ifade verecekler. Bunun dışında başka isimler de var. Bu arada burada sadece bu sisteme sızan kişilerle ilgili değil bu soruşturma. O dönem hem Masak'ta hem de burada hem birazdan gelecek siyasi etki sahibi kişilerle ilgili ayrıca bir bölüm var burada. Buraya giriş yetkisi olan kişiler, Masak'ın içinde çalışan işte efendim veri uzmanları ve benzeri görevde olan kişiler. Bütün bunlarla ilgili ayrı olarak soruşturmada o dönem hangi işlemleri yaptılar, geriye dönük hangi taramaları yaptılar, bütün bunlar incelenecek. O dönemde de tabii yine Masak başkanları da hangi 3 başkan var, bunların da ifadesine başvurulacak.
0: Hadi Bey, Masak'ta görev yapan herkesin arama yetkisi çok geniş değildir herhalde, sınırlı alanlardadır. Burada çünkü dosyada şöyle bir tespit var. Masak'ın üst yöneticileri yetkilerini nasıl kullandı? Bu sistem üzerindeki yetkilerini. Yani normal bir istatistikçiyle Masak'taki Masak Başkan Yardımcısının arama yapabilme yetkisi aynı değildir herhalde.
2: Kesinlikle değildir.
3: Evet. Bakın işte burada o bilişim sistemini kuran, yazılımını yapan firmalar var ya. Hı hı. O firmalara şunu söylersiniz. Dersiniz ki ya benim 100 tane elemanım var. 100 tane elemanımdan 5 tanesi şu işi yapar. O işle ilgili yetkilendirme yapar. Diğer 20 tanesi farklı bir işlem yapar, farklı işle ilgilenir. Onların da yetkilendirmesi farklıdır. Yapabilecekleri işler sınırlıdır. İşte log kayıtları onun için önemli. Evet. Şimdi sizin yetkilendirdiğiniz şekliyle mi yetkinizi mi kullandınız? Yetkinizin altında bulunan belge ve bilgileri mi paylaştınız? Yoksa yetkisi olmayan bir şahsın özellikle başkan ya da başkan vekilleri tarafından yetkilendirilmesi mi var bu dosyanın içerisinde? O da çok önemli.
0: Evet.
3: Zaten başkanların bu konudaki ifadesi burada çok önem arz ediyor. Bu şirketleri kim getirdi oraya? Kim tavsiye etti? Neden bu şirketlere o ihaleler verildi? Neden bu şirketler devletin en mahrem olan kurumlarından bir tanesine sokuldu?
0: Tam bu, da bu söylediğiniz şey yüzünden bu şirketler, yani operasyon yapılan şirketlerle başka devlet kurumlarında o dönem çalışanlar arasındaki ilişki de sorgulanıyor.
3: Çünkü çok önemli. Oradan aldığınız belge ve bilgiler, diğer kurumlardan aldığınız belge ve bilgileri kimle paylaştınız? Nereye götürdünüz? Ya da burada başkan sen işte 2019 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı bir bilgi göndermiş. Bir yazı yazmış, bir müzakere yazmış masaya. Demiş ki bazı belge ve bilgilere izinsiz bir şekilde bir erişim var. Bu erişimle ilgili sen hangi araştırmayı yaptın? Bu erişimle ilgili sen kimlerden ifade aldın? Herhangi bir soruşturma geçirttin mi kurumun içerisinde? Neden böyle bir bilgi işte birileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu ya da verildi. Burada çok önemli bir husus var. Peki evet. Bu hususla ilgili başkanlar, başkan vekilleri gereken işlemleri yapmamışsa orada da eğer bunlarla birlikte hareket ettiyse zaten bir terör örgütün üyeliği durumu söz konusu.
0: İşte o yüzden tüm
3: eğer
0: sebeplerle
3: bunlarla birlikte olacak. Hareket etmemiş olsa bile görevini ihmal konusunda sen ne kadar ihmalkar davrandın o konuyla ilgili ayrı bir soruşturma durumu söz konusu olacak. Onun için ilk girişte şunu söyledim. Bakın Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde bilişim suçlarını düzenlemiş ve bilişim suçlarından kaynaklı siz eğer dışarıdan bir sistemin içerisine girerseniz bu ne demektir? İzinsiz bir şekilde sisteme dahil olmaktır. Fakat eğer devlet kurumunda bulunan bir sistemse bu, siz bu sisteme sadece işte hackerlık yaparak girmek durumu değilse, oradaki amacınız farklıysa, oradaki amacınız belge ve bilgileri alıp başka istihbarat örgütleriyle paylaşıyorsanız ya da o belge ve bilgilerle hükümeti devirmek için kullanma gibi bir amacınız sahikiniz varsa o zaman burada Türk Ceza Kanunu 328 zincir maddesi devreye giriyor. Yani az önce bahsettiğimiz işte siyasal veya askeri casusluk suçu
0: devreye
3: kapsamında devreye girer. Evet. Zaten bu soruşturmanın ismi de takdir edersiniz
0: grafiği
3: ki bu.
0: Grafiği değiştirelim arkadaşlar. 2 Eylül. Bu dosyada çok kritik bir tarih var. Uzay da beni destekleyecektir. 2 Eylül 2016 tarihi. Bütün bu EMİS sistemi, Entegre Mali İstihbarat Sistemi o gün devre dışı bırakılıyor. Evet. O gün ne oldu? İşte en büyük sorulardan bir tanesi bu. O gün ne olduğuna dair şüpheler var. Uzay ne oldu o gün? Şimdi, savcılığın şüphesine.
1: Evet. Şimdi burada tabii 2 Eylül 2016 tarihi bahsettiniz. PEP diye bir sistem var. Şimdi bu sistem siyasi etki sahibi kişilerle ilgili kritik bilgilerin olduğu kişilerle ilgili liste. Bu sistem devre dışı bırakılıyor. Şimdi bununla ilgili bu arada şöyle bir tespit de var. Devre dışı bırakılıyor ancak bırakıldığı da o dönemki personele, kurum personeline tebliğ edilmiyor. Şimdi burada şöyle bir faaliyet de görüyoruz.
0: Kapalı yani. Devre kalıyor yani.
1: Kapalı devre kalıyor oldu. Ve bundan evet. Kurum personelinin haberi olmadı. Ya da haberi varsa tebliğ edilmediği. Yazılı olarak tebliğ edilmedi dosyaya giriyor. Şimdi bunun devre dışı bırakılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bakanlarının bilgileri sorgulanıyor. Evet. Ve burada daha önemli bir detay var. Bu bilgiler sorgulanırken bakın burada yine başka kayıtlar da var, bilgiler de var. Örnek veriyorum log kayıtlarından bahsettik. Bu bilgilerin bu sistem devre dışı bırakıldıktan sonra sorgulandığı ve geriye dönük takibine zorlaştırılması için de bazı teknik işlemlerle de burada kayıtların da silindiği ya da değiştirildiği bilgisi de yer alıyor.
0: Evet, o önemli. Şimdi soruşturmanın genel çerçevesi ve gözaltında ifadesi alınacak MASAK başkanları ile ilgili hemen söyleyelim isimlerini. 2009 dönemi de dahil edilmiş ama 2009-2014 döneminde işlem yapan Mürsel Ali Kaplan, 2014-2016 döneminde İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 dönemi Osman Dereli. Evet. Yani o gün daha sonra yapılan işlemlerle irtibatı tespit edildiği için evet. Bu isimlerin ifade vereceğini söyleyelim. Önemli savcılığa davet yoluyla gidecekler.
3: Son bir cümle ekleyeyim izninizle. Bu PEP sistemi 2 yıl boyunca kapalı bırakılıyor. Ancak 2018 yılında tekrar devreye sokuluyor. Şimdi burada işte neden 2018 yılı, neden o tarihe kadar diye insanların kafasında bir karışıklık durumu söz konusu olabilir. Dosyanın içerisinde şüpheli olan her alanla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapar? Araştırma yapar. Burada kimseyi suçlayacak gibi bir durum söz konusu değil. Sadece bu bir araştırmadı, bir soruşturma dosyası.
0: Evet, şüpheler bunlar.
3: Ve bütün şüpheler ne yapılacaktır? Tek tek araştırılacaktır. Eğer deliller gerçekten şüpheye yer vermeyecek şekilde delillerse, o deliller neticesinde de o şahıslara gerekli olan tüm cezalar ne yapılacaktır? Verilecektir. Bu şahsa 79 yıl ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verildiği
0: devlet
3: gibi.
0: Devlet açısından da burada bu tip süreçlerin daha sıkı işletilmesi açısından çok ciddi dersler var. İşte kesinlikle. Bu ihalelerin yapılış süreçleri, buradaki referansların kontrol edilmesi. Çünkü bunlar devletin en hassas bilgileri. Sadece vatandaşların değil, devleti yöneten insanların da bilgilerinin bu şekilde casusluk faaliyetinde kullanıldığını ve buna dair ciddi şüpheler olduğunu da görüyoruz. O anlamıyla da çok ciddi dersler içeriyor bu soruşturma. Devam edeceğiz.

0: Evet, balon şirketler şişirilmiş, şirket değerleri binlerce yatırımcı, 455 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Büyük bir fon dolandırıcılığı. Türkiye bu meseleyi konuşuyor. Ortaya çıkan ifadeler var ama en önemli kısmı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu. Bu konuyla ilgili sorumlu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. İfadelere bakacağız. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen ve hukukçu Hadi Dündar'la birlikte devam ediyoruz. İstersen Uzay, seni böyle alalım, tamam, şu noktaya. Soruşturmada geldiğimiz son durumu hızlıca aktaralım. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, verdiği mesajın altını çizeceğiz. Evet.
1: Şimdi bugün 3. dalga operasyon gerçekleştirildi, yapıldı. Zaten şu ana kadar da soruşturma kapsamında 45 şüpheli tutuklanmış durumda. Aynı zamanda emniyette hali hazırda adliye sevk olmayan işlemleri süren şüpheliler de var. Bugün yapılan işlemle beraber de bugün de 6 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi burada özellikle savcı tabii adım adım gidiyor. Çok kapsamlı bir dosya. Yani milyarlarca liradan bahsediyoruz. Bakın milyonlarca lira demiyoruz. Milyarlarca liradan bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir para trafiği var. Şüphelilerin burada bank hesaplarında özellikle işte şirketlerin işte fonlarındaki paraları kendi şahsi hesaplarına aktardığı ile ilgili çok ciddi tespitler var. Şimdi bugün yapılan dalgada da baktığımız zaman Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 şüpheli ile ilgili işlem yapıldığını görüyoruz.
0: Evet, o 12 kişinin ismi belli oldu ama şimdi bu fonun içinde Tera, evet, Holding'in ya da Tera'nın çatısı altında, hı hı, kapalı devre olduğu dönemde birçok hisse ya da fon, öyle söyleyelim, olduğu için belirli bazı isimlerin ise henüz savcılığın soruşturma dosyasında olduğunu biliyoruz. Ama tamamı değil herhalde bu. Bu Pusula'nınki.
1: Evet, bu Pusula'nınki.
0: Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ne diyeceği merak ediliyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası diyor ki Sayın Erdoğan, kim olursa olsun hesap sorulacak. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur diyor. Sürecin şeffaf ve hassas yürütülmesi önemlidir. Benzer problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirilmesini sağlayacağız. Biraz önceki siyasi ve askeri casusluk soruşturmasında çıkarılacak çok ders olduğunu belki konuştuk. Hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda verdiği mesaj, Hadi Dündar, önemli. Diyor ki benzer problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirilmesini sağlayacağız diyor. Bu kısmına dikkat çektim özellikle.
2: Çok çok önemli bir konu, çünkü sermaye piyasaları kanunu çerçevesinde işte bu fon şirketlerinin kurulması ya da fon şirketlerini kuran şahısların çok kolay bir şekilde manipülatif olacak şekilde hisse senetlerini artırıp azaltılma ya da şirketlerin çok hızlı bir şekilde yükselişinin normal olup olmayacağı ile ilgili demek ki yasal bir düzenleme durumu da söz konusu olacaktır. Şöyle, siz borsada istediğiniz gibi hareket edemeyeceksiniz, şirketler açısından söylüyorum. Ya da işte burada herhangi bir şekilde şirketlerinizi daha iyi göstermek açısından biliyorsunuz ki çokça haberler yapılıyor. Çokça içi boş olan sözleşmeler yapılıyor yurt dışında. Özellikle büyük firmalarla sanki anlaşmalar yapılıyormuş gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu şirketlerin yöneticilerinin ekonomik durumların çok iyi olduğuna dair işte yatlardır, özel uçaklardır, hemen lüks araçlardır.
0: Lüks araçlar,
2: bunlarla ilgili görüntüler vermeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü yatırımcı bu şirketleri takip ediyor yakında.
0: 15 ile 65 milyon arasındaki 4 araç son düzlükte, öyle söyleyelim. 12 bin liraya İsmail Mami isimli, hemen sağda fotoğrafını gördüğünüz kişi tarafından devredilmiş.
2: 26 milyona bir devir var, 200 milyonluk araç. Yani toplam araçların değeri
0: 26 bin lira.
2: Evet. 26 rakamına bakın yani. Böyle bir şekilde bir devir var. Çünkü soruşturmadan haberdar olmuş da herhangi bir şekilde işte tedbir konulmasın diye bir satış işlemi içerisine girmiş de, fakat devlet onu araştırıyor. Soruşturma makamları bunu araştırıyor. Bakın Sayın Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklamasında şunu söyledi. Dedi ki buradaki mağduriyetleri minimuma indirecek şekilde bütün hassas ve o şeffaf, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği şekilde soruşturma yürüteceğiz ve mümkün mertebe vatandaşın cebine göz diken bu şahıslara fırsat vermeyeceğiz. Onların, evet, ne mal varlıkları varsa, onların bugüne kadar neler kazanmışlarsa, bu paraları nereye götürmüşlerse, işte ucu nereye dokunursa dokunsun dediği Sayın Cumhurbaşkanı aslında orası. Kim buradan para kazandıysa, kim bu manipülatif hareketlerle ciddi anlamda paraları elde etmişse, bunların hepsi tek tek ortaya çıkartılacak. Çünkü bu süreç biraz uzunca bir süreç. Ancak bu uzunca süreçte mümkün mertebe vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bakın çok fazla dezenformasyon içerikli haberler üretiliyor. Sanki burada operasyon yapılmıyor. Sanki operasyon birkaç şahsa yönelik tek yapılıyor. Sanki operasyon göstermelikmiş. Ne yapıyor? Bazı milletvekilleri çıkıp açıklama yapıyor. Ya göstermelik bir operasyon var. Birkaç tane şahsı aldılar. Bunun devamında kimse yok. Bugün gördük diğer dalgada 12 gizli fon şirketinde yetkili olan şahsın çıkartılması ve onların da, evet, onlarla ilgili de işlemin yapılması. İleriki günlerde biz şunu da göreceğiz. Bakın bugüne kadar bu şirketlerden kimler para kazandı? Kimler bu şirkete operasyon yapılmadan önce yüksek yüksek rakamlardan kimler satıldı? Evet. 1 TL'lik olan bu senedin işte 100 TL'lik hale getirilmesinde kimler etkili oldu? Bunlarla ilgili de ciddi bir araştırma yapılacaktır. Ve Sayın Adalet Bakanı da bu konuda kararlı olduğunu, bunun üzerine gideceğini, ucunu nereye dokunursa dokunsun diyerek hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Evet, İşin sonucunda da güzel bir sonuca varacağız diye düşünüyorum.
0: Uzay, şu ifadelerden hızlıca bahsedelim. Muhammed Yırız'ın SPK'dan işlem yasağı ve ceza aldığını biliyor muydunuz sorusuna kimin verdiği cevaptan bahsediyoruz?
1: Serdar Turhan.
0: Evet.
1: Şimdi ne diyor? Serdar Turhan kim? Pusula Holding'in patronu. Peki şimdi Muhammed Yarıf kim? Buradaki yönetim kurulu başkanı. 28 yaşında bu arada. Onun da altını çizelim.
0: Evet, Mami diye biliniyor.
1: Mami diye. Az önce de bahsettiğimiz işte bu 26 bin liralık araç devrini yapan kişiden kişi olduğu söz ediliyor. Şimdi ifadeler çok çarpıcı. Yani pek çok ifade var ama özetleyelim. Bir kere şimdi savcılık özellikle şüphelilere şunu soruyor. Yani örnek veriyorum. Piyasa değeri 9 milyar olan şirket nasıl oldu da 620 milyar liraya çıktı?
0: Evet.
1: Yani arada %10, %20'lik artışlar yok. %400, %500 artışlar var. Şimdi bununla ilgili sorular var. Şimdi Serdar Turhan'la diyorlar ki burada şimdi tabii burada yönetim
0: kurulu başkanı olan... Diyor ben SPK'dan olan... uyarı gelmeyince bana diyor ben rahatladım diyor.
1: Evet, rahatladım diyor.
0: Nerede pusulası şaştı başlığı altında okuyorsunuz. Piyasa algısını beğenmedim, küçülün demiştim diyor.
1: Evet.
0: Şirkete böyle talimat verdiğini iddia ediyor.
1: Ama aynı zamanda diyor ki para piyasası fonu da bir hafta önce öğrendim diyor. Haberimde yoktu diyor.
0: Evet.
1: Devam edelim. Çarpıcı tespitler var. Şimdi devam edelim. İşte soru cevap gidiyor tabii. Savcının pek çok tespiti buna dair sorduğu sorular var. Mesela bir soruda deniyor ki 3 işlemde gelen 1 milyar al 820 milyon lira nedir diyor. Şimdi bakın 1 milyar 820 milyon lira çok büyük bir para. Cevap ne? Şahsi birikimim diyor. Arkadaşlarıma verdiğim paranın geri dönüşü diyor.
2: Yani borç ilişkisi diyor 1 milyar 820 milyon TL.
0: Ay, şişirilmiş şirketlerinizden, fonlarınızdan içeri alınıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 milyar lira benim şahsi birikimim. Nereden biriktirmiş olabilirsiniz?
2: Kaç yaşındasın? Hangi işi yaptın? Nereden geldin? Bu para tamam birikim olsun da neyin birikimi? Hangi işin birikimi?
1: Savcılık şunu da değerlendiriyor. Şimdi verilen cevap bu, yaptığı savunma bu ama arka planda baktığınızda soruşturmadan birkaç gün önce de milyonluk 200 milyonluk arabaların 26 bin liraya devredildiğini görüyoruz.
0: Aynı kişinin yurt dışına yanlış hatırlamıyorsam düzelt lütfen Uzay. Yurt dışına 1 milyar TL'nin üzerinde para transferi
1: çok ciddi
0: de var.
1: Evet. Bazıları da bunların başka şüphelilerle ilgili hali hazırda halen yapmaya çalışıyorlar, durduruluyor.
0: Evet,
1: İşlem teşebbüsleri. Ve son soru yine İsviçre'de hesabınızda 10 milyon doların kaynağı nedir diyor. Verdiği cevap yine çok enteresan. Gerçek rakam 90 milyon dolar diyor.
2: 10 milyon dolar
1: değil. Krediye karşı hisse teminatlarım da onlar benim diyor.
0: Evet, peki. Şimdi fon meselesinde de konuyu bu şekilde bu ifade üzerinden özetledik. Şimdi iki trafik kazası var sırada. Onun ortak noktası var. Ona bakacağız. Devam ediyoruz.

0: Şimdi iki kazayı bu dilimde mercek altına alacağız. Hukukçu konuğumuz Hadi Dündar bizimle beraber devam edecek. İki kazanın ortak noktası nedir? Biri 73, diğeri 82 yaşında iki sürücü. İki kazada da neyse ki ölen yok. Facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın sebeplerini ve sürücülerin yaşıyla irtibatı konusundaki tartışmayı bir mercek altına alacağız. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Melih Bey, Melih Himmetoğlu ve nöroloji uzmanı Profesör Doktor Taşkın Duman konuğumuz olacak. Hadi Dündar da bizimle beraber. Taşkın Bey hoş geldiniz. Önce bir Melih Bey siz de hoş geldiniz. Hemen merhaba. Kısaca özetleyeyim. Yer Üsküdar, sürücü Müjdat T, 73 yaşında. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Arkadaşlarımız görüntüsünü de verir birazdan. Kaldırımdaki 4 lise öğrencisini hemen fotoğrafta da görüyorsunuz. 4 lise öğrencisini çarpıyor ama yani Allah'tan bir ağır bir durumumuz yok. Diğeri de 82 yaşında bir sürücü Karabük'te yokuş aşağı direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Arkasından da yayaların arasına gidiyor. Neyse ki orada da çok büyük bir faturamız yok. Şimdi ne dersiniz tabloya bakınca sizinle başlayalım.
1: Öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Evet. Ucuz atlatılmış.
0: Sürüş güvenliği açısından bu görüntüyü değerlendirelim.
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kazanın kendisi, çarpışmanın kendisi hep bir sonuçtur.
0: Evet,
1: biz bir kazayı analiz ederken, bununla ilgili teknik raporlarımızı hazırlarken filmi geriye doğru, başa doğru sararız. Asıl nedenler hep orada yatar, orada yer alır. Şimdi burada şu Üsküdar'daki örnekte

0: Mesela burada teknik bir gözle bakıldığında bizim sürekli söylediğimiz önünüzdeki trafik yavaşlıyorsa siz de yavaşlayın diye bir cümlemiz vardır. Öndeki araç sizin görmediğiniz bir şeyi görüyor olabilir. Öndeki sürücü bir şeyi fark etmiş olabilir. Sizin de yavaşlamanız gerekir. Ama bizim genel tavrımız özellikle İstanbul trafiği içinde yavaşlayan araca sinirlenmek, onun sağından ya da solundan onu bypass yaparak geçmek şeklindedir.
1: Herkesin acelesi var.
0: Herkesin acelesi var. Bakın bu olayda mesela bu sokakta, bu caddede tümsek var. Hız kesici kasis var. Evet. Lacivert renkli araç hız kesici kasis için yavaşlıyor. Arkadan gelen beyaz renkli araç da onun sol tarafındaki dar noktaya girerek orayı bypass yapmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Aslında şey bu böyle başlıyor. Aksiyon böyle başlıyor. Evet. Sonrasında motor sporlarını izleyen seyircilerimiz çok iyi bilirler. Dönen bir lastik başka bir araca değdiğinde o araç havalanır. Formula 1 araçlarında falan çok net görülür.
1: Çok hızlı
0: çamurluk olmadığı için.
1: Dışarıdan bir etki de tatlı atar.
0: Evet. Buradaki beyaz aracın ön lastiği, sağ ön lastiği diğer araca temas ettiği için de aracın önü havalanıyor. Burada aslında çarpışma bu şekilde meydana geliyor. Arkadaki araç öndekinin yavaşlamasını görerek yavaşlasa, bir şey var, bir şeyden dolayı yavaşlıyor, benim de yavaşlamam gerekiyor dese bu olayı şu anda konuşmuyor olacağız.
1: Evet. Şöyle mesela bunu şu görüntü aslında biraz önce anlatırken dedik ya, yani önünde araç yavaşlıyor, yol daralıyor, evet, ama acelem var.
0: Evet.
1: Nörolojik açıdan ya, evet, da psikolojik açıdan bunun tarifini bize, bu çok yaşanan bir şey. Profesör Doktor Taşkın Duman, görüntüleri de izliyorsunuz. Buradaki mesele sürücünün çok yaş almış olması mı size göre, yoksa psikolojisini idare edemedip çok acelesi olması mı, ya da başka ne olabilir? Buyurun.
2: Evet, öncelikle herkese kazasız belasız günler dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi herkes sürücü belgesini aldığı andan itibaren hayatının her dakikasında araba kullanabileceğini, araç kullanabileceğini zanneder. Ama gerçekte öyle değildir. Herkesin yaşı ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun, herkesin araç kullanabileceği ve kullanamayacağı zamanlar vardır. Bu riskler yaşla artar. Her yaş kademesinde, her yaş aralığında bu risklerin artışı söz konusudur. Bu nedenle zaten belli bir yaştan sonra sürücüler için sağlık kontrolleri daha sık yapılır. Ancak olaya genel olarak baktığımızda belli koşullarda hiç kimsenin araç kullanmaması gereklidir.
1: Hangi koşullar?
2: Bir kere bu konuda sorumluluk öncelikle insanların kendine aittir. Evet. Daha sonra da çevrelerine aittir. Örneğin bir arkadaşımızın başı dönüyorsa, yürürken sendeliyorsa ve o arkadaşımız aracına doğru gidip ben arabaya binip buraya falan yere gideceğim diyorsa bize, onu engellememiz gerekir. Bu bizim sorumluluğumuzdur. O durumdayken araç kullanmamakta, kullanmamaya karar vermekte o kişinin kendi sorumluluğudur. Peki hangi durumlarda araç kullanmayalım, özellikle kullanmayalım?
1: Evet.
2: Birincisi, baş dönmemiz varsa araç kullanmayalım. İkincisi, şiddetli ağrımız varsa araç kullanmayalım. Vücudumuzda yaygın uyuşmalar, karıncalanmalar varsa araç kullanmayalım. Dengesizlik hissimiz varsa araç kullanmayalım.
1: Çok özür dilerim. Ayrıca, Taşkın Bey, bu söylediğiniz üç farklı konuda yaş alan insanlarda daha sık görülüyor diyebiliyor musunuz? Yoksa herkeste mi görülebiliyor?
2: Bu söylediklerim herkes için geçerlidir. Evet. Ama yaştaki özellik şu. Belli bir yaştan sonra ya da her yaş kademesinde, evet, bunun riskleri artar. Evet. Ayrıca dikkat kopmaları varsa bir kişinin araç kullanmaması gerekir. Bunları test edebileceğimiz, kendi kendimize test edebileceğimiz çok basit testler var. Örneğin 100'den ya da 150'den ya da 200'den herhangi bir rakamdan geriye doğru üçer üçer saymak. Biz üçer üçer geriye doğru sayamıyorsak zihinsel olarak zihnimizi toplayamıyoruz ya da zihinsel durumumuz bir araç kullanmaya, bir karar vermeye, olağanüstü durumlarda tepki oluşturmaya yeterli değil demek.
1: Hocam şimdi siz bana üçer üçer geriye say deyince sizin için belki Bilmiyorum, bana zor geldi yani, kendim için söylemiyorum ama sanki bunu herkes yapamazmış gibi geliyor. Birden öyle düşündüm, nedense bilmiyorum ama.
2: Aslında çok basit, çok basit, denediğinizde başardığınızı göreceksiniz.
1: Peki.
2: İkincisi, karşılıklı iki parmağımızı.
1: Bu kadar acele eden insanların bunu üçer üçer geriye sayma konusunda o sabrı göstereceğini düşünmedim belki de.
2: Çok haklısınız ama sürüşle ilgili bir endişemiz olduğunda bizim kendimizi test etmemiz ve ben sürüş yapabilecek durumda değilim, ani kararlar vermekte yetersiz kalırım, bir aracı yönetmekte yetersiz kalırım
1: demesi
2: düşüncesi oluştuysa o kişinin araç kullanmaması gerekiyor.
1: Peki hocam, geleceğim tekrar size. Şimdi bu yaş meselesinde trafikteki tecrübeniz itibariyle ben size tekrar sormak isterim.
0: Buyurun.
1: Bu sürelerin, yani ehliyetin yenilenmesi ve bazı testlerin yapılma sürelerinin kazalara karışma oranı ekseninde soruyorum. Azaltılması mı gerekir? Daha sık yapılması
0: bu
1: mı gerekir?
0: Bu yapıldı efendim. Sürücü belgelerimizin yenilendiği yakın bir tarihte bu yasa değişti. Hı-hı. Şu anda 65 yaş altındaysanız ve ticari amaçla araç kullanmıyorsanız 10 yılda bir muayeneden geçiyorsunuz. Ticari araç kullanıyorsanız bu süre 5 yıl. 65-80 aralığındaysanız 3 yıl, üstündeyseniz 2 yıla düşüyor. Hı-hı. Sadece ben mesleki deneyimle sorduğunuz için söyleyebiliyorum bu cümleyi. Bir de bunun üstüne kişinin özel sağlık durumunun ilave edilmesi gerektiğini bir parametre olarak düşünüyorum. 70 yaşında, 75 yaşında çok sağlıklı, yüzebilen, dalan, balık avlayan insanlar var. Ama 40-45 yaşında sağlık durumu çok ciddi şekilde sorunlu insanlar var. Kişinin özel durumunun da burada bir parametre olduğunu gözden kaçırmamak lazım.
1: Evet, peki. Profesör Doktor Taşkın Duman, buyurun hocam, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Önemli uyarılarınız var, buyurun.
2: Ayrıca yine yapabileceğimiz çok basit bir test. Tek ayak üzerinde durma. Sağlıklı bir kişinin dengesine, dengeyle ilgili kontrollerini sağlayabilen bir kişinin en az 20-30 saniye tek ayak üzerinde durabilmesi gerekir.
1: Evet.
2: Bunu yapamıyorsak biz o anda araç kullanmayalım. Bir problemimiz vardır, doktora gidelim, onun çözümünü isteyelim, ondan sonra araç kullanabiliriz. Başka bir testimiz de görme testi. Şimdi gözlerimiz normalde sağlam olabilir fakat geçici olarak bir problem yaşıyor olabiliriz. Bir 15-20 metreden plakaları okuyabiliyorsak problem yok demektir.
1: Evet.
2: Ancak 15-20 metreden plakaları okuyamıyorsak görmemizde bir problem olabilir ve o anda araç kullanmamak daha doğru bir karar olur.
1: Peki hocam.
2: Bir başka testimiz de düz çizgide yürüme. Düz çizgide yürüyemeyen kişi o anda trafiğe çıkmamalıdır.
1: Evet, bu şimdi bunların hepsi çok önemli. Hadi Dündar hocam özetledi. Ne dersiniz?
3: Hocamın söylediği şeyler çok önemli. Hocam şunu net bir şekilde söylüyor. Biz kendi kendimizi test edebiliriz ama bunu kim yapacak? Zaten bu şahıslar, bunlar reddeden insanlar yani.
1: Evet.
3: Siz test istiyorsunuz, teste dahi gidemeyen olan insanlardır. Onun için biraz zor fakat hocamın söylediği şeyler çok değerli. Bakın, normal şartlarda bugüne kadar Türkiye'de hep şu konuşuluyordu. İşte trafikte kaza yapıldığında çok rahat bir şekilde bu işin içinden çıkabilirsin yargısal anlamda. Ceza alamazsın ya da hafif ceza alırsın gibi bir algı vardı. O algı artık kalmadı, onu söyleyeyim.
1: Yaptığımız çünkü Yargıtay, sorumluyuz.
3: Çünkü Yargıtay artık burada siz trafikte bir kazaya karıştığınızda burada kusur oranınıza bakıyor ve kusur oranınıza göre olası kasttan bir ceza verme durumu söz konusu oluyor. Yani taksirle bir ceza, işte ben çok hafif bir ceza alacağım, az bir ceza alacağım, işin içinden çıkacağım diyerek kurtulamazsınız. Ağır bir ceza alıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, hocamın söylediği şey çok iyi, çok önemli fakat kalkıp da her insanı teste götüremezsiniz. Fakat şöyle bir sistem oluşursa belki test istenme durumu söz konusu olabilir. İleriki revize edilme açısından söylüyorum. Birincisi, eğer bir madde etkisi altında araç kullandıysan ve bu bir soruşturmaya konu edildiyse o zaman tekrar bir hem sağlık açısından hem de sürüş yeterlilik açısından bir test isteyebilirsin. Diğer taraftan %60 oranda bir kusurun varsa, bir kazaya karıştıysan o zaman da eğer istenme durumu söz konusu olursa yaşı da bu sefer engellemiş oluruz. Yani hocam dedi ki 40 yaşındaki biri de bazen yeterliliğini kaybedebiliyor.
1: Melih Himmetoğlu, size süremiz de daralıyor.
0: Evet.
1: En nihayetinde kişinin yaptığı eylemlerin sorumluluğunu alacak şekilde farkında olmasına geliyor iş. trafikte de az kaza ya da hiç kaza olmaması da tamamen buna bağlı.
0: Efendim değil mi? Şimdi sıfır kaza mümkün değil. Hele bizimki gibi bir nüfus evet. olan, trafik olan bir ülkede sıfır kaza mümkün değil. Ama bunları düşürebiliriz, azaltabiliriz. Bunların ne yöntemlerle nasıl yapılacağını biz biliyoruz. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerden af dileyerek benim bir tabirim var. Dejenere sürücü diye bir tabirim var benim. Biz yıllarca içinde bulunduğumuz trafik ortamında, trafik sosyolojisinde, habitatında adı her neyse binlerce, yüz binlerce dejenere sürücü ürettik, yetiştirdik. Bunlar hiçbir şekilde kural tanımayan, hep en önde gitmek isteyen, her türlü kendilerini haklı ve önceleyen bir sürücü profili. Maalesef bu trafiğin gerçeği bu değil. Trafikte biz yavaşlayacağız, fren yapacağız, kırmızıda bekleyeceğiz, duracağız. Ama buna sabır gösterebilmek işte kıymetli hocamızın söylediği gibi nörolojik yerlere de gidiyor bu iş. İnsanın psikolojisine de gidiyor. Bu şey bir konu, basit bir konu değil, karmaşık bir konu.
1: Evet, hocam son bir dakikamız var ama 40 saniye son cümleler, uyarılarınız önemli. Hemen toparlayabilirseniz çok sevinirim. Profesör Doktor Taşkın Duman.
2: Ben özellikle kişinin çevresine bu konuda çok önemli sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Çevremizde lütfen araç kullanamayacağını fark ettiğimiz birisi varsa bunu her şeyden önce kendisi için, daha sonra diğer insanlar için önemseyip onun araç kullanmasını bir şekilde engellemeye çalışalım. Ve az önce söylediğim küçük ipuçlarıyla bunları değerlendirmek mümkün. Çünkü bunlar insan sağlığı için çok büyük tehlike. Hayatını, geri kalan bütün hayatını engelli olarak geçiren bireylerin bir kısmı bu trafik kazalarının maalesef olumsuz sonuçlarını
1: evet, hocamızın söylediği şeyler çok önemli. Şu 4 lise öğrencisinin görüntüsünü bir son oynatalım. Hocamızın söylediklerini o çerçevede tekrar bir değerlendirelim eğer imkan varsa. Bakın şu 4 lise öğrencisi hani çok ucuz kıl payı kurtuluyorlar. Hani Allah korumuş. Bu sebeple önemli olduğu için herkes kendi çocuğu gibi düşünürse bu çocukları bu tip şeyleri belki onun sorumluluğunu evet. üzerimize alırsak
0: bir cümle
1: daha az konuşuruz.
0: Bir cümle.
1: Süremiz bitti ama buyurun bir cümle.
0: Bu sağlık kontrollerinin de periyodik olarak yapılan sağlık kontrollerinin de çok ciddiye alınarak yapılması gerektiğini burada altını çizmek istiyorum.
1: Evet, demek ki orada bunu söylediğinize var. Göre bir savsaklama hali var. Evet. Bunun da altını çizin. Manşeti evet. siz atmışsınız. Sağ olun. Sayalım. Taşkın Duman çok teşekkür ediyoruz hocam. Konuklarımıza teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Siyasette isim tartışması. Yeni parti için Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Fon krizinde tablo netleşiyor mu? Ödeme planı açıklanacak mı? Tartışmalarla, protestolarla akıllarda kalan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece.

Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: efendim. Herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. 25 Eylül günlerden Cuma, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin, hem memlekete hem de dünyaya bakacağız ne oldu. Önce öne çıkanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, evet önemli bir eşik dedi. Fakat kararların sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini altını çizdi. Bakacağız o açıklamaya. Fon soruşturmasında 3. dalga geldi. Pusula Holding kapalı fon sistemine yönelik operasyonda 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ise Ankara merkezli 16 ilde 2. dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Hepsine bakacağız. Haydi başlayalım. Şimdi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. ABD merkezli Newsweek dergisine konuştu. İsrail, ABD üzerinde ne kadar etkili, bu konuya ilişkin fikirlerini paylaştı. Bir taraftan devam eden Rusya-Ukrayna savaşı için de konuştu. Ve açılışta aktardığım PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararlar, evet biz bunu önemli bir eşik olarak görüyoruz dedi. Asıl olanın alınan kararların sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini söyledi. Mekke anlaşması da vardı gündeminde. Hepsine bakalım.
1: Hoş geldiniz reisim, hoş geldiniz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Örgütün silah bırakma kararının sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.
3: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz bölge hedefi kapsamında Suriye'deki gelişmelerin de takip edildiğini belirtti. Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin tahkimi açısından zaruridir dedi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin mesajlar da verdi.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç,

0: istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir.
1: Erdoğan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisine ilişkin soruya, Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katılıyor.

0: Şimdi sıcak gelişmeyle devam edelim. Fon soruşturması devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi için tutuklama talep edildi. Detayları bize şimdi Gizem Türemen aktaracak. Gizem.
1: Bugün fon soruşturması kapsamında emniyette gözaltında bulunan 14 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edilmişti. O 7 şüpheli savcı huzuruna çıktı. İfadelerinin ardından da savcılık iki şüpheli için tutuklama talep etti ve sulh ceza hakimliğine sevk etti. Geriye kalan 5 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Önümüzdeki dakikalarda hem hakimlikten bir karar çıkmasını, mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyoruz. Hem de 5 şüphelinin savcılığa sevk mahkemeye sevk edilme ihtimali de var elbette. Bu nedenle ilerleyen dakikalarda tutuklu sayısı artabilir. Şu an mevcutta 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Fon soruşturması kapsamında 45 tutuklu bulunuyor. Soruşturmada 5 adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli var. Ve 7 şüpheli hala emniyette gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Dosyada 12 firari olduğunu biliyoruz. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşlarımız müşteri olsun diye açıklama yaptı. Hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir diye bir açıklama yaptı. Son olarak da 3. dalga operasyonu gördük bugün. 6 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bir şüpheli de firari. 3. dalga operasyonu da Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişiye yönelikti. 5 hakkında önceden adli işlem yapıldığı belirlendi. Geri kalan şüphelilere bir operasyon düzenlendi. Oradan da 6 şüpheli gözaltına alındı. Şu anda gözlerimiz artık adliyede hem savcılığın sevk ettiği hakimlikten çıkacak kararda olacak, hem de savcı huzurunda ifadeleri devam eden şüphelilerde olacak. Gelişme oldukça aktaracağız.
0: Peki. İki kişi için savcılık tutuklama talep etti. Bize bütün detayları, yaşananları da Gizem Türemen aktardı. Devam edelim. Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de fon soruşturmasına ilişkin ne söyledi bakalım. İlk işlemden itibaren herkese bakılmalı dedi. Ankara'daki gar saldırısı davasını takip etti. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğuna dikkat çekti Özgür Özel.
2: Borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar.
3: Fon soruşturması gündemindeydi. İlk işlemden itibaren araştırılması gerektiğini söyledi.
2: Maliye Bakanı'na ve ona bağlı masaya çok önemli görevler düşüyor. Bu masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. İlk işlemden itibaren bakmak gerekiyor. Kimseleri kenarda tutmak, gizli tutmamak gerekiyor. Ve bir kez daha somut önerimizi tekrarlıyoruz. Nasıl Amerika bu meseleyi, geçmişte bu parayı kazananlardan bu paraları tahsil edip mağdurları dağıttı ve sorunu çözdüyse, aynı şekilde bu sorunun Türkiye'de de çözülmesi lazım.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2015'te 104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı terör saldırısına dair davayı takip etti. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur dedi. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu ifade etti.
2: Zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim.
0: Ve emlak katılımdan katılım evim, bir evim ve iktisat katılımıyla ilgili bir açıklama var. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı SPK ve nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığı duyuruldu.
3: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatıldı.

0: Yapılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
1: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İkisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
2: Efendim, MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli bir operasyon yapıldı. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki şüpheliler MASAK'ın dijital altyapısına nasıl sızdı? İzleyin.
0: MASAK sistemine sızdılar. Kişisel verilere ulaştılar. O şüpheliler detaylı incelemeyle tespit edildi. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında FETÖ izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması MASAK'ın yaptığı incelemeyle başladı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlendi. Bunu yapan kişiler siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini devre dışı bırakmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapmıştı. Bu kişilerin belirlenmesi için soruşturma genişletildi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak.
2: Ve Muhsin Yazıcıoğlu, beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde yeni bir operasyon yapıldı. İkinci dalgaydı bu. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
3: Türk dünyasının lideri!
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
4: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
1: arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
0: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
2: Dünyaya bakalım. Husilerin Suudi topraklarına saldırıları sürerken Mekke Anlaşması'nın tarafları bir araya geliyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından geldi. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya gelmişti. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil bir toplantı düzenlenmesine ilişkin hazırlıkları da ele alındı. Şimdi Yemen'de savaşın en ağır bedelini her zaman olduğu gibi yine çocuklar ödüyor. UNICEF'e göre 5 yaşın altındaki 2.2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Yarım milyondan fazlasının da durumu ağır, hayati tehlike taşıyor.
5: Yemen'de 5 yaşın altında 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Açıklama Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten geldi. Ordu ile Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de çatışmalar açlığı tetikliyor. Çocuklar daha savunmasız hale geliyor. Mobil sağlık ekiplerinin son haftalarda muayene ettiği yaklaşık 2900 çocuğun 1/4'ünden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildi. Yaklaşık 200 çocuğun durumuysa çok ağır. Çatışmaların şiddetlenmesiyle aileler çocuklarını doyuracak yiyecek bulmak için evlerini terk ediyor. UNICEF Yemen temsilcisi Akil Iyer, çocukların 1/4'ünden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildiğini belirtti. The recent escalation in
6: conflict and fighting. Özellikle Yemen'in batı kıyısında son zamanlarda yaşanan çatışma ve savaşların tırmanması çocuklar ve aileleri üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Çatışmalar yaşandığında nüfusun en çok etkilenen kesimi genellikle çocuklardır ve son çatışmalar nedeniyle çok sayıda çocuk yerinden edildi.
5: Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 haftada 134 bin kişi evinden oldu. Bunların yaklaşık 71 bini çocuk. Yerinden edilenlerin 75 bini Taiz bölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Savaş çocukların eğitimini de ellerinden alıyor. Son 3 haftada 243 okul ya kapandı ya da eğitimi ara verdi. Yaklaşık 140 bin öğrenci de sınıflarından uzak.
2: Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı. Burada bir konuşma yaptı akşam saatlerinde. O kürsüye geldiğinde salon boşaldı. Bir taraftan New York sokaklarında da yüzlerce insan Netanyahu'yu protesto etti. Şimdi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de kendisine tepki gösterenler arasında. Netanyahu'yu asılsız yalanları tekrarlamakla suçladı.
7: Mr. Mamdani.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun BM kürsüsündeki sözlerine New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den tepki geldi. Mamdani, Netanyahu asılsız yalanlarını tekrarladı dedi. Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu kürsüsünden kendisine verilen konuşma hakkını, Filistinlilere yönelik soykırımı meşrulaştırmayı amaçlayan asılsız yalanları tekrarlamak için kullandığını söyledi. Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararını hatırlattı. Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez dedi.

0: Mamdani, Netanyahu'nun BM'de konuştuğu saatlerde sosyal medyadan dikkat çeken bir video da paylaştı. Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte belediye başkanlığı konutu Gracie Mansion'ın bahçesinde bir zeytin fidanı dikti. Görüntülerde Filistinli ailelerle akşam yemeği yediği anlar da yer aldı. Mamdani paylaşımında, Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun dedi. Mamdani daha önce de ABD federal makamlarına Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulama çağrısı yapmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrailli ve İranlı diplomat arasında dikkat çeken anlar da yaşandı. Şöyle, İsrail'in BM daimi temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink cihazı uzattı, Tahran'a götürmesini istedi. İranlı diplomat ise bu provokatif teklife karşılık vermedi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kez kürsüde değil, diplomatların oturduğu sıralarda gerginlik yaşandı. İsrail'in BM daimi temsilcisi Dani Danon, eline Starlink uydu internet cihazını aldı, İran heyetinin masasına gitti. Danon, cihazı Tahran'a götürmesini istediği İranlı diplomata İran halkının özgürlüğü üzerinden seslendi. Ancak İranlı diplomat ne cihazı aldı ne de yanıt verdi. İsrail'i temsilcinin uzattığı Starlink'i de reddetti.
2: We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Danon'un hareketi tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı İsrail'i temsilcinin davranışını provokatif ve gereksiz olarak nitelendirdi. Starlink cihazı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun BM konuşmasında da gündeme gelmiş. Netanyahu kürsüden gösterdiği cihazı taraf değiştiren İranlı diplomatlara bırakmayı teklif etmişti. This is a communications device.
1: Efendim, bu akşam bir heyecan var. Şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Çünkü saatler 21.45'i gösterdiğinde Kocaeli Stadyumunda Türkiye Fransa ile karşı karşıya gelecek. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç de şimdi bizi bekliyor. Sözü uzatmadan hemen kendisine bırakıyorum. Oğuzhan.
3: Teşekkürler Semiha Şahin. Kocaeli'den herkese mutlu akşamlar dileyelim. Amirli takımımız Uluslar A Ligi 1. grupta ilk karşılaşmasına çıkacak. Saat 21.45'te konuğumuz Fransa olacak. Kocaeli Stadyumunda oynanacak karşılaşma ve Dünya Kupası'nın ardından amirli takım ilk resmi maçını oynayacak. Tarihimizde ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Geçtiğimiz sezon B'den A'ya yükselme başarısını gösterdik ve hedef artık buralarda kalıcı olmak. Fransa dışında İtalya ve Belçika'da diğer rakiplerimiz 4 takımlı grupta. Amirli takımda bu karşılaşma öncesinde önemli eksikler var. Kenan Yıldız ve Hakan Çalanoğlu sakatlıkları nedeniyle aday kadroya çağrılmamışlardı. Tedavileri kulüpte devam ediyor. Diğer yandan Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılar çekiyor ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek, ancak halen A milli takım kadrosunda, o da takımla birlikte maç saatini bekliyor ve diğer maçlarda oynama ihtimaline karşılık sağlık heyetinin tedavi süreci, tedavi takibi devam ediyor. Bunun yanı sıra ilk kez A milli takıma davet edilen İlham Fakılı, Ümit milli takıma geçiş yaptı. Bir maçlığına Ukrayna ile oynanacak olan Ümit milli takımımızın Ukrayna ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçı için Ümit milli takıma geçiş yaptı ve o karşılaşmanın ardından A milli takıma geri dönecek. Bunlar dışında A milli takımda herhangi bir sakatlık ve eksik bulunmuyor. Bunu ifade edelim. Rakip Fransızlar dünya futbolunun önde gelen takımlarından birisi ve onlar da yeni bir başlangıç peşindeler. Deschamps'ın ayrılığının ardından bir diğer Fransız efsanesi Zinedine Zidane takımın başına geçti ve o da ilk resmi karşılaşmasına Kocaeli'de Türkiye karşısında çıkacak. Onlarda da hedef iyi bir başlangıç yapmak. Mbappe'nin bu karşılaşma öncesinde bir hastalığı vardı ancak son idmanlarda yerini aldı. O da takımla birlikte dün Kocaeli'ye geldi ve Kocaeli Stadyumu'ndaki son antrenmana da katıldı. Fransızlar da bunun yanı sıra Konate kadrodan çıkarılmıştı. Yerine Yoro kadroya dahil edildi. Bunun dışında da Fransızlar'da da herhangi bir eksik bulunmuyor. 7 yıl sonra karşı karşıya geleceğiz ve muhtemel 11'lerle hemen devam etmek istiyorum. A milli takımımız kalede Uğurcan Çakır, savunmada Oğuz, Merih, Zeki, Abdülkerim ve Ferdi beşlisini göreceğiz. Üçlü stoper tercihinin gelmesi bekleniyor. Orta alanda Salih ve İsmail ikilisi, hücumda sağda Arda, solda Can, ileri uçta da Barış Fransa karşısında en önemli kozumuz olacak. Şu anda A milli takım otelindeyiz. Gelişmeler oldukça da biz buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Genç aktardı Kocaeli Stadyumu'ndan. Saatler 21.45'i gösterdiğinde de maç başlayacak. Şimdi HT Spor yorumcusuyla konuşacağız. Yalçın Bey yanımda. Yalçın, Ayhan, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Şimdi Fransa, İtalya ve Belçika'da var bu ligde ama Türkiye için ilk değil mi? Bu seviyede milli takımın şans durumu nasıl acaba?
4: Yani kağıt üzerinde aslında baktığımızda çok zorlu bir gruba katıldık. Evet. Yani bireysel olarak tabii ki güçlü, yetenekli oyunculara sahibiz. Özellikle lejyoner oyuncularımız kendi takımlarını göstermiş olduğu başarılı performansın maalesef Dünya Kupası'nda olumsuz performans neticesinde büyük hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldık. Ama bu yaşanılan başarısızlığın ardından bu grupta bence bu tür takımlara karşı da hem stratejik olarak hem oyun planları olarak hem de mevcut eksik oyuncularımızın yanı sıra şu anda sahip olduğumuz oyuncu grubunu iyi antrenör ederek teknik taktik kısmında sahaya iyi bir performans sergilemeleri açısından büyük fırsat. Hem saha ve seyirci avantajını kullanacağız. Kocaelispor, Kocaeli Stadı gibi güçlü bir taraftar kitlesine sahip olan bir kentte bugün oynayacak olmamız büyük avantaj. Tabii ki çok eksikliklerimiz var. Rakibimiz de çok güçlü, bunun da farkındayız. Ama bu tür müsabakalar rakipten daha fazla koşup, daha fazla ikili mücadele, daha çok koşmaları gereken ve bir anlamda rüştünü ispat etmeleri gereken bir durum.
1: Dolayısıyla muhtemel 11'ler bu arada.
4: Yani muhtemel 11'ler üzerinde evet baktığımızda bugün Hakan'dan, Orkun'dan yoksun olmamız bizim ofansif anlamda üretkenlik açısından bir hayli kısır. Daha çok derinde bekleyeceğimiz, daha çok rakibi karşılayacağımız. Çünkü rakibimizin çok önemli silahları var. Dembele gibi, Mbappe gibi, Olise gibi, yani Cherki gibi. Dünyanın tanıdığı yıldızlarla karşı karşıya kalacağız ama bu tür rakiplere karşı dediğim gibi gerekli alan ve zamanı tanımazsanız, daha çok yakın temaslı oyunu tercih ederseniz ve kazanmış olduğunuz toplarla da hızlı geçişi düşünen ve bizim şu ana kadar Montella döneminde başarılı olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi geçiş hücumuydu. Ve bugün de bu rakip üzerinde uygulayabileceğimiz, test maçı olarak görebileceğimiz bir müsabaka.
1: Umarım. Arda Güler var. Evet. Maçtaki rolünü nasıl görüyorsun?
4: Ya bugün özellikle Sayın Montella onu kanatta tercih edecek. Daha çok 4-2-3-1 formasyonunda forvet arkasında daha çok pasör görevinde üstlenmesi, daha çok serbestlikten beslenmesi gereken bir oyuncu. Ama bugün eksik oyuncularımızın bariz bir şekilde oyun sistemine de olumsuz anlamda etki edeceğini düşünecek olursak bugün daha kompakt bekleyen bir görüntü içerisinde olan milli takımımızın hücumsal zenginliğimizi taşıyabilecek en kreatif oyuncularımızdan bir tanesi olarak göze
1: kilit
4: çarpıyor.
1: Kilit oyuncu kim olur Yalçın Bey?
4: Yani bugün daha çok süratli oyuncular Barış Alper ve yani muhtemel 11'lerde tabii ki Arda'mız bizim çok özel bir oyuncumuz ama geniş alanlarda daha çok sprinte yakın özellikleri bulunduran oyuncuların performansı bugün bariz bir şekilde ön plana çıkacak. Duran toplar çok önemli. Bu tür rakiplere karşı biraz daha topa sert.
1: Tam onu soracaktım. Evet. Nasıl bir maç oynamalı yani Türkiye bu akşam?
4: Dünyanın tanıdığı oyunculardan kurulu bir Fransa milli takımı var.
1: En son Dünya Kupası'nı dördüncülükle.
4: Onlar da büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldılar. Ve bu grupta karşılaşacağımız 3 milli takımımızın hocası da değişti. Dolayısıyla biz istikrardan yanayız. Biz teknik direktörümüzden memnunuz ki şu anda da yolumuza devam ediyoruz. Hem Montella hem ekibi hem de milli takımımız oyuncularımız için büyük bir fırsat. Yani referans maçı olarak nitelendirdiğimiz çok özel bir maç. Bu maçlarda konsantrasyon ve odaklanma noktasında sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü rakibimiz çok güçlü. Maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar pür dikkat olmamız lazım. Konsantrasyonumuz ve enerjimiz her zaman yüksek olmamız lazım. Saha içerisinde iletişimimiz çok önemli. Evet. Gerçekten bu organizasyonda yıllarca ben de sahadan geldim. O, yani futbolun bir parçası olarak bizler de emek verdik. Bu tür rakiplere karşı biraz önce bahsetmiş olduğum gibi takım bütünlüğünü, takım olarak savunma yaparken de keyif almanız gereken anlar vardır. Savunmayı yaparken de kazanmış olduğunuz

0: toplarda da o hayali gerçekleştirecek atakları sonuçlandırma noktasında başarılı olmamız lazım.
1: Evet, az önce biraz değindiniz. Kocaeli'deki atmosfer, tribün etkisi de muhakkak sahaya etkili olur değil mi?
0: Kesinlikle. Yani şimdi ligimizi baz aldığımızda ligde en formda takımımız Beşiktaş olarak göze çarpıyor. Ama Diyarbakır'da Ahmetspor müsabakasında taraftarın etkili gücü, dolayısıyla bazı oyuncuların da performansını da ciddi anlamda sergilemesine engel oluyor. Bugün Kocaelispor, daha doğrusu Kocaeli Stadı'nda gerçekleştireceğimiz müsabakada maça gelecek taraftarların ateşli olması ve dolayısıyla takımlarına destek olması Fransa'nın önemli ayaklarına da bir anlamda, olumsuz anlamda sahaya performans kesinlikle. Ya çünkü Fransız takımları, daha çok bu tür oyuncular, bu tür coşkulu taraftarlar karşısında oynamaya çok alışkın değil diye düşünüyorum. Çünkü bizim taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu.
1: Evet, sonra İtalya var sırada.
0: Evet, ya zorlu bir fikstürümüz var. Sonra Belçika var, iki tane İtalya maçımız var. Yani bunları unutmamak lazım ama bu maçın hikayesi bugün üzerinden gerçekleştirilmesi lazım. Çünkü bu tür maçları tek tek ele almamız lazım. O maçlar bir sonraki maçlar. Dolayısıyla belki sakat ve oyuncularımız iyileşecek ve dolayısıyla daha farklı bir formasyonla sahaya çıkacağımız düşünülecek olursak, bugünkü maçın hikayesi çok farklı. Bugün takım olabilmek, sahada senkronize bir şekilde hareket edebilmek, birlikte savunma yapıp birlikte hücuma çıkabilmek çok önemli. Hı hı. Bu tür rakiplere karşı alacağınız önlemler bireysel değil, takım olarak. Hı hı. Ya bugün sadece maçı kazandığımızda, takım puan aldığımızda bireysel olarak değil, takım olarak alacağımız aşikar. Bunu dile getirmemiz lazım.
1: Peki Yalçın Bey, turnuva diğer kupalara nasıl etki ediyor? Yani FIFA'sı var, FIFA Dünya Kupası elemeleriyle, futbol şampiyon, Avrupa Futbol Şampiyonası'yla da doğrudan bağlantılı değil mi?
0: Tabii ki.
1: Uluslar Ligi.
0: Yani kesinlikle, ama bizim genç jenerasyonumuz dolayısıyla Dünya Kupası'na gitmeyle büyük bir başarı elde etti. Ama biz orada büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle Paraguay ve Avustralya müsabakaları, hiç beklemediğimiz hem oyun hem de skorlarla karşı karşıya kalıp dolayısıyla turnuvanın son maçında ev sahibi Amerika karşısında da inanılmaz bir şekilde başarılı performans sergiledik ve daha çok asıl oyuncularımızı dinlendirip Amerika bize as oyuncularla sahada olmasına rağmen dolayısıyla hem oyun üstünlüğünü hem de skor üstünlüğünü alabildik. Bu tür müsabakalarda rakibimiz bizi hafife aldığında, dolayısıyla biz takım halinde hareket ettiğimizde büyük avantaja sahibiz. Ve biraz önce de ifade ettik, taraftarımız etkili gücünü de unutmamak gerekiyor.
1: Evet. Bakalım nasıl bir maç olacak
0: akşam. Bizler de kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım turnuvaya da güzel bir başlangıçla başlarız.
1: Dileriz,
0: umarım puan
1: olsun.
0: Ve puanlar alırız.
1: Çok teşekkür ederim Yalçın Bey. Yalçın Ayhan, HT Spor yorumcusu, katkılarınız için
0: ben
1: sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam ediyoruz akşam haberlerine. Ankara merkezli 5 ilde TOKİ'ye ait bir arsayı kooperatif mülkü gibi göstererek para temin eden şüphelilere yönelik harekete geçildi. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL toplandığı değerlendirilen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
2: TOKİ'ye ait arsayı kooperatifin mülkiyetinde gösterdiler. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira aldılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla TOKİ'ye ait olan bir arsayı kooperatife aitmiş gibi gösterdiği belirlendi. Onunla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin de güven sağlamak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplandı. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Bursa'da 69 yaşındaki kadın geçen Ocak ayında emekli polis olan eşini öldürdükten sonra cesedini çöp kutularına atmıştı. 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
2: Kocasını öldürüp 15 parçaya ayırdı. Ardından poşete

0: ve koyup çöpe attı. Soğukkanlı katil için karar çıktı. Eş katili yaşlı kadın indirimsiz ceza aldı. Emekli polis memuru 75 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu, 69 yaşındaki eşi Adalet Uzunoğlu ile Bursa'da yaşıyordu. Ocak ayında yaşlı kadın polise gidip eşinin kaybolduğunu söyledi. Polis kayıp adamı ararken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. 69 yaşındaki kadın emekli polis kocasını öldürdükten sonra parçalara ayırıp çöp kutularına atmıştı. Kocasını öldüren kadın son kez hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığı, gelen raporla yerinde olduğu anlaşılan sanık, duruşmada ağlayarak "Cezaevinde kalamıyorum, hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum, ev hapsi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık, eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu için ihlal indirimi de uygulamadı.
1: İstanbul Fatih'te 5 yıldızlı bir otelde filmleri aratmayacak dolandırıcılık olayı yaşandı. 2 yıl boyunca 1 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen otel çalışanları tutuklandı. Peki o şüpheliler o parayla ne yaptı? Detayları izleyin.
2: Müşterilerden gelen paraları çalıştıkları otelin kasasına değil ceplerine koydular. Milyonlarca lira hortumladılar. Üstelik o parayla başka bir otelin işletmesini aldılar. Akıl almaz dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te bir otelde yaşandı. O otel %85'lik doluluk oranına rağmen zarar etti. 2 yıl boyunca durum değişmeyince 5 yıldızlı otelin sahibi savcılığın yolunu tuttu. Ekipler otelin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Çalışanların müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada otel çalışanlarından oluşan şebeke ortaya çıktı. Otelin genel müdürü, muhasebe müdürü, resepsiyonistlerin de aralarında olduğu şüphelilerin paraları nasıl hortumladığı da belirlendi. Yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin paralarını zimmetlerine geçirdiler. Restoran gelirlerini de kasaya koymadılar. Bu yollarla oteli 1 milyon dolarlık zarara uğrattılar. Sonra da o parayla gidip başka bir butik otelin işletmesini aldılar. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklanırken 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
1: Yer Kocaeli 3 yaşındaki bir çocuk 25 parça mıknatıs yuttu. Neyse ki doktorların hızlı müdahalesiyle o mıknatıslar çıkarıldı.
3: Kaçacağım tamam. O kadar kuvvetli.
0: Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Hem de tam 25 parça.
4: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eks olabilirdi.
0: Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evde aniden öksürmeye başladı. Durumdan şüphelenen aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemede çocuğun mıknatıs yuttuğu belirlendi. Doktorlar acil olarak ameliyat kararı aldı.
4: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık.
0: 25 parça mıknatıs yutan çocuk doktorların hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.
5: Kesinlikle bu oyuncakların yasaklanması gerekiyor. Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor.
6: Geçmiş olsun.
1: Emniyet kemeri her yıl binlerce hayat kurtarsa da bir kaza anında gebeler için de risk oluşturabiliyor. Şimdi Şırnak'ta böyle bir vaka yaşandı. Anne adayı ölümden döndü. Karnındaki bebeğini ise kaybetti. Hamile kadınları trafikte bu riskten koruyacak aslında küçük bir aparat var ama pek bilinmiyor. Ayrıntılar şimdi Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
7: İki yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik. Ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
8: Doğusta yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
9: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
10: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri. Türkan Altürk Şırnak Irak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine

0: aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
1: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
2: Emniyet kemerine bağlı olarak.
1: Emniyet kemerinin yanlış pozisyonuna ilintili olarak.
0: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.
1: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini sağlayacak.
2: Bebeği de koruyor.
1: Tabii ki. En önce buradaki amaç bebeği korumak.
0: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
3: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
1: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var. Koltuğun bu eğimine, koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatına geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
0: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
4: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak şekilde olan bir kemer. Şimdi bu, şu anda da çok fazla ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
5: Şimdi işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hibrit çalışma ilk kez mevzuata girmiş oldu. Peki düzenlemede başka hangi detaylar var? İzleyelim.
6: İş yerlerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmede yer alacak. Uzaktan çalışmada çalışma saatleri de sözleşmeyle belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili açıklama yapmıştı. Eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusu hedefleyen çalışma modelini içeren yeni reform programlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Önemli bir adım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle hibrit çalışma modeli ilk kez mevzuata girdi. Çalışmanın bir kısmı iş yerinde, bir kısmı ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilecek. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer verildi. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor.
5: Herkes dertli. Karadeniz'de fındık üreticisi de dertli. Çünkü binbir emekle yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri görmüyor. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor.
6: Binbir emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
7: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası. Patros parası verdik 6 bin lira. Araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
6: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
8: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
9: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
10: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
6: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
11: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Kemo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
8: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
5: Efendim bugün haftanın son iş günü. Acaba hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı, düşecek mi? Yağış var mı, yok mu? Hepsini Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Hüseyin, iyi akşamlar, hoş geldin.
12: İyi akşamlar, merhaba Semiha.
5: Nasıl olacak hafta sonu hava?
12: Söylediğin gibi sıcaklıklar bir artacak, bir düşecek Semiha aslında. Ama detaylar şöyle. Gelecek günlerde bizi serin bir hafta bekliyor ama önce şu cumartesi pazarı söyleyelim. Cumartesi günü kuzey ilçelerinde İstanbul'un Arnavutköy gibi ve biraz belki Başakşehir gibi hafif yağmur ihtimali var öğlen saatleri. Bu da çoğunlukla parçalı bulutlu güneşli bir şehir havası demek. Sadece biraz bulutlar kuzeyde artabilir. İzmir'de, Ankara'da ve çevresinde de güneşli bir cumartesi bekliyoruz. Fakat pazar günü hava yağışlı ve biraz daha serin olmaya başlıyor. Bir sıcaklık animasyonumuz var, onu verebilirsek göreceğiz. Kuzey-kuzeybatımızdan tekrar bizi sonbahar kış arası bir havaya sokacak bir hava yaklaşıyor Türkiye'ye. Ukrayna Romanya üzerinden. Bu hava geldiğinde gelecek haftayı...
5: Bu önümüzdeki hafta mı gelecek Hüseyin?
12: Evet.
5: Bu hava.
12: Pazar gecesi itibaren, hatta pazar öğlen. Şöyle bir bakınca bir alçak basınç var. Çok da fazla teknik detay vermek istemiyorum. Benzer yerlerde, rotalarda dönüp dolaşıyor Karadeniz üzerinde ve İstanbul'un kuzeyinden doğru yağışı şehre sokuyor ve Sakarya, Kocaeli'ye. Bu durum gelecek 4-5 gün tekrar edebilir. Pazardan Perşembe'ye. Yani gelecek hafta yanımızda her güne 3-5 saat yağmur düşecekmiş gibi bir kıyafet, şemsiye olur, yağmurluk, yani böyle sonbaharlık bir giysi almakta fayda var. Şu an ekranlara gelen Türkiye haritasındaki o yağış haritası işte, renkler şiddeti gösteriyor. Bakın Karadeniz ve Marmara en fazla 50 milimetre ve 80 milimetre arası bir yağış kaydedecek. Fakat bugünlerde biraz da yanlış verildi. İstanbul'da kesintisiz sel boyutunda yağışlar geliyor şeklinde. Böyle bir durumdan ziyade 80 milimetreyi 5 günde bekliyoruz. Hatta 6 günde. Dolayısıyla şehirde aralıklı olan bu yağmur ciddi bir sele yol açmayacaktır. Yani açmaması gerekir diye düşünüyoruz yağış miktarı tahminlerimize göre. Karadeniz'de de bu durum geçerli. Bu sefer böyle bir bardaktan boşanırcasına yarım saatte gölleşme yerine 3-4 saati yağıp tekrar kesilen, tekrar başlayan, ama bu biraz şehir trafiğini de etkiler söyleyelim İstanbullulara. Böyle bir yağış tipi bekliyoruz. Pazar olduğunda başkentte de bu pazar yağabilir. Pazartesi günü de Ankara'da kuvvetli yağmur ihtimali var, orayı da söyleyelim. İç Anadolu'da yeni hafta yağışlı başlıyor. Aslında sadece Bodrum, Çeşme, İzmir kıyıları hariç, biraz da Batı Antalya. Oralar hariç çoğu yerde, Güneydoğu'da da yok, yağmurlu bir döneme girdik. Hava sıcaklıkları çoğu Anadolu kentinde düştüğü için sabah montla çıkıyor insanlar. İstanbul'da da biz de ceketle.
5: Evet, öyle.
12: Daha da bu bir durum sürüyor. Şimdi bir de halk arasında pastırma yazı söylentileri dönüyor ama Semiha, uzun vadeli tahminlerde tekrar 25 dereceler yok. Yani İstanbul için, Ankara için.
5: Tahminen için... Ekim ayı içerisinde olur mu?
12: Ekim ayı içerisinde. Ekim ayının ilk 15 günü diyelim. Yani uzun, o da uzun vade de. 20 günlük tahminlerde böyle bir uzun vadeli tahmin değişse de bize tekrar bir çok sıcak yüzü göstermeyecek. Buna göre hazırlıklı olalım. Ama bu da normal mevsim, normali gibi duruyor. 21-20 dereceler. Şu da işte son sıcaklık animasyonu, hazır gelmişken söyleyelim. Gelecek günlerin sıcaklıkları nasıl değişecek haritası. Kuzeydeki o yağışlar, mavi ve mor alanlar Türkiye'ye sokuluyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu şu an batıdan daha sıcak. Eğer sıcak hava ararsanız Erzurum'a gidin. İlginç gelecek ama 23-24 derece Basra sıcakları. Batımız soğuk iken. Deniz havası var mı hala diyenler oluyor. Aslında su sıcaklıkları müsait. Ama Antalya'da pazar yağmur ihtimali var. Cumartesi'yi değerlendirmenizi öneririm. Su sıcaklığı da 26 derece, yani çok da düşük sayılmaz. Böyle bir genel görüntü.
5: Yani önümüzdeki hafta hem hava soğuyacak hem de yağış bekliyoruz.
12: Önümüzdeki hafta Salı Çarşamba epey bir soğukça 16-17 derecelere düşüyoruz. Sonrasında da 20'lere 19'lara geri çıkıyoruz ama hep de böyle kış havasına dönmüyor, onu da söyleyelim. Ama bereketli bir dönem başlıyor. Olumlu faydalı yerleri var. Barajlar tekrar canlanmaya başlayacak. Yazın çok kurak geçti. Tekrar tekrar üşütmeye başlayacak havalar bizi. Ya, bu yaz çok hızlı geçti. Hissi yaşandığı için bu soğuklar biraz çabuk oldu. Neden bu kadar hızlı geçti gibi bir düşünce de var. Katılıyorum. Ama ne yapalım? Hava değişir.

0: Biz de ona ayak uydururuz. Umarım sağlıkla geçiririz Semiha.
1: Peki, öyle olsun. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Öster. Şimdi hava durumu öğrendik. Bir de yol durumuna bakalım İstanbul'a. Malum haftanın son iş günü. İstanbulluları nasıl bir trafik bekliyor? İrem Şimşek şimdi bize aktaracak nasıl bir yoğunluk var. Bu hafta zaten ekstra bir yoğun çalışmadan dolayı. Evet İrem, sendeyiz. Neredesin tam olarak?
2: Semiha Şahin, biz şu anda Mertcan Öztürk'le birlikte Mecidiyeköy'deyiz. İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu %74'e kadar ulaştı. Ben şöyle hemen bir kadrajdan çekileyim. Size Mecidiyeköy'deki trafiği gösterelim. Tabii İstanbul'da trafiğin yoğun olmasının en büyük sebebi şu anda TEM otoyolunun Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla-Gürani viyadüğünde ders onarım çalışması yapılması. Aslında bu çalışma gece saatlerinde saat 22 ve sabah 6 saatleri arasında yapılıyor. Fakat yola yerleştirilen geçici kasisler sebebiyle güzergahta normalde 15-20 dakikada kat edilebilecek yol 2,5 saate kadar çıkıyor geçiş süresi. Ve bu sebeple Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve katılımında ana arterde muazzam bir yoğunluk yaşanıyor her gün. Ve bu köprü trafiğinden kaçmak isteyenler Avrasya Tüneli'ne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yöneliyor. Fakat bu sefer de E5'te Avrasya Tüneli'nde bu güzergahlar üzerinde muazzam bir yoğunlukta artış görüyoruz. Tabii onarım çalışmasının yarattığı etkiden bahsettik. Araç kuyrukları hiç tükenmiyor ki. Şu anda içinde bulunduğumuz saatler haftanın son iş günü, iş çıkışı saati tam. Zaten normalde olan bir trafiğin üstüne bir de onarım çalışmasının trafiği geliyor. Keza okullar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta açıldı. Okul servisleri okul çıkış saatlerinde yine ana arterlere bağlanan ilçelerde ara sokaklarda dur kalk yaptıkları için burada da muazzam bir yoğunluk oluyor. Anadolu yakası tarafında şu an yoğunluk %72. Köprü çıkışlarından itibaren Ataşehir Ümraniye bağlantıları, E5'te Kadıköy Kozyatağı hattı tamamen tıkanmış durumda diyebiliriz. Özellikle Anadolu'dan Avrupa yakasına geçecek sürücüler için biraz daha farklı Kuzey Marmara Otoyolu gibi bir alternatif öne çıkıyor. Fakat burası da uzak olduğu için tercih edilmiyor. Birinci ve ikinci köprüde bu sebeple yoğunluk devam ediyor. Ki Anadolu yakasında yine dediğim gibi Ümraniye Ataşehir bağlantılarında ve Kadıköy Bostancı tarafında yoğunluk devam ediyor. Avrupa yakasında yine özellikle E5 aksında muazzam bir kilitlenme var. Bizim şu anda bulunduğumuz bölgede de bu gördüğünüz hatta Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu hattı üzerinden birinci köprüye katılım adeta yani adım adım ilerliyor. Şu anda tekrardan altını çizelim. %72 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Tabii onarım çalışması devam ediyor ki henüz bitmedi. Önümüzdeki günlerde de o sebeple özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan da okullar başladığı servislerin de oluşturduğu bir trafik var. Bu sebeple evet. Haftanın son iş gününde İstanbul'da muazzam bir evet. Trafik yoğunluğu var. Söz sizde Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz İrem. Tabii sadece buna cuma klasiği demek yanlış olur. Her zamankinden daha yoğun bir trafik var. Herkese kolay gelsin. İstanbullular bu çileyi bilir. Bir de keşke bu çalışmalar yaz aylarında hani böyle daha uygun bir zamanda yapılabilseydi. Kısa bir ara reklam.

Siyasette isim tartışması. Yeni parti için Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Fon krizinde tablo netleşiyor mu? Ödeme planı açıklanacak mı? Tartışmalarla, protestolarla akıllarda kalan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 25 Eylül Cuma, haftanın son iş günü. İçeride, dışarıda önemli gelişmeler var, önemli haberler var. Hepsine tek tek bakacağız. Ama özellikle terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın silah bırakma süreci, olayın takibi, buna dair sürekli uyarı değil ama hatırlatmalar. Devletin en tepesinden, Cumhurbaşkanından bir hatırlatma var. Kısmen de uyarı. Ana habere böyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararı önemli bir eşik olarak görüyoruz dedi. Fakat sonra da ekledi. Asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Yani PKK'nın silah bırakma kararı çok önemlidir. Ama bu karar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, tam olarak uygulanıyor mu? Esas bunun takibi yapılacak ve bu uygulamaları göreceğiz dedi. Cumhurbaşkanının gündeminde Mekke Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş da vardı.
1: Hoş geldiniz reisim, hoş geldiniz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Örgütün silah bırakma kararının sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.
3: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz bölge hedefi kapsamında Suriye'deki gelişmelerinde takip edildiğini belirtti. Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin takibi açısından zaruridir dedi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin mesajlar da verdi.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç, istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir.
2: Erdoğan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi

etkisine ilişkin soruya Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ittifakların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki önceliğinin çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılması

0: temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki önceliğinin çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.
1: Şimdi dönelim bu meselenin diğer yankılarına, diğer başlıklarına. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Celal Adan'dan da dikkat çeken terörsüz Türkiye açıklaması geldi. Meclis Başkan Vekili MHP'li Celal Adan ne söyledi? Cümle cümle üç başlık altında aktarayım sizlere. Namlular değil, fabrika bacaları tütecek. Terörsüz Türkiye sürecinde sürecin başından itibaren haklı olarak dile getirilen ve Türkiye'nin 45 yıldır kanayan yarası aslında bu cümleyle özetleniyor. Yani Doğu'da ve Güneydoğu'da, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, güzelim bölgelerimiz, Kürt yurttaşlarımız, vatandaşlarımızın daha yoğunlukta yaşadığı bölgeler terörle, 40 yıldır terörle anılıyor. İşte bu meseleyi Türkiye söküp atıyor. Atması gerekiyor. Geç kalmış bir hikaye. Şimdi MHP'den Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı diyor ki, terörsüz Türkiye milletimizin ayağındaki prangaları parçalayacak. Ölüm saçan silahların değil, üreten makinaların sesi gelecek. Siyasette yeni dönemde önce Türkiye demeyenler kaybedecek. Çok özel bir özet. Önce Türkiye demeyenler kaybedecek. Ama bütün bunlara ek, özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da, daha doğrusu bütün Türkiye'yi kapsayan yasal düzenlemeler milletin kardeşliğini perçinleyecek. İnsanların bazı talepleri karşılanacak. Elbette hukuk devleti, üniter devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları, hudutları, bayrağı, anayasası, varlığı asla ve kat'a zerre kadar zarar görmeyecek. Çünkü bunu 90 milyon yurttaşın hiçbiri kabul etmez. Bütün bu hassasiyetlerle bir terör meselesi çözülebildiği oranda çözülüyor ve saf dışı bırakılıyor. Amaç bu, niyet bu. Umuyor ve diliyoruz ki sonuç alacağız. Sayın seyirciler, hızlıca fon işine bakalım. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Türkiye bu konuyu böyle kulaklarını dört açarak takip ediyor, dinliyor ve izliyor. Pusulu Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren kişilere yönelik, buraya dikkat lütfen, kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren kişilere yönelik operasyon yapıldı. 6 kişi gözaltında. Ayrıntılar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Savcılık, Pusulu Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın da olduğu isimler kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişiyle birlikte 3. dalga operasyon yapıldı. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Biri aranıyor. Daha önceki dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si için tutuklama talep edildi. 5 kişinin savcılık işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. 45 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Ve 12 şüpheli ise aranıyor. Bu fon meselesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da soruşturmaya dair mesajlar verdi. Peki Meclis Başkanı ne söyledi? Numan Kurtulmuş burada. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Bu Türkiye'nin ortak sesi. Cumhurbaşkanı söyledi. Meclis Başkanı söylüyor. Siyasi parti genel başkanları, muhalefet iktidar fark etmez, dile getiriyorlar. Kapalı açık. Kimse bunu takmıyor. Kapalıyken açıkken o fonlarda işlem yapanlar, inanılmaz paralar kazananlar, daha doğrusu inanılmaz yasa dışı işlem yapanlar. Onların hepsine dair ülkenin en yetkili isimleri şunu söylüyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Çok açık ve net. Türkiye ekonomisini derinden sarsacak boyuta gelmeden tespit edildi. İlgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş.

0: Türkiye ekonomisini derinden sarsacak boyuta gelmeden tespit edildi. Yani bir uçurumun eşiğinden dönüldü diyor Numan Bey. Ve bu arada herkes yargıyı, mahkemeyi, adaleti işaret ediyor. Herkes hesap vermeli, gitmeli ve hesap vermeli. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bu ülkenin bütün yurttaşları, hepimiz açık, şeffaf, net bir şekilde vatandaşın gelirine, kazancına, parasına kim kastediyorsa hesap vermeli. Bundan daha doğal bir istek de olamaz. Cumhurbaşkanı dillendirdi, meclis başkanı dillendirdi. Bakın şimdi yeni parti genel başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Muhalefetin tepkilerine bakalım. Aslında üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyorlar. İlk işlemden itibaren herkese bakılmalı dedi Özgür Özel. Ankara'daki gar saldırısı davasını da takip etti bu arada. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Yeni partinin fon meselesiyle ve diğer başlıklarla ilgili günü nasıl geçirdiğine bakalım.
1: Borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar.
2: Fon soruşturması gündemindeydi. İlk işlemden itibaren araştırılması gerektiğini söyledi.
1: Maliye Bakanı'na ve ona bağlı masaya çok önemli görevler düşüyor. Bu masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. İlk işlemden itibaren bakmak gerekiyor. Kimseleri kenarda tutmak, gizli tutmamak gerekiyor. Ve bir kez daha somut önerimizi tekrarlıyoruz. Nasıl Amerika bu meseleyi geçmişte bu parayı kazananlardan bu paraları tahsil edip mağdurları dağıttı ve sorunu çözdüyse aynı şekilde bu sorunun Türkiye'de de çözülmesi lazım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2015'te 104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı terör saldırısına dair davayı takip etti. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur dedi. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu ifade etti.
1: Zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim.
0: Görüyorsunuz muhalefet, iktidar bu konuyla ilgili, yani özellikle fon meselesiyle ilgili biraz önce de söyledim, aynı şeyi ifade ediyorlar. Yani herkes hesap verilmesi gerektiğini söylüyor. Zaten memleketin savcıları, hakimleri, hukuk erki, yargı erki işin üstünde. Bir şekilde manipülasyona, yaygaraya, hatta piyasanın genel gidişatını olumsuz yönde etkileyecek açıklamalara hiç gerek yok. Nihayetinde ortada bir usulsüzlük var, tespit edildi ve bu usulsüzlük bütün bileşenleriyle ortadan kaldırılacak. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Ama genel gidişat, genel istikrar ya da mevcut durum toptan zedelenirse bu ülkenin hayrına olmaz. Onun da altını çizmek lazım. Şimdi dönelim Muhsin Yazıcıoğlu meselesine. Sayın seyirciler, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
3: O Türk dünyasının lideri!
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDE faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları...

0: kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
1: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
0: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
3: Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan liderler ne konuştular, ne mesajlar verdiler, dünyayı, gidişatı nasıl değerlendirdiler? Bütün bunlar hala tüm dünyanın gündeminde. Bizi ilgilendiren kısmı da var işin. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, mesajlarını verdi, görüşmelerini yaptı. Şimdi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in gündemine bakacağız. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini konuştu. Yani Birleşmiş Milletler kürsüsüne Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini taşıdı. Coğrafyayı değiştiremeyiz. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi Mitsotakis. Doğrusu biz Mitsotakis gibi düşünmüyoruz. Yani bu bir serzeniş. Biz komşularımızın Yunanlılar olmasından rahatsız değiliz. Fakat Yunan Başbakanı'nın kullandığı dil sanki Türkiye ile mecburen yaşıyoruz. Coğrafyayı değiştirmek mümkün değil. O zaman mecbursak yan yana yaşayacağız gibi bir anlama geliyor. Öyle düşünüyorsa öyledir. Bizim için fark etmiyor. Ama biz Yunanlı dostlarımızdan memnunuz. Rahat durdukları müddetçe. İlişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair ortak bir anlayışın olması gerektiğini söyledi Mitsotakis. Ki çok haklıydı. Mitsotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme ise tepki çekti. Buraya kadar her şey normal ama Netanyahu ile ne görüştün, neden görüştün? Tüm dünya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu Netanyahu konuşurken, terk ederken sen neden Netanyahu ile görüştün tepkisi var. Yunanistan'dan bile.
0: Birleşmiş Milletler kürsüsünden Türkiye ile ilişkilere değindi. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi.
4: As I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side.
0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. İki ülke arasında hassas bir ilişki olduğunu söyleyen Mitsotakis, nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
4: Over the past three years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust, and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead.
0: İki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri süren Mitsotakis, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu. Mitsotakis'in gündeminde Gazze de vardı. Barış planının uygulanması gerektiğine dikkat çekerek Yunanistan'ın İsrail'le stratejik ortaklık içinde bulunduğunu hatırlattı.
4: Strong strategic partnerships.
0: Mitsotakis'in New York temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi ise tepki topladı. Yunanistan'da muhalefetten Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Sakel Laridis görüşmeyi utanç verici olarak nitelendirdi. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakel Laridis, bu görüşmenin Yunanistan açısından doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

0: Şimdi Suudi Arabistan ve Husiler meselesine bakacağız. Husilerin Suudi topraklarına saldırıları sürerken Mekke Anlaşması'nın tarafları bir araya geliyor sayın seyirciler. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor. Ayrıntılar var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya gelmişti. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bu gelişme çok yakından takip ediliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Genelkurmay Başkanı, hatta Milli Savunma Bakanı, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke İttifakı, Mekke Anlaşması, bu ülkelerden herhangi birine yapılan saldırı, o saldırının önlenmesi için diğer ülkeler ne yapabiliri de kapsayan bir anlaşmaydı. Fakat bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek lazım. Bu şeksiz şüphesiz bu üç ülkeden birine yapılan bir saldırı tıpkı NATO'da olduğu gibi diğer ülkelere yapılmış sayılır kapsamında değil. Yani bu ülkelerin kendi meclislerinde verecekleri iradeyle, kararla uygulamaya konulabiliyor. Yani Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında savaşa giriyor demek yanlış bir değerlendirme. Çünkü anlaşma metninde böyle bağlayıcı bir madde yok. Bunun altını çizmek lazım. Sayın seyirciler, Amerikan CNN kanalı ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çin'in İran'a sağladığı uydu görüntüleri ve coğrafi verilerin saldırıların isabet oranını artırdığını öne sürdü. Habere göre bu destek İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri ve ABD üslerini hedef alma kapasitesini geliştirdi. Yani Amerika diyor ki aslında bizi Orta Doğu'da çökerten Çin'in verdiği istihbari bilgiler ve teknoloji desteğiydi.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ve Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının arkasında Çin'den sağlanan istihbarat desteği mi var? CNN International, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çinli grupların İran'a uydu görüntüleri ve coğrafi veriler sağladığını öne sürdü. Habere göre bu veriler İran'ın hedef belirleme kapasitesini geliştirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdi. Böylece füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimali arttı. Ayrıca Çin'den gelen veriler, Temmuz ayında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine de olanak sağladı. ABD istihbaratına göre İran'ın saldırılarındaki isabet artışında Rusya'nın yardımları ve İran güçlerinin sahada kazandığı deneyim de etkili oldu. Ancak kaynaklar, Çin'den sağlanan desteğin kapsamı ve Pekin yönetiminin rolünü kesin olarak belirlemenin zor olduğunu ileri sürdü. Faaliyetlerin Çin yönetiminin talimatıyla mı yürütüldüğü yoksa yönetimin bunlara göz mü yumduğu belirlenemedi. ABD istihbaratına göre son raporlar, Çin'in küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açan Boğaz'daki aksaklıkların sona ermesini tercih edeceğini gösterdi. Çin ve İran'ın Washington büyükelçilikleri yorum talebine yanıt vermedi.
0: Bu arada İspanya Başbakanı Sanchez'in de Birleşmiş Milletler konuşması dikkat çekiciydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını istedi. Aslında herkes bu senenin en önemli tespiti ve en önemli talebi bu. İsim vermeden İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ı sert şekilde eleştirdi. Sanchez ne dedi? Burada İspanya Başbakanı, Türkiye'de özellikle Gazze konusunda, Filistin konusunda İsrail'e tepki göstermesiyle

0: taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir siyasetçi. Bir İspanya başbakanı. İsim vermeden ABD, İsrail, Rusya'yı eleştirdi. Cahil ve acımasız gerici güçler giderek büyüdü. Maskelerini çıkarıp iktidarı ele geçirdiler. Savaşlar başlatıp sivil masumları katlettiler. Yolsuzluktan en çok muzdarip olanlardan yardımları esirgediler. Kendilerine aitmişçesine dünyayı kirlettiler. Aslında Sanchez'in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in son cümlesi bütün hikayeyi özetliyor sayın seyirciler. Kendilerine aitmişçesine tüm dünyayı kirlettiler. Kime söylüyor? Beş daimi, daha doğrusu veto yetkisi olan beş üye ve İsrail. Çok açık bir şekilde Sanchez isim vermiyor ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor. Şimdi Sanchez'in eleştirisinden yeşil sahalara geçelim. Ama konu yine aynı. Nedir konu? UEFA Uluslar B Ligi 3. grup ilk maçında Avusturya ile İsrail karşılaşırken müsabakadaki gol sevinci dünya gündemine oturdu. Gol sevincini önce takım arkadaşlarıyla yaşayan 20 yaşındaki İsrailli futbolcu Ebu Farci daha sonra köşe gönderinin bulunduğu noktaya gitti. Korner direğini yerinden çıkardı ve bilardo sopası gibi kullanarak sevinç yaptı. Ancak daha sonrasında tüfekmiş gibi hareket etti. Yani nişan aldı, ateş etti. Bütün bunlar hakemin dikkatini çekti ve hakem kendisine doğru geldi. Ve sonra neye uğradığını şaşırdı. Bulgar hakem Nikolaou bu sevinç sonrası oyuncuya ikinci sarı kartı gösterdi. Ve kırmızı kartla oyundan attı. Maçı kazanan tarafsa 3-1'lik skorla Avusturya oldu. Peki neden oldu bütün bunlar? Yani şu hareket neden yapıldı? Ya da bu hareket yapıldıysa tüm dünya ne anladı? İsrail milli takımının oyuncusu bunu yapınca tüm dünyanın ne anladığını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Kapatalım bu kötü görüntüleri. Güzel görüntülere geçelim. Oğuzhan son derece güzel bir adam. Yeşil sahadaki bu kötü örneklerden iyi örneklere geçeceğiz. A milli futbol takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı bu akşam ağırlayacak. İzmit'e, Kocaeli'ye gideceğiz. İşte orada Oğuzhan, HT Spor'dan Oğuzhan Genç atmosferi, maçı anlatacak. Sevgili Oğuzhan, özel bir akşam. Fransa gibi gerçekten futbolda ekol bir ülkeyle oynayacağız. Kocaeli'de, İzmit'te karşılaşma oynanacak. Eskiden olsaydı İzmit İsmet Paşa diyecektik. Yeni Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Nedir durum? Atmosfer nedir? Stadyum galiba tam olarak dolacak. Maçla ilgili öncesi sonrası bize durumu bir anlatır mısın?
1: Teşekkürler Faruk Aksoy. Şu anda amili takımın kamp yaptığı oteldeyiz ve birazdan Ay Yıldızlılar buradan Kocaeli Stadyumu'na hareket edecekler. Şu anda burada da hareketliliğin başladığını ifade edelim. Dün buraya gelmişti milli takımımız ve maç saatini beklemeye başlamıştı. Fransa'yla ilk kez Uluslar Ligi'ndeki ilk maçımızda karşı karşıya geliyoruz ve yavaş yavaş da takım çıkıyor. Şunu belirtelim, Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Hakan Çalanoğlu ve Kenan Yıldız da yok. Amili takımda şu anda kameraman arkadaşım Özgür Özcan da ekranlara getiriyor. Amili takımımız şu anda çıkış yapıyor. Ay Yıldızı kafilemiz otelden çıkışını gerçekleştiriyor. Hemen ben muhtemel 11'i aktarmak istiyorum Faruk Aksoy. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Savunmanın sağında Ozan, düzeltiyorum, savunmanın sağında Oğuz, solunda Ferdi, stoperlerde Meri, Zeki ve Abdülkerim üçlüsünü bekliyoruz. Orta alanda Salih, İsmail ikilisi, hücumda ise Arda, Barış ve Can üçlüsünü beklediğimizi ifade edelim. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte şu anda takımın çıkışını da ekranlara getirmiş oluyoruz. Birazdan Ay Yıldızı kafilimiz buradan Kocaeli Stadyumu'na hareket edecekler. Rakip de Fransa, zorlu bir rakip. Onlar da Zidane yönetiminde yeni başlangıcı, iyi bir başlangıcı yapmayı hedefliyorlar. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Evet, Oğuzhan Genç İzmit'ten, Kocaeli'den anlattı bize. Birazdan milli takım gidiyor. Sağ ol Oğuzhan. Geçen hafta Marsilya maçında haberi bitirip hemen geliyorum dedim Beşiktaş'a ama bu sefer gelemiyoruz. Umarım milli takım kazanacak. Görüşmek üzere. Oğuzhan Genç Kocaeli'de milli takımı takip ediyor. Oğuzhan'ın gittiği maçları genel

0: Birlikte alıyoruz. Bu akşam da umuyor ve diliyorum ki Fransa'yı İzmit'te yeneceğiz ama Fransa'da çok güçlü bir takım. Milli boksör Buse'na Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu sayın seyirciler. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse'na Sürmeneli bir kez daha gururlandırdı. Bulgaristan'da Asik Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Buse'naz kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantal Reid'le karşılaştı. Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Buse'naz maçta üstünlüğü sağladı ve rakibini alt ederek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Bu iyi gelişmelerden sonra tekrar şu fon işine, katılım işine, ev işine, araba işine o meselelere bir bakalım. Çünkü millet merak ediyor. Emlak katılımdan katılım evim, bir evim ve iktisat katılımla ilgili açıklama yapıldı. Ne denildi? Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvuruları yapıldı denildi. Yani bütün bunlar alınacak ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra 6 ay içerisinde iş netleşecek ve ödeme planları hayata geçecek.
1: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
2: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
0: Sayın seyirciler, MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki şüpheliler MASAK'ın dijital altyapısına nasıl sızdı? Detaylara bakalım.
1: MASAK sistemine sızdılar. Kişisel verilere ulaştılar. O şüpheliler detaylı incelemeyle tespit edildi. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında FETÖ izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması MASAK'ın yaptığı incelemeyle başladı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlendi. Bunu yapan kişiler siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini devre dışı bırakmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapmıştı. Bu kişilerin belirlenmesi için soruşturma genişletildi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak.
0: Sayın seyirciler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'daki toplantıya katıldı. Serkan Şimşek, detaylar sende, neler oldu?
3: Faruk Aksoy, bu toplantı bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Genelkurmay başkanları düzeyinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bir toplantı yapıldı ve o toplantıya kuşkusuz ittifakın da bir tarafı olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Toplantıda elbette ittifakın diğer sac ayakları, yani Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asim Munir ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Orgeneral Al-Ruvaili de katılmış oldu. Zira bu toplantı kapsamında oldukça önemli konular masaya yatırıldı. Özellikle bu ittifakın her zaman aslında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarıyla birlikte bu ittifakın bir savunma ittifakı olduğu, herhangi bir ülkeye karşı taraf olmadığı ifade ediliyordu. İşte bugün de oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantıya dair de bu görseller paylaşıldı.
0: Peki. Çok çok teşekkürler Serkan. İstanbul Fatih'te 5 yıldızlı bir otelde filmleri aratmayacak dolandırıcılık olayı yaşandı sayın seyirciler. 2 yıl boyunca 1 milyon doları zimnetlerine geçirdikleri tespit edilen otel çalışanları tutuklandı. Tam 1 milyon dolar. Peki şüpheliler o parayla ne yaptı derseniz işte cevabı.
4: Müşterilerden gelen paraları çalıştıkları otelin kasasına değil ceplerine koydular. Milyonlarca lira hortumladılar. Üstelik o parayla başka bir otelin işletmesini aldılar. Akıl almaz dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te bir otelde yaşandı. O otel %85'lik doluluk oranına rağmen zarar etti. 2 yıl boyunca durum değişmeyince 5 yıldızlı otelin sahibi savcılığın yolunu tuttu. Ekipler otelin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Çalışanların müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada otel çalışanlarından oluşan şebeke ortaya çıktı. Otelin genel müdürü, muhasebe müdürü, resepsiyonistlerin de aralarında olduğu şüphelilerin paraları nasıl hortumladığı da belirlendi. Yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin paralarını zimmetlerine geçirdiler. Restoran gelirlerini de kasaya koymadılar. Bu yollarla oteli 1 milyon dolarlık zarara uğrattılar. Sonra da o parayla gidip başka bir butik otelin işletmesini aldılar. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklanırken 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
0: Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'dan yine heyelan haberi geldi. Bu kez heyelanla birlikte yol da çöktü. Tam da bu sırada araçla yoldan geçen 2 kişi vardı. Onlar da yaralandı.
5: Bu yolun durumu bayağı bir kötü olmuş yani.
1: Tam araç geçerken toprak kaydı, yol çöktü. Toprakla birlikte sürüklenen araçtaki 2 kişi ölümle burun buruna geldi.
6: İşe gidiyorken kendileri, akrabamızdır. Dükkan açmaya gidiyorlardı. O ara yol çöktü zaten.
5: Dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
1: Trabzon'da yaşayan Yalçın Özer ve Kenan Şahin erken saatlerde otomobille yola çıktı. Ortahisar'a bağlı Pelitli Mahallesi'nden geçerken heyelan meydana geldi. Tam geçtikleri yerde yol çöktü. Araç kopan toprak parçasıyla birlikte dereye doğru sürüklendi. Bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İki yaralı kurtarıldıktan sonra hızla hastaneye kaldırıldı. Özer ve Şahin tedavilerinin ardından taburcu edildi.
6: Durumları şu anda iyidir. Bir sıkıntı, problem yok.
5: Geldim araziye geldim bir bakayım. Fındık bahçelerimiz var yan tarafta. Hayvanlarımız var. Onlara arabayla geliyorken yolun kapalı olduğunu görünce yürümek mecburiyetine geldim.
1: Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Araçla girişler yasaklandı.
0: İstanbul Bayrampaşa'da çarpışan otomobillerden biri kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.
1: İki otomobil çarpıştı, biri yayaların arasına daldı. Facia gibi kazada cadde savaş alanına döndü. Kaza İstanbul Bayrampaşa'da oldu. Bilgehan Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil ara sokaktan çıkan araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya ve dükkanın önünde bekleyen bir kişi vardı. Dördü de çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir otomobildeki yolcu olmak üzere ikisi ağır 5 kişi yaralandı. İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Şimdi gidelim Karadeniz'e. Aslında tam da benim meseleme, bizim meselemize. Karadeniz'de fındık üreticisi gerçekten dertli. Defalarca anlatmaya çalıştım. Fındıkla ilgili çok ciddi inceleme, araştırma, tedbir, her şey alınmalı. Çünkü bin bir emekle yetiştirilip her üründe olduğu gibi Türkiye'nin pazarına, Türkiye'nin tezgahına konulan bir ürün. Tarlada topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri görmüyor. Çiftçinin çok ciddi şikayeti var. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor. Yani taban fiyat 250 lira, 255 lira olarak açıklanırken serbest piyasada üretici fındığı en az 100 lira altına satabiliyor. Yani devletin açıkladığı 250 lira nerede? Serbest piyasada fındığa verilen 150 lira nerede? İşte ayrıntılar.
1: Binbir emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
7: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası, patos parası verdik 6 bin lira, araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
1: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
8: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
9: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
10: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
11: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. TEMO'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
8: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
0: Türkiye'de enflasyon konuşuluyorsa, hayat pahalılığı konuşuluyorsa bunun birinci sebebi aslında gündem ana madde tarım. Yani gıda. Yani halkımızın sofrası. Sofraya gelen ekmek, o ekmeğin maliyeti ve tabii gıdanın her türü. Dolayısıyla hükümetin, devletin en fazla üzerine gitmesi gereken konu bu. En fazla. Çünkü her gün yemek yiyecek, ekmek yiyecek milyonlarca insanın, çoluğun, çocuğun karnı doyacak. Bunun makul fiyatlarla yapılabilmesi Türkiye'de birçok sorunu bertaraf eder. Birçok sorunu geride bırakır. Yani doğru düzgün bir sofra, karşılanabilir bir sofra, ailelerin huzur içinde sabah, akşam, öğle yemekleri, doğru düzgün bir sofra Türkiye'de birçok meselenin önüne geçer ve konuşulmasını engeller. Şimdi basit bir soru soracağım ve bırakacağım. Fındık konuşuyoruz ya. Mesela şöyle bir şey oluyor mu? Piyasada çok büyük tüccarlar, ama çok büyük tüccarlar, vatandaşın fındığını alıp Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriyorlar mı? Yani vatandaşın vermesi gereken Toprak Mahsulleri Ofisi'ne tüccar düşük fiyattan fındığı alıp götürüp kendi veriyor mu? Bakın soru soruyorum sadece. Bu aslında siyasetin çok yakından ilgilenmesi gereken bir konu. Neden biliyor musunuz? 3-5 tane tüccar, onları bir kenarda bırakın, milyonlarca insanın gönlünü kazanırsınız. Milyonlarca insanın desteğini tekrar yeniden alırsınız. Çünkü 5-6 kişi büyük kazanç elde edecek diye milyonlarca insanın kazancı ortadan kaldırılamaz, yok sayılamaz, görmezden gelinemez. Ben söylüyorum bütün iyi niyetimle. Toprak Mahsulleri Ofisi başta olmak üzere üreticinin

0: fındığını ne üretiyorsa onu almalı. Bazen zarar da edebilir. Ama çiftçi her şeydir. Üretmeyi bırakmamalı. Çiftçilerimizi köylerde tutmalıyız, toprakta tutmalıyız. 3-5 kişi çok para kazanacak diye milyonlarca insanı küstürmemeliyiz. Esas meselemiz bu. Bunları açtığımızda o zaman sorun kalmaz. O zaman diğer meseleler günlük hikaye gibi, magazin gibi tartışılır. Bu çok önemli bir konu. Çünkü gittim, gördüm, dinlediğim şeyler var. Dolayısıyla bu işin üstüne gitmek lazım. En çok üretici kazanacak, en çok çiftçi, en çok kim ter akıtıyorsa o kazanacak. Doğrusu bu. Sayın seyirciler, Dünya Bankası Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesine 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Bu kaynakla Dünya Bankası'ndan bu yıl temin edilen finansman tutarı 9 milyar doları aşacak. Çok önemli bir miktar bu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek dedi. Altına imza atıp desteklememiz gereken bir karar.
1: Tarımsal gıda sektörü için 750 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Dünya Bankası'ndan elde edilen finansman tutarı 9 milyon dolara geçecek. Uygun koşullu dış finansmanın temini için çalışmalar sürüyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörü'nün dönüşümü projesini onayladı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Projeyle hedef, Türkiye'de tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi, tarımsal gıda işletmeleriyle üretici örgütlerin verimlilik, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Tarımsal gıda işletmelerini destekleyecek projeyle Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu kaynakla birlikte Dünya Bankası'ndan bu yıl tüm sektörler için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak. Yeni krediyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti.
2: Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla orta vadeli program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek.
0: Garipti. Tarifi imkansız bir yoksulluk yaşadı ama kimse ondan daha yürekten gönül diyemedi. Muhteşem bir ses ve bambaşka bir saz tekniği. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan bahsediyorum sayın seyirciler. Bugün ölüm yıl dönümü. Garip geldi, garip gitti. Bu dünya denilen diyardan bir Neşet Ertaş geçti. Tam 14 yıl önce fani alemden göçtü. Vade tekmil olup ömrün dolmadan, emanetçi emaneti almadan varıp bir canana ikrar verdin mi? Hep yolcuyuz. Böyle geldik, böyle gideriz. Dünya senin, vatanın mı, yurdun mu dedi usta.

haftayı, ana haberi hepsini bitirdik. Pazartesi ana haberle tekrar geleceğiz. Şimdi sevgili Hülya Ökenek gelecek. Enine boyuna var. Konukları burada. Her şey hazır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Ve iyi akşamlar. Saatlerimiz 20'ye 2 dakika var. Onun öncesinde Enine Boyuna programındayız. Klasik her zaman olduğu gibi cuma akşamındayız. Konuklarım var. Tanıtacağım ama çok önemli bir gelişme oldu. Bir fotoğraf verildi. Belki biz konuşurken saniyede yönetmenim de ara ara o fotoğrafı da verebilir. Mekke Anlaşması'ndan bahsediyorum. Çünkü yaklaşık bir 20 dakika kadar önce Faruk Aksoy ana haberi sunarken bir son dakika verdi. O fotoğrafı da gördük. Aslında biz yayının başında Mekke Anlaşması devreye giriyor mu diye sorarken ve soracakken galiba böyle plan üstünde fotoğraflar, görsel, çok ciddi bir şekilde bu anlaşma hatta giriyor değil girdi bile. Ve bu noktadan itibaren aslında süreç nereye doğru gider? Hem Türkiye açısından bakıldığında hem bölge ülkeleri açısından bakıldığında biraz onu da konuşacağız. Mekke'de çok kritik askeri zirve. Bunu da son durum olarak veriyoruz. Bakın fotoğrafta bu üçlü. Bizim Genelkurmay Başkanımızı da biz burada gördük. Çünkü Genelkurmay Başkanı da gidebilir deniyordu ve gitmiş. Çok önemli. Şimdi ben konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Ardından da kısa bir aradan sonra Enine Boyuna hemen başlarız. Her zaman olduğu gibi Merve Şebnem Oruç, gazeteci meslektaşım. Merve hoş geldin. Hoş İyi akşamlar bulduk, diliyorum. Merve Şebnem Oruç'un hemen yanında da Profesör Doktor Abdurrahman Babacan oturuyor. AK Parti Malatya Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Nasılsınız? İyi akşamlar size de. Teşekkürler. Doktor Ali Haydar Fırat Ankara'da, Ankara Stüdyosu'nda iletişim bilimci. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne bitiyor? Bütün süreçlere nasıl bakılıyor? Onu soracağız. Kendisini yalnız bırakmayacağım ve sözü de var. Burada herkesin önünde de söyleyeyim. Dedi ki Hülya ben haftaya İstanbul'a gelebilirim. Büyük bir ihtimalle dedi. Ben o ihtimali kesin gözüyle bakıyorum. İnşallah diyelim. Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı kendisi. Bizimle birlikte geçen hafta da öyleydi, bu hafta da öyle. İyi akşamlar size akşamlar. De. Can Özçelik, not1.com yazarı. İyi akşamlar Can, hoş geldin sen de. Ve Ferhat Murat, her zaman olduğu gibi gazeteci, meslektaşım. İyi akşamlar diliyorum, İyi hoş akşamlar. Geldin. Önemli bir fotoğraf. Bu fotoğrafla elbette başlayacağız. Ne anlama geldiğini soracağız. Dahası anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye açısından bakıldığında önemli bir süreç, önemli bir yolculuk aslında diyelim. Ama önce kısa bir ara, ardından buradayız. Enine Boyuna'yı başlatırız.

0: Nasıl uygun?
1: Şimdi şöyle yani biz Mekke İttifakı süreci esasen aslında 2,5 yıllık bir süreç. Yani bir anda karar alınıp ilgili ülkeler bir tarafa konmadı. Uzunca bir zamandır yani 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'daki değişen dinamiği okuyan, buna dair bir ön alan Türkiye. Doğrusunu isterseniz hem kendi güvenliğini ama daha önemlisi de bölgenin güvenliğini kendi güvenliğiyle bağdaşık kılan bir perspektif üzerinden dış politikasını okumaya başladı. Dolayısıyla esasen hani Mekke İttifakı aslında bunun bir ürünü, bunun bir neticesi, bunun bir tezahürü. Şimdi kolektif caydırıcılık ve kolektif savunma. Temel kod bu esasen Mekke İttifakı'nda. Yani bu yarın öbür gün inşallah daha da genişleyebileceğini öngördüğümüz bir denklemde. Doğrusunu isterseniz çok çekirdeği, savunma çekirdeğinin çok güçlü olabileceği ve birbirini tamamlayan parçaların bir araya geldiği bir hikaye bu. Burada da sadece kağıt üstünde, işte geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan Dışişleri Bakanımızın söylediği gibi, sadece kağıt üstünde yahut işte yükümlülükler sırası geldiğinde Türkiye'nin yahut Pakistan'ın ya da Suudi Arabistan'ın bu yükümlülüklerden geri duracağı bir denklem değil, bir realite var. O realite şu, özellikle 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'daki statüko değişti. Bundan sonra değişecek. Yani hele hele bu coğrafya, işte bizim her zaman konuştuğumuz kendi coğrafyamız aynı zamanda, bu coğrafya özellikle dış müdahalelere çok açık bir coğrafya ve bundan sonra bir de içerideki İsrail meselesinin bu kadar artık tabiri caizse mızrakın artık çuvalı deldiği, okun da yaydan çoktan çıktığı, dolayısıyla İsrail açısından bu yayılmacılığın, bu saldırganlığın, bu soykırımcılığın Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, yine işte Batı Şeria'ya, Kudüs'e ve hatta bu coğrafyalara, bizim coğrafyalarımıza doğru geldiği bu zeminde Türkiye kendi denklemini, kendi tabiri caizse hikayesini kendisi yazıyor. Son dönemlerde Husiler, şimdi ya biraz böyle makro bakmaya çalışalım. Husiler evet epey bir zamandan beri zaten problem çıkartmıyor muydu? Çıkartıyorlardı. Yani Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki mikro bir soruna ve anlaşmazlığa indirgememek lazım meseleyi. Husiler bölgenin başka bir realitesi. Ve uzunca bir zamandan beri İran tarafından desteklenen tabiri caizse paramiliter bir güce dönüştü.
0: Peki ve, siz çok özür dilerim Sayın Vekil. Şimdi bu statiko değişiyor ve değişti bölge jeopolitiği ve bölge denklemine bakıldığında diyorsunuz. İran zira açıklama yaptı, Husiler bize bağlı değil dedi mesela. Ama ne kadar inandırıcı değil mi? Yani mesela siz çünkü diyorsunuz ki arkada, çünkü Husilere bakınca arkadaki gücün İran olduğunu herhalde o tartışma götürmez galiba. Ama şöyle bir şey var. Bu statikoda Türkiye'nin bu ortak savunma anlaşmasında yeri neresi? Bu fotoğrafa bakınca biz ne anlamalıyız diye sorumun altında yatan asıl temel mesele. Artık diplomatik dayanışmadan daha çok askeri ya da operasyonel bir planlamaya geçtiğinin anlamı mı bu fotoğraf? Çünkü askeri üniformalarla 3 tane ülkenin, yani Mekke İttifakı'ndaki 3 ülkenin ortak savunma denkleminde Genelkurmay Başkanları, yani en üst düzey fotoğraf bu. Bu anlama mı geliyor?
1: Tam olarak bu. Esasen zaten ilk anlaşma imzalandığı andan itibaren bunun alt komiteleri, alt komitelerinin detayları, bunun teşekkülünün detayları esasen konuşuldu. Yani hem Suudi Arabistan tarafıyla konuşuldu hem Pakistan tarafıyla konuşuldu. Dolayısıyla aslında Pakistan da ittifaka niye dahil olduğunu biliyor, rolünün ne olacağını biliyor, Suudi Arabistan ittifaka niye dahil olduğunu biliyor ve bunu tabiri caizse esasen asıl organize eden Türkiye. Bunun altını çizelim. Evet. Yani Türkiye'nin inisiyatifidir bu. Dolayısıyla burada da birbirini, dediğim gibi, hani farklı stratejik noktalar itibariyle birbirini tamamlayan bir güçler dengesi oluşturuluyor ve yeni bir kombinasyon. Şimdi gelelim meseleye. Ya geçtiğimiz, biliyorsunuz, 2 ay önce İstanbul'da alt komitelerle alakalı ilk toplantı yapıldı. Bu ilgili devletler arasında ve orada belirli başlı bir mesafe alındı. Şimdi burada daha akut bir durum var, daha acil bir durum var. Husilerin bir anda doğrudan üstelik Mekke'ye, yani Harem-i Şerif'e, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine, yani doğrudan aslında İslam coğrafyası içi dengeleri ve dinamikleri çok kışkırtacak, çok başka yerlere meseleyi taşıyacak, sosyolojik dinamikleri de harekete geçirecek bir saldırganlığı söz konusu. Şimdi burada da ya biz henüz işin başında, bunu neden yaptığımızı biliyoruz. Bunun alt parametrelerini inşa etmeye başladık. Alt birimleri oluşturmaya başlandı. Tıpkı NATO'daki gibi. Yani bu NATO'ya bir alternatif değil, yanlış anlaşılmasın. NATO'ya Türkiye açısından kendi bölgesel denklemi itibariyle tamamlayıcı bir güç. Evet. Şimdi bunu yarın biz Mısır'la, Katar'la, Suriye'yle, hatta farklı farklı ülkelerle biraz daha işte Türk dünyası tarafına doğru uzatabileceğimiz bir zemini inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bunun için de evvela şu, inandırıcılık, kredibilite, caydırıcılık. Bu üçünü sağlayacak bir fotoğraftır bu. Bu fotoğrafın anlamı o.
0: Biz saldırıyı ortak kabul ediyoruz değil mi? Yani çünkü bu saldırıyı eğer, çünkü ortak savunma bir gücüyse saldırıyı ortak kabul ediyoruz. O savunmayı da o zaman ortak kabul ediyoruz anlamına mı geliyor?
1: Şöyle, kolektif caydırıcılık ve kolektif savunma diye kodlamasının sebebi aslında şu. Yani bana yapılmış, Suudi Arabistan'a yapılmış saldırı bana yapılmış saldırı anlamına gelmiyor. NATO'nun 5. maddesi de öyle değil. Tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi bu. İlgili devletlerin inisiyatifine bırakılan bir saha bu, bir alan bu. Ama burada kolektif bir perspektif söz konusu. Yani şu, Türkiye'nin bu olaya ne kadar müdahil olabileceği, aynı şekilde Pakistan'ın da, Suudi Arabistan özelinde olduğu için söylüyorum. Kendi devletleriyle ve kendi meclisleriyle alakalı alabilecekleri bir kararın neticesi. Şimdi burada mesela söz gelimi Türkiye meseleye dronlar, İHA'lar, SİHA'lar üzerinden bir destekle, Pakistan bir istihbarat, bir askeri tatbikat desteğiyle, bunlarla alakalı bir destek sürecine girebilir. Ama mesele şu, şu fotoğraf, biz meseleye kolektif bir zaviyeden bakıyoruz ve bu kolektif zaviye Husilere de böyle, diğer İsrail'e de böyle, diğerlerine de böyle. Bundan sonrasına ilişkin aynı zamanda hem gerçek hem de sembolik bir verilmiş bir fotoğraf ve ama şu değil yani, sadece sembolik fotoğraf değil. Bu işin alt birimleri oluşturuldu. Bu alt birimler oluşturulmaya devam ediyor. Tıpkı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bahsettiği, o ya biz buraya yükümlülüklerimiz itibariyle öyle sıradan bir dahil olmayla girmedik. Yükümlülüklerimizin farkındayız ve bu yükümlülüklerden yana da adım atmaktan çekinmeyiz.
0: O. Peki, çok teşekkür ediyorum. Can, bir şey sormak istiyorum. Kalkmak istersen de lütfen buyur. Fotoğrafta istersen, istersen de orada nasıl uygun görürsen. Şimdi Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına Türkiye destek olabilir mi? Yani hani bu anlaşmaya bakıldığında.
2: Şöyle, Türkiye'nin askeri gücü zaten NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Tabii. Askeri güç olarak çok.
0: Hayır, destek olabilir
2: yükseğiz
0: mi derken?
2: Şöyle.
0: Şöyle
2: Suudi yani, Arabistan'ın evet.
0: Savunma ittifak denklemi açısından soruyorum. Eğer öyleyse buradaki kritik kelime ihtiyaç mı? Yani hani ihtiyaç olursa.
2: Sadece Suudi Arabistan kendi güvenliği açısından bir plan için dahil değil. Yani bu Orta Doğu'nun, Orta Doğu dengesini en azından Amerika Birleşik Devletleri ile beraber, ki orada burada büyük güç Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Bu dengeyi ortaya koyabilmek. Yani İsrail'in bu saldırgan politikasına karşı, hı hı, en azından yeniden devletleşen Suriye, İşte Irak'ın bütünlüğü, işte bir taraftan da İran'la olan mücadele var. Yani bu kapsamda değerlendirmek lazım. O yüzden sadece Türkiye'nin Suudi Arabistan'la bir askeri işbirliği olarak bakarsak, tabii ki maddi olarak Suudi Arabistan'ın o parasal gücüne karşılık veremezsiniz. Ama
0: çok güçlü bir orduya sahibiz senin dediğin gibi.
2: Ama yani fiziksel evet, olarak İşte yeni savunma sanayindeki yeni gelişmelerle beraber, İHA'larla, SİHA'larla, tabii bir F-35'imiz yok ama sonuçta bizim de geliştirdiğimiz silahlarımız var. O yüzden Orta Doğu'da da sadece NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetleri değil, Orta Doğu'nun da en güçlü silahlı kuvvetlerine sahibiz. O yüzden İsrail özellikle dün Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı hedef alan sözler söyledi.
0: Direkt hem de.
2: Bundan iki yıl önce harita yayınladı. Dedi ki bundan sonraki hedefimiz Türkiye dedi. Türkiye için alan bir harita yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı iki yıl önce yine 1 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam İsrail'in amacı Türkiye, hedefi Türkiye, hı hı, ve buna göre bir Orta Doğu politikası planlamalıyız demesi doğru.
0: Sayın benim Cumhurbaşkanım, bu meseleyle ilgili canlı şey konuşurken ikinci grafiği getirelim isterseniz.
2: 7 Ekim'den
0: arkadaşlar,
2: sonra benim de artık Türkiye'nin Orta Doğu'da sadece İsrail'in bu saldırgan politikasına sözle açıklamalarla yanıt değil de, bu artık biz de gerektiğinde fiziksel anlamda müdahalede bulunabilirizin bir karşılığı Mekke İttifakı. Bu şu, yani bir saldırgan politika değil ama yapılacak bir hamlede en azından mesela İran'ı da içine alan bir ittifak keşke olsaydı. Ama ilk gün zaten Sayın Hakan Fidan yaptığı açıklamada dedi ki bunu İran'la konuşarak da, tabii, gerçekleştirdik dedi. O yüzden İran devletini bir

0: Şimdi şöyle yapalım, bu fotoğrafa bakalım, bu fotoğrafa bakarak aslında anlamaya çalışalım. Bu fotoğrafta kim var? Bu fotoğraf ne anlama geliyor? Ve bu fotoğrafta askeri üniformayla giyinmiş böyle kıyafetlerle kritik bir askeri zirve yapılmış. Yani Mekke'de çok kritik askeri zirve başlığıyla veriyoruz son durum olarak. Enine boyuna konuşacağız, anlamaya çalışacağız elbette. Ve uzun zamandır aslında bu yani Mekke anlaşması konuşuluyor. Mekke anlaşması konuşuluyor. Mesela bu anlaşma imzalandığında çok kritik böyle bir cümle var. Belki de en kritik cümle Merve. Bir ülkeye yapılan saldırı 3 ülkeye yapılmış sayılacak. Şimdi bu 3 ülkeden birine de bir saldırı yapıldı değil mi? Yani buradan bakıldığında ne anlama geliyor onu konuşalım. Ve bu dakikadan sonra aslında Genelkurmay Başkanımızın o kritik zirvede ortak savunma anlaşması kapsamındaki o toplantıya katılması ne anlama geliyor? Ortak savunma neye karşı, kime karşı ve bugün yaşanan ne? Öncelikle size sormak isterim elbette AK Parti milletvekili olarak Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Bize bir anlatır mısınız?
1: Şimdi Hülya Hanım şöyle tabii...
0: Gelmek ister misiniz buraya fotoğrafta yoksa burada mı? Nasıl ya, isterseniz? Burada, buyurun lütfen. Burada olur. Tamam, nasıl?

0: kenara bırakarak yapılmış bir anlaşma da değil. Orada çok aslında bizim bölgedeki durumumuza baktığımızda yüreğimize de su serpen bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a müdahalesi hep gündemde. Hep de bunu söylüyorlar. Hatta geçen yine Trump İran'da Dışişleri Bakanı özür diliyorum. İşte kış dönemi gelmeden bir yönetim değişikliği bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz dedi. O yüzden her dönem İran'a bir saldırı kafalarda var. Bunu kullanıyor İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden burada bir tampon bölge oluşturmak Türkiye'nin güçlü bir Türk ordusuyla çok önemli. Yani bu kamuflajla verilen fotoğraf da şunun göstergesi. Tabii bu Netanyahu'nun konuşmasından sonra geldiği için planlanmış bir şey değildir ama en azından biz savaşmaya hazırız. Yani kamuflajı askerler işte tatbikatta giyer, savaş alanında giyer.
1: Gibi.
0: Yani kamuflajla karşı fotoğraf verilmesi İsrail'e ve bölgedeki savaş isteyen güçlere, bu Amerika Birleşik Devletleri ise aynı zamanda ona da bir uyarıdır. Yani siz savaşmak isterseniz burada bir Türk ordusu, güçlü bir Türk ordusu var. Yani orada Suudi Arabistan'ın ne kadar Pakistan'da tabii Pakistan devletinin de ordusu çok güçlü. Nükleer silah
2: ordusu da çok güçlü Pakistan'ın.
0: Nükleer silah var. O yüzden bu iki güç, yani Suudi Arabistan burada anladığım kadarıyla birazcık daha işin finans kısmında olacak ama iki devletin güçlü ordusu Orta Doğu'daki yeni düzeni de hem Türkiye hem Pakistan açısından da belirleyici olacak. Yani İran düşecek, İran düşmeli diyenlere karşı bu Mekke İttifakı, hayır bir dakika, burada İran da önemli, Azerbaycan da önemli, Türkmenistan da önemli. Yani aslında sadece Çin'e kadar uzanan, Rusya'yı da içine alan bir ittifak. Yani nasıl Şangay Beşlisi işte Çin'de ve Rusya ile yapılan bir ekonomik bir işbirliği var. Burada hem ekonomik hem askeri bir işbirliği olacak. Yani bunun devamında da bu bölgede ekonomik işbirlikleri genişleyecek, büyüyecek. İşte hocam da dedi, Mısır girecek devreye.
1: Peki.
0: Suriye tekrar devreye girecek. Irak, işte dün yaşananları biliyoruz Irak'ta değil mi? Türk askeri çekiliyor. Irak yavaş, sınırımıza yavaş, Irak gelecek. Askerleri gelecek. Terörsüz Türkiye bu işin tam ortasında ve göbeğinde. O yüzden birbirinden ayırdığımız zaman o Orta Doğu, Türkiye'nin Orta Doğu bakış açısı ve vizyonunu kaçırırız. Yani biz hiçbirini birbirinden ayır, ben en azından hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Ve bu fotoğrafta gerçekten Türkiye vizyonunu Orta Doğu'da da bize göstermiş oluyor.
1: Evet. Şimdi şöyle, yani mesela hangi ülkeler için savaş riski var? Biz böyle soruları bir taraftan alt yazıda, kırmızı bantta soruyoruz. İşte Türkiye'nin tercihi belki de. Çünkü öyle okunabiliyor. İzleyici açısından da bu ittifak İsrail'i korkutuyor mu? Eğer İsrail'i korkutuyorsa ittifak denklemini nasıl okumalıyız? Pezeşkiyan'ın yaptığı açıklama mesela, gerçekten bunlar önemli. Merve, seninle devam edelim mi? Yani kalkmak mı istersin yoksa?
3: Fark etmez, tamam. Olabilir, gelebilirim. Seni yalnız bırakmayayım.
1: Olur, sevinirim. Aynen. Şimdi Cumhurbaşkanı da açıklaması önemli. Evet. Cumhurbaşkanı da diyor ki, yani hani saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Oraya da yazmış kırmızı banta editörüm Ali yazmış biraz önce. Yani mesela Türk askeri işte çağrılırsa bu ittifak bu denklemde nasıl bir alan bırakıyor Türkiye'ye? Nasıl bir alan açıyor ya da ne kadar kapalı?
3: O söylediğimiz Türk askerinin çağrılması, başka bir ülke toprağında olması çok çok çok ileri senaryolar. Bugün şu anda Mekke'de konuşulan da o değil. Her ne kadar çok hızlı, tırnak içinde söyleyelim, test edilen bir anlaşma dahi olsa şu anda orada değil. Suudi Arabistan'ın istediği de o değil bu arada. Şöyle... Baştan başlamak isterim.
1: En başa fotoğrafa gelelim.
3: Şu ifadesi var ya, İran'a, İsrail'e veya herhangi bir ülkeye yönelik bir ittifak değil. Onlara karşı değil. Doğru ama verdiği mesajlar var. O mesajlar zaten alındı her yerden. İsrail'e dönük bir mesaj var, İran'a var, Yunanistan'a vardır vesaire vesaire, pek çok ülkeye vardır. Ama aynı zamanda ben Hem not 1'deki bu konuya dair ilk mutabakat imzası atıldığında yazdığım yazıda hem de yayınlarda şunu söylemiştim. Buradaki ilk mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bizim

0: tarafımızdan, tek başına Türkiye tarafından da verilmiyor. Bizzat Suudi Arabistan aslında en başta bir mesaj veriyor. Malumunuz özellikle Körfez ülkeleri. Amerikan savunmasıyla kendilerini aslında güvenlik garantisini almış ülkelerdi bu zamana kadar. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan da öyle. Örneğin Suudi Arabistan bugüne kadar Husilerin füze saldırıları yok muydu Suudi topraklarına? Neden bir anda bu kadar delik deşik olabildiler? Hani Yemen'de ayrı bir durum yaşanıyor, o ayrı Yemen topraklarında, ama hava saldırılarının bugün mesela orada TAT bataryaları var, işte Patriot'lar var. Yani şunu söylemek istiyorum, Amerika Birleşik Devletleri bu zamana kadar Suudileri bir şemsiyeyle koruyordu. Körfez ülkelerinin genelinde olan bir durum vardı. Ama İran Savaşı ile beraber gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği oradaki Arap müttefikleri değil, Körfez müttefikleri değil. Bunu fark ettikleri için göbeğini kendisi kesen ülkeler var. Kendi göbeğimi kendim keseceğim deyip bazı yollara çıkan, işte 2013'ten beri bazı çabalarda bulunan ülkeler var ve onlarla beraber bir yola girelim, yani bir model oluşturalım. Doğrusu da bu olabilir dediler. Çünkü yani Amerikan askeri öldüğü zaman mesele, ama Suudilere bir şey olduğu zaman, bir Suudi sivil vatandaşı öldüğü zaman değil. Amerikan üstlerine vurulduğu zaman mesele, ama örneğin Aramco vurulduğu zaman mesele değil. Bu böyle olmazı anlatır. Tabii çok açık ve sert bir dille konuşmuyorlar. Arapların tarzı o değil. Ama buna karşı önlem almaya giriştiler. Bunun da yine nerelerde test edilebileceğini, ilk testlerin nerelerde olabileceğini düşünürken herhalde herkesin aklına da gelmiştir. Ben yine yazmıştım. Yemen'den örneğin Husilerden gelen bir saldırı olursa diye. Bugün itibariyle o yaşanıyor. Suudiler aslında talepte de bulunurken şunu söylüyorlar. Yani acil diyorlar, desteğin de çıtam altı doldurulmuyor, ihtiyaç da denmiyor, ama hava savunmasında bir eksiklik var. Amerikalılar bunu sağlamayacaklarını hem söylediler hem de gösterdiler. Ama bu, yani şu kesin diyemeyiz. Ya Amerikalılar bir, İran Savaşı sebebiyle gerçekten istemiyorlar. Bunun farkındalar. Ama Mekke Anlaşması'nı onlar test ediyordur da diyemem. Yani bakalım ne kadar çalışıyor diyorlar mıdır? Bunu bilemeyiz. Bu aşırı yorum olur. Buna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Fakat olabilir de.
1: Fakat rahatsız ettiği çok net. Tabii. Çünkü Hakan Fidan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorulan sorular. Birazdan onu da hem böyle video olarak getireceğiz. Sayın Fidan'ın da verdiği cevap orada da önemli. Onun ne kadar rahatsız ettiği de ortada.
0: Yani çünkü dolayısıyla şu anda en azından benim tahminim, tamamen tahmin. Orada konuşulan şey, bizden ne istiyorsunuz sorusunun karşılığının aslında biraz işte hava savunmasına dair destek olduğunu düşünüyorum. İşte bizim siperimiz var, Hisar'ımız var, hava savunma alanında çok ciddi geliştirdiğimiz kabiliyetlerimiz var. Savaş uçağı desteği bile olabilir. Ama hava savunması da, çünkü yine hala çalışan çok ciddi anlamda hava savunma sistemleri var. Ama Suudi Arabistan metrekare yüz ölçümü bakımından çok büyük bir ülke. Eğer bu saturasyon denilen tarzda gerçekten çok yoğun saldırı geliyorsa, Suudi Arabistan'ın metrekare olarak tamamının korunması mümkün değil. Husi tarzı örgütlerin, yapıların saldırıları da genelde bu tarz oluyor. Buna dair bir destek, evet, yani bölgede akla gelen İlk ülkede aslında Türkiye'dir bu anlamda, bize kim bu anlamda destek verir diye. Ama yani bir zaten Suudi Arabistan toprağına hava saldırısının dışında bir saldırı yok. Yemen tarafından şimdilik. Ama Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet gerçekten çok enteresan bir bozguna uğradı. Ve ben işte oraya soru işareti koyuyorum. Çünkü evet, Husiler çok net. Yani biz tamamen bir İran destekli değiliz diyorlar.
1: İşte İran'ın açıklamasını tatmin edici buldun mu?
0: Hayır, bulmadım. Ama şu var, yani İran tabii ki de burada bir aktör ve şunları da söylüyorlar, yani meseleleri çok Amerika Birleşik Devletleri de değil. Bu zamana kadar İran Savaşı'nda da gördük. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne vurayım derken bütün Körfez ülkelerini de hedefe koydular vesaire falan, ama burada Husilerden ziyade Ocak ayında Yemen'de bazı şeyler değişti. Çok tekniğe gitmeden bir parantez açacağım. Çünkü teknik boğar, ama Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri malumunuz Yemen'de beraberlerdi. İkisinin ama amaçları aynı değildi. Suudi Arabistan bütünleşik, birleşik bir Yemen istiyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ise bölünmüş bir Yemen istiyordu ve hatta bunu çok net söyleyen güçleri de desteklediler. Mesela Aydaruz Zübeydi açık açık 90'da bölünmüş, birleşik 90'larda birleşen Yemen'i tekrar bölelim eski haline. Güney Yemen'i kuralım diyen Güneyli ayrılıkçı güçleri destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Ha, 12 yıl boyunca Suudi Arabistan sanki ortak bir amaçları varmış gibi Birleşik Arap Emirlikleri hareket etti. Ama Ocak ayında uzatmayacağım bu birleşim bölündü. Giderek aralarındaki husumet çok net görünür bir şekle geldi. Hatta Suudi Arabistan'ın desteklediği güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler Yemen'de karşı karşıya geldi.
1: Peki.
0: Ve bunun sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den kovuldu. Bunu neden söylüyorum? Bugün ortaya çıkan tabloda Yemen'de örneğin bu güçlerin daha öncesinde tuttuğu Muha'da doğrudan gelen Husiler bir hafta bile sürmedi kontrolü ele geçirmeleri. Babil Mendebi, Kızıldeniz'e gelen bütün adaları vesaire çok ciddi bir bölgeye geldiler. Bu neyi gösterir Birleşik Arap Emirlikleri açısından? Suudi Arabistan'a şunu demiyor mudur? Yani beni adeta buradan kovdun ama bir haftada senin desteklediğin güçler işte bu kadar toprağı tutabildi. Ben yokken sen ne kadar varsın? İşte kara harekatı gibi meseleleri Suudi Arabistan için değil ama Yemen'in içi için belki tamam. Bir gün konuşulur ama o gün de bugün
1: o
0: değil.
1: O gün bugün değil ama mesela beraberinde ne getirir ilerisi için o öngörüleri belki onları da konuşabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum Merve, sağ olasın. Ali Haydar Fırat'a gitmek istiyorum. Ali Haydar Fırat'ı da görebilirsem önemli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Ya Mekke Anlaşması'nı Cumhuriyet Halk Partisi nasıl okuyor? Yani açıklamalar var, zaman zaman eleştiriler. Mesela yani Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yaptığı Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan o konuşmaya karşı Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela Twitter'da yani X platformunda bir açıklaması oldu. O açıklama önemliydi de. Onu alalım, buraya koyalım. Onun üzerine İsrail mevzusunu konuştuğumuzda aslında Birleşmiş Milletler'deki o açıklamayı konuştuğumuzda ona geliriz. Ama Mekke Anlaşması önemli. Mesela Mekke Anlaşması'na bakıldığında Türkiye cephesinden bir risk barındırıyor mu? CHP tam olarak nerede duruyor? Eğer bir kırmızı çizgisi varsa CHP'nin tam evet, kırmızı çizgisinin ne olduğunu merak ediyorum. Bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun kürsüden katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir başlıklı sosyal medya mesajı da duruyor. Evet, Ali Haydar.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Hülya. Hem size hem konuklara hem de izleyenlere saygılar sunuyorum. Çok net bir ifade kullanayım. Cumhuriyet Halk Partisi Mekke Anlaşması'nı destekliyor. Şundan dolayı destekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyetçi stratejik özellik diye bir kavram kullandı. Bu kavram aslında dünya jeopolitiğindeki ve Orta Doğu jeopolitiğindeki değişimlere bir referanstı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bölgede yeni ittifakların ya da yeni paktların kurulması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atmış olduğu adımların hem gerekli olduğunu düşünüyor hem de bunun mevcut tarihsel koşullarda bir zorunluluk olduğunu görüyor. Şimdi ilk 1990'da çok kutuplu dünyada bir değişim, bir alt üst oluş oldu. Orada çok hazırlıklı değildik ve dolayısıyla 1990'lar bizim için biraz daha kaotik bir atmosfer yarattı. Şimdi tek kutuplu dünyanın da aşınmakta olduğunu, Amerikan gücünün özellikle Orta Doğu'da giderek çekildiğini ve giderek sınırlı alanları kontrol ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu alanların başka güçler tarafından doldurulabileceği, farklı ülkeler, farklı güçler, farklı ittifaklar tarafından doldurulabileceği görülmektedir. Bence Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın atmış olduğu adım aslında kendi bölgesinde ciddi bir biçimde bu boşalan alanları herhangi bir biçimde istikrarsızlığa kavuşturacak yapıları engellemeye dair çok önemli bir adım. Dolayısıyla elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi ülkesinin, kendi devletinin ve milletinin, Türk devletinin temel çıkarlarına yönelik olarak atılan her adımı desteklemek zorundadır. Çünkü benzer bir süreci aslında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında hatta 1930'larda da gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Doğu-Batı ikilemi üzerine yaptığı atfa referansla söyleyelim. Yani hiçbir zaman bir taraftan yana bir tercih kullanmamıştır hı hı. Türkiye. Evet, bir taraftan Doğu ya da daha Türkçü bir perspektif de benim.

0: istemiştir. Ama diğer yandan yani işte Sadabat Paktı'nı kurmuştur, Balkan Antantı'nı kurmuştur ama diğer yandan da Amerika ile, Fransa ile, İngiltere ile de her türlü görüşmesini yapmıştır. Dolayısıyla bizim dış politikamız reel düzlemde aslında son derece gerçekçi, son derece iyi bir biçimde mevcut süreçleri ve konumlanmaları okuyan bir geleneği temsil ediyor. Ben mevcut durumda da bu geleneğin sürdüğü konusunda hemfikirim. O yüzden bu anlaşma aslında evet bir taraftan bir askeri yani kolektif bir savunma, biraz önce Sayın Vekilimizin söylediği gibi bir kolektif savunma, ama diğer taraftan da hem bir askeri entegrasyon hem bir savunma sanayinin entegrasyonu. Dolayısıyla çok boyutlu ve çok katmanlı bir ilişkiselliği ortaya koyuyor. Hı hı. Ya bunu sadece bir askeri doktrin olarak okumamak lazım. Hı. Ya da bir askeri, kısaca salt bir askeri yardımlaşma ya da dayanışma ya da NATO'nun 5. maddesine referansla yapılmış bir ülkeye yapılan saldırı, diğer ülkelerde yapılmış gibi. Elbette ki bu önemli bir boyutudur ama sadece buna indirgenebilecek bir mesele hı. değildir. Burada dünya gerçekten Asya'da yeniden kuruluyor. Bu bölge yani bu olumlu da ve olumsuz tarafları da var. Bir taraftan Çin gerçekliği var, bir taraftan Hindistan gerçekliği var, bir taraftan Rusya gerçekliği var. Dolayısıyla bu üç alana ilişkin olarak da elbette ki Amerika'nın dışarıdan gelen bir takım yeni biçimlendirme, yeni tasarımlanma süreçleri var. Buna karşı Türkiye bölgesinde ittifak kurabileceği, iyi ilişkiler kurabileceği bir zemin arıyor. Hmm. Şimdi burada elbette ki Yemen meselesi önemli. Ama Yemen meselesi ve öncesindeki süreç bize neyi gösterdi? Aslında bir taraftan da İran yayılmacılığının Türkiye açısından değil, bölge açısından da ne kadar ciddi bir biçimde tehdit yarattığını da ortaya çıktı ya da gördük bunun maalesef olumsuz süreçlerini. O orada bir geri çekilme var. Ama Türkiye'nin bugün ortaya koyduğu dış politika perspektifi ya da savunma perspektifi aslında Somali'den Libya'ya uzanan, Libya'dan Kandil'e uzanan, Kandil'den Suriye'ye uzanan geniş bir alanda kendi savunmasını kendi sınırlarının dışında korumak gibi mecburi ve zorunlu bir duruma bir referansla oluşmuş gerçekçi bir durum. Elbette ki burada bir takım itirazlar, bir takım yani işte İsrail'e karşı mı kuruldu, efendim İran'a karşı mı kuruldu? Böyle okumamak lazım. Böyle de olmadığını düşünüyoruz. Çünkü şundan dolayı eğer bu kadar küçük ve indirgenmeci bir yaklaşım olursa bu mevcut dünya düzeninde yaşanan gelişmeleri çok sığ bakmak olur. Enerji koridorlarını düşünelim. Enerji hatlarını düşünelim. Burada oluşacak yeni paktların, yeni ilişkileri düşünelim. O yüzden daha bütünsel ve daha kapsayıcı bir yaklaşımın ben zorunlu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ez cümle yani Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve hakikaten Pakistan'ın karşılıklı olarak birbirini güçlendirebilecek çok ciddi avantajları var. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi 3 ülkenin çok ciddi bir biçimde yan yana durmasını, birlikte davranmasını istiyor. Bu biraz Atatürk'ün, bu Kant'ın rasyonalizmine yaptığı bir gönderme var ya da o çerçevede hareketi var. Hani ebedi barışın kurulması nasıl olabilir? Eşit güçlerin dayanışması ekseninde kurulabilir. Şimdi eşit güçlerin dayanışması da bu tür ittifakları mecburi kılıyor. O yüzden bu yaşanan ittifak ya da yaşanan gelişme bizim bundan sonraki Türkiye olarak hem Orta Doğu'ya bakışımızı, hem Ön Asya hem hatta daha ilerisi Doğu'ya doğru bakışımızı, Uzak Doğu'ya doğru bakışımızı da şekillendiren bir yeni gelişme.
1: Peki.
0: Sınırları içerisinde, bu yanlış anlaşılmasın, sınırlar içerisinde artık kalma durumu olmayan bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
1: Peki.
0: Nedeni de şu, barışçıl bir atmosferin ve istikrarın korunması gerekiyor. Bu yüzden de bu tür ilişkilerin son derece önemli olduğunu altını çizmekte fayda var.
1: Ali Aydar Fırat, teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye açısından bu sınır meselesini söylemeyelim o zaman. Bir de şöyle, bu anlaşma nezdinde de söyleyelim. Ya bu anlaşma herhalde Suudi Arabistan'la bir de bir taraftan da Pakistan'la sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Diyelim ki ileriki zamanlarda Ferhat, yani işte Mısır'ın işin içine dahil olduğu, işte Katar'ın işin içine dahil olduğu bir anlaşma zemini görürsek. O zaman ne deriz? Yine burada bu denklemin ağırlık karşıtlığını herhalde Husiler üzerinden okumayız değil mi? O zaman İsrail üstünden çok daha net okuyabiliriz gibi geliyor, bilmiyorum. Bir de bu bölgesel NATO benzetmesini, böyle bir benzetme var. Yani Mısır'ın ve Katar'ın da belki dahil olmasıyla bu bölgesel NATO benzetmesinin tamamen karşılığı olacak bir

0: anlaşma da olabilir. Öyle de bir denklem olabilir. Bu fotoğrafı nasıl okumalıyız? Can bir şey söyledi. Biraz aklım orada da kaldı. Dedi ki Hülya, zamanlamada tabii hani bakıldığında planlanmış bir şey belki, hani çok önceden değil. Ama Netanyahu'nun yaptığı o bütün herkesi, hepimizi çok rahatsız eden, hedef gösteren açıklamalarından sonra gelmesi de, o da önemli tabii.
1: Yani Netanyahu'nun açıklamaları kendini küçük düşürücü bir boyutta. İsrail'in geldiği nokta itibariyle kendisine ayna tuttuğu bir görüntüyü de karşımıza çıkardı. Aynı zamanda onu da ifade etmek lazım. Onu da belki konuşuruz. Ama burada asıl olan meselenin ne olduğuna iyi bakmamız lazım.
0: Nedir asıl?
1: Bundan tam 57 yıl önce 25 Eylül 1969'da ne kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne için kuruldu? Kudüs'e yapılan saldırıların sonrasında İslam ülkeleri bir araya geldi. Ortak bir tutum almak, işbirliklerini güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak adına bunu ortaya koydular. Peki Gazze'de saldırılar olurken İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bizim duyabildiğimiz şey neydi? Sadece tırnak içinde bir kınama. Bunun dışında somut eyleme dökülen veya çözüm üretici bir noktada karşımıza çıkmadı maalesef. Ve 57 tane de üyesi olan, 57 tane İslam ülkesinin üye olduğu bir teşkilattan bahsediyoruz. Şimdi 2 yıl 8 ay ön çalışması yürütülmüş. Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin altının dolu olmadığını fark eden Suudi Arabistan ve aslında belki de önümüzdeki dönemde bu yapının içerisinde olacak ülkeler çok net bir şekilde gördüler ki bizim bir şekilde Amerika'ya güvenmek dışında alternatiflere de yoğunlaşmamız lazım. Zaten 2 yıl 8 aydır Türkiye'nin başını çektiği bu organizasyonun içerisine dahil olmamız lazım şeklinde bir yaklaşım içerisindelerdi. Şimdi zamanlama açısından şunu söylemek lazım. 31 Ağustos 2026 ilk stratejik toplantı. Bakın bundan 28 gün önce. 23 Eylül'de de genel sekreteri atandı bu Mekke savunma anlaşması doğrusunda kurulan paktın diyebiliriz. Sadece kaç gün olmuş? İki.
0: İki.
1: Ama biz ya da Hakan Fidan'a yöneltilen sorular ne? Tam 1949'da kurulmuş NATO. Emsali getirelim gibi sorularla karşılaştık.
0: Ferhat, tam burada virgül getirelim mi o soruyu ve cevabı sesli olarak hemen. Saniye, yönetmenime soruyorum. Hemen sesi de açın.
2: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. when did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
3: Only once.
2: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
4: Okay.
0: Well, I mean, henüz yeni başladık. Baştan bir daha tekrar alalım.
2: Jim Jeffrey.
0: Biraz da stüdyonun playback'in sesini arttırırsın.
2: When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
3: Only once.
2: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
4: Okay.
0: Ferhat, sendeyim. Çok güzel aslında verdiği cevap, evet. Harika. Cevabı böyle tam o alnının ortasına yapıştırmış Sayın Fidan. Ama Merve ve diğer konuklarım konuşurken aklıma bir şey takıldı. Ya birileri de zorlayacak bu paktın, bu anlaşmanın, bu mimarinin test edilmesi için, evet. Değil mi galiba? Kesinlikle. O da olacak bak, yani.
1: 1949'da kurulmuş 77 yaşındaki NATO'yla İki gün önce genel sekreteri atanmış Mekke Savunma Paktı'nı mukayese edecek bir noktadayız. Ama az önceki fotoğraf önemli. Henüz iki gün önce Pakistanlı Genel Sekreteri Numan Mahmut'un atanmasının ardından somut caydırıcılık adına verilen

0: bu fotoğraf ve Suudi Arabistan'ın talep etmesi durumunda lojistik, askeri ve benzeri desteklerin verilebileceğini de gösteren ve caydırıcılığı beraberinde iki günde getiren bir ortak anlaşmanın, savunma anlaşmasının, adı üzerinde savunma anlaşmasının, bunun altını biraz açacağım çünkü. Dolayısıyla mukayese edilmesi kadar tuhaf bir şey söz konusu olamaz. Ama bakıldığında somut sonuçlar üretme ve yaş açısından değerlendirecek olursak, yani Sayın Hakan Fidan'a bu soruyu soranlar açısından söylüyorum. 77 yılda birkaç kez aktif bir şekilde fiili bir sonuç üretmiş ama bunun yanı sıra ciddi bütçeleri beraberinde toplamış NATO'yla iki günlük Mekke savunma paktının performansları açısından baktığımız zaman zamansal düzlemde ciddi bir Mekke savunma paktının artıları olduğunu ifade edebiliriz. O düzlemden bakacaksak meseleye. Şimdi burada önemli olan bir diğer nokta, diğer ülkelerin buraya katılması.
1: Biraz önce dediğim gibi değil mi? Yani gelecekte o gözüküyor.
0: Şimdi Mısır, kısa sürede, buraya Mısır, gelebilecek, Katar, gelmesi gereken en önemli ülkelerden bir tanesi. Katar keza öyle. Bana göre Orta Doğu'da, bu şekilde adlandırmayı çok sevmesem de anlaşılması açısından, o bölgede bir huzur istiyorsak Suriye'nin de buraya katılması. Suriye'nin güvenliğinin muhafaza edilmesi, çünkü bizim etrafımızdaki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi aynı zamanda bizim ülkemizi de ve diğer ülkeleri de koruyacağı için bu anlaşmanın içerisine Suriye'nin de katılması, hatta ve hatta belki en zor ihtimallerden bir tanesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahi savunma konusunda çaresizliği hissettikten sonra ben buraya nasıl dahil olabilirim'i arayacağı bir sürece doğru gidiyoruz.
1: Sen deyim, sen deyim. O zaman bu paktın geleceğiyle ilgili yani farklı bir denklem çiziyorsun değil mi burada? Yani,
0: tabii ki. Zaten o vizyon üç ülkeden ibaret olarak çizilmedi.
1: Peki bu tamam ama bu denklem çok ciddi bir karşıt da üretiyor değil mi o zaman?
0: Bakın, amaç o mu? Şunu söylüyorum. Orada Hülya Hökenek niye karşıt üretsin? Bu anlaşma
1: niye İran'ı saymadın? Mesela İran'ı saymadın.
0: Hayır, bakın bu
1: mesela
0: anlaşma...
1: niye İran'ı içine koymadın?
0: İran'ı da koyabiliriz. İran'ı da koyayım. Ben toprak bütünlüğü derken İran'ı dışarıda tutmuyorum. Ama bak burada önemli olan nokta. Bunun adı savunma anlaşması. Saldırı anlaşması değil. Yani bir ülke bir başka ülkeye saldırdığında diğer ülkelerde ona yardım edecek, nereye saldırıyorsa ilgili ülke karşısındakini bertaraf edecek demek değil. Sizin bu ülkelere saldırı gibi bir niyetiniz yoksa endişelenmenize de gerek yok. Ey İsrail, senin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarında gözün yoksa, senin Suudi Arabistan'ın topraklarında gözün yoksa, Arz-ı Mev'ud diye bir safsatayı siyasetinin merkezine koymadıysan endişelenmene gerek duyacak ne var? Bunun ismi savunma anlaşması. Herhangi bir saldırı olduğunda ülkeler birlikte hareket eder ve bu problemi çözeriz diyorlar. Şimdi normal şartlarda iyi niyetli herhangi bir bakış açısının bundan endişe duyması gerekir mi? Demek ki bunları endişe duyanlar iyi niyetli değil. Değil zaten mi? Konuşmaya gerek yok İsrail'in niyetini yaptıklarıyla ortada. Dolayısıyla bence konuya böyle baktığımız
1: zaman
0: anlamlı.
1: Peki Sayın Hakan Fidan'ın 5. maddeyle ilgili söylediklerinin altına bir altyazı istesem senden.
0: Ya aslında altyazıyı az önce verdim. Yani NATO'nun 5. maddesi 79 yılda, 77 yılda
1: kaç kere?
0: Kaç kez çalıştı? Mekke savunma anlaşması daha iki günlükken sonuç üretiyor. Yani bakıldığı zaman ben şöyle bir KJ'ye de manşet atabilirim. Performans açısından. Mekke savunma paktı büyüktür NATO. Evet. Bu performans açısından.
1: Peki tekrar geleceğim. Çünkü Birleşmiş Milletler'deki o konuşmaya da geleceğiz. Anlaşma gerçek ağırlığını zaten gösteriyor. Yani birçok ülkenin böyle hani iç gıcıklatan bir tarafı var birçok ülke açısından bakıldığında aslında diyor. Yani rahatsız olan ülkeler elbette vardır, olabilir. Başta da İsrail, yani kendisi bilir ayrı ama Türkiye denklemi açısından bakıldığında büyük bir ordusu var. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var ve bu paktın tam ortasında ve merkezinde duruyor. Yani bugünkü verilen fotoğrafta o. Gelecek öngörüsü biraz aslında bir okuma yaptığında da Ferhat Murat'ın dediklerine katılır mısınız? Risk var mı, varsa nerede, nasıl okuyorsunuz?
2: Evet. Türk kamuoyuna şunu iyi bir anlatıyla anlatmak gerekiyor.

0: gerekiyor. Hı-hı. Yani neden bu ittifakta olmalı Türkiye? Yemen Osmanlı döneminden bu yana Osmanlı döneminden Türkiye dönemine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti dönemine çok sayıda asker yollamışız Yemen'e. Hı-hı. Yemen'in üçte birini Husiler yönettiğini görüyoruz ve Husileri İran tarafından destekleniyor. 2025'te 400 bin civarında Husilerin olduğunu görüyoruz. Bu alan çok zorlu bir alan olduğunu hatırlatmak lazım. 1965 yılında Mısır buraya giriş yapmıştı. Büyük bir savaş başlattı. Hı hı. Ve 1970 yılında yani 5 yıl aradan sonra büyük kayıplarla bölgeden ayrıldı. Coğrafi olarak baktığımız zaman aslında neden bu ittifakta Türkiye olmalı sorusunun cevabını aramak lazım kamuoyunda. Türkiye NATO üyesi ve NATO'nun en güçlü ülkesi olduğunu unutmamak lazım. Biz böyle bir NATO üyesi olarak ne biz hangi kavram, hangi söylem bizi Mekke anlaşmasının içerisinde tutuyor? Buna bakmak lazım. Yani bizi yakıta dönüştüren, orada olmamızı, orada tutmamızı sağlayan kavram nedir? Bunun ucu açık olduğunu görürüz. Türkiye herhangi bir savaşa girdiğinde, bir saldırı anında NATO güvencesi altında olacağını unutmamak lazım. Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Suudi Arabistan uzun yıllardır ve yakın tarihte, örneğin 2022, 2025, 2017'de Yunanistan'da çok sayıda tatbikatlara katıldığını görüyoruz. Aynı zamanda İsrail'le. Aynı zamanda Pakistan'da İsrail'le birlikte çok sayıda tatbikatlara katıldığını görüyoruz. Şimdi İsrail'e karşı kurulmuş bir Mekke Anlaşması'ndan bahsetmiyoruz. Zaten bugün de Sayın Erdoğan bunun altını çizdi. Yani İsrail'e karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Aslında Suudi Arabistan çok ciddi anlamda yatırım beklentisi vardı. Ve bu yatırımın gelebilmesi için öncelikle bölgedeki bir özgürlüğün olması gerekiyordu. Özgürlüğün olabilmesi için güvenliğin olması lazım. Amerika tarafından korunamadığını ortaya çıktı son dönemde. O yüzden bu Husiler ve İran'a karşı aslında Türkiye'nin bir garantör ülke görüntüsü vereceğini görüyoruz. Ama bizim şunu unutmamamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir diyor. Bizim bu sürecin içerisinde iki temel ülkenin etrafında toplanmaya başlandığını görürüz. Örneğin Mısır'da katılacak. Şunu unutmamak lazım. Bu ülkeler, Türkiye'yi hariç tutuyorum, yarı demokrasiyle yönetilen ülkeler olduğunu unutmamamız lazım. Burada avantajlı yanları da var. Artıları ve eksileri. Mesela İran'ın 2025'te yaklaşık 7 milyarlık savunmaya para harcadığını görüyoruz. Suudi Arabistan 83 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını görüyoruz. Ve aynı zamanda 17 Eylül 2026'da yani yakın tarihte Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda onaylanan 48 adet F-35'ler var.
1: Tamam.
0: Şimdi bu anlamda Türkiye açısından önemli. Yani biz doğrudan F-35'i alamadığımızdan dolayı dolaylı yoldan F-35'e sahip olabileceğiz. Fakat Türkiye'yi bu Mekke anlaşmasında kalıcı tutan, sürdürülebilir bir politikaya dönüştürülen bu süreci ana sebebi nedir? Bunu aslında kamuoyuyla açıkça ifade etmek lazım.
1: Ya çok açık. Siz diyorsunuz ki açıkça kimin böyle kim yani gerekiyor? Kimin mesela hani nasıl bir açıklama bekliyorsunuz mesela hani nerede kafanız karışık?
0: NATO ülkesi olan
1: ya siz diyorsunuz ki NATO üyesisin.
0: NATO üyesi olan bir ülkenin Mekke Anlaşması'na ihtiyacı var mıdır?
1: Yeni bir pak, yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulacak olan bir yere niye ihtiyaç duyuyorsunuz ya diyorsunuz? Peki 7 Ekim'de yaşananları görmediniz
2: NATO
1: mi?
2: NATO üyesiysek biz niye Yunanistan'la gerilimleri konuşuyoruz?
1: Hepimiz gördük 7 Ekim'den beri bir katliam oldu mesela değil mi? Bir sonrasında inanılmaz bir savaşa çevrildi değil mi? Yani biz mesela NATO üyesiyiz. Şimdi yani milyonlar

0: yüzlerce insan seslendi değil mi? Yani orada en basitinden söylüyorum. Yani öğretim görevlisinden sokaktaki işte insanlara kadar siyasiler, yeri geldi devlet başkanları falan. Yani kimse hiçbir şey yapamadı ya. Benim... Yani mesela İslam İşbirliği Teşkilatı dedin ya, yani o kıyıma kimse bir şey yapamadı gerçekten.
1: Kınadı.
0: Yani kınama sadece. En yüksek tondan Cumhurbaşkanımız mesela en yüksek tondan çıkışları yaptı. O çıkışlar yani gerçekten belirleyici, önemliydi. Birçok yerde de farklı bir pres oluşturdu. Ama yani sonuç ortada. Şimdi bir taraftan da bir güvenlik mimarisine ihtiyaç yok mu deniyor. Özellikle Orta Doğu denkleminde, işte bölge jeopolitiği denkleminde bakıldığında. Şimdi kendisini Cumhurbaşkanı acaba burada uzun bir süredir sıkışmış mı hissediyor şu noktada? Çünkü bu hep konuşuluyor. Bu doğu batı meselesinde. Ama diyor ki Türkiye'ye batı mı doğu mu şeklinde bir tercih dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu tercihi dayatan ve dayatmaya çalışanların kim olduğu da yani ortada, işte ülkeler nezdinde ve dünya jeopolitiği açısından bakıldığında. Aslında fotoğraf çok net değil mi?
2: Şimdi Yemen bölgesine yani, eğer ki Türkiye çekilirse bölgesel ülkelerin çatışma ortamına Türkiye'de çekilmiş olabilir. O yüzden bu alan çok riskli. Hele böyle bir dönemde Mekke anlaşmasının yapılıyor olması manidar. O yüzden bu süreçte daha soğukkanlı davranmak lazım. Ama bugünkü fotoğraf biraz sürecin daha sert gideceğinin mesajı vardı. Yani üniformalı genelkurmay başkanlarını gördük. Yani
0: operasyonel bu, anlamda bir yere doğru gidebilir mi diyorsunuz?
2: Evet, daha yani hızlı gidebilecektir. Hı. Neden? Amerika'da 6 Aralık'ta seçim var. Trump'ın başarı hikayesine ihtiyacı var. Özellikle Orta Doğu'daki bu kargaşalı dönemde İran'ın gücünü biraz daha zayıflatmak adına bölgedeki farklı bir çatışma alanının çıkması Trump'ın işine yarayacaktır. Çünkü İran'ı masaya daha kolay şekilde oturtacaktır. O yüzden Trump'ın iki başarıya ihtiyacı var. Birisi bölgesel anlamda bir hikayeye ihtiyacı var. İki, ekonomi. Ekonomiye de baktığımız zaman İran bölgesindeki boğazlardan Yemen'e kadarki olan boğazların enerji geçiş hatlarının olduğunu görürüz. Yani o yüzden Trump'ın bölgede bir geçmişte destek veremediği Suudi Arabistan'a belki Mekke üzerinden dolaylı destek verdiğini görebileceğiz.
3: Peki, tam şöyle, aksini yapıyorlar ama.
0: Peki aksi değil mi?
3: Tam aksini yapıyorlar somut olarak yani.
0: Oysa mesela seçim için hani kaosa ihtiyacı var dediniz. İsrail'de başarı de işte mesela bakıldığında yani birazdan onu konuşacağız, evet, aslında değil mi?
3: Buraya bir...
4: Buyurun, sağ olun.
3: Lütfen.
4: Ya şöyle aslında hani belki şuradan bakmak lazım Murat Bey. Şimdi NATO Avrupa Atlantik Güvenlik Sistemi, Avrupa ile Atlantik arasında bir güvenlik sistemi inşa eden bir hat. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle de jeopolitik gerçeklikler ve yeni dinamikler itibariyle de aynı zamanda kendisini çok boyutlu oryante eden bir devlete dönüştü. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hem güvenlik, hem savunma, hem askeri, hem iktisadi boyutlarıyla aynı zamanda Orta Doğu ve Güney Asya arasında bir güvenlik sistemi de inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü biz aynı anda bir takım devletlerin, İsrail başta olmak üzere, Altıgen ittifakından bahsettiği, işte bir tarafında Somalilendi, diğer tarafında Hindistan'ı, kuzeyi, güneyi totalde ele aldığı bir hikayeden bahsediyor. Bir yandan da Türkiye'ye söz gelimi aynı anda işin ekonomik tarafında, ticari tarafında, kıta sahanlığı meselesinde söz gelimi Mısır'ı, Suriye'yi Mekke ittifakına güvenlik ve savunma paktı anlamında dahil etmeyi konuşurken aynı anda da münhasır ekonomik bölgelerle bu ülkeler arasında, Türkiye arasında imzalanacak yeni dinamiklerde Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını arttırmayı hedefliyor. Bu olur, olmaz, ne kadar vadede olur, kısa vadede, orta vadede, bunlar ayrı şeyler ama NATO ile alakalı hususu bundan çok ayrı, buna tamamlayıcı düşünmek gerekiyor. Bir anlamda caydırıcılıkta katmanlaşma gerekiyor Türkiye için. Şimdi bu saldırganlık değil ama Türkiye gücü itibariyle, gücünün parametreleri itibariyle nerede olduğunu bilen bir ülke. Orta büyüklükten şimdi büyük güce evrilmeye çalışan bir ülke ve gerçekten bunun da böyle ayak izlerini gerçekten inşa ede ede ilerliyor. Ama beraberinde siz farklı ilişkileri tesis etmezseniz yarın öbür gün karşımıza çıkacak herhangi bir realitede, bölgede gerçekçi olmak gerekiyor. Nükleer güce sahip olan ülkeler var mı?

0: var. Bu nükleer güce sahip olan ülkelerin hangi boyutlarıyla çılgınlıkları nerelere vardırabileceğini daha biz 3 senedir yaşıyoruz. Bir bu. İkincisi işin ekonomik tarafında dediğim gibi sadece kıta sahanlığı değil. Orta koridordan, AİMEK'e kalkınma yolundan.
1: Tabii.
0: Şimdi bunu aynı anda
2: ama
0: Türkiye'nin
2: bir ekleme yapmak isterim.
0: Ha buyurun.
1: Lütfen böyle herkes katılımcı olabilir. Herkes sırayla söz almasın. Bütün katılımcılarımız hani Murat Bey dışında, Murat Bey orada eleştirilerini getirdi. Bütün katılımcılarımız hani bu konuda bu anlaşma ve ittifak denkleminde paydaş fikirlere sahip olduğu için çok katılımcı olmuyor herkes. Sözünü bekliyor, birbirinin sırasını bekliyor ama ekleme yapmak isteyen olabilir. Tabii, o yüzden şimdi, hem programın dinamiği açısından
2: Mekke anlaşmasının aslında ekseni Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın baktığımız zaman Yunanistan'da çok derin askeri işbirlikleri var. Derin anlaşmaların olduğunu görüyoruz. Örneğin çok sayıda bundan 3-4 yıl öncesinde F-35'lerini modernize ederek Yunanistan'a hediye etti kendi uçaklarını. Şu an Suudi Arabistan'da çok yakın tarihte yani yaklaşık sanırım 3 gün ya da 2 gün öncesinde Yunanistan'ın Suudi Arabistan'da kurduğu patroitler var, Yunan patroitleri. Hı hı. Ve bunlar sayesinde Yemen'den, Husilerden gelen roketleri düşürdüklerini görüyoruz. Yani aslında Yunanistan'da çok yoğun ve özel bağ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Biz şunu söylüyoruz ya, Akdeniz'deki saha genişletmeden, anlaşmalara gidebileceğimizden bahsediyoruz. Aslında Suudi Arabistan'la Yunanistan'ın çok özel ve derinden gelen bir bağının olduğunu unutmamak lazım.
1: Peki, yani bu anlaşma varsa
3: bu anlaşmanın olması aslında bu ilişkileri zayıflatmaz mı? Bu birincisi. Ya da bu anlaşma mesela 3 yıl önce olsaydı Suudi Arabistan o bahsettiğiniz uçakları oraya hediye eder miydi?
2: Evet.
3: Yani mesela baktığınızda NATO'da, meseleyi bir de bu açıdan
2: mesela
3: düşünmek
2: mesela NATO'da
3: lazım.
2: Çok açık ve nettir. Mesela sizin Çin'le bir askeri anlaşma yapmanıza kriter koyar. Hı. NATO. Mekke anlaşmasında da buna benzer kriterler nelerdir? İşte bunların daha şekillenmediği, net olmadığını görürüz. Yani yarın bir gün Türkiye'nin Yunanistan'la diyaloğu anlamında bir kopuş olduğunda umarım olmaz. Yani iki ülke barış içerisinde yaşar. Ama Yunanistan burada nasıl bir pozisyon alacak? O yüzden Türkiye'nin bu süreçte
3: ikisi de NATO üyesi
2: farklı, farklı alanlara çekilebilir. Yani o Yemen bölgesindeki bölgesel çatışma ortamını Türkiye çekilmiş çekilebilir. Türkiye'de Osmanlı döneminde hatırlayalım, Türk askerleri gittiğinde geri dönüşler olmadı. Ve Yemen Türkleri söylenmeye başlanmıştı. Giden gelmiyor diye. O giden askerlerin bir kısmı hastalıktan vefat etti.
0: Murat Bey, inanın bunların hiçbir tanesi masada değil. Ya yani bunu net şekilde söyleyeyim.
4: Ben de bir katkıda bulunayım.
0: Buyurun.
4: Çok özür dilerim. Bu Yunanistan projesi aslında biraz önce anlattığım yere bağlı bu Yunanistan meselesi. Bu 2021-2022 o yıllarda biraz yakınlaştılar. Yine sebebi Suudi Arabistan'ın hava savunmasındaki zaafıydı. O iş biraz yani tamam o dönemde 2022'de bunun adı stratejik ortaklık olabilir mi falan diye kondu da bizim o dönemde Suudi Arabistan'la da aramızın bozuk olduğu dönemlerde hatırlayın. Yani o 4 yıl önceki fotoğrafı bugün aynı şekilde çekemeyiz. Hava savunma zaafı sebebiyle Suudi Arabistan'ın gerçekten bir arayışı vardı. Çünkü Amerika'nın patriotları yetmediğinde işte Yunanistan kendi patriotlarını gönder. Bugün oradalar hala bildiğim kadarıyla. Geri çekmemiş olabilirler. Ama pek çok şey değişiyor. Ya örneğin işte sizin az evvel söylediğiniz, yani İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği soykırım yaşanmamıştı. Bu bir milat.
0: Tabii.
4: Bölgede bir milat. Tabii. Pek çok şeyin dönüşmesine sebep oldu. Sessiz kalmaya devam edenler için dahi içeride bir şeyler değişti. Ya yani Ürdün Kralı'nın örneğin bir BM'de böyle bir konuşma yapmasını bekliyor muydunuz?
0: Bir de
4: yani hakikaten
3: bu arada Suudi Arabistan bir uçak hediye etmemiş.
4: Ben onu hatırlamıyorum. Baktım da.
0: Bir de şöyle bir şey var bakın.
3: Uçak hediyesi yok sadece.
1: Ne var?
3: 25 ton hurma hediye etmiş.
1: 25 ton hurma mı?
4: Ama şey bakın, Yunan patriotları şey geldi şimdi, oraya ama tamamen sebebi buydu.
0: Bence yani nacizane şey dinamik okumak lazım. Çünkü dinamik. İki tane temel gelişme oldu. Birincisi... Size

0: Ben o okumayı yaparken şunu da ekler misiniz?
1: Buyurun.
0: Şimdi biz sokakla böyle hemhal olan insanlarız. Gazeteci öyledir biraz. Yani
1: Evet.
0: esnafla öyledir. Yani sokakla
1: Siyasetçi de öyle,
0: öyledir.
1: merak etmeyin.
0: Ha, şimdi siz bir siyasetçisiniz. AK Parti Malatya milletvekilisiniz. Ya bugün yani Malatya'ya, bölgeye, kendi yerinize işte gidip gelirsiniz sokakta. Şimdi bu Mekke Anlaşması'nın karşılığı, bu anlaşma niye kuruldu deseniz, sokak, o sokağın dilinden, sokağın zihninden bize bir cevap verseniz, ne derler mesela sokak? Şimdi benim bir tahminim var, benim bir cevabım var. Ben soruyorum çünkü. Çok net İsrail'e karşı, yani tırnak içinde. Elbette
2: öyle
0: Türkiye öyle algılanıyor. Elbette Türkiye güçlü olacak. Elbette Türkiye bu anlaşmaları yapacak. Canım, Amerika'nın tavrını görmedik mi burada kıyım olduğunda? İşte ya da işte Türkiye'ye bugün bir yerden bir saldırı olsa Amerika gerçekten o maddeleri ya da o maddeyi işletir mi? Bugün
3: ya
0: işte Hakan Fidan dedi. Sokak böyle düşünüyor. Hadi. Yani sokağın Hadi. Düşündüğü şey çok belirleyici ve çok önemli. Ve çok belirleyici, bir o belirleyici kelimesini altını çizmek isterim. Önemli bir şey ittifak denklemi
3: İlave
0: açısından.
3: İlave soruya belki şunu ekleyebilirsin. Ekleyelim. İsrail Türkiye'ye saldırırsa NATO üyesi olan Türkiye'yi hangi NATO üyesi
0: evet.
3: muhafaza eder?
0: İşte buradan aslında bu denklemden bakalım.
1: Sokak Ferhat Bey, Hülya Hanım, sokak tam olarak aslında o soruyu soruyor.
0: Evet, değil mi? Yani biraz böyle daha...
1: Hatta şununla da irtibatlandırarak cevap vereyim müsaadenizle.

0: terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi bağdaşık kodlayan bir oryantasyona niye girişti? 7 Ekim'den sonra iki şey oldu. Çok önemli iki şey oldu son 3 yılda. Bir tanesi 7 Ekim'den sonraki İsrail'in artık inanılmaz, yani okun yaydan çıkması gibi, o sapkın teopolitik ve sosyolojik dinamikleri de bayağı bir ciddi manipüle eden, etkileyen yepyeni bir hikayeye başvurması ve artık bunun da İsrail açısından geri dönülmez bir dinamik olduğunu vatandaş kodlamaya başladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın o ilk zamanlar, hatırlayın, grup toplantısında ilk söylediğinde, belki yani gerçekçi olmak lazım, Türkiye'de birçok insan ya öyle doğru tamam ama acaba böyle mi dediği bir noktayı zaman içerisinde İsrail her bir yeni adımında evet galiba Cumhurbaşkanı haklı, bu adamlar günün sonunda bu Davut koridorunu ve vaat edilmiş toprakları Türkiye'ye uzanacak şekilde, Türkiye'ye bir saldırıya dönüştürecek şekilde çılgınlaştılar. Şimdi sokak bir defa İsrail hikayesini böyle anlıyor. Artık net. İkinci hikaye de şurada oldu. Bakın, Amerika ile İsrail adını koyalım, illegal şekilde İran'a saldırdı. İran'a yaptığımız türlü eleştiriler mahfuzdur. Ben hala aynı noktadayım İran'la alakalı. Yani işin diplomatik tarafında İran'la görüşmelerimiz var, bunların hepsi okey tamam ama İran'la ilgili başka şeyler de var. Fakat buna rağmen illegal bir saldırı var mı? Var. Ve günün sonunda bölgede, coğrafyada bu saldırı bize yepyeni şeyleri tetikledi ve gösterdi mi aynı zamanda? Evet. Gösterdi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu iki hikaye gınlaştılar. Şimdi sokak bir defa İsrail hikayesini böyle anlıyor. Artık net. İkinci hikaye de şurada oldu. Bakın, Amerika ile İsrail adını koyalım, illegal şekilde İran'a saldırdı. İran'a yaptığımız türlü eleştiriler mahfuzdur. Ben hala aynı noktadayım İran'la alakalı. Yani işin diplomatik tarafında İran'la görüşmelerimiz var, bunların hepsi okey tamam ama İran'la ilgili başka şeyler de var. Fakat buna rağmen illegal bir saldırı var mı? Var. Ve günün sonunda bölgede, coğrafyada bu saldırı bize yepyeni şeyleri tetikledi ve gösterdi mi aynı zamanda? Evet. Gösterdi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu iki hikaye tıpkı bizim terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölge olarak kodlamamız, terörsüz bölgeyi de Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan ve hatta Lübnan'dan, Lübnan'ı da katıyorum buna, bir bütün bölgesel güvenlik perspektifi ekseninde değerlendirmemiz, aynı anda bu ilgili ülkelerin kendi egemenlik haklarını, kendi sosyolojik dinamiklerinin haklarını, iç konsolidasyonlarını, yani şu Türkiye'li Kürtlerle, Türkiye'deki Kürtlerle, Irak'taki Kürtleri, Suriye'deki Kürtleri artık bütünleşik gören, yine Türkmenleri, Türkleri, Suriye'deki Türkmenleri, Irak'taki Türkmenleri, İran'daki Türkmenleri bütünleşik gören, yani aynı zamanda bu ilgili ülkelerin kendi toprak bütünlükleri ve sosyolojik dinamiklerinin birleşikliğini kodlayan bir Türkiye, Türkiye, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunu buradan kodlamasını sokak net bir şekilde şöyle anlıyor. Türkiye gelecek zamana hazırlanıyor. Ve gelecek zaman hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda. Ve bunu hızlandıran da gerçekçi koymak lazım ki İsrail. Bunu hızlandıran İsrail. Şimdi İsrail burada ne yapar, ne eder? Belki programın devamında
1: tabii,
0: İsrail
1: bahsini konuşacağız. Tabii tabii, zaten oradan o keçişi hemen yapabiliriz. Tamam. Yani buradan ama ne yapar, ne eder? Bir de mesela Netanyahu'nun zaten evet, Netanyahu'nun yolları ister, kaçıyordur.
2: Hülya Hanım, İsrail'e geçmeden önce tabii, tabii. Çok özür dilerim. Buna bir parantez şöyle açmak istiyorum. Hani çok genel geçer gibi olacak da. Hayır. BM'nin gerçekten etkinliğini kaybettiği bir dönemden bahsediyoruz ve sürekli yapısına dönük eleştiriler var. Evet. NATO'nun bir parçasıyım deyip tek başına NATO'da olmanın, yani Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmış bir yapı günün sonunda ve gerçekten tabii. De evet, içinde ve bir parçası olsak da bunun dünyayı nasıl kutuplaştırdığı da ortada. Yani iki kutuplu dünyayı temsil ediyor. Ve evet, bizim kendi açımızdan da bazı dengeler var ama şunu düşünün, Türkiye mesela Şangay İşbirliği Örgütü meselesi çok konuşuldu ama yani Batı ile ilişkilerimiz düzgünken de hala orada işte gözlemci statüsüyle bulunabiliyoruz. İşte Türk Devletleri Teşkilatı kurabiliyoruz, kurucu üye olabiliyoruz. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı hala efektif değil falan ama destek vermeye çalışıyoruz. Tabii. BRICS üyesi değiliz ama ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Mevcut dünya düzeninde artık BM efektif olmadığı için
3: her masada
2: evet evet gerçekten öyle ve öyle de olmak zorundayız. Bloklar içinde uluslar öyle, ittifak tabii. Yapıyor. Yeri geliyor ekonomi için ittifak ediyorlar. Yeri geliyor güvenlik için ve bunların

0: Çeşitli olması tek olmasından daha doğrudur bence. Yani bizim coğrafi olarak da böyle bir mecburiyetimiz var. Evet, Mekke Anlaşması'nın bulunması ismi sebebiyle bile özel bir durumu var.
1: Ama her ne kadar rahatsız etse de mesela,
0: evet,
1: o yüzden Cumhurbaşkanı'nın
0: olmayı
1: söylediği, yani bizi sıkıştıramazsınız diyor ya da yani bir tarafa eklemleyemezsiniz demeye getiriyor. Yani gerçekten doğu ya da batı, doğru, evet, dediği o. Senin dediğin de çok
2: bir
1: önemli.
2: Bir ekleme de ben yapayım.
3: Her masada, efendim, varız. Konusunu şöyle bir açayım. Ali Haydar'a müsaade edersen.
2: Ferhat Murat'tan fırsat kalmıyor ki.
1: Ama sen direkt yani programda bak, benim programı biliyorsun. Enine boynunu denkten biraz daha farklı yani. Hani o coşkuya çok alışık izleyiciler. O yüzden sen direkt şey yapabilirsin.
3: Şimdi Ali Haydar en ve boy olarak ben biraz daha iri olduğum için, irice olduğum için biraz daha fazla konuşuyor olabilirim.
1: Şöyle.
3: Ama sana atayım pası.
1: Evet, Ankara'dasın, şöyle, o yüzden yalnız da hissetme, hemen lütfen alayım. Hemen alayım.
2: Ya şunu söylemek isterim. Aslında bir bölgesel ittifaklar dönemine giriyoruz. Yani bu dünyada şu insanlık ya da devletler şunu fark ettiler. İnanılmaz bağımlılık ilişkileri oluşmuş. Dolayısıyla bu bağımlılık ilişkilerinden kurtulmak için, yani bunu ABD'ye bağımlılık olarak da bir biçimiyle okunabilir. Mecburi ve zorunlu bir biçimiyle bir dayanışma gerekiyor. Dolayısıyla burada bir savaş paktı kurulmuyor. Yani bir savaşa dönük ya da olası bir çatışmaya dönük bir şey kurulmuyor. Yani barışçıl bir atmosferde de işbirliği yapılabilir. Yani dolayısıyla Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın işbirliğini, biraz önce söylediğim, sadece askeri bir çerçevede ele almak her zaman çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Çok başka ilişkiler, çok başka katkılar ulusların ya da devletlerin birbirine yapacağı durumlar söz konusu olacaktır. Şunun farkına varmamız gerekiyor artık. Yani Orta Doğu'da ABD'nin kendisinin açıkladığı stratejik planı, yeni yüzyıla ilişkin olarak açıkladığı stratejik planda bölgeden çekileceğini ve güç yığınağını daha çok işte efendim Uzak Doğu'ya ya da Çin ve çevresine yapacağını görüyoruz. Peki bu bölgede oluşabilecek istikrarsızlıkları önlemenin yolu nedir? Bölgesel bir takım ittifaklardan geçiyor. Biraz önce Sayın Vekilimizin söylediği, yani hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge meselesi bu açıdan yaşamsal, tabii, bir nitelik taşıyor. Yani hem ülkenin içinde bir takım olumsuzlukların ya da bir takım çatışma risklerinin ortadan kaldırılması, ama bunun da ötesinde kendi bölgemizde de bir istikrarın oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bence bu ittifaklara daha doğrusu bir tür istikrar sağlayıcı mekanizmalar olarak bakmak gerekebilir.
1: Peki. Şimdi şey çok önemli.
3: Yani,
1: olur ama kısaca. Tamam, çünkü oradan da Netanyahu'ya geçelim. Tamam, çünkü geçelim. Gerçekten bomboş koltuklara konuştu. Hani umarım bu çok ciddi anlamda bir kırılma yaratır. Hani bugünden sonrası için. Ama uykuları kaçan biri varsa o da odur. Kaçsın uykuları. Evet. Zaten çünkü seçim de yaklaşıyor. Anketler de onu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Yani hani Türkiye düşmanlığı Netanyahu'nun bir seçim propagandası mı belki bilmiyoruz. Zaten öyle, ama İsrail'de Türkiye'yi tehdit kaynağı olarak sunan hatalı bir söylemden bahsetti. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan bir yaklaşım olarak da görmüyoruz dedi. Bu Türkiye düşmanlığı daha nereye kadar? O yüzden tam da bu denklemde aslında Can Özçelik'in söylediği o işte tam da Birleşmiş Milletler'den konuşma sonrası, işte bir ya da iki gün sonra bu fotoğrafın verilmesi askeri kamuflaj kıyafetleriyle en üst düzey askerlerin, Türkiye'den de Sayın Genelkurmay Başkanı'nın bu fotoğrafı vermesi tabii ki bir anlam taşıyor. O yüzden sokağa sordum. Burada Sayın Vekili bulmuşken, sokak ne hissediyor ve sokak için ne anlama geliyor? Elbette tabii ki İsrail noktasında tabii ki biz güçleneceğiz, tabii ki biz böyle bir ittifak kuracağız, kurmak durumundayız deniyor. Çoğu öyle. Ferhat, bir açıklama yapacaktın. Sen yap istersen.
3: Şimdi
1: hani,
3: aslında oradan oraya bağlamış oluruz.
1: Buradan bağlayalım.
3: Burada bakın, 2024 1 Ekim meclis açılışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma. İsrail tehdidi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin gidip DEM Partili'nin elini sıkması. Terörsüz Türkiye sürecinin başlaması. Ardından biz neyi gördük? Suriye'deki devrimi gördük. Ne geldi beraberinde? Terörsüz bölge yaklaşımı geldi. YPG, PYD'nin Suriye entegrasyonu. Sonrasında neyi gördük? Mekke Anlaşması'nı gördük. Sonrasında neyi gördük? Irak'la yapılan anlaşmalar.
4: Tabii.

0: Çok
1: Şimdi
0: önemli.
1: bunların hepsi birbirinden böyle bağımsız, kesinlikle, spontan bir şekilde ortaya çıkmış meseleler değil. Yani bizim
2: tamamlıyor.
1: 2 yıl 8 ay Mekke Anlaşması'nın background'u olduğunu hesaba katarsak, tam 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, Devlet Bey'in
3: o tam da buradaydık yine. Sayın Bahçeli bu açıklamayı yaptığı gün, evet, yine enine boyuna yapmıştık. Mesela o zaman bütün herkes stüdyoda şöyle bir cümle kurmuştu. Demişti ki kesinlikle içerisi yani iç stratejiye dair değil. Yani sınırların dışı belli ki, evet, çok düşünülmüş. Can, belki sen de birlikteydik o zaman, onu bilmiyorum yani. Kesinlikle o konjonktürel ve bölge denklemi, jeopolitik düşünülmüş, bu başka bir şey. Sayın Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yapınca herkes birden bir irkildi ama...
1: Tam anlattığım o. Her bir gelişmenin birbirini desteklediği alenen şu an ayan beyan karşımızda duruyor mu? Duruyor. Evet. Dolayısıyla bunu çok iyi görmemiz lazım ki NATO üyesi olmamıza rağmen Mekke Anlaşması'nın sadece Türkiye değil bölgeye nasıl bir katma değer kattığını bir görmemiz lazım. Hı. İşin öteki tarafından...
2: NATO'yu da orada Amerika'nın da elini hafifletiyor burada. Tabii. Bu burası açısından.
1: İki, çünkü mesela Suriye bu sürecin içerisinde...
2: Yani bir müttefik olarak da ben o müttefikliğe karşıyım ama sonuçta bir müttefik olarak da Amerika'nın elini burada hafifletiyor.
1: Ya kimseyi siyasi olarak sıkıntıya sokmayan ama bölgede Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinde güç veren bir taraf. İkinci taraf, Türkiye ne kazanacak? İsrail'e karşı evet... İsmi konmasa da İsrail'in yapacağı bir hamlede aksiyon alacak bu pakt sayesinde Suudi Arabistan'ın şu anda 64 milyar dolarlık yıllık savunma harcaması var. Peki biz buraya savunma sanayi ürünü satmayacak mıyız? Siz Suudi Arabistan olduğunuz düşünüldüğünde öncelikle Mekke Anlaşması içerisinde yer alan ve rakiplerinden daha avantajlı ve daha uygun bir fiyatla size savunma sanayi ürünü satan Türkiye'den bu ürünü almaz mısınız? Alırsınız. Bu da ekonomik olarak da ciddi bir katma değer sağlayacak. Yani Kaan 5. nesil uçağın seri üretimden sonra kendisine çok net bir pazar oluşturacağı, yine İHA, SİHA ve benzeri ve hava savunma sistemlerinin de burada ciddi bir pazara ulaşacağını bence unutmamak lazım. Dolayısıyla Irak'taki anlaşmaların da bu gelişmeler ışığında gerçekleştirildiğini, peki, kalkınma yolu Kerkük petrollerine de yıllar yıllar sonra Türkiye'nin ortak olabildiğini, şimdi, de evet, bu faktörlerden ari düşünmeyiz.
3: Ama biz mesela bu meselelerin hepsini konuşurken yani İsrail kelimesi geçiyor değil mi? Mesela biz neyi konuşursak İsrail kelimesi geçiyor. Merve Şebnem Oruç güzel söyledi. Yani 7 Ekim kırılma. Ben onun öncesinde bir soykırım dedim. Ya bu dünya soykırımı böyle hani canlı canlı biz bunu yaşadık. Maalesef. Her gün bu stüdyolardan yayınlar, evet, yaparken gerçekten feryat ettik. Yani ibadet yerleri, hastaneler, mabetler, çocuklar yani daha yani annesinin karnında olan ne diyebilirim ki? Yani hamile kadınlar. Ya biz bu dünya bu çıplak gözlerle neler gördü? Yani ne çığlıklara gerçekten sahne oldu. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı dedi, işte yıllardır böyle bir teşkilat var, işte büyük büyük böyle kallavi insanlar gider orada konuşmalar yaparlar falan. Yine onu haberleştiririz, konuşuruz ama gerçekten birçok yani birçok kurumun, birçok teşkilatın belki Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere yaptırım gücünün olmadığı, sadece sesinin çıktığı, kiminin böyle tonunun biraz yüksek, kiminin daha da alçakta durduğu böyle bir süreç yaşadı dünya. Yani kadın, çoluk, çocuk demeden katledildi gözümüzün önünde. Sonra bir savaş oldu. Sayın Vekil'in söylediği gibi eleştirirsiniz İran'ı ama masadayken bile İran'a saldırdılar. Yani bir anlaşmanın anlaşması yapılırken bile saldırdılar. Ve korkunç şeyler yaşadı bu dünya. Ve biz bu korkunç şeyler yaşayan, yaşatan ülkelere bakıyoruz. İşte biri İsrail dibimizde. Şimdi çıktı bir konuşma yaptı Birleşmiş Milletler'de. Türkiye'yi hedef aldı. Yani iç siyasete bunu malzeme mi yapıyor, yapmıyor mu? Hani onu da konuşuruz elbette. Ben biraz oradan girmek istiyorum. Onlarca insan işte yani birçok temsilci vardı. Salonu terk etti. O fotoğrafı getirebilir misiniz rica etsem? Prodüktör arkadaşım onu getirse. Mineciğim. Ve yani hani Netanyahu da o geri adım atmadı, o konuşmaya devam etti mesela. Türkiye'ye hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanı da hedef alarak o konuşmaya devam etti. Evet, boş koltuklara konuştu belki ama Sayın Cumhurbaşkanı da ardından hemen açıklama yaptı. Dedi ki yani bu dil nasıl bir dil? Bölgesel barışa katkı sağlayan bir yaklaşım elbette görmüyoruz. Yani İsrail Türkiye'yi tehdit kaynağı olarak sunuyor. Hatalı bir söylem. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç atmosferiyle de bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Sizle başlamak isterim yine. Türkiye'yi iç siyaseti için böyle kullanışlı bir düşman olarak belli ki ona dönüştürmeye çalışıyor Netanyahu. Ne dersiniz?
0: Ya, birkaç bence boyutu var. Bir tanesi kısa vadeli bir perspektif. O da şu. Yani evet, 27 Ekim'de bir seçime gidiyor Netanyahu. Ve orada özellikle 7 Ekim'den itibaren başlattığı agresif soykırımcı ve bu ateşin farklı coğrafyalara da yayılması meselesi Netanyahu için gerekli, kendisi açısından, kendi değerlendirmeleri açısından gerekli bir durum. Evet, yani Trump'ınki tam tersi. Yani aynı dönemde seçime gidecekler. Trump'ın bu işlerin bir an evvel yatıştırılması işine gelirken Netanyahu açısından daha da agresifleşen, daha da hızlanan, daha da ileri boyutlara taşınan bir gerilim stratejisi. Ve bu gerilim kendisi açısından belki de İsrail toplumunu konsolide edecek yegane şey olarak kodlanıyor Netanyahu tarafından. Bence aslında İsrail toplumunu doğru okuduğu için böyle. Çünkü İsrail toplumuyla alakalı da epey bir zamandan beri yapılan analizler aslında bu işe Orta Doğu coğrafyasını sosyolojik dinamikler itibariyle, özellikle de İsrail'i bilen arkadaşlar bunları epey zamandır söylüyordu. Yani İsrail'in toplumsal yapısı içerisinde gitgide artan bir sapkın teolojik, sapkın teopolitik perspektiflerin manipüle ettiği bir toplumsal yapısı var İsrail'in. Dolayısıyla bu sapkınlık, yani az önce bahsine ettiğimiz Arz-ı Mevud'da tutun tahrif edilmiş Kitab-ı Mukaddes'i doğrudan doğruya kendi başucu metni olarak alan bir toplumsal yapısı da var İsrail'in. Dolayısıyla hani bu yüzden de Netanyahu açısından İsrail toplumunu buradan, bunun üzerinden kodlamak kendi seçim zaferini ilan edecek gibi bir algıya Netanyahu'yu itiyor. Bu Netanyahu'nun değerlendirmesi. Burada da en önemli, buradaki en temel başat aktörün Türkiye olduğunu, bu Türkiye karşıtlığını da işte merkezine koyduğunu, seçim stratejisini merkezine koyduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bu kısa vadeli şey, yani böyle bir perspektifi var. Tamam. Ama orta ve uzun vadede var. Yani sadece o değil. Orta ve uzun vadede şu var. Orta vadede bir defa belli ki ok artık İsrail açısından yaydan çıktı. Yani ben Netanyahu'lu ya da Netanyahu'suz, bunun altını çizmek istiyorum. Netanyahu'lu ya da Netanyahu'suz, bundan sonra İsrail politikası, İsrail dış politik aklı bu dinamiği dindiremeyecek. Yani başlattıkları, kendi açtıkları Pandora'nın kutusu, kendi yaptıkları marjinalleştirmeyi, kendi yaptıkları radikalleştirmeyi kendi toplum açısından ve bunu da besledikleri, sürekli bir besledikleri bir küresel bir hikaye var. Medya gücüyle, sermaye gücüyle böyle bir total bir network'ü var İsrail'in küresel ölçekte. Ve bu da en temelde İsrail toplumunun kendi iç dinamiklerini radikalleştiriyor. Bunun da neticesinde şuraya gelecek İsrail. Ne Suriye'deki, ne Lübnan'daki, ne İran'daki, hatta bölgenin diğerindeki, işte Türkiye'ye gücü yettiğini hissederse Türkiye'deki emellerinden de, planlarından da, projeksiyonlarından da, yayılmacılıklarından da, niyetlerinden de vazgeçmeyecek.
3: Onlar vazgeçmeyecek galiba, değil mi?
0: Dolayısıyla,
3: yani mesela,
0: tabii. Dolayısıyla Hülya Hanım şöyle, dolayısıyla da Türkiye'yi burada kendilerine set çekebilecek şu an birincil tehdit olarak konumlandırıyor İsrail. Netanyahu'lu veya Netanyahu'suz, altını çiziyorum. Birincil tehdit olarak Türkiye. Niye Türkiye? Çünkü bir defa terörsüz bölge dediğiniz hikaye tam olarak aslında bu. Yani Suriye'de İsrail bunu denedi. Şeyh Maksut'ta, Eşrefiye'de, Halep'te, Deir ez-Zor'da, Rakka'da, Kamışlı'da, Haseke'de İsrail orada bir sonuç elde edemedi. Şimdi İsrail başka unsurlar eliyle, çoğunlukla vekalet şeylerini kullanır İsrail biliyorsunuz. Şimdi aynısını Irak'la olan süreci bozmaya, Sincar'da olan süreci bozmaya yelteniyor. Şu an itibariyle bunları yapıyor.
2: İran'da
0: tam olarak onu diyecektim şimdi. İran'da o ilk zamanları hatırlayın. İran-Irak hattındaki İran'ın içerisinde 5 tane işte küçük, hiçbir gücü olmayan terör yapılanmasını İran'ın işte devletinin, rejiminin, İran'ın işte devlet yapılanmasının alaşağı edilmesinde bir araçsal bir kaldıraç olarak kullanmaya yeltendi. Türkiye orada bir ön aldı ve bozdu işi. İran'da aynısını deniyor, Irak'ta aynısını deniyor, Lübnan'da aynısını deniyor. Bakın bir ay önce, ya belki yani muhtemelen sizlerin gözünüzden kaçmamıştır da hatırlatma babından söylüyorum. Bir ay önce çok uzun yıllar sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye tek başına geldi. Ve sadece Cumhurbaşkanımızla görüştü gitti günübirlik. Sonrasında verdiği mesaj şuydu: Türkiye ile bizim aramızda bir güvenlik işbirliği

0: bir tercihten öte stratejik bir zorunluluk. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne Süveyda'dan, ne kuzeyden, ne ortadan Suriye bağlamında, ne Lübnan'dan, ne Irak'tan, ne İran hattından İsrail vazgeçmeyeceğine göre burada da Türkiye'nin özellikle Suriye ile giriştiği askeri, güvenlik, savunma süreci, işbirliği süreci daha da belli ki Türkiye'yi askeri bakımından Suriye'de nüfuz bakımından daha da güçlendirecek. Bu da bir defa orta vadede İsrail'in Türkiye ile alakalı bir meselesinin, bir probleminin olmaya devam etmesi anlamına gelecek. Daha uzun vadede bir şey var.
1: Birleşmiş Milletler'e gidiyorsun. Mesela orada boş sıralara konuşsan konuşmasan da konuşmanın çok ama çok büyük boyutunu, bölümünü Türkiye'ye ayırıyorsun. Tabii. Tehditle, düşmanlıkla.
0: Doğrudan Türkiye'yi.
1: Doğrudan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde.
0: Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye bağlamındaki çözeceği en temel meselesine referans cümleler kullanıyorsun özellikle. Tabii. Oraya işaret ediyorsun, oraya tabiri caizse ateş ediyorsun. Daha uzun vadede de şu, ya bakın ben Avrupa Konseyi'ndeyim aynı zamanda. Türkiye'yi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde temsil ediyorum. Hiç olmadığı kadar Avrupa Konseyi'nin neredeyse büyük çoğunluğunun bugün İsrail karşıtı bir pozisyona geçmesiyle alakalı bir durum yaşıyoruz biz Avrupa Konseyi'nde.
2: Evet. Gördük zaten.
0: Tabii. Yani hiç olabilecek bir şey değildir.
3: Almanya bile yoktu galiba.
0: Tabii,
3: değil mi?
0: Olabilecek bir şey değildir.
1: Şöyle düşünün.
0: Geçen hafta vardı. 12 tane Avrupa ülkesi.
1: Mozambik falan.
3: Bayağı var.
1: Yani. 12 tane ülkeler var. Yani böyle baktım.
3: İstemediğimiz ülkeler
1: de var. Evet, maalesef.
0: Ya şunu düşünün. Geçen hafta 12 tane Avrupa ülkesi İngiltere'nin başını çektiği, içinde Hollanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın olduğu 12 Batı Avrupa ülkesi. Batı Şeria'daki işgalcilerin boykot edilmesi ve onlardan herhangi bir mal alınmaması noktasında bir karara, bir niyet deklarasyonuna imza attılar. Aynı dönemde biliyorsunuz J.D. Vance hiçbir Amerikan başkan yardımcısının daha henüz 3-4 sene önce çok da geç hiç hayal edemeyeceğimiz cümleler kullandı. İsrail ile alakalı. Şimdi evet. Bu şunu anlatıyor. Ya demokratlar, cumhuriyetçiler, Amerikan toplumu içerisinde de bu son İsrail'in Amerika'yı kışkırtarak İran'a yaptığı saldırıdan kaynaklı hem yaşadıkları fiili kayıplar, işte hem yaşadıkları maddi kayıplar, enflasyonist dalgalar falan bunlarla alakalı Amerika'nın içerisinde de İsrail'e ilişkin bir kuşku doğmaya, bir tepki doğmaya başladı. Özetle şunu söyleyeyim. Yani o uzun vadedeki İsrail'in küresel satıhta kaybettiği imajı, küresel satıhta kaybettiği şeydi. Netanyahu toparlamaya, kendisi açısından kendi politikaları ve kendi söylemi gereği toparlamaya çalışacak ama yani kısa, orta, uzun vadede ne diplomaside ne sahada İsrail açısından çok iyi günler yok.
1: Merve, ben sendeyim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ardından da Canan Şöyle'ye geçeceğim. Yani bu mesele önemli bir mesele. Tabii boş koltuklara konuştu ayrı. Şu grafiği bir getirebilir miyiz? Yani biraz asıl mesele de bu galiba. O yüzden iç siyasete de oynuyor. Evet. Çünkü yani Türkiye hani önemli. Çünkü bölgesel denklemde senin bütün planlarını bozacak tek ülke işte Türkiye. Yani bu ittifakı belki Can Özçelik'in dediği o verilen fotoğrafla öyle belki beraber okunabilir ayrı. Ama yani Netanyahu belli ki bu seçimi de bir liderlik performans, liderlik yarışına da sanki dönüştürmeye çalışıyor. Yani boş koltuklara konuştu değil de Netanyahu'nun uykularını kaçıran ankete eğer gelirsek o anketi biraz içeriye bakarak konuşmak lazım. Yani çünkü niye? Bakıyorum yaptığı açıklamalara da Netanyahu. Bir taraftan böyle hani tartışmalara bakıyorum. İşte savaşın maliyeti, hükümetin performansı, atıyorum mesela Gazze'nin yönetimi. Mesela hiç oralarda değil, direkt Erdoğan'lı Cumhurbaşkanı'nı hedef, direkt Türkiye'yi hedef alarak. Yani bak ben işte bu dış tehditlere karşı İsrail'i koruyabilirim nezle. Sanki iç siyasete dair hani kendi seçmenine de oradan sesleniyor gibi bir hava vardı. Katılır mısın?
4: Sanki değil, %100. %100. Yani BM sahnesini dekor yaptı. Orada hitap ettiği kişiler, oradaki şeyler değildi, diplomatlar değildi. Doğrudan İsrail'i seçmeye konuştu. Yani konuşmanın aslında tamamına baktığınız zaman, yani Tevrat'tan getiriyor yine ve Tevrat'la bitiriyor. Aynen. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedefe koyması bir ilk değil. Malumunuz seçim malzemesi yaptı yani. Fotoğraflarını adeta Tel Aviv'de vesaire sergileyerek işte onlar kazanmamızı istemiyor o zaman oy vermeyin diyerek. Buna şüphe yok. Yani Netanyahu'nun BM sahnesini bir dekor olarak kullanıp İsrail'e aslında İsrail halkına seslen

0: dini zaten sadece İsrail biz değil
1: seçmenine diyelim.
0: Seçmenine
1: aslında daha doğru.
0: Bunu zaten uluslararası medya da böyle okudu. Yani BM'yi sen bir sahne yaptın, dekor yaptın diyorlar. Konuşmasının bir tarafında işte Katar var, bir tarafında hatta buradan çıkanlara da İsrail medyasında bir yerde şunu da gördüm, işte sizin liderleriniz beni arıyorlar. Bunu başka yerde görmedim, duymadım ama sizin liderleriniz beni arkanızdan arıyorlar, işte iki yüzlüler falan diyerek de böyle çıkıştığı falan da söyleniyor. Hayır, da hoş, bu şöyle bir şey var tabii yani. Mesela o ateşkes olana kadar artık dünyanın gözüne bakamıyorlardı. Bebekler, çocuklar ölürken ve o yüzden protesto etmişlerdi. Ama şimdi işler biraz sakinleşti ve kalıyorlar demediğimiz bir tablonun olması iyidir. Hani evet, bu çok memnun edici değil. Hala onun orada konuşabiliyor olması vesaire, ama Amerika'da bir İsrail başbakanının, Netanyahu gibi bir adamın, ki okyanus uçuyorsunuz. Tabii. Günübirlik gidip gelmek zorunda kalması, o güvenlik endişesini taşıyor olması vesaire, bunların hepsi önemlidir.
2: Ve New York'a inemedi biliyorsunuz Merve Hanım.
0: New York'a inemedi, indi.
2: New York'a indi.
0: New York'a inmesi, günübirlik kalmak çok ciddi bir şey. Yani işte bayram bahanesi falan hiç kaldıracak bir şey değil. Washington'a gidemiyorsunuz falan, oraları geçtim. Hani Trump'la da zaten arasının açık olduğu aşikar. Ve yani ama şu var. Hani İsrail'de seçim şöyle bir şey değil. Kazandı, kaybetti. Bir kere zaten çok yoğun, koalisyonların çoğunlukla kazandığı bir seçim. Ve büyük ihtimalle çoğunluğu alamayacak. Ama çoğunluğu alamamak demek, iktidarı kurabilmek, kuramamak demek değil. Kesin iktidar olabilmek değil. Çok kolay düştü. Yani mesela Bennett'in iktidarı, hükümeti, koalisyonu bir sandalyeyle ayaktaydı. Yani
3: çoğunluğu alamamak düştü. Aslında bırak Türkiye'yi. Türkiye'nin öyle bir korkusu yok zaten, İsrail ne yaparsa evet yapsın. Ama çoğunluğu alamamak bölge denklemi açısından
0: tabii
3: ne
0: yani
3: anlama
0: şu
3: gelir?
0: Anda, şu anda önemli, onu tabii kazanmak birinci önceliği, ama kazandı diyelim. Kazandığında da bitmeyecek. Çünkü onu korumaya devam etmek için bu pompalamaya devam etmesi gerekiyor. İşte bölgedeki Müslüman nüfusa karşı, Hamas'a karşı, Türkiye'ye karşı, başta Türkiye'ye karşı düşmanlığı diri tutmak zorunda. Öyle hissediyor ve bu devam edecek. Kaybetse de bu sefer, kaybetmesi durumunda da örneğin bilemiyoruz tabii Eisenkot'un partisi nasıl davranacak falan ama.
1: Siyanist değişim grubu onlar da. Yani,
4: yani saldırganlık devam edecek.
1: Bir değişiklik
4: saldırganlık devam
0: tabii
4: edecek. Yani
0: elini düşüreni, bir doz ama düşüreni bu sefer hainlikle, ihanetle suçlayacak bir topluma dönüşüyor.
4: Ama burada kritik faktör saldırganlık bitecek mi?
2: Hayır.
4: Bence
1: bak,
4: bitmeyecek.
1: Şimdi burada
4: yani,
1: önemli olan
4: mesele o yani. İsrail'deki
1: evet
4: siyaset saldırganlık üzerine kurulan bir siyaset ve Orta Doğu'da amaç genişlemek ve o saldırganlıkla beraber o yayılmacılığa devam etmek. O yüzden Netanyahu'nun burada çok, ben açıkçası kaybedip kaybetmemesi İsrail'in ve Amerika'nın Orta Doğu politikası açısından çok belirleyici
1: İsrail
4: olduğunu düşünmüyorum.
1: İsrail zaten bir zulüm üzerine kurulmuş devlettir. 1922,
4: bu başka bir şey tabii.
1: 1920'lerde Haganah ve Irgun terör örgütünün insanları katlederek oluşturduğu IDF'in iki terör örgütünden oluştuğunu unutmayalım.
3: Evet.
1: Irgun terör örgütünün kurucusunun Netanyahu'nun babası, bir başka katil Benjamin Netanyahu olduğunu da unutmayalım. Lakin
4: bak, ilk seçilen Netanyahu kaybetsin, seçilen ilk iktidar da başbakan da gelecek, ilk hedef Türkiye olarak gösteriyor.
3: Ya o zaman
1: çalışıyor,
3: bir alternatif
1: çalışıyor
3: yok
1: ama bak burada
3: ayakta tutacak başka bir alternatif
4: evet
3: yok diyorsun.
1: Nesette,
3: çünkü diyorsun ki o düşman onu diri tutacak.
0: Yani şöyle
3: yani düşmanlaştırma.
0: Ama burada Bennett dönemine bir parantez açalım. Çok kısa yaşadık. Netanyahu çok uzun süredir başbakanlık yapan biri bu arada.
3: Çok.
0: Hakikaten İsrail siyasetinde
3: çok
0: damgasını
3: doğru
0: vurmuş biri. Bennett döneminde. Ya zaten o yüzden 7 Ekim'i çok kuşkulu bazı hepimizin aklına soruların gelmesinin sebebi de o oluyor. Netanyahu'nun bu kadar uzun süre tekrar o hükümeti kuramayabilirdi bile. Bu kadar uzun süre yaşayamayabilirdi bile.
2: Ki Haret yazdı biliyorsunuz.
1: Zaten eleştiriler var.
0: Tabii çok yazdılar.
2: Haret geçenlerde dedi ki biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde özellikle Dahlan üzerinden bir şey gelişmiş. Kırmızı hattan zannediyorum 2 hafta evvel Netanyahu doğrudan uyarılmış. Böyle bir istihbarat var. Bak 7 Ekim olaylarıyla alakalı. Ha sonrasında Netanyahu tabii bunun sert bir şekilde yanladı ama böyle öyle durumlar var
3: yani. O zaman şöyle yani mesela yani seçimden sonra söylem hafif yumuşasa bile tırnak içinde söyleyip hiçbir anlam ifade etmez. Türkiye açısından da, bölge açısından da hiçbir anlam. Çünkü o nihai hedeflerinin ne olduğunu
2: izler. Küresel düzeyde imaj yenilemesi anlamında İsrail'in işine yarayabilir ama.
4: Abi işte İsrail işine yarayacak.
2: İsrail yani, işine yarayabilir. Evet,
1: tıpkı. İşte ama İsrail bir şey söyleyeceğim ama meseleyi şöyle bakın.
3: Ama yani yayılmacı politikası, bölgesel denklemde.
0: İsrail'le ilişkilerini sürdüren ülkeler açısından da bir bagaj kolaylığı, taşıma kolaylığı olur.
4: Mesela yanı başımızdaki değil mi? Bizim kardeşimiz diye tanımladığımız Azerbaycan'ın durumu gibi mesela.
0: Yani için de,
4: dün
0: için öyle.
4: İşte o fotoğrafta değil mi?
1: O salonu terk etmeyen ama bizim salonu terk etmiyor Azerbaycan. Hayır, ben onu söyleyeyim açıkçası. Yani hayır, ben bu fotoğraf gerçekten kabul edilir bir fotoğraf değil de. Ben başka bir şey anlatacağım. Ya burada
4: o salonda terk etmesi gerektiğini gözlerimizin aradığı ülkelerin terk etmemesini anlatıyorum. Yani sonuçta o bagajı doğru boşaltacak ve yeni bir ilişki kuracağız. Yeni bir
3: Azerbaycan
4: İsrail
3: da kaçarak gitti.
2: Biz bunu 2008'de
0: ama şöyle İsrail'in politikaları ve
4: gitmedi zaten. Orada durdu.
3: İşte aynı hayır
4: ben
3: böyle
4: kaçar
3: işte evet mesela.
4: Gitmedi zaten
3: hani
4: oradaydı.
3: Biz kardeşimiz falan diyoruz ama mesela hani kıyım
1: yine
3: yapmış.
1: Kardeşimiz ama
3: bir şey söyleyeceğim. Yine hayır kardeşimiz diyoruz.
4: Ki,
3: tamam
4: kardeş,
3: bu ayrı.
4: Kardeşim
1: üzerine kurmuyorum.
3: Ay, ama bir dakika. Yani kıyım yapmış, soykırım yapmış. Dünyanın gözünde soykırım yapmış.
2: Mesela
3: yani bir ülkenin başındaki kişi adam bile demek istemiyorum yani o kişiye değil mi yani değil zaten işte hiçbir şey deme diyemem yani
2: bir başka
3: o konuşmayı yaparken Azerbaycan oradaydı tabii ki bizim kardeş ülke bu başka bir şey ama mesela bu kabul edilebilir değil dedi Ferhat evet
1: ya ben
0: tabii hepimizin vicdansızlığı
4: belki bu ülkelerin elini
1: şimdi arkadaşlar bakın
4: biraz daha rahatlatır.
0: Evet ama 7 Ekim bir milat
1: yani.
0: Değişmez
1: meclisi,
0: hiçbir şey. Yani yeni bir hükümet geldi diye çok özür dilerim.
3: O kıyım unutulacak mı?
0: Yani unutulacak öyle şeyler şey değil yani, yani onlar.
1: Unutulmamalı evet. Zaten.
2: Ama şöyle ben bir rezerv koyayım. Biz bunu hatırlayalım. Özür diliyorum Ferhat Bey. Yani hemen şey
1: seninle aynı düzlemde oturduğumuz için muhtemelen. Geçen hafta karşı karşıyaydık. Daha
4: hep konuşuyordur evet.
3: İlk defa konuşmadık sana. Parmak kaldırıp da ben bir ekleme yapabilir miyim demeyin. Direkt eklemeyi yapın.
2: Murat Bey.
1: Çünkü biz bunu direkt eklemeyi yapacağım
2: ama. Biz bunu 2008 yılında dünya olarak yaşadık. Bakın kişileştirme yapıldı. Bütün günah Irak'ın, Afganistan'ın, Orta Doğu'nun bütün günahı George W. Bush'a devredildi. Yepyeni bembeyaz bir sayfayla siyahi bir başkan adı Barack Hüseyin Obama isminde bir Müslüman siyahi başkan evet. Dedikleri Obama getirildi ve Amerika tabiri caizse temize çekildi. Temize çekildi. Aa. Dünyada evet, imajı var. Yenilendi.
3: Temize çekildi de onun döneminde de
2: ben
3: çok kanattı
2: ben o dönem
3: yani.
2: Bir makale yazmıştım. Rebranding Amerika diye.
0: Onun birinci döneminde adeta bir şeydi yani. Tabii.
2: Ve yani, Orta Doğu'nun bütün belalı politikalarını Obama döneminde yaşadık biz.
3: Evet. İşte onu diyorum. Tabii. Çok.
2: Dolayısıyla sanat. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şimdi yani Avrupalılar nezdinde de sürekli birlikteyim. Pazar günü yine gideceğim genel kuruluşuna AKP'ye. Şu an bir Netanyahu düşmanlığı var. Bir kişileştirme durumuna döndüler. Evet. Yarın öbür gün olur da Netanyahu kaybederse seçimi. Ha tamam artık o işte Ratko Miladiç gibi, Karadziç gibi
1: evet.
2: Kişileştirilmiş şeytan olan Netanyahu gitti. İsrail aynen devam edelim o zaman. Durumuna dönmesin. Baştan evet. Onu nacizane söylemeye
1: doğru.
2: Çalıştım.
1: Ya evet, onu doğru, zaten çok doğru işte. Görmemiz o, lazım. Onu artık eklemeyi yapabilir miyim?
3: Ekleme yapabilirse ama şöyle yapalım mı mesela?
1: Ya da konuşsun
3: evet,
1: sonra
3: tamam,
1: ben
3: aynen,
1: bölünmeden konuşayım.
5: Hülya Hanım, İsrail'i ikiye ayırmak gerekiyor. Bir İsrail devleti, iki Netanyahu olarak ayırmak lazım. Yani İsrail'in saygınlığına zarar veren Netanyahu. İsrail halkının
1: İsrail'in hangi saygınlığı var ki öldüre
4: halk açısından söylüyor. İsrail halk açısından söylüyor.
5: Örneğin İsrail halkının
3: İsrail saygınlığı derken yani halk
4: açısından tabii, söylüyor. Yani halkları düşmanlaştırmıyoruz o anlamda.
1: Netanyahu'yu seçene de ben çok saygın bakamam kusura bakmayın.
5: İsrail'in evet. Şöyle baktığımız zaman İsrail'in 7 Ekim'le ilgili İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması var. 7 Ekim'le ilgili Netanyahu'nun sorumluluk alması ve istifa etmesini isteyenlerin oranı %64. Hı hı. Ve uluslararası bir araştırma firmasının yaptığı bir araştırma bölgede. Örneğin İsrail halkının %66'sı Gazze Savaşı'nın derhal bitmesini istiyor. Örneğin seçmeyi

0: %74'ü İsrail ile ilgili bu tür savaşların olmaması gerektiğini söyleyenler var. Örneğin
1: nerede yapılmış bu anket?
2: Bende ki anketler öyle göstermiyor Murat Bey.
3: Yüzde kaçı dediniz?
0: Google'dan bakabilirsiniz. Hayır,
3: ama Google olmaz.
1: Ama hangi yani zaman yapılmış? Yani sadece
3: öyle bir şey yani yok. Onu bir referans ya da gösterge olarak alamayız yani.
4: Gazze'deki soru öyle olsa şu yani anketinde böyle çıkmaması
3: gerekiyor. Yok yok bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Murat Bey hani siz bir araştırmacısınız yani değil mi?
2: Gazze'deki soykırıma İsrail toplumundan çok büyük destek var.
3: Hayır yani bu oranları...
4: Tepki sadece rehineler
2: meselesi. Tabii rehineler meselesi. Tamam mı?
0: Yabancı firmalar. Şimdi bu mesela 7 Ekim ilgili 2025'te yapılan bir araştırma bu. Hı hı. 7 Ekim'le ilgili Netanyahu'nun sorumluluk alıp istifa etmesini isteyenler oranı %64. İsrail'le ilgili Netanyahu'nun rakibi 2026'nın Şubat ayında Türkiye'ye yeni bir tehdit olarak, bölgesel bir tehdit olarak ifade etti. Fakat o tarihten bu yana Netanyahu'nun rakibi Türkiye ile ilgili negatif bir açıklama yapmadı. Çünkü kamuoyu araştırmaları Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını istiyor İsrail'deki yaşayan halkın. O yüzden bizim burada İsrail'i ikiye ayırmak gerekiyor. Yani İsrail'in İsrail'e en büyük zararı veren aslında Netanyahu'nun olduğunu görüyoruz. O yüzden önümüzdeki süreçte seçimin sonucunda ben yüksek ihtimal kaybedeceğini öngörüyorum. O, bugünkü yaptığım taramalarda çok ciddi anlamda bir 6 puanlık bir farkın olduğu görülüyor. Seçimin kaderini aslında Arap partilerin ve diğer bağımsız adayın belirleyeceği görülüyor. Onun tabanı yüksek ihtimal Netanyahu karşıtına oy verme ihtimali var. Şimdi Sayın Erdoğan Netanyahu'nun konuşmasından bir gün öncesinde İsrail'i eleştirdi. Ve Netanyahu buna cevaben çok ağır bir şekilde cevap verdiğini görüyoruz. Ve Türkiye'nin İç meselelerine de dokunduğu.
3: İşte tam bütün mesele orada zaten. Yani hedef göstermesi ve belli ki aslında içeriği karıştırmak istemesi ve belli ki kendi seçim sürecine kendi dair Merve'nin dediği gibi tamamen Birleşmiş Milletler kürsüsünü dekor olarak kullandı yani.
0: Kendi tabanına yönelik bir konuşma değil gibi görülüyor. Yani neden?
3: Öyle değil mi?
0: Dış dünyaya verilen bir mesajla özellikle İngiltere ve Almanya'ya karşı yapılan. Çünkü İçeride konuşulan bu süreci Türkiye'yi durduracak kişilerin İngiltere ve Almanya olduğunu altını çiziyordu. Bu konuşmaya da baktığınız zaman örneğin Kıbrıs konusunda konuşma yaptı. Örneğin Yunanistan'la ilgili, Ermenistan'la ilgili ve Türkiye'nin işte Kürt meselesiyle ilgili sorunlarına ağırlık verdiğini görüyoruz. Türkiye'de buna bir gün sonrasında katip aracılığıyla cevap verdiğini ve bunların doğru olmadığı yönünde bilgi verdi. Genel olarak bunları ifade edebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi ben son anketlere baktım.
3: Şimdi son anketleri, onunla ilgili alıp izleyiciye de şöyle söyleyeyim. Yani biraz biz de iç siyaset konuşacağız. Biraz yeni partiyi konuşacağız. İsim ve bu isim tartışmalarını konuşalım istiyoruz. Bakalım İBB'den olacak, ona geçeceğim.
1: Tekrar etmeyeceğim. Ama öncesinde Murat Bey'in verdiği rakamlar Eylül 2025.
3: Yok, geleceğim daha.
2: Sen konuşun.
1: Eylül 2025 ama bir nüans var. Gazze'deki savaşın bitmesini istiyorum sorusuyla Gazze'deki askeri harekatı destekliyor musunuz sorusu aynı değil. İkisinin arasında devasa bir fark çıkıyor. Yani geçen sene %87'lerde Gazze'deki savaşın bitmesini istiyorum oranlar diyenlerin aynısı %70-75 oranda Gazze'ye karşı askeri çözümden başka bir çözüm de yoktur diyor. Yani zafer ya kazanarak bitirelim diyorlar. Yani, burada böyle bir sorun var.
4: Ben de müsaade ederseniz, Ali Haydar müsaade ederse
3: Ankara'dan eder.
4: Rica ederim. Şimdi şu önemli, neden istemiyorlar savaşı? Başında çatapat patlamasını istiyor. Zırt pırt sığınağa inmekten yorulmuş bir insan figürü var İsrail'in içerisinde. Şimdi İsrail'e daha önce gidenler bilirler. Tel Aviv'de evet seküler grup vardır veya bağımsız partiler vardır ama bunlar Knesset'te çoğunluğu alabilecek bir koalisyon oluşturabilecek durumda değildir. Zaten bu ankette gözüküyor. Bak Arap partileri 12 sandalye çıkarabiliyor. Diğer seküler partilerin koalisyonu 4 16 milletvekili.
3: Bir getirir misiniz 6 numaralı
4: Neset'te iktidar olmak için
3: bakalım.
4: 61 tane sandalyeye sahip olmanız
3: evet.
4: lazım.
3: Evet.
4: Şimdi baktığımızda Netanyahu'nun bloğu 50 sandalyelerde, 52-53 olan anketler de var. Karşısındaki Siyonist Değişim Koalisyonu. Yani Siyonizm'den bir sapma yok.
5: Tabii ki.
4: Siyonizm zihniyetli bir değişiklik yok. Yani. Burada eleştiri şu. Rehineleri alamadı. Bu beceriksiz Netanyahu şeklinde evet. bir eleştiri.
5: Belki
4: var.
5: Daha sert gelecek.
4: Dolayısıyla burada şu olabilir. Şimdi Arap partilerin desteğini almak zorunda olan iktidar bir yumuşama sürecini en azından kademeli olarak ortaya koyabilir. Bu onlar açısından bir strateji. İkinci tarafta şimdi bakıyorsun Netanyahu'nun zaten sebebiyet verdiği bir 7 Ekim var. Netanyahu için Tel Aviv'de insanlar sokaklarda değil miydi 7 Ekim öncesi?
5: Tabii, tabii.
4: Düştü düşüyor noktasındayken evet, yargılama süreci başlayacakken bir anda 7 Ekim ortaya çıktı ve Netanyahu iktidarda kalabilmek için burada sertlik dozunu çok daha yukarı çıkardı. Ben şunu söylemiyorum. İsrail insani açıdan daha demokratik açıdan meselelere bakan bir ülke hiçbir zaman olmadı. Zaten kuruluşu problemli. Onu anlatıyoruz. Terör örgütlerinin birleşiminden oluşmuş bir terör devleti. Devlet bile dememek lazım. Ama işin real zeminde okuduğumuzda da İsrail'in içerisinde hiç de öyle Gazze'ye yapılan mezalimdir. İşte şu an yapılanlar doğru değildir yaklaşımından öte benim oradaki cenazelerimi, cesetlerimi alıp buraya getirememenin beceriksizliğiyle karşı karşıyayım görüşü daha hakim. Ve İsraillilerin, İsrail dışındaki İsraillilerin, mazlum ve mağdur görülen İsraillilerin artık zalim gözüyle görülmesine sebebiyet veren isminde Netanyahu olduğuna inanan bir halk var. Dolayısıyla bu etiketi üzerimizden atalım.
5: Tabii.
4: Yeni bir tişört girip ne zulüm yapacaksak yani, öyle yapalım zihniyeti daha iyi olur.
5: Kısaca, İspanya'da bir kafede İsrailli olduğu için atılmaktan rahatsız olan İsrailliler. Dolayısıyla artık yeni bir evet. imaj tazeleyelim. Buradan bu bagajından kurtulalım
4: çünkü
5: diyebilirler.
4: Hem İsrail'in içerisinde evet, rahat değiliz.
6: Dünyanın her yerinde
4: hem İsrail'in içerisinde rahat değiliz. Sürekli sığınaklardayız. İsrail'in dışında da o kipayı kafamıza taktığımızda insanlar bize artık hor gözle bakıyorlar.
5: Evet, çok zihniyetinden kurtulmak
3: ama işte böyle yani o imaj nasıl tazelenir? Bu şekilde böyle
4: görüntüler çok önemli. Bugüne kadar BM'de görülmemiş düzeyde bir yüksek
3: oldu. İşte o bir kırılma yaratır mı? Yani evet.
4: Amerika'ya gittiğinde zaten olmayan adam yerine konmama durumuyla karşı karşıya kaldı. Trump da kaybedecek birisiyle fotoğraf vermekten çekindi. Bu mesajları iyi okursak aslında önümüzdeki peki. dönemde neyle karşı karşıya kalabileceğimizi
3: tamam.
4: görebiliriz.
3: Çok kısa bir reklam arası diyelim. Reklamlardan sonra yeni partinin ismi AYM'de bakalım. Biraz onu konuşalım. İç siyaset diyelim. Ve Büyükşehir Belediyesi'ne de geleceğiz. Oradan elbette Üsküdar örneğine de geleceğiz. Bakalım çok kısa bir ara.

0: Peki şimdi biz yeni partiyi konuş... Dahası şöyle, burada bir isim krizi yaşanıyor, onu da getiririz. Yeni partinin ismi AYM'de, gerçekten de öyle. İltibas itirazı da görüşülecek. O da 29 Eylül'de görüşülecek. Özgür Özel'in açıklaması var. Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas var derse küçük bir değişiklikti ama yeni partinin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz diyor. Özgür Özel net orada. Öztürk Yılmaz da bir açıklama yapıyor. O da Yenilik Partisi'nin başında. O da diyor ki eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa bizimle işte isim sorunu mu, yeterlik sorunu mu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa da diyor 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar diyor. Olası alternatif isimler de var ama gerçekten yani yeni partinin ismi değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama Ali Haydar Fırat, bu nasıl bir kriz? Cumhuriyet Halk Partili biri olarak siz ne diyorsunuz? Yani ilginç de oluyor ya böyle soru sormak şimdi. Cumhuriyet Halk Partili biri olarak size soruyorum. Bir diğer taraftan yeni partinin durumunu soruyorum. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakınca yeni partili mi Cumhuriyet Halk Partili mi olduğu çok net böyle dile gelmeyen ama o denklemde de beraber birlikte olan isimler var. O yüzden biraz kafalarda karışık. Ya bu bir isim krizi mi yoksa böyle bir siyasi kimlik krizi mi sizce? Ne dersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Buyurun.
1: Şimdi elbette mevcut konumum ve pozisyonum gereği insanlar çok nesnel ve objektif bir yorum yapmayacağımı düşünebilirler. Buna da hak veriyorum. Buna bir şey söylemiyorum ama ama dışarıdan bir göz olarak biraz önce sevgili Hülya senin sorduğun soru yani çok basit gibi görünen ama hakikaten çok ciddi bir beceriksizlik örneği. Yani Yargıtay'ın sayfasına girdiğiniz zaman siyasi partilerle ilgili bölüme Türkiye'deki bütün siyasi parti isimlerini görürsünüz. Ama zaten bence bir iddianız varsa temel olarak sizin Yargıtay'a girmeden de partinin politik kimliğini anlatan bir isim bulmanız gerekiyor. Yani o partinin temel önceliğini, hangi kitleye sesleniyor, temel duyarlılıkları nedir? Bunu anlatan bir isim, yani işte Cumhuriyet Halk Partisi, yani işte hani Halk Fırkası'ndan beri kurulmuş işte Türkiye'nin en eski kurumsal partisi ya da işte bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi neye ilişkin kendisini yapıp yapmadıkları ayrı mesele. O başka bir tartışma ama hani Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi bunlar hepsi bir siyasal duruşu ifade ediyor. Yapılacak onları olanı ya da kimin için mücadele ettiklerini anlatıyor. Ama hani yeni parti hani millet kurdu bunun adını, bu çok kolaycı bir yaklaşım. Ve aynı zamanda hakikaten son derece popülist bir yaklaşım. O popülizmin de sonu maalesef böyle hüsran oluyor. Yani şimdi kurulduğundan beri isim tartışması var. Yani biz stüdyodaki arkadaşlar da, izleyenler de bugüne kadar yeni partinin kurulduğundan bugüne kadar Türkiye'nin siyaseti ya da Türkiye'nin sorunlarına ilişkin ne söylediği, aklınıza ne kaldı, hangi cümleye kaldı? Buna ilişki kimse bir şey söyleyemiyoruz. Benim aklıma hakikaten bir şey gelmiyor. Bunu onlara bir politik karşılık içerisinde olduğum için söylemiyorum. Hı hı. Ama gerçekten bu arkadaşlar ne söylediler cümlesinin karşılığı yok bende. Peki isim meselesi neden bu kadar ön plana çıktı?
0: Yani şimdi partinin ilkesel duruşu, söylemleri, politikası burada yani belirleyici olan o ilkesel duruşu diyorsunuz. Hani ve akılda kalan pek bir şey yok diyorsunuz. Yani neyin üzerine inşa ettiklerine şimdi, dair ben pek bir şey anlamadım mı diyorsunuz? Yoksa akılda kalan bir şey mi yok diyorsunuz? Yani
1: sevgili Hülya, bence akılda kalan ve hakikaten toplumu da ya bunlar da iyi bir şey söylüyor, bunlar da doğru bir şey söylüyor. Bakın benim de böyle bir sorunum vardı, işte kimse de dile getirmedi, çok güzel anlattılar diyebileceğimiz bir cümleyi duymadık. Şimdi isim meselesi biraz önce söyledim çok basit görünebilir ama aslında çok yaşamsal bir şey. Yani hani reklamcılık dersi alan ya da reklam çalışan arkadaşlar bilirler. Herhangi bir ürün için en temel mesele, en kritik mesele o ürünü nasıl tanıtacağınızdır. Yani o ürüne koyacağınız isimdir. Yani ha, bir siyasi parti bu çerçevede değerlendirilebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bunu konuştular, tartıştılar. Niye bu kadar kolaycı bir yaklaşım benimsediler? Çünkü hani en çok kullanılan kavram buydu o dönem, tamam mı? Yeni bir parti kuruluyor mu? Yeni bir parti kurulacak mı? Başka bir sözcük öne çıksaydı onu mu tercih edecekti bu arkadaşlar? Şimdi bu siyasi kolaycılığa kaçmamak gerekiyor. Yani o yüzden kendilerini ifade edebilecek zaten ne Ekrem Bey'in ne Özgür Bey'in gerçekten siyaseten politik olarak bir şeyi yok. Yani hem bir siyasal backgroundları yok, bir geçmişleri yok. Bir de bu arkadaşlar, yani mesela sosyal demokrat diyemezsiniz. Ne bileyim, liberal diyemezsiniz.
0: Ya Özgür da işte, ne bileyim, Özel için, yani işte yeni parti genel başkanı Özgür Özel için mi diyorsunuz? Siyasi bir backgroundları yok, geçmişleri yok.
1: Tabii yani hem Ekrem Bey hem Özgür Bey davet usulüyle siyasete giren arkadaşlar. Bir şekilde arkadaşların önü açıldı. Çok hızlı yükseldiler.
0: Ama Can Özçelik davet usulü girdi.
2: Yani Deniz Baykal davet etti, girdi. DSP'de olamadı.
0: Yani davet usulü etti, siyasete yani giren insanlar onu, orada
2: da,
0: siyasi bekar.
2: Genel başkanlık yaptı. 2002'de geldi. Şimdi genel
1: hemen
2: başkan
1: söyleyeyim,
2: Kemal
1: hemen
2: Bey'le
1: söyleyeyim,
2: beraber Özgür Bey
1: hemen
2: geldi.
1: Söyleyeyim.
2: Yani, o da bürokrat yani.
1: Kemal
2: şimdi,
1: Bey'in geçmişinde...
2: Bir de bir şey söyleyeyim. Özür, sözünü kestim ki sonra sen tamamla.
0: Yok, devam eder.
2: Özgür
1: tamam.
2: Özel, Özgür Özel bir de en azından Eczacı Odası Başkanlığından, yani o en azından kitle ve sivil toplum örgütlerinden gelme, yani o mücadele alanında iyi bilen, o seçimlere katılan bir siyasetçi. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öyle değil ki. Yani genel müdürlük yapmış, bürokrasinin en üst seviyesinden emekli olmuş, davetle gelmiş. Nasıl Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğlu oldu? Onu da çok iyi biliyoruz. Sen de iyi biliyorsun. Ben de o dönem Ankara'da
1: şöyle hemen söyleyeyim.
2: Hem Melih Gökçek'le yaptığı açık oturumlar, hem de işte o dönemin rahmetli Mehmet Dengir Fırat.
0: Bir Dengir Fırat.
2: Mehmet Mirdengir Fırat.
0: Mehmet Mirdengir. Allah rahmet eylesin.
2: Tartışmalar Kemal Bey'i birazcık daha ön plana çıkarttı. O yüzden siyaset alanda yapılır ve öyle şekillenir. Kemal Bey işte siyaseti işte SSK Genel Müdürlüğü'nde öğrenmedi sonuçta.
1: Burada çok tarihsel bir mesele var. O da şu.
2: Ben de sana
1: kere,
2: tarihsel
1: Tunceli doğduğu andan bir kere şöyle, her Tunceli doğduğu andan itibaren politiktir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ortaokul ya da liseye geldiği anda

0: ettiği siyasi birikim herhalde herhangi bir lidere çok kolay içinde bulunduğu koşullar ya da Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer.
1: Tabii o
0: Sonuçta
1: ayrı bir
0: bir
1: şey canım.
0: 68 kuşağından
1: Ya yani Özgür
0: bahsediyoruz.
1: Özel sadece
0: Yani dolayısıyla hani
1: 72 yılında doğdu diye de siyaset bilmiyor demeyelim yani. O da
0: Ama
1: 45'te,
0: şu yani ben
1: o da
0: ikisini de
1: 49'da
0: tanıyorum.
1: doğsaydı o da Kemal Bey gibi deneyimli olurdu. Bu sadece
0: Sevgili
1: tarihsel
0: Can, şu
1: süreç.
0: ikisini de tanıdığım için şimdi herhalde burada hani bana da hak verirsin, ikisini de tanıyorum. Yani ikisini de
1: Tabii,
0: oturup
1: ona itiraz etmiyorum.
0: her meseleyi konuşmuş, her meseleyi
2: Peki,
0: konuşmuş biri
2: peki,
0: olarak söylüyorum.
2: peki,
0: Yani
2: peki.
0: şöyle hani şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni Parti bu tür bir tür catch-all dedikleri bu herkesi işte katma, herkesten oy alma şeyleri vardı İngilizlerin. Ona benzer bir yaklaşımı benimsedi. Dolayısıyla böyle işte popülist bir renksiz bir isim belirleyelim. Bu isimle geniş kitlelere ulaşalım, herkesten oy alalım ama ortaya bir karakter koymayalım, bir siyasi duruş koymayalım, bir çizgi koymayalım, bir ideoloji koymayalım, bir dava koymayalım dediğiniz zaman ve üstelik de bunu da yani yakın arkadaşlarınız, elbette ki Özgür Bey kendisi buna dönüp bakmayacaktır ama yanında epey bir tanıdığımız arkadaşımız var. Ya açsalar, baksalardı yani Yargıtay'ın bütün partilerin adları var. Yani zahmet edip ya 2 saniye ayırsalardı, şimdi işin başındaki bu ciddiyetsizlik bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceğine dair de o kadar çok söylüyor ki sevgili Hülya.
2: Peki.
0: Hemen bitiriyorum, şunu
2: Evet.
0: söylediler. Ya isim bizim için çok önemli değil dedi. İşte başına şunu koyarız, sonuna bunu koyarız, şunu ekleriz, bunu ekleriz. Ya mesele bu değil. Mesele bu kadar kolay atlatılabilecek bir mesele değil. Yarın öbür gün herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman da o sorunu da böyle çözemezsiniz. Dolayısıyla bir isim bir iddiayı dile getirir. O herhangi bir ürünü, herhangi bir neyi nasıl tanımlarsanız bir metayı nasıl tariflediğiniz, nasıl anlattığınız, eğer yeni dediğiniz şey aslında hani mesela felsefede temel bir soru vardır ya, yani hani her şeyi genellediğiniz andan itibaren, kapsayıcı olma iddiasını taşıdığınız andan itibaren içini boşaltıyorsunuz. Dolayısıyla o sözcük ya da o kavram herhangi bir şey tanımlamıyor. Bir boş gösterene dönüşüyor. Yeni kavramı burada da bir parti adından çok bir boş gösterendir. Herhangi bir şey içi dolduracak, politik olarak içi dolduracak bir şey değildir. O yüzden bence çok yanlış bir başlangıç yaptılar. Türkiye bir siyasi parti başka bir şekilde politik bir fark, yani zaten kendisini solda ifade etmiyor. O yüzden bizim açımızdan, Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok bir rekabet unsur ya da niteliği taşımıyor. Ama Türkiye'deki sağ partiler ya da liberal
2: Evet.
0: partiler
2: Rekabet,
0: için
2: bir dakika,
0: yani
2: hayır,
0: birbirini
2: hayır.
0: ne ifade eder onu da önümüzdekilerde görürüz.
1: Sol demedik
2: Evet.
1: zaten.
2: Evet.
1: Sosyal demokrat bir parti.
0: Biz hala
2: Aynen.
0: Cumhuriyet Halk
2: Yani
0: Partisi'nin
2: aynen
0: tüzüğünde
2: ayrıca.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
2: Evet.
0: kendini net bir şekilde sol bir parti olarak tanımlar.
2: Ya. Peki. Tamam, geleceğim.
1: Ya
2: Yani
1: son
2: o
1: seçimlerde Ali Aydar, altılı masanın hepsi sağ partilerden oluşmuş bir ittifakla girdi. Yapma Allah aşkına. Bir tane sol parti desteklemedi
0: Onların
1: orada.
0: hepsinin
1: Sol
0: devrimci
1: partiler
0: duyarlılıkları
1: gitti, HDP
0: vardı.
1: çatısı altında girdi.
2: Onların
1: Yani
2: hepsinin neyi vardı
1: sen benden
2: duyamadık?
1: daha iyi biliyorsun bunları şimdi.
2: Neyi vardı? Neyi vardı? Bu
1: Bir tek CHP
2: stüdyolardan
1: vardı, o da sosyal
2: yıllarca
1: demokrat.
2: konuştuk, tartıştık, aylarca program yaptık Ali Haydar Fırat. Yani o denkleme bakılınca biraz Can Özçelik'in de dediği gibi, yani sağ partiler denklemin çok böyle ağır
0: Ama
2: kısmını
0: şu var,
2: oluşturuyor.
0: yani mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini düşündüğünüzde AK Parti de Demokratik Sol Parti ile ittifak
1: Hayır,
0: yaptı.
1: ona
0: Yani
1: itiraz yok yok.
0: Hüdaparlar çok farklı
1: Hayır.
0: yelpazede yer alan partilerle ittifak
2: Sonundan
0: yaptı.
2: bahsediyor.
0: Yani bu
2: İttifak
0: biraz da
2: denklemi değil.
0: zorunlu
1: Sol
0: bir
1: dediğin için
0: siyasal
1: diyorum.
0: seçeneğe dönüşüyor.
2: Peki, o siyasal seçeneğe dönüşüyor. Şimdi oraya belki gelinir onu bilmiyorum. Yani o siyasi hafıza hepimizde çok taze. Çünkü buralarda biliyorsun yıllarca, aylarca değil yıllarca da konuşuyoruz. İşte ben 8-9 yıldır burada yayın yapıyorum akşamları. 2 yıla yakın biz burada konuştuk değil mi Ali Haydar Fırat? Altılı Masa'yı konuştuk. Fakat burada
0: Aynen
2: şöyle bir
0: öyle.
2: şey var. Yeni parti ismini koruyabilecek mi demiş mesela benim editörüm Ali. Yani gerçekten AYM'de yeni partinin ismi ve 29 Eylül'de bu görüşülecek. Ben Can Özçelik'e sormak isterim. Yani eğer Anayasa Mahkemesi dese ki hayır, yani
1: Öyle diyecek
2: hükümsüzlüğüne
1: zaten.
2: karar verirse, bunu bir gazeteci olarak ve siyaseti iyi okuyan biri olarak senin zihninde nasıl zuhur eder bu? Ya Hülya, bu teknik bir isim değişikliği olarak mı görürüz dersin, yoksa gerçekten dersin ki ya hayır, burada bir gerçekten siyasi kimlik açısından bakıldığında bir şey var, yani bir baskı var mı dersin?
1: Böyle Anayasa Mahkemesi evet öyle karar verecektir. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sonuçta siyasi partileri denetleyen bir kurum. Yani onun izin vermediği bir şeye Anayasa Mahkemesi farklı bir karar verir mi? Keşke verse. Dese ki ya bir sıkıntı olmaz. Logolar ayrı, isimler farklı ve bence bir sorun olmaz deyip karar verse ve bu tartışma bitse isterim. Ama ben zannetmiyorum.
3: Ama nasıl bitecek yani... ki? Aralık 2024'te yeni parti adıyla bir başka partiye başvurmuş. İşte böyle onu, karar verilmiş.
1: İşte yani. Onu söylüyorum.
3: Hayır. 2024'te bir
1: onlar
3: bir parti demiş ki yeni parti.
1: Onlar kendileri değiştiriyor.
4: Sucuka
3: evet.
4: Yeni partiyi kurmak istiyor. Evet, kuramayınca evet. Yükselen Türkiye Partisi'ni tamam. Kuruyorlar.
3: Onlar yani, demez mi bana yer, bana verilmeyen hayır, hak başkasına
1: şöyle
3: niye
1: bir şey
3: verilir?
1: Yani onlar o Yargıtay başvuru yani Yargıtay'ın değiştir dedikten sonra hemen değiştiriyor. Yani o Anayasa Mahkemesi'ne gitmediği için Anayasa Mahkemesi'nin buna ilişkin bir kararı yok. Ha ama haklı olarak diyorum ki siyasi partileri denetliyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı.

0: başına işte bir kelime koyarlar. Türkiye'nin yeni partisi.
1: Alternatifler de var, konuşuyor.
0: Var yani, bunlar olabilir, çözülebilir, aşılabilir. Benim baktığım nokta şurası.
2: Gerek var mı?
0: Benim baktığım var nokta şurası. Bu tartışmalar bu gelir geçer. Burada yeni partinin acele karar vermesinin ötesinde bir şey bu. Bu kararı yeni partinin hukukçuları nasıl öngöremez? Benim baktığım nokta burası.
1: Hiç mi taramayalım?
0: Aceleyle yapmamış de karar verebilirsiniz. Bazen siyasette acele verdiğiniz kararlar size olumlu dönebilir.
1: Evet.
0: Olumlu dönebilir. Bazen hata yaptırabilir size. Ama hızlı karar vermek siyasetin doğasında vardır. Yani siz hızlı karar verip ve oradan bir karşılık alabiliyorsanız, o zaman insanlar da size şunu der. Evet, burası güvenilir ve bu siyaseti iyi biliyor der. O yüzden şimdi hızlı karar vermeye eleştirmiyorum.
1: Logolara bir bakalım
0: bu arada, Can Özçelik söylediğinde.
1: Yani ekrana da getirebilirsek bu logolar karışır mı? Karışıyor mu yani?
0: Ben şunu eleştiriyorum.
1: Getirebilir miyiz? Bu logolar karışır mı?
0: Yeni partinin kurumsal yapısı buna nasıl müsaade ediyor? Bir, bu parti adı konuşulmaya başlandığında Öztürk Yılmaz çıkmış demiş ki bunu kuramazsınız. Daha öncesinden böyle bir başvuru olmuş, Yargıtay demiş ki bu olmaz, doğru değil demiş. Bir tane hukukçu yönetici çıkıp toplantıda hayır biz bunu yapamayız ve bu sorunla karşılaşırız dememiş midir? Veya denildiyse Sayın Genel Başkan nasıl ikna edilememiştir? Eminim ki Genel Başkan Özgür Özel toplantıda şöyle bir şeyle gelselerdi, ya bu bizim başımıza sorun yaratır, ismimizi değiştirmek zorunda kalırız ve çok büyük tartışmalara neden olur denilseydi, emin olun başka bir isim üzerinde tartışılır ve bulunurdu. Yani burada birazcık işin yükünü Özgür Özel'in sırtına yüklemişler ki haklılar da, çünkü doğal olarak bir lider çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllar sonra birinci parti yaptı. Peşinden insanları sürükledi ki butlan kararından sonra da gördük ki işte şu görüntü mesela. Gördük ki sokağa çıktığında bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Beğenin beğenmeyin. Bu başka bir şey. Siyaset tarzını beğenmeyebilirsiniz. Söylemlerini beğenmeyebilirsiniz ama bir karşılığı var. Şimdi bu karşılığı ne yazık ki yeni parti yönetimi yanlış anladı. Bütün yükü Özgür Özel'in sırtına verirseniz para toplamayı Özgür Özel'e verirsiniz. İşte otobüs giydirmeyi Özgür Özel'e, genel merkez binasının işte perdesini Özgür Özel düşünürse, yeni partinin ismini Özgür Özel düşünürse, oradan gelebilecek bir
2: ama sevgili Can, Özgür Özel zaten, Özgür Bey zaten öyle bir insan ya.
0: Kurumsallık oluşmazsa olmaz.
1: Nasıl bir insan? Öyle bir
0: insanlar neyi kastediyorsun? Kurumsallık oluşması lazım.
2: Yani sevgili Hülya, Özgür Bey bu tür işleri çok seviyor ve tamam, çok karışır her şeye.
0: Sevebilir. Yani, şimdi bakın burada, şunu yani, söylüyor. Ali Aydar, sen de bir partinin iletişim kurulu.
2: Yani araba gidirmeye de genel karışır, slogan bulmaya da karışır.
0: Kemal Bey hiç doğru olmayacak hamleler yapmak isteyebilir. Ama burada iletişim ekibi der ki bir dakika, bunu bugün atmayalım bu tweet'i. Bugün bu açıklamayı yapmayalım.
1: Orada
0: bugün,
1: koordine de böyle
0: mesela bugün bir o ziyareti şey, o ziyareti bugün yapmayalım. Mesela Ankara'nın sokaklarında işte o gün gezmeyelim. Esnaf ziyaretini bugün yapmayalım diye hamleler yapıp genel başkanın yanlış yapmasını engelleyebiliriz.
2: Herkesin yanında bir
0: Ali
2: Aydar
0: zaten
2: yok.
0: O iletişim ekibi kuruluyor. Var. Siz ne yaptınız, hatalar var. Şimdi oraya dönmeyelim tekrar.
1: Hayır herkesin onları eleştirmeyelim. Ali Aydar Fırat yok diyor da, Ali Aydar yani şimdi bunları tek tek burada
0: ben Ali Aydar'a hani yüzüne de söylediğim için
1: ben de
0: rahat konuşuyorum.
2: Yani sevgili Can sürekli eleştiriyor, ben ona pas attım.
0: Ben eleştirdiğim için zaten o zaten şey yapmıyor, kırılmıyor bunlara. Ama yeni parti açısından gerçekten benim yaptığım tespit şu: yeni parti gerçekten iletişim anlamında ne yazık ki başarısız. Bu iletişimsizlikle alakalı bir durum bu. Yani hukukçu milletvekilleri, hukukçu yöneticiler şunu öngörebilirdi ve bu tartışmaları yaşamazdık. Ha, sonrasında bu tartışmalar işte ya siz bir siyasi partinin adını bile koyamıyorsunuz'na döner mi? Evet, bu tartışmayı yaşarız. Yaşıyoruz da işte Ferhat Murat'la çıktığımızda bunu eleştiriyor. İşte Merve Şebnem söylüyor. Olabilir. İşte Ali Aydar bunu ısrarlı altını çiziyor haklı olarak.
2: Çünkü sen de eleştiriyorsun.
0: Çünkü ya ben eleştiriyorum zaten. Ben gazeteciyim.
2: Ama ben biz de gazeteciyiz.
0: Hayır, şunun için söylüyorum. Yanlış anlama. Yeni partiye karşı taraftan baktığın için söylüyorum.
3: Fena polemik konuları açıyorsun.
0: Karşı taraftan baktığım için söylüyorum. Ali Haydar'ın eleştirmesi de çok normal. Büyük bir kitleyi götürmüş. Kendi partisinden büyük bir

0: kitle yeni partiye gitmiş. Hem milletvekili hem seçmen kitlesi. O yüzden burada yeni partinin acilen bu iletişimsizliğini yönetmesi lazım. Doğru danışman mı bulur? İşte iyi hukukçular mı bulur? İyi iletişimciler mi bulur? Bilmem. Ama bunu çözerse bu sorunu da ortadan kaldırır. Mesela evet, CHP'yi ben dün eleştirdim programda. İletişimde 5 tane isim var. Hepsi farklı şeyler söyleyebilir. Ama en azından Ali Haydar'ı bütün ekranda görebiliyoruz. Bunu görevlendirilmiş. Denilmiş ki bir kişi ekranda olsun ve bizim politikamızı o yönetsin. Bak, bu doğru bir tercih yani. Bu Ali Haydar olur, işte Atakan Bey olur, Deniz Bey olur, fark etmez. Ama yeni partide bu yok mesela. Yani ben burada sen yeni partiyi Ali Haydar'a soruyorsun. Burada yeni partinin birine sorman lazım bu durumu. Ve o iletişim ekibine sorman lazım. Şimdi o yüzden doğru. Yeni partinin acilen
1: gazeteciler var.
0: Ben şuna inanmıyorum.
2: Sen
0: hani bizi ekrana çıkartmıyorları inanmıyorum.
2: Hayır, sen sordun mu yeni partili birine?
0: Ben soruyorum zaten. Hayır,
2: sorduğunda mesela ne cevap alıyorsun? Bu özellikle bu meseleyle ilgili.
0: Ya bu meselenin özellikle
2: çok. Ya siz ne yaptınız yani şimdi bu kadar zaman yeni parti?
0: Ya şöyle söylüyor. İşte bak şu söyleniyor. Gökhan Günaydın dedi. Ya bu bizim aşabileceğimiz bir sorun. İşte önüne veya sonuna bir şey koyarız ve aşarız dedi. Evet, bu kadar basit aşılabilir. Doğru. Ama diyorum ki yeni partili yetkililer ekranda olsa bunu Ali Haydar anlatırken bir dakika Ali Haydar tamam sen bunu konuşamazsın. Bunu ben konuşabilirim diyebilsin. Peki. Ya bunu ekranları açmış. Kimse yeni partiyi çıkartmama gibi bir şey yapmıyor. Ali Haydar çıkabiliyorsa yeni partinin bir yetkiliyle çıkabilir yani. Evet. Bunu tercih etmemesini eleştiriyorum ben. Tamam, niye tercih etmiyorsunuz?
2: Tabii o strateji meselesi aslında orada çok doğru işlemiyor. Yani hani niye böyle, gerçekten ben de şaşırıyorum diyor
1: niye,
2: Can. Ama Ali Haydar'a sorduğumda doğal olarak Ali Haydar da bir partinin iletişim stratejisinin işte belirlediği için sözcü olduğu için Ali Haydar diyor ki ya hani ben bu işin burasında bile değilim. Ben işin kimlik krizi evet. kısmındayım. Ya daha bir kimlik oturmadı.
1: Bilimsel konuştum.
2: Ali Haydar işte yani nereden bakıyorsun isim meselesine gerçekten?
1: Şimdi Can'ın eleştirisi üzerine bir şey söyleyeyim. Peki. Sonra kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi özellikle yeni parti destekçileri ya da yeni partiyi temsil ettiğini düşünenler ya da yeni partili gazeteciler ya da destek veren gazeteciler tek kale maç yapmaya alışmışlar. Oturuyorlar böyle bir stüdyoda. Öbürü oradan bir şey söylüyor. Aynen, o onu destekliyor. Öbürü oradan ona ara pasa atıyor. O da onun gelişine vuruyor.
0: Ben unuttum onu söyleyecektim. Doğru diyorsun.
1: Kimsenin karşısına böyle çıkıp çatır çatır fikri tartışma yapabilecek cesareti kendilerinde göremiyorlar. Öncelikle onun altını çizeyim. Çok güzel alışmışlar.
2: Doğru.
1: Alkışlamaya, şakşaklamaya, artık ne derseniz deyin bunun ismine. Dolayısıyla bir onu kenara koyalım. O yüzden deplasmana gittiklerinde ya da tarafsız sahada maç yaptıklarında kendilerinde o gücü bulamıyor olabilirler. Bundandır. Yoksa dediği gibi Can'ın kim kime engel koyuyor ki ekranlarda?
0: Niye engel koysun?
1: Senelerce tartışmadık mı şu anda yeni partiyi hunharca destekleyen insanlarla?
0: Ve en ağır eleştirileri yapabiliyorum yani. Hükümete de yapıyorum, muhalefete de yapıyorum.
1: En üst seviyede şu anda Özgür Özel destekçisi isimlerle yıllarca programlar yaptık. Hala da yapıyoruz. Gelebilen birkaç kişi var. Şimdi kendi zaviyemden baktığımda bir kere şu yeni partiyi millet kurdu meselesi aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu cumhuriyeti kuran partidir yaklaşımı gibi kabak tadı vermeye başladı. Yani herkes bir şekilde kendini bir yerlere atıyor. Ya, bu cumhuriyeti millet kurmuştur. Millet bu vatan için şehit olmuştur. Annelerimiz, teyzelerimiz, şehitlerimiz bu ülkeyi tekraren elinde tutabilmek için bayrak için, vatan için, İslam için şehit olmuşlardır. Yani bunu bir partinin tek eline almanın bir anlamı yoktur. Burada da Özgür Özel'in ifade ettiği millet kurdu meselesi bence tamamen
3: ama
1: olayı...
3: Ama o bir tarihsel referans yani şey değil ki yani ülke bize ait, millet bize ait, her şey bize ait
1: ama
3: demek
1: işte
3: değil.
1: Ama işte neticede
3: yani
1: bir üstenci tepeden bakan bir anlayışa doğru gidiyor iş. Yani bu ülke kurtarıldıktan
3: yani
1: sonra...
3: O yaklaşımı ben de doğru bulmam. Yani başka partilere gerek yok mu? Başka partilere ihtiyaç yok mu? Elbette ki var. Başka siyasi görüşlere ki zaten olmuş.
1: Ali Haydar
3: başka partilerde iktidar olmuş.
1: CHP'yi şimdi buraya katma. Ben sadece onu eleştiri olarak ifade ettim. Şundan dolayı söylüyorum. Anladım, yani anladım. 1923 Cumhuriyet Demokrasi Rejimi, Türkiye'nin ilk çok partili hayata geçişi, gerçek seçimi 1950. Dolayısıyla arada 27 yıl var. Ve o süreçte CHP yönetmiş. Bu tarafı kenarda tutalım. Şimdi millet kurdu meselesinden bakacak olursak, hayır kardeşim, millet falan kurmadı bu partiyi. Bu partiyi Ekrem İmamoğlu istedi, siz kurdunuz. Niye her şeyi, faturasını, ihalesini millete veriyorsunuz? Millet belki şunu da diyebilirdi. Ya mücadele edin CHP'nin içerisinde, CHP'de kalın, CHP'yi bizim istediğimiz şekle getirin,
2: iktidarı. Ama öyle demediklerini söylüyor Özgür Özel. Sokaktayım ben diyor. Sokağın bir talebi var.
1: Sokaktaysa ve sokak bu partinin kurulması gerektiğini ifade ediyorsa, şu anda Ankara'da bir
0: öyle bir talep vardı ve tamam da, onun karşılığı şöyle, oldu yani.
3: Hülya, sevgili
1: millet
3: Hülya,
1: dediğiniz kavram,
3: şöyle,
1: millet dediğiniz kavram dediğim, ortak bir karardır.
3: Ferhat Murat'ın dediği çok doğru. Orada şöyle bir şey oldu.
0: Böyle bir
4: ama o zaman benim tabanım kurdu diyeceksin. O zaman tabanımız kurdu diyeceksin. Hayır, yeni bir parti kurun denilmiş olabilir. Yeni bir parti kurun, yeni bir parti kurun, onu yeni parti adında bir parti kurun diye mi anladın?
1: Ya o hayır, ayrı bir konu.
4: Hayır, ayırt edici unsuru ne ki vatandaş yeni ya, parti ama yeni olsun desin.
0: Ayırt edici unsuru var.
4: Ayırt edici unsuru ne?
2: Hayır, şimdi, biz yeni bir parti Türkiye, kuruyoruz, yeni bir parti dakika. Kurmalıyız.
4: Ekranı tekrarla yeni parti olmuş.
2: Sonra adı da yeni parti olsun diye mi kaldı acaba?
0: Ya, hayır, Allah aşkına yapmayın. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin de bu kadar böyle bir tartışmanın içine sokmayın.
1: Milletle ilgili iddialı bir cümle kurabilmeniz için en azından %50+1'inin bu kanaatte olması gerekir. Siz şu an anketlere bakalım, %20, %17, %19, %25 fark etmez. Milletin kahir ekseriyetinin düşüncesini temsil eden bir tabandan oy alamıyorsunuz.
0: Ama onu daha görmedik.
1: %21'den oy alıp, hayır bak, iddialı bir cümle kuruyorsa, şimdi millet beni seçti dersen, değil mi? Bunu cümleyi kim kurabilir Türkiye'de? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurabilir. Çünkü milletin kahir ekseriyeti ona oy vermiş ve seçmiştir.
0: Tamam.
1: Ama sen o millet adına bir cümle sarf edebilmen için önce o desteği alman lazım. Ki CHP'nin başındaki %37,8'lik oran bile senin millet adına konuşabilme referansını sana vermez. Bu ayrı bir konu. Madem millet kurduysa bu açıdan devam edelim. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettikten sonra neden milletin kurduğu yeni partiye geçmedi? Evet. Özellikle bağımsız kalacağım diye vurgu yaptı.
0: Çünkü siyaseti
1: demek
0: bırakıyor.
1: Demek ki milletten o mesajı, o sinyali alamıyor. Çünkü demek ki
0: siyaseti bırakıyor. Yani ne bekliyorsun?
1: Ya tamam da kardeşim. Demek ki o sinyali ben milletten tarafsız alamamış
0: bir belediye başkanı olarak bırakacağım.
1: Yeni partiye geçip orada o gücü
2: ama diyor ki
1: bulamıyor.
2: Ben siyaseti hayır, bırakacağım. Onu, tarafsız onu, bir belediye başkanı olarak siyaseti kadar. Bırakacağım.
1: Siyaseti hayır, bırakacağım.
0: Onu
1: dedi mi?
0: Ne zaman Cumhurbaşkanı'yla görüştü?
1: Odağından gidersek.
0: 9 Eylül'de görüştü değil mi? Onu evet. 9 Eylül günü zaten bitirdi. Mansur Yavaş dedi yani 9 ya Eylül günü zaten o kafasındaki siyaseti zaten bitirdi.
1: Ama
0: dedi
1: ki, Can o şu anda bizim Mansur Yavaş'ın beyanlarına, açıklamalarına, sözcülerinin açıklamalarına ayrı, baktığımızda evet, siyaseti ayrı. Bıraktım açıklamasını duyduk
0: değil,
1: mu?
0: Ya, demiyor tabii
1: ya
0: ki canım,
1: da,
0: demiyor.
1: O
0: demiyor
1: fotoğrafı verecek kıvama nasıl geldi Mansur Yavaş? Demek ki o ümidi göremiyor yeni partide Özgür Özel ve arkadaşlarında.
0: Kıvama nasıl geldi dersen orada başka bir tartışma
1: yeni parti ve arkadaşlarında.
0: Peki. Şimdi onu da konuşacağız. Adalar Belediyesi'ni, İBB Belediyesi'ni yani.
1: Göremiyor demek ki. Gelelim diğer tarafa. Şimdi partinin ideolojisi. Partinin bir ideolojisi falan yok. Logosu Yenilik Partisi logoyla ilgili dava açar mı? Açarsa ne sonuç alır bilemem ama
2: zaten
1: Netflix,
2: aynı çatı
1: Netflix
2: altında birleşmek de istemiyor. Yani Özgür
1: tamam,
2: Özel'in orada bir tavrı var.
1: Orada ben Özgür Özel'in kanaatini doğru buluyorum
2: değil
1: da.
2: Değil mi? Yani Öztürk Yılmaz'ın da bir açıklaması oldu. Ama Öztürk Yılmaz da hani böyle hani birleşmeye de kapıyı araladı zaten değil mi? Açık tuttu öyle bir
3: ya,
2: taraftan.
3: Öztürk
2: ama
3: Öztürk Yılmaz da benim kariyerim var kardeşim diyor.
0: Doğru, haklı. Ona itiraz etmiyoruz.
2: Neyse,
0: haklı.
2: Bak, ama
0: haklı bir parti kurmuş, seçimlere girmiş, hak kazanmış.
1: Haklı yani. Yenilik Partisi, yeni partiye logo ile ilgili bir dava açarsa kazanır mı, kaybeder mi bilemem ama Netflix açarsa kazanır. Çünkü Netflix'in yazı karakterini birebir yeni partiyi kopyalamış.
4: Yani
1: nasıl alakası yok?
4: Şey
1: ya bu fonda göz var, izan var.
0: Ya bu
1: göz var, izan var.
0: Ya pardon da Netflix'in bu fontun etkisini karakteristik
1: yazı karakterini. Bak Netflix'in karakteristik yani yazı karakterini sen alıp logonda kullanıyorsun.
0: Hiç alakası yok ya.
1: İkri ve sinayi haklar konusu itibariyle problem bu.
2: Ekrana geçirebilir misiniz? Net değil.
1: Netflix şunu diyebilir.
0: Diyorum ama.
1: Başka bir mantık olduğunu söyleyebilir. Netflix de şunu diyebilir. Benim ticari bir amaçla yani, tamam, oluşturduğum buradan logoyu bir siyasi parti logosunda kullanamazsın diyebilir.
2: Yani buradan da görülebilir. Bir bakayım biraz daha yakınlaşabilirse eğer şimdiki arkadaşım.
1: Bu yumuşamış hali.
2: Tamam peki.
1: İlk açıkladıkları yani, logoyu siz görmediniz.
4: Oradaki o koyuluk, kemer her şey aynıydı. Ya.
2: Tamam peki herkes bu konuda hani bir şeyler söylesin ama onunla birlikte Ali Haydar'ın da şöyle bir iddiası var. Yani Ali Haydar yeni partiden CHP'ye daha fazla milletvekili geçeceğini söylüyor. Özellikle işte son günlerde değil mi Ali Haydar? Çok yoğun görüşmeler olduğunda
3: aynı öyle.
2: Değil mi? Öyle söyledin. Yani bu söylediğin eğer böyle bir hız kazanırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşler. Ya bunu sadece birkaç milletvekilinin böyle tercihi olarak mı okuyabiliriz? Yoksa hani nedir? Farklı bir siyasi geri dönüş mü? Onu bilmiyorum ama bu yeni parti açısından bakıldığında herhalde bunu risk olarak görüyorsun.
3: Şöyle
2: sen
3: iddialı bir şey söyleyeyim. İddiaya çünkü sevgili, biraz açar mısın? Hülya Ökenek.
2: Evet.
3: Aralık ayına kadar Cumhuriyet Halk Partisi yeniden ana muhalefet partisi olacak.
0: Çok iddialı. Şimdi
2: bir şey söyleyeyim.
1: Bayağı iddialı bir şey.
2: Bayağı cümle. İddialı. Yani Aralık ayına kadar Cumhuriyet Halk Partisi yeniden ana muhalefet partisi olacak. Kaç milletvekili? 6 milletvekilinden bahsetmiştin sen. Yani daha fazla vekil mi geçecek o zaman?
3: Aynen öyle. Yani şöyle Türkiye Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte
2: evet,
3: yeni bir sürece girecek. Dolayısıyla bu arkadaşların kurmuş olduğu partide, bu arkadaşların yönettiği partide şu anda mevcut milletvekillerinin herhangi bir biçimde ne siyaseten ne de başka türlü bir biçimiyle kendilerini oraya ait hissettikleri bir ortam yaratmadı. Hı hı. Şimdi hem il başkanlarına, hem milletvekillerine, hem ilçe başkanlarına, hem parti meclis üyelerine, hem MYK üyelerine aynı anda aynı sözleri verirseniz koşulsuz ve şartsız olarak mutlaka bir çözülme yaşarsınız. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte hiçbir milletvekiliyle görüşmemesi, isteseydi görüşürdü ve en aşağı 50 tane milletvekili çok rahat ikna edebilirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte tıpkı şu an belediye başkanlarında yaşadığı olduğu gibi hiçbir biçimde sürece müdahale etmiyor, sadece izliyor. Şundan dolayı izliyor, bir arınma sürecinin, siyaseten bir arınma sürecinin, hem düşünsel düzeyde hem zihinsel düzeyde bir arınma sürecinin mutlak surette bir görmek istiyor. Altyapısı nedir ne değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar şöyle düşündüler. Öyle ikna ettiler bütün milletvekillerini. Hep birlikte gidersek Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu dayanamaz. Genel başkanlığı bırakır. Genel başkanlığı bırakınca biz partiye geri döneriz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi %30'un üzerinde oy alır. Biz hepimiz yeniden milletvekili oluruz. Şimdi olay öyle gelişmedi, öyle işlemedi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok kısa süre içerisinde parti topladı, toparladı. 81 il başkanı ve bütün ilçe belediye ilçe başkanlarını belirledi. Dolayısıyla parti tekrardan örgüte teslim etti, örgütün gücüne teslim etti, parti örgütünün gücüne teslim etti. Şimdi geri dönüşleri görüyoruz.
2: Ya şimdi yoğunlaşan ki şöyle, temasları meclis görüyoruz. Meclis açıldıktan sonra yeni partiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişler olacak. Ve bunlar sayı olarak öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi gereken, tekrar olması gereken
1: 35 belki, yani şöyle ana muhalefet partisi olacaksa en az 35 milletvekilinin yeni partiden işte ayrılması lazım.
2: Ben de onu diyorum, bu 6'lar 8'ler değil 35. Oradan bakıldığında yeni parti açısından da çok ciddi bir risk oluşturacağını.
3: Sevgili Hülya, şunu unutmamak lazım. Yani evet, bu arkadaşlar ne söylüyordu giderken bize, hepimize, yakın arkadaşlarımız bunlar. Bize şunu söylüyorlardı. Ya yani çok büyük baskı var. Şimdi ben geçmesem bir daha ön seçime girsem ön seçimden çıkamam vesaire falan. Şimdi işte çok büyük rüzgar var, şu var, bu var. Yani o zaman ve hala kontrolünde olan ciddi bir medya ambargosu vardı Sayın Kılıçdaroğlu'na. Hatta medya ambargosundan öte belli televizyon kanalları ve belli gazetelerin çok suçlayıcı, çok ağır itham ve ifadeleriyle inanılmaz bir kampanya başlatıldı. Bunun etkisinde kaldı arkadaşlar. Şimdi şunu gördüler. Yani
2: siz bir bu arkadaşlar dediğiniz bir rüzgar vekillerle yok, yeni partide şu an siyaset yapan kişilerle görüşüyorsunuz ve bunu bir hani kulis bilgisi dediğimiz bilgi önemlidir. Ona dayanarak şimdi Ferhat Murat'ın söylediği önemli. Burada bir aritmatik var Ali Haydar. Ferhat da diyor ki 30-35 vekil, o zaman kastettiğim vekil sayısı bu kadar çok yani Ekim ayından sonra aralığa kadar, öyle mi? Böyle bir şey.
3: Aynen öyle. Şundan dolayı yani bunun bir hem bir siyasal zemini var, hem yeni yaşanacak bir takım gelişmeler var. Dolayısıyla bu süreçleri mutlak suretle yakından takip ediyoruz. Çok net ifade edeyim. Hani Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullanmıştı. Arkadaşlar ana gövdeye geri dönecekler. Dolayısıyla o ana gövdeye mutlak suretle geri döndükleri bir dönemi, bir süreci Ekim ayından itibaren... yani önümüzde çok fazla bir zaman yok zaten. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Siz de bana Aralık ayı başında sorarsınız. Sen böyle bir şey söylemiştin, ne oldu diye. Peki, o zaman bana hatırlatırsınız.
2: Peki önemli. Şimdi ben özellikle Murat Bey size gelmek istiyorum. Evet. Niye? Çünkü yani hem kamuoyu araştırması var. Bir taraftan da siz iki tarafla da çok hani yakın temas halindesiniz, görüşüyorsunuz. O zaman bu durumda yeni partinin önünde Ali Haydar Fırat'ın söylediğine bakılırsa çok ciddi riskler var. Yani en temel risklerden bir tanesi. Yani bir tarafta işte AYM'ye gidecek, isim kaybetme ihtimali. Diğer tarafta milletvekillerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırma, öyle diyebilir miyiz? Kaptırma diyebiliriz belki de, işte o iddialar Ali Haydar Fırat'ın dediği gibi. Yani parti açısından bakıldığında hangisi daha varoluşsal bir kriz sizce? Ya da öyle mi? Siz duyum aldınız mı?
5: Evet. Şöyle baktığımız zaman 2023 genel seçimlerinden sonra muhalefetin ciddi anlamda dağıldığını gördük. Ve kendi içinde de katman katman ayrıldığını gördük. En büyük ayrılığı ise CHP'nin bölünmesiyle yaşadık. CHP'den ayrılan bir kitle aslında Özgür Özel Bey'den aradığı umudu göremedi. Yani Ekrem İmamoğlu belki partinin başında olsaydı çok farklı bir süreç olabilirdi. Ama Özgür Özel aslında bu yükü tam anlamıyla taşıyamadı. Yani bunun temelinde...
2: Tam mesela tersi de konuşuluyordu bir taraftan değil mi? Hani gösterdiği performans konuşuldu mesela değil mi? Yani Özgür Özel'le ilgili aslında bakıldığında o dönem için işte alanlarda olması, işte sürekli her gün bir yerde miting yapıyor olması falan. Sizlerle de konuştuğumuzda evet, o dönem gösterdiği performanstan bahsettiniz. Ama bugünden bakıldığında demek ki... Öyle değilmiş.
5: Meydanları dolduruyordu, mitingler yapılıyordu. Fakat aslında seçmenin beklediği o mitingin kalabalığı değildi. Örneğin Adana'ya gittiğinde o ciddi anlamda kalabalığı toplayamadığını gördük. Buradaki temel sorun aslında seçmenin, özellikle muhalif seçmenin aradığı umudu göremediği, yani çekimser kaldığı, tutunamadığı, gönülden oy veremediğini görüyoruz. O yüzden... Rasyonel düşünemeyen Özgür Özel'e karşı bir mesafe oluştu. Son dönemde iyi bir yönetici görüntüsünü veremediğini görüyoruz. Odak grup görüşmesi gerçekleştirdik. Oradaki katılımcılardan baktığımız zaman iyi bir yönetici olarak görülemiyor. Aslında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte de iyi bir yönetici olarak bir şapka verdiğini unutmayalım. Buna rağmen aslında gidişatın iyi olmadığını görüyoruz. Ben de Ali Haydar Fırat Bey gibi büyük bir katılımın olacağını öngörüyorum. Ve bu katılım
2: aralığa doğru.
5: Kasım sonrası, aralığa kalmadan. Kasım'ın sonuna doğru bu rakam belki Ali Haydar Bey'in bahsettiği rakamın da üzerine çıkabilir.
2: Değil mi?
5: Bu sadece milletvekilleriyle olmayacaktır. Yerel idarede de geri dönüşler olabilir. Neden? İki faktör var. Birincisi Özgür Özel'in rasyonel davranamadığı. İkincisi... Özgür Özel yaklaşık 1000 kişiye umut dağıttı. Mavi boncuk dağıttı. Şimdi bunu karşılama ihtimali zor. Örneğin Burdur ilindeki siyasilerin yanında olduğunu görüyoruz ama kendi içinde çıkartacağı milletvekili sayısı daha az. Orada bir bölünme mesela bu tarafa geçecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi bir kadro boşluğu var. Bir öz eleştiri yapalım bu anlamda. Hem il hem ilçe teşkilatlarında, belediye başkanlıklarında, adaylar anlamında, milletvekilliğinde çok sayıda adaya ihtiyacı olacaktır. O yüzden yarın bir gün seçim tarihi takvimi gerçekleştiği zaman göreceğiz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday başvurusu yeni partiden daha fazla olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne halen güvenin, 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin %74'ü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiğini ifade ediyor. Mesela güvenin sarsılmadığını görürüz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in önümüzdeki haftalarda açacağı paradigmalar, söylemlere de kulak vermek gerekecek. O yüzden bir kitle, Özgür Özel'in yanındaki bir kitle çekimsel bir şekilde Özgür Özel'in yanında. Bu kopuşları önümüzdeki haftalardan itibaren yavaş yavaş ciddi anlamda göreceğiz.
2: Yeni partinin ismi Merve Şebnem Oruç, bir taraftan böyle o kopuşların görülecek olması, bu iddialar, yani siyasi bir geri dönüşün işareti, tekrar ana muhalefete oturulması, muhalefet kısmına bakıldığında nasıl bir tablo, nasıl bir fotoğraf ortaya çıkartır, ne dersin? Ve partinin ismiyle ilgili söylemek istiyorsan, eğer bir değerlendirme yapmak istiyorsan alırım.
5: Ekleme yapabilir miyim?
2: Zaten AYM'de o en önemlisi.
5: Bir ekleme yapayım. Belki konuşma daha da genişleyebilir. Bir değişikliğin olma ihtimali yüksek. Yani yeni partinin içerisinden aldığımız duyumlar. Fakat logo hiç değişmeyeceğini söylüyorlar. Yani logo kalacağı, isim değişikliğinin
4: logo
5: olacağı.
4: Logo yok ki ortada zaten.
5: Yeni parti logosu yani kalacak. Çünkü onunla ilgili herhangi bir revizyona gerek yok.
4: Siyasi parti iletişimiyle alakalı yok ya.
2: Merve, bir de bu hani gidiş ve dönüşler. Hani gidersin ama geri dönerken de yine tekrar partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hani vaat edilen bir umut sana verilmediği için geri dönmek başka. Ya da başka bir öz eleştiriyle.
4: Yani
2: o da bir soluk
4: şöyle, yani bireysel beklentiler ya da vekillerin aradıklarını bulamamakları üzerine olsaydı daha anlamlı olurdu. Ama tabii şimdi yani ilk sınavının böyle bir şey olması yeni partinin bayağı kötü bir şey. İngilizce'de bir tabir var ya, you had one job diye. Direkt o geliyor aklıma, yani senin yapacağın bir iş vardı. Hani işte devamlı çoğunlukla getirmezler ama onu da beceremedin diye. Gerçekten ama gerçekten Özçük böyle. Neden? Neden?
6: Hakkımı uygulamadım.
4: Yani şimdi bu evet, mesela yani Can Özçelik bile söylüyor. Ya burada çok ciddi bir hata var. Hukukçuları nasıl bunu sormaz? Hukukçunun aklına...
0: Can Özçelik bile derken yani...
4: Hayır yani burada çünkü savunulacak bir şey yok Can, gerçekten.
0: Ben yeni parti savunmuyorum yeni parti ama sadece bir
4: haksızlık
1: Can Özçelik bile bunu söylüyorsa cidden dikkat etmek gerekir.
4: Hayır yani söyle... Şurada herkesin hemfikir olduğu bir konu. Bu da olmamalıydı. Bu da olmamalıydı denilen bir durum söz konusu. Neden? Ya bir parti kurulurken ya da bir ya parti geç bir sivil toplum kuruluşu, bir dernek, bir ne bileyim bir şirket kurulurken ya tescilline döner bakarsın. Gerçekten. Ya burada hiç mi sicil araştırması yapılmadı? Hiç mi emsal araştırması yapılmadı? Yani hukukçuların ya işlerinin, kimliklerinin doğası gereği bunu doğrudan otomatik olarak sormaları gerekirdi. Hele bir de böyle jenerik bir isim seçiyorsan. Biz niye konuşmadık? Medya niye konuşmadı? Medya şunları konuştu değil mi? Domain konusu konuşuldu. Web sitesi konuşuldu.
0: Ama evet,
4: sosyal medya konuşuldu.
0: Doğru.
4: Bunlar konuşuluyorsa evet. Bu kesin, yani bu kesin konuşulmuştur, bakılmıştır
0: tabii,
4: diye düşünüyorum.
0: Evet, o domain dedi, şey yapılmadı.
1: Birisi bana mesaj attı. Yeniparti.com satılıkmış. Beni de bir rakam koymuşlar. O bile onlarda değil. Marka patenti partinin, o bir başka birisinde. Yeni parti ismiyle kuran kişi de bir bambaşkası
4: ama
1: birisi.
4: Ama feca, çünkü bunları sorgulamıyoruz. Çünkü bunlar işin A, B, C'si. Yani bunun yapılmamasını gerçekten bugün hala var. Anlayamıyoruz.
0: Yani
4: insanın aklına en kötüsü gelir. Yani. Mesela ben Öztürk Yılmaz'ın partisinin adını... Yani aklımda kalmamış, hafızamda Yenilik Partisi oldu. Ama işte... şunu düşünürsün en kötü. Yani en kötü bir ön mutabakat. Yani el sıkışırsın, bir problem olmayacağına dair falan.
1: Muvaffakatname alırsın.
4: Yani evet, bir muvaffakatname alırsın. Bu da yapılmamış. Eğer
2: ama bile... aynı çatı altında görülmek de...
4: Ama günün sonunda bunu bak, emsal araması dediğim şey bu. Emsal araması, yeni parti ismine daha önce başvuru olmuş mu? Önüne bir engel çıkmış mı? Çünkü çok jenerik bir isimden bahsediyoruz. Bambaşka çok, hani bu arada Özgür Özel diyor ya bu partinin adını millet koydu. Eğer öyleyse yani bence yeni parti, yeni parti, yeni parti tekrarından kulaklarında aşina kalmış ve çok hızlı kurulmuş. Bana öyle geliyor
1: ama
4: yani.
1: Yok, daha önceden de yeni partiyle bir parti, iki tane parti ihale etmeye çalışıyorlar. Daha önceden ya. Tamamen kendini oradan savunmaya çalışıyor.
0: Yani Tuncay Özkan'ın kurduğu gerçekten parti var, yeni parti yani isim olarak daha ya öncesinde de parti var.
4: Peki bir şey söylüyorum, emsal araması yaptı.
3: Her gün gazetelerde, köşe yazılarında.

0: Kurulmaması talebi kanallarında... var.
1: Yeni bir parti kurulması talebi var falan. Hep böyle cümleler de duyduk bir taraftan.
2: İşte zaten
1: o zaman adı da mesela yeni parti olsun.
2: Çok hızlı oldu. Bittiye gelmiş zaten.
1: Bittiye gelmiş. Galiba oldu.
3: Burada.
1: İşte oldu.
3: Konuşan sizsiniz. İşte onu söyle. Zikreden sık sık sizsiniz. Kur'an sizsiniz. Bir beceriksizlik, başarısızlık olduğunda da fatura kim? Millet kurdu.
2: Ama
3: oldu.
2: Yani işte
3: o yüzden değiştiremiyor.
2: Ortadaki eleştirilerle ne yani. Harfinden vesaire bakıyorsun, kurumsal kimlik çalışması zaten yapılmış. Onlar çok hızlıya geldi yani. Zaten. Bunların hepsini konuştuk da. Şimdi bunu vekillerin CHP'ye geri dönme iddiasına bağlayacağım. Böyle başlayınca bir hayal kırıklığı olur. İlk testiniz. Ya çünkü sonuçta siz CHP'ye sadece muhalefet için doğduysanız bu kazayı hadi affedelim bir çünkü travma yaşıyordunuz falan diyelim. Ya değil ki memlekette bak bu kadar vekil bizimle geldi. Biz ana muhalefet olacağız. Biz artık iktidara yürüyoruz iddiasındasınız. Ama o iddiadaysanız hele bir de dönüp mesela iktidarı sürekli olarak eleştirmek istemez misiniz? Yani normal muhalefet bugün de yapıyor. Ya işte şunu şöyle yaparken hiç düşünmediniz mi? Bunu böyle derken hiç aklınıza gelmedi mi? Ya sen ilk işin hiç mi düşünmedin kardeşim? İsmi koyarken bir dönüp bakmadın mı? Dolayısıyla yani memlekete ya hani sürekli mesele, şu söyleniyor ya acaba memleket meseleleriyle ilgili politikaları ne, stratejileri ne? Yani daha kendin ne alakalı?
4: Türkiye'nin tartıştığı bir konu var değil mi? Bir haftadır, 10 gündür. Mesela yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi açısından da söylüyorum ben. Bunu isim meselesinden yeni parti bunu konuşamıyor ve halkın bir sorununu anlatamıyor.
2: Evet, ama işte daha yani ilk meselesi karşı karşıya kaldığı ilk mesele bir kriz.
4: Bakın sorun
2: kendi kendine çıkardığı bir kriz
4: üstelik. İktidardan kaynaklanan bir sorun. Onun bakanıyla ilgili bir sorun. Ama yine çıkıp o sorunu çözecek, tabii ki iktidar çözecek. Yine Cumhurbaşkanı müdahale etti çözecek.
3: Ama çözüm başka önerisi bir şey. Getirirsin,
4: ama çözüm önerisi getirmek. Çözüm önerisinden ötesi bu sistemin değişmesi gerektiğini ve yeni sistemin de nasıl olması gerektiğini söylemesi gereken muhalefet bunlar hiç konuşmuyor.
5: Ya sevgili Can, yeni parti, bak şu fon,
4: yeni parti
5: fonla ilgili
4: tartışıyor. CHP'de
1: çok
4: yeni partiler ne
1: yapalım? Ama Ali Haydar Fırat senin
4: hayır ben şey açısından söylüyorum. Bir yeni konu açmak için söylemiyorum.
3: Ya Türkiye'nin meselesi
1: açılması
3: diyor.
1: Zaten çok
2: dış politika ama yani hayır, kendi kendine ürettiği krizden çıkamıyor ki.
4: Dış politika açısından da mesela değil. Gündemlerinde yok. Mesela değil mi? İsrail Başbakanı Türkiye'yi hedef alıyor ama yeni partinin kurumsal anlamda gözümüzden de kaçmış olabilir ama bu ekranlarda olsalar ne olduğunu anlayabiliriz. Yeni parti ne düşünüyor acaba peki, bu konuda diye düşünebiliriz. Tamam. Bundan uzaklar. Benim eleştirdiğim nokta da
1: şimdi
4: bu.
1: Şimdi şu noktadan sonra yani yeni parti bu isim meselesiyle ilgili kendi içinde işte bir mücadele ediyor ayrı. Ama AYM bir karar verecek ve o karara bir şekilde uyulmak zorunda. Ardından da zaten belki önüne gelecek olan bir kelimeyle yine o yeni kelimesi kalarak farklı bir. Ama bu yani parti isminden ve o tabeladan ve o logodan çok bağımsız gerçekten yeni partiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ali Haydar Fırat'ın dediği kadar isim geçerse ve vekil olarak ve orada bütün ana muhalefet o denklem tabii değişirse o zaman biz çok daha başka bir şey konuşacağız galiba. Yani siyaseten bakıldığında bir gitmeler gelmeler orada oldu. Orada yenilik ne oldu? Neye karşılık geldi? İlkesel miydi değil miydi? Soruları biraz daha fazla ağırlık kazanacak. Çünkü sayı ve aritmetiğe bakıyor Türkiye'de iktidar denklemi ve düzlemi böyle. Ne dersiniz? Siz de bir toparlama yapın. Çünkü
6: vallahi şöyle yani şimdi
1: AK Parti'de nasıl tartışılıyor bu ya da tartışılıyor
6: mu? Bizde ya da nasıl bakılıyor? Ben hani bunu böyle şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bizde hiç konuşulmuyor yani. Hiç öyle bir gündemimiz yok. Gerçekten yok. Hani bunu böyle bir ya karşı tarafa böyle bir tahkir edici bir ifade kullanmak için söylemiyorum. Gerçekten yok yani. Bizim gündemimizde hani yeni partinin ne olacağı, ne yapabileceği. Ya şöyle diyelim ya bakın biz daha 25. yılımızı geçtiğimiz ay bir işte büyük etkinlikle kutladık biliyorsunuz. Ya siyasi partilerde bu büyük etkinlikler var olur. Hele hele büyük en Türkiye'nin işte inanılmaz 25 yılına damga vurmuş bir iktidar partisi ise bunu yapar zaten. Ama onun arkasında başka bir şey daha oldu. O çok da belki gözden kaçmıştır onu hatırlatayım. Biz bir 25. yıl vizyon belgesi açıkladık. Çok detaylı bir belge o. Çok ciddi çalışıldı onun üzerine. Ve hani böyle bir hafta kala, bir ay kala ya bir bakın bizim

0: arkadaşlar işte bir hangi birim şu birim şuna baksın, bu birim buna baksın diye değil. Epey bir zamandır gerçekten akademisyenler, bilim insanları her bir başlık üzerine hem sahadan aldıkları verileri hem de dünyanın yeni trendleriyle AK Parti'nin gidişatı, Türkiye'nin gidişatı, Türkiye ile AK Parti'nin gidişatının örtüştürülmesi, bununla alakalı epey bir çalıştılar ve 10 temel başlıkta. Bunun içerisinde işte küresel sistemin dönüşümü var, milli teknoloji meselesi var, inovasyon var, üretim ve ihracat perspektifinin nereye evrileceği var. En böyle hani bizim yumuşak karınlarımızdan bir tanesi olan ve çoğunlukla da hakikaten şeye dönüşen, biraz da bize dair bir eleştiri konusuna dönüşen tarımın millileştirilmesi meselesi var. Bunun içerisinde yeşil teknoloji, yeşil dönüşüm var. İşte kadın meselesi ayrı, aile meselesi ayrı, gençlik meselesi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın seçim arifesinde bu tartışmalar programlarında yine olacağız biz. Ve ben işte yeni partideki çok yakın arkadaşlarım var. CHP'deki çok yakın arkadaşlarım var. Beraberiz. Yurt dışı seyahatlerinde sürekli birlikteyiz.
1: Komisyonlar oluyor, bir şekilde parlamentoda. Yani tartışıyorsunuz. Avrupa sadece tartışmıyorsunuz
0: ki, değil mi? Avrupa Konseyi'nde yeni parti adına Özgür Bey olacak bundan sonra. Biz Özgür Bey'le de beraber olacağız şeylerde, programlarda. Şimdi ben onlara da söylüyorum. Onların yani yeni parti seçmenine de CHP seçmenine de söylüyorum. Diğer bize muhalefet yapan seçmenin tamamına da söylüyorum. Ya bakın seçim öncesinde insanlar umut, gelecek perspektifi ve gelecek projeksiyonu ararlar. Bunlar seçmeni soğutur. Bunlar uzaklaştırır. Ve siz sadece Erdoğan düşmanlığıyla, sadece AK Parti düşmanlığıyla gidebileceğiniz, alabileceğiniz limitin şeyi bellidir. Şu ana kadar bu çok defa denendi muhalefette ve aynı hata, aynı şey yeniden tekrar ediliyor, yeniden tekrar ediliyor. Hatta geçenlerde medyaya düştü. Meral Akşener o masadan, altılı masadan kalkma esnasında böyle bir eleştiri, böyle bir temel politika eleştirisi getirdiğini masaya söylüyor. Ya sadece Erdoğan düşmanlığıyla bu konsolidasyon sağlanamaz ve ileri erimli, uzun erimli bir siyasi mücadele verilemez. Şimdi bu asıl bence yapısal problem bu. Onun haricinde ya yeni parti bir umut verir mi, geçmişte verdi mi, bundan bir sonra verir. Ben verebileceğini düşünmüyorum. Bir siyaset bilimci olarak aynı zamanda verebileceğini düşünmüyorum. Verebileceğini düşünmeme sebebim de sadece şey değil. Bir defa bir ana, hele hele CHP gibi bir logodan kopmak öyle çok kolay bir iş değildir. Seçmen açısından da söylüyorum. Seçmenin alışkanlıkları açısından da söylüyorum. Dolayısıyla bu şu logo...
1: Seçmen davranışı.
0: Tabii tabii, seçmen davranışı. Bu logo, CHP logosu ilgili seçmen kitlesini... Bir defa herhangi bir şeyde 5 defa düşündürtür. Bir de Türk siyasi hayatında ana kitleden kopup da başarıya ulaşmış olan AK Parti haricinde bir örnek yok. Onun da çok bambaşka dinamikleri vardı. Yani 2001 krizi vardı, başka şeyler vardı, yepyeni bir nefes ve bir çekirdek, bir ideolojik çekirdek vardı AK Parti'de. O ideoloji çekirdek sonra büyüdü, sonra genişledi, sonra yeni realitelerle kendisini güncelledi, revize etti ve 25 yıla böyle hükmetti. Şimdi yeni partide bir defa böyle bir durum yoktu.
1: Siz diyorsunuz ki kurmaya çalıştığı siyasi bir kimlik inşası var ve bir ilke inşası var, ama bu inşalar yaşanırken bir taraftan da yani parti ismini konuşuyoruz, logoyu şimdi konuşuyoruz. Bunlar, bu nasıl bir öngörüsüzlük mü demeye çalışıyorsunuz?
0: Bunlar ciddiyetsizlik.
2: Bununla ilgili bir ekleme yapmak isterim.
0: Dolayısıyla bir husus bu. Yani siz hani paldır küldür giden ve nereye gitmek istediğini çok da bilmeyen bir parti. Bir de başka bir şey, siyaset aynı zamanda ilgili yerel yöneticiler, belediye başkanları, meclis üyeleri ve milletvekilleri için ve MYK, MKYK gibi organlar için siyaset bir gelecek arayışı ve gelecek ümidinin olduğu rotaya yönelmektir, yönelimdir. Yeni parti bunu vermiyor. Dolayısıyla bunu vermeyince de ne olacak? Bunu vermeyince ne olacak? CHP'ye veyahut başka yerlere şimdi bir tartışılıyor. Üsküdar ne oldu? Nasıl oldu? Üsküdar'ın şu anki yeni seçilen başkan vekili...
1: Üsküdar'a çok şeyimiz kalmadı.
0: Benim de yakın arkadaşım aynı zamanda. Şimdi oradaki süreci biliyorum ben. Yani bu iktidarın bir operasyonu olarak...
1: Adalar üzerinden ve Üsküdar üzerinden yani, aslında biraz İBB'yi de tekrar söylüyorum, konuşacaktık ama...
0: Siyasetçinin belediye meclis üyesi de dahil olmak üzere. O yüzden söyledim. Siyasetçi gelecek arar. Eğer o geleceği göremezse de sonuç Üsküdar olur. Veya adalar olur. Yani bunu ısrarla yeni parti ve CHP'deki arkadaşlar ısrarla kendi meselelerinin dışında başka yerlere tahvil etmeye ve ihale etmeye çalışıyorlar ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve

0: Parti'ye yapıyorlar. Hayır. Bakın tekrar söylüyorum. Yeniden bir manipülasyon ve seçmenini yeniden bir kandırma operasyonu bu. Ve bunun sonu 2028 seçimlerinde yeniden muhalefet açısından söylüyorum. Hani bir siyaset bilim analizi için söylüyorum. Hakikaten bir tahkir etme için değil muhalefeti. Ama yeniden muhalefet açısından hüsrana döner. Evet. Ve oraya doğru gidiyor.
1: Son bir söz alabilir miyim?
2: İlerleyebilir miyim?
3: Geleceğim. Son 3 dakikam zaten. Yani reklama 3 dakika var. Kısaca tamam. Alayım. Ardından Ali Haydar.
4: Sayın Babacan'ın yorumuna katılıyorum. Doğru bir analiz. Yeni partinin bir hatası var. Geçmişte AK Parti'ye baktığımız zaman yeni refahtan Refah Partisi'nden ayrıldığı Fazilet. Dönemi hatırlayalım.
1: Fazilet kapandı. Fazilet
4: özür dilerim. Faziletten ayrıldığı dönemde kendilerini yenilikçi ifade etti, değişimci olarak ifade ettiler. İlk 15 gün Fazilet'le çatışan bir Sayın Erdoğan vardı. Ama 15-20. Gününden sonra bunu terk etti Sayın Fazilet Erdoğan. Ve ekip arkadaşlarıyla birlikte hareket eden, konsolide olduğunu gösteren ve yenilikçi, değişimci bir tam anlamıyla bir umudu tetiklediğini gördük. Ama yeni partinin bu serüvende halen eskiyle yeniyi tartıştırdığını görürüz. Yani eski dediğimiz CHP olarak ifade ediyorlar. Kendilerine yeni. O yüzden her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve yönetimini tartışmaya açarak aslında kendisini gölgelediğini görürüz.
3: Umudu oluşturamadı. Onu gölgeliyor. Oysa yeni bir başlık açmalı, yani adına uygun diyorsunuz ama bu isim tartışması bakalım gerçekten ne olacak AYM'de, onu merak ediyorum. Ali Haydar, Fırat, şöyle bir dakika sadece ne olur.
1: Hemen söyleyeyim. Yani mesela sadece fon meselesiyle ilgili yaklaşık olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne 20 tane açıklama yapıldı. Bugün tekrar işte hem Abant kampında konuşuldu hem öncesinde Sayın Cemal Can Polat çok önemli bir açıklama yaptı. Dolayısıyla hani ülke gündeminde takip etmek gerekiyor. Bir parantez açayım, öyle bitirelim. Bir teşekkür edeyim. Ya belki dikkatini çekmiştir. Tunceli'de Şefik Bey var, valimiz. Çok güzel çalışmalar yapıyor, çok değerli çalışmalar yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da kendisini aradı, teşekkür etti. Yani oradaki inanç merkezlerini, yollarını falan hepsini yeniden yaptı. Orada işte Alevi toplumun kabul ettiği, kutsal kabul ettiği hayvanlar var. Onların avlanmasını yasakladı. Dolayısıyla çok değerli bir iş yapıyor Şefik Valimiz. Buradan kendisine hem saygılar hem teşekkürlerimizi yollayalım. Umuyorum ve diliyorum hem bu hassasiyetler Türkiye'de çoğalır. Benzer bir takım örnekler daha sık görürüz.
0: Bizim Malatya valimiz de iyiydi bugün.
3: Onu da söyleyeyim. Selam söyleyelim peki elbette. O zaman. Teşekkür ediyorum Ali Aydar.
1: Teşekkürlerimizi sunalım.
5: Erzincan Hamza Bey de iyi.
3: Merve Şebnem Oruç gazeteci, Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı, Can Özçelik gazeteci ve not1.com yazarı, Ferhat Murat gazeteci, Profesör Doktor Abdurrahman Babacan AK Parti Malatya milletvekili, Ali Haydar Fırat, Doktor Ali Haydar Fırat iletişim bilimci, sağ olun katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Ben konuklarımı uğurlayacağım bu arada. İyi kısa akşamlar. Bir reklama girelim, soluklanalım, ardından buradayım efendim.

Şimdi şöyle, Enine Boyuna'nın sonuna geldik. Biraz da soluklandı. Konuklarımı uğurladım. Yani Türkiye'de, dünyada ne var ne yok. Yani konuklarıyla birlikte olacak birazdan. Evren Aydın sizinle birlikte olacak. Önemli bir kuşak, özel bir kuşak bizim böyle gece kuşaklarımızda. Habertürk'te kalın diyorum. Yarın ana haberde görüşeceğiz. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi geceler sevgili dostlar. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız. Evren Aydın ben. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle gece raporunda her zaman olduğu gibi sizlerleyiz. 2 saat boyunca bilmeniz gereken tüm gelişmeleri paylaşacağız. Ama önce gecenin başlıkları. Efendim 131 fonun tasfiye edilmesi kararının ardından her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İşte bu kapsamda fon soruşturmasında 3. dalga operasyonu yapıldı. Gözaltı sayısı da artıyor. SPK'dan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da yeni açıklamalar var. Birazdan detaylandıracağız. Ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarafları Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler'de amacımız bölgedeki sorunları bölgede çözmek demişti. Riyad'daki toplantıya peki kimler katıldı, neler yaşandı, hepsine bakacağız. Ve Türkiye ve Fransa şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Skor 0-0 devam ediyor. Peki nasıl bir maç oluyor? Karşılaşma sonrasında konuklarımız olacak, detaylandıracağız. Hadi başlayalım. Gece raporuna sıcak gelişmelerle adım atacağız. SPK suç duyuruları ve idari tedbirlere ilişkin yeni bazı detaylar açıkladı efendim. Bazı kişi ve kurumlara yönelik işlem yasağı kararları da var. Tüm detaylar şimdi Buse Gençtürk'te, Habertürk muhabirinde. Buse.
1: Evren Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu Özdata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi pay piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı ve kurul 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. SPK bülteninde yer alan karara göre 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç duyurusu kararı alındı. SPK ayrıca hakkında suç duyurusu

0: kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde ettikleri ya da elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarında ve 500 bin liradan az olmamak üzere ödemeyi kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca pay piyasasındaki işlemlerle ilgili olarak 11 kişiyle Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi hakkında da 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Yasak borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda ve Özata Denizcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında uygulanacak. Suç duyurusunda bulunan 11 kişiden 5'i hakkında da sahip oldukları tüm lisanslarını işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine de karar verildi. SPK'nın aldığı yeni idari tedbirler bu yöndeydi diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Teşekkürler. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk sıcak gelişmeleri bizlerle paylaştı ki geceye yansıyan tek sıcak gelişme bununla sınırlı değil efendim. Fon soruşturmasında da açılışta da aktardım. Üçüncü dalga operasyon vardı. Yeni gelişmeler var. Peki kaç kişi gözaltına ve son durum ne? Oradaki detaylarda Gizem Türemen'de olacak. Gizem.
2: Evren Aydın, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün derinleşiyor. Son yaşanan gelişme, emniyette gözaltında bulunan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilen o şüphelilerden ikisinin tutuklanmasına karar verildi. Böylece dosyada tutuklu sayısı 47'ye yükselmiş oldu. 5 şüpheli yönünden adli kontrol uygulandı şimdiye dek dosyada ve 12 firari olduğunu biliyoruz. Bunun dışında adliyede savcı huzuruna çıkan 6 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle, ikisi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yaklaşık bir yarım saat önce yaşanan bir gelişme bu, sıcak bir gelişme ve hala hakimlikteki işlemleri sürüyor. Mahkemeden savcının talebi doğrultusunda bir karar çıkarsa tutuklama sayısının yükselmesini bekliyoruz. Yani 47 olan tutuklu sayısının artabileceği yönünde hakimlikten bir karar da bekleniyor önümüzdeki dakikalarda. Bir diğer gelişme ise fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon bugün gerçekleşti. O operasyonda 12 şüpheli tespit edildi. Fotula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren, bu kişilerden hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheli belirlendi ve o şüphelilere yönelik bugün İstanbul'da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 6'sı gözaltına alındı. Bir firarinin yakalanması yönünde işlemler sürüyor. Bu da şu anlama geliyor: gözaltılar var. Yarın emniyetteki gözaltılardan adliyeye sevkler olabilir. Hem tutuklu sayısı hem adliyeye sevklerin artmasını bekliyoruz. Son olarak da dev mal varlığı tedbiri uygulandığını biliyorduk. Toplam değeri 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araçla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri de uygulanmış durumda fon soruşturmasında.
1: Pekala, teşekkürler Gizem Türemen. Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalardan biri fon soruşturmasına da son durum buydu. Gizem Türemen detayları aktardı. Devam edelim bu sıcak gelişmeleri aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz dedi. Asıl olanın alınan kararların sade eksiksiz uygulanması olduğunu da ifade etti. Gündeminde aynı zamanda Mekke Anlaşması, ABD ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı da vardı.
3: Hoş geldiniz reisim, hoş geldiniz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Örgütün silah bırakma kararının sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.
5: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz bölge hedefi kapsamında Suriye'deki gelişmelerinde takip edildiğini belirtti. Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin tahkimi açısından zaruridir dedi.

0: Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin mesajlar da verdi.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlenmektedir.

0: saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç, istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir.
1: Erdoğan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisine ilişkin soruya, Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki önceliğinin çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.
2: Sevgili dostlar, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği ve kritik tespitlerde bulunduğu Mekke Anlaşması'nın tarafları da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'daki toplantıya katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya gelmişti. Toplantıya dair yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki tesislere hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil toplantı düzenlemesi ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Devam edelim siyasetten konularla, başlıklarla. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de fon soruşturmasına değindi ve ilk işlemden itibaren herkese bakılmalı çağrısı yaptı. Özel, Ankara'daki gar saldırısı davasını takip etti. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu söyledi.
3: Borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar.
4: Fon soruşturması gündemindeydi. İlk işlemden itibaren araştırılması gerektiğini söyledi.
3: Maliye Bakanı'na ve ona bağlı masaya çok önemli görevler düşüyor. Bu masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. İlk işlemden itibaren bakmak gerekiyor. Kimseleri kenarda tutmak, gizli tutmamak gerekiyor. Ve bir kez daha somut önerimizi tekrarlıyoruz. Nasıl Amerika bu meseleyi geçmişte bu parayı kazananlardan bu paraları tahsil edip mağdurları dağıttı ve sorunu çözdüyse aynı şekilde bu sorunun Türkiye'de de çözülmesi lazım.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2015'te 104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı terör saldırısına dair davayı takip etti. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur dedi. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu ifade etti.
3: Zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim.
2: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alınırken 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını da yapan Mustafa Selami Ekici de var.
5: Türk dünyasının lideri.
4: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri

0: ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
1: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
0: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kazakırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da dikkat çekici mesajlar var. Örgütün fesi ve silahsızlanma sağlanmadan çerçeve yasanın uygulanmayacağını belirtti. Kurtulmuş ayrıca erken seçim tartışmalarına da değindi. Meclis vaktinde bir seçime hazırlanıyor dedi.
4: Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur.
0: Silahsızlanma tamamlanmadan çerçeve yasanın uygulanmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu işaret etti.
4: Meclisimizin açılmasıyla birlikte meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. İzleme ve irtibat komisyonunun kurulmasına dair sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı.
4: Mecliste grubu bulunan partilerle yapacağımız istişarelerle nasıl işleyeceğini tespit edeceğiz. Partilerden de kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. De facto bir komisyon olacağı için aynen önceki komisyonda olduğu gibi partilerle yapacağımız müzakereler sonucunda ortaya çıkacaktır. Öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına da değindi.
4: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Siyasi şartlar olgunlaştığı için erken seçim olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
0: Kurtulmuş, anayasa ve meclis iş tüzüğü değişikliği için çağrı yaptı.
4: Herkesin bu benim anayasam diye sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazım. Bu şarttır, elzemdir ve vakti gelmiştir. Bırakalım sonraki dönemlerde yapılsın fikri ise sadece topu taca atmaktır. Siyasi ahlak yasasının, siyasi etik yasasının da oluşturulması Türkiye demokrasisine katkı sunacak metinlerdir.
0: Numan Kurtulmuş, 131 fonun tasfiyesine ve soruşturma sürecine de değindi.
4: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmeden tespit edilmiştir. Valla kimsenin gözünün yaşına bakmadan ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Kurtulmuş, meclisin açılmasıyla birlikte Mekke Anlaşması'nın da en kısa sürede meclise geleceğini belirtti. Dördüncü yasama yılında meclise 160 fezlekenin sunulduğunu, karma komisyonda bekleyen 1096 fezleke olduğu bilgisini verdi.
3: CHP'nin yeni yasama yılı için 3 gün sürecek milletvekili kampı bugün Bolu'da başladı. Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi

0: kampta masaya yatırılacak. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu vekillerin önerilerini ve taleplerini de dinleyecek.
1: Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi CHP Bolu Abant'ta kampa girecek.
2: Hoş geldiniz başkanım.
1: Kampın açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitap edecek. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüteceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Milletvekillerinin Türkiye'nin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Yeni yasama döneminde atılacak somut adımlar belirlenecek. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve vatandaşlarla kuracağı iletişimin güçlendirilmesine yönelik detaylar kampın konu başlıklarından birisi olacak. Seçim bölgelerinden vatandaşların taleplerinin siyasi gündeme yansıtılması için yeni çalışma yöntemleri ele alınacak. Kamp süresince genel merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi üzerine de değerlendirmeler yapılacak. Ekonomideki gelişmelerin ana gündem maddelerinden birisi olacağı kampta emekliler, asgari ücretlilerle esnaf ve gençlerin sorunları ele alınacak. Kamp, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve kapanış bildirgesinin paylaşılmasıyla sona erecek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili son durumu, son gelişmeleri paylaştı. Batan gemideki tüm alanlara ulaşıldığını söyleyen Üstel, Başkan Aş'ın bulunamadığını belirtti. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. KKTC Başbakanı Üstel, batan gemi faciasında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Enkaz altındaki tüm alanlara ulaşıldığını belirten Üstel, Başkan Aş bulunamadı ifadesini kullandı ancak aramaların devam ettiğini söyledi. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş ve gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. BM Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in gündeminde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler vardı. Biz coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak kaderimiz diyen Mitsotakis, ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair ortak bir anlayış olması gerektiğini söyledi. Bu arada Mitsotakis'in İsrail Başbakanı ile Netanyahu ile yaptığı o görüşmede tepkileri beraberinde getirdi.
1: Birleşmiş Milletler kürsüsünden Türkiye ile ilişkilere değindi. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi.
3: As I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. İki ülke arasında hassas bir ilişki olduğunu söyleyen Mitsotakis, nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
3: Over the past three years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust, and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead.
1: İki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri süren Mitsotakis, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu. Mitsotakis'in gündeminde Gazze de vardı. Barış planının uygulanması gerektiğine dikkat çekerek Yunanistan'ın İsrail'le stratejik ortaklık içinde bulunduğunu hatırlattı.
3: Strong strategic partnerships.
1: Mitsotakis'in New York temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi ise tepki topladı. Yunanistan'da muhalefetten Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Sakel Laridis görüşmeyi utanç verici olarak nitelendirdi. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakel Laridis, bu görüşmenin Yunanistan açısından doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim sürerken ılımlı isimlerden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan olumlu açıklamalar geldi. Amerikan basınına konuştu Pezeşkian ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda biz istekliyiz dedi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Arakçı da Washington'a 7 günlük yeni bir ateşkes teklifi sunduklarını duyurdu.
1: ABD ile müzakereye dayalı bir anlaşmaya istekli olduklarını söyledi. Biz savaşı seçmiyoruz. Savaş bize dayalı.

0: Yatıldı dedi.
1: Başkanınızla bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz.
0: BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD merkezli Fox News'un sorularını cevapladı. İran'ın savaşı mı yoksa anlaşmayı mı tercih ettiği sorusuna ılımlı yanıtlar verdi.
1: Sorunları diyalog yoluyla çözebilecekken birbirimizi öldürme yoluna gitmemeliyiz. Ancak İsrail'in kışkırtmalarıyla bu savaşı bize dayattılar. Yine de biz bunun devam etmesini istemiyoruz. Buna son verip vermeyeceğine karar vermesi gereken taraf Amerika'dır.
0: Pezeşkiyan, İran'ın uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamında yükümlülüklerine uyacağını belirtti. Sağlığı merak edilen İran lideri Müşteba Amane ile de yaklaşık bir ay önce bizzat görüştüğünü söyleyen Pezeşkiyan, 7 saat kadar vakit geçirdik ve sağlık durumu gayet iyi dedi. New York'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı'den de yeni bir açıklama geldi. Belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir teklif sunduklarını aktaran Arakçı, planın müzakerelere yeniden başlanmasını öngördüğünü de belirtti. Şartlarsa ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesi olarak sıralanıyor. Kaynaklarda tarafların Katar'ın arabuluculuğunda görüşmeler yürüttüğünü belirtiyor.
2: Sırada süper güçlerin buluşması var. Amerikan Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki ülke için de olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik dedi. İki lider daha sonra ulusal arşivi de gezdi. Xi, ABD ziyaretini tamamladıktan sonra da ülkesine döndü.
3: Harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. İlerleme kat ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da çay içip sohbet etti.
4: A lot of very positive things happened. America is very happy about this visit and I'm sure China is very happy also.
3: Görüşmede Xi, Trump'ın Mayıs ayındaki Çin ziyaretini hatırlattı. İstikrar temelli Çin-Amerikan ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Trump, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Xi de Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Trump'la yeniden görüşeceğini bildirdi. Liderler Beyaz Saray'daki programlarının ardından ulusal arşivleri ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng daha sonra Washington'dan ayrıldı. Trump sosyal medya hesabında görüşmemiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu diye yazdı. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak ifadelerini kullandı. Xi en son 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti.
2: İspanya Başbakanı Sanchez'e BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı. Daimi üyelerin veto etkisinin kaldırılmasını ve tüm bölgelerin adil bir biçimde temsil edilmesini istedi. Bildiğiniz gibi yaklaşan bir BM Genel Sekreterliği seçim var. Bu konuda da artık bir kadının seçilmesi gerektiğini belirtti Sanchez.
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişsin dedi. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İspanya Başbakanı Sanchez, tüm bölgelerin adil temsil edileceği bir reform çağrısı yaptı. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ülke bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem taraf olmamalı ifadelerini kullandı. Sanchez, Aralık sonunda görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yerine bir kadının gelmesi gerektiğini söyledi.
5: Örgütün 80 yıllık tarihinde bu görevi 9 erkek yürüttü. Artık sıra bir kadında, Latin Amerikalı bir kadında. İnsanlık adına konuştuğunu iddia eden Birleşmiş Milletler'in başında daha önce hiç kadın olmamış olması nasıl mümkün olabilir? 30 yıldır en kalabalık 3. kıtanın bu görevi üstlenmesine izin vermediysek tüm kıtalar nasıl temsil edilecek?
3: Sanchez isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. İspanya'nın Ukrayna, Lübnan ve İran'daki saldırganlar

0: savaşlarına karşı olduğunu vurguladı. Ülkesinin Rusya'ya yaptırımlarını, İsrail'e silah ambargosunu ve Gazze'deki saldırılara yönelik tepkisini hatırlattı. Sanchez, nükleer silahsızlanma için yeni bir uluslararası düzenleme çağrısı da yaptı. Sosyal medya ve yapay zeka şirketlerine daha sıkı denetim istedi. Ceuta'da yaşanan göç krizine değinerek, göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesine karşı çıktı.
1: Geçen yıl Mersin'de bir pasajda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor. Sanın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada adli sırf raporu da dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın basınç uygulanarak yüksekten düştüğü belirtildi.
2: Sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor.
3: O kovalamacanın ardından Eyüp Can'ın cansız bedeni pasajda bulundu. Adli tıp raporu 12 yaşındaki çocuğun yüksekten düşmediğini, itildiğini ortaya koydu.
2: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüp Can 25 yaşındaki sanık tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
3: Eyüp Can, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. 29 Temmuz 2025 gecesi dükkana gelen N.U. isimli müşteriyle Eyüp Can arasında tartışma çıktı. Müşteri kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüp Can kurtulmak için bir pasaja girdi. Daha sonra çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık, Eyüp Can'ı pasajda görmediğini iddia etti.
4: Eyüp Can'ın boyu 1.50. Oradaki korkuluk 90 santim. Bilirkişi raporuna göre Eyüp Can'ın basınç olmadan oradan düşmesinin imkansız olduğu zaten biz de bunu dile getirmiştik.
3: Beklenen bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Eyüp Can'ın ölüm nedeni yüksekten düşme. Ama o düşme kendiliğinden olmadı. Raporda düşmenin önden alacağı basınçla olabileceği yazıldı. Yani itilme sonucu olduğu değerlendirmesi var. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Acılı aile davanın sonucunu bekliyor.
2: Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
1: Gece raporunda sıradaki görüntüler Trabzon'dan efendim. Kentten yine bir heyelan haberi geldi ve gördüğünüz gibi heyelanla birlikte bu kez yolda inanılmaz bir şekilde çöktü. Tam da bu sırada araçla yoldan geçen iki kişi de yaralandı.
5: Bu yolun durumu bayağı bir kötü olmuş yani.
3: Tam araç geçerken toprak kaydı, yol çöktü. Toprakla birlikte sürüklenen araçtaki iki kişi ölümle burun buruna geldi.
6: İşe gidiyorken kendileri akrabamızdır. Dükkan açmaya gidiyorlardı. O ara yol çöktü zaten.
5: Dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
3: Trabzon'da yaşayan Yalçın Özer ve Kenan Şahin erken saatlerde otomobille yola çıktı. Ortahisar'a bağlı Pelitli Mahallesi'nden geçerken heyelan meydana geldi. Tam geçtikleri yerde yol çöktü. Araç kopan toprak parçasıyla birlikte dereye doğru sürüklendi. Bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İki yaralı kurtarıldıktan sonra hızla hastaneye kaldırıldı. Özer ve Şahin tedavilerinin ardından taburcu edildi.
6: Durumları şu anda iyidir. Bir sıkıntı, problem yok.
5: Geldim araziye geldim bir bakayım. Fındık bahçelerimiz var yan tarafta. Hayvanlarımız var. Onlara arabayla geliyorken yolun kapalı olduğunu görünce yürümek mecburiyetine geldim.
3: Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Araçla girişler yasaklandı.
1: İstanbul Bayrampaşa'dan bir talihsiz kazanın görüntüsü. Otomobiller çarpıştı. Biri de kaldırımdaki yayaların arasına doğru daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ikisi ağır, 5 kişi ne yazık ki yaralandı.
3: İki otomobil çarpıştı, biri yayaların arasına daldı. Facia gibi kazada cadde savaş alanına döndü. Kaza İstanbul Bayrampaşa'da oldu. Bilgehan Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil ara sokaktan çıkan araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya ve dükkanın önünde bekleyen bir kişi vardı. Dördü de çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kazada bir otomobildeki yolcu olmak üzere ikisi

0: 5 kişi yaralandı. 2 sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kayseri'de sağlık çalışanları halı saha maçı yapmak için bir araya gelmişti ama çok dramatik bir olay yaşandı. Maç sırasında bir kişi kalp krizi geçirdi. Arkadaşları yardıma koştu ama ne yazık ki bir can kaybı var sonuçta. Şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan MAD arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yapıyordu. Maç sırasında sahada birden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık çalışanına ilk müdahalede arkadaşları tarafından yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen hastane çalışanı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hibrit çalışma ilk kez mevzuata girmiş oldu. Peki düzenlemede başka hangi detaylar var? Gelin izleyelim.
0: İş yerlerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmede yer alacak. Uzaktan çalışmada çalışma saatleri de sözleşmeyle belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili açıklama yapmıştı. Eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusu hedefleyen çalışma modelini içeren yeni reform programlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Önemli bir adım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle hibrit çalışma modeli ilk kez mevzuata girdi. Çalışmanın bir kısmı iş yerinde, bir kısmı ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilecek. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer verildi. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor.
1: Efendim, en uzun menzilli yerli füze sistemi Tayfun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Tayfun Blok 2'nin muayenesi ve kabul faaliyeti de tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren balistik füzeyle Türkiye'nin fiili ateş gücü 600 kilometrenin de üzerine çıktı. Şimdi sırada 1000 kilometrenin üzerine menzil hedeflenen Tayfun Blok 4 var.
2: Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.
0: Türkiye'nin fiili ateş gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında bir adım daha atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Tayfun Blok 2'nin kabul faaliyetinin tamamlandığı duyuruldu. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Ateş. Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Kısa sürede atışa hazır hale gelebilen füze, GPS karıştırmasına karşı yüksek elektronik harp dayanımıyla gece gündüz ve farklı hava koşullarında kullanılabiliyor. Roketsan üretimi Tayfun, Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Blok 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan, yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken, halihazırda testleri tamamlanan füzelerinde seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 94. Dil Bayramı'nda düzenlediği törende konuştu. Sosyal medyada kullanılan dile dikkat çekti. Türkçe'ye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğe sahip çıkmaktır dedi.
3: Dil, bir milletin hafızasıdır, kimliğidir, varlık ve istiklal senedidir. Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.
4: Sosyal medya diline karşı Türkçenin korunması gerektiğini söyledi. Türkçeye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.

0: kendi kavramlarını üretemeyenler başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Bu nedenle ailelerimizden okullarımıza, medyamızdan kamu kurumlarımıza kadar hep birlikte Türkçemizi doğru, güzel ve özenli kullanmalıyız. Türkçeye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 94. Dil Bayramı dolayısıyla Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen törende konuştu. Türkçenin dünyanın dört bir yanına ulaştığını ifade etti.
0: Bizlere düşen görev bu kıymetli mirası çağın imkanlarıyla geleceğe taşımaktır. Yunus Emre Enstitümüzde Türkçemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün Türkçemiz yalnızca Edirne'den Kars'a değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş bir gönül coğrafyasının ortak değerlerinin biridir.
1: Törende akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Profesör Doktor Gülsün Leyla Uzun'la Balkanlarda Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla Doçent Doktor Menent Şükriyeva ödüle layık görüldü.
2: Manisa'nın Akhisar ilçesi memleketimiz için kritik. Zeytin üretiminde çok önemli bir yere sahip. Şu sıralarda zeytin bahçelerinde herkes harıl harıl çalışıyor. Zira hasat dönemi geldi çattı. Peki bu yıl hasat nasıl? Tüm detaylar şimdi Gülçin Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinde.
3: Geçen sene yok senesiydi. Bu sene var senesinden dolayı da rekoltemiz geçen senenin iki katı bir ürünümüz var.
1: Üretici verdiği emeğin karşılığını dallardan aldı. Rekolte geçen seneyi ikiye katladı.
4: Zeytinliklerde hızlı bir mesai var. Tabii zeytin sofraya gelmeden önce dalından sıyrılıyor. Sonra işte burada tek tek ayıklanıyor. Üreticinin gözü hem rekoltede hem de bu yıl ürünün değerinde.
5: Bu sene mahsulümüz çok. İnşallah her sene böyle olur. Herkesin yüzü güler.
1: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı. Üretici gözü gibi baktığı zeytini özenle topluyor.
4: Zeytinliklerin altına örtüler serildi ve bir yılın mahsulü artık dalında. O dalındaki bereket de emekle, yani gözlerinin nuru el emeğiyle yetişti. Ve şimdi her biri toplandıktan sonra, dallar sıyrıldıktan sonra bu örtüye düşüyor ve sonrasında da kasalarda yerini buluyor.
1: Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor.
3: Zeytin bir sene çok veriyor, bir sene az veriyor. Bu sene hem üretici hem tüketicinin çok şanslı olacağı bir yıla girdik. Rekoltenin dışında muhteşem bir kalitemiz var.
6: Bu sene çok güzel, harika bir zeytin yapıyoruz yani. Dönümde bir ton zeytin alabileceğiz bu sene yani.
2: Emniyet kemeri her yıl binlerce hayat kurtarsa da bir kaza anında gebeler için risk haline gelebiliyor. İşte Şırnak'ta tam da böyle bir hadise yaşandı. Bir anne adayı ölümden döndü, karnındaki bebeğini ise ne yazık ki kaybetti. Hamile kadınları aslında trafikte bu riskten koruyacak küçük bir aparat var ama ne yazık ki pek bilinmiyor. Şimdi tüm ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde efendim.
7: Üç yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
8: Doğusta yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
9: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası, emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
10: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri. Türkan Altürk Şırnak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
8: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
10: Emniyet kemerine bağlı olarak.
8: Emniyet kemerinin yanlış pozisyonuna ilintili olarak.
9: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.

0: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini
1: Bebeği
0: sağlayacak.
1: de koruyor o
0: Tabii
1: zaman.
0: ki en önce buradaki amaç bebeği korumak.
2: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
3: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
0: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var.
1: Oraya
0: Koltuğun
1: takıyorum.
0: bu eğimine, koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatına geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
3: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
4: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak
1: Evet.
4: şekilde olan bir kemer türü.
1: Şimdi
4: Bu şu anda da çok fazla hani ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
5: İstanbul Fatih'te 5 yıldızlı bir otelde filmleri bile aratmayacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı efendim. 2 yıl boyunca 1 milyon doları zimmetlerine geçirdiği tespit edilen otel çalışanları tutuklandı. Peki şüpheliler o parayla neler yaptı bakalım.
6: Müşterilerden gelen paraları çalıştıkları otelin kasasına değil ceplerine koydular. Milyonlarca lira hortumladılar. Üstelik o parayla başka bir otelin işletmesini aldılar. Akıl almaz dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te bir otelde yaşandı. O otel %85'lik doluluk oranına rağmen zarar etti. 2 yıl boyunca durum değişmeyince 5 yıldızlı otelin sahibi savcılığın yolunu tuttu. Ekipler otelin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Çalışanların müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada otel çalışanlarından oluşan şebeke ortaya çıktı. Otelin genel müdürü, muhasebe müdürü, resepsiyonistlerin de aralarında olduğu şüphelilerin paraları nasıl hortumladığı da belirlendi. Yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin paralarını zimmetlerine geçirdiler. Restoran gelirlerini de kasaya koymadılar. Bu yollarla oteli 1 milyon dolarlık zarara uğrattılar. Sonra da o parayla gidip başka bir butik otelin işletmesini aldılar. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklanırken 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
5: Kocaeli'nde 3 yaşındaki bir çocuk 25 parça mıknatıs yuttu. Neyse ki doktorların hızlı müdahalesiyle mıknatıslar çıkarıldı.
7: Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Hem de tam 25 parça.
8: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eks olabilirdi.
7: Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evde aniden öksürmeye başladı. Durumdan şüphelenen aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemede çocuğun mıknatıs yuttuğu belirlendi. Doktorlar acil olarak ameliyat kararı aldı.
8: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık.
7: 25 parça mıknatıs yutan çocuk doktorların hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.
9: Kesinlikle bu oyuncakların yasaklanması gerekiyor. Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor.
10: Günaydın. Geçmiş olsun.
5: Kayseri'de işlenen bir cinayetten dolayı hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü Antalya'da trafik kontrolünde yakayı ele verdi. Otel servisinin şoförlüğünü yapan katil zanlısını bakın ne ele verdi.
7: Kasten öldürme suçundan hüküm giydi. Kaçtığı Antalya'da servis şoförlüğü yapmaya başladı. Trafik denetiminde polise verdiği ehliyet onu yakalattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. Bir otel servisini durduran polis, şoförden sürücü belgesini istedi. Sürücünün verdiği ehliyetin ölmüş bir kişiye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü araçtan inip kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçek adının Mehmet Ünal olduğu belirlendi. Kayseri'de kasten öldürme suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Mehmet Ünal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: İstanbul'dan havalanan bir eğitim uçağı Tekirdağ'da zorunlu iniş yaptı. Tarlaya indi. İki

0: pilotun durumu da iyi. İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı Tekirdağ semalarındayken motor arızası nedeniyle arıza yaptı. Uçaktaki pilotlar hızlı karar vererek uçağı Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya indirmeyi başardı. Zorunlu iniş sırasında neyse ki uçakta hasar almadı. Pilotlar Berk Yılmaz Okut'la Murat Alpes kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralayan Habertürk 3 bölümlük dosya haberin ikinci bölümünde bu kez de parayla itibar satın alanları mercek altına aldı. Sanal mecralarda müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Özgür Balaban bazı işletmelerin başvurduğu o satılık yorumların peşine düştü.
1: Bir yorum 150 lira, bin yorum 63 bin lira. İnternette itibarda satılıyor. Peki bir mekana gitmeden, ürünü denemeden yazılan o 5 yıldızların kaçı gerçek?
2: Şu an kuafördesiniz. Buraya gelirken Google yorumlara bakıyor musunuz?
3: Tabii ki de onları referans alarak geliyoruz. Kaç puan almış, yorumlar ne?
4: İnternet ortamında çok ciddi karanlık dehlizler var.
5: Yorum satın almak gerçekten yani çok çirkin.
2: Sosyal medyanın karanlık pazarında ikinci durak itibar. Bir yere giderken ya da bir şey satın alırken Google yorumlara bakıyoruz. Böylelikle güven kazanmış oluyoruz. Ancak o yıldızların, o yorumların satın alınıp alınmadığını hiç düşünmüyoruz.
6: Hangisi daha fazla yıldız aldıysa veya yorumları en güzel olanları tercih ediyor.
1: Ticaret Bakanlığı daha önce Google haritalardaki yorum ve yıldız satışlarını inceledi. Hizmet deneyimlememiş kişilerin yorum yaptığını belirledi. Tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan işletmelere ceza kesti.
4: 99 bin liradan 39 milyon liraya varan idari para cezası uygulanır.
1: Ancak cezalar da işletmeleri durdurmuyor. Bazı işletmeler olumlu yorum yazılsın diye ilan veriyor. Karşımıza çıkan fiyatlar ise dikkat çekici. Bir ilanda bir yorum 150 lirayken bin yorum 63 bin lira.
4: Şu kadar fiyat diye bir de piyasa oluşturmuşlar.
7: Aynı zamanda ücret karşılığında kötü yorumları sildiriyorlar.
8: Hatta yorumun içeriğini bile siz belirliyorsunuz.
4: Yorum yapacak olanların alışveriş yapmış olma zorunluluğu var.
9: Sahtekarlık mı diyelim? O yollara hiç girmedik.
3: Fake kullanıcılarla da yorum da yazdırabiliyorlar.
2: Müşteriler kaçıyor mu?
3: Kaçıyor.
2: Peki işletmeler neden yıldız ve yorum satın alıyor? Çünkü internette sadece bir yıldız, yıldız demek değil. Müşteri demek, para demek, itibar demek. Ancak işini gerçekten yapan işletmeler için bu durum büyük bir haksız rekabet.
5: Tabii ki haksız rekabettir. Karalama olarak da bunu yapıyorlar.
10: Bizim işimizin hakkına giriyorlar bu şekilde.
2: Google yorumlara bakar mısınız?
11: Evet, ben de bakıyorum çoğunlukla. Olumsuzsa farklı arayışlara giriyorum.
2: Bazı olumlu yorumları da işletmeler satın alıyormuş.
11: O zaman nasıl güveneceğiz?
1: Üstelik sahte yorumlar sadece tüketiciyi değil, rakip işletmeleri de ilgilendiriyor. Bir işletme para verip puanını yükseltirken diğeri gerçek yorumu bekliyor.
5: Çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum.
6: Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Yani nasıl fark edeceğiz?
4: Çok fazla övgü var ise ve sürekli benzer şeyler yazılıyor ise burada bir Çapanoğlu olduğunu değerlendirip Ticaret Bakanlığı ihbar etsin.
12: İyi bir yorum görmedik ama dışarıdan hoş bir yere benziyordu.
2: İyi yorum görmediniz, yine de gittiniz.
12: Evet, delikleri gibi varmış.
1: Bir yıldız, bir yorum. Ama o yıldızın arkasında gerçek bir müşteri mi var, yoksa satın alınmış bir itibar mı? Bilmek çok da kolay değil.
2: Güveniniz kırıldı mı şu an?
11: Tabii ki de. Kırıldı bayağı.
0: Efendim son dakika gelişmesi ekranlarınızda. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk karşılaşmamızı Türkiye olarak Fransa'ya karşı yaptık. 1-0 mağlup olduk. Üzücü bir sonuç ama neden böyle bir mağlubiyet geldi? Neden bir galibiyete ulaşamadık? İkinci bölümde konuşacağız. Üzücü bir haber ama aslında güzel gelişmeler de yaşanmadı değil bugün sporda. Milli boksör Buse Naz Sürmeleli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Milli gururumuz Avrupa'da ve aynı zamanda dünyada bu zamana kadar da zaten önemli başarılara imza attı. İşte sevgili editörüm Yeliz hazırlamış, kazanmış olduğu altın madalyalar. Bundan önce 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonluğu, 2019, 2022, 2025 Dünya Boks Şampiyonluğu, 2024 ve 2026'da da Avrupa Boks boks şampiyonu olarak altın madalyalara adeta ambargo koymaya devam ediyor Buse Naz. Gerçekten çok büyük başarılar bunlar. Tabii Türk boks tarihinde de bir ilki yaşadık. Milli sporcularımızdan Emrah Yaşar. Kendisiyle büyük gurur duyuyoruz. Erkekler 90 kiloda

0: İspanyol rakibini sildi adeta ve 5-0 yendi ve Avrupa sahnesinde ilk defa böylece Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten gurur verici haberler aldık bugün spor dünyasından. İkinci bölümde de Türkiye-Fransa maçını konuşarak başlayacağız. Önemli konuklarımız olacak ama şimdi ilk bölümü noktaladık. Bu arada bir de haberimiz vardı. Yönetmenim uyarıyor. Haberimizi verelim, öyle gidelim araya. Ümit Milli Futbol Takımı da UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde H grubunda 7. maçında kritik bir maçta Ukrayna'ya konuk olacak.
1: Ümit Milli Futbol Takımı Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu 7. maçı Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Macaristan'da oynanacak. Miskolç kentinde yapılacak karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 19'da başlayacak. H grubunda çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Ay Yıldızlı takım 11 puan topladı. Milliler bir maçı eksik olmasına rağmen 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Milli takım tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmişti. Ümit Milliler Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor. H grubunda 6 maçta topladığı 11 puanla ikinci sırada bulunan Ay Yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşmasından en az 1 puan alması halinde playoff aşamasına katılmayı garantileyecek. Matematiksel olarak liderlik şansını da sürdüren Ümit Milli Takım, ilk sıraya geçebilmek için bir maç eksiğiyle 13 puanla birinci konumda olan Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyecek. Milliler 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.
0: Peki, bu haberle bu sefer gerçekten kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz.

0: Çok kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz efendim. Gece raporunda ikinci dilimdesiniz ve gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölüme başlıklarımıza günün başlıklarıyla başlayalım. Efendim, terörsüz Türkiye süreci ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Açıklamasında bulundu. Alınan kararların sahada eksiksiz biçimde uygulanmasının önemine de vurgu yaptı. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik mesajını verdi. Bu arada Xi ABD ziyaretini tamamladıktan hemen sonra ülkesine döndü. Bu arada fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı ve Pusula Holding kapalı fon sisteminde İşlem gerçekleştiren kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Önceki operasyon kapsamında da 6 şüpheliden 4'ü tutuklamaya sevk edildi. Bu arada fon soruşturması devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da suç duyurularıyla ilave idari tedbirlere ilişkin bir bülten yayımlandı. Özata Denizcil'in pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Efendim, uzaktan ve esnek çalışmaya dair yeni detaylar da paylaşıldı. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte hibrit çalışmada ilk kez mevzuata girmiş oldu. Efendim, Karadeniz'e döneceğiz. Orada da fındık üreticisi dertli. Zira 1001 emekle yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri ne yazık ki göremiyor. Tüketici de elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor. Efendim, gece raporunda ikinci dilime başladık. Futbol diyeceğiz ve hemen haber rotamızı Kocaeli'ne doğru çevireceğiz. Türkiye az önce neticelenen maçta Fransa karşısında ne yazık ki 1-0 mağlup oldu. ET Spor muhabiri Oğuzhan Genç karşılaşmayı takip etti. Son bilgileri, son detayları kendisinden alacağız. Oğuzhan, neden böyle oldu? Aslında umutlarımız, beklentilerimiz vardı. En azından 1 puanla kapatabilirdik. Ne kadar güçlü de olsa Fransa. Dinleyelim senden. Buyur.
1: Teşekkürler Evren Aydın. Kocaeli'den herkese iyi geceler dileyelim. Amili takımımız az önce sonuçlanan karşılaşmada Fransa'ya Kocaeli'de 1-0'lık skorla mağlup oldu. Üçlü savunma tercihiyle başladık karşılaşmaya. Vincenzo Montella, Merih Zeki ve Abdülkerim'den oluşan bir stoper hattı belirlemişti karşılaşma öncesinde. Sağda Oğuz, solda Ferdi forma giydi. Orta alanda Salih, İsmail ikilisiyle çıktık. Hücumda ise Arda, Barış ve Can Uzun üçlüsüyle beraber Fransa karşısında gol aradık. Aslında ilk yarıda oyunun dengede olduğunu belirtmemiz gerek. Savunmada oldukça iyi göründük. Fransa'nın hücumda organize olmasına izin vermedik ve zaman zaman da Arda Güler önderliğinde fırsatlar bulduk. Barış Alper Yılmaz'ın ve Ferdi Kadıoğlu'nun yakaladığı önemli fırsatlar vardı. Ancak ikinci yarıda yine oyun dengede giderken savunmadaki riskli pasların ardından kaptırılan topta Mbappe 55'te fileleri buldu ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Onun ardından beraberlik çabalarımız olsa da sonuç alamadık. 87'de Uğurcan Çakır ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve yerini Altay Bayındır'a bıraktı. Kalan sürede de gol olmayınca Uluslar Ligi'ne 1-0'lık mağlubiyette başladık. Tabii Fransa için de önemli bir karşılaşmaydı. Zinedine Zidane yeni döneminde, teknik direktörlük dönemindeki ilk karşılaşmasına Kocaeli deplasmanında çıktı ve o da Fransa milli takımı

0: kariyerine galibiyette başlamış oldu. A milli takımımız bu karşılaşmanın ardından pazartesi Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Onun ardından da Belçika ve yine İtalya deplasmanlarına çıkacak. Şu anda 1-0'lık skorla, 0 puanla başlamış oldu. A milli takımımız Dünya Kupası sonrasındaki ilk resmi karşılaşmasını oynadı. Tabii Kocaeli'de karşılaşmaya ilgi oldukça büyüktü. 30 bin civarında futbol sever karşılaşmayı izledi ve şu anda da taraftarlar stadyumu yavaş yavaş terk ediyorlar. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte Kocaeli'de yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer soruların yoksa Evren Aydın, sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkürler Oğuzhan Genç. Kocaeli'nden son notları bizlerle paylaştı efendim. Gerçekten UEFA Uluslar Ligi'ne yükselmemizle birlikte tabii Türkiye'yi artık çok dev, büyük rakipler bekliyor. Bundan sonraki maç da oldukça kritik. Şimdi biraz değerlendireceğiz karşılaşmayı. HT Spor yorumcusu Semih Duras'ı bizlerle olacak. Semih hoş geldin Gece Raporu'na, Habertürk'e.
2: Merhaba, yayınlar hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Semih takip ettin. Senden önce biraz konuşmaya başladık. Biraz karşılaşmanın sıcaklığını o stadyumdan aldık Oğuzhan'dan. Oğuzhan da söyledi aslında. İlk yarısı karşılaşmanın oldukça dengeli geçiyordu ama ikinci yarıda bazı ufak hatalar biraz da mağlubiyetin kapısını açtı gibi duruyor. Sen neler söyleyeceksin? Yani Dünya Kupası'ndaki o hezimet sonrası merak ediliyordu. Nasıl bir kadroyla çıkacağız? Nasıl bir diziliş olacak sahada? Nasıl buldun milli takımı sen? Ve neden en azından bir puan alınamaz mıydı Fransa'dan?
2: Maç bittiğinde üzüldük puan kaybı olduğundan dolayı. Bir puan veya galibiyet gelebilirdi. İsmail Yüksek'in çok net bir fırsatı var. Dakika 53'te kafa vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı. Dönüşünde Mbappe gol attı. İki farklı maç diyebiliriz. İlk yarıda topun arkasındaydık, alan vermedik. İyi bir kapama gösterdik. Mbappe'yi, Dembele'yi, Olise'yi net şans bulmasını engelleyecek şekilde iyi bir baskı altına almıştık. Bu çok doğru bir yaklaşımdı. Türkiye beşli bir defansa çıktı. Hatları kapattığımız, çok alan vermediğimiz bir fikir vardı. Hocanın buradaki tespiti çok kıymetliydi. Sağ bekte Oğuz vardı, sağ stoperde Zeki Çelik vardı. Zeki özellikle buradaki defansın sigortası gibi rol büründü ve çok iyi bir katkı verdi defansa hattında. Rakibin iyi yaptığı işleri engelleyerek defans çok iyi bir yerleşim gösterdik. Ama ikinci yarıda 45-55 bölümünde biraz daha pas yapmak istedik. Öne çıkmaya çalıştık. Topa sahip olduk, üretmeye çalıştık. Her üretmeye çalıştığımızdaysa geriden attığımız pasların hatalı olmaya başladığı bir sekans yaşadık. İkinci yarıdaki biraz top kayıpları, ciddiyetsizlik de diyebiliriz buna. Çünkü rakip baskı yaptığı zaman ileriye vurmalı Türkiye. Ama bunun yerine geriden pas yapmayı düşündük ve bu şekilde gol gördük. Açıkçası maçın gidişatında Türkiye'nin buradan bir puan çıkarması veya galibiyet alması olası gözüküyordu. En azından maçın gidişatı, hamleler, ilk 11 çok doğruydu. Ama buradaki bireysel hatalardan dolayı gelen bir golle mağlup olmuş durumdayız. Ancak çıkarıma bakarsak da Türkiye çok iyi futbol oynadı. Harikaydık. Herkes elinden geleni sonuna kadar gösterdi. Ve aslında daha iyi bir skor alabilirdik. Yine de herkesin maçın ardından bu oyuncu grubunu tebrik ettiği bir durum yaşandı.
1: Yani Semih doğru söylüyorsun gerçekten. Yani karşılaşma izleyince bizi bazı beklentilere yöneltmedi değil. En azından o bir puanı Fransa gibi dev bir rakipten alabilirdik ama sağlık olsun diyelim. Tabii önümüzde çok kritik karşılaşmalar da olacak. Özellikle İtalya maçından beklentilerin ne olacak bu karşılaşma sonrası?
2: Evet, İtalya şu anda henüz hazır değil. 2-0 kaybettiler Belçika'ya. Evet,
1: onlar da Belçika 2-0 yenildi değil mi?
2: Karşılaşmaydı. Belçika 2-0 kazanmayı başardı ve deplasmanda yendi İtalyanları. İtalya bize gelecek. Maç 28 Eylül'de oynanacak. O karşılaşmada karşımızda Fransa'dan daha güçsüz, daha hazır olmayan bir takım göreceğimiz kesin gözüküyor. Buradaki bizim tarafımızdan şu önemli olacak. Fransa maçında da biz karar verdik aslında. Nasıl oynanacağına, nasıl olacağına maçın gidişatında planları biz yaptık. İtalya maçında da hücum mu yapacağız, nasıl oynayacağız, ilk 11 nasıl olacak, forvette Deniz mi olacak, Barış mı olacak, bunlar çok önemli. Hakan'ın, Orkun Kökçü'nün ve Kenan'ın yokluğunda bundan daha iyisini yapmam çok zordu. Onlar olsaydı ben kesinlikle puanlarla başlayacağımıza da inanıyordum.
1: Yani tabii ama yarınki manşetlerle şimdiden gözümün önüne geliyor Semih. Yani oyuncu tercihleri sanırım biraz tartışılacak değil mi Montoya'nın?
2: Ya şanssızlık denebilir bunlar aslında. Çünkü Kenan yokken, özellikle Orkun yokken orta sahada oyun yönlendirmekte çok zorlandık. Salih ve İsmail vardı. Özellikle İsmail de ayak kalitesiyle fark yaratan bir oyuncu değildir. Dolayısıyla Arda Güler çok fazla derine gelerek oyunu kuvvetlendirmeye çalıştı. Hücum tarafından götüren bir şey bu Arda'yı derine çekmemiz ama buna mecburduk. Oyuncular ekstra eforla iyi bir maç çıkardılar. İtalya'ya karşıysa daha çok önde olmamız gerekecek. Oyunu tutmamız gerekecek. Arda'yı ileride kullanarak hücumlarda daha çok fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Fransa maçı bir deneyimdi bizim için ama olabilecek en iyi şekilde kapattığımızı söyleyebilirim. Skor dışında özgüven aşılacağı kesin bu karşılaşma.

0: Klasmanı.
1: Yani biraz daha belki Arda Güler'e hücum hattında yardımcı olabilecek oyuncu sayısının artırılmasıyla değil mi? İtalya karşılaşmasında belki bir 3 puan neden olmasın diyebiliriz.
0: Evet, ön tarafta da bir hamle bekliyorum açıkçası. Deniz Gül'ün ilk 11 olması yüksek bir olasılık diye düşünüyorum. Bunun dışında dörtlü defansa geçeceğimizi bekliyorum. Belçika'nın uzun toplara çok fark yarattığı bir maç oldu İtalya maçı. Türkiye için İtalya maçının pek çok önemli noktası var. Bunların başında da duran topları iyi kullanmak, önde yoğunluklar, uzun toplar ve topu geri kazanarak yapacağımız hücum girişimleri diyebiliriz. Türkiye

0: Yani Barış Alper tercihinde bu kadar ısrar edilmesi de naçizane görüşüm, pek anlayabilmiş değilim gerçekten.
1: Evet, çok farklı düşünceler vardı Montella'da. Mesela Can Uzun sol kanatta oynadı. Can Uzun net bir sol kanat değildir. Biraz devşirme kararı vardı orada. Ön tarafta Barış Alper forvet değil, devşirmeye çalışıyoruz. Zeki Çelik stoper değil, stoper yapmaya çalıştık. Ya bu kadar geniş bir havuzdan da bu oyuncuları bu şekilde kullanmaya çalışmak da buradaki fikirlerin biraz çok iyi olmadığını gösteriyor. Ama herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. O maç belki de Arda Güler'i saatte 9 kullanacağımız bir durum bile ortaya çıkabilir. Biraz daha farklı bir plan yapmamız gerekecek. Dünya Kupası'nın ardından ben net bir santrfor düzene geçilmesini bekliyordum. Bu yapılmadı ama İtalya
0: evet,
1: maçıyla
0: ben de
1: birlikte Deniz Gül'ün
0: bekliyordum.
1: santrfor olacağı bir düzen bekliyoruz. Evet.
0: Yani şu devşirme illetinden belki kurtulabilirsek başarıların da önü belki de açılabilir. Çok teşekkürler Semih Turan, ST Spor yorumcusu. 1-0 mağlup olduğumuz Fransa karşılaşmasını değerlendirdik. Teşekkürler katkıların için.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sahte belgelerle yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. Yüzlerce gayrimenkule de el konuldu.
2: Sahte belgeler, usulsüz işlemler. Devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca lira dolandırıcıların hesabına gitti. Yüzlerce kişiye usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldı. O soruşturmada 33 kişi için tutuklama kararı çıktı. Gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşlığı kazanan bazı yabancı uyrukluların usulsüzlük yaptığı tespit edildi. 21 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu belirlendi. Aileler de işin içine girince 1000'i aşkın yabancı uyruklu kişiye sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle vatandaşlık kazandırılmıştı. 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ve yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ortaya çıktı. Devlet bu şekilde zarara uğratıldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda el konulan 32 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 2000'in üzerinde gayrimenkul, 1 otel, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
0: Emlak katılımdan katılım evim, bir evim ve iktisat katılımla ilgili önemli açıklamalar geldi. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığı duyuruldu.
2: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
3: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
0: MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki şüpheliler MASAK'ın dijital altyapısına nasıl sızdı? Bakalım.
2: MASAK sistemine sızdılar. Kişisel verilere ulaştılar. O şüpheliler detaylı incelemeyle tespit edildi. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında FETÖ izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması MASAK'ın yaptığı incelemeyle başladı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlendi. Bunu yapan kişiler siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini devre dışı bırakmıştı. Ardından

0: tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapmıştı. Bu kişilerin belirlenmesi için soruşturma genişletildi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yargının etkinliğini izleme ve değerlendirme toplantısına katıldı. Gürlek, yargılamanın gecikmesini önlemek için atılan adımlara değindi.
2: Vatandaşlarımızın adalete olan makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz.
0: Adalete hızlı erişim için yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Gereksiz yere beklenmeyecek dedi.
2: Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyada gereken özeni gösterecek fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından düzenlenen yargının etkinliğini izleme ve değerlendirme toplantısında konuştu. Yargılamanın gecikmesini önlemek için kurulan Alo Adalet hattına değindi.
2: Pilot uygulamanın ardından hattı Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz. Burada amaç hakime ve Cumhuriyet Savcısına dosyanın nasıl sonuçlanacağını söylemek değildir. Vatandaşın gecikmeye dair başvurusunu alıp idari ya da teknik bir çözüm mümkünse ilgili birimleri harekete geçirmektir.
0: Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi.
2: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan vardır. Kendimizi onun yerine koyalım.
1: Bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Olay Mersin'de yaşandı. Baba tabancayı çantaya kendisinin koyduğunu, almayı unuttuğunu söyledi. Tarsus'ta bir ilkokulda İstiklal Marşı sırasında bir öğretmen birinci sınıf öğrencilerinden birinin çantasında tabanca olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimine bildirdi, ardından polise haber verildi. Tabancanın çocuğun babasına ait olduğu ortaya çıktı. Birinci sınıf öğrencisi çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan baba ise ifadesinde tabancanın ruhsatlı silahı olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, daha sonra da almayı unuttuğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Gaziantep'te bir hastanın yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği olayda dava sonuçlandı. İki hemşireye hapis cezası verildi. Abdurrezzak Baysal 3 yıl önce Gaziantep'te geçirdiği trafik kazası sonucu özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Baysal'ın genel sağlık durumu iyiydi. İddiaya göre yoğun bakım hemşireleriyle tartışma yaşadı. Hemşireler başka bir hastaya ait ilacı Baysal'a enjekte etti. Ailenin şikayeti üzerine açılan davada ise karar belli oldu. Bir hemşireye olası kasıtla adam öldürme suçundan müebbet, diğer hemşireye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verildi. Karadeniz'deki fındık üreticisine bakacağız. Dertliler, endişeliler, zira binbir emekle yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri maalesef görmüyor. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor.
0: Binbir emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
3: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası, patros parası verdik 6 bin lira, araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
0: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
4: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
5: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
6: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
7: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Kemo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
4: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
1: Bu arada Dünya Bankası Türkiye'ye tarımsal gıda sektörünün dönüşüm projesine 750 milyon dolarlık bir finansman sağlamaya hazırlanıyor. Bu kaynakla Dünya Bankası'ndan bu yıl temin edilen finansman tutarı da 9 milyar doları aşmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü biçimde devam edecek mesajı verdi.
8: Tarımsal gıda sektörü için 750 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Dünya Bankası'ndan elde edilen finansman tutarı 9 milyon dolara geçecek. Uygun koşullu dış finansmanın temini için çalışmalar sürüyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörü'nün dönüşümü projesini onayladı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Projeyle hedef Türkiye'de tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi, tarımsal gıda işletmeleriyle üretici örgütlerin verimlilik, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Tarımsal gıda işletmelerini destekleyecek projeyle Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu kaynakla birlikte Dünya Bankası'ndan bu yıl tüm sektörler için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak. Yeni krediyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti.
9: Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla, orta vadeli program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama sistemlerinin önünü açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikli araç istasyonlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenlemeyle özellikle otoyollar, dinlenme tesisleri ve yoğun kullanılan noktalarda yeni trafo ve şebeke yatırımı beklenmeden yüksek güçlü şarj üniteleri kurulabilecek. Şarj talebinin arttığı anlarda depolama sistemleri ilave güç sağlayacak. Aynı anda birden fazla aracın yüksek güçte şarj edilebilmesi de kolaylaşacak. Gece raporuna Yemen'deki savaşla devam edelim. Tarih boyunca olduğu gibi savaşlarda en ağır bedeli çocuklar ödüyor efendim. UNICEF'e göre 5 yaşın altındaki 2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu içinde. Yarım milyondan fazlasının durumu ise hayati tehlike içeriyor.
8: Yemen'de 5 yaşın altında 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Açıklama Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten geldi. Ordu ile Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de çatışmalar açlığı tetikliyor. Çocuklar daha savunmasız hale geliyor. Mobil sağlık ekiplerinin son haftalarda muayene ettiği yaklaşık 2900 çocuğun 1/4'ünden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildi. Yaklaşık 200 çocuğun durumuysa çok ağır. Çatışmaların şiddetlenmesiyle aileler çocuklarını doyuracak yiyecek bulmak için evlerini terk ediyor. UNICEF Yemen temsilcisi Akil Iyer, çocukların 1/4'ünden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildiğini belirtti. The recent escalation in
10: conflict and fighting. Özellikle Yemen'in batı kıyısında son zamanlarda yaşanan çatışma ve savaşların tırmanması çocuklar ve aileleri üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Çatışmalar yaşandığında nüfusun en çok etkilenen kesimi genel

0: özellikle çocuklardır ve son çatışmalar nedeniyle çok sayıda çocuk yerinden edildi.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 haftada 134 bin kişi evinden oldu. Bunların yaklaşık 71 bini çocuk. Yerinden edilenlerin 75 bini Taiz bölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Savaş çocukların eğitimini de ellerinden alıyor. Son 3 haftada 243 okul ya kapandı ya da eğitimi ara verdi. Yaklaşık 140 bin öğrenci de sınıflarından uzak.
2: Irak Başbakanı Zeydi ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünyaya uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı. Arz güzergahlarının çeşitlendirilmesi imkan vereceğini ifade etti. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını da belirtti. Zeydi, kalkınma yolu projesinin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini de kaydetti. Kalkınma yolu projesi Basra Körfezi'nden başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor, üretim, ticaret ve lojistik hattını Avrupa'ya bağlıyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Toplantı kapsamında Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan toplantıdaki hitabında Türk devletlerinin yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu da ortaya koydu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Yerli ve milli savunma sanayi vurgusu yapan Güler, Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla buluşturup yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
3: Deniz kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeye baktığımızda güçlü bir donanmanın yanı sıra milli kararlılığın, mühendislik kabiliyetinin ve yıllar süren fedakarlığın ortaya çıkardığı büyük bir başarı tablosunu görüyoruz.
1: Deniz kuvvetlerinin başarısı da dikkat çekti. Yerli ve milli savunma sanayi vurgusu yaptı.
3: Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkanlarla milli gemilerimizi, milli denizaltılarımızı, fırkateynlerimizi, insansız deniz araçlarımızı ve ileri teknolojiye sahip sistemlerimizi geliştiriyor, donanmamızın imkan ve kabiliyetlerini de daha da artırıyoruz. Deniz kuvvetlerimiz mavi vatanımızda ve dünyanın farklı denizlerinde görev yapabilen, caydırıcılığı yüksek, seçkin bir deniz gücü olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında da önemli sorumluluklar üstlenmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu. Donanmamızın etkinliğini her geçen gün artırıyoruz dedi.
3: Preveze'de yakılan meşale aradan geçen asırlara rağmen bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla, milli savunma sanayimizin kabiliyetlerini Türkiye'ye 100 yılı hedeflerimizle buluşturarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Papa 14. Leo 18 yıl aradan sonra Fransa'ya yaptığı ilk resmi ziyaretine başladı efendim. 4 gün sürecek ziyarette Papa Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Papa ve Macron'un ortak basın toplantısında gündem bir hayli yoğundu. Yapay zeka ve teknolojik gelişimin iyiliğe hizmet etmesi gerektiği konuşuldu.
1: Papa 14. Leo 18 yıl aradan sonra Fransa'ya gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun uçağı 4 günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Orly Havalimanı'na indi. Papa ülke genelindeki tüm kiliselerde çalan çanlarla karşılaştı.

0: Ben de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi de Papa'yı resmi törenle ağırladı. Ardından Macron ve Papa Paris'teki Elize Sarayı'nda ikili görüşme yaptı. Ortak basın toplantısında konuşan Papa'nın gündeminde yapay zeka ve teknolojik gelişim vardı. Papa, teknoloji gelişiminin iyiliğe hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
1: Günlük hayatımızı işgal eden ve belirleyen makinalar cenneti arasında insanlığımızı kaybetmemek için acilen zihinleri iyi olanı görebilen etik muhakeme konusunda eğitmek gerekiyor.
0: Macron da Fransa'da Papa'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek yapay zeka konusuna değindi.
2: Dijital makinenin gücü karşısında insanoğlu kendisine ait yerde durmalı. Yapay zeka bir efendi değil, hizmetkar olmalı.
0: Papa 14. Leo ziyareti kapsamında Paris, Saint-Denis, Lourdes ve Metz kentlerinde düzenlenen programlara katılacak.
3: Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda ilde hissedilip paniğe neden olan Şanlıurfa merkezi 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar gelen her binada inceleme yapıyor.
4: İhbarlar bir bir değerlendirildi. Depremin hasarını belirlemek için ekipler sahaya indi. Şanlıurfa'da Perşembe günü meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.
5: Depremde çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu, çok sallandık. Korktuk yani.
4: Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüydü. Köyde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
6: Bu depremden dolayı evimiz yıkılmak üzeredir zaten.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri deprem hasarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. 400'e aşkın ihbarı değerlendiren 18 ekip adreslere gidiyor, binaları inceliyor.
7: Korktuk yani, kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimizi afet olsun, belediye olsun, çevre şehirci bakanlığı olsun aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
4: Çalışmalar tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan hanelere konteyner verilecek.
3: Ankara merkezli 5 ilde TOKİ'ye ait arsayı kooperatif mülkü temin eden şüphelere yönelik harekete geçildi. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL topladığı değerlendirilen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
4: TOKİ'ye ait arsayı kooperatifin mülkiyetinde gösterdiler. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira aldılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla TOKİ'ye ait olan bir arsayı kooperatife aitmiş gibi gösterdiği belirlendi. Onunla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin de güven sağlamak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplandı. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
3: Bursa'da 69 yaşındaki kadın geçen Ocak ayında emekli polis olan eşini öldürdükten sonra cesedini çöp kutularına atmıştı. 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
4: Kocasını öldürüp 15 parçaya ayırdı. Ardından poşete koyup çöpe attı. Soğukkanlı katil için karar çıktı. Eş katili yaşlı kadın indirimsiz ceza aldı. Emekli polis memuru 75 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu, 69 yaşındaki eşi Adalet Uzunoğlu ile Bursa'da yaşıyordu. Ocak ayında yaşlı kadın polise gidip eşinin kaybolduğunu söyledi. Polis kayıp adamı ararken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. 69 yaşındaki kadın emekli polis kocasını öldürdükten sonra parçalara ayırıp çöp kutularına atmıştı.

0: Kocasını öldüren kadın son kez hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığı, gelen raporla yerinde olduğu anlaşılan sanık, duruşmada ağlayarak, "Cezaevinde kalamıyorum, hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum, ev hapsi istiyorum," dedi. Tutuklu sanık, eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu için ihal indirimi de uygulamadı.
1: Çok tanıdık bir hikaye. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar altınları kontrol bahanesiyle eve girdi ve 750 bin liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı götürdü. Dolandırıcılık olayının adresi Ankara'ydı.
0: Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Adına kredi çekilip altın alındığını öne sürerek evindeki 750 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı aldılar. Olayın adresi Ankara. A.Y. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. Dolandırıcılardan biri eve giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y. polise haber verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler eve gelen dolandırıcının ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. Düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.
1: İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele tam gaz sürüyor. Polis ekipleri peş peşe yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik polisleri bu kez 34 saatte 6 farklı operasyona imza attı.
2: Bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş.
0: Üreticisinden sokak satıcısına polis adım adım takip etti. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.
3: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: İlk operasyonun adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Tır dorsesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik polisi tırın önünü kesti. Hassas burunlu köpekler mazot deposunda tam 224 kilo uyuşturucu buldu. 6 saat sonra Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerini mesken tutan sokak satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanları ve vale noktalarında kendi aralarında oluşturdukları şifre yöntemlerini ve zula noktalarını tespit eden polis 176 şüpheliyi gözaltına aldı. Vale noktalarında satış yapan zehir tacirlerinin polis takibinden kaçmak için uyguladığı yöntemler de açığa çıktı.
4: Valelik yapan uyuşturucu satıcısıyla alıcı otoparkta bir araya geliyordu. Alıcı arabasını park ettirmek üzere anahtarı sözde valeye, yani uyuşturucu satıcısına veriyordu. Satıcı ise araba koltuğuna geçtiği anda uyuşturucu maddeleri anlaştıkları yerlere, gizli bölmelere yerleştiriyordu. Uyuşturucu parasını da vale ücretiymiş gibi göstererek uyuşturucu ticaretini bu şekilde yapıyordu.
0: Uluslararası zehir tacirleri de polisin takibinden kaçamadı. 3 İranlı takibe alındı. Şüpheliler dikkat çekmemek için farklı günlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye giriş yapmıştı. Sözde turistler uyuşturucu üretimine geçtikleri an operasyonun düğmesine basıldı. Kaldıkları evden 272 kilo sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 saate sığdırılan operasyonların en önemli halkalarından biri Bağcılar'dı. Şüpheliler teknik takipten kaçmak için telefon kullanmadı. Yarım saatlik mesafeye sürekli güzergah değiştirerek 8 saatte ulaştı.
4: Şüpheliler matbaa görünümlü dekoratif kutu üreten bir ofis kiralamışlardı. Bu ofisin ikinci katında zehir üretiyorlardı. Ofisin ilk katındaysa gerçekten kutular vardı, ancak üst kat adeta bir zehir imalathanesiydi. Yapılan operasyonla 40,5 kilo ham madde ele geçirildi. Bu ham maddeler eğer uyuşturucuya dönüştürülseydi 4,5 ton uyuşturucu piyasaya sürülecekti.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonların devam edeceğini belirtti.
2: Sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını

0: tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
1: Ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesini bir detaylandıralım. Hatırlayacaksınız, Manisa'da geçtiğimiz günlerde lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı bir silahlı saldırı olayı vardı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen Avbayi işletmecisi ile bir arkadaşı da bulunuyor. Bu arada 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıradaki görüntüler gece raporunda Antalya'dan. 23 yaşındaki bir motosikleti iddiaya göre korna çaldığı için yolun ortasında darp edildi. Tüm olan biten cep telefonu kamerası da işte böyle yansıdı.
2: Niye kornaya bastın dediler. Genci motordan indirip yolun ortasında darp ettiler.
3: Çünkü onların şeyine göre kornaya basmak küfretmek demekmiş. Bunu da yeni öğrenmiş olduk tabii.
2: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 23 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre yola hızlı çıkan bir otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Duruma sinirlenen sürücü motosikletliyi takip edip önünü kesti.
3: Kendisi arabadan inip oğlumun yanına gidiyor ve dirsek kilidiyle oğlumu yere düşürüp adamlarının önüne asıyor. Buyurun dövün, linç edin, öldürün dercesine.
2: 3 kişi motosiklet sürücüsünü darp etti. O sırada çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Aile şüphelilerden şikayetçi oldu.
3: Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım.
1: Efendim, gece raporunun radarına giren bugün bir diğer dikkat çekici görüntüyle devam edeceğiz. Adana'da aynı ailenin farklı araçlarını 2 gün üst üste arayla ateş açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganların yüzlerini gizlediği görüldü.
4: Arabamızı defalarca kez sıktılar. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamıyoruz.
2: 2 günde 2 silahlı saldırı yapıldı. Araçları kurşunlanan aile evden çıkmaya korkar oldu. Adana'da yaşayan güzellik uzmanı kadın 2 gün üst üste düzenlenen silahlı saldırının şokunu yaşıyor.
4: Arabamızı taradılar. Silahın sesini duyduktan sonra zaten hepimiz balkona çıkıp baktık. Olayın şokuyla niye uğradığımızı şaşırdık.
2: İlk olay 21 Eylül gecesi yaşandı. Yüzünü kapüşonla gizleyen bir kişi güzellik uzmanı ST'nin evinin önüne geldi. Silahlı saldırgan genç kadının ailesine ait park halindeki otomobile peş peşe ateş açtı.
4: Saldırı esnasında yapılan saatler de çok uyuşuyor. İkisi de 2.30-3 sularında yapıldı.
2: Ertesi gece benzer bir silahlı saldırı daha oldu. ST'nin ailesine ait hafif ticari araca yüzünü gizleyen bir kişi tarafından ateş açıldı. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ve yaralanan olmadı.
4: Çok korkuyoruz. Evimizin önünde gerçekleşiyor. Bizim küçük çocuklarımız da var. Yani korkuyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim.
2: Şikayet üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaklaşık 45 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İki şüpheli saklandıkları evde yakalandı.
1: Milli İstihbarat Akademisi Almanya'daki aşırı sağın yükselişini analiz etti. Aşırı sağın yükselişinin bir sebep değil, sonuç olduğuna dikkat çekildi. Ve bu durumun biriken yapısal sorunların görünür hale gelmesiyle ortaya çıktığı da vurgulandı.
2: Almanya'da aşırı sağın yükselişi, derinleşen yapısal dönüşüm ve liberal demokratik düzenin uzun süredir biriken yapısal sorunlarının görünür hale gelmesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Almanya'da aşırı sağ ve liberal demokrasinin temsil krizi analizinden. Analizde Almanya'da aşırı sağın yükselişinin nedenleri incelendi. Bu durumun belirli kriz dönemlerinde verilen geçici bir tepkinin ötesinde olduğu kaydedildi. Batı dünyasında uzun süredir devam eden ve giderek derinleşen yapısal dönüşümün Almanya'daki yansıması olarak ele alındı. Analizde aşırı sağın yükselişinin bir sebep değil,

0: sonuç olduğuna dikkat çekildi. Liberal demokrasilerle geleneksel siyasi aktörlerin temsil ve meşruiyet üretme kapasitesindeki zayıflamanın bir sonucu olduğu vurgulandı. AfD'nin siyasi başarısı aşırı sağın yalnızca yükselişi değil, aynı zamanda biçim değiştirmesi üzerinden değerlendirildi. Analizde Almanya'da aşırı sağın güçlenmesinin etkilerinin ülke sınırlarının ötesine taşındığına dikkat çekildi. AfD'nin Türkiye'ye yaklaşımındaki ikili yapıda analizde ele alınan başlıklardan biri oldu. Partinin genel söyleminde Türkiye'nin kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığı belirtilirken, aynı zamanda Türkiye'nin önemli bir stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlandığına dikkat çekildi.
1: Devam ediyoruz gece raporuna. Efendim, Milli İrade Platformu ve TGTV tarafından 18. Milli İrade Buluşması programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, dünyanın sıkıntılı bir dönemde olduğuna dikkati çekti. Kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin bölgesinde nizam tesis eden bir ülke olmak durumundadır, dedi.
2: Bunların ortasında son 23 yılda çok...
3: Dünyanın sıkıntılı bir dönemde olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki kriz ve olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirtti.
2: Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz. Bütün bunların ortasında son 23 yılda çok şükür Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde belli bir başarıyı sağladı.
3: Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından İstanbul'da 18. Milli İrade Buluşması programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'le davetliler katıldı. Programda konuşan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda olması gerektiğini söyledi.
2: Bu belalar çevremizde olmasaydı, başımıza bu çoraplar örülmeseydi, Türkiye bu 23 yılda ne kadar daha fazla mesafe alabilirdi, insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Dolayısıyla bunun kıymetini bilerek önümüzdeki 10 yılda, İnşallah yine bu birliğimizi korumak, bu istikrara sarılmak ve bölgemiz böylesine bir ateş çemberi iken Allah'ın izniyle bu gemiyi sahil selamete çıkarmak durumundayız. Ve kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin, bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda.
1: Amerikan CNN kanalı Amerikan istihbaratına dayandırdığı haberinde Çin'in İran'a sağladığı uydu görüntüleri ve coğrafi verilerin saldırıların isabet oranını arttırdığını öne sürdü. Habere göre bu destek İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri ve Amerikan üslerini hedef alma kapasitesini de geliştirdi.
0: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ve Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının arkasında Çin'den sağlanan istihbarat desteği mi var? CNN International, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çinli grupların İran'a uydu görüntüleri ve coğrafi veriler sağladığını öne sürdü. Habere göre bu veriler İran'ın hedef belirleme kapasitesini geliştirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdi. Böylece füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimali arttı. Ayrıca Çin'den gelen veriler, Temmuz ayında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine de olanak sağladı. ABD istihbaratına göre İran'ın saldırılarındaki isabet artışında Rusya'nın yardımları ve İran güçlerinin sahada kazandığı deneyim de etkili oldu. Ancak kaynaklar, Çin'den sağlanan desteğin kapsamı ve Pekin yönetiminin rolünü kesin olarak belirlemenin zor olduğunu ileri sürdü. Faaliyetlerin Çin yönetiminin talimatıyla mı yürütüldüğü yoksa yönetimin bunlara göz mü yumduğu belirlenemedi. ABD istihbaratına göre son raporlar, Çin'in küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açan Boğaz'daki aksaklıkların sona ermesini tercih edeceğini gösterdi. Çin ve İran'ın Washington Büyükelçilikleri yorum talebine yanıt vermedi.
1: İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren o kararnameyi

0: Onayladı. Düzenleme öğrencinin İtalyanca öğrenmesini destekleyen önlemler ve belirli durumlarda ebeveynlere dil kursuna katılma yükümlülüğünü de içeriyor.
1: İtalyan hükümeti okullara yönelik yasak listesi açıkladı. Burka ve peçe kullanımı yasaklanırken dil yeterliliği konusunda da kurallar getirildi. İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenlemede burka ve nikap olarak da adlandırılan peçe gibi yüzün tanınmasını engelleyen örtüler hedef alınıyor. Özel sağlık ve güvenlik gerekçeleri dışında derslere yüzü tanınmayacak biçimde kapatarak katılmak yasaklanıyor. İhlal halinde 200 ila 1000 euro idari para cezası öngörülüyor. Yüzü açık bırakan başörtüsü ise bu kapsamda yer almıyor. Yabancı öğrenciler için öngörülen sınırsa vatandaşlığın yanı sıra öğrencinin doğum yeri ve İtalya'daki eğitim geçmişine göre belirleniyor. İlkokulların birinci sınıflarında İtalyan vatandaşı olmayan ve İtalya'da doğmamış ya da en az 2 yıl okul öncesi eğitime devam etmemiş öğrenciler için %30 sınırı öngörülüyor. İtalyanca yetersizliği nedeniyle okula uyum ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ebeveynleri ise ücretsiz İtalyanca kurslarına katılmakla yükümlü tutuluyor. Kurslara katılmayanlara 200 ila 1000 euro ceza öngörülüyor. Meloni düzenlemeyi öğrencilerin dil öğrenmesini ve okula uyumunu destekleyen bir adım olarak savunuyor. Eğitim sendikaları ise yeni düzenlemelere tepki gösteriyor.
0: Konya başta olmak üzere özellikle İç Anadolu bölgesinde oluşan obruklarla ilgili duyarlılık haritasında sağ çalışmaları tamamlandı. 700'den fazla obruğun kayıt altına alındığı çalışmada yeni obrukların oluşabileceği alanlarla ilgili de tespitler gerçekleştirildi.
2: Gerek obrukların harita üzerinde işaretlenmesi gerekse obruk oluşabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapıyoruz. Haritamızın ismi Obruk Duyarlılık Haritası.
1: 5 yıldır çalışmaları süren obruk haritasında sona gelindi. Saha çalışmaları tamamlandı. Obruk sayısı netleşti.
2: Konya Kapalı Havzası'nda Karaman ve Aksaray illerinde dahil ettiğimizde toplamda 741 tespit ettiğimiz obruk var.
1: İklim değişikliği, kuraklık, yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı, Konya Kapalı Havzası'nda tüm bu etkenlerle oluşan obruklarla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılında obruk duyarlılık haritası çalışması başlatılmıştı. Saha çalışması tamamlandı.
2: Şu an 741 obruğun bizim tespit ettiğimiz yaklaşık %50'si bundan belki de 100 yıl önce oluşan, 500 yıl önce oluşan obruklar içerisinde mevcut. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz.
1: Obrukların 704'ü Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i Aksaray'da yer alıyor. Konya'daki obrukların 390'ı kuyu tipi obruk sınıfında. İlçe bazında bakıldığında Karapınar 572 obrukla ilk sırada. Kentte ilk obruk 1972'de kayıtlara geçti. 2010 yılından sonra obruk oluşumu hızla arttı. Harita çalışmasıyla hem obrukların sayısı ve özellikleri hem de durumu güncellendi.
2: Örneğin çapında ya da derinliğinde herhangi bir genişleme ya da daralma durumu söz konusu mu? Derinlikte herhangi bir güncelleme durumu söz konusu mu?
1: Çalışmayla yeni obrukların oluşma riski bulunan alanlar da tespit edildi.
0: Gece raporuna bu gecenin en lezzetli haberi var sırada. Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması, Mersin'in o kerebiçi ve Hatay'ın damak çatlatan künefesi Ankaralılarla bir araya geldi, buluştu. Dondurma ve tatlı festivaline gideceğiz Altın Park'ta.
3: Bu arada çok güzel işte çeşit çeşit şeyler var, deniyoruz. Öyle beğendik yani.
4: Hatay'dan gelenler, başka bir Antep'ten gelenler, burada yaşayanlar için kendi yörelerindeki lezzetleri, tatları burada buluyorlar.
5: Mersin'in coğrafi işaretli kerebiç tatlısı, Kahramanmaraş'ın kaymaklı dondurması. Dondurma ve tatlı festivali başkentte başladı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Adana, Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 72 katılımcı Ankaralı lezzet severlerle buluştu.
6: Mersin'in coğrafi şartlı bir ürünü olan kerebiçi satıyoruz burada. Özellikle Mersin'de Ramazan aylarında tüketilen özel ve kaliteli bir tatlıdır.
7: Tadı nefan, hepsi güzel. Çok da güzel karşılaştık. Herkes benden daha hızlı kaşık çekip tatları veriyor.
5: Tatlılar kadar farklı.

0: üretimde dondurmalar da vatandaşların ilgi odağı oldu.
1: Tamamen katkısız olarak üretiyoruz dondurmamızı da. Süt, süt kreması, çekme salep ve pancar şekeri var. Başka hiçbir katkı yok içerisinde.
2: Sütlü tatlılardan geleneksel tatlılara, dondurma ve tatlı fuarı tüm tatlılara hitap ediyor. Peki iyi bir tatlının özelliği nedir?
3: Günlük kullanılan taze süt, kaliteli malzeme ve katkısız ürünler.
0: Altın Park Fuar Alanı'ndaki festival 27 Eylül pazar akşamı son bulacak.
4: Karadeniz fırtınası Trabzonspor'un sezonun başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın etkisiyle bu sezon forma satışında önemli bir başarıya, önemli bir sayıya ulaştı.
5: Bravo! Trabzonspor'da Muhammed Salah etkisi her alanda kendisini gösteriyor. Bordo mavillerde bu sezon forma satışı rekor düzeye ulaştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2026-2027 sezonunda şu ana kadar satılan forma sayısı geçtiğimiz sezonun aynı bölümüne göre 2,5 kat fazla. Trabzonspor geçen sezon Eylül sonunda 46 bin forma satışında kalmıştı. Bu sezonsa şu ana kadar 116 bin forma sattı. Bordo Mavili Kulüp forma satışında %152 artışla dönemsel rekor kırdı. Trabzonspor geçen sezonun tamamında ise 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti. Bu sezon 100 bin rakamını hızla deviren Bordo Mavili Kulübün geçen sezonki sayıyı rahat aşması bekleniyor. Trabzonspor Kulübü kombine kartta da bu yıl özellikle Salah'ın transferinden sonra satışları arttırdı. Bordo Mavili taraftarların önceki yıllara oranla kombine kart satışlarına ilgi gösterdiği ve bu rakamın 25 bini aştığı öğrenildi.
4: Bu haberle birlikte gece raporunu hem bu gecenin hem de bu haftanın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yeni haftada da Türkiye ve Dünya gündemi gece raporunda olacak. Görüşünceye dek o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. İyi geceler. Ahmet Arı birazdan burada.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: İyi geçeler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Mekke Anlaşması'nın tarafları Riyad'da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla toplantıya katıldı.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarafları bir araya geldi. Üç ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'da buluştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'daki toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruaili ile birlikte katıldı. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi. Üç ülkenin dışişleri bakanları ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki tesisleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bakanlar seyir-i sefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz dedi. Asıl olanın alınan kararların sahada eksiksiz uygulanması olduğunu ifade etti. Gündeminde Mekke Anlaşması, ABD ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı da vardı.
2: Hoş geldiniz Reis'e, hoş geldiniz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Örgütün silah bırakma kararının sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.
3: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz bölge hedefi kapsamında Suriye'deki gelişmelerinde takip edildiğini belirtti. Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi Suriye'nin egemenliğinin tahkimi açısından zaruridir dedi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin mesajlar da verdi.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç, istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir.
0: Erdoğan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisine ilişkin soruya, Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki önceliğinin çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.
2: Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirilenlere operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli daha tutuklandı. Fon soruşturması sürüyor. Savcılık Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız da vardı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi için 3. dalga operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı, 1'i aranıyor. Daha önceki dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişinin işlemleri sürüyor. Bakan Gürlek, soruşturmada bugüne kadar 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 47 kişinin tutuklandığını, 5 şüphelinin ise adli kontrole bırakıldığını açıkladı, 12 şüpheli ise aranıyor. Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyuruları ve idari tedbirlere ilişkin bülten yayımlandı. SPK kararlarına göre Özata Denizciliğin pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kurul tarafından aralarında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin de bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. SPK ayrıca Özata Denizcilik incelemesinde dolandırıcılık gerekçesiyle listede ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin konuştu. İlk işlemden itibaren herkese bakılmalı dedi. Özel Ankara'daki gar saldırısı davasını takip etti. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğuna dikkat çekti.
3: Borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar.
4: Fon soruşturması gündemindeydi. İlk işlemden itibaren araştırılması gerektiğini söyledi.
3: Maliye Bakanı'na ve ona bağlı masaya çok önemli görevler düşüyor. Bu masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. İlk işlemden itibaren bakmak gerekiyor. Kimseleri kenarda tutmak, gizli tutmamak gerekiyor. Ve bir kez daha somut önerimizi tekrarlıyoruz. Nasıl Amerika bu meseleyi, geçmişte bu parayı kazananlardan bu paraları tahsil edip mağdurları dağıttı ve sorunu çözdüyse, aynı şekilde bu sorunun Türkiye'de de çözülmesi lazım.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2015'te 104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı terör saldırısına dair davayı takip etti. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur dedi. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu ifade etti.
3: Zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık

alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim.

0: olacağını belirtti. Kurtulmuş erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise meclis vaktinde bir seçime hazırlanıyor ifadesini kullandı.
1: Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur.
2: Silahsızlanma tamamlanmadan çerçeve yasanın uygulanmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu işaret etti.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. İzleme ve irtibat komisyonunun kurulmasına dair sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı.
1: Mecliste grubu bulunan partilerle yapacağımız istişarelerle nasıl işleyeceğini tespit edeceğiz. Partilerden de kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. De facto bir komisyon olacağı için aynen önceki komisyonda olduğu gibi partilerle yapacağımız müzakereler sonucunda ortaya çıkacaktır. Öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına da değindi.
1: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Siyasi şartlar olgunlaştığı için erken seçim olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
2: Kurtulmuş anayasa ve meclis iş tüzüğü değişikliği için çağrı yaptı.
1: Herkesin bu benim anayasam diye sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazım. Bu şarttır, elzemdir ve vakti gelmiştir. Bırakalım sonraki dönemlerde yapılsın fikri ise sadece topu taca atmaktır. Siyasi ahlak yasasının, siyasi etik yasasının da oluşturulması Türkiye demokrasisine katkı sunacak metinlerdir.
2: Numan Kurtulmuş 131 fonun tasfiyesine ve soruşturma sürecine de değindi.
1: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmeden tespit edilmiştir. Vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
2: Kurtulmuş meclisin açılmasıyla birlikte Mekke Anlaşması'nın da en kısa sürede meclise geleceğini belirtti. Dördüncü yasama yılında meclise 160 fezlekenin sunulduğunu, karma komisyonda bekleyen 1096 fezleke olduğu bilgisini verdi.
0: CHP'nin yeni yasama yılı için 3 gün sürecek milletvekili kampı bugün Bolu'da başlıyor. Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi masaya yatırılacak. Kılıçdaroğlu vekillerin öneri ve taleplerini dinleyecek.
2: Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi CHP Bolu Abant'ta kampa girecek.
3: Hoş geldiniz başkanım.
2: Kampın açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitap edecek. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüteceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Milletvekillerinin Türkiye'nin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Yeni yasama döneminde atılacak somut adımlar belirlenecek. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve vatandaşlarla kuracağı iletişimin güçlendirilmesine yönelik detaylar kampın konu başlıklarından birisi olacak. Seçim bölgelerinden vatandaşların taleplerinin siyasi gündeme yansıtılması için yeni çalışma yöntemleri ele alınacak. Kamp süresince genel merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi üzerine de değerlendirmeler yapılacak. Ekonomideki gelişmelerin ana gündem maddelerinden birisi olacağı kampta emekliler, asgari ücretlilerle esnaf ve gençlerin sorunları ele alınacak. Kamp, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve kapanış bildirgesinin paylaşılmasıyla sona erecek.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
4: Türk dünyasının lideri!

0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDYE faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezde 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
1: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
0: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
3: Manisa'da geçtiğimiz salı günü lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen albayi işletmecisiyle bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de bir lise yakınında silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Bahreynli mevkidaşı El Zayani ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet'le de bir araya geldi. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına da katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan, toplantıdaki hitabında Türk devletlerinin yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Amerikan CNN kanalı ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çin'in İran'a sağladığı uydu görüntüleri ve coğrafi verilerin saldırıların isabet oranını artırdığını öne sürdü. Habere göre bu destek İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri ve ABD üslerini hedef alma kapasitesini geliştirdi.
0: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ve Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının arkasında Çin'den sağlanan istihbarat desteği mi var? CNN International, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çinli grupların İran'a uydu görüntüleri ve coğrafi veriler sağladığını öne sürdü. Habere göre bu veriler İran'ın hedef belirlenmesi

0: belirleme kapasitesini geliştirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdi. Böylece füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimali arttı. Ayrıca Çin'den gelen veriler, Temmuz ayında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine de olanak sağladı. ABD istihbaratına göre İran'ın saldırılarındaki isabet artışında Rusya'nın yardımları ve İran güçlerinin sahada kazandığı deneyim de etkili oldu. Ancak kaynaklar, Çin'den sağlanan desteğin kapsamı ve Pekin yönetiminin rolünü kesin olarak belirlemenin zor olduğunu ileri sürdü. Faaliyetlerin Çin yönetiminin talimatıyla mı yürütüldüğü yoksa yönetimin bunlara göz mü yumduğu belirlenemedi. ABD istihbaratına göre son raporlar, Çin'in küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açan Boğaz'daki aksaklıkların sona ermesini tercih edeceğini gösterdi. Çin ve İran'ın Washington Büyükelçilikleri yorum talebine yanıt vermedi.
1: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki ülke içinde son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik dedi. İki lider daha sonra ulusal arşivi gezdi. Xi, ABD ziyaretini tamamladıktan sonra ülkesine döndü.
2: Harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. İlerleme kat ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da çay içip sohbet etti.
3: A lot of very positive things happened. America is very happy about this visit and I'm sure China is very happy also.
2: Görüşmede Xi, Trump'ın Mayıs ayındaki Çin ziyaretini hatırlattı. İstikrar temelli Çin-Amerikan ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Trump, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Xi de Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Trump'la yeniden görüşeceğini bildirdi. Liderler Beyaz Saray'daki programlarının ardından ulusal arşivleri ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng daha sonra Washington'dan ayrıldı. Trump sosyal medya hesabında görüşmemiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu diye yazdı. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak ifadelerini kullandı. Xi en son 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti. During your discussions with President Xi, did you
1: discuss the war with Iran? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diyen Mitsotakis, ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair ortak bir anlayış olması gerektiğini söyledi. Mitsotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme ise tepki çekti.
0: Birleşmiş Milletler kürsüsünden Türkiye ile ilişkilere değindi. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi.
4: As I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side.
0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. İki ülke arasında hassas bir ilişki olduğunu söyleyen Mitsotakis, nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
4: Over the past three years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust, and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead.
0: İki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri süren Mitsotakis, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu. Mitsotakis'in gündeminde Gazze de vardı. Barış planının uygulanması gerektiğine dikkat çekerek Yunanistan'ın İsrail'le stratejik ortaklık içinde bulunduğunu hatırlattı. Mitsotakis'in New York temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi ise tepki topladı. Yunanistan'da muhalefetten Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Sakel Laridis görüşmeyi utanç verici olarak nitelendirdi. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakel Laridis, bu görüşmenin Yunanistan açısından doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

0: İspanya Başbakanı Sanchez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını ve tüm bölgelerin adil şekilde temsil edilmesini istedi. BM Genel Sekreterliği için de artık bir kadının seçilmesi gerektiğini belirtti.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişsin dedi. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İspanya Başbakanı Sanchez, tüm bölgelerin adil temsil edileceği bir reform çağrısı yaptı. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ülke bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem taraf olmamalı ifadelerini kullandı. Sanchez, Aralık sonunda görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yerine bir kadının gelmesi gerektiğini söyledi.
2: Örgütün 80 yıllık tarihinde bu görevi 9 erkek yürüttü. Artık sıra bir kadında, Latin Amerikalı bir kadında. İnsanlık adına konuştuğunu iddia eden Birleşmiş Milletler'in başında daha önce hiç kadın olmamış olması nasıl mümkün olabilir? 30 yıldır en kalabalık 3. kıtanın bu görevi üstlenmesine izin vermediysek, tüm kıtalar nasıl temsil edilecek?
1: Sanchez, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. İspanya'nın Ukrayna, Lübnan ve İran'daki saldırganlık savaşlarına karşı olduğunu vurguladı. Ülkesinin Rusya'ya yaptırımlarını, İsrail'e silah ambargosunu ve Gazze'deki saldırılara yönelik tepkisini hatırlattı. Sanchez, nükleer silahsızlanma için yeni bir uluslararası düzenleme çağrısı da yaptı. Sosyal medya ve yapay zeka şirketlerine daha sıkı denetim istedi. Ceuta'da yaşanan göç krizine değinerek, göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesine karşı çıktı.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ABD-Çin müzakereleri ve Ukrayna'da olası barış müzakerelerini değerlendirdi. Rusya seçimlerinin ardından Kiev'le müzakereye başlamaya hazırdı diyen Putin, Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu kaydetti. Açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Putin Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakerelere yeniden başlamaya hazırdı dedi. Ancak Ukrayna'nın Moskova'ya ve oy kullanma merkezlerine saldırdığını söyledi. Rusya'nın saldırılara yanıt verdiğini, bu nedenle Kiev'in ateşkesi iptal ettiğini belirtti.
3: Sözde ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm bu girişimler ve öneriler hepsi masada ve hepsi hala birer olasılık. Ancak yaptıklarından sonra buna karşılık hangi adımları atmamız gerektiği konusunda dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
1: Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılacak anlaşmanın Rusya'da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi. Yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: APEC zirvesine gelince henüz karar vermedik. Her şey ülkemizdeki duruma bağlı olacak.
1: Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırı düzenleyeceği iddialarına da yanıt verdi. Ülkesinin Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını dile getirdi. Bazı Avrupa liderleri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarının yoğunlaştığını söylemişti.
0: Emlak katılımdan katılım evim bir evim ve iktisat katılımla ilgili açıklama yapıldı. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığı duyuruldu.
5: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
6: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli

0: resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
1: Masak sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde Masak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki şüpheliler Masak'ın dijital altyapısına nasıl sızdı? Detaylarına bakalım.
2: Masak sistemine sızdılar. Kişisel verilere ulaştılar. O şüpheliler detaylı incelemeyle tespit edildi. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında FETÖ izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması Masak'ın yaptığı incelemeyle başladı. 2019 yılında Masak'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlendi. Bunu yapan kişiler siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini devre dışı bırakmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapmıştı. Bu kişilerin belirlenmesi için soruşturma genişletildi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde Masak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında Masak Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak.
1: Sahte belgelerle yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. Yüzlerce gayrimenkule el konuldu.
2: Sahte belgeler, usulsüz işlemler, devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca lira dolandırıcıların hesabına gitti. Yüzlerce kişiye usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldı. O soruşturmada 33 kişi için tutuklama kararı çıktı. Gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşlığı kazanan bazı yabancı uyrukluların usulsüzlük yaptığı tespit edildi. 21 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu belirlendi. Aileler de işin içine girince 1000'i aşkın yabancı uyruklu kişiye sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle vatandaşlık kazandırılmıştı. 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ve yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ortaya çıktı. Devlet bu şekilde zarara uğratıldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda el konulan 32 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 2000'in üzerinde gayrimenkul, 1 otel, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
1: Trabzon'dan yine heyelan haberi geldi. Bu kez heyelanla birlikte yol çöktü. Tam da bu sırada araçta yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
3: Bu yolun durumu bayağı bir kötü olmuş yani.
2: Tam araç geçerken toprak kaydı, yol çöktü. Toprakla birlikte sürüklenen araçtaki 2 kişi ölümle burun buruna geldi.
4: İşe gidiyorken kendileri akrabamızdır. Dükkan açmaya gidiyorlardı. O ara yol çöktü zaten.
3: Dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
2: Trabzon'da yaşayan Yalçın Özer ve Kenan Şahin erken saatlerde otomobille yola çıktı. Ortahisar'a bağlı Pelitli Mahallesi'nden geçerken heyelan meydana geldi. Tam geçtikleri yerde yol çöktü. Araç kopan toprak parçasıyla birlikte dereye doğru sürüklendi. Bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İki yaralı kurtarıldıktan sonra hızla hastaneye kaldırıldı. Özer ve Şahin tedavilerinin ardından taburcu edildi.
4: Durumları şu anda iyidir. Bir sıkıntı, problem yok.
3: Geldim araziye geldim. Bak şimdi fındık bahçelerimiz var yan tarafta. Hayvanlarımız var. Onlara arabayla geliyorken yolun kapalı olduğunu görünce yürümek mecburiyetine geldim.
2: Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Araçla girişler yasaklandı.

0: İstanbul Bayrampaşa'da çarpışan otomobillerden biri kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.
1: İki otomobil çarpıştı, biri yayaların arasına daldı. Facia gibi kazada cadde savaş alanına döndü. Kaza İstanbul Bayrampaşa'da oldu. Bilgehan Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil ara sokaktan çıkan araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya ve dükkanın önünde bekleyen bir kişi vardı. Dördü de çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir otomobildeki yolcu olmak üzere ikisi ağır 5 kişi yaralandı. İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Geçen yıl Mersin'de bir pasajda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüyle ilgili dava sürüyor. Sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada adli tıp raporu da dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın basınç uygulanarak yüksekten düştüğü belirtildi.
2: Sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor, oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor.
1: O kovalamacanın ardından Eyüp Can'ın cansız bedeni pasajda bulundu. Adli tıp raporu 12 yaşındaki çocuğun yüksekten düşmediğini, itildiğini ortaya koydu.
2: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüp Can 25 yaşındaki sanık tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
1: Eyüp Can, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. 29 Temmuz 2025 gecesi dükkana gelen N.U. isimli müşteriyle Eyüp Can arasında tartışma çıktı. Müşteri kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüp Can kurtulmak için bir pasaja girdi. Daha sonra çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık, Eyüp Can'ı pasajda görmediğini iddia etti.
3: Eyüp Can'ın boyu 1.50, oradaki korkuluk 90 santim. Bilirkişi raporuna göre Eyüp Can'ın basınç olmadan oradan düşmesinin imkansız olduğu zaten biz de bunu dile getirmiştik.
1: Beklenen bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Eyüp Can'ın ölüm nedeni yüksekten düşme. Ama o düşme kendiliğinden olmadı. Raporda düşmenin önden alacağı basınçlı olabileceği yazıldı. Yani itilme sonucu olduğu değerlendirmesi var. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Acılı aile davanın sonucunu bekliyor.
2: Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
0: Antalya'da 23 yaşındaki bir motosikletli iddiaya göre korna çaldığı için yol ortasında darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Niye kornaya bastın dediler. Genci motordan indirip yolun ortasında darp ettiler.
4: Çünkü onların şeyine göre kornaya basmak küfretmek demekmiş. Bunu da yeni öğrenmiş olduk tabii.
1: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 23 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre yola hızlı çıkan bir otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Duruma sinirlenen sürücü motosikletliği takip edip önünü kesti.
4: Kendisi arabadan inip oğlumun yanına gidiyor. Ve dirsek kilidiyle oğlumu yere düşürüp adamlarının önüne asıyor. Buyurun dövün, linç edin, öldürün dercesine.
1: Üç kişi motosiklet sürücüsünü darp etti. O sırada çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Aile şüphelilerden şikayetçi oldu.
4: Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım.
0: İstanbul Fatih'te 5 yıldızlı bir otelde filmleri aratmayacak dolandırıcılık olayı yaşandı. 2 yıl boyunca 1 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen otel çalışanları tutuklandı. Peki şüpheliler o parayla ne yaptı? Detaylara bakalım.
5: Müşterilerden gelen paraları çalıştıkları otelin kasasına değil ceplerine koydular. Milyonlarca lira hortumladılar. Üstelik o parayla başka bir otelin işletmesini aldılar. Akıl almaz dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te bir otelde yaşandı. O otel %85'lik doluluk oranına rağmen zarar etti. 2 yıl boyunca durum değişmeyince 5 yıldızlı otelin sahibi savcılığın yolunu tuttu. Ekipler otelin güvenlik kamerası görüntüleri

0: Birini mercek altına aldı. Çalışanların müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada otel çalışanlarından oluşan şebeke ortaya çıktı. Otelin genel müdürü, muhasebe müdürü, resepsiyonistlerin de aralarında olduğu şüphelilerin paraları nasıl hortumladığı da belirlendi. Yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin paralarını zimmetlerine geçirdiler. Restoran gelirlerini de kasaya koymadılar. Bu yollarla oteli 1 milyon dolarlık zarara uğrattılar. Sonra da o parayla gidip başka bir butik otelin işletmesini aldılar. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklanırken 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
1: Kocaeli'de 3 yaşındaki bir çocuk 25 parça mıknatıs yuttu. Neyse ki doktorların hızlı müdahalesiyle mıknatıslar çıkarıldı.
2: Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Hem de tam 25 parça.
3: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eksi olabilirdi.
2: Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evde aniden öksürmeye başladı. Durumdan şüphelenen aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemede çocuğun mıknatıs yuttuğu belirlendi. Doktorlar acil olarak ameliyat kararı aldı.
3: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık.
2: 25 parça mıknatıs yutan çocuk doktorların hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.
4: Kesinlikle bu oyuncakların yasaklanması gerekiyor. Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor.
1: Dünya Bankası, Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesine 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Bu kaynakla Dünya Bankası'ndan bu yıl temin edilen finansman tutarı 9 milyar dolara aşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek dedi.
0: Tarımsal gıda sektörü için 750 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Dünya Bankası'ndan elde edilen finansman tutarı 9 milyon dolara geçecek. Uygun koşullu dış finansmanın temini için çalışmalar sürüyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörü'nün dönüşümü projesini onayladı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Projeyle hedef, Türkiye'de tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi, tarımsal gıda işletmeleriyle üretici örgütlerin verimlilik, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Tarımsal gıda işletmelerini destekleyecek projeyle Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu kaynakla birlikte Dünya Bankası'ndan bu yıl tüm sektörler için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak. Yeni krediyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti.
5: Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla orta vadeli program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek.
1: Karadeniz'de fındık üreticisi dertli. Çünkü binbir emekle yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri görmüyor. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor.
2: Binbir emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
6: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası, patros parası verdik 6 bin lira, araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
2: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
6: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
7: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
6: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
2: Toprak Mahsulleri

0: Büyükelçilikleri ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
1: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Kemo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
2: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
3: Manisa'nın Akhisar ilçesi zeytin üretiminde önemli bir yere sahip. Şu sıralar zeytin bahçelerinde herkes harıl harıl çalışıyor. Çünkü hasat dönemi geldi çattı. Peki bu yıl hasat nasıl? Detayları Gülçin Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinden izleyelim.
4: Geçen sene yok senesiydi. Bu sene var senesinden dolayı da rekoltemiz geçen senenin iki katı bir ürünümüz var.
5: Üretici verdiği emeğin karşılığını dallardan aldı. Rekolte geçen seneyi ikiye katladı.
6: Zeytinliklerde hızlı bir mesai var. Tabii zeytin sofraya gelmeden önce dalından sıyrılıyor. Sonra işte burada tek tek ayıklanıyor. Üreticinin gözü hem rekoltede hem de bu yıl ürünün değerinde.
7: Bu sene mahsulümüz çok, inşallah her sene böyle olur. Herkesin yüzü güler.
5: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı. Üretici gözü gibi baktığı zeytini özenle topluyor.
6: Zeytinliklerin altına örtüler serildi ve bir yılın mahsulü artık dalında. O dalındaki bereket de emekle, yani gözlerinin nuru el emeğiyle yetişti. Ve şimdi her biri toplandıktan sonra, dallar sıyrıldıktan sonra bu örtüye düşüyor ve sonrasında da kasalarda yerini buluyor.
5: Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor.
4: Zeytin bir sene çok veriyor, bir sene az veriyor. Bu sene hem üretici hem tüketicinin çok şanslı olacağı bir yıla girdik. Rekoltenin dışında muhteşem bir kalitemiz var.
8: Bu sene çok güzel, harika bir zeytin yapıyoruz yani. Dürümde bir ton zeytin alabileceğiz bu sene yani.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu. Küresel sağlık güvenliği için ortak sorumluluk çağrısı yaptı.
9: Pandemiler küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu göstermiştir. Ülkelerin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz. Sağlık tıpkı yaşam hakkı gibi temel haktır. Bizim dünya beşten büyüktür dememizin sebeplerinden biri de sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliktir. Sağlık krizleri karşısında hiçbir ülke yalnız bırakılmamalıdır. Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla, insanların tedaviye erişemediği için göz göre göre can verdiği bir dünyada ne küresel sağlık güvenliğinden ne de vicdandan söz edilebilir. Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç edildiği kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz. Biz tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 94. Dil Bayramı'nda düzenlediği törende konuştu. Sosyal medyada kullanılan dile dikkat çekti. Türkçe'ye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.
10: Dil bir milletin hafızasıdır, kimliğidir, varlık ve İstiklal senedidir. Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.
5: Sosyal medya diline karşı Türkçenin korunması gerektiğini söyledi. Türkçeye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.
10: Kendi kavramlarını üretemeyenler, başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Bu nedenle ailelerimizden, okullarımıza, medyamızdan, kamu kurumlarımıza kadar hep birlikte Türkçemizi doğru, güzel ve özenli kullanmalıyız. Türkçeye sahip çıkmak milli hafızamıza ve geleceğimize

0: sahip çıkmaktır.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 94. Dil Bayramı dolayısıyla Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen törende konuştu. Türkçenin dünyanın dört bir yanına ulaştığını ifade etti.
0: Bizlere düşen görev bu kıymetli mirası çağın imkanlarıyla geleceğe taşımaktır. Yunus Emre Enstitümüz'de Türkçemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün Türkçemiz yalnızca Edirne'den Kars'a değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş bir gönül coğrafyasının ortak değerlerinin biridir.
1: Törende akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Profesör Doktor Gülsün Leyla Uzun'la Balkanlarda Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla Doçent Doktor Menent Şükriyeva ödüle layık görüldü.
2: Habertürk ana haber spikeri ve programcısı Faruk Aksoy, Osmanlı-Alman İmparatorluğu döneminde yaşanan imkansız bir aşkın hikayesini konu alan romanı Batia'yı okuyucuyla buluşturdu. Tarihsel gelişmelerle yarım kalan bir aşkın harmanlandığı o romanın çıkış hikayesini getirelim ekranlara.
3: Bu benim ilk romanım. Mesele şöyle, çok eskiye gidiyor. 1990 yılında Suudi Arabistan'a gittim. Medine'de bir istasyona uğradık. İlgimi çekmişti. Terk edilmiş raylar, böyle mahzun yıkılmış bir ev gibi ama çok derin arka planı olan, tarihi dokusu olan muazzam bir fotoğraftı karşımdaki. Ve sonra Hicaz Demiryolu'nun baş mühendisini, yolun yapılma hikayesini, devletler arası ilişkileri ve başladım üzerine çalışmaya. Bütün bu hikaye içinde burada gördüğünüz Henry August Meissner'i, yani bu Alman mühendisi, Batia'yla, yani şu Yahudi kadınla bir özel hayatın içine de akıttım.
4: Osmanlı'nın demir yollarını örmek için, insanları birbirine kavuşturmak için uğraş veren o baş mühendis, nereden bilebilirdi ki inşa ettiği rayların kendisini imkansız aşkından ayıracağını? Gazeteci Faruk Aksoy'un tarihi gerçek kişilerden yola çıkarak kaleme aldığı ilk romanı Batia, raflardaki yerini aldı. Roman, yasak aşkın gölgesinde akıp giden bir tarihsel süreci de işliyor.
3: Hikayemiz 1899 yılında Heidelberg'de, Almanya'da, üniversitenin konferans salonunda oraya davet edilen Henry August Meissner'in konuşmasıyla başladı. Çok enteresan bir karakter. Hicaz Demiryolu'na baş mühendis olması ve 24-25 yaşında İstanbul'a geliyor. Yani genç bir mühendis ve Sultan Abdülhamit burada gördüğünüz Henry August Meissner'e paşalık ünvanı verdi. Atatürk'ün direkt muhatap olduğu, kendisine görev tevdi ettiği bir adam. İkinci bölüme şöyle başladım. Bu terzi Batia, Alman ordusunda askerlerin böyle söküklerini, yırtıklarını dikiyor. Eşi var, Zadok Fingerhut. Aralarında Henry ile Batia'nın arasında bir yasak ilişki, aşk yaşanıyor.
4: Destek Yayınları'ndan çıkan roman, Osmanlı Demir Yolları'nın baş mühendisi Henry ile Almanya'da tanıştığı, terzilik yapan Batia'nın imkansız aşkını konu alıyor. Romanın kadın kahramanı Batia, iki imparatorluğun şahitliğinde yaşanmış, birbirine kavuşamayan iki aşıktan en yalnız olanı.
3: Ne Batia'nın Alman ordusuna diktiği üniformalar, ne de Henry'in çöllere döşediği raylar Alman İmparatorluğunu ve Osmanlı İmparatorluğunu kurtarabildi. Ben biraz yapılanların ötesinde Henry'in ve Batia'nın kalbinin içine baktım. Dışarıda kızıl kıyamet koparken böyle içeride sessizce atan pıt pıt pıt iki kalp var.
4: Batia sadece tamamlanmamış bir aşkın hikayesini anlatmıyor. Sınırların ortadan nasıl kalktığına, savaşlara da ayna tutuyor.
2: Vize peşinde koşmadan dünyayı dolaşmak herkesin hayali. Peki hangi ülkenin vatandaşları bu hayali gerçekleştirmeye daha yakın? İşte dünyanın en güçlü pasaportları.
1: Dünyanın en güçlü pasaportları sıralandı. Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez listenin ilk 10'una giremedi. Türkiye 81. sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Passport Reports Endeksi dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri 182 mobilite skoru ve 128 ülkeye vizesiz erişim sağlayan pasaportuyla ilk sıraya yerleşti. Onu 175 mobilite skoru ve 129 ülkeyle Singapur, 174 puan ve 121 ülkeyle İspanya takip etti. İspanya Avrupa'nın en güçlü pasaportu seçildi.

0: Vize pasaportu 4. sıraya yerleşirken Lüksemburg 5. sırada yer aldı. Türkiye ise 121 mobilite puanıyla dünya genelinde 81. sıraya yerleşti. Buna göre Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Toplamda 77 ülke Türklerden vize talep ederken 43 ülke ise kapıda vize istiyor. Daha önceki listelerde ilk 10'da yer alan Amerika Birleşik Devletleri ise 167 mobilite skoru ve 111 ülkeye vizesiz erişimle 30. sıraya geriledi. Pasaport endeksleri Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin verilerine dayanıyor.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Manisa'da geçtiğimiz salı günü lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen albayi işletmecisi ile bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de bir lise yakınında silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
1: Türk dünyasının lideri!
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
3: Bu çok önemli.
2: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
4: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
2: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında

0: kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
1: Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirenlere operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli daha tutuklandı. Fon soruşturması sürüyor. Savcılık Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız da vardı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi için 3. dalga operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı, 1'i aranıyor. Daha önceki dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişinin işlemleri sürüyor. Bakan Gürlek, soruşturmada bugüne kadar 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 47 kişinin tutuklandığını, 5 şüphelinin ise adli kontrolle bırakıldığını açıkladı, 12 şüpheli ise aranıyor. Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyuruları ve idari tedbirlere ilişkin bülten yayımlandı. SPK kararlarına göre Özata Denizciliğin pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kurul tarafından aralarında TEBA, TERA Yatırım, Menkul Değerler AŞ ve TERA Portföy Yönetimi AŞ'nin de bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. SPK ayrıca Özata Denizcilik incelemesinde dolandırıcılık gerekçesiyle listede ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kişisel veri hırsızlarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon telefon numarasının bulunduğu yasa dışı sorgu paneli deşifre edildi. Dragon Hacker isimli panelin kurucusuyla sistemin yapılmasını sağladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
0: Milyonlarca kimlik bilgisi ve GSM numaraları, kişisel verilerin yasa dışı sorgulandığı dev panel deşifre edildi. Sistemi kuran şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siber güvenlik kanununa muhalefet suçuna ilişkin çalışma yürüttü. MİT Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmasıyla kişisel verilerin yasa dışı sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli sorgu paneli tespit edildi. Panelin sunucusunda yapılan teknik incelemede 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve kimlik numarası eşleşmesi bulundu. Panelin yasa dışı veri temini, sorgu sistemleri, oltalama ve dolandırıcılık faaliyetleri için siber tehdit aktörlerini bir araya getiren bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemeler sistemin arkasındaki iki şüpheliyi ortaya çıkardı. Sistemin kurucusu ve yöneticisi olan Eyüp Can'la panelin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan için gözaltı kararı verildi. Diyarbakır ve İstanbul'da iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart, 3 sabit disk ve 1 USB belleğe el konuldu. Dijital materyaller de incelemeye alındı. Başsavcılık, kimlik bilgilerinin nasıl ele geçirildiği, panele kimlerin eriştiği ve verilerin kimlere sunulduğunu araştırıyor.
1: Milli İrade Platformu ve TGTV tarafından 18. Milli İrade Buluşması programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, dünyanın sıkıntılı bir dönemde olduğuna dikkati çekti. Kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin, bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda dedi.
2: Ortasında son 23 yılda çok...
3: Dünyanın sıkıntılı bir dönemde olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki kriz ve olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirtti.
2: Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz. Bütün bunların ortasında son 23 yılda çok şükür Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde belli bir başarıyı sağladı.
3: Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından İstanbul'da 18. Milli İrade Buluşması programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül ile davetliler katıldı. Programda konuşan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda olması gerektiğini söyledi.
2: Bu belalar çevremizde olmasaydı, başımıza bu çoraplar örülmeseydi, Türkiye bu 23 yılda ne kadar daha fazla mesafe alabilirdi insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Dolayısıyla bunun kıymetini bilerek önümüzdeki 10 yılda

0: durumundayız ve kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin, bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda.
1: İran, ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamasına göre ABD planı kabul ederse sürecin sonunda Hürmüz Boğazı açılacak. İranlı bir yetkili ise Tahran yönetiminin nükleer programda taviz vermeyeceğini söyledi.
2: Tahran, ABD'ye 7 günlük plan iletti. Sürecin sonunda Hürmüz Boğazı açılacak dedi. İran, ABD'ye masaya dönüş için yeni bir teklif sundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin Washington'a somut bir 7 günlük plan ilettiğini söyledi. Kararın artık ABD'ye ait olduğunu belirten Arakçı, 7 günlük süreç ABD planı kabul ettiğinde başlayacak dedi. ABD'nin atması gereken adımlar yeni değil, hepsi hali hazırda mutabakat zaptında yer alıyor diye ekledi. Sürecin sonunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da kaydetti. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise ABD'nin 7 günlük planı kabul etmesi ihtimalini değerlendirdi. Böyle bir durumda bile İran'ın nükleer program konusunda esneklik göstermeyeceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi dedi. Ancak ABD'ye güvenlerinin de kalmadığını ifade etti. Pezeşkiyan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise İslamabad mutabakatının önemini vurguladı. İran ciddi müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların sağlanmasının gerekliliğini belirtmektedir ifadelerini kullandı. Yeniden başlayan çatışmaların ardından ABD ile İran ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş. Arakçı, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya gelmişti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Bahreynli mevkidaşı El Zayani ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet'le de bir araya geldi. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına da katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan, toplantıdaki hitabında Türk devletlerinin yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda ilde hissedilip paniğe neden olan Şanlıurfa merkezi 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar gelen binalarda inceleme yapıyor.
3: İhbarlar bir bir değerlendirildi. Depremin hasarını belirlemek için ekipler sahaya indi. Şanlıurfa'da Perşembe günü meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.
4: Depremde çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu. Çok sallandık. Korktuk yani.
3: Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüydü. Köyde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
5: Bu depremde dolayı evimiz yıkılmak üzeredir zaten.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri deprem hasarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. 400'e aşkın ihbarı değerlendiren 18 ekip adreslere gidiyor, binaları inceliyor.
6: Korktuk yani, kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimizi afet olsun, belediye olsun, çevre şehircilik bakanlığı olsun aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
3: Çalışmalar tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan hanelere konteyner verilecek.
1: A milli takım Uluslar Ligi ilk maçından puansız ayrıldı. Milliler Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Uluslar Ligi'nde ilk kez mücadele eden milliler A grubu ilk maçında Fransa'ya

ağırladı. Kocaeli stadında oynanan maçta Fransa'nın tek golü 54. dakikada Mbappe'den geldi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Orkun Kökçü ise ayağındaki sakatlıktan dolayı forma şansı bulamadı. A Milliler gruptaki ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya milli takımını ağırlayacak. Milli boksör Buse Naz Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Bir şampiyonlukta milli sporcu Emrah Yaşar'dan geldi. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Sürmeneli bir kez daha gururlandırdı. Bulgaristan'da Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Buse Naz, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chatel Reed'le karşılaştı. Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Buse Naz maçta üstünlüğü sağladı ve rakibini alt ederek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli boksörü tebrik etti. Bir şampiyonluk da milli sporcu Emrah Yaşar'dan geldi. Erkekler 90 kiloda İspanyol rakibini yenerek ağır siklette ilk kez altın madalyanın sahibi oldu. Bu gelişmelerle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ve iyi akşamlar, konuklarım var. Tanıtacağım ama çok önemli bir gelişme oldu. Bir fotoğraf verildi. Belki biz konuşurken saniyede yönetmenim de ara ara o fotoğrafı da verebilir. Galiba böyle plan üstünde fotoğraflar, görsel, çok ciddi bir şekilde bu anlaşma hatta giriyor değil girdi bile. Ve bu noktadan itibaren aslında süreç nereye doğru gider? Hem Türkiye açısından bakıldığında hem bölge ülkeleri açısından bakıldığında biraz onu da konuşacağız. Mekke'de çok kritik askeri zirve. Bunu da son durum olarak veriyoruz. Bakın fotoğrafta bu üçlü. Bizim Genelkurmay Başkanımız da biz burada gördük. Çünkü Genelkurmay Başkanı da gidebilir deniyordu ve gitmiş. Çok önemli. Şimdi ben konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Ardından da kısa bir aradan sonra enine boyuna hemen başlarız. Her zaman olduğu gibi Merve Şebnem Oruç, gazeteci meslektaşım. Merve hoş geldin.
1: Hoş
0: İyi akşamlar
1: bulduk,
0: diliyorum. Merve Şebnem Oruç'un hemen yanında da Profesör Doktor Abdurrahman Babacan oturuyor. AK Parti Malatya Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Nasılsınız? İyi akşamlar size de. Teşekkürler. Doktor Ali Haydar Fırat Ankara'da, Ankara Stüdyosu'nda iletişim bilimci. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne bitiyor? Bütün süreçlere nasıl bakılıyor? Onu soracağız. Kendisini yalnız bırakmayacağım ve sözü de var. Burada herkesin önünde de söyleyeyim. Dedi ki Hülya, ben haftaya İstanbul'a gelebilirim. Büyük bir ihtimalle dedi. Ben o ihtimali kesin gözüyle bakıyorum. İnşallah diyelim. Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı kendisi. Bizimle birlikte geçen hafta da öyleydi. Bu hafta da öyle. İyi akşamlar size akşamlar. De. Can Özçelik not1.com yazarı. İyi akşamlar Can. İyi hoş akşamlar. Geldin sen İyi de. Günler. Ve Ferhat Murat her zaman olduğu gibi gazeteci meslektaşım. İyi akşamlar diliyorum. İyi hoş akşamlar. Geldin. Şimdi şöyle yapalım. Bu fotoğrafa bakalım. Bu fotoğrafa bakarak aslında anlamaya çalışalım. Bu fotoğrafta kim var? Bu fotoğraf ne anlama geliyor ve bu fotoğrafta askeri üniformayla giyinmiş böyle kıyafetlerle kritik bir askeri zirve yapılmış. Yani Mekke'de çok kritik askeri zirve başlığıyla veriyoruz son durum olarak. Enine boyuna konuşacağız, anlamaya çalışacağız elbette. Ve uzun zamandır aslında bu yani Mekke anlaşması konuşuluyor. Mekke anlaşması konuşuyor. Mesela bu anlaşma imzalandığında çok kritik böyle bir cümle var. Belki de en kritik cümle Merve. Bir ülkeye yapılan saldırı 3 ülkeye yapılmış sayılacak. Şimdi bu 3 ülkeden birine de bir saldırı yapıldı değil mi? Yani buradan bakıldığında ne anlama geliyor onu konuşalım. Ve bu dakikadan sonra aslında Genelkurmay Başkanımızın o kritik zirvede ortak savunma

0: anlaşması kapsamındaki o toplantıya katılması ne anlama geliyor? Ortak savunma neye karşı, kime karşı ve bugün yaşanan ne? Öncelikle size sormak isterim elbette AK Parti milletvekili olarak Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Bize bir anlatır mısınız?
1: Şimdi Hülya Hanım şöyle tabii...
0: Gelmek ister misiniz buraya fotoğrafta yoksa burada mı? Nasıl ya, isterseniz burada, buyurun
1: burada,
0: lütfen.
1: Burada olur.
0: Tamam nasıl, ya, burada, nasıl uygun
1: şimdi
0: görürsünüz?
1: Şöyle yani biz Mekke İttifakı süreci esasen aslında 2,5 yıllık bir süreç. Yani bir anda karar alınıp ilgili ülkeler bir tarafa konmadı. Uzunca bir zamandır ya 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'daki değişen dinamiği okuyan, buna dair bir ön alan Türkiye. Doğrusunu isterseniz hem kendi güvenliğini ama daha önemlisi de bölgenin güvenliğini kendi güvenliğiyle bağdaşık kılan bir perspektif üzerinden dış politikasını okumaya başladı. Dolayısıyla esasen hani Mekke İttifakı aslında bunun bir ürünü, bunun bir neticesi, bunun bir tezahürü. Şimdi kolektif caydırıcılık ve kolektif savunma. Temel kod bu esasen Mekke İttifakı'nda. Yani bu yarın öbür gün inşallah daha da genişleyebileceğini öngördüğümüz bir denklemde. Doğrusunu isterseniz çok çekirdeği, savunma çekirdeğinin çok güçlü olabileceği ve birbirini tamamlayan parçaların bir araya geldiği bir hikaye bu. Burada da sadece kağıt üstünde, işte geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan Dışişleri Bakanımızın söylediği gibi sadece kağıt üstünde yahut işte yükümlülükler sırası geldiğinde Türkiye'nin yahut Pakistan'ın ya da Suudi Arabistan'ın bu yükümlülüklerden geri duracağı bir denklem değil, bir realite var. O realite şu, özellikle 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'daki statüko değişti. Bundan sonra değişecek. Yani hele hele bu coğrafya, işte bizim her zaman konuştuğumuz kendi coğrafyamız aynı zamanda. Bu coğrafya özellikle dış müdahalelere çok açık bir coğrafya. Ve bundan sonra bir de içerideki İsrail meselesinin bu kadar artık tabiri caizse mızrakın artık çuvalı deldiği, okun da yaydan çoktan çıktığı. Dolayısıyla İsrail açısından bu yayılmacılığın, bu saldırganlığın, bu soykırımcılığın Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, yine işte Batı Şeria'ya, Kudüs'e ve hatta bu coğrafyalara, bizim coğrafyalarımıza doğru geldiği bu zeminde Türkiye kendi denklemini, kendi tabiri caizse hikayesini kendisi yazıyor. Son dönemlerde Husiler, şimdi ya biraz böyle makro bakmaya çalışalım. Husiler evet epey bir zamandan beri zaten problem çıkartmıyor muydu? Çıkartıyorlardı. Yani Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki mikro bir soruna ve anlaşmazlığa indirgememek lazım meseleyi. Husiler bölgenin başka bir realitesi. Ve uzunca bir zamandan beri İran tarafından desteklenen tabiri caizse paramiliter bir güce dönüştü.
0: Peki siz çok özür dilerim evet, Sayın Vekil. Şimdi bu statiko değişiyor ve değişti bölge jeopolitiği ve bölge denklemine bakıldığında diyorsunuz. İran zira açıklama yaptı, Husiler bize bağlı değil dedi mesela. Ama ne kadar inandırıcı değil mi? Yani mesela siz çünkü diyorsunuz ki arkada, çünkü Husilere bakınca arkadaki gücün İran olduğunu herhalde o tartışma götürmez galiba. Ama şöyle bir şey var, bu statikoda Türkiye'nin bu ortak savunma anlaşmasında yeri neresi? Bu fotoğrafa bakınca biz ne anlamalıyız diye sorumun altında yatan asıl temel mesele. Artık diplomatik dayanışmadan daha çok askeri ya da operasyonel bir planlamaya geçtiğinin anlamı mı bu fotoğraf? Çünkü askeri üniformalarla 3 tane ülkenin, yani Mekke İttifakı'ndaki 3 ülkenin ortak savunma denkleminde genelkurmay başkanları, yani en üst düzey fotoğraf bu. Bu anlama mı geliyor?
1: Tam olarak bu. Esasen zaten ilk anlaşma imzalandığı andan itibaren bunun alt komiteleri, alt komitelerinin detayları, bunun teşekkülünün detayları esasen konuşuldu. Yani hem Suudi Arabistan tarafıyla konuşuldu hem Pakistan tarafıyla konuşuldu. Dolayısıyla aslında Pakistan da ittifaka niye dahil olduğunu biliyor, rolünün ne olacağını biliyor, Suudi Arabistan ittifaka niye dahil olduğunu biliyor ve bunu tabiri caizse esasen asıl organize eden Türkiye. Bunun altını çizelim. Evet. Yani Türkiye'nin inisiyatifidir bu. Dolayısıyla burada da birbirini dediğim gibi hani farklı stratejik noktalar itibariyle birbirini tamamlayan bir güçler dengesi oluşturuluyor ve yeni bir kombinasyon. Şimdi gelelim meseleye. Ya geçtiğimiz biliyorsunuz 2 ay önce İstanbul'da alt komitelerle alakalı ilk toplantı yapıldı. Bu ilgili devletler arasında ve orada belirli başlı bir mesafe alındı. Şimdi burada daha akut bir durum var, daha acil bir durum var. Husilerin bir anda doğrudan üstelik Mekke'ye, yani Harem-i Şerif'e aynı zamanda Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine, yani doğrudan aslında İslam coğrafyası içi dengeleri ve dinamikleri çok kışkırtacak, çok başka yerlere meseleyi taşıyacak, sosyolojik dinamikleri de harekete geçirecek bir saldırganlığı söz konusu. Şimdi burada da ya biz henüz işin başında bunu neden yaptığımızı biliyoruz. Bunun alt parametrelerini inşa etmeye başladık. Alt birimleri oluşturmaya başlandı. Tıpkı NATO'daki gibi. Yani bu NATO'ya bir alternatif değil, yanlış anlaşılmasın. NATO'ya Türkiye açısından kendi bölgesel denklemi itibariyle tamamlayıcı bir güç. Evet. Şimdi bunu yarın biz Mısır'la, Katar'la, Suriye'yle, hatta farklı farklı ülkelerle biraz daha işte Türk dünyası tarafına doğru uzatabileceğimiz bir zemini inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bunun için de evvela şu, inandırıcılık, kredibilite, caydırıcılık. Bu üçünü sağlayacak bir fotoğraftır bu. Bu fotoğrafın anlamı o.
0: Biz saldırıyı ortak kabul ediyoruz değil mi? Yani çünkü bu saldırıyı eğer, çünkü ortak savunma bir gücüyse saldırıyı ortak kabul ediyoruz. O savunmayı da o zaman ortak kabul ediyoruz anlamına mı geliyor?
1: Şöyle, kolektif caydırıcılık ve kolektif savunma diye kodlamasının sebebi aslında şu. Yani bana şimdi Suudi Arabistan'a yapılmış saldırı bana yapılmış saldırı anlamına gelmiyor. NATO'nun 5. maddesi de öyle değil. Tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi bu. İlgili devletlerin inisiyatifine bırakılan bir saha bu, bir alan bu. Ama burada kolektif bir perspektif söz konusu. Yani şu, Türkiye'nin bu olaya ne kadar müdahil olabileceği, aynı şekilde Pakistan'ın da, Suudi Arabistan özelinde olduğu için söylüyorum. Kendi devletleriyle ve kendi meclisleriyle alakalı alabilecekleri bir kararın neticesi. Şimdi burada mesela söz gelimi Türkiye meseleye dronlar, İHA'lar, SİHA'lar üzerinden bir destekle, Pakistan bir istihbarat, bir askeri tatbikat desteğiyle, bunlarla alakalı bir destek sürecine girebilir. Ama mesele şu, şu fotoğraf, biz meseleye kolektif bir zaviyeden bakıyoruz ve bu kolektif zaviye Husilere de böyle, diğer İsrail'e de böyle, diğerlerine de böyle. Bundan sonrasına ilişkin aynı zamanda hem gerçek hem de sembolik bir verilmiş bir fotoğraf ve bunu, ama şu değil yani, sadece sembolik fotoğraf değil. Bu işin alt birimleri oluşturuldu. Bu alt birimler oluşturulmaya devam ediyor. Tıpkı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bahsettiği, o ya biz buraya yükümlülüklerimiz itibariyle öyle sıradan bir dahil olmayla girmedik. Yükümlülüklerimizin farkındayız ve bu yükümlülüklerden yana da adım atmaktan çekinmeyiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Can, bir şey sormak istiyorum. Kalkmak istersen de lütfen buyur. Fotoğrafta istersen, istersen de orada nasıl uygun görürsen. Şimdi Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına Türkiye destek olabilir mi? Yani hani bu anlaşmaya bakıldığında.
2: Şöyle, Türkiye'nin askeri gücü zaten NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Tabii. Askeri güç olarak.
0: Hayır, destek olabilir yükseğiz mi derken?
2: Şöyle Suudi yani, Arabistan'ın evet.
0: Savunma ittifak denklemi açısından soruyorum. Eğer öyleyse buradaki kritik kelime ihtiyaç mı? Yani hani ihtiyaç olursa.
2: Sadece Suudi Arabistan kendi güvenliği açısından bir plan için dahil değil. Yani bu Orta Doğu'nun, Orta Doğu dengesini en azından Amerika Birleşik Devletleri ile beraber, ki orada burada büyük güç Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Bu dengeyi ortaya koyabilmek. Yani İsrail'in bu saldırgan politikasına karşı, hı hı, en azından yeniden devletleşen Suriye, İşte Irak'ın bütünlüğü, işte bir taraftan da İran'la olan mücadele var. Yani bu kapsamda değerlendirmek lazım. O yüzden sadece Türkiye'nin Suudi Arabistan'la bir askeri işbirliği olarak bakarsak, tabii ki maddi olarak Suudi Arabistan'ın o parasal gücüne karşılık veremezsiniz. Ama
0: çok güçlü bir orduya sahibiz senin dediğin gibi.
2: Ama yani fiziksel evet, olarak İşte yeni savunma sanayindeki yeni gelişmelerle beraber, İHA'larla, SİHA'larla, tabii bir F-35'imiz yok ama sonuçta bizim de geliştirdiğimiz silahlarımız var. O yüzden Orta Doğu'da da sadece NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetleri değil, Orta Doğu'nun da en güçlü silahlı kuvvetlerine sahibiz. O yüzden İsrail özellikle dün Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı hedef alan sözler söyledi.
0: Direkt hem de.
2: Bundan iki yıl önce harita yayınladı. Dedi ki bundan sonraki hedefimiz Türkiye dedi. Türkiye için alan bir harita yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı iki yıl önce yine 1 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam İsrail'in amacı Türkiye, hedefi Türkiye, hı hı, ve buna göre bir Orta Doğu politikası planlamalıyız demesi doğru.
0: Sayın benim Cumhurbaşkanım, bu meseleyle ilgili şey konuşurken ikinci grafiği getirelim isterseniz.
2: 7 Ekim'den sonra benim de artık Türkiye'nin Orta Doğu'da sadece İsrail'in bu saldırgan politikasına sözle açıklamalarla yanıt değil de bu artık biz de gerektiğinde fiziksel anlamda müdahalede bulunabiliriz.

0: Bizim bir karşılığı Mekke İttifakı. Bu şu, yani bir saldırgan politika değil ama yapılacak bir hamlede en azından mesela İran'ı da içine alan bir ittifak keşke olsaydı. Ama ilk gün zaten Sayın Hakan Fidan yaptığı açıklamada dedi ki bunu İran'la konuşarak da gerçekleştirdik dedi. O yüzden İran devletini bir kenara bırakarak yapılmış bir anlaşma da değil. O da çok aslında bizim bölgedeki durumumuza baktığımızda yüreğimize de su serpen bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a müdahalesi hep gündemde. Hep de bunu söylüyorlar. Hatta geçen yine Trump İran'da Dışişleri Bakanı özür diliyorum. İşte kış dönemi gelmeden bir yönetim değişikliği bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz dedi. O yüzden her dönem İran'a bir saldırı kafalarda var. Bunu kullanıyor İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden burada bir tampon bölge oluşturmak Türkiye'nin güçlü bir Türk ordusuyla çok önemli. Yani bu kamuflajla verilen fotoğrafta şunun göstergesi. Tabii bu Netanyahu'nun konuşmasından sonra geldiği için planlanmış bir şey değildir ama en azından biz savaşmaya hazırız. Yani kamuflajı askerler işte tatbikatta giyer, savaş alanında giyer. Yani kamuflajla karşı fotoğraf verilmesi İsrail'e ve bölgedeki savaş isteyen güçlere, bu Amerika Birleşik Devletleri ise aynı zamanda ona da bir uyarıdır. Yani siz savaşmak isterseniz burada bir Türk ordusu, güçlü bir Türk ordusu var. Yani orada Suudi Arabistan'ın ne kadar Pakistan'da tabii Pakistan devletinin de nükleer ordusu çok güçlü. Pakistan. Nükleer silah
1: var. Nükleer silah ordusu var. Da çok güçlü Pakistan'ın.
2: Nükleer haricinde. Nükleer gücü var yani.
0: Nükleer silah var. O yüzden bu iki güç, yani Suudi Arabistan burada anladığım kadarıyla birazcık daha işin finans kısmında olacak ama iki devletin güçlü ordusu Orta Doğu'daki yeni düzeni de hem Türkiye hem Pakistan açısından da belirleyici olacak. Yani İran düşecek, İran düşmeli diyenlere karşı bu Mekke İttifakı hayır bir dakika burada İran da önemli, Azerbaycan da önemli, Türkmenistan da önemli. Yani aslında sadece Çin'e kadar uzanan Rusya'yı da içine alan bir ittifak. Yani nasıl Şangay Beşlisi işte Çin'de ve Rusya ile yapılan bir ekonomik bir işbirliği var. Burada hem ekonomik hem askeri bir işbirliği olacak. Yani bunun devamında da bu bölgede ekonomik işbirlikleri genişleyecek, büyüyecek. İşte hocam da dedi Mısır girecek devreye.
2: Peki.
0: Suriye tekrar devreye girecek. Irak işte dün yaşananları biliyoruz Irak'ta değil mi? Türk askeri çekiliyor. Irak yavaş sınırımıza yavaş Irak askerleri gelecek. Terörsüz Türkiye bu işin tam ortasında ve göbeğinde. O yüzden birbirinden ayırdığımız zaman o Orta Doğu, Türkiye'nin Orta Doğu bakış açısı ve vizyonunu kaçırırız. Yani biz hiçbirini birbirinden ayır, ben en azından hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Ve bu fotoğrafta gerçekten Türkiye vizyonunu Orta Doğu'da da bize göstermiş oluyor.
2: Evet. Şimdi şöyle yani mesela hangi ülkeler için savaş riski var? Biz böyle soruları bir taraftan alt yazıda, kırmızı bantta soruyoruz. İşte Türkiye'nin tercihi belki de. Çünkü öyle okunabiliyor. İzleyici açısından da bu ittifak İsrail'i korkutuyor mu? Eğer İsrail'i korkutuyorsa ittifak denklemini nasıl okumalıyız? Pezeşkiyan'ın yaptığı açıklama mesela gerçekten bunlar önemli. Merve seninle devam edelim mi? Yani kalkmak mı istersin yoksa?
3: Fark
2: yani,
3: etmez tamam. Olabilir gelebilirim seni olur. Yalnız bırakmayayım.
2: Olur, olur. sevinirim aynen. Şimdi Cumhurbaşkanı da açıklaması önemli. Evet. Cumhurbaşkanı da diyor ki yani hani saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Oraya da yazmış kırmızı banta editörüm Ali yazmış biraz önce. Yani mesela Türk askeri işte çağrılırsa bu ittifak bu denklemde nasıl bir alan bırakıyor Türkiye'ye? Nasıl bir alan açıyor ya da ne kadar kapalı?
3: O söylediğimiz Türk askerinin çağrılması, başka bir ülke toprağında olması çok çok çok ileri senaryolar. Bugün şu anda Mekke'de konuşulan da o değil. Her ne kadar çok hızlı, tırnak içinde söyleyelim, test edilen bir anlaşma dahi olsa şu anda orada değil. Suudi Arabistan'ın istediği de o değil bu arada. Şöyle... Baştan başlamak isterim.
2: En başa fotoğrafa gelelim.
3: Şu ifadesi var ya, İran'a, İsrail'e veya herhangi bir ülkeye yönelik bir ittifak değil. Onlara karşı değil. Doğru ama...

0: verdiği mesajlar var. O mesajlar zaten alındı her yerden. Evet. İsrail'e dönük bir mesaj var, İran'a var, Yunanistan'a vardır vesaire vesaire, pek çok ülkeye vardır. Ama aynı zamanda ben hem not 1'deki bu konuya dair ilk mutabakat imzası atıldığında yazdığım yazıda hem de yayınlarda şunu söylemiştim. Buradaki ilk mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bizim tarafımızdan, tek başına Türkiye tarafından da verilmiyor. Bizzat Suudi Arabistan aslında en başta bir mesaj veriyor. Malumunuz özellikle Körfez ülkeleri. Amerikan savunmasıyla kendilerini aslında güvenlik garantisini almış ülkelerdi bu zamana kadar. Körfez ülkeleri, tabii. Suudi Arabistan da öyle. Örneğin Suudi Arabistan, bugüne kadar Husilerin füze saldırıları yok muydu Suudi topraklarına? Neden bir anda bu kadar delik deşik olabildiler? Hani Yemen'de ayrı bir durum yaşanıyor, o ayrı Yemen topraklarına, ama hava saldırılarının bugün mesela orada TAT bataryaları var. İşte Patriot'lar var. Ya şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu zamana kadar Suudileri bir şemsiyeyle koruyordu. Körfez ülkelerinin genelinde olan bir durum vardı. Ama İran Savaşı ile beraber gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği oradaki Arap müttefikleri değil, Körfez müttefikleri tabii değil. Bunu fark ettikleri için hayır, göbeğini kendisi kesen ülkeler var. Kendi göbeğimi kendim keseceğim deyip bazı yollara çıkan, işte 2013'ten beri bazı çabalarda bulunan ülkeler var ve onlarla beraber bir yola girelim, yani bir model oluşturalım. Doğrusu da bu olabilir dediler. Çünkü yani Amerikan askeri öldüğü zaman mesele, ama Suudilere bir şey olduğu zaman, bir Suudi sivil vatandaşı öldüğü zaman değil. Amerikan üstlerine vurulduğu zaman mesele, ama örneğin Aramco vurulduğu zaman mesele değil. Bu böyle olmazı anladılar. Tabii çok açık ve sert bir dille konuşmuyorlar. Arapların tarzı o değil. Ama buna karşı önlem almaya giriştiler. Bunun da yine nerelerde test edilebileceğini, ilk testlerin nerelerde olabileceğini düşünürken herhalde herkesin aklına da gelmiştir. Ben yine yazmıştım. Yemen'den örneğin Husilerden gelen bir saldırı olursa diye. Bugün itibariyle o yaşanıyor. Suudiler aslında talepte de bulunurken şunu söylüyorlar. Yani acil diyorlar, desteğin de tam altı doldurulmuyor, ihtiyaç da denmiyor, ama hava savunmasında bir eksiklik var. Amerikalılar bunu sağlamayacaklarını hem söylediler hem de gösterdiler. Ama bu, yani şu kesin diyemeyiz. Ya yani Amerikalılar bir, İran Savaşı sebebiyle gerçekten istemiyorlar. Bunun farkındalar. Ama Mekke Anlaşması'nı onlar test ediyordur da diyemem. Yani bakalım bakalım ne kadar çalışıyor diyorlar mıdır? Bunu bilemeyiz. Bu aşırı yorum olur. Buna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Fakat olabilir de.
1: Fakat rahatsız ettiği çok net. Tabii. Çünkü Hakan Fidan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorulan sorular. Birazdan onu da hem böyle video olarak getireceğiz. Sayın Fidan'ın da verdiği cevap orada da önemli. Onun ne kadar rahatsız ettiği de ortada.
0: Yani çünkü dolayısıyla şu anda en azından benim tahminim, tamamen tahmin. Orada konuşulan şey, bizden ne istiyorsunuz sorusunun karşılığının aslında biraz işte hava savunmasına dair destek olduğunu düşünüyorum. İşte bizim siperimiz var, Hisarımız var, hava savunma alanında çok ciddi geliştirdiğimiz kabiliyetlerimiz var. Savaş uçağı desteği bile olabilir. Ama hava savunması da, çünkü yine hala çalışan çok ciddi anlamda hava savunma sistemleri var. Ama Suudi Arabistan metrekare yüz ölçümü bakımından çok büyük bir ülke. Eğer bu saturasyon denilen tarzda gerçekten çok yoğun saldırı geliyorsa, Suudi Arabistan'ın metrekare olarak tamamının korunması mümkün değil. Husi tarzı örgütlerin, yapıların saldırıları da genelde bu tarz oluyor. Buna dair bir destek, evet, yani bölgede akla gelen İlk ülkede aslında Türkiye'dir bu anlamda, bize kim bu anlamda destek verir diye. Ama yani bir zaten Suudi Arabistan toprağına hava saldırısının dışında bir saldırı yok. Yemen tarafından şimdilik. Ama Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet gerçekten çok enteresan bir bozguna uğradı. Ve ben işte oraya soru işareti koyuyorum. Çünkü evet, Husiler çok net. Yani biz tamamen bir İran destekli değiliz diyorlar.
1: İran'ın işte açıklamasını tatmin edici buldun mu?
0: Hayır, bulmadım. Ama şu var, yani İran tabii ki de burada bir aktör ve şunları da söylüyorlar. Yani meseleleri çok Amerika Birleşik Devletleri de değil. Bu zamana kadar İran Savaşı'nda da gördük. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne vurayım derken bütün Körfez ülkelerini de hedefe koydular vesaire falan, ama burada Husilerden ziyade Ocak ayında Yemen'de bazı şeyler değişti. Çok tek

0: Tekniğe gitmeden bir parantez açacağım. Çünkü teknik boğar ama Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri malumunuz Yemen'de beraberlerdi. İkisinin ama amaçları aynı değildi. Suudi Arabistan bütünleşik, birleşik bir Yemen istiyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ise bölünmüş bir Yemen istiyordu. Ve hatta bunu çok net söyleyen güçleri de desteklediler. Mesela Aydarus Zübeydi açık açık 90'da bölünmüş, birleşik 90'larda birleşen Yemen'i tekrar bölelim eski haline. Güney Yemen'i kuralım diyen güneylik ayrılıkçı güçleri destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Ha 12 yıl boyunca Suudi Arabistan sanki ortak bir amaçları varmış gibi Birleşik Arap Emirlikleri hareket etti. Ama Ocak ayında uzatmayacağım bu birleşim bölündü. Giderek aralarındaki husumet çok net görünür bir şekle geldi. Hatta Suudi Arabistan'ın desteklediği güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler Yemen'de karşı karşıya geldi.
1: Peki.
0: Ve bunun sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den kovuldu. Bunu neden söylüyorum? Bugün ortaya çıkan tabloda Yemen'de örneğin bu güçlerin daha öncesinde tuttuğu Muha'da doğrudan gelen Husiler bir hafta bile sürmedi kontrolü ele geçirmeleri. Babil Mendebi, Kızıldeniz'e gelen bütün adaları vesaire çok ciddi bir bölgeye geldiler. Bu neyi gösterir Birleşik Arap Emirlikleri açısından? Suudi Arabistan'a şunu demiyor mudur? Yani beni adeta buradan kovdun ama bir haftada senin desteklediğin güçler işte bu kadar toprağı tutabildi. Ben yokken sen ne kadar varsın? İşte kara harekatı gibi meseleleri Suudi Arabistan için değil ama Yemen'in içi için belki tamam. Bir gün konuşulur ama o gün de bugün
1: o
0: değil.
1: O gün bugün değil ama mesela beraberinde ne getirir ilerisi için o öngörüleri belki onları da konuşabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum Merve, sağ olasın. Ali Haydar Fırat'a gitmek istiyorum. Ali Haydar Fırat'ı da görebilirsem önemli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Ya Mekke Anlaşması'nı Cumhuriyet Halk Partisi nasıl okuyor? Yani açıklamalar var, zaman zaman eleştiriler. Mesela yani Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yaptığı Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan o konuşmaya karşı Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela Twitter'da yani X platformunda bir açıklaması oldu. O açıklama önemliydi de. Onu alalım, buraya koyalım. Onun üzerine İsrail mevzusunu konuştuğumuzda aslında Birleşmiş Milletler'deki o açıklamayı konuştuğumuzda ona geliriz. Ama Mekke Anlaşması önemli. Mesela Mekke Anlaşması'na bakıldığında Türkiye cephesinden bir risk barındırıyor mu? CHP tam olarak nerede duruyor? Eğer bir kırmızı çizgisi varsa CHP'nin tam kırmızı çizgisinin ne olduğunu merak ediyorum. Bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun kürsüden katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir başlıklı sosyal medya mesajı da duruyor. Evet Ali Haydar.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Hülya. Hem size hem konuklara hem de izleyenlere saygılar sunuyorum. Çok net bir ifade kullanayım. Cumhuriyet Halk Partisi Mekke Anlaşması'nı destekliyor. Şundan dolayı destekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyetçi stratejik özellik diye bir kavram kullandı. Bu kavram aslında dünya jeopolitiğindeki ve Orta Doğu jeopolitiğindeki değişimlere bir referanstı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bölgede yeni ittifakların ya da yeni paktların kurulması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atmış olduğu adımların hem gerekli olduğunu düşünüyor hem de bunun mevcut tarihsel koşullarda bir zorunluluk olduğunu görüyor. Şimdi ilk 1990'da çok kutuplu dünyada bir değişim, bir alt üst oluş oldu. Orada çok hazırlıklı değildik ve dolayısıyla 1990'lar bizim için biraz daha kaotik bir atmosfer yarattı. Şimdi tek kutuplu dünyanın da aşınmakta olduğunu, Amerikan gücünün özellikle Orta Doğu'da giderek çekildiğini ve giderek sınırlı alanları kontrol ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu alanların başka güçler tarafından doldurulabileceği, farklı ülkeler, farklı güçler, farklı ittifaklar tarafından doldurulabileceği görülmektedir. Bence Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın atmış olduğu adım aslında kendi bölgesinde ciddi bir biçimde bu boşalan alanları herhangi bir biçimde istikrarsızlığa kavuşturacak yapıları engellemeye dair çok önemli bir adım. Dolayısıyla elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi ülkesinin, kendi devletinin ve milletinin, Türk devletinin temel çıkar

0: karlarına yönelik olarak atılan her adımı desteklemek zorundadır. Çünkü benzer bir süreci aslında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, hatta 1930'larda da gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Doğu-Batı ikilemi üzerine yaptığı atfa referansla söyleyelim. Yani hiçbir zaman bir taraftan yana bir tercih kullanmamıştır Türkiye. Evet, bir taraftan Doğu ya da daha Türkçü bir perspektifi de benimsemiştir. Ama diğer yandan, yani işte Sadabat Paktı'nı kurmuştur, Balkan Antantı'nı kurmuştur, ama diğer yandan da Amerika ile, Fransa ile, İngiltere ile de her türlü görüşmesini yapmıştır. Dolayısıyla bizim dış politikamız reel düzlemde aslında son derece gerçekçi, son derece iyi bir biçimde mevcut süreçleri ve konumlanmaları okuyan bir geleneği temsil ediyor. Ben mevcut durumda da bu geleneğin sürdüğü konusunda hemfikirim. O yüzden bu anlaşma aslında, evet, bir taraftan bir askeri, yani kolektif bir savunma, biraz önce Sayın Vekilimizin söylediği gibi bir kolektif savunma, ama diğer taraftan da hem bir askeri entegrasyon, hem bir savunma sanayinin entegrasyonu. Dolayısıyla çok boyutlu ve çok katmanlı bir ilişkiselliği ortaya koyuyor. Ya yani bunu sadece bir askeri doktrin olarak okumamak lazım. Ya da bir askeri, kısaca salt bir askeri yardımlaşma ya da dayanışma ya da NATO'nun 5. maddesine referansla yapılmış bir ülkeye yapılan saldırı, diğer ülkelerde yapılmış gibi. Elbette ki bu önemli bir boyutudur, ama sadece buna indirgenebilecek bir mesele değildir. Burada dünya gerçekten Asya'da yeniden kuruluyor. Bu bölge, yani bu olumlu da ve olumsuz tarafları da var. Bir taraftan Çin gerçekliği var, bir taraftan Hindistan gerçekliği var, bir taraftan Rusya gerçekliği var. Dolayısıyla bu üç alana ilişkin olarak da elbette ki Amerika'nın dışarıdan gelen bir takım yeni biçimlendirme, yeni tasarımlanma süreçleri var. Buna karşı Türkiye bölgesinde ittifak kurabileceği, iyi ilişkiler kurabileceği bir zemin arıyor. Şimdi burada elbette ki Yemen meselesi önemli, ama Yemen meselesi ve öncesindeki süreç bize neyi gösterdi? Aslında bir taraftan da İran yayılmacılığının Türkiye açısından değil, bölge açısından da ne kadar ciddi bir biçimde tehdit yarattığını da ortaya çıktı ya da gördük bunun maalesef olumsuz süreçlerini. Orada bir geri çekilme var, ama Türkiye'nin bugün ortaya koyduğu dış politika perspektifi ya da savunma perspektifi aslında Somali'den Libya'ya uzanan, Libya'dan Kandil'e uzanan, Kandil'den Suriye'ye uzanan geniş bir alanda kendi savunmasını kendi sınırlarının dışında korumak gibi mecburi ve zorunlu bir duruma bir referansla oluşmuş gerçekçi bir durum. Elbette ki burada bir takım itirazlar, bir takım, yani işte İsrail'e karşı mı kuruldu, efendim İran'a karşı mı kuruldu? Böyle okumamak lazım. Böyle de olmadığını düşünüyoruz. Çünkü şundan dolayı, eğer bu kadar küçük ve indirgenmeci bir yaklaşım olursa, bu mevcut dünya düzeninde yaşanan gelişmeleri çok sığ bakmak olur. Enerji koridorlarını düşünelim, enerji hatlarını düşünelim, burada oluşacak yeni paktların yeni ilişkileri düşünelim. O yüzden daha bütünsel ve daha kapsayıcı bir yaklaşımın ben zorunlu olduğunu düşünüyorum. Ez cümle, yani Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve hakikaten Pakistan'ın karşılıklı olarak birbirini güçlendirebilecek çok ciddi avantajları var. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi 3 ülkenin çok ciddi bir biçimde yan yana durmasını, birlikte davranmasını istiyor. Bu biraz Atatürk'ün, bu Kant'ın rasyonalizmine yaptığı bir gönderme var ya da o çerçevede hareketi var. Hani ebedi barışın kurulması nasıl olabilir? Eşit güçlerin dayanışması ekseninde kurulabilir. Şimdi eşit güçlerin dayanışması da bu tür ittifakları mecburi kılıyor. O yüzden bu yaşanan ittifak ya da yaşanan gelişme bizim bundan sonraki Türkiye olarak hem Orta Doğu'ya bakışımızı, hem Ön Asya, hem hatta daha ilerisi Doğu'ya doğru bakışımızı, Uzak Doğu'ya doğru bakışımızı da şekillendiren bir yeni gelişme.
1: Peki.
0: Sınırları içerisinde, bu yanlış anlaşılmasın, sınırlar içerisinde artık kalma durumu olmayan bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
1: Peki.
0: Nedeni de şu, barışçıl bir atmosferin ve istikrarın korunması gerekiyor. Bu yüzden de bu tür ilişkilerin son derece önemli olduğunu altını çizmekte fayda var.
1: Ali Aydar Fırat, teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye açısından bu sınır meselesini söylemeyelim o zaman. Bir de şöyle, bu anlaşma nezdinde de söyleyelim. Ya bu anlaşma herhalde Suudi Arabistan'la, bir de bir taraftan da Pakistan'la sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Diyelim ki ileriki zamanlarda Ferhat, yani işte Mısır'ın işin içine dahil olduğu, işte Katar'ın işin içine dahil olduğu bir anlaşma zemini görürsek. O zaman ne deriz? Yine burada bu denklemin ağırlık karşıtlığını herhalde Husiler üzerinden okumayız değil mi? O zaman İsrail üstünden çok daha net okuyabiliriz gibi geliyor, bilmiyorum. Bir de bu bölgesel NATO benzetmesini böyle bir benzetme var. Yani Mısır'ın ve Katar'ın da belki dahil olmasıyla bu bölgesel NATO benzetmesinin tamamen karşılığı olacak bir anlaşma da olabilir. Öyle de bir denklem olabilir. Bu fotoğrafı nasıl okumalıyız? Can bir şey söyledi. Biraz aklım orada da kaldı. Dedi ki Hülya, zamanlamada tabii hani bakıldığında planlanmış bir şey belki, hani çok önceden değil. Ama Netanyahu'nun yaptığı o bütün herkesi, hepimizi çok rahatsız eden, hedef gösteren açıklamalarından sonra gelmesi de, o da önemli tabii.
2: Yani Netanyahu'nun açıklamaları kendini küçük düşürücü bir boyutta, İsrail'in geldiği nokta itibariyle kendisine ayna tuttuğu bir görüntüyü de karşımıza çıkardı. Aynı zamanda onu da ifade etmek lazım, onu da belki konuşuruz. Ama burada asıl olan meselenin ne olduğuna iyi bakmamız lazım.
1: Nedir asıl?
2: Bundan tam 57 yıl önce, 25 Eylül 1969'da ne kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne için kuruldu? Kudüs'e yapılan saldırıların sonrasında İslam ülkeleri bir araya geldi. Ortak bir tutum almak, işbirliklerini güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak adına bunu ortaya koydular. Peki Gazze'de saldırılar olurken İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bizim duyabildiğimiz şey neydi? Sadece tırnak içinde bir kınama.
1: Bunun dışında çok
2: somut eyleme dökülen veya çözüm üretici bir noktada karşımıza çıkmadı maalesef. Ve 57 tane de üyesi olan, 57 tane İslam ülkesinin üye olduğu bir teşkilattan bahsediyoruz. Şimdi 2 yıl 8 ay ön çalışması yürütülmüş. Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin altının dolu olmadığını fark eden Suudi Arabistan ve aslında belki de önümüzdeki dönemde bu yapının içerisinde olacak ülkeler çok net bir şekilde gördüler ki bizim bir şekilde Amerika'ya güvenmek dışında alternatiflere de yoğunlaşmamız lazım. Zaten 2 yıl 8 aydır Türkiye'nin başını çektiği bu organizasyonun içerisine dahil olmamız lazım şeklinde bir yaklaşım içerisindelerdi. Şimdi zamanlama açısından şunu söylemek lazım. 31 Ağustos 2026 ilk stratejik toplantı. Bakın bundan 28 gün önce. 23 Eylül'de de genel sekreteri atandı bu Mekke savunma anlaşması doğrusunda kurulan paktın diyebiliriz. Sadece kaç gün olmuş? İki. Ama biz ya da Hakan Fidan'a yöneltilen sorular ne? Tam 1949'da kurulmuş NATO. Emsali getirelim gibi sorularla karşı
1: karşıya. Ferhat, tam burada virgül getirelim mi o soruyu ve cevabı sesli olarak hemen. Saniye, yönetmenime soruyorum. Hemen sesi de açın.
3: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
4: Only once.
3: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
5: Okay.
1: Well, I mean, henüz yeni başladık. Baştan bir daha tekrar alalım.
3: Jim Jeffrey.
1: Biraz da stüdyonun playback'in sesini artırırsın.
3: When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
4: Only once.
3: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
5: Okay.
1: Ferhat, sendeyim. Çok güzel aslında verdiği cevap, evet. Harika. Cevabı böyle tam o anının ortasına yapıştırmış Sayın Fidan. Ama Merve ve diğer konuklarım konuşurken aklıma bir şey takıldı. Ya birileri de zorlayacak bu paktın, bu anlaşmanın, bu mimarinin test edilmesi için, evet, değil mi galiba? Kesinlikle. O da olacak bak, yani.
2: 1949'da kurulmuş 77 yaşındaki NATO'yla genel sekreteri atanmış Mekke Savunma Paktı'nı mukayese edecek bir noktadayız. Ama az önceki fotoğraf önemli. Henüz 2 gün önce Pakistanlı genel sekreteri Numan Mahmut'un atanmasının ardından somut caydırıcılık adına verilen bu fotoğraf ve Suudi Arabistan'ın talep etmesi durumunda, hı hı, lojistik, askeri ve benzeri desteklerin verilebileceğini de gösteren ve caydırıcılığı beraberinde 2 günde getiren bir ortak anlaşmanın, savunma anlaşmasının, adı üzerinde savunma anlaşmasının, bunun altını biraz açacağım çünkü. Dolayısıyla mukayese edilmesi kadar tuhaf bir şey söz konusu olamaz. Ama bakıldığında somut sonuçlar üretme ve yaş açısından değerlendirecek olursak, yani Sayın Hakan Fidan'a bu soruyu soranlar açısından söylüyorum, 77 yılda birkaç kez aktif bir şekilde fiili bir sonuç üretmiş ama bunun yanı sıra ciddi bütçeleri beraberinde toplamış NATO ile 2 günlük Mekke Savunma Paktı'nın performansları açısından baktığımız zaman zamansal düzlemde ciddi bir Mekke Savunma Paktı'nın artıları olduğunu ifade edebiliriz. O düzlemden bakacaksak meseleye. Şimdi burada önemli olan bir diğer nokta, diğer ülkelerin buraya katılması.
1: Biraz önce dediğim gibi değil, evet, mi? Yani gelecekte o gözüküyor.
2: Şimdi Mısır, kısa sürede, buraya Mısır, gelebilecek, Katar, gelmesi gereken en önemli ülkelerden bir tanesi. Hmm. Katar, keza öyle. Bana göre Orta Doğu'da, bu şekilde adlandırmayı çok sevmesem de anlaşılması açısından, o bölgede bir huzur istiyorsak Suriye'nin de buraya katılması. Suriye'nin güvenliğinin muhafaza edilmesi, çünkü bizim etrafımızdaki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi aynı zamanda bizim ülkemizi de ve diğer ülkeleri de koruyacağı için bu anlaşmanın içerisine Suriye'nin de katılması, hatta ve hatta belki en zor ihtimallerden bir tanesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahi savunma konusunda çaresizliği hissettikten sonra ben buraya nasıl dahil olabilirim arayacağı bir sürece doğru gidiyoruz.
1: Sen neden? Deyim, sen deyim. O zaman bu paktın geleceğiyle ilgili yani farklı bir denklem çiziyorsun değil mi burada? Yani,
2: tabii ki. Zaten o vizyon 3 ülkeden ibaret olarak çizilmedi.
1: Peki bu tamam ama bu denklem çok ciddi bir karşıt da üretiyor değil mi o zaman?
2: Bakın, amaç o mu? Şunu söylüyorum. Orada Hülya Hökenek niye karşıt üretsin? Hı. Bu anlaşma
1: niye İran'ı saymadın? Mesela İran'ı saymadın.
2: Hayır, bakın bu
1: mesela
2: anlaşma...
1: Mesela niye İran'ı içine koymadın?
2: İran'ı da koyabiliriz. İran'ı da koyabiliriz. Ben toprak bütünlüğü derken İran'ı dışarıda tutmuyorum. Ama bak burada önemli olan nokta. Bunun adı savunma anlaşması. Saldırı anlaşması değil. Yani bir ülke bir başka ülkeye saldırdığında diğer ülkelerde ona yardım edecek. Nereye saldırıyorsa ilgili ülke karşısındakini bertaraf edecek demek değil. Sizin bu ülkelere saldırı gibi bir niyetiniz yoksa endişelenmenize de gerek yok. Ey İsrail, senin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarında gözün yoksa, senin Suudi Arabistan'ın topraklarında gözün yoksa, arz-ı mev'ud diye bir safsatayı siyasetinin merkezine koymadıysan endişelenmene gerek duyacak ne var? Bunun ismi savunma anlaşması. Herhangi bir saldırı olduğunda ülkeler birlikte hareket eder ve bu problemi çözeriz diyorlar. Şimdi normal şartlarda iyi niyetli herhangi bir bakış açısının bundan endişe duyması gerekir mi? Demek ki bunları endişe duyanlar iyi niyetli değil. Değil zaten mi? Konuşmaya gerek yok İsrail'in niyetini yaptıklarıyla ortada. Dolayısıyla bence konuya böyle baktığımız
1: peki,
2: zaman anlamlı.
1: Peki Sayın Hakan Fidan'ın 5. maddeyle ilgili söylediklerinin altına bir altyazı istesem senden.
2: Ya aslında altyazıyı az önce verdim. Yani NATO'nun 5. maddesi 79 yılda, 77 yılda
1: kaç kere?
2: Kaç kez çalıştı? Mekke Savunma Anlaşması daha 2 günlükken sonuç üretiyor. Yani bakıldığı zaman ben şöyle bir KJ'ye de manşet atabilirim. Performans açısından. Mekke Savunma Paktı büyüktür NATO. Evet. Ama performans açısından.
1: Peki tekrar geleceğim. Çünkü Birleşmiş Milletler'deki o konuşmaya da geleceğiz. Anlaşma gerçek ağırlığını zaten gösteriyor. Yani birçok ülkenin böyle hani iç gıcıklatan bir tarafı var. Birçok ülke açısından bakıldığında aslında diyor. Yani rahatsız olan ülkeler elbette vardır, olabilir. Başta da İsrail. Yani kendisi bilir ayrı ama Türkiye denklemi açısından bakıldığında büyük bir ordusu var Türkiye'nin, güçlü bir ordusu var ve bu paktın tam ortasında ve merkezinde duruyor. Yani bugünkü verilen fotoğrafta o. Gelecek öngörüsü biraz aslında bir okuma yaptığında da Ferhat Murat'ın dediklerine katılır mısınız? Risk var mı, varsa nerede, nasıl okuyorsunuz?
4: Evet. Türk kamuoyuna şunu iyi bir anlatıyla anlatmak gerekiyor. Hı-hı. Yani neden bu ittifakta olmalı Türkiye? Yemen Osmanlı döneminden bu yana... Osmanlı döneminden Türkiye dönemine baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti dönemine çok sayıda asker yollamışız Yemen'e. Hı. Yemen'in üçte birini Husiler yönettiğini görüyoruz ve Husileri İran tarafından destekleniyor. 2025'te 400 bin civarında Husilerin olduğunu görüyoruz. Bu alan çok zorlu bir alan olduğunu hatırlatmak lazım. 1965 yılında Mısır buraya giriş yapmıştı. Büyük bir savaş başlattı. Hı hı. Ve 1970 yılında, yani 5 yıl aradan sonra büyük kayıplarla bölgeden ayrıldı. Coğrafi olarak baktığımız zaman aslında neden bu ittifakta Türkiye olmalı sorusunun cevabını aramak lazım kamuoyunda. Türkiye NATO üyesi ve NATO'nun en güçlü ülkesi olduğunu unutmamak lazım. Biz böyle bir NATO üyesi olarak ne biz hangi kavram, hangi söylem bizi Mekke anlaşmasının içerisinde tutuyor, buna bakmak lazım. Yani bizi yakıta dönüştüren, orada olmamızı, orada tutmamızı sağlayan kavram nedir? Bunun ucu açık olduğunu görürüz. Türkiye herhangi bir savaşa girdiğinde, bir saldırı anında NATO güvencesi altında olacağını unutmamak lazım. Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Suudi Arabistan uzun yıllardır ve yakın tarihte, örneğin 2022, 2025, 2017'de Yunanistan'da çok sayıda tatbikatlara katıldığını görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda İsrail'le. Hı hı. Aynı zamanda Pakistan'da İsrail'le birlikte çok sayıda tatbikatlara katıldığını görüyoruz. Şimdi İsrail'e karşı kurulmuş bir Mekke anlaşmasından bahsetmiyoruz. Zaten bugün de Sayın Erdoğan bunun altını çizdi. Yani İsrail'e karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Aslında Suudi Arabistan çok ciddi anlamda yatırım beklentisi vardı. Ve bu yatırımın gelebilmesi için öncelikle bölgedeki bir özgürlüğün olması gerekiyordu. Özgürlüğün olabilmesi için güvenliğin olması lazım. Amerika tarafından korunamadığını ortaya çıktı son dönemde. O yüzden bu... Husiler ve İran'a karşı aslında Türkiye'nin bir garantör ülke görüntüsü vereceğini görüyoruz. Ama bizim şunu unutmamamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir diyor. Bizim bu sürecin içerisinde iki temel ülkenin etrafında toplanmaya başlandığını görürüz. Örneğin Mısır'da katılacak. Şunu unutmamak lazım. Bu ülkeler, Türkiye'yi hariç tutuyorum, yarı demokrasiyle yönetilen ülkeler olduğunu unutmamamız lazım. Burada avantajlı yanları da var. Artıları ve eksileri. Mesela İran'ın 2025'te yaklaşık 7 milyarlık savunmaya para harcadığını görürüz. Suudi Arabistan 83 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını görürüz. Ve aynı zamanda 17 Eylül 2026'da, yani yakın tarihte, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda onaylanan 48 adet F-35'ler var.
1: Tamam.
4: Şimdi bu anlamda Türkiye açısından önemli. Yani biz doğrudan F-35'i alamadığımızdan dolayı dolaylı yoldan F-35'e sahip olabileceğiz. Fakat Türkiye'yi bu Mekke anlaşmasında kalıcı tutan, sürdürülebilir bir politikaya dönüştürülen bu süreci ana sebebi nedir? Bunu aslında kamuoyla açıkça ifade etmek lazım.
1: Ya çok açık, siz diyorsunuz ki açıkça
2: kimin
1: böyle
2: kim,
1: yani gerekiyor? Kimin mesela, hani nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Mesela hani nerede kafanız karışık?
4: NATO ülkesi olan...
1: Ya siz diyorsunuz ki NATO üyesisin.
4: NATO üyesi olan bir ülkenin Mekke anlaşmasına ihtiyacı var mıdır?
1: Yeni bir pak, yeni bir güvenlik mimarisi, oluşturulacak olan bir yere niye